0: olması.
1: Evet, o da var tabii ki.
0: Çünkü ne oldu biliyor musunuz? Sen rakibin her bölgesinde sade o merkezi orta sahada değil, 3'e 2 kalmakla değil, genelde her bölgede sayısal üstünlük hep Beşiktaş'taydı. Ve orta sahada gittikçe çok mesafe açıldığı için de sayısal üstünlüğü olan 3 kişilik orta sahası Olaytan, Salih ve Orkun'la olan 3 tane orayı iyi parsellediler. Kante ve Gündoğdu gibi orada çok üstün bir performansları ve orada parselasyonu çok iyi bilen iki adama karşı. Neden? Sayısal üstünlük. Şimdi İrfan Can Kahveci iyi oynamadı. Tamam. İrfan Can iyi Kahveci oynamadı ama orada orta sahada konumlanabiliyordu hiç olmazsa. Çünkü ilk devre özellikle daha dengeli gitti orta saha falan. Fakat ikinci yarıda yapmış olduğu değişiklikle Kerem'i oraya soktuğu zaman Kerem oyunun sadece ofans kısmını yapmaya çalışan, tamamen orta sahada çok boşaldığı zaman da oyun öyle bir oldu ki yani 4 kişi orada, 4 kişi bu tarafta, 2 kişi de
1: 4-2-4 oldu değil mi?
0: 4-2-4 oldu. O 2 tane Gündoğdu ile Kante nereye gideceklerini ne bağlantıyı hocam, ne simetrisini kurabildi ne asimetrisini yapabildi.
2: Yazın burada onu çok iyi hatırlar. Ben bir örnek verdim, dedim ki şimdi taraftar istiyor ama yani bu takımın bir dengesinin de balansının da olması lazım. Yıllar önce dedim bir diş fırçası macunu vardı yumurta üzerinden. Yani yumurtanın o markayla fırçalanmış kısmı bir de fırçalanmamış kısmı. Yani birbirinden çok benzersiz ortadan bölünmüş iki tane ayrı nokta var gibi Fenerbahçe'de. Zaten bence mağlubiyetin baş sebeplerinden bir tanesi.
1: Fenerbahçe çağ dışı bir orta saha rotasyonu kurdu. Bak çağ dışı diyorum. Yani bu seviyede Fenerbahçe gibi güçlü ekonomisi olan güçlü bir kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Orta saha rotasyonu çağ dışı. Niye?
2: İsimle ilgili değil de yanlış anlaşılmasın yani.
1: İsimle hiçbir alakası yok. Çok özel isimleri var. Fenerbahçe'nin orta sahasında defansifler ve ofansifler var.
0: Bak Onur bir şey söyleyeyim.
1: Çok bitireyim hocam.
0: Sohbet ederek konuşalım. Yani şöyle. Bak mesela şu anda Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten çok kötü bir kadro değil.
1: Ama kadro kötü
0: günümüz
1: değil.
0: Günümüz oyununda
1: evet.
0: Ve de sürdürülebilirlik açısında sıkıntı yaşar mı? Yaşar. Ama mesela bu oyuna, bu kadroya bir oyun bulabilirsin.
1: Tabii ki. Dedim ya önce hocam. Hocanın yapması gereken bu artık bu saatten sonra.
0: Mesela planlamada
1: daha
0: da
1: her şeye rağmen
0: daha güvenli bir, daha tedbirli bir oyun.
1: Evet.
0: Ve mesela şimdi sen İsmail 84'te alıyorsun. Sen golü yemişsin. 1-1 oyun olmuş ve o golü yemişsin. 70'te Blavoç atmış. 2-1 öne geçmişler. 2-1 öne geçmeden evvel de sen değişikliklerine bakar mısın? Vedat'ı çıkarıyorsun, Lukaku'yu koyuyorsun. Evet. Oğuz'u çıkarıyorsun, Nene'yi koyuyorsun ve bunların hiçbiri zaten çok defansa veyahut da orta sahaya destek olabilecek oyuncu tipleri de değil. Bu mesafeler gittiği için 4-2-4 gibi oynamaya başladığı için mesafe açıldı.
2: Size...
0: Ondan sonra ne çıkıyor biliyor musun? Pardon.
2: Çok pardon.
0: Yani bu neyi söylüyoruz? O zaman işte Fenerbahçe'nin fizik kalitesi yetersiz oluyor. Çünkü adamlar daha kompak oynuyor.
1: Kaç,
0: daha yani, bir yere de oynuyor.
1: Beşiktaş 40 metrede oynuyor.
0: Evet.
1: Fenerbahçe 70 metrede oynuyor.
0: Ve Fenerbahçe düşün şimdi 4 kişi burada, 4 kişi burada, 2 kişi ortada ve mesafeyi düşün. Şimdi onlar da tam tersi kompak ve de sıkışık birbirlerine destek oynuyor. Şimdi böyle olunca sen oradaki mesafeyi kapatmak için, topu kazanmak için yerden, havadan, bireysel temasla yüzdeleri kendilerine çevirmek hakikaten çok zor. Ne oluyor? Sen diyorsun ki fizik kalite yetersiz. Sen doğru oyunla o fizik kaliteni kendi lehine çevirebilirdin. Ben onun altını
1: vurmak istiyorum. Hocam bekleme yapayım mı? Çok sen yap, söyle bunu.
2: Yok, şöyle bir soru soracağım ben. Herkese de sormuş olayım. İsmail Hoca'ya kameraların olmadığı bir ortamda hocam denilse, Gündoğdu, Kante, İsmail, Bartu, bu senin elindeki rotasyon. Orkun, Olayten, Salih Özcan, Miretti. Bu da Beşiktaş'ın rotasyonu, orta saha. Hangisini istersin sezonluk deseler, kameraların olmadığı bir ortamda? Sizce İsmail Hoca ne cevap verir? Sizin fikirlerinizi yani merak ediyorum.
1: Kendi oynadığı, oynatmak istediği oyuna Beşiktaş'ın üçlüsü, dörtlüsü daha uygun. Ama hocamın da dediği gibi artık yapacak bir şey yok ve bu takımın...
0: Tabii.
1: Rotasyonundan bir oyun çıkan. Mesela abi, bu kadar olumsuzluğun içinde ben enteresan bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin kadro yapısı Roma gibi maçları oynamaya çok daha elverişli bir kadro. Şu anlamda söylüyorum.
2: Doğru.
1: Lyon, iki tane Lyon maçı oynadı Fenerbahçe. Çok güvenlikli iki tane oyun oynadı.
0: Aynen, tabii ki.
1: İçeride ve dışarıda.
0: Doğru.
1: Güvenlikli oyundan kastım ne? Orta saha bloğunun savunmaya çok yakın olduğu, savunma bloğunun da arkada çok fazla genişlik vermediği.
0: Gene de evet, katkı yapayım sana. Hatırlarsan biz bunu gene konuşuyorduk burada. Orta sahasını biz dedik ki tedbirli olsun diye İsmail, Kante, Gündüz'ü derken Talisca'yı koydu.
1: Onu da yapmadı ama kompakt.
0: Ama gene de kompakt

0: durmaya çalıştığı
1: oynadığı
0: için de
1: zaman
0: oyun lehine çevirdi.
1: Ve topla oynama konusunda çok istekli olmadığı zaman, rakibin oynamasına müsaade ettiğin zaman Fenerbahçe bu oyunu iyi oynar. Mesela Roma maçında Fenerbahçe doğru bir oyunla ciddi bir şans sahibi olduğunu düşünüyorum. Ama sıkıntı şurada. Bu maçların senaryosu ligde kaç kez olacak?
2: Çok az.
1: Ya işte Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin üstünde şeyler yapabilir eldeki malzemeyle.
0: Bak, bir gene bir destek vereyim sana. Biz mesela Lyon maçını konuşurken Lyon'un kadrosunda orta sahasında bir Taliskalı Fenerbahçe vardı. Ve 2-1 ile turu geçtikten sonra biz hiç fizik kalitesinden veyahut da Fenerbahçe'nin oyundan düştüğünden bahsettik mi, hiç konuşmadık. Peki Beşiktaş maçına geldiğimiz zaman ne? Beşiktaş maçında da Taliska yok. Şey var, İrfan Can Kahveci var.
2: Yani İrfan,
0: yani o zaman mı düşüyor? Ne zaman düştü? Demin
2: İsmail
0: söylemek istediğim şey
2: demek
0: şu.
2: Ki maç planından ziyade kendi inandığı gerçeği var.
0: Hocam bak Ömerciğim, kendi inandığından daha önemlisi buradaki oyuncu seçimlerinden başka, sen oyunu tutmak için takımı bir arada kompakt oynatamadın. Buradaki sadece bir oyuncunun değişmesi, bu takımın fizik kalitesinin düşmesi, çok kötüsü veya çok iyisi anlamı çıkmaz. Orada sen Taliskalı Lyon'da doğru bir oyun oynadın. Sen burada Taliskasız İrfancan Kahveci ile ilk devre gene bir doğru oyuna yakın bir oynadın. Ne zamanki Kerem'i aldın, ne zamanki oradaki rotasyonu bir değiştirdin, bütün oyunun gücünün, bütün oyunun kilit noktalarını, her şeyini Beşiktaş'a teslim
3: ettin. Hocam bir mağlubiyet şeyi daha yok kredisi.
0: Katılıyorum. Bu Roma maçı.
3: Lig için diyorum. Roma için demiyorum.
0: Ben bir şey söyleyeyim mi Murat?
3: Lig için
0: bu
3: diyorum.
0: Roma maçı her şeye rağmen Roma'nın gene ne kadar formda olursa olsun doğru bir oyunla Fenerbahçe'nin gerçekten bu maçı nasıl çıkabileceğinin anahtarları Fenerbahçe'de var, şifreleri var. Yeter ki Fenerbahçe'nin şifrelerini İsmail Kartal ve oyuncular, tabii ki sade teknik olarak da değil, yani oyuncuların da bir kendine bakması lazım. İrfan Can Kahveci, herkes diyor ki sana Fenerbahçe'de işte Beşiktaş maçı jübilesini yaptın. Evet. Kardeşim ne demek ya, ne jübilesi? Sen bu takımın bir oyuncususun. Çık, ben o değilim bu. Gene sana şans gelecek. Oğuz'a da keza gelecek. Yani Fenerbahçe'nin şu andaki avantajı Roma karşısında ne biliyor musun? Fenerbahçe'nin bugünkü oyununa bakarak yarınki ilk oynanacak olan oyuncu için bir ahkam kesemiyorsun. Yani şey yok, sana böyle bir ışık veriyor mesela oyun. Heh tamam oldu diyorsun. Fakat ertesi maçta bir oyun ortaya çıkıyor. Hemen seni bütün düşünceleri allak bullak ediyor. Dolayısıyla ben bu istikrarsızlığı gerçekten büyük bir avantaj olarak görüyorum. Beşiktaş maçındaki istikrarsız Fenerbahçe, istikrarsız oyun, bugün Roma maçında bence en büyük bir avantajlı oyuna dönüşebilir diye düşünüyorum.
3: Ama işte dönüşebilir hocam diye bir ihtimal. Yani aslında o güçlü oyunu, güçlü taktiği, takımın güçlü motivasyonu süregelen bir şey olsa, biz Roma maçı için, yani bu kadar iyi olan bir Roma için, iyi başlayan bir Roma için, istatistikleri müthiş olan bir Roma için bu tahminde bulunabiliriz. Evet, Fenerbahçe Kadıköy'de iyi bir sonuç alabilir diyebiliriz, ama bunu şu an demek biraz hayalcilik oluyor. Yani çok üstüne çıkması lazım Roma'ya karşısında iyi, tabii, bir sonuç alması için. Aynen. Yani en azından berabere kalması için.
0: Ama
3: yani
0: işte, tabii ki mesela ben de onu söylemeye çalışıyorum, seni teyit etmek için tekrar söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin buradaki oynamış olduğu ne Beşiktaş maçı, ne önceki maçlar, ne Samsun'un, ne Konya yetmez. Bunun üstüne koyman lazım. Ama bunu koyarken de işte demin hepimizin birleşik doğru bir oyunla oynaması lazım. Bu doğru oynayacak oyun kadrosu var. Lyon'da sen nasıl çıktın doğru? Biz burada berabere kaldığımızda herkes gitti tur diyordu. Lyon'u elemedik. Lyon'u işte hangi Fransız takımını elemiştik gibi gibi bir sürü şeyler.
3: Şimdi hocam Mert Müldür'ü oynatmaması gibi bir ihtimal olabilir mi artık?
2: Sanmıyorum.
3: Yani Semedo'nun yerine herhalde oynayacak değil mi?
1: Muratcığım, bak bir de şöyle bir şey var.
3: Yani Semedo ne olacak şimdi? Başkan dedi oynattı mı olacak bu
1: sefer?
3: Abi
1: bir şey söyleyeceğim. Semedo takımda nasıl kaldı? Başkan istedi Semedo'nun kalmasını çok.
0: Muratcığım sen de bunu biliyorsun.
1: Hayır yani Semedo normalde ayrılacaklar listesindeydi. Hani oraya U23 bir sağ bek alalım, İşte Talişka kalsın şeklinde planlama vardı. Sonra Lyon maçındaki performansın başkan inanılmaz beğeniyor. Semedo o sayede kalıyor. Şimdi başkan çıkıyor, Mert Müldür diyor. Şimdi yani, o da bir enteresan bir çelişki yani.
0: Bunu mesela hepimiz de biliyoruz. Yani Sayın Aziz Yıldırım hakikaten diğer kulüplerin başkanlarından başka bir profil.
1: Tabii çok fazla yani, işin içinde.
0: Evet, gelmeden evvel neydi? Zaten

0: Belki de bazen başkanların da futbolu çok bilmesi, çok işin içinde olması zaman zaman biraz da teknik adamların işini de zorlaştırmıyor da değil. Ben mesela ben Sayın Başkan'ın hakikaten futbolu da iyi bildiğini, futbolda iyi oynadığını bilenlerden biriyim. Fakat zaten yapı olarak da başkan da gelmeden evvel demedi mi? Yani ben Samandıra'da odam da var benim, ben sahaya da inerim, ben gerekirse konuşurum, girerim, çıkarım diye söyleyen biri zaten. Ve bunu yapmış olduğu daha
1: bu
0: belki
1: da çok
0: şeyleri...
1: sağlıklı bir şey değil ki yani.
0: Ya değil tam, ama öyle yani... bir profil, yapacak bir şey yok Murat ya o zaman. Ya
1: hocam o zaman İsmail yani Onur'un dediği ya... gibi İsmail Kartal da ne yaptı kardeşim yani?
0: Ya o zaman İsmail Kartal kendi karar verecek abi, o zaman yapacak bir şey yok. Yani sen başkanla buldum. Çalışmayı düşünüyorsan buna sen o zaman yani
1: şimdi
0: şey yapacaksın.
1: Mert Müldür oynayacak mı hocam? Aynı soruya dönersek oynayacak mı sizce de?
0: Oynatacak herhalde.
1: Oynatacak değil mi? İsmail zaten mecburen oynatacak.
0: Evet.
1: İrfan muhtemelen kesecek.
0: Semedo'yu oynatmayacak.
2: İrfan da oynayacak mecbur eğer Asensio'dan oynayacaksa.
1: Nereye oynatabilir? Kanatta.
2: Yani 10 numara pozisyonu.
0: 10 numara. İşte ama
1: yok,
0: şöyle.
3: İç saha maçında ben çok İrfan Can'a derbiden sonra görebileceğimizi sanmıyorum.
1: Yok ya yani ayağına bir tane koyacak oraya. Yanlış bir pas verse yuh ya, diye ortalık inler. Zaten orta o inledi.
0: Orta sahi büyük bir ihtimalle Kante, Gendouzi yok şey yok değil mi?
2: Kante, İsmail, Greenwood olacak özellikle.
1: Greenwood 10 numara yapacak.
2: Evet, sağda Oğuz, solda Kerem olur ya da Nene oynar.
0: Yok ben yani Greenwood'u 10 numara oynatması bence yanlış. Ama
2: başka oyuncu yok hocam işte. İrfan da yoksa oynayacak.
0: İrfan Can'ı yani...
2: Hayır, alternatif yok elinde yani. Ya İrfan Can oynayacak ya Greenwood oynayacak. Üçüncü oyuncu yok.
3: Yani alternatif şablonda çok kullanmıyor. Şimdi ona bakıyordum merakla ben de. Çok inanamadım istatistiğe. Biraz böyle kurcaladım ama tam istediğim sonuca... Ulaşamadı. Ulaşamadım hocam. Evet. Şöyle ulaşamadım. 125 maç Fenerbahçe'nin başında İsmail Kartal. 97 tanesi 4-2-3-1 ama bana göre 125'te 125. Ya muhtemelen dedim belki 1-2 maç hani 4-2-3-1 olmamıştır. Çünkü hoca 4-2-3-1'den hiç vazgeçmiyor.
2: Ya bu arada
3: bana 97 az geldi bu arada.
2: Bir şey diyeceğim. 4-2-3-1 güzel de 2022-23 sezonun bence dizilişi 4-3-3'tü Fenerbahçe'de. Yani
3: evet, Şimanski listesi.
2: Yani orada şimdi Fred ve Şimanski 2-8 gibi oynuyordu. Hı hı. Çok net bir şekilde.
0: Bak dikkat eder misin? Sen hatırlar mısın? 2023'te iki tane ön liberosunu Şimanski ile Fred'le kullandı biliyor musun?
2: Evet yaptı.
0: Şimanski Fred yaptı.
2: Onu Mourinho da yaptı.
0: Nasıl bir oyun çıktı biliyor musun ortaya? Ama onların da fizik kalitelerinin iyi olduğu bir zamandı.
3: Tabii tabii.
0: O zaman çok iyi oyunlar çıktı mesela. Ben de hatta bir yayında da söylemiştim. Şimdi özellikle o maçlar yavaş yavaş döndüğünde filan. İki tane 8 numarayı olarak kullandığı ön libero. Ya zaten günümüz ön libero artık ön libero dedim.
2: Kavram değişti
0: kavramlar
2: hocam.
0: Kavramlar değişti artık. Yani
2: hocam artık bak gereksinimi biliyor musun?
0: İki tarafında oynayacaksın. Yani
2: artık oyunun gereksinimi
0: top kapma
2: iki
0: değil.
2: İki yönlü oyuncu.
0: Tabii top
2: ya, kalecinin
0: kapma
2: bile
0: değil.
2: İki yönlüsü gerekiyor artık ya.
0: Ya aslında o ya, sevgili onu yani günümüz futbolunda da her mevki her şeyi yapmak zorunda. Öyle 10 numara diyoruz ya bize 10 numara. 10 numara falan bitti. Bize şu anda 10 numara da 8'i onu oynayacak, 6'yı oynayacak. 8 numara da 6'yı onu oynayacak. Yani bu oyunun her tarafını oynayabilecek oyuncular lazım. Şimdi mesela stoper Şikrinyar ne diyor? Benim adamım vardı ben onunla. Hayır abi gideceksin orada tehlike yok mu ya? Orada Rıdvan'ın attığı pozisyonda 2 adım metre atsan şey yapamayacak
2: işte
0: hareketini bozacak.
2: O alanı vermek. Mesela dedim ya az önce hocam Fenerbahçe'nin orta sahası çağ dışı. Niye bunu söyledim? Ya Kante, Gendouzi tek tek çok iyi oyuncular. Çok beğeniyorum. Ama birlikte Fenerbahçe adına doğru oyuncular değil. Kante ve Gendouzi bir maç içinde kaç kez ceza sahasına girerler? Akan,
3: yani,
2: akan oyunda.
3: Toplam
2: ya, girmezler.
3: Yani.
2: Girmezler.
3: Çok, hayır, en fazla girdiklerini.
0: Genelde bak genelde.
2: Girmezler. Şimdi senin
0: onun, yani, onun yapıları şey ama Onur zaten. Mesela onlar dikini oynayan oyuncular
2: tamam
0: değil.
2: Hocam,
0: yana daha çok oynamayı iyi biliyorlar.
2: Şey, önde oldu. Asensio varken bu gereksinim
0: Primo'da varken bir problem olmuyor.
2: Ama doğru işte planlama
0: evet.
2: Değil bu.
0: Evet, evet.
2: Yani Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde bakalım takımların tamamını Ömer. 8 numarası olmayan bir takım var mıdır? Hiç zannetmiyorum. Fenerbahçe 8 numarası yok.
0: Hayır, mesela bir de şeyle
2: planlama
0: lazım. Özellikle mesela 6 numara gibi oynayan, 6 numara değil ama ön libero gibi orta sahada oynayan oyuncuların rakip ceza sahasına giriş çıkışları kaç tane
2: evet.
0: Mesela?
2: Fenerbahçe'de veya yok hocam o sayı yok. Kante ve Gendouzi ceza sahasına adım atmıyor.
0: Adım atmıyor. Bir de mesela bence sağdan ve soldan gelen akınlarda dönen ve seken toplar da orta sahadan çok uzakta.
3: Kante 0, Gendouzi 0. İrfan da 2.
2: Bak Kante Gendouzi ceza sahasına girmiyor. Greenwood hiç geri gelmiyor. Tabii bu arada ya olmaz işte
0: devre,
2: yani.
0: İkinci devre zaten bırak.

0: Onları sadece santrforun gol beklentilerine baksana.
1: Evet.
0: Santrforun gol beklentileri çok olacak.
2: İkinci yarı, yani şöyle düşün. Beşiktaş'ın başına yeni gelmiş bir teknik adam. Bir deplasman oyunu oynuyorsun. Ama rakibinden 11 kez, ki toplamda 19 kez rakibinin ceza sahasına giriyorsun. Baktığında İtalyano birbiri de kabul edebilirdi. Kabul edelim ki birçok teknik adam birbiri daha çok hani oynamayı tercih eder. Ama İtalyano kazanmaya oynadı ve kazandı da. Biraz da İtalyano'nun hakkını verelim isterim.
0: Tabii kesinlikle.
2: Murat abi, çok özel bir teknik adam performansı görüyoruz Beşiktaş'tan. Sezon başından bu yana Beşiktaşlı İtalyano ile çok mutlu.
1: Yani sonuçlar iyi olunca, oyun iyi olunca, bazı şeyler yerine oturunca, bir de ya Beşiktaş taraftarı gerçekten inandığı isimlerin, hocaların, oyuncuların hakkını veren bir taraftar kitlesi. Yani orada eğer bir doku uyuşursa ve gerçekten o teknik direktörün takım için bir şeyler yaptığına inanırsa, yani sonuçta orada bir birliktelik oluyor. Yani bugün bakıldığında bütün Beşiktaşlılar mutlu mu? Mutlu. Beşiktaş'ın ligde iddiası var mı? Var. Yani Avrupa'da da iddiası var. Ve her şeyden önce takımın liderine, hocasına inanıyorlar. Yani bu hoca, evet, iyi bir hoca, bizim hocamız, takımı
0: iyi bir enerji yakaladık.
1: İyi bir enerji yakaladık ve biz hocamıza bu maçı kazandık, ama artık Beşiktaş'ın büyük maçları, derbileri kazanabileceğini de gösterdik. Yani kafalarda, zihinlerde bunu futbol kamuoyuna ya da rakiplerine bunu gösterdi. Sonuçta gitti Kadıköy'de işte ikinci yarıda müthiş oynadı. Belki 3-1, belki 4-1, belki 5-1 bile yapabileceği bir maçı yine kazandı. Ama kazandıktan sonra da bir coşku oldu. Yani bir enerji patlaması oldu. Bugün herkes hem hocaya inanıyor, hem Vlahovic'i kısa sürede yine bakıldığında tribünlerle olan şey iyi. Biraz önce orta saha saydın iyi. Kaleyi halletmiş bir Beşiktaş var. Savunmasını bana göre halletmiş durumda şu anda. Yani beklerden de istediği performansı alıyor. İşte Rıdvan müthiş bir gol atıyor. Trossard müthiş bir pas veriyor. Yani aslında bütün bunları yapan, tabii ki şu ana kadar, ben buradan şu sonuç çıkmasını da istemem. Ya Beşiktaş süper kardeşim, olağanüstü gidiyor. Bundan sonra da böyle yani.
2: Bence taraftar da böyle düşünüyor.
1: İki mağlubiyet de aldı.
2: Aldı.
1: Yani arka arkaya iki mağlubiyet de yaşadı.
2: Çok önemli.
1: Ama orada ciddi bir kırılma yaşamadı bu sefer.
2: Ne dedin abi? Savunma aynı dedin değil mi? Savunma geçen yıldan devam eden savunma. Evet. Hiçbir ekleme yok derbi maçında. Kaleci eklemesi, merkeze bir ekleme, sol açığa bir ekleme, santrofor ekleme. Fenerbahçe 11'inden bahsediyorum Beşiktaş'ın.
1: Evet.
2: Yani geçen yıldan 7 oyuncu alıp da ortaya böyle bir oyun çıkarabiliyorsan, ben bunu her alanda teknik adama yazarım.
0: Ya bir de şey de çok önemli. Mesela maçtan sonra futbolcunun açıklamaları vardı Beşiktaş'ın. Mesela İtalyano'ya çok önemli şeyler söylediler. Birliktelik, beraberlik, ona pay vermeleri.
2: Hocam zaten maç bitiminde çok, ki çok kullanmıyor Akbadu'yu. Akbadu ne yaptı? Hemen İtalyano'yu kucakladı mesela. Bence bu ilişki bile hani takım içindeki ilişkilere dair bir şey sunuyor.
0: Calo'ya oturup bir maç evvel herkes Calo, mesela bizde 11'lere baktığımızda Calo Emirhan yaparken Akbadu şey yaptı mesela. Akbadu Emirhan
3: biraz
0: yaptı.
3: Vedat Muriç'le alakalı bir eşleşme i̇şte, tercihiydi.
0: Ama işte bu, o da önemli bir de eşleşme. Mesela onun kararını verebilmek de önemli.
3: Aynen.
0: Bence Emirhan falan da sildi bitirdi yani Vedat'ı, bakma.
2: Ya bu maç berabere de bitebilirdi Beşiktaş açısından. Ama bence yine mutlu olacaktı Beşiktaş taraftar. Çünkü hep aynı noktaya gelmek istiyorum. Şenol Hoca ile üst üste iki şampiyonluk dönemi ve Sergen Hoca ile şampiyonluk da dahil olmak üzere, ben Beşiktaş'ın bir deplasman derbisinde bu kadar dominant oyununu son yıllarda hatırlamıyorum.
0: Yani
2: skordan bağımsız olarak
3: dediğin gibi eldeki malzemenin aynı kalması.
1: Tabii. Eldeki malzemenin dışında yani işte mesela Trossard transfer ettiniz değil mi? Önemli bir ismi Beşiktaş'a getirdiniz, işte Nubel'i kaleye getirdiniz. Hep bunlar aslında nokta transferleri oldu. Yani tabii. Üzerinde çok tartışılan transferler olmadı. Bir Salih belki ya orada oynamıyordu. Ya niye, bakıldığında şu ana kadar Beşiktaş'ın en çok çalışan oyuncularından bir tanesi. Arı gibi bir adam yani. Şimdi Vlahovic gerçekten çok uğraştınız. 2 ay, 2,5 ay boyunca yapmak istediniz. O da sonuçta önemli bir transfer oldu. Yani aldığınız transferleri iyi değerlendiren de bir hoca var. Zaten istemişti bazılarını, kendisi istedi. Vlahovic'i kendisi istedi. Kardeşim ben bunu istiyorum dedi başından itibaren.
0: Burada ne ortaya çıkıyor yani, biliyor musun? Teknik adamın

0: teknik adamın görüşleri
1: istemediği oyuncular da oldu bu arada.
0: Teknik adamın görüşleri
1: yönetimin önerdiği istemediği oyuncular da
0: görüşleri
1: oldu.
0: Doğrultusundaki şey önemli.
1: Yani ama o güçlü geldi önemli. Hocam. Yani işte bu çok nasıl diyeyim? Yani ama o güçlü oturdu geldi. Beşiktaş ikna etmek için çok uğraştı. Yani adamı da ikna kolay kolay ikna olmadı
2: ama
1: canım.
2: Şöyle abi. Yani güçlü geldi kısmına tam katılamıyorum. Yani şundan katılamıyorum. Şunu demek istiyorsun anlıyorum onu. Yani diyorsun ki Beşiktaş'a teknik adam getirmek kolay değildi. İtalyano'nun eli
0: istediklerini yaptırabilecek güçlü söyleyeyim. Geldi.
2: Evet. O anlamda diyorsun.
1: Ama İtalyano'yu getirmek de önemli bir şeydi.
2: Doğru doğru. Ama baktığında Beşiktaş taraftarı artık ruh olarak şöyle bir şeye girmişti ya da psikoloji olarak yani. Ya kim gelse olmayacak. Olmuyor. Evet. Bir şekilde olmuyor. Yani o açıdan diyorum aslında güçlü gelmedi ama şu an oynattığı oyunlarla bence İtalyano gücünü kazanıyor.
1: Sen program başında ne dedin? Beşiktaş'ın sezon açılışlarından bahsettin. Fener'le evet. Beşiktaş'ın. Ya fiziki olarak da bu kadar iyi bir takım çıkarttı yani.
2: Müthiş.
1: O da önemli müthiş, bir şey yani. Olma. Ben mesela işte bizim o gün kamptaydı. İşte izlediği her şeyde ya dedi abi adam dedi bir saat önce çıkıyor dedi bir şeyler yapıyor dedi hazırlık yapıyor onu yapıyor sonra filan. Şimdi bir geçmişe gitmek istemiyorum yani sonuç itibariyle. Yani evet işini çok seven oyuncuların ya bir zaten oyuncunun birisini sevmesi başka bir şey bana göre. Oyuncunun hocasına saygı duyması başka bir şey. Burada en önemli nokta bu zaten.
3: Şunu sorayım herkese. Burada herkes yılların tecrübesi. Bir teknik adamın ısınmaya çıktığını ve ısınmada bu kadar böyle hararetli olduğunu gördünüz mü?
4: Ya yaşıyor. Güzel.
2: Yok. Hani bunu illa her şeyi övelim açısından söylemiyorum ama hani orada bile bir şey katmaya çalışan bir teknik adam var yani.
0: Buradaki önemli şeylerden biri ne biliyor musun? Derbilerde yenilebilirsin. Ama nasıl yenildiğin çok önemli. Ben mesela bir İsmail Kartal'ın ya Lukaku'yu sokarken ya Vedat da Lukaku kullan. Bir kullan bakalım o zaman. Yani anlatabiliyor muyum? Sen hepimizin ya ne yaptın gibilerden derken oyunu bir anda değiştirebilirsin. Yani benim türbünden
2: oyunu değişmedi. Oyuncu değişti Fenerbahçe.
0: İşte ama bazen oyuncu da oyunu değiştirecek veyahut da oyunu değişti. O oyun içinde kendini değiştireceksin. Ben özetle yani Fenerbahçe mağlup olduğu zaman Fenerbahçe'nin mağlup olurken bile insanlara en azından önümüzdeki günlerdeki bir umut, ışık ve de teknik adamın bir oradaki yapacağı bir hamlesi, değişikliği. Belki de türbünde evet. Hiçbirimizin karşılaşmadığı bir hamle de sana maçı başka bir yere getirir.
3: Sözler hocam Fenerbahçe için Roma maçı adına bir temenni olarak alalım. Tamamlıyoruz programı. Müziğimiz de geldi. Galatasaray Lizbon'da Fenerbahçe'ye de Kadıköy'de Roma karşısında başarılar. Murat Özbostan, Onur Özkan, Cem Pamiroğlu. Çok teşekkürler.
4: Teşekkür ederim.
3: Art Futbol tamamlıyoruz. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.

0: Expo ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bugün yaklaşık 2 saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm gelişmelere haberlerimizde bakacağız. Aynı zamanda Aspor Televizyonu ve radyo ortak yayınımızda olduğumuzu da belirtmiş olalım. Şimdi şöyle gurur duyduğumuz bir haberle başlayalım. Dün akşamı çok güzel bitirdik voleybol adına. Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda filenin sultanları dün İtalya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi millilerimiz 3-2 kazandı ve üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olduk.
1: Filenin sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu. A milli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Sev Avrupa Şampiyonası finalinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan finalde rakibini 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 mağlup eden Ay Yıldızlı takım üst üste ikinci kez altın madalyanın sahibi oldu.
2: Avrupa'nın başkenti dediğimiz İstanbul'da kaptan Eda Erdem'in ellerinde ve 2026 Avrupa şampiyonu Pire Sultanları.
1: Daniele Santarelli yönetimindeki A milli kadın voleybol takımı 2023'ün ardından 2026'da da hem Milletler Ligi'ni hem de Sev Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak yeniden tarih yazdı. Filenin sultanları aynı zamanda İtalyan çalıştırıcıyla yine 2023'te Dünya Kupası'nı da kazanmıştı. Milli oyuncular şampiyonlukla biten turnuva sonrası bireysel ödüllerinde sahipleri oldu. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu ve en iyi pasör çaprazı Melisa Vargas, en iyi orta oyuncusu Zehra Güneş, en iyi libero Gizem Örge, en iyi antrenörü de Daniele Santarelli seçildi.
0: Şampiyonluğun ardından yapılan açıklamalara bakacağız. Şimdi A milli voleybol takımımızda koç Daniele Santarelli bu ülkeyi çok seviyorum dedi. Önce Santarelli'nin açıklamalarına bakalım. Sonrasında kaptan Eda Erdem ve Salih Şahin de konuştu.
3: It's one of the best team in the world.
4: Gerçekten çok fazla konuşabilirim. Anlatacak çok fazla şey var. Yaz istediğimiz şekilde inanılmaz bir biçimde bitti. İnanılmaz işler başardı. Federasyonumuz, takım gerçekten mucizevi şeyler yaptı. Bugün dünyanın en iyi takımlarından birine karşı harika bir mücadeleyle sahada savaştık. Ve gerçekten inanılmaz bir iş başardık. O yüzden kendimizle, takımımızla ve yaptığımız işle gurur duymamız gerekiyor. İtalyanım. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama ben Türkiye için çalışıyorum. Bütün enerjimi Türkiye için veriyorum. Sahip olduğum her şeyi bu takımın daha iyi şeyler yapması için harcıyorum. İtalyan vatandaşı olduğumu tabii ki söylemeniz çok normal. Ama ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkenin insanlarını çok seviyorum. Bu ülkeyle bir şeyler başarmayı, bu şekilde başarılı olmayı çok çok istiyorum. Ve ben ve ekibim bunu yapmak için her şeyimizi ortaya koyuyoruz.
5: Tabii ki de çok gururluyuz. Çok mutluyuz. Çünkü yaz başında belirlediğimiz hedeflerin hepsine ulaştık takım olarak. Bugün de inanılmaz bir seyirci vardı. Çok güzel bir atmosfer içerisinde maçı oynadık. Seyir zevki de çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman oyunda düşsek bile seyircinin o desteği, bize olan inancı bizi oyuna geri döndürdü diyebilirim. İyi servis attığımız setlerin hepsini kazandık zaten. Çünkü iyi servis attığınızda rakip kötü manşet alınca daha çok iki köşeden yüksek topu oynattığınız zaman durdurması daha kolay oluyor. Çünkü iyi orta oyuncuları var. Pasörleri hızlı top dağıtıyor. Bizim o kaybettiğimiz setlerde açıkçası biraz fazla basit hata yaptık ve istediğimiz taktikleri oyuna yansıtamadık. Ama kazandığımız setlerde özellikle 4. set ve tie break'te her şeyi neredeyse kusursuza yakın yaptık diyebilirim.
6: İnanılmaz gururluyuz. Bunu ülkemizde kazandığımız için ayrı gururluyuz galiba. Çok tebrik ederim. Gerçekten herkesin emeğine sağlık. Çok zor bir yazdı. Böyle kapattığımız için de yazı iki kupayla kapattığımız için çok mutluyuz gerçekten.
0: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da şampiyonluğun ardından duygularını Aspor'a anlattı ve 2023'te yaşadığımız şampiyonlukları tekrarladık dedi.
7: Gerçekten 2023'te dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonluğunu yaşadık. Bu yıl tekrar ettik. Aynı şampiyonlukları bu yıl tekrar yaşadık. Tabii bir farklılığı şuydu. Farklı olan şuydu. Bugüne kadar ülkemizde Bu üçüncü Avrupa Şampiyonası düzenledik. İkisinde final oynadık. Kaybettik finali ama burada kaybetmedik. Ev sahibi olmanın bizi bir gün olsun yalnız bırakmayan taraftarın, paydaşların, herkesin çok büyük katkısı ve emeği var. Ben bir kez daha bu emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bunun farklılığından bir tanesi de bir şampiyonlukla en önemli bir zeyinde kesinleşmiş bir durumunu yaşıyorsunuz. Nedir o? Olimpiyata da giden, Avrupa kıtasının olimpiyat kotasını alan biziz. Ha, burada gitmesek sıralamadan gider miydik? Evet, %99.9 giderdik. Fakat o 0.1 ihtimal bile ortadan kalktı. Hem de olimpiyat vizesini aldık. Tek eksiğimiz burada olimpiyatta madalya. Bir tek o kaldı. İnşallah bugünden itibaren de olimpiyata odaklanacağız. Ve olimpiyat madalyasını da ülkemize getireceğiz diye düşünüyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Sultanları'nı tebrik etti. Başkan Erdoğan, Filenin Sultanları için tebrik mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, Safe Trend Yol 2020

0: final setinde yenilerek hem kupayı hem de 21 maçlık galibiyet serisini kaybettiğini yazdı. Ansa İtalyan milli takımının tüm hedeflerinin suya düştüğünü belirtti. Haberde İtalyan antrenör Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı amili takımın İtalyanları durdurduğu, Melissa Vargas'ın da 28 sayıyla yıldızlaştığı kaydedildi. Özellikle Santarelli'den övgü dolu sözlerle bahsedildi. La Gazzetta dello Sport'un haberinde ise İtalya'nın Türkiye'nin oyununa boyun eğdiği, bu şekilde kaybetmeyi kabul etmekte zorlandıkları ifade edildi. Bu galibiyetle birlikte Kırmızı Beyazların 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazandığı da vurgulandı. Corriere dello Sport'ta gök maviler açısından maçı final setinde kaybetmenin acı verici olduğunu yazdı.
1: Şimdi de futbola geçelim değerli izleyenler. Galatasaray'la başlayacağız bu bölüme. Çarşamba günü Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde saat 22'de Sporting'le karşı karşıya gelecek. Az bir süre kaldı mücadeleye. Peki sakatlıkların ardından nasıl bir 11'le sahaya çıkabilir Okan Buruk? Çünkü Osimhen olmayacak, Lemine olmayacak. Barış Alper Yılmaz mı acaba Osimhen'in yerine 11'de başlayacak? Detaylar haberde.
2: Galatasaray'ın Sporting 11'i netleşiyor. Sarı Kırmızılar Portekiz deplasmanında önemli oyuncularından yoksun mücadele edecek. Çarşamba günü oynanacak maçta Osimhen, Lemina ve Singo forma giyemeyecek. Uğurcan'ın kaleyi koruyacağı Galatasaray klasik savunma dörtlüsüyle sahaya çıkacak. Defans hattı Şalai, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobsen oluşacak. Orta sahada Torreira-Sara ikilisi görev yapacak. Okan Buruk'un forvet arkasındaki üçlüyü bozması beklenmiyor. Başakşehir maçında olduğu gibi Yunus, Batrakov ve Sané zorlu Lisbon deplasmanına çıkacak. Henüz %100 hazır olmayan Portekizli yıldız Leao'nun yedek başlayacağı belirtildi. Galatasaray'da en fazla merak edilen konuysa Osimhen'in yerine kimin oynayacağı. Sarı Kırmızılar'da şu anda orijinal mevkisi forvet olan tek oyuncu Deniz Gül. Ancak fiziksel olarak takımın gerisinde bulunan milli oyuncu kariyerinde hiç Şampiyonlar Ligi maçına çıkmadı. Bu nedenle Okan Buruk forvette daha hazır ve tecrübeli olan Barış Alper Yılmaz'ı 11'de değerlendirecek.
1: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi de belli oldu.
2: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı mücadeleyi Norveçli Espen Eskas yönetecek. Lisbon'daki José Alvalade stadındaki karşılaşmada Eskas'ın yardımcılıklarını Jan-Erik Engan'la Alf Olav Rostand üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kristad olacak. Mücadelede video yardımcı hakem odasında Almanya'dan Christian Dingert görev alacak. Dingert'in yardımcılığını ise Belçika'dan Bram van der Isch yapacak. Norveçli hakem Espen Eskas, Galatasaray'ın Ağustos 2024'te Young Boys'a 1-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi playoff maçında düdük çalmıştı. Eskas, Mart 2025'te ise Fenerbahçe'nin Rangers'ı 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi yönetmişti.
1: Fenerbahçe Kulübü'nde teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu tercihleri tartışılmaya başlandı. Takımdaki bazı yerli isimler de hocasından şans bekliyor.
0: Fenerbahçe'nin unutulan yerlileri forma rekabetine girmeye çalışıyor. Mert Müldür, Levent Mercan, Bartu Elmas ve İsmail Yüksek gibi isimler teknik direktör İsmail Kartal'dan görev bekliyor. Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Başkan Aziz Yıldırım Mert Müldür hakkında "Mert Müldür'den neden faydalanmıyorsunuz?" sorusunu sormuştu. Teknik direktör İsmail Kartal Mert'e Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig dahil 10 maçta sadece 4 kez şans verdi. Bir defa ilk 11'de görev yaparken 3 karşılaşmada sonradan oyuna girdi ve hiç 90 dakikayı tamamlayamadı. İsmail Kartal'ın forma vermediği bir diğer isimse Levent Mercan. Çok iyi bir hazırlık kampı geçiren tecrübeli sol bek resmi maçlarda ise sadece 4 kez görev aldı. Ligdeki Gençler Birliği maçına ilk 11 başlayan Levent o mücadelede asist yapmasına rağmen kalan 3 maçta sonradan oyuna girdi. Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek ise ilk 11'i unuttu. Bu sezon 7 karşılaşmada forma giyen İsmail de ligin açılış haftasındaki Gençler Birliği mücadelesine 11'de başlamıştı. Tecrübeli oyuncu kalan haftalarda hem lig hem de Avrupa'da kulübede oturdu. İsmail bu sezon hiçbir maçta 90 dakika sahada kalmadı. Bu sezon daha fazla şans bulacağı söyleniyor.

0: Denerek takımda kalan Bartu Elmas da unutulanlar isimler arasında yer alıyor. Bartu hazırlık kampının dikkat çeken isimlerinden olmasına rağmen sadece 3 resmi maçta 78 dakika forma giyebildi.
1: Beşiktaş derbisini tribünde izlerken kalp krizi geçiren Fenerbahçeli taraftar Gerçek Yaşar Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.
2: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izlediği tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftar Gerçek Yaşar'ın naaşı Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi. Çobani Stadı'nda 5 Eylül'de oynanan karşılaşma sırasında tribünde kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren 48 yaşındaki Gazi Yaşar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı İstanbul'daki işlemlerinin ardından Mut ilçesindeki Lalpaşa Camisi'ne götürüldü. Buradaki askeri törene Yaşar'ın ailesi, yakınları ve sevenleriyle birlikte Fenerbahçe yöneticileri, askeri ve mülki yerel yetkililer katıldı. Yaşar'ın naaşı öğle namazını mütakip kılınan cenaze namazının ardından belediye yeni mezarlığına defnedildi. Gerçek Yaşar'ın 2003'te jandarma asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl'de gazi olduğu, daha sonra Mut Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığı belirtildi. Yaşar'ın oğlu Gazi Yaşar'la ilk kez tribünden maç izlemek için Çobani Stadı'na gittiği, müsabakanın ikinci yarısında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
1: Dušan Vlahović'in Beşiktaş kariyeri muhteşem başladı. Sırp Yıldız 2000-2001 sezonunun ardından Trendyol Süper Lig'de ilk 3 karşılaşmada 4 gol kaydeden ilk yabancı futbolcu oldu.
0: Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dušan Vlahović siyah beyazlı formayla Süper Lig'e yaptığı etkileyici başlangıçla dikkatleri üzerine çekti.

0: Fenerbahçe karşısında takımına 3 puanı getiren, golü kaydeden 26 yaşındaki santrafor ortaya koyduğu performansla önemli bir istatistiğin de sahibi oldu. Vlahovic 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 3 Süper Lig karşılaşmasında 4 gole ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu. Sırp Yıldız'ın yüksek gol performansında teknik direktör Vincenzo Italiano ile yakaladığı uyum öne çıkıyor. Vlahovic'in kariyerinde Italiano yönetiminde ortaya koyduğu rakamlar ikili arasındaki başarılı birlikteliği gözler önüne seriyor. Vlahovic, Italiano'nun çalıştırdığı takımlarda toplam 29 karşılaşmada görev yaptı. Bu mücadelelerde 2322 dakika sahada kalan Yıldız golcü, rakip fileleri 24 kez havalandırırken takım arkadaşlarına da 4 asist yaptı. Böylece Italiano yönetiminde toplam 28 gole doğrudan katkı sağlayan Vlahovic, sahada kaldığı her 83 dakikada bir skor katkısı üretmeyi başardı.
1: Sence o Süper Lig'in 4. haftasında dün akşam Trabzonspor'la Gençler Birliği karşı karşıya geldi. Hüseyin Cimşir yönetimindeki Trabzonspor bu mücadelede tam 5 gol attı ve 3 puanı aldı.
2: Trabzonspor evinde farklı kazandı.

0: Ferencvaros ve Ahmet Sportif faaliyetler mağlubiyetlerinin ardından Fatih Tekke ile yollarını ayıran Bordo Mavililer, geçici olarak göreve gelen Hüseyin Çimşir yönetiminde Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Onuaçu'nun iki gol attığı karşılaşmada Salah, Muçi ve yeni transfer Cuda ağları sarstı. Puanını 7'ye çıkaran Karadeniz ekibi, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer aldı. Trabzonspor'da Nijeryalı yıldız Onuachu 155 gün sonra suskunluğunu bozdu. Geçen sezon Süper Lig'de 22 golle krallık tacını takan tecrübeli oyuncu 9 maç aradan sonra fileleri havalandırdı. Onuachu geçen sezonun son 6 maçıyla bu sezonun ilk 3 haftasında sessiz kalmıştı. 32 yaşındaki santrfor karşılaşmanın ilk yarısında sakatlığı nedeniyle yerini yeni transfer Franculino Cu'ya bıraktı. İstekli görüntüsüyle dikkat çeken genç oyuncu 78. dakikada attığı golle siftah yaptı. Mısırlı yıldız Muhammed Salah bu haftayı da boş geçmedi. Başakşehir maçında 2, Ahmet Spor karşılaşmasında bir kez ağları sarsan tecrübeli isim Süper Lig'de 4 gole ulaştı.
1: Karşılaşma sonrasında

0: Trabzon Spor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir çok mutlu olduklarını ve adım adım yukarı tırmanacaklarını söyledi. Metin Diadin ise hakem performansını eleştirdi.
1: Kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncu grubuna ciddi anlamda teşekkür ediyorum. Çok iyi bir reaksiyon verdiler. Çünkü bu kısa sürede bizim çok yapmış olduğum bir şey yoktu. Ama enerjileri, istekleri, arzuları son derece iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Böyle bir kadro kurduğu için aslında hem Trabzon, yani Ertuğrul Başkan'a teşekkür etmek lazım. Hem Trabzon şehri için hem Türk futbolu için ciddi anlamda bence emek verilerek kurulmuş bir kadro olduğunu düşünüyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Ciddi anlamda onlar da destek verdiler. Enerjileri yüksekti. Bence iyi bir maç oldu. Bölüm bölüm, parça parça eksikliklerimiz var ama bunlar çalışılarak giderilecek problemler olarak görüyorum. Tekrar oyuncularımı kutluyorum. Pratikte çok bir şey çalışamadık. Bir tane antrenman yaptık çünkü izinli oyuncular vardı. Onların gelmesi de bir tek cuma günü sahada taktiksel bir şeyler çalıştık. Ama o süreçte 4-5 günlük süreçte daha çok oyunculara dokunarak oyuncuların enerjisini yukarıya çıkartmaya odaklandık. Dediğim gibi oyunculara konuşarak daha çok teoride gösterdik. Teoride anlattık. Antrenmanlardaki o enerjileri, coşkuları bir şeyleri bize geri bildirim olarak vermişti. Tabii bu istediğimiz oyunu oynamak kolay bir oyun değil. Ön alan baskısıyla başlayacağımızı söylemiştik. 10 dakika, 15 dakika istediğimiz gibi oldu. Skoru bulduktan sonra biraz daha geçiş yediğimiz zamanlar var. Ama tekrar söylüyorum, oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan son derece memnunum. Yavaş yavaş, adım adım yukarıya doğru gideceğiz. Kaybedilmiş bir şey yok. Uzun bir lig maratonu. Bu şehir, bu takımla beraber bence hayal kurulacak bir yola gidecek. Trabzonspor her oynadığı müsabakayı bence 3 kulvarda da bu sezon için söylüyorum. Zirveyi hedefleyecek. Bunu hayal olarak satmıyorum kimseye ama bu takıma güvendiğim için hep beraber bu hayali kurduracaklar diye düşünüyorum. Olur olmaz o tarafı bilmiyorum ama şuna eminim, bu oyuncular, bu takım 3 kulvarda da zirve yarışını vereceklerdir. Az önce geçerken gördüm, sakatlığıyla ilgili çok ciddi bir şey yok, onu söyleyebilirim. Tabii şöyle, hepsiyle konuşmaya çalıştım. Sadece Onaç özelinde değil. Ama şu var, bazen santroforlar bu gol baskısına girebilirler. Bugün de söylediğim ona, bizim rahmetli Özkan Hoca'nın sözü vardır. Santrofor pozisyona giriyorsa korkmayın diye. O da giriyordu, atamıyordu. Bir gün atacaktı, bugün attı. Bence ciddi anlamda daha önceki, geçen senede bu takıma katkı verdiğini düşünüyorum. Bizim önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Böyle bir silahımız var. Özellikle box'ta kenardan gelecek ortalarda buluşturduğumuzda daha da faydalı olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bu bir süreç. Birbirimizi tanıyacağız. Onlar bizi tanıyacak. Biz onları tanıyacağız. Çalışarak, bizim işimiz bu, bahane üretmeden, çalışarak, mazeret üretmeden adım adım yukarıya doğru çıkacağız.
2: Trabzonspor deplasmanı zaten zor bir deplasmandır. Bizim adımıza da muhakkak zordur. Trabzonspor kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir kadrodur. Maçın da favorisidir doğal olarak. Bugün maçın 10 dakika oynandığını söyleyebilirim. Hakem 12 dakikada maçı bitirdi zaten. Bizim geçiş oyunları, skor lehimize beraber ya da diğer türlü gitmiş olsaydı, bizim geçiş oyunu yapmamız gerekirken 2-0'dan sonra doğal olarak Trabzonspor geçiş oyununu yaptı. Yani özeti, teknik konuya çok fazla girmeyeceğim. Bugün bize denk geldi. Yine söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, Trabzonspor kadrosu iyi bir kadro, bizi de yenebilir, hiç sıkıntı yok. Ancak Çağdaş Altay ismi benim 30 yıl önce yayınların olmadığı dönemdeki hakem performansıdır. Kendisini tebrik ediyorum. Trabzonspor'un ne kadrosuna, ne başarısına, ne skoruna hiçbir şey demeden, çünkü yarın aynı şeyi Trabzonspor'da yaşayabilir başka yerlerde.
0: Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşmasının ardından Fabinho ve Wagner Pinha da açıklamalarda bulundu.
3: Rakibimiz şöyle bir rakipti aslında, sezona çok iyi başlamış, iyi puan.

0: tamamen almış bir rakipti. Bunu biliyorduk ama bugün mutlaka kazanmak zorundaydık ve iyi bir oyun, iyi bir sonuç almak zorundaydık. Bunun adına da çok iyi oldu diye düşünüyorum. Gerçekten çok önemli bir maçtan çok önemli bir galibiyet aldık iyi bir skorla. Öncelikle ilk sorunuzdan başlayacak olursak eğer, bizim işimizde ayrılıklar her zaman var. Tabii ki hiçbir zaman güzel anlar olmaz bunlar. Hocanın ayrılıkları her zaman zor ve üzücü anlardır. Ama maalesef bizim işimizde bunlar yaşanıyor. Ben de hocamızla çok fazla çalışma fırsatı bulamamıştım. Henüz yeni tanışmıştık aslında. Ama sonrasında bir ayrılık oldu. Ama bizim adımıza sezon çok uzun. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sezonu da iyi devam ettirmek zorundayız. İyi bir sezon çıkarmak zorundayız. Beklentileri karşılamak zorundayız. Dolayısıyla biz de çalışmalarımıza en iyi şekilde devam edeceğiz. Bireysel olarak şundan bahsedebilirim aslında. Tenisiz de bildiğiniz gibi takıma yeni katıldım. Belki takımla çok daha yeni antrenman yapma fırsatı buldum. Ama geçen maça göre çok daha iyi hissettiğim bir maç oldu. Takım arkadaşlarımızın gerçekten iyi mücadele gösterdiği bir maç oldu. Ben de fiziksel olarak dediğim gibi son maçlarda daha da takımla beraber çalışma fırsatı buldukça çok daha iyi hissedeceğimi düşünüyorum. Ama bu maçta beni mutlu eden şeylerden bir tanesi de son maça göre fiziksel olarak çok daha iyi hissetmemdi. Maçı daha iyi bitirebilmekti. Bu da beni ayrıca çok mutlu etti. Kendi karakteristik özelliklerimle alakalı şundan ifade edebilirim aslında. Saha içine dönecek olursak ya, ben bir orta saha oyuncusuyum sizin de bildiğiniz gibi ama önceliğim biraz da aslında takıma savunmada yardımcı olabilmek, alanları kapatabilmek, rakibin koşu yapacağı yerleri kapatabilmek ve aynı zamanda da elbette oyun kurulumunda da yer alabilmek. Üçüncü bölgede takımın hücum anlarında da önündeki oyun çok önemli oyuncularımız var. Bu oyuncularımıza yardımcı olabilmek, onların orada daha rahat hissetmesini sağlayabilmek, kendimi böyle tanımlayabilirim ve görevimde en iyi şekilde yaparak sizinle bahsettiğiniz gibi Trabzonspor taraftarlarıyla en iyi ilişkiyi kurabilmek istiyorum.
1: Tabii ki daha iyi olduğumu söyleyebilirim ama bu da aslında sürecin bir parçası. Hafta boyunca iyi ve güzel bir şekilde çalışıp maça hazırlanmıştık. Futbolda böyle şeylerin olabileceğini biliyorum. Her hocanın, her antrenörün farklı tarzı ya da farklı fikirleri olabiliyor. Bizim yapmamız gerekense her zaman kendimizi antrenmanlarda iyi çalışarak hazır tutmak. Sizin dediğiniz gibi hocamız da bize aslında çok az bir süremiz olduğunu ve bu süre içerisinde çok fazla değişik yapamayacağını ya da yapmayacağını söyledi. Biz de sadece bildiğimiz şeyleri yaparak başarıya ulaştık. Bugün her şey yolunda gitti.
2: Şimdi borsa diyeceğiz değerli izleyenler. Haftanın ilk işlem gününde 4 büyük takım Borsa İstanbul Spor Endeksinde günü nasıl noktalamış, yükselişle mi düşüşle mi, hepsine beraber detaylıca bakalım. Borsa İstanbul Spor Endeksi günü 0,70'lik yükselişle noktaladı. Takımlarla devam edeceğiz. Beşiktaş bu hafta oldukça karlı gözüküyor. %10,0'lık yükselişle günü noktaladı. Fenerbahçe'de düşüş söz konusu, %5,18'lik bir düşüşle bugün bitti. Galatasaray %1,96'lık yükselişle günü noktalarken Trabzonspor ise %0,97'lik yükselişle pazartesi gününü bitirmiş oldu. Şimdi buradan La Liga'ya geçeceğiz değerli izleyenler. İspanya Ligi'nde son 2 sezonun şampiyonu Barcelona bu sezona da oldukça iyi bir performansla başladı. 4. haftada Valencia ile karşı karşıya geldi Barcelona ve bu karşılaşmada tam 5 gol attı.
3: Geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Valencia Barcelona mücadelesi başlıyor. Rodri sağ kanada gönderdi. Şimdi ceza sahasına doğru. Lamine Yamal! Harika gol! Lamine Yamal! Akıl dolu bir vuruş. 6. dakikada Barcelona'yı öne geçiriyor Lamine Yamal. Çok klas. Lamine Yamal bu sezon La Liga'da attı 3. gol. Süper vuruyor. Kaleci Dimitrievski'yi mağlup ediyor. Lamine Yamal. Gordon çekti. Şimdi Pedri buldu. Pedri pasını verdi Fermin. Fermin'den Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Şov yapıyor. 8. dakika. Fark 2'ye çıktı Lamine Yamal. Evet, offside. Gol geçerli değil. VAR incelemesinin ardından offside kararı geliyor. Skor 1-0. Sağ kanada Lamine Yamal. Yamal sürüyor topu, ceza sahasına girdi. Lamine Yamal çeviremedi ama devam etti. Atak devam ediyor. Geliyor doğru, şut geldi, gol! Fermin Lopez fark 2'ye çıkarıyor Barcelona. Fermin Lopez'in golü.

0: asistini yaptı. Bu kez de kendisi atıyor Fermin Lopez. İkinci gol VAR'dan dönmüştü ama Barcelona farkı ikiye çıkarmayı başarıyor bu kez. Fermin. Yamal, Dieng topu kazanmaya çalışıyor. Lamine Yamal, Fermin Lopez, Fermin Lopez, Fermin Lopez attı çalımı. Fermin Lopez direkten döndü. Fermin Lopez çok büyük çaba, bu hücuma imzasını attı Fermin ama sonunda direğe takılıyor. Hadi pasını. Vázquez topu kaybediyor. Rodri kazandı o topu. Şimdi Lamine Yamal eksik yakalandı Valencia. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Yamal verdi pasını. Fermin vurdu topağlardan. Rafinha. Fermin çevirdi. Rafinha dokundu topağlara gönderdi. 50. dakika. Barcelona farkı 3'e çıkarıyor.
1: Rafinha'da. O kadar rahatlar ki Cem. Yani 5 dakika izledik. İkinci yarıda ellerini kollarını sallaya sallaya pozisyon üstü pozisyon.
0: Rafinha da partiye katıldı. O da skora katkı sağlıyor. Bir Fermin Lopez asisti daha.
1: Ben yine önde mi diye düşündüm Rafinha ama sanırım bu sefer gerideydi.
0: Dördüncü korneri Barcelona'nın. Orta içeriye kafa vuruşu Dmitrievski. Dmitrievski direkt.
1: Biraz bilinçli olarak ritmi düşürüyor Barcelona. Yani 45-60 çok acayip bir oyun oynadılar. Çok pozisyon buldular.
0: Olmo. Olmo'nun pası Pedri'ye. Pedri gol! Pedri! Dördüncü gol Barcelona adına. Pedri de tabelaya adını yazdırıyor. 79. dakika. Barcelona'nın dördüncü golü Pedri. Valencia'nın kabusu gitgide büyüyor. Şimdi Olmo, Dani Olmo. Bir müdahale vardı, kaldı ayakta Olmo. Olmo pası verdi, Lamine Yamal.
1: Önde olabilir mi?
0: Yamal, bayrak kalkıyor. Burada inceleme yapıldı, offside yok. Ve 5. golü Barcelona'nın Lamine Yamal. Bu sezon La Liga'da oynadığı 4 maçın 3'ünde 5 gol barajını geçmiş oluyor Barcelona. Gabriel Jesus pas olmaya gelmedi. Atak devam edecek. Bernal'den Lamine Yamal. Lamine Yamal hat-trick peşinde. Lamine Yamal, Lamine Yamal iyi vuramadı. İstediğini yapamadı Yamal. Hat-trick yapamıyor. Ve maçın son düdüğü geldi. Karşılaşmanın sonucu Valencia 0, Barcelona 5.
2: İspanya Ligi'nde Alaves'le Osasuna karşı karşıya geldi ve bu mücadelede tam 7 gol izledik. Tekrar bakalım, özet görüntüler ekranlarınıza geliyor.
3: La Liga'da 4. hafta Alaves ve Osasuna karşı karşıya geliyor. Kazandı topu şimdi Osasuna, pas yerden savunma arkasına geçti bu top. Ceza alanı Budimir, sıyrıldı Budimir, vurdu son anda kaleci. İki müdahale birden. Kaleci Sivera'dan Ante Budimir. Sivera'yı geçemiyor. Yakın mesafeden Ante Budimir. Anhel Perez aldı. Yaptı ortasını kaleci. Son anda boyu mu? İkinci pozisyon şut geldi. Yine savunmadan döndü. Savunmadan döndü top. Hala Alaves gole yaklaşıyor. 20. dakikada bir duran top organizasyonu sonrasında gole yaklaşıyor Alaves.
4: Sergio Herrera. Gidiyor Alaves. Şimdi uzaklardan gol!
3: Mükemmel bir gol! 27. dakikaya girerken Alaves sahasında taraftarın önünde 1-0 öne geçiyor Osasuna karşısında. Çok uzaktan, çok sert Lucas Boye. Tam köşeye. Harika bir gol Boye.
4: Kenarya'dan geriye bir kez daha Sivera. Su gönderdi Sivera. Büyük hata Katena'dan. Diaz araya geldi.

0: Yılmaz. 36. dakika. Önce asist, ardından gol. Alaves Osasuna karşısında farkı 2'ye çıkarıyor. Mariano Diaz bir gol, bir asist. Katena'dan büyük hata.
1: Sol kanada doğru açıldı top. Şimdi orta ceza alanına Ante Budimir gol! Ante Budimir!
0: Fark bire indi. Golle başlıyor ikinci yarıya Osasuna Ante Budimir.
1: Alenya bıraktı Boye.
0: Uzaklardan Boye!
1: Orta geldi. Arka direğe doğru geldi. Yerde bir oyuncu var ve karar penaltı.
0: Beyaz noktaya gitti hakem Ante Budimir. Reba sarı kart görüyor. Budimir'e yaptığı müdahalenin ardından Osasuna penaltı kazanıyor işte Budimir'in yerde kaldığı an. Topun gerisinde Ante Budimir. Ante Budimir ters köşe. Ante Budimir'den duble. Bu kez penaltıdan gol Ante Budimir. Fark yeniden bire iniyor.
1: Tenalya taşıyor topu. Tenalya yerden. Boye'den pas sağ kanada. Orta geldi ceza alanına.
0: Kafa gol! Lucas Boye! Hat-trick! Lucas Boye hat-trick! Şov var! Lucas Boye şov var! Alaves 4, Osasuna 2!
1: Kanatta top Angel Perez sıyrıldı. Angel Perez ayakta kaldı, yaptı ortasını arka direğe.
0: Kafa gol! 5 oluyor! 90'da 5 oluyor Pablo Ibáñez. Belki de pisi çeken gol atıyor Pablo Ibáñez ama öncesinde orada Angel Perez'in verdiği büyük mücadele. Asist de Angel Perez'den. Onun da hakkını teslim etmek gerek. Alaves farka gidiyor. Sona eriyor. Kazanan Alaves oluyor. 3 puanı 5 golle alıyor.
2: Serie A'nın 3. haftası Juventus-Milan karşılaşmasına sahne oldu. Bu iki takım da ligin ilk 2 haftasını 3'er puanla noktalamıştı ama 3. haftada istenilen puanlar alınamadı.
3: Juventus-Milan maçı Mariani'nin düdüğüyle başlıyor. Herkese iyi seyirler. Luciano Spalletti. İki takım da geçen sezonu büyük hayal kırıklıklarıyla tamamladı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemediler. Lokomi. Luis. Şimdi Nico. Nico sıyrıldı, bir anda açıldı önü. Nico vurdu Menya'nın üzerine. Salemakers. Salemakers yerde oyun sürüyor, müdahale topu. Şimdi Nico Gonzalez oynadı. Conceição'ya. Conceição çekti. Soluna vurdu. Menya Locatelli atamadı içeriye. Uzadı o topa son bir çabayla ama atamıyor. Şimdi Musa. Musa çok zor bir topu kontrol etti ama ardından pasını veremedi. Şimdi Conceição 4'e 4 oluştu. Bu maçta ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Conceição vurdu direkt. Direkt çok iyi vurdu Conceição. Biraz şanssız. Colomani yerde, yine devam. De Winter'in müdahalesi temiz. Loftus-Cheek. Samu Chukwueze. Chukwueze terse döndü. Alfaggio Sisse. Sisse aldı topu, sıyrıldı ilk rakibinden. Sisse! Bunu arıyordu Milan. Bunu bekliyordu sessizce, sinsice maç başından beri. Önce 60 dakika tuttu Ruben Amorim. Sonra saldı sahaya genç yeteneğini. Ve Alfaggio Sisse
4: kariyerinin en büyük golünü atıyor. Juventus deplasmanında 19 yaşındaki Alfacos ise ne hissediyordur şu an?
5: Çok sakince bir çalım. Yani hiç panik yapmadan, çok doğru okuyarak zamanı, çok özgüvenli, çok sakince bir çalım. Çok güzel bir bitiriş. Yani şu Kvezen'in pası da milimetrikti gerçekten.
4: Evet. Şimdi kritik an. Kop Miners mi? Locatelli mi? Kop Miners baraja vurdu. Locatelli havalandırdı. O da yerde. Hakem oynatıyor oyunu. Voltemade dışarıya. Ayağına geldi fırsat. Şimdi orta Kop Miners'ın iyi yarı kafa gol. Gatti! Gatti! Ryan Donk değil. Ömer Erdoğan değil. Biz Gatti diyoruz bugün. Forvet'i aldığımız Spalletti. Ve Donk diye attı kafayı. Gatti 1-1. Juventus'un stoper yedek forveti. 1-1. Ve bitirdi maçı hakem. Ama bitirirken yine bir tansiyon yükseldi. 1-1. Juventus 1, Milan 1.
2: Hollanda Ligi Eredivisie'nin en büyük rekabetlerinden PSV Eindhoven ve Ajax karşı karşıya geldi. Nefes kesti bu mücadele. Kazanansa deplasman ekibi oldu.
6: Hollanda Ligi'nde haftanın maçı Johan Cruyff Arena'da Ajax'ın konuğu PSV Eindhoven. Maçta 5. dakika. Perisic'ten arka direğe bir orta. Van Bommel çevirdi. Ricardo Pepi ve topu ağlarda. Maça golle başlıyor PSV Eindhoven. Ruben Van Bommel çok iyi yükseldi. Müthiş bir servis Ricardo Pepi'ye. O da 6 pastan golü kaydetmeyi başardı. Dakika 23, Ajax atakta. Klasen yerde kaldı. Tolu, Tolu'nun vuruşu ve topu ağlarda. 1-1. Ajax'tan karşılık geliyor. İşte gol bir kez daha ekranda. Sırtı dönük servisi çok iyi yaptı. Sonrasında topu bir anda önünde buldu Tolu. Ve bitirici vuruşta golü kaydetti. İlk yarıda son saniyeler. Perisic kullandı köşe vuruşunu. Ajax savunması karşıladı. Hata devam ediyor PSV Eindhoven'ın. Harika bir vuruş ve top ağlarda. Gertrude'da. PSV bir kez daha öne geçiyor Ajax deplasmanında. İşte bu vuruşta Ter Stegen çaresiz kalıyor. Maçın 81. dakikasında Ruben Van Bommel'den Bommel'a çok sert bir faul. Sonrasında saha karıştı. Oyunculardan, Ajax oyunculardan Van Bommel'e çok büyük tepkiler vardı. Maçın hakemi bu pozisyonu sarı kartla geçiştirdi. Duraklama anlarında da PSV Eindhoven görüntüdeki Bayraktarovic'in golüyle Ajax deplasmanından 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
2: A Milli Kadın Basketbol takımımızın Dünya Kupası yolculuğu ne yazık ki kısa sürdü. Milliler Porto Rico ile 3. maçta karşı karşıya gelmişti. Bu maçı kaybetti ve turnuvaya da veda etti. Berlin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası yolculuğumuz Porto Rico mücadelesiyle sona erdi. Müsabakayı 75-71 kaybeden A Milliler gruptan çıkamayarak turnuvaya veda etti. Andrea Manson'un çalıştırdığı Pota'nın perileri C grubunda Belçika ve Avustralya'ya da yenilmişti. Formula 1'de sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı. İtalya Grand Prix'si Monza kenti yakınlarında bulunan 5,7 kilometrelik Otodroma Nazionale Monza pistinde koşuldu. E
7: 53 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışı 19.

3. sıradan başlayan Kimi Antonelli hızlı bir şekilde ön sıralara çıktı. 20 yaşındaki Mercedes sürücüsü geri kalan bölümde takım arkadaşı ve şampiyonluktaki rakibi George Russell'la liderlik mücadelesi verdi. Antonelli son 3 turda Russell'ı geçerek Ludovico Scarfiotti'den 60 yıl sonra Monza'da kazanan ilk İtalyan oldu. Genel klasman lideri 1 saat 51 dakika 15.281 saniyelik süreyle bu sezonun 7. galibiyetini elde etti. George Russell 3.857 saniye farkla ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderden 14.718 saniye farkla üçüncü oldu. Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc yarışın ikinci turunda takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın aracına temas edip aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı. Kimi Antonelli'nin 267 puanlı zirvede bulunduğu pilotlar klasmanında George Russell 201, Lewis Hamilton 191 puanla takibini sürdürüyor. Markalar klasmanında ise lider Mercedes'in 468, ikinci Ferrari'nin 346, üçüncü McLaren'in 287 puanı var. Formula 1'de sezon 13 Eylül Pazar günü koşulacak İspanya Grand Prix'si ile devam edecek.

0: Forza Kimi. Yeah! Forza Kimi.
1: Amerika Açık 4. tur karşılaşmalarıyla devam etti. Kadınlarda 1 numaralı seri başı Aryna Sabalenka, erkeklerde de 2 numaralı seri başı Carlos Alcaraz zorlanmadan çeyrek finale yükseldi.
2: New York'ta düzenlenen tenis sezonunun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık çeyrek finalistleri belli olmaya başladı. Erkeklerde ev sahibi ülkeden Alex Mikkelsen adını son 8'e yazdırmayı başardı. Dünya 46 numarası Arjantinli Thomas Martin Echeverri'yi 7-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle yenerek tur atladı. Mikkelsen'ın rakibinin belirlendiği maçta vatandaşı Francis Tiafoe, 2021 şampiyonu Daniil Medvedev'le karşı karşıya geldi. Tiafoe ikisi tiebreak'te olmak üzere rakibini 3 sette geçerek son 8'e kaldı. Tiafoe'nun galibiyeti Birleşik Devletler'den bir tenisçinin yarı finale yükselmesini de garantiledi. Son şampiyon Carlos Alcaraz da kolay turladı. 2 numaralı seri başı ev sahiplerinden Tommy Paul'u rahat bir şekilde geçerek fiziksel durumuyla ilgili tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. İspanyol raket 3-0'lık skorla Grand Slam galibiyet serisini 18 maça çıkardı. Bir başka ABD'li raket, 8 numaralı seri başı Ben Shelton, Stefanos Tsitsipas'la karşı karşıya geldi. Shelton 3-0'lık skorla çeyrek finale yükseldi. Shelton yarı finale yükselmek için Carlos Alcaraz'la karşılaşacak. Kadınlarda ise 1 numaralı seri başı Aryna Sabalenka, ev sahibi raketlerden Taylor Townsend'la karşılaştı. Sabalenka 2 sette rakibini eleyerek üst üste 9. kez sert Grand Slam çeyrek finaline yükseldi. İki kez Amerika Açık şampiyonu Sabalenka'nın rakibini belirleyen maçsa nefes kesti.

0: Wimbledon'ın son şampiyonu Linda Noskova ile Marta Kocuk 3 setlik bir mücadele verdi. Çek Noskova, Ukraynalı rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Kadınlarda 3 numaralı seri başı Jessica Pegula, son sezonu olduğunu açıklayan Rumen Sorana Sistea'yı 2 sette mağlup etti. ABD'li Pegula yarı finale yükselmek için Anna Kalinskaya'yı 2 sette yenen vatandaşı Emma Navarro ile karşılaşacak.
1: Ana Haber Bülteni bu haberle bugünlük noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu gece Ozan Zeybek ve Ogün Şahinoğlu ile birlikteyiz. Yaklaşık 3 saat güzel, keyifli bir program. Siz değerli Alspor TV izleyicilerini ve Alspor Radyo dinleyenlerini bekliyor. Sürprizlerimiz var bugün program içerisinde. Hem gündemdeki haberleri konuşacağız hem de böyle yarışmalarla birlikte eğleneceğiz. Onu da söyleyelim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin.
0: Sağ ol. Teşekkür
2: ederim. Tekrar gözünüz aydın.
0: Allah razı olsun.
3: Sürprizlerimiz var derken sanki bize bir tuzak varmış gibi söyledi ama.
0: Tuzak değil de sürpriz var.
3: İnşallah.
0: İpucu istiyor musunuz?
3: İstiyoruz.
0: Neşeli, keyifli bir şey.
2: Hadi bakalım.
0: Sosyal medya kullanıyorsunuz.
3: Evet.
0: İkiniz de.
2: Yani evet, uygulamalar.
0: Instagram'da özellikle yani. Instagram'da şu an
2: ya
0: mesela.
2: Ben anladım yani. Nostaljiye gideceğiz.
0: Hikayelere baktığınızda şu an hemen hemen takip ettiğim herkesin paylaştığı 80'ler trendi var şu anda biliyorsunuz. Bir akım. Herkes 80'lerdeki halini yapay zeka üzerinden şekillendiriyor. Yeni bir görselle paylaşıyor. Biz de editörümüz Ertuğ'yla birlikte yayın öncesi bir hazırlık yaptık. O hazırlığın içerisinde de hem güncel futbol dünyasından isimler 80'lerde olsaydı
3: ben
0: nasıl olurdu dedik.
3: 94 doğumluyum. Beni nasıl yaptınız?
0: Biz yapay zeka ertesi yapıyoruz.
2: Gerçekten zaten 80'leri yaşamış birinin mesela o günkü halini yapay zekaya gerek yok ki. Sen vardır tabii. Fotoğrafı renklendirsen yeterli yani.
0: Sen kaç doğumlusun?
2: 91.
0: Tamam, sen
2: Ozan abiden 3 yaş büyüğüm.
0: Ozan abi.
3: Ama güzel anlatır. Ozan abi de işte
0: 80'lerde bir yetişkin olsaydı nasıl olurdu? Onu da hep birlikte göreceğiz. Haberiniz yoktu bu arada, şimdi söyledim.
2: Güzelmiş.
0: Birazdan onları da ekrana getireceğiz.
2: İlk kez program yapıyoruz bu arada. Seninle baba olduktan sonra ilk kez yapıyoruz.
0: Yani. Yeni ünvanımla birlikte.
2: Evet artık. Gözünüz aydın bu arada.
0: Teşekkür
2: Ceyda'ya
0: ediyoruz.
2: Selam olsun.
0: Sağ ol. Hayırlı Allah isteyen herkese nasip etsin. Evlat. Onu söyleyelim biz de. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir heyecan ya.
4: Farklı ve muhteşem öyledir bir duygu.
0: Yani genelde herkes zorluklardan bahsediyor da ben hiç zorluk kısmı değil, direkt o yani yaşanan muazzam duygu üzerinden gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yok uykusuzluk vesaire falan.
2: Ama önce duygularını yaşa, sonra zaten gerisi gelir.
0: Yani bence şey, göz korkutacak bir şey yok ya.
2: Evet evet. Öyle çok güzel söyleyeyim. Bir duygu.
0: Çünkü hep genelde öyle ya hayatta. Ya mesela askere gitmediğinde askerlikle ilgili herkes hep böyle korkutucu şeyler söyler. Gittim ben askere, hiç öyle abartıldığı kadar korkutulacak bir şey yok. Evlenmekle ilgili de yine benzer şeyler söylenir. Bir evlendi göreceğimse. Evlendim gayet çok şükür. Mutlu bir yuvamız var. Çocuk öncesi yine böyle. Hep insanlar sürekli bir negatif pompalıyor ama bence pozitif yönleri çok daha ağır basıyor.
3: Ama 2 puan aldın şu anda, tamam.
0: Evet.
3: Evet.
0: Buradan değerli eşime selam.
2: Bu akşam, bunu bekliyorum hadi.
3: Bu akşam 2-3 saat fazla uyuyacaksın. Evet, çocuk bakımı yok sende, tamam.
0: Amaç buydu zaten diyormuşum. Yok zaten biz biliyorsun uyku düzenimiz şey değil ki. Yani burada yayın bitiyor. Eve gittiğimizde zaten 2.30-3 oluyor saat.
3: Şimdi çocuk muhabbeti yapıyoruz ya. Daha senin herhalde 15 günlük falan mı?
0: Olmadı mı bile?
3: Olmadı. 10-15 günlük. Şimdi bir periyot daha geçsin, şöyle bir 10-15 gün daha geçsin. Refleks bir şey yaşamıştım ben. Benim çocuk doğduğunda gaz problemi vardı.
0: Evet.
3: Geceleri burada omzuma yatırıp artık böyle 3 saat 5 saat uyuyordum, böyle ayakta uyuyordum. O kadar uykusuz kalıyormuşum ki bir gün gündüz uyuyorum. Birisi Ozan diye seslendi. Ben devam ediyorum. Çocuk var zannediyorum hani. Şeye. Bunların hepsini yaşayacaksın. Evet.
0: Evet, bakalım. Hep birlikte göreceğiz inşallah. Süper Lig'de 4. haftayı tamamladık. Dilersen

0: Bugün oynanan maçların skorlarıyla böyle haftayı bir hatırlayalım. Ardından puan durumuna da yavaş yavaş bakmaya başlayabiliriz. Bu haftanın sonuçları ekrana yansıyor bir yandan. Galatasaray Başakşehir deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Erzurumspor Konyaspor'u tek golle geçerek 3 puan hanesine yazdırdı. Haftanın mücadelesi derbiydi Kadıköy'de. Beşiktaş Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Arka Çorum Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü Eyüpspor'u 3-0'la geçti. Kasımpaşa Ahmet maçı 2-2 berabere bitti. Orada 2-0'lık üstünlüğü vardı Kasımpaşa'nın. Ahmet 2-0'dan geri dönmeyi başardı. Gitti denilen maçta 1 puanı çıkardı. Trabzonspor Hüseyin Çimşir yönetiminde Gençler Birliği karşısında farklı galibiyete imza attı. 5-0'la 3 puanı hanesine yazdırdı. Kocaelispor Samsunspor'u tek golle geçti. Gaziantep 4-0 önde olduğu maçta sonradan 2 gol görse de kalesinde yine 4-2'lik galibiyetle 3 puan aldı bu akşam. Alanyaspor da Rize deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Haftanın sonuçları bu şekildeydi.
1: Sürpriz var mı sana göre Koray? Skorlara baktığımızda ya bu böyle beklemiyordum dediğim bir şey var mı?
0: 5-0'lık galibiyet Trabzonspor'dan beklemiyordum.
1: Ben onu %100 bekliyordum.
0: Farklı galibiyet
1: farklı bekliyordum. Galibiyeti.
0: Ben yani galibiyet bekliyordum da 5-0
1: sadece Fatih Tekke ile alakası yok bunun, o yanlış anlaşılmasın ama kesinlikle bekliyordum. Yani ben ligin en zayıf halkalarından birinin Gençler Birliği olduğunu düşünüyorum. Kazanılan mesela İngiltere'de de en zayıf halkalardan biri Hull City.
0: Onu da ama mağlubiyeti önümüzde yoktu Gençler Birliği'nin.
1: Yoktu.
0: Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Ama zaten o yanıltıyor. Zaten mağlubiyeti yok, burada da bir şeyler yapar mı diye düşünüyorsun. Ben burada kesinlikle yani en az 3 farklı bir galibiyet bekliyordum. O gün senin için var mı mesela
2: beni,
1: burada
2: beni
1: sürpriz?
2: Beni şaşırtan durumlardan birisi bu sezon özelinde hala Konyaspor'un puan alamamış olması. Bu bir. İkincisi, geçtiğimiz sezon sürekli olarak savunmasıyla övdüğümüz, yaptığı takım savunmasında takım savunmasıyla aldığı puanlarla yukarıyı zorlayan, Avrupa'yı zorlayan bir Göztepe'den bahsediyorduk özellikle. Ama şimdi geldiğimiz noktada kendi evinde Gaziantep'ten 4 diyen bir Göztepe izliyoruz. Bu da bence Göztepe'nin geçen sezonki kadrosuyla bu sezonki yapısı arasındaki değişimin savunma tarafına çok negatif yansıdığını gösteriyor. Gaziantep de hoca değiştirdi. İlk maçlarında 4 gollü bir galibiyet aldılar ve bunu da Göztepe deplasmanında aldılar. Açıkçası hani evet Göztepe deplasmanında Gaziantep galip gelebilir diye düşünebiliriz ama 4 gollü olması beni biraz şaşırttı.
0: 4-0'dı zaten maç bu arada. Daha sonra 4-2 oldu yani. Göztepe kötü. Bir puanı var
2: geçen
0: şu anda.
2: Geçen sezon hatırlıyorsunuz. Göztepe tabii hiç 3 gol yemişliği yoktu. İkinci devrede Beşiktaş'tan tabii yemişti 3 golü.
0: Ya yani ligin ilk yarısında 8 veya 9 gol yiyerek tabii kapatmamış mıydı? Öyle bir tablosu vardı. Şu an tam tersi bir görüntü var. Yeni sezona istediği gibi başlayamadı. Puan tablosuna da bir bakalım. İlk haftalar tabii bu şey vardı. Aykut Hoca söylemişti değil mi? Suni liderlik vesaire gibi. Ligin başlarında biraz bu tablo çok değişiyor tabii ama an itibariyle 4. haftada zaten ligin favorileri zirvedeki yerlerini almaya başladılar. Galatasaray 10 puanla şu anda zaten son sezonlara damga vurduğu gibi yine liderlik koltuğunu aldı. Zirvede Beşiktaş'la Kocaelispor'un 9'ar puanı var. 2. ve 3. sıradalar. Trabzonspor, Ahmet, Gaziantep, Alanyaspor, Gençler Birliği'nin 7'şer puanı var bu takımların. Fenerbahçe 6 puanda kaldı bu hafta derbi mağlubiyetiyle. Galatasaray'la aradaki 4 haftada 4 puanlık fark oldu. Yani Fenerbahçe 4 maçın ikisini kaybetti şu ana kadar oynadığı. Yine 6 puanlı takımlardan birisi Çaykur Rizespor 11. sırada. Başakşehir, Samsunspor, Çorum ve Erzurumspor'un 4 puanı var. Son 3 sıra Eyüpspor, Göztepe, Tümosan, Konyaspor. Şaşırtıcı bir tablo mesela.
2: Son 2 beni çok şaşırtıyor.
0: Konyaspor'un 0 puanda olması 4 hafta sonunda.
2: Evet. Son 2 beni çok şaşırtıyor yani. Evet, bir yerde elbette toparlayacaklardır. Ancak yani sezon başlangıcının bu kadar da kötü olacağını tahmin etmemiştim.
0: Konya Spor, Rize Spor'a 1-0 mağlup oluyor.
2: Kocaeli çok iyi başlangıç. 4 maç 9 puan. Bu arada Kocaeli öyle çok sükseli transferler, içi evet geçmiş yıldızlar vesaire de almadı kadrosuna mesela. Orada 4 maçtan 9 puan çıkarması Kocaeli'nin büyük iş bence.
0: Şöyle Konya'ya bakıyorum hemen. Rize'ye ilk hafta içeride mağlup oluyor. Ardından Fenerbahçe deplasmanında mağlubiyet yaşıyor. Daha sonra Kocaeli Spor'u misafir ediyor. O maçı da kaybediyor. ve Erzurum deplasmanından da mağlubiyetle dönüyor.
2: Erzurum'da ilk galibiyet oluyor tabii bu.
0: Evet. Konyaspor ve Göztepe şu an için kötü başladı.
2: Samsun da lige iyi başlamadı. Başakşehir de iyi başlamadı.
0: Ahmet iyi.
2: Ahmet
0: İlk
2: iyi.
0: Sezon olmasına rağmen gayet iyi.
2: Kocaeli çok iyi yani. 4 maç 9 puan. Çok güzel bir başlangıç. Yani
1: 4. hafta, 14. haftada baktığımızda hallaç pamuğu gibi atılmış olacak. Birçok şey, hepsinin yeri değişecek şimdi.
2: Yok, değişir. Elbet gidişatta değişecektir abi de. Ama sezon başında mesela...
0: Sizi dinçletecek soruyu sormamı ister misiniz?
2: Bekliyoruz.
0: 14. hafta şurada kimler hallaç pamuğu gibi gerilere gider dedin ya. Hı hı. Suni şu an bulunduğu konum, daha gerilerde yer alır diyeceğin takım var mı? Bu linç sorusu gerçi ama yani.
1: Şu var. Sorayım. Bak, ilk sayfa ya bu şu anda.
0: Evet.
1: İlk sayfada Kasımpaşa, %100 sana bir şey söyleyeyim 14. haftada.
0: Evet.
1: %100. Benim için %100 iddiaya da girebilirim. Gençler Birliği'ne ilk sayfada görme imkanımız yok 14. haftada.
0: İlk 10 içerisinde olmaz diyorsun.
1: Kesinlikle olmaz. Bak, ben bir tane hakkımı oradan kullanıyorum. Bilmiyorum, o gün de bir hak kullanacak olursa.
2: Ya ilk 10'da hani ilk 10'dan listeden aşağıya biri gidecekse
0: İkinci
2: orada...
0: sayfaya kim geçer yani? Var mı öyle bir tahmininiz?
2: Önceliğim benim de Gençler Birliği olur.
0: Diyorsun. Bakalım, zaman gösterecek.
2: Kocaeli'nin 3. sırayı koruması zor. Şu an çok iyi iş yaptı ama 14. haftadan bahsediyorsun. Oraya kadar daha çok maç var.
0: 10 hafta
2: koruması çok zor.
0: Zaten neredeyse ligin ilk yarısının sonu oluyor 14. hafta dediğin
2: 17
0: şey.
2: Hafta oynanıyor. Fenerbahçe tabii ki bu tabloda şu an çok aşağılarda. Yukarı çıkacak. Orada sıralamayı değiştirecek bir yerde. Yani diğer takımlar, yani Alanya, Gaziantep, bunlar oralarda bu ilk 10'un içerisinde yer alabilir bence yine.
0: Şimdi ilk tabii ki ligin başı bu arada, onu söyleyelim ama şey konusuyla başlayalım. Galatasaray 10 puanda. Geçen sene baktım bu arada. Mesela Galatasaray normale göre çok fazla puan kaybetti. Şampiyonlar Ligi etkisiyle. Toplam 10 maçta puan kaybetmiş. Lig sonuna kadar. Şu anda Fenerbahçe ile aradaki fark 4 puan. Ozan Zeybek. Hı hı. Nasıl şekillenir bundan sonra sence?
1: Koray, aksak başladı yani bu iki takımda. Yani normalde daha büyük bir beklenti vardı. Çünkü insanlar yeni bir sezona başlarken takımları ve futbolcuları bıraktığı yerden alacaklarını veya devam edeceklerini düşünüyor. Şimdi en belirgin özellik bu, her zaman olmaz böyle bir şey. Ama ikisinin de aynı tarihlerde bu şekilde denk gelmesi biraz anormalmiş gibi görünüyor. Galatasaray'ın sanki böyle bir psikolojik sorunları varmış gibi. Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı şu. Yani biz hep böyle merak ederiz yorumcular olarak, ya Galatasaray'ın içinde bir sıkıntılar mı var, yönetimde mi bir şey var, Okan Hoca ile ilgili bir sorun mu var, merakımızdan da çatlarız yani, bir şey var mı diye böyle. Çünkü 4 yılın şampiyonu, son 4 yılın şampiyonu Galatasaray'da tükenmişlik sendromu var. Yani biz geçen sene Ocak ayında da söylüyordum, Okan Hoca şampiyon yaparsa bıraksın, bir tur atıp gelsin diyordum. Bak, bir tur atıp gelsin, mutlaka tekrar gelecek. Tükenmişlik sendromunu yaşıyor. Bazı futbolcular artık Galatasaray'da misyonunu tamamladı. Burada isimleştirmemize gerek yok onu bu akşam. Hani bu akşam bir Galatasaray maçının ardından masaya yatırdığımız, konuştuğumuz Galatasaray değil, genel anlamda konuşuyorum. En az 5-6 tane futbolcu, geçtiğimiz sezonlarda söz sahibi olan oyuncular, bence misyonlarını tamamladılar. Galatasaray'ın en büyük sorunu bu. Artı bundan sonraki haftalarda ne bekleyecek Galatasaray? Resmi açıklama yaptı mı Osimhen'in kaç hafta olmadığına dair Galatasaray kulübü? Hafta mesela 3 hafta yok diye konuşuluyor.
0: Ama
1: örnek
0: konuşulan 3 hafta.
1: Yani milli maç sonrası dönecek, örnek veriyorum. Şimdi bunun yokluğunu çok hissedecek. Yani Galatasaray Osimhen endeksli bir takım. Hani bir oyuncu her şeyi olmayabilir bir takımda ama çok şeyi. Bir de şu var. Biz baktığımızda 4 büyükleri konuştuğumuzda 25 kadrolarında 25'er tane futbolcu olsun, 100 tane oyuncu yapar 4 takımda 25 ile çarptığında. 100 tane oyuncunun, yani ya da her takımda 10'ar tane zaten iyi oyuncu var. Kesinlikle var bu 4 büyüklerde. İyi oyuncu. Ama kaç tane büyük oyuncu var, o önemli. İyi oyuncu ayrı bir kavram, büyük oyuncu ayrı bir kavram. Büyük oyuncu oyuna da liderlik yapıyor, kulübe de liderlik yapar. Hem oynar hem oynatır. Osimhen'in en büyük özelliklerinden biri bu. 11 kişiyle oynanan spor dalında, futbolda sanki voleybol, 6 kişilik voleybol, 5 kişilik basketbolmuş gibi bir algı yaratıyor. Ne yapıyor? Hadi hep beraber. Hep bunu yapıyorum yani Osimhen'de.
0: Tabii.
1: Zaten diğerleri ayak uydurmak zorunda kalıyor o tempoya, o hırsa. Yani eforu belki iki kat sarf ediyor takım arkadaşları ama Osimhen'in böyle bir rüzgarı var. Osimhen'in yokluğu mutlaka Galatasaray'a zarar verecek. Tabii bunun ne kadar süreceği önemli. Şunu düşünüyorum. Son gün yaptığı transfer diyelim, yani son gün transferi benim için o. Leao. Nasıl telaffuz ediyorsun Milan'dan gelen oyuncu?
0: Leao.
1: Leao. İyi ki almış. Almasaydı bugün daha büyük sıkıntılar yaşardı. Yani Galatasaray'da
0: Deniz'i de aldı.
1: Bir Deniz sezon gün. Önce, iki sezon önce baktığımızda, üç sezon önce baktığımızda yıldız diye tabir ettiğimiz oyuncular olmadığında sahne alan başka figürler vardı. Şu anda onların hepsi başka yerdeler. Başka dünyadalar. O yüzden yani bir tek Osimhen'in üzerinde yük var. Belki Leao bir ateşleyici güç olabilir. En büyük şey o. Avantajı o.
0: Bir istatistik paylaşacağım. Bu arada Erkan Sözleri teknik direktör bizi izliyormuş. Selamlar size. Selam olsun, hocama da selamlar. Kolaylıklar diliyoruz ona da. Şöyle tabii istatistikler, yani geçmişe dair bazı şeyleri aktarıyor. İlla öyle olacak diye bir durum yok ama arkadaşlar hatta korkutucu istatistik başlığını atmış bugün biz haberi verirken de Fenerbahçeliler için. Çünkü Fenerbahçe ligde 4 haftada 2 veya daha fazla yenilgi aldığı 5 sezonda şampiyonluğa ulaşamamış. Sezon sonunda ilk 2 içerisinde dahi yer alamamış bugüne kadar. Daha önce 65-66 sezonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet almış. 87-88'de de aynı şekilde 71-72 sezonunda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşamış. 2016-17'de 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet. 2018-19 sezonunda da ilk 5 haftada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetlikle bir başlangıç yapıyor. Bu sezonların hiçbirinde mutlu sona ulaşamıyor.
1: Ben istatistiklere bakarak öngörüde bulunmak istemem. İstatistikler benim için cebimde bonus gibi, bozuk para gibi her zaman bulundur. Lazım olabilir. Kağıt paranın geçmediği yer olur. Anlatabildim mi? İstatistiklerden faydalanmayı düşünürüm. Ama yani bu Fenerbahçe'nin şunu söyleyeyim. Biraz sonra Fenerbahçe konuşacağımız zaman eleştireceğim nokta, öveceğim noktadan daha çok Fenerbahçe'de. Ama Fenerbahçe'nin ben sezonu 3. 4. bitireceğini düşünmüyorum. Ya 1. ya 2. bitirecek. Ama anlat, biraz sonra konuşmalarımı dinlediğinde bu laflarım ayrı kullanılırsa ayrı bir paket çıkar ortaya. Biraz sonra konuşacaklarım ayrı bir paket çıkar. Biraz önce kim selamı var dedin, kim izliyor
0: Erkan
1: dedin.
0: Erkan Sözleri.
1: Erkan Sözleri'nin takımlarını izlerim. Böyle bazen programlarda da bahsederim. Onun eski yol arkadaşı var. Bak Metin Diyedin. Mesela evet. Biraz önce Gençler Birliği'nin eleştiriyormuş gibi konuştuk ama gerçekleri konuştuk. Gençler Birliği neden şu anda ilk sayfada yer alıyor biliyor musun? Antrenör farkından dolayı. Antrenör takımından dolayı. Kadronun kalitesinden dolayı değil. Buraya belli bir yere kadar getirebilirsin işte antrenör farkıyla. Ben Erkan Sözer'in takımlarını izlerken de hep şu yorumu yapardım. Antrenör takım olduğu belli. Doğaçlama oyun oynamaz. Ya belli bir şablonu vardır, oyun disiplini vardır, planı vardır. Bu tarz teknik adamlar. Elindeki malzeme önemli. Ver elinde sağlam bir malzeme, o zaman icraatı görürsün. Şimdi Fenerbahçe ligin ilk maçını kiminle oynadı? Gençler Birliği'yle.
0: Evet.
1: Bana sordunuz, yayına bağlandım. Tek cevabım var dedim, tek yorumum var bu maçla ilgili. Antrenörleri değiştirelim dedim, başka bir şey yapmamıza gerek yok. Metin Diyedin o gün Fenerbahçe'nin başına koyayım. İsmail Kartal'ı Gençler Birliği'nin başına koyayım. Skor kaç kaçtı Gençler Birliği nasıl, kaç kaç kazandı Fenerbahçe maçını? 2-1 mi?
0: 2-1.
1: Tam tersi 4-1 olurdu Fenerbahçe'yle yine. Yani antrenör ne kadar etki eder takıma? Ben zaten futbol konuştuğum, tartıştığım bir insanla %60'ın altında etki eder diyorsa teşekkürler, afiyet olsun, görüşmek üzere diyorum. Yani antrenörün ne kadar etkili olduğunu özellikle böyle büyük takımlarda, büyük kulüplerde, büyük bütçelerde artık insanın anlaması lazım. Yöneticinin anlaması lazım. Hallederiz nasıl olsa mantığından çıkması lazım. Ona çözüm buluruz mantığından çıkması lazım. Net işler yapması lazım. Şimdi ya o güne söz veremedik hala ama yani konuştukça, yok, konu açıldıkça açılası geliyor. Yani sen Galatasaray Fenerbahçe olarak başladık ya. Ya bakıyorum Fenerbahçe'de İlk düğme yanlış iliklendikten sonra düzeltmek çok zor. Zaman kaybı. Bunu bak ben bir tane gömleği şu anda şimdi canlı yayında çıkarayım, yarın şeylere düşeriz. Yapmak istemiyorum. Bir tanesini yanlış ilikleyeyim. Evet. Orayı ayağa kalkayım. Bir daha iyi. Ne yaparım? en fazla 1,5 dakika içinde normale dönerim. Ceketi çıkaracağım, bir daha şey yapacağım. Ne kaybettim ben şu anda?

0: sözü sana devrediyorum. İlk başlangıç antrenör tercihiyle oldu Fenerbahçe'de.
1: Sen ne diyorsun o gün bu fark için? Şu an erken mi? Ozan abi çok mu karamsar mesela tablo çiziyor?
2: Başlangıç iyi değil. Başlangıç dakika, zaten karamsar.
0: Bir dakika. Çok karamsar tablo düşüyor dedin. İlk cümlemi bak sen de unuttun. Sana yarın hemen omega 3 alıyorum.
1: Tamam.
0: Diyorlar ya insanlar bir de kızarken balık hafızalı hemen unutuyor diyor ama omega 3 içmen lazım, balık yağı içmen lazım diyor. Nasıl bir şeylik doğru var değil mi? Ters bir olay.
1: Ama karamsar kapattın şu
0: ama
1: anda.
0: Ama bak ilk cümlemde ne dedim? Biraz sonra insanlar bunu bak ayrı şey çıkarmasın dedim. Fenerbahçe ya birinci olur ya ikinci olur dedim. Tabii doğru ki mu?
1: Bu... Şampiyon olur diyemedikten bak, sonra.
2: Ama ne yaparsa kısmını birazdan anlatacak Ozan evet abi. Ne yaparsa.
1: Şimdi Alev, oraya... Keşke alkışlasam
2: zaten aslında girizgah yaptı da zaman kaybı olan kısımlardan bahsediyor da.
1: Başlangıcı film gibi çok düşün yani. Bir filmin başlangıcı çok iyi olabilir.
2: Ozan abinin anlattığı konunun kişilerden bağımsız hikayesi. Yani isimleri silelim. Kişilerden bağımsız hikayesi. Zaten hafta sonu bir derbide ortaya çıktı. Antrenörlük. Yani bir takımı hazırlama aşamasıyla alakalı olarak farkı biz hafta sonu Kadıköy'de gördük. Hep şu söyleniyor. Beşiktaş sezonu erken açtı denildi. Derbiden sonra konuşuyorduk böyle. Dedim Fenerbahçe ne zaman açtı? Beşiktaş erken açtı da Fenerbahçe sanki Temmuz'un sonunda açtı. Fenerbahçe de aynı tarihte hazırlık
0: başına çıktı. Beşiktaş 6 saat önce açtı ya. Aynı gün
2: Fenerbahçe de aynı
0: açtı
2: tarihte çıktı sahaya. Ve şöyle bir fark da var hatta ortada. Beşiktaş kadrosunu daha fazla değiştirmek zorunda kaldı. Geçen evet sezonun kadrosuna göre. Sil baştan yaptı. 20 tane oyuncu gönderdi, 10 tane aldı. Ve hepsinde bu arada neredeyse ana plan. Hı hı. Ya şimdi daha fazla kadrosu değişen bir takımda bir de yeni transferlerle yapmadı bu iş hoca. Hep unutulan bir şey var. Beşiktaş sezonu Temmuz'un sonuna doğru açarken kadrosunda oynattığı oyuncu Midland eşleşmesini hatırlayın. 3 tane yeni isim vardı. Bir tanesi Nübel, diğeri Salih Özcan. Diğer üçüncü ismi başka bir kulüpte olsa cesaret edip oyuna hiçbir hoca atabileceğine inanmıyorum. İlhan Fakılı'ydı. Fransa'nın doğru ikiden geldi. Sol kanatta gitti. Doğru. Midland eşleşmesinde peş peşe oynattı. 3 tane transfer. Üçüncüyü bu arada kamuoyu transferden saymıyordu o sıra. Hı-hı. Genç bir oyuncu alındı. Potansiyelle mi göreceğiz, edeceğiz tabii deniyordu. Kendi kendine bir beklenti oluşturdu şu an Türk doğru futbolunda. Doğru. Şimdi ne vardı elindeki malzemede? Geçen sezonun oyuncu grubu. O Nisan'dan sonra çöküş yaşayan, Nisan Mayıs'ı nasıl geçirdiğini hatırlıyoruz o takımın. Çöküş yaşayan, hayal kırıklığıyla işte Türkiye Kupası'na dahil olmak üzere hayal kırıklığıyla sezonu bitiren bir oyuncu grubunu 3 haftalık periyot içerisinde ligi hazırlamaya çalıştı. Ve oyun çok iyi bir noktada değildi Beşiktaş'ta belki o ilk eşleşmelerde. Ama şunu hissettik. Geliyor bir şey. Niye? Hatırlayın Midland eşleşmesini. O sıra Fenerbahçe Gornik'le oynuyordu. İlk maç 1.5 pozisyonu vardı Fenerbahçe'nin. Hatırlayın o maçı. Beşiktaş'ın maçı bittikten sonra biz Beşiktaş'ın kaçırdıkları üzerinden olaydan falan eleştiriliyordu kamuoyunda. Ya farka gidecek maç nasıl kaçar diye eleştiriliyordu. Şimdi böyle bir iki farklı başlangıç vardı ortada. Şimdi eski oyuncu grubu, yani o mental olarak iyi noktada olmayan oyuncu grubunun bir yeni sezona yenileyerek başlamanız gerekiyor. Ve hep kaliteleri zaten kimileri tarafından tartışılan bir grup. Bunları da yukarı çıkarmanız lazım. Yavaş yavaş da yeni oyuncu ekleyeceksiniz. Ya Vlahovic'in ne zaman geldiği ortada, lig başladı öyle geldi. Takım yani lig başlarken takıma dahil oldu. Şimdi hoca araya serpiştire serpiştire bu takımı hazırladı. En büyük farkı şurada ortaya koydu ama. Ya çok yani gümbür gümbür başlangıçtan ziyade ya fiziksel olarak bu takım geliyor dedirtti. İlk maçlar bir baktık Beşiktaş ya yüksek şiddetli, baskılı, pres gücü yüksek bir takım ortaya çıkardı ve bir taktik anlayışı da var. Henüz tam anlamıyla icra edemiyor dediğimiz, o sıra oh oynuyor, içerini bitiremiyor, maçları atılıyoruz hepimiz. Sonra kaliteli ayaklar işin içine girdi, açıklarını kapatmaya başladı. Beklentisi düşük olan oyuncular bir kez pik noktaya ulaştı. Olaytan mesela şu an harika bir noktada. Ve ne oldu? Beşiktaş şu an gerçek manada bir antrenör takımının karşılığı oldu. Önümüzde direkt görüyoruz. Biz tribünden, ben Fenerbahçe maçını izlerken tribündeydim. İzlerken ben Beşiktaş'ın ne yaptığını görüyorum orada. Oyunu başlatırken ne kurguladığını görüyorum. Çünkü Mourinho nereye gideceğini biliyor. Çerni nerede duracağını biliyor. Hangi pozisyonu hazırlayacaklarını evet, herkes pozisyon alıyor. Fenerbahçe kaleden başlarken ben Fenerbahçe'nin nasıl başlayacağını anlamıyordum. Yani ileri vuruyor bir. Mesela bir başlangıçta ötekinde kısa oynuyor. Ötekinde merkeze çıkıyor. Yani birçok şey deniyor da hiçbiri olmuyor. Beşiktaş bir denedi yapamadı. İki denedi yapamadı.

0: Gitti öteki kanatta denedi. Trossard 3. denemesinde attırdı bu arada. Şimdi iki takımın arasında böyle bir fark vardı çıplak gözle izlerken.
1: Yani, birazdan derbiye detaylı gireceğiz zaten.
0: Bu hoca değerlendirmesi.
1: Evet.
0: İki takımdan hazır olan, aynı tarihlerde sezona başlayan iki takımdan fiziksel açıdan lige hazır olan, daha tempolu oynayabilen ve taktiksel olarak da ne yaptığı biraz olsun belli olan bir takım vardı sahada, o da Beşiktaş'tı. Burada bir ciddi bir antrenör farkı ortaya çıktı bence.
1: Daha detaylı konuşacağız. Bu arada soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. X üzerinden son sayfaya yazabilirsiniz. X kullanmayanlar Instagram'dan mesaj atabilirler ki mesajlar geliyor. Birazdan okumaya başlayacağım, onu söyleyeyim. Galatasaray'la bir başlangıç yapalım. Ligde bugün tabii oynanan iki maçın sonucu üzerinden küçük bir giriş yaptık. Ama Galatasaray'da da tabii Osimhen yok. Sporting maçında Osimhen'in yokluğunda forvette kim oynayacak? Dilerseniz bir haberimizi izleyelim, ardından Galatasaray'ı konuşalım.
2: Galatasaray'ın Sporting 11'i netleşiyor. Sarı kırmızılar Portekiz deplasmanında önemli oyuncularından yoksun mücadele edecek. Çarşamba günü oynanacak maçta Osimhen, Lemina ve Singo forma giyemeyecek. Uğurcan'ın kaleyi koruyacağı Galatasaray klasik savunma dörtlüsüyle sahaya çıkacak. Defans hattı Şalai, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobsen oluşacak. Orta sahada Torreira-Sara ikilisi görev yapacak. Okan Buruk'un forvet arkasındaki üçlüyü bozması beklenmiyor. Başakşehir maçında olduğu gibi Yunus, Batrakov ve Sané zorlu Lisbon deplasmanına çıkacak. Henüz %100 hazır olmayan Portekizli yıldız Leao'nun yedek başlayacağı belirtildi. Galatasaray'da en fazla merak edilen konuysa Osimhen'in yerine kimin oynayacağı. Sarı kırmızılarda şu anda orijinal mevkisi forvet olan tek oyuncu Deniz Gül. Ancak fiziksel olarak takımın gerisinde bulunan milli oyuncu kariyerinde hiç Şampiyonlar Ligi maçına çıkmadı. Bu nedenle Okan Buruk forvette daha hazır ve tecrübeli olan Barış Alper Yılmaz'ı 11'de değerlendirecek.
1: Evet, Osimhen'in yokluğunda Okan Buruk tercihini kimden yana kullanacak sorusuna şu an için Barış Alper cevabını veriyoruz. Eğer hoca fikrini değiştirmezse. Siz peki Osimhen'in yokluğunda kimi değerlendirirdiniz? O gün evet, seninle başlayalım.
3: Rafael Leao.
1: Leao'yu oynatırdım diyorsun.
3: Yani en azından orada ezberi var, alışkanlığı var, gol atmışlığı var. Barış Alper'in santrafor oynayıp attığı gol sayısı çok çok
1: sınırlı. Neden sınırlı. Deniz Gül değil Leao?
3: Bir Deniz Gül Galatasaray'ın oynadığı ön alan baskısında Osimhen'in yaptığı işleri tam anlamıyla karşılayacak bir oyuncu profili değil. Daha Fatih Bey. Yani yıkarsınız rakip ceza sahasına oyunu, hani o şekilde oynatırsınız. Başka bir hikaye çıkar ortaya da. Bu tür maçlarda biraz daha ön alanda hareketli, yani stoperleri de koşturabilecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Rafael Leao'ya belki birçok kişi yani sol kanat forvet gibi bakıyor da Lille'de de Milan'da da
1: Milan'da geçen sezon daha çok zaten ileride oynamış.
3: Santrafor oynadı. Yani Milan'da biraz da hikaye santraforların çok kötü çıkmasıydı. Yani performans olarak Jimenez falan hiçbir şey yapamamıştı. Ama Lille'de oynadı bu arada. Şimdi Barış Alper'in biz santrafor oynadığı maçları hem Galatasaray'dan hatırlıyoruz hem milli takımdan hatırlıyoruz. Attığı gol kaç tane santraforken çok sınırlı.
1: Evet.
3: Yani çünkü yani Barış Alper'in profilindeki oyuncuların oynayacağı yer orada dar bir alan değil. Barış Alper geniş alan oyuncusu. Şimdi ama Rafael Leao dar alanda da iş çözebileceğini zaten geçen maçta oyuna girdikten sonra çok kısa sürede gösterdi. Dolayısıyla hani orada Leao daha iyi bir çözüm olur diye düşünüyorum.
1: Ozan abi sen. Biz... Bu arada hemen izleyicilerimize de soralım. Özellikle Galatasaraylılar yazabilirler. Osimhen'in yokluğunda sizce kime şans vermeli ileri uçta? Okan Buruk, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Kısaca nedenini de yazabilirseniz çok da güzel olur. Ozan Zeybek
4: ya
1: sence?
4: Normalde biz geçen sezondan kalma fikirlermiş gibi üretiyoruz aslında. Beynimiz onu yapıyor. Şimdi geçen sezondaki mantığa bakacak olursak Barış Alper'le başlar. Ama Barış Alper'in formunun yerinde olduğunu düşünmüyor Okan Buruk şu anda. Bence bu maçta çok farklı bir formatla çıkacak. Yani yeni bir şey deneyecek. Belki verim de alabilir ama büyük bir risk alacak diye düşünüyorum ben. Bu maçta Okan Buruk'un yeni bir şey deneyeceğini düşünüyorum çünkü.
1: Ne gibi yeni bir şey olabilir?

0: Bu yeni oyuncular ve yani Deniz'le başlayacağını düşünmüyorum ama mutlaka yeni bir format deneyecek. Yani bizim klasikleşmiş Osimhen olmadığında işte orta saha belli, ileriye Barış Alper'e at. Anlatabildim mi? Bir de şu var. Mesela o günün tezi doğru ama Okan Buruk'un mantığı o değil bence. O günün tezi doğru. Yani Barış Alper'i diyor santrafor oynattığında ne kadar verim alabiliyorsun? Ne kadar skor yapıyorsun? Zaten ona gol yükü yüklemiyor. Anlatabildim mi? Yani evet, o mevkiyi ona veriyor ama gol yükü skor bulsun anlamında değil. Tabii skor bulursa amenna ama orada oyun yükünü o bölgede aksiyon yaratabilecek adam diye onu alıyor. Bizim milli takımda da aynı şeyi deniyoruz. Santraforsuz oynadığımızda yani bir kişinin üzerine zaten santraforsuz oynuyorsun. Yani santrafora, gol yükünü santrafora verirsin. Yani orada ne Barış Alper'in ne Yunus'un üzerine bu kimliği yapıştırmıyor. Ben farklı bir şey deneyecek diye düşünüyorum ama bir kez daha söylüyorum. Hem ligde hem Avrupa'da Osimhen'in yokluğunda Galatasaray epey baş ağrısı çeker.
1: Zaten geçen sezon ligin son dönemi biraz sıkıntı yaşamıştı Galatasaray.
2: Yani geçmişte de Icardi olmayınca konuşuyorduk. Böyle yani bazen takımlarda çok kritik oyuncuların böyle bir karşılığı vardı. Hatırlar mısınız? Fred'in de Fenerbahçe'de ilk döneminde Fred olmadığında Fenerbahçe'de
0: Fred'li Fenerbahçe, Fred'siz Fenerbahçe.
1: Evet,
0: Fred
1: bayağı grafik yapmıştık o dönem.
2: Puan kaybı oluyordu. Yani tesadüf de değildi. Hani bazı şeyler gösterir çünkü. Bak,
0: Galatasaray'da Koray yani geçtiğimiz sezon örnek veriyorum %70, bir önceki sezon %90. Kim oynarsa oynasın o gün bir kahraman çıkarıyordu sahadan 11'den veya oyuna giren oyuncularından Galatasaray.
1: Doğru.
0: Ama şu andaki tabloya baktığımda o yüzden diyorum misyonunu tamamlamış birçok oyuncu var. Yani burada bir patlama yapıp bugün günümü bu kurtarır. Sarı'ya kurtarmıştır, Yunus kurtarmıştır, Barış kurtarmıştır, Torreira bir şey yapmıştır. Anlatabildim mi ne demek?
1: Yine kurtardı Sara.
0: Kurtardı ama Sara kurtardı. Yani eskiden bu Galatasaray'da şampiyon olma sebebi zaten 5-6 tane
1: doğru
0: bu tarz oyuncu olması.
1: 5-6 artı yedek kulübesinden giren bir iki kişi de
2: Ozan
1: var.
2: Ozan abiye şöyle orada bir ekleme yapayım. Galatasaray'da sadece ön alandaki oyuncular kurtarmıyordu Galatasaray'ı. Galatasaray'da Abdülkerim de kurtarıyordu yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde Davinson da kurtarıyordu. Hem savunmada hem hücumda bu arada kurtarıyorlardı. Kaç tane gol attılar birlikte iki sezon önce hatırlayalım. Evet. Çift taneye ulaşmışlardı ikisinin toplamı. Bir de işin savunma tarafı vardı. Bu sezonki Galatasaray'ın resmi maçlarına baktığımız zaman hazırlık maçlarına da baksak fark etmiyor. Savunması eskisi gibi mi? Çok tartışma. Başakşehir maçı da dahil.
0: Leo'yu işin içine katmıyorum da Koray.
1: İki mesaj var. Ben onlardan okuyamıyorum. Mesela üzerinden devam edelim. Muhammed Kutlu yazmış Instagram'dan. Lütfen Leo oynasın. Forvet'te de Deniz Gül demiş. Mesela ikisini aynı anda sahada görmek
2: barışsız
1: istiyor.
2: Barışsız bir kadro mu?
1: Yani ya Barış, Yunus, Sane bunlardan birileri kenarda olacak o zaman demektir.
2: Ben Şampiyon Ligi'nde Barış oynasın.
1: Leo orta Deniz ikisi birden olur mu sence?
0: Ya onun olacağı günler de olacak.
1: Ama bugün
0: bu maçta
2: ben bu maç
0: olacağını düşünmüyorum.
1: Mehmet Güldağ, Barış Alper'in performansı çok kötü. Bence Deniz Gül ya da Lea oynamalı ileri uçta demiş. Barış'ın performansı kötü mü sizce? Lig başlangıç aşamasında şu an için.
2: Yani geçtiğimiz sezonlara kıyasla daha etkili başlangıç değil.
0: Yani geçen sezonu kapatırken veya geçen sezonun ortalarında herkes Osimhen derken ben Barış Alper vazgeçilmez bir oyuncu diyordum. Çünkü canlı hem Göztepe'de İzmir'de maçını izledim. Milli takımda izledim. Yani muhteşem katkı sağlıyordu. Ama son zamanlara baktığımızda büyük bir düşüş var diyebilirim ben. Büyük bir düşüş. Çünkü neredeyse top seviyeye çıkıyordu Barış Alper. Şimdi kaseti tekrar başa sarmış gibi. Yani şu var. Barış'ı bazı oyuncular vardır. Dinlendirerek kazanırsın. Ders verirsin, yanında tutarsın yedek kulübesinde, oynatırsın oynatmazsın, psikolojisine adamına göre yani bunu yaparsın. Evet. Bazılarını da oynatarak kazanırsın. Burada bunun Okan Buruk'un burada bu hatayı yapmaması lazım. Bu adam hangi klasmanda, hangi sınıfa hitap ediyorsun? Hani yanında tutarak, oynatmayarak mı kazanırsın ders verme taktiğiyle mi yoksa şans verip misyon yükleyerek mi kazanırsın? Bunu mutlaka yapması lazım. Ben Barış Alper'in süre almasından yanayım. Çünkü Barış Alper'in fiziksel olarak, oyun zekası olarak, oyun bilgisi olarak neler katabileceğini biliyoruz. Yani yeni tanımadık da. O yüzden ben mutlaka üzerine düşünmesinden yanayım.
1: Barkın Bey, bence Leao forvet, solda Barış, sağda Sane olmalı demiş.

0: Yani barış olmalı kesin. Neden bunu söylüyorum? Osimhen yok. Zaten ön alanda baskı yapabilecek, savunmaları biraz yıpratacak, biraz onlara efor harcatacak oyuncu yok bir tane. İkincisi zaten hücum hattında Barış'tır yani Galatasaray'da. Evet, hücumda belki çok etkili olamadı, işte goller atamadı, peş peşe asistler yapamadı ama siz iki tane ön alanda baskı yapabilen, rakibi bozabilen, orada yıpratabilen oyuncunuzun olmadığı bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkarsanız bu kez işin savunma kısmında da zorlanırsınız. Orada zaten şu an defonuz var. Orada da ciddi sıkıntı çekersiniz. Bu arada oynayacağı takım da Sporting Lisbon yani. Hücum
1: Evet.
0: hattında gayet kaliteli ayakları olan bir grupla oynayacaklar.
1: İyi başladılar lige. Onlar da. Mesajlardan devam ediyorum. X üzerinden gelen mesajlara bakacağım biraz da. Recep Taş demiş ki Leao varken Barış santrfor oynamamalı. Son vuruş becerisi kısıtlı olan Barış ileri uçta olmamalı demiş. Nedenini de bu şekilde açıklamış Recep Bey. Sefa Bey, Osimhen'in yokluğunda Lisbon karşısında ben olsam Leao'yu oynatırım. Barış Alper'i kanatlarda kullanırım diye fikrini belirtmiş. Emrullah Kızılkaya, Sporting maçında bu defans hattıyla hop oturup hop kalkacağız gibi duruyor. Oraya ne yapılabilir? Osimhen'in yokluğu da olmazsa kim olursa olsun. Kim olsun demiş. İyi yayınlar diyor. Defans hattıyla hop oturur hop kalkarız. O Abdülkerim'e çok eleştiriler vardı. Birkaç gündür yaptığımız yayınlarda hem burada hem Libero TV YouTube kanalı, bu arada takip edebilirsiniz onu da. Abone de olabilirsiniz. Orada da çok güzel yayınlar var. Orada konuştuğumuzda da mesela böyle interaktif yayınlar yaptığımızda Abdülkerim'e ciddi eleştiriler vardı. Özellikle son dönemde performansının düştüğü.
2: Abdülkerim'in sözleşmesi ne zaman bitiyor?
1: Hemen
2: biliyor musunuz? Yok, bakmana gerek yok. Ben Abdülkerim'in yani sözleşmesi 3 yıl daha var desen de ben Abdülkerim'in Galatasaray'da son sezon olduğunu düşünüyorum.
1: O kadar net mi konuşuyorsun?
2: Evet.
1: Yani kadroda, geniş kadroda yer alır falan demiyorsun.
2: Yok.
1: Direkt Galatasaray'da son senesi.
2: Son sezon olur diye düşünüyorum.
0: Allah, mevcut Galatasaray yönetiminin politikasında çok son sezon olacağını düşünmüyorum. Kaan Ayhan hala kadroda bu arada abi. Unutmayalım. Kaan Ayhan'ın vesaire kadroda olduğu yerde Abdülkerim'i de bir sezon kötü oynayınca bence göndermezler. Ama hani sezonun sonundaki hikayede belki dili yanarsa o zaman işler değişebilir ama çok yani sadece Abdülkerim üzerine yıkılabilecek bir durum değil bence Galatasaray'ın savunma işi. Orta sahalar ne kadar savunma yapıyor şu an?
2: Ayrı, Galatasaray'ın tek
0: stoperleri
2: sorunu,
0: ayrı,
2: tek sorunu
0: orta
2: şey
0: sahaları
2: değil.
0: Ayrı. Yani Galatasaray'ın genel olarak bir takım savunmasında sıkıntı var.
1: 2027 gözüküyor federasyon.
0: Taraftar bu arada yani Galatasaray,
1: opsiyon yoksa bilmiyorum.
0: Galatasaray taraftarları,
1: var mı?
0: Galatasaray camiası transferin son günlerine girilirken yani işin 6 numarasını görüyordu zaten, ısrarla oraya transfer bekliyordu yönetimden. Takip ettik herhalde sosyal medyayı değil mi? Israrla Galatasaray taraftarının beklediği nokta orasıydı. Kamavinga hikayesiyle sezonu transfer sezonunu bitirdi Galatasaray mesela. Ya yani orada bir eksiklik görülüyor. Ama bu stoperden başlayan bir durum değil ki ilk başına. Merkezden başlayan bir sorun var takım savunmasında. Geçen sezonlarda Galatasaray işi hep Fenerbahçe'ye göre şampiyonluk yarışında bence savunmayla götürdü. Yani savunmasını daha iyi yaptığı için gol sayıları eşit
1: evet.
0: oluyordu. Bazen Fenerbahçe gol sayısını öne geçiyordu. Ama işin savunma boyutunda çok farklı bir Galatasaray vardı rakibine göre ve o liderliği getiriyordu. Ama bu sezonki Galatasaray'da aynı savunma özgüveni yok.
1: Sami Başkaya, iyi dilekleri için teşekkür ediyorum şahsım adına. Ayrıca şöyle devam ediyor konuyla ilgili olarak. Deniz'in santrfor olması, yani aslında bölgesinin santrfor olması nedeniyle şans verilmesi iyi olur. Unutmamak lazım, en kötü terzi en iyi aşçıdan daha iyi elbise diker demiş. Orijinal yeri zaten Deniz'in santrfor diyor Sami Bey.
0: Yani Rafael Leão'nun da
1: yıllardır Portekiz Ligi'nde oynuyor. Sporting deplasmanlarını biliyor.
0: Oynuyor da kaç maç oynuyor? Kaç golü var? Yani bak şu an henüz bir Deniz Gül
1: 8
0: an
1: golü var. 44 maçı var toplam Porto'da geçen sezon. 18'ine ilk 11 başlamış.
0: Kariyerinde zaten 15 golü yok şu an Deniz Gül'ün.
1: Şeye bakacağım.
0: 14 golü
1: Sporting
0: falan var. Deniz Gül'ün kariyerinde 15 golü yok bildiğim kadarıyla.
1: Yok, geçen sezonu 8 golle tamamlamış.
0: Tamam, önceki sezonlara da gitsin. İsveç'e kadar git topla abi A takımdaki maçlarını. Tamam mı?
1: Geçen sene Sporting deplasmanında ligde oyuna sonradan dahil
2: yani
1: olmuş.
2: Koray mı diyor yani?
1: Santrafor
2: Deniz olsun diye. Koray'ın şeyim bu tezimi şimdi.
1: Hayır, hayır Sami Bey'in.
2: Hayır, şey olarak diyor. Bugün sana
0: gol sayısıyla
2: kanaat notu da kullan diyor. Yine 15 olmuş.

0: olmayacak diyor.
1: Yine olmaz.
2: Yani geçen çünkü böyle bir konu açıldığında bakmışlardı hatta. Yani 15 değildi
0: diye. Sizdeki Şerif ne olacak peki?
2: O da Fenerbahçe'nin hikayesiydi zaten o da yani. Şimdi Deniz bir potansiyeli var. Evet.
1: 10 golü var toplam Porto'da.
2: Bu gelişiminin ardından belki tüm Galatasaray'ın kariyerini istediği bir golcüye dönebilir. Ama şu an Deniz için mesela golcü tabirini kullanabilir miyiz? Golcü oyuncu.
1: Neci oyuncu diyeceğiz? Santrfor. Yani klişe olarak golcü oyuncu diyeceğiz de toplam Porto kariyerinde 10 golü var. Anladım ben seni demek istediğini. Yani yeterli şeyi yok diyorsun.
2: Deniz şu an gelişim aşamasında bir oyuncu. Şimdi ona yüklenecek misyonu da doğru ayarlamak gerekiyor.
1: Tamam bak soru da şu. Vefalı isimli rumuzlu bir izleyici diyor ki forvette santrforda yani Osimhen yoksa Deniz Gül neden oynamıyor? Onun yedeği olarak alınmadı mı diyor. Şimdi çok aslında düz mantık gibi konuşulabilir bu ama doğru bir soru bence. Osimhen'e yedek olsun diye alındı. Neden oynamıyorsa?
2: Rotasyona alındı. Rafael Leao nereye alınmıştı?
1: Kenara alındı belki.
2: Kenara alındı. Osimhen yoksa Osimhen'in yanına alındı. Arkasına alındı. Değil mi?
1: O da olabilir. Ya
2: Barış Alper vardı çünkü Galatasaray'ın elinde zaten. Leo alınırken böyle bir şey vardı değil mi? Sorduğumuzda doğru. Biz de Galatasaray'ı yakından takip edenlere nereye alınıyor? Sol kanat, yeri geldiğinde santrafor. Bu arada Rafael Leao'nun 80 maçı falan vardır yani 75-80 maçı vardır santraforda. Çünkü Fransa'dan başlayan bir santraforluğu olduğunun. Sonrasında sol kanat, forvet vesaire karışık iki mevkide oynayan bir oyuncu. Şimdi Deniz Gül'ü ben burada aşağıya çekmek için söylemiyorum. Deniz Sporting maçına çıkıp gol de atabilir. Portekiz'de de attığı güzel goller oldu o 10 golün içerisinde. Lakin Galatasaray burada ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Güçlü bir başlangıç yapması lazım ve burada çözüm üretecek oyunculara da ihtiyacı var şu an Osimhen'in yokluğunda. Şimdi siz Osimhen'in misyonunu yüklüyorsunuz Deniz'e bir nevi. Sahaya çıkarken ben Osimhen'in yerine sahaya çıkıyorum. Psikolojisi farklı bir şey olur bir oyuncuda. Öyle değil mi?
3: Tabii.
2: Ben mi yanlış düşünüyorum? Yani çünkü yerini doldurmaya çalışacağınız oyuncu sizin Victor Osimhen. Dolması çok mümkün değil. Zaten kim Leao da oynasa yani aynı etkinin olması çok mümkün değil. Farklı oyuncular vesaire ama şimdi genç bir oyuncu olarak milli takımda da oynuyor. Tabii ki İspanya maçında da oynuyordu. Çok önemli deneyimler elde etti ama şu an bir gelişim aşamasında. Ona yüklenecek misyonu da doğru ayarlamak gerekiyor. Onun da ilk 11 oynayacağı maçlar muhakkak gelecek. Ama hani onları biraz golcülük meziyetlerini, becerilerini geliştirerek yani nasıl özgüven kazanır abi? Gol attıkça öyle değil mi?
3: Tabii.
2: Biraz gol atacak, özgüveni gelişecek bu tarz oyuncular.
1: Evet. Kürşat Acar diyor ki çok heyecanlıyız ve Deniz Gül'ün kendini geliştirmesini ve süre almasını çok istiyorum demiş.
2: Tabii.
1: Bunun nedeni milli takımın santrfor eksikliği. Bence şans verilmeli. Kendini geliştirmesi için bu arenada boy göstermesi lazım. Manisa'dan selamlar diyor Kürşat Acar. Manisa'ya da bizden selamlar. Deniz'in transferinde mesela, bu şimdi ayrı bir konu başlığı ama Deniz'in Galatasaray'a gelmesi, hani 10+4 kuralı işte Türk futboluna fayda sağlasın vesaire. Ama biz belki de potansiyel, daha fazla süre alabilecek bir milli futbolcuyu kulübeye hapsettik mi bu transferle birlikte?
2: Ya ama şimdi Deniz'in şimdi oynayacağı maçlar diye bahsettiğimiz maçların içerisinde ligde çok maç var zaten.
0: Daha dükkanı yeni açtık Koray.
1: Bulur şans diyorsun.
0: Sahne alacağı çok şey olacak. Daha dükkanı yeni açtık. Ben bu maçta
2: Porto'dan daha fazla oynar.
0: Bak şunu söyleyeyim. Bu maç yani kesinlikle burada da süre alacak. Bu maçta da süre alacak. Lukaku kaç gol atar Koray?
1: Lukaku önce bir Vedat'ı kesebilecek mi onu görmek lazım.
0: Senin tahminin kaç gol atar? Sezon sonu konuştuğumuzda Lukaku'nun gol sayısı ne olur? Kolaylaştırayım. Çift tane mi olur, tek tane mi olur?
1: Çift tane görür.
0: Sence?
2: Tam sınırdaydım biliyor musun? Sınırdaydım. Sana o soru 10 düşünüyordum.
1: Yani 9-10
0: sınırda nerede biliyor musun? Tampon bölgede.
2: Ya 9-12 o aralıklardayım yani.
1: 10-12 gibi falan düşünüyorum ben de. Şey mi, sadelik mi diyoruz?
0: Sadelik.
2: Ha sade.
1: Ya o civar olur herhalde.
2: En ona yakın olur zaten.
1: Ben normalde düzenli oynarsa
2: zaten beklediğimiz ağırlıklı lig tarafı yani Şampiyonlar Ligi tarafı değil mi?
1: Atar ya Lukaku. Tam bu ligin golcüsü aslında da Vedat da işte şeyi ne kadar olur? Süre dağılımı onu bilmiyorum. Vedat da yabana atılacak bir isim değil.
2: Daha kim ayakta kalacak, kim sağlıklı olacak, kim bu ligi taşıyabilecek? Doğru.
1: Sonuçta
0: Vedat var ya, bu Vedat tam bizim milli takımın santrafor olacak adammış.
1: Bir ara olacaktı o Fatih Hoca varken
0: işte
1: de.
0: Olsaymış çok olmadı. İyi olacakmış yani bu konu.
1: İlla ki birilerini yetiştireceğiz, çıkacak, bakalım kim olur bilmiyorum. Akın Ülkü Sevinç.

0: Lisbon maçında Leao Sané Deniz forvet üçlüsüyle neden çıkmıyoruz? Bu transferler boşuna mı yapıldı demiş. Çok radikal bir değişim değil mi? Son 4 şampiyon, yani son 4 sezonda şampiyon olmuş, geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmuş bir takım. Şimdi ben de mesela Okan Hoca tarafından hadi Barış'ı destekleyecek bir şeyler söyleyelim. Ya Barış tercihini neden olabilir diye. Sané dünyanın en iyi takımlarında oynamış. Çok kaliteli bir futbolcuydu. Geldi Galatasaray'da daha takım arkadaşlarının dilini anlayana kadar 5-6 hafta geçti. Şimdi Leao ve Deniz de tamam yetenekli oyuncu ama Yunus, işte Saras'ı, Torreira'sı, Barış'ı bunlar birbiriyle oynuyor oynuyor artık. Çok iyi oyun ezberleri var. Bu bence en büyük...
1: Sen bu yorum okuduğunda ne dedin? İlk cümlen neydi?
0: Çok radikal değişim olur dedi.
1: Ben 10 dakika önce ne dedim? Bu maçta farklı bir şey yapacak Okan Hoca. Ama diyemiyorum ki şunu şöyle yapacak. Kesinlikle yapacak. Okan Hoca'nın da böyle bir şeye ihtiyacı var. Tutarsa çok iyi iş yaptı diyeceğiz. Tutmazsa ya nasıl olsa bahanemiz hazır. Osimhen yoktu. Şu yoktu, bu yoktu.
0: Doğru, oraya gelecek.
1: Bahaneyi bulmak kolay.
0: Galatasaray'ın muhtemel 11'ini ekrana bir getirelim. Sporting karşısında. Tabii hep santrfor üzerinde konuşuyoruz. Ama bir yandan da yine diğer mevkilere de göz atalım. Kalede Uğurcan, Şalay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs dörtlüsü savunmada. Beklentimiz bu yönde. Orta sahanın merkezi Torreira, Sara. Önlerinde Batrakov, kanatlarda Yunus Sané, ileri uçta Barış Alper, Yılmaz. Osimhen'in yokluğunda. Şimdi hepimiz Barış Alper'i konuşuyoruz ama futbolun en kritik bölgesi nedir? Bir maçın kaderini belirleyecek asıl en önemli yer orta sahadır. Sara, Torreira, Batrakov. Torreira, Sara zaten yakından biliyoruz neler yapabildiklerini. Şampiyonlar Ligi'nde de neler yaptıklarına geçen sene şahitlik ettik. Batrakov ise genç futbolcusu Sarı Kırmızıların. Kariyerinde ilk defa Rusya dışına çıktı. Ve ilk kez böyle sert bir ortamda, zorlu bir organizasyonda forma giyecek mi? Siz olsanız Batrakov'la mı başlarsınız? Yoksa örnek veriyorum,
1: bu
0: Yunus'u
1: muhtemel
0: hoca zaman
1: değil.
0: Zaman orada.
1: Bu muhtemel. Benim muhtemel 11'im değil. Bu benim mantık 11'im.
0: Mantık 11'in katılıyor
1: ben
0: musun?
1: Ben bunu da çıkarım. Ama ben bir kez daha söylüyorum. Bir dakika. Üçümüz burada yayın yapıyoruz. Bu benim 11'im, bu olur diyorum. Hem fikir misin, kimi değiştirirsin?
0: Batrakov'u değiştiririm.
1: Kimi alırsın oraya?
0: Yunus'u oraya koyarım.
1: Evet, Yunus'un yerine kimi koyarsın?
0: Yunus'un yerine sağ tarafa Sané'yi koyarım.
1: Evet, başka var mı senin değişikliğin?
0: Yani Sané'yi de sağa koyduğum için sol boşluklukta kalmış oluyor. Oraya da Leao'yu koyarım. Leao, Barış'ı da duruma göre maç içinde yerlerini
1: senin
0: değiştiririm.
1: Senin 11'in nasıl olur?
2: Yani üçlü orta saha olur ama forvet arkası tercihim olmaz. Yani burada merkeze bir oyuncu daha. İşte o kim var elde? Lemina mı?
0: Yok.
1: Lemina sakat.
0: Sakat.
2: Lemina yok.
0: Olsa zaten sorun olmaz.
2: Lemina yok. Önce. İlkay var ama yok. Lesti falan sayamıyoruz. Biraz mecburi.
0: Yani Ugo Çuku falan oynatılır mı bilmiyorum.
2: İşte şimdi geldik.
1: Sende bir değişiklik mi var?
0: Bende bir değişiklik. Batrakov
1: bir daha
0: yerine,
1: söyle.
0: Batrakov yerine Leao ama sağ içi diğer diziliminde sen değişiklik de olur diyorum.
2: Ben hücumda Barış'ta santrafora çıkmam.
1: Peki şöyle yapar mısın? Batrakov'u oynatmayıp Yunus'u oraya alıp Sané'yi sağa alıp Leao'yu da sola alır mısın?
0: İşte onu diyorum zaten.
1: Onu yapıyorsun değil mi sen?
0: Omega 3.
1: Direkt onu yapıyorsun.
0: Evet.
1: Tamam.
2: Ben orada Barış'ı sola alıp ileride Leao tercihinde bulunurum.
0: Sen böyle diyorsun.
1: Senin yine tercihin, senin de tercihin yani Koray gibi o zaman Leao değil mi? Batrakov yerine.
2: Santrafor olarak Leao, kanatta Barış Alper. Çünkü neden bunu söylüyorum bir daha? Az önce bir şey söyledim ben kendi düşüncemde. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde özellikle üçlü merkeze geçen sezon iyi sonuçları aldığını gördük. Şimdi burada üçüncü merkezi aradık az önce. Değil mi? 6-8 oynayabilen bir profil aradık ki eldeki mevcuda kimse güvenemedi herhalde.
1: Genduzu Kanter'in yanına İsmail'i koyalım dedik Beşiktaş maçında. İrfan
2: yani,
1: Can'ı değil.
2: Evet. Yani bir benzeri şimdi Sporting maçı için. Şimdi bu orta sahada hücumda şimdi Sané, Batrakov ve Yunus bir hareketlilik katar ama işin savunma kısmında zaten şu an bocalayan bence bir Galatasaray varken Sara ve Torreira arkaya destekle tek başına ikisi yeterli olmaz. Sané'den destek alabilir mi Galatasaray sizce?
0: Yok.
2: Ya yani beke ve
1: sahte
2: merkeze
1: sahte destek.
2: Yeterince alamaz. Ama Barış olursa alabilir değil mi? Ya yani Barış olsa alabilir. Dolayısıyla hani orada işin merkeze ve savunmaya destek kısmında da yer alabileceği için ve yani sonuçta

0: Şalper bence geniş alanda etkili olan bir oyuncu. Evet, stoperleri yıpratabilir, merkez dönerse vesaire, ama ya Barış'ın meziyeti geniş alan bulmak. Ve orada çok sınırlandırıyoruz. Teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Bitiriciliği çok iyi olan bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Meziyetleri daha farklı. Orada dar alanda iki stoper arasında top kontrolü olsun vesaire, bitiricilik olsun, iş çözebilecek bir oyuncu var zaten elde. Bir de dediğim gibi hani Sané'den yeterince destek alamaz savunmayı lazım.
1: Ya ben Leão'nun da Deniz'in de mutlaka süre alacağını düşünüyorum ama başlayan 11'in
2: sen bu 11'in ihtimal, ideal senin için diyorsun.
1: Bu benim için ideal. Ama ben Okan Hoca'dan fantastik bir hareket bekliyorum. Bakalım hayırlısı.
2: Bakalım. Savunma hattına dikkat çeken Galatasaraylılar var. Mesajlar atıyorlar ama alternatif elde çok fazla yok. Var mı üretebileceğiniz farklı bir çözüm?
1: Seçenek olmadığı
0: için. Galatasaraylılar Kamavinga demek isterdi ama yok. Yani bas bas bağırdı herkes orta saha diye. Bence gözle görülen bir şey vardı ortada. Sorun sayısal falan değildi. Az önce isimleri zikrettik. Ama kim güvenip de mesela üçümüzün arasında konuşuyoruz. Bir de bizim izleyicilerimiz var şu an. Kim güvenip de mesela saydığımız diğer rotasyondaki orta sahaları şu an Galatasaray'ın orta sahasına yerleştirebiliyor? Yarın gönül rahat, ya yani çıksa gönlüm rahat eder yani, hiç sorun yok. Yerini doldurur şu oyuncuların diyebilir.
2: İşte var mı seçenek de yok ki elde çok.
0: Yok. Olması gerekiyordu ama işte.
2: Başarılı bir transfer dönemi geçirdi mi sizce?
1: Koray, şöyle bir soru. Senden bir rolünü çalayım.
2: Buyur abi, tabii.
1: Sence transfer kapandı, bitti. En başarılı transfer sezonu geçiren takım hangisi?
2: Sezon başı. Beşiktaş bence.
1: O gün sana sormuyorum. Sen peşin ödedin cevabı.
2: Sebebini söyleyeyim mi?
1: Evet.
2: Gelenler yanında giden operasyonu da bence büyük ölçüde çok güzel hallettiler. Bir iki bölge hariç. Kusursuz bir transfer dönemi değil ama yani 100 üzerinden 80'den fazla puan veririm.
1: İkiniz de Beşiktaş'ı iyi tanıyorsunuz. Peki imkan olsaydı, söz sahibi olsaydınız, tamam başarılı bir transfer sezonu geçirdi ama bir de şunu da yapardım dediğiniz ne var?
2: Beşiktaş için mi?
1: Evet.
2: Raşit Say'ı yollardım. Bir sağ kanat takviyesi yapmadan merkeze bir tane daha birini alabilirsem alırdım.
0: Zaten hoca da bunu istiyordu. Yönetim de bunu düşünüyordu. Eksik diye adlandırdığımız, eksik görülen de o. Ama bu şundan kaynaklı değil. Hani orada bir oyuncu yok konusu değil. Hep böyle Beşiktaş'ın kadroları olmuştur. İşte bir tane beki var, yedeği yok. Bir tane kanadı var, yedeği yok. Ya da hiç kanadı yok. Sağ kanat alıyor, solda oynatıyor. Böyle sezonları olmuştur. Bu sezon her oyuncunun kulübede bir alternatifi var. Bu orta sahada dahil olmak üzere.
2: Sayısal olarak birebir hep
0: birileri var. Sayısal değil, sadece rol itibariyle hocada, hocanın oynatmak istediği oyuna uygun olmayan bazı oyuncular var. Orada Olaitan'ın olduğu ve Salih'i de rahatlatabilecek pozisyonlarda bir 6-8 numara isteği vardı. Oysa elde bir oyuncu var. Hatta özür dilerim, iki oyuncu var. Yani Endidi mesela buraya rahatlıkla oynayabilir aslında. Sadece performans vermesi gerekiyor. Bu arada bilmiyorum ne kadar takip edebiliyor izleyenler ya da sizler. Hoca Endidi'yi iki maç üst üste 8 numarada oynattı. Savunmanın önüne koymadı. Gitti merkeze koydu. Ön alan baskısı yapsın diye, orta evet. Sahada oynasın diye. Bunu Leicester'da Maresca'da yapmıştı Endidi'ye. Orta sahada oynatmıştı merkezde. 6'da değil yani, daha ziyade orada oynatmıştı. İtalyano da bu tarz bir oyun oynatmaya çalışıyor. Sonradan oyunu aldığında rotasyonda bu arada Miretti var. Şu an henüz işin içine girmedi.
2: Doğru. Sence Ozan abi?
1: Ya şimdi bilinçsizce sordum o soruyu da ama Beşiktaş bu konuda başarılı. Yani teknik adam tercihi de iyi. Futbol aklı olarak transfer komitesi başkanı diyeyim yani, Önder Özen de iyi. Şu var. Beşiktaş takım olmuş. Mutlaka eksikleri var. Mesela Rıdvan sizi ikna ediyor mu? Sezon sonuna kadar mesela Rıdvan'dan bir performans, üst düzey şampiyon takımın beki olarak görüyor musunuz örnek? Yani ben bir stoper, bir bek daha alabilirdim.
2: İşte çok fazla transfere ihtiyacı vardı, ben o yüzden diyorum. Hı-hı. Büyük ihtim, büyük çoğunluğunu halletti. Mesela
0: zaten ilk transfer.
2: Bence burada yani aslında bu en kritik soru ne biliyor musun? Hangi takımlar bu transfer döneminin ardından geçen seneki kadrosuna göre daha güçlü bir şekilde çıktı? Hangi takımlar geçen seneki gücünden kaybederek şu an yeni sezona başlıyor? Yani şimdi mesela Galatasaray'ın santrfor rotasyonu öyle ya da böyle Osimhen Icardi'ydi.

0: Değil mi? Bir yine Lang hamlesi vardı devre arası gelen. İşte ne bileyim Sasha Boye bir şekilde bek rotasyonunda vardı. Ya mesela bence Galatasaray geçen seneki kadrosundan daha zayıflayarak çıkmış gibi duruyor şu an için.
1: Biraz bence farkı da şu oluşturuyor. Sadece transfer deyince dışarıdan alınan oyuncu değil. İçeriden de bazen transfer yaparsınız. Evet. Beşiktaş bu sezon içeriden de transfer yaptı. Emirhan Topçu çok iyi bir sezon başlangıcında. Thiago Jota geçen sezonun ikinci yarısı kulübeye çekilmişti ağırlıkla. Agbo da oynuyordu. Bu sezon oynadığı 9 tane maç var. Bir tanesi hariç geri kalanında iyi futbol oynadı. En büyük çıkışı belki de bilmiyorum Beşiktaş taraftarlar da böyle düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Takım içerisinde geçen sezon oyuncularından beklentinin üzerine çıkan Olaytan oldu. Benim için, 4 asist oynuyor mesela.
2: Benim için hayal kırıklığı Başakşehir. Yani bu kadar potansiyeli varken maddi manevi potansiyeli varken ben bambaşka bir takım bekliyordum Başakşehir'den. Benim için hayal kırıklığı Başakşehir. Yani mesela ben bir Erzurumspor kadrosunu, bir Eyüp kadrosunu, durumunu bir Gençler Birliği'ne konuşabilirim ama elinde imkan olup da potansiyel olup da değerlendirmeyen ben, çünkü bu sezon şampiyonluk potasında mutlaka rahatsız edici bir takım Başakşehir olur diye düşünüyordum. Çünkü her sezon bir takım çıkıyor ya, geçen sezon biraz Samsunspor bu işleri tırmaladı. Bir Göztepe ara yaptı. Göztepe yaptı, Alanya yaptı geçtiğimiz sezonlarda. Başakşehir'den büyük şey bekliyordum. Beni şaşırttı yani.
0: Evet. Metin, özür diliyorum. Nejat Bey diyor ki Leao'nun tam hazır olmadığını sanırım Okan Hoca söyledi. Batrakov'u hepiniz neden çıkardınız demiş. Ozan abi çıkarmadı bu arada. O günle biz anlamadım. Bence iyi bir futbolcu. Başka 11 çıkamaz. Alternatif yok demiş.
1: Ben şöyle, Batrakov'un yerine merkezi güçlendirmek için savunma açısından. Çünkü savunma zafiyeti var ortada Galatasaray'ın şu an
2: sezon
1: başında.
2: Sen İlkay'ı mı düşündün?
1: Yok, düşünemedim işte. O yüzden koymadım. Değiştirmedim ben de. Mecburi bir orta saha rotasyonu kurdum ben. Ya evi, iç saha, dış saha vesaire, işte ligde oynadığım maçlar çok bence önemli değil Galatasaray'ın kadrosu için. Ama Şampiyon Ligi'nde hakikaten bir farkı oluyor bunun. Yani eğer elde sağlıklı, gerçekten gönül rahatlığıyla sahaya atabilecek bir 6 numara olsaydı Torreira ve Sara'nın arkasında kullanabileceğin, ön tarafta katılıyorum daha farklı bir üçlü de olabilirdi.
0: Engin Bey katılmıyormuş bana. O da şöyle diyor. Galatasaray yönetimi geçen seneki kadrosunu korudu. Fenerbahçe koruyamadı. Bu da bir başarı yani. Kadroyu koruyabilmek de bir başarı diye fikrini belirtmiş. Geçen sene sol stoper alternatifi yoktu. 10 numara yoktu. İkinci forvet yoktu. Icardi sahada hiç yoktu. Galatasaray'ın sorununu sadece doymuş oyuncuların olması demiş ki sen yayının başında tükenmişlik sendromu demiştin.
2: Evet. O gün bu kadrodan, şu anda ekrandaki kadrodan Beşiktaş'a kimi alırsın?
1: Şu an şu muhtemel 11'den.
2: Evet. Bu muhtemel 11'den.
1: Abi çok zorlandım ya.
2: Bir sene önce sorsaydım 5 tanesini sayardım. Al işte.
1: Yani şimdi santraforda Milovic var zaten.
2: Misyonu tamamlamış oyuncular var. Bir sene önce 5 tanesini almaz mıydık Beşiktaş'ı?
0: Formu gözeterek mi cevap vermemiz lazım?
1: Şu an güncele bakarak.
2: Şu anda güncele bakarak.
0: Alisson Sanchez'i alırım.
1: Güncel formunda mı?
0: İtalyano var abi. Yani güncel form, ben orada hoca hakkında düşünüyorum.
1: Ondan ne performans alır başka? Ben mevcut şu an günceldeki performansı ile şu an birini almak
0: zorundayım. O zaman şu soruyu şöyle sorayım. Formda veya formsuz olarak formda gördüğünüz isimler kim var şu an Galatasaray'da bu sezona iyi başladı dediğiniz? Yunus var bence.
1: Yani ön alanda Yunus'u belki diyebilirsin sayarım. Yani. Sara yani
2: bak, Uğurcan bile formda iyi diyemiyoruz biliyor musun şu anda? Kötü demiyorum. Ama evet, mesela şimdi Beşiktaş'ın kalecisine son maçlarda Ederson'a baktıktan sonra Uğurcan'ın pabucu dama atılmış durumda. Doğru mu? Haftanın 11'ine yazar mısın Uğurcan'ı? 4 maç oynadı.
0: O kadar pozisyonluk bir şey oldu.
2: Ama bak, hayır, 4 maç oynadı. 4 haftada da haftanın 11'ine yazmazsın. Şuradan yani ben basit sokak ağzıyla konuşuyorum. Kusura bakmayın. Hani
0: dilinde oynamadı.
2: Daha yani, anlaşılsın diye. Hayır, 4 hafta ligde 4 hafta geçti.
0: Evet, geride kaldı.
2: Geride kaldı anlamında söylüyorum. Ha, belki 10 hafta sonra farklı bir boyuta gidebilir ama bir sene önce konuşmuş olsaydık ben Fenerbahçe'ye buradan 3 tane 4 tane adam isterdim. Sen Beşiktaş'a 5-6 tane adam isterdin. Trabzonspor 5-6 tane adam isterdi. Bunu niye anlattım? Bu soruyu niye sordum? Niye muhabbeti buraya getirdim? Galatasaray'da misyonunu tamamlamış, görevini bitirmiş oyuncular çok var. Bir tane, iki tane değil.

0: Ya kim pozitifi konuşmak daha yararlı olur burada. Vazgeçilmez diyebileceğin oyuncu yok o gün burada. Abi,
1: biz bunu konuşurken şu yorumda muhakkak gelir. Hı-hı. Geçmişten çünkü çok geldiği için bu tarz yorumlar. Ligin lideri değil mi Galatasaray? Şu an ligin lideri ya. Ama biz burada oyuncuların daha önceki sezonlarda neler yaptığını bildiğimiz için onlar üzerinden zaten güncelindeki performansların düşük olduğunu söylüyoruz.
0: Ya baktığımızda şu anda bu sezon izlediğimizde resmi maçlarda bana bir şey vaat etmiyor. Beni tavlayamıyor. Önemli olan bu. Yani şu anda Beşiktaş'ı konuştuğumuzda bambaşka bir şey. Tabii ilk haftayla, birinci haftayla, dördüncü haftada bile bizim kararlarımız veya görüşlerimiz değişti. Zaten futbol bu. Her hafta aynı şeyi beklemek imkansız oluyor. Özellikle de Türk futbolunda. Yani standardı yok zaten bu işin. İstikrarı ve standardı yok. Biz bugünü konuşuyoruz. Biz bu hafızada ne var abi şu anda? 2 haftalık periyot var. Örnek veriyorum. 2 haftalık, 3 haftalık periyotta sergiledikleri oyun var. Mesela şimdi Galatasaraylılar bu sene de biz şampiyon olacağız diyemiyorlar.
2: Ne?
0: Ben, abi konuşuyoruz işte, hepimiz piyasadayız. Hepimizin bir arkadaşı var, şeyi var, çevresi var, konuştuğumuz kişiler var. Zaten birbirimizle şakalaştığımız konular bile tuttuğumuz takımlar gibi oldu. Yani muhabbet başladıktan sonra ne haber, nasıl gidiyor, Fenerbahçe ne olur, Galatasaray ne olur, sektörde olman da önemli değil. İnsanların gündeminde en basit konuşabileceği konular veya yorum yapabileceği konular futbol olduğu için bunları konuşuyoruz. Ve benim çevremde birçok kişi Galatasaray'ı, Galatasaraylı olup da Galatasaray'ı favori görmeyen birçok kişi var.
1: Bu arada ben
2: baş görüşte olanlar yazabilir bu arada. Onu
1: bu liderlik mevzusuyla ilgili bir hatırlatma yapayım mesela.
2: Neyle ilgili?
1: Lider ya Galatasaray. Evet. Yani eleştiriyoruz, muhakkak gelir o yanıt. İşte Galatasaray lider, çok kötü diyorsunuz da vesaire.
2: Doğru. Burada, bu arada Galatasaray'ın şampiyon olduğu tüm sezonlarda çok, sezon başlangıcı çok iyi değil.
1: Çok kötüden ziyade Galatasaray'ın geçen sezon ya da ondan önceki şampiyonluk sezonlarındaki oynadığı oyunla birlikte bu sezonki oyun arasındaki farkı söylüyoruz. Yani ileri giden bir takım olmadı. Geçen sezon da bu arada bir önceki sezona göre daha iyi oynamadı Galatasaray. Daha iyi sonuçlar da almadı. İlk, yani şampiyonluklarının ilk 3 sezonunu hatırlayalım. Bir de son sezonunu hatırlayalım.
2: Evet.
1: Şimdi bu sezon geçen sezonun da bence gerisinde oyun itibariyle. Çünkü savunma tarafında da defosu var. En azından geçtiğim bir sezon savunma tarafı bu kadar sorunlu değildi işin. Ve liderlik konusu. Oyun mu getiriyor acaba size liderliği şu an bu haftalarda? Yoksa bireysellik mi getiriyor? Hatırlayalım, Valerian İsmail Beşiktaş'ın teknik direktörüydü. 5. hafta sahaya çıkarken lider takımın hocası olarak çıktı. 14. haftada gönderildi. Yani 5. haftada liderken gümbür gümbür çok iyi oyun oynuyor diye değildi. Daha iyi fiziksel durumdaydı. İşte sonuç aldı o haftalarda. Ama oyun çok ilerisini vaat ediyor muydu? O zaman da tartışmalıydı.
2: Tabii Şampiyonlar Ligi motivasyonu apayrı futbolcular için, onu da söyleyelim. Ligdeki performansların çok üzerine çıkıyorlar. Hep birlikte takip edeceğiz. Konuşmayı sürdüreceğiz yine. Diğer konulara da geçeceğiz. Programın başında açılışta şeyi söyledik. Şu anda sosyal medyada inanılmaz bir 80'ler akımı var. Biz de editörümüz Ertuğ Güveniş'le birlikte bu 80'ler akımına ayak uyduralım dedik. Şöyle birkaç teknik direktör, futbolcu hepsine 80'lerde olsaydı nasıl olurdu diye düşündük. Güvenç Kurtar zaten yapmaya gerek yok hocam. Hocam sonra yaparız o geldiğinde. Okan Buruk'la başlayalım. Okan Buruk 80'lerde teknik direktör olsaydı o dönemki aksesuarlar, saç, sakal, bıyık modası nasıl olurdu dedik. Yapay zeka karşımıza böyle bir tablo çıkardı. Nasıl buldunuz Okan Hoca'nın 80'lerde teknik direktör olsaydı?
1: Hayatımda ilk kez bıyıkları olduğunu görüyorum. Herhalde daha önce hiç hatırlamıyorum futbolculuğundan bu yana.
2: Ben de hatırlamıyorum.
1: Bende hiç yok yani.
2: Zaten o dönemler bıyık daha çok herhalde. Ozan abi sen şimdi, 94'lüsün bilmezsin gerçi ama.
0: Bilmem. Şu Okan Hoca'yı bir arabanın içine koymuş olsaydınız ben derdim bir de kolunu da sallasın şöyle dışarıya. Gözlükler, bıyıklar, anladın mı şey? Tarz öyle bir hava yaratmış ama güzel.
2: Güzel. Okan Buruk bu şekilde olurdu dedi yapay zeka. İzleyiciler ne düşünüyor? Bakalım en çok hangisini beğenecekler? Yazabilirsiniz bu arada. Onu da hatırlatalım. Aksesuar olarak gözlük çok kullanılıyor. Bıyık tercihi
1: mont,
2: var.
1: Mont kadife galiba üstünde değil mi?
2: Efendim?
0: Havlu kumaş. Havlu kumaş.
1: Öyle mi?
0: Havlu kumaş. Öyle derler ya, havlu kumaş.
2: Kağıt kalem elde. Tabii tabletler, bilgisayarlar yok o dönem. Yedek kulübesi gördüğünüz gibi. Şu ankinden eser yok. Bank şeklinde.
1: Maç oynanırken hemen röportaja giriliyor falan.
2: Evet.
1: Değil mi? Hakem orada faul var, oyun durdu, sakatlık, röportaj yapıyorsun.
2: 80'ler akımına devam ediyoruz. Okan Buruk bu şekildeydi. Vincenzo Italiano. Hocamız böyle o dönemin saç modası, kolunda saati, yine o da yedek kulübesinde. Vincenzo Italiano'yu da yapay zeka 80'lerde olsaydı bu şekilde.
1: Italiano hocayı da saçlı görmemiştim.
2: Evet.
1: Öyle görmüş olduk.
2: Hocayı özellikle saçlı yaptık, onu söyleyelim. Bir görmek istedik. Boynundaki zincir aksesuar. Boyunda zincir aksesuarı deyince kim geliyor aklınıza futbol dünyasından? Kim? 90'a Metin Tekin. Değil mi? Futboldayken. Normalde yasak tabii futbolcuların takması da. Öyle bir fotoğrafı vardır efsane Metin Hoca'nın.
0: Yok, belli bir süreye kadar serbestti.
2: Sonradan
0: kaldırıldı tabii. Künyeler, kolyeler hepsi serbestti.
1: Bir ara hatta o geçiş sürecinde ilk önce bantlanıyordu falan.
0: Bantlanıyordu.
1: Sonra yani tamamen kaldırılmaya başlandı.
2: Vincenzo Italiano bu şekildeydi.
0: Vincenzo.
2: Nasıl buldunuz?
0: Tutto bene.
1: Gayet güzel.
0: Gayet güzel.
2: Bence gayet güzel. Karizmatik. İsmail Kartal'la devam edelim. İsmail Hoca.
0: Banazlı İsmail gibi olmuş. Banazlı İsmail kimdir o gün?
1: Tanımıyorum.
0: Seyirci şu anda hatırlayanlar oldu Banazlı İsmail'i. Sen bilir misin?
2: Ben bilmiyorum.
0: Kartallar Yüksek Uçar diye bir dizi vardı.
2: Banazlı İsmail.
0: Banazlı İsmail.
2: Banazlı İsmail, evet.
0: Kartallar Yüksek Uçar. Hem Kartal, bak Kartallar Yüksek Uçar, hem Banazlı İsmail isimden de şey.
2: Bıyık. İsmail Hoca'ya da yakışırmış bıyık yalnız bu arada.
0: İsmail Hoca burada İranlılar gibi olmuş.
1: Futbolculuğunda
0: oranın suyunu içti ya.
2: Onda da yine aynı aksesuar. Boyunda kronometre.
1: Polo yaka. Biraz günümüze
2: polo
1: de
2: polo yaka, evet. İsmail düz. Kartal 80'lerde teknik direktör olsaydı
1: şu
2: bu
1: üstündeki
2: şekilde.
0: Peki Trabzonspor için tek direktörü kim yaptınız?
2: Hüseyin Çimşir yaptık tabii ki. O da gelecek. O gün bir şey diyordun
1: sen. Şu üstündeki kıyafet hala günümüzde de çok rağbet görüyor bu arada.
0: Bu evet. Kıyafet bu tarz böyle omuzu düşük falan şeyler gördüm. O zaman da breakdansçılar vardı ya.
2: Evet.
0: Onlar giyerdi hep bunları.
2: Hüseyin Çimşir hocayı yaptık tabii. Trabzonspor'un şu an teknik direktörü olduğu için. Hüseyin Hoca da bu
0: burada
2: şekilde.
0: Burada dedektif gibi çıkmış Hüseyin Hoca.
2: Evet.
0: Komisuar Colombo.
2: Bordo mavi.
0: Biraz önce Banazlı İsmail dedik. Bu da o 80'lerin işte bunlar. Banazlı İsmail de 80'lerde.
2: Batkalar 80'lerde
0: bu
2: miydi?
0: Bu da Komisuar Colombo gibi olmuş.
2: Hüseyin Çimşir'i de bu şekilde canlandırdı.
1: Benim dikkatimi çeken arkadaki görüntü oldu. Trabzonspor Münih maçı.
2: Evet, 3-1 önde 3-1. Trabzon. Bak görüyor musun? Maç skorboard 0-0 gerçi de 3-1 önde.
0: Güvenç Hoca'yı da yapmış olsaydı 80'lerden böyle gidiyoruz ya, orada da Dallas dizisinden Bobby derdik ona da.
2: Güvenç Hoca'yı geldiğinde yaparız. Evet. Eski skorboardlar öyleydi yalnız, hatırlıyorsunuzdur.
1: Eski skorboardda dijital bir şey yoktu ki.
2: Tabii. Elleydi aslında. Doğru, 80'de dijital değildi. Orada o da yapay zekanın kusuru olarak dikkat çekiyor.
1: Dijital yapmış 80'lerde.
2: Birer tane de futbolcu yaptık yine. Dört büyüklerden.
0: Birer tane de yorumcu yapsaydın.
2: Yorumcu değil. Bize gelecek sonra sıra.
1: Eyvah.
2: İlk futbolcuyla başlayalım. Victor Osimhen. 80'lerde olsaydı.
0: Harika olmuş.
2: Çok
0: bu
2: iyi.
0: Bence şu ana kadar en iyisi bu.
2: Osimhen. Saçlar. Maske.
1: Ya birine benzeteceğim bir şarkıcı geçmişlerden.
0: Çok benziyor.
2: Yalnız evet, var ya, Galatasaray şöyle bir şey çıkarsa, taraftar ürünü, çılgın satar bu arada bence.
0: Forma mı?
2: Evet. Retro tarz.
1: Evet, Galatasaray'da Juventus oynuyormuş.
2: Galatasaray Juventus karşısında
1: 2-60 de yukarıdaki gol 1'i anlamadık.
0: Peki sen nedir diye Kunta Kinte'yi bilir misin?
2: Kunta Kinte'yi biliyoruz. Onu duyduk. Osimhen güzel oldu.
0: Çok
2: böyle bir saç
0: olmuş
2: modeli. Belki düşünebilir kendisi.
1: Jamaikalı şarkıcı havası yok mu?
0: Aynı Güney Amerikalı böyle bir
2: bıyık
0: şey.
2: Bıyık yine dikkat çekiyor burada da. Elde bandaj var. Victor Osimhen. 80'lerde futbolcu olsa bu şekildeydi dedik. Bir başka
0: orada
2: isme
0: ne yazıyor? Juventus maçı var.
2: Juventus, evet. Bir başka isme geçiyoruz şimdi.

0: Şimdi Beşiktaş'ın Blaovic. Kaptanı Orkun Kökçü. Bu da yine sade bir tasarım, forma tasarımı.
1: Orkun zaten saçlar. Hemen 80'le 2000 küsuru da aynı yani tip olarak baktığımızda. Abi, tam hiç böyle şey yok.
2: 80'de
1: yani,
2: olsa böyle olabilir.
0: Evet. Yani. Orkun şu aynı anda yapabilir bence bunu. Gayet bu da güzel olmuş.
2: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Stad evet. Kimin stadı? Hadi bilin.
0: Neresi çıktı?
2: Kasımpaşa stadı.
0: Kasımpaşa stadı mı?
2: Recep Tayyip Erdoğan stadı.
0: Nereden onu çıkardın? Arkadaki
2: bina. O yandaki mı? Görüntüden. Orada. Yani oradan böyle dönüştürülmüş.
0: Orkun Kökçü 80'ler akımına böyle katılıyor bizim sayemizde. Fenerbahçe'den Asensio'yu göreceğiz şimdi. Asensio da yine.
2: Bıyık olmasa kime benziyordu? Bir Can Bartu havası yok mu?
0: Hala film vardı ya Fenerbahçeli şeyin oynadığı.
1: Lefter.
0: Hala Tolga Han.
1: Tamam işte Lefter'i oynadı. Değil mi?
0: Tolga Han Sayışman oynadı. Yok bir tane de komedi filmi
1: tamam,
0: vardı
1: tamam,
0: ya.
1: Tamam ona benzemiş doğru söylüyorsun.
0: Tolga Han Sayışman havası var.
1: Kızı isteme hikayesi.
0: Evet evet
1: babası
0: evet doğru filmin adını unuttum ya.
2: Bilmiyorum bıyığı kesse böyle sanki Can Bartu'dan yapay zeka almış da değiştirmiş gibi hissettim.
1: Arkadaki de Müjdat mı?
0: Değil ama Aşk Tutulması filmin adı.
2: Orada maçta İnönü'de.
0: Evet evet Beşiktaş İnönü Stadyumu yazıyor arkada da. Asensio bu şekilde dedik. Devam ediyoruz. Muhammed Salah. 80'lerde olsaydı.
2: Bugünden farkı bıyık olması gibi duruyor.
0: Bıyık. Bir de şort tabii burada işte. Üstteki o dönemin kıyafet, şortları. O dönemin kısa. Şortları böyle kısa. Muhammed Salah'ı bu şekilde canlandırdık. Oylama yaptıracağım size bu arada. Aklınızda mı hepsi?
1: Osimhen 1.
0: Muhammed Salah. Osimhen 1 mi diyorsun? Hı-hı. Bir de hatırlayalım Osimhen'i. Ozan Zeybek oyunu Osimhen'den yana kullanıyor.
1: Oy, en düşük oyu burada. Oy hak, yani hepsine oy veriyorsak Orkun'un ki.
0: Orkun diyorsun.
1: En yani bunu buna bayıldım.
0: Buna bayıldım. Bir numaram evet. Senin bu. Orkun'u son. Çok sade ve yalın gördüm diyorsun.
1: Son numaram o.
0: Orkun'a da bakalım. Orkun da bu şekilde.
1: Teknik direktörler arasında. Ya
2: hangisi
1: da...
2: daha büyük değişim bugüne göre dersen Osimhen'in kitabı.
1: Orkun hiç
2: Orkun
1: değişmemişti
2: yani 80'de
1: ya.
2: De
1: bak sana bir şey söyleyeyim.
2: Evet. Orkun 80'de de böyle
1: Orkun'un
2: olabilirdi
1: imaj olarak. Bugün şu olayı yaptığını söylemesen Orkun'un fotoğrafını böyle ekrana getirsen ben güncel fotoğraf bile zannedebilirdim bunu.
0: Çok bir değişim yok bunda
1: yok,
0: diyorsun.
1: Yok abi.
0: Çok tamam o bizim tercih ettiğimiz fotoğraftan kaynaklı da olabilir. Saçları biraz uzun. Arkada kulak arkasında o dikkat ediliyor.
1: Bıyık. Teknik adamlardan da Hüseyin Çimşir'inkine çok beğendim. Harika olmuş.
0: Hüseyin Hoca'nınkine de bakalım 80'ler akımı.
1: O harika olmuş. Daha. Yani Ağspor şeyinde dijitalde paylaşacaksanız bunu paylaşın bence. Bir de tam böyle Trabzon işi olmuş. Trabzonspor teknik direktörü
2: Özkan
1: işi olmuş.
2: Özkan
1: Sümer'in şeyi...
0: Evet.
1: Çok güzel olmuş.
0: O gün sen
2: teknik direktörleri hatırlamaya çalışıyorum. Okan Hoca'nınki, İsmail Hoca, Italiano. Yani Italiano ve Hüseyin Hoca'nınki.
1: Bunu bana gönderin yani. De Hüseyin Hoca'ya atayım şimdi.
0: O izliyordur herhalde zaten veya birileri su gösterir belki.
2: Ya tarz, imaj İtalyano falan böyle diyorsun. İtalyano ya.
0: Sert bakışları,
2: saçlar falan böyle.
0: Saçlar. Koldaki saat detayıyla birlikte.
1: Sen Italiano'yu mu beğendin?
2: Senin arada fark arıyorum ya böyle
0: futbolcularda
2: çok
0: o gün. Yani
2: orada en büyük bence yani bugünle en büyük böyle ciddi fark böyle Osimhen'de ya. Katılıyorum.
0: Osimhen diyorsun sen de.
2: Ya Orkun'un ki bugünkü hali gibi. Asensio da çok zaten şey.
0: Asensio da tam böyle klasik o dönemin şeyi gibi hiç yapay zeka gibi değil de sanki dediği gibi Müjdat.
2: Çok oynamamış.
0: Hocaların
2: bir,
0: oynadığı
2: yani,
0: dönemin bir oyuncusu.
2: Çok oynamamış.
0: Gibi.
2: Bir bıyık eklenmiş Asensio'ya ufaktan.
0: Favori biraz uzatılmış. Çubuklu
1: yani
0: forma.
1: Şunu söyleyeyim. Bunu da harika yapmış. Bu da harika.
0: Çok gerçekçi.
1: Müthiş. Bu gerçekçi. Tam bir de böyle İspanyol şeyi. Şu anda dijital platformlarda eski 80'ler 90'lar İspanyol filmleri var. Ajan evet. Filmleri var. Casusluk filmleri. Tam oradaki modellerden biri olmuş.
0: Bu şekilde. Bir yandan siz tabii bakarken eklemek istediğiniz başka var mı bu arada?
1: Senden bir şey gelecek gibi böyle.
0: Gelecek gelecek böyle şimdi. Bir ben bir yandan şey, mesajlara bakacağım.
2: Salahki de çok farklı yapıyorsun. Değil.
1: Salahki de Salah'ın tipi gibi yani aynı.
2: Aynı sadece bıyık.
0: Muhammed
2: var.
0: Salah. Dozer Cemil gibi burada bak forma şey.
2: forma falan ayrı yani, bir şey hep komple

0: üstten aşağı değerlendirsen farklı da Salah.
1: Atalay Özdemir demiş ki Orkun'un kirli sakalını kaldır, sadece bıyık kalsın, 70'ler 80'ler gibi demiş. Ömer Bey, Asensio Kadir İnanır'a benzerdi demiş. Bakıyoruz başka yine. Bu arada bizi yapanlar var. İlkay Çiçekli, teşekkür ediyorum. Osimhen Rocky filmindeki Apollo'ya benzemiş diye yorum var Hüseyin Çelik'ten. Polis Akademisi'ndeki basketbol hocasıydı galiba demiş. Gökhan Bey, Osimhen için.
2: Bize her yer Trabzon sloganı hangi yıllarda çıkmıştır? Yani 10 yılı geçmemiştir değil mi?
1: Geçmiştir herhalde.
2: 15'i geçmemiştir ama.
0: 15-20 yıldır. O aralıkta.
1: Yani en güzeli Okan Buruk diyor. Muhsin Bey. Okan Hoca'ya bir daha bakalım.
2: Şevket Altuğ'a benzemiş burada.
1: Ama Okan Hoca'yı da bıyık acaba böyle hiç bırakmış mıdır ya hayatının bir döneminde diyeceğim de, futbolculuktan bu yana zaten çok genç yaşlarda gördüğümüz için ben hiç hatırlamıyorum.
2: Benim hiç sakalım bıyığım olmadı.
1: Olmadı mı?
2: Olmadı.
1: Hiç. O zaman hadi bakalım, futbolcuları yaptık sizi yapmayacağımızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.
0: Şimdi Ozan abi,
1: hadi önce ilk benim,
0: ilk kez sakallı halini göreceğiz.
1: İlk benimki. Nasıl?
2: İrlanda. İskoçya işi tam böyle.
0: Rahmetli Halit Kıvanç maç önü fotoğrafı.
1: İlker Yasin vibe'ı var değil mi bıyıklarda?
0: Var yani.
1: İlker abinin kulaklarını çınlatayım. Ben ilk spor müdürümdür benim. Bayağı uzun sürede çalıştık kendisiyle. O dönemler.
0: Ben daha da eskiye gittim Halit Kıvanç olarak.
1: Kahverengi renk olarak
2: bunu, tercih. Bunu yapmanız zor mu? Hemen 30 saniyede yapıyorsunuz değil mi?
1: Yani 45 saniye falan sürüyor da tabii o şeyi...
0: Sen yine isteğini, toplumsal mesajını vermişsin.
1: Spor birleştirir. Ekrana vermek hemen hızlı olmuyor tabii. Bu bendim. Sıradaki isim Ogün Şahinoğlu olsun. Ogün, bu da sensin.
0: Ya gazeteye bak.
1: Gazete elinde, Sabah gazetesi.
0: Manşete bak.
1: Beşiktaş şampiyonluğa ilerliyor.
0: Bugünün Ogün habercisi.
1: Bence çok iyi Ogün.
2: Fotoğraf makinen
1: bunu,
2: ne?
1: Bunu kesinlikle paylaşmaz.
2: Rus malı mı?
1: Boynunda...
0: Yok.
2: Fotoğraf makinen Rus malı mı? Macar mı?
0: Kurum kartımı da takmışım.
1: Ogün kurum vallahi... kartıyla birlikte sağ kenarında
0: hayır,
1: çalışıyor.
0: Gazete ve manşet olayı beni bitirdi, çok iyi.
1: Sabah gazetesi her zamanki gibi 80'lere de damga vuruyordu. Evet. Son isim gelsin. Ozan Zeybek. Ozan abi dedin ki hiç bıyığım yok. Bak tahmin
2: sakallı
1: ettim.
2: Falan yapsaydınız keşke beni bir de.
0: Abi saç, bu arada olmayınca daha iyiymiş biliyor musun?
1: Bıyık. 80'ler akımı. Arkada televizyon, kamera.
2: Burada bir şey vermedin mi mesaj? Kendinde yazmışsın ya hemen.
1: Onu spor şey mi? Yapay zeka
0: peki,
1: yazmış zaten.
0: Abi benim sabahın için, manşeti benim için var. Nasıl bir şey yazardın? Futbolda heyecan.
2: Şimdi içindeki zehri at.
3: Yani şu
2: benim için güzel. Nasıl bir şey atardın? Ama benim gazetem foto maç. Niye Sabah yok, gazetesini koydun?
3: Sabah var orada da, evet. Sabah kalmış onda.
2: Çünkü 80'lerde foto maç yoktu.
1: Yani A-Spor da yoktu o zaman ama tabii ki güncel bu neşeli, keyifli.
2: Benim bir akrabam başında var, ona benzemiş bir fotoğraf.
1: İsmini paylaşmak ister misin? Selam yollayacaksan diye diyorum. Güzel, keyifli bir akımdı. Biz de buna ayak uydurduk. İzleyicilerimizin mesajları da varsa tabii onları da yine okuruz. Beşiktaş'la devam edelim. O gün derbi zaferinin ardından keyifler yerinde herkeste.
0: Ertuğ bana atıyor fotoğrafımı şu an.
1: Fotoğrafı.
0: Çok uğraştım.
1: Evet,
0: eline
1: isterseniz
0: sağlık.
1: Bu arada size yollarız. Paylaşmak istiyorsanız sosyal medyanızdan da. Ozan abi.
2: Tabii.
1: Onları da göndeririz. Keyifler yerinde şu anda.
0: Evet.
2: Gazımızı derbide mı alıyorsun şu anda?
1: Nasıl?
2: Gazımızı mı alıyorsun bizim?
1: Hayır.
2: Keyifler yerinde.
0: Ben canlı
1: derbiden, derbiden sonra diyorum. Beşiktaş'ta şu an her şey yolunda gidiyor.
0: Tabii yani.
1: Özellikle tabii kazanmanın ötesinde oyun olarak da Beşiktaş'ı herkes şu ana kadar hak ettiği bir galibiyet olarak yorumluyor. Taraftar da bu açıdan ayrıca mutlu.
0: Yani
1: stattaydın o gün.
0: Beşiktaş son dönemde Kadıköy'de galibiyetler elde etti de bu kadar oyun açısından fark açıp da galibiyet elde ettiği
2: kazanan maça, kaybeden iki takım içinde benim son zamanlarda gördüğüm en güzel maçlardan biriydi derbi anlamında. Senin için de aynı mı?
0: Şöyle bir hatırlamam gerekiyor yakın zamanı da. Bende de bir önceki sezon bitince onu silme huyu var.

0: rengi sarı lacivert olmasa Kadıköy olduğuna herhalde kimse inandıramaz. Değil mi? Maça taraftar çok ciddi bir atmosfer yarattı, çok etkili başladı, oyuncuları itmeye çalıştı ama oyuncular tribünü itemedi mesela oyun itibariyle. Maçın ikinci devresinde Beşiktaş o kadar iyi başlangıç yaptı ki ikinci devreye. Artık Fenerbahçe taraftarı da bence hissetti zaten gelen tehlikeyi. Ve durağanlaştı. Atmosfer de çok durdu. Şimdi bazen tribün sizi ittirir ama sahadaki futbolcu da buna eşlik etmesi gerekir. Tribün durduğunda anlarsınız sahadaki oyunun gidişatını. Fenerbahçe taraftarı anladı o gün statta yer alanlar oyunun gidişatını. Beşiktaş 46 ile 75 arası özellikle Fenerbahçe'yi sahada yok etti. Yoktu. Maçtan sonra istatistikler paylaşılıyor. İşte toplu oynama yok, başarılı pas, rakip ceza sahasına girme. Bunlar bize bazı şeyleri gösterir. Ve özellikle iki tanesini alsak hele. Yani Nübel bir Fenerbahçe'nin iki golü var değil mi? Bir golü var. İki tane şutu var isabetli. Evet. Vedat'ın şutu dışında Nübel'i zorlayan Fenerbahçe pozisyonu yok. İkincisi Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş'ın ceza sahasında 13 kez topla buluştu. Bakın bunu Beşiktaş sadece ikinci yarının başlangıcıyla 70 arası yaptı. O sayıyı 46 ile 70 arası buldu mesela. Bu Fenerbahçe'nin stadında oynanan bir maç. Biz geçmişte hep şunu konuşuyorduk. Kadıköy'deki Fenerbahçe kabus oluyordu rakipleri için. Psikolojik açıdan da Fenerbahçe'nin o anki güncel durumundan bağımsızdı bir de. Yeri geliyordu 8. haftada, yeri geliyordu 10. rakibiyle karşılaşırken. Hiç fark etmiyordu. Hep orada güçlü olan, galibiyet oyununu oynayan Fenerbahçe'ydi. Lakin hafta sonu oynanan derbi başladığında galibiyet oyunu oynayan bir Fenerbahçe ben izlemedim. Beşiktaş topu alınca 11 kişi kendi sahasına yerleşen Fenerbahçe gördük. Yani kendi sahasında 11 kişi Beşiktaş'ın oyununu, ne yapacağını bekleyen bir Fenerbahçe gördük. Pozisyon üretmekte zorlanan, sadece Greenwood üzerinden bir şeyler arayan, merkezi geçip. Ve bunu da bu arada gidişatta mesela eksiğini görüp ikinci yarı bunu tamamlamaya çalışan da ilk İtalyan oldu. 46'da ne yaptı maça çıkarken ikinci devreye? Şunu yaptı, ilk devre bir zaaf vardı ortada. Orkun'la Salih'i yan yana oynattı. Olayıtan'ı öne attı ön alan baskısı için. Ama Kante Fenerbahçe ilk devre ayak tutan isimdi. Top kaptırmadı, top kazandı, mücadelelerde ayakta kaldı, oyunu rahatlattı. Ve o orta sahadaki dörtlünün arkasında Greenwood sürekli topla buluştu. Çok rahat pasta geçebildi ama finalde doğru işler olmadı.
1: Ağzınıza sağlık. Tekrar o gün Şahinoğlu ve Ozan Zeybe'ye teşekkür ediyoruz. Son sayfayı da noktalıyoruz. Herkese mutlu geceler. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1946 yılına gidelim.
1: İnsanlık tarihinin en büyük ve en kanlı savaşı, İkinci Dünya Savaşı, 1939-1945 yılları arasında yaşandı. Savaş, dünyadaki birçok ülkeyi ekonomik açıdan derin etkilemişti. Ülkeler oluşan ekonomik ve politik krizlerden sıyrılabilmek için uzun bir süre mücadele edeceklerdi. Ülkelerin bu kanlı savaşın yaralarını sarma

0: süreci 1949 yılına kadar devam edecekti. Savaşın geride bırakıldığı yıl olan 1946 yılı muharebenin en derin izlerini taşıyan yıldı. Doğal olarak ülkeler sportif faaliyetlere savaş öncesi dönem kadar ne kaynak ayırabilirler ne de ilgi gösterebilirlerdi. İkinci Dünya Savaşı sadece cephede değil, cephe gerisindeki sivillerin de hayatını kaybettiği bir savaş olmuştu. Toplam 75 milyona, yani o zamanki dünya nüfusunun 40'ta birine yakın insan hayatını kaybetmişti. Savaşın yıkıcı etkisi sebebiyle ilki 1930 yılında Uruguay'da 13 ülkenin katılımıyla gerçekleşen, futbolda en önemli uluslararası turnuva olma özelliği taşıyan FIFA Dünya Kupası 1942 ve 1946 yıllarında yapılamadı. İkinci Dünya Savaşı sırasında FIFA kendini ayakta tutmak için mücadele etti ve savaş sona erdiğinde zamanlı bir turnuva planlayacak maddi veya manevi bir kaynağı olmamıştı. Nitekim savaşın yıkıcı etkileri sebebiyle hiçbir ülkede FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak durumda değildi. 1946'daki futbol adına en önemli uluslararası turnuva, Arjantin'in 10 Şubat 1946'da Brezilya'ya 2-0 yenerek şampiyon olduğu 1946 Güney Amerika şampiyonasıydı.
1: Bu ikinci dünya harbi ne olimpiyat yaptırdı ne dünya kupası yaptırdı. Şimdi mesela 34-38, 42, 46 bunlar olacak dünya kupasında. 4 senede bir yapılıyor ama yapılamıyor. Çünkü neden? Avrupa harbe girmiş, Almanya ile harp ediyor. Nerede güvenlik sağlayacağım da nereden gidip nereden geleceğim mümkünatı yok. Efendime söyleyeyim, işte Amerika müttefikler falan filandan o da dalmış Avrupa'ya. Dolayısıyla en son işte 38 Dünya Kupası, 38'den sonra ta 50'ye kadar 12 sene Dünya Kupası yapılamadı.
0: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa hemen hemen tüm deniz aşırı kolonilerini yitirmesine karşın savaş öncesi herhangi bir dönemde görülmeyen verimliliğe ve refaha ulaşacaktı. Avrupa'nın yeniden toparlanışında toplumun tüm kesimlerinin aynı amaçla işbirliği yapması etkili oldu. Almanya hariç birçok Avrupa ülkesinde 1946 yılında futbolda lig şampiyonluğu maçları oynandı. İşgal Almanya'sı 2. Dünya Savaşı sonrasında müttefik devletlerce kontrol ediliyordu. Amerikan, İngiliz, Sovyet ve Fransız güçlerinden oluşan müttefik tetkik yönetimi 1945'ten 1949'a değin ülkeyi idare etti. Bu sebeple ülkede 1949'a değin sportif faaliyetler gerçekleşmedi. Diğer yandan 1946'da İspanya'da La Liga şampiyonu Sevilla, İtalya Serie A şampiyonu Torino, Portekiz Süper Lig şampiyonu Belenenses, Fransa 1. Lig şampiyonu Lille olmuştu. İngiltere FA Cup'ta ise Derby County, Charlton Athletic'i 4-1 yenmeyi başararak şampiyonluğa ulaşan ekip olmuştu. İkinci Dünya Savaşı öncesinde ilk kez 1934'te Torino'da düzenlenen atletizm şampiyonaları birkaç istisna dışında hep 4 yılda bir gerçekleşti ve 3. Avrupa Atletizm Şampiyonası da 22 Ağustos-25 Ağustos 1946 tarihleri arasında Norveç'in Oslo-Biste stadyumunda düzenlendi. Bu şampiyona aynı zamanda bazı ilklere de sahne oluyordu. Tarihte ilk kez kadınlar ve erkekler bir arada yarışıyorlardı ve ilk defa İskandinavya'daki bir şehir şampiyonaya ev sahipliği yapıyordu. 20 ülkeden 353 atletin katıldığı şampiyonada atletler 20 farklı kategoride yarıştılar. En fazla madalya kazanan ülke turnuva sonunda İsveç olmuştu. 1946 yılı dünya basketbolunda çok önemli bir yıl olarak anılır. 1946-47 sezonu.

Amerika Birleşik Devletleri Profesyonel Basketbol Ligi'nin açılış sezonudur. O yıl, 3 yıl sonra adını Ulusal Basketbol Birliği yani NBA olarak değişecek Amerika Basketbol Birliği kurulmuştur. Bugünkü adı olan National Basketball Association ismi de 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir diğer profesyonel lig olan National Basketball League ile birleşmesinden sonra alındı. Lig 1946-1947 sezonunda 11 takımla oynanmaya başladı ve Doğu-Batı Konferansı olarak ikiye bölündü. Warriors açılış sezonunda seriyi 4-1 kazanarak BAA şampiyonasına uzanan ekip oldu. Ama aynı zamanda basketbolun temellerinin atıldığı 1946 yılında imkansızlıklar sebebiyle de birçok problem yaşanıyordu. Basketbol maçları hokey takımlarıyla paylaşılan alanlarda oynanıyordu. Bu arenalarda basketbol müsabakaları öncesinde buzla kaplı alana ahşap basketbol tabanları koyuluyordu. 1946 yılının sonları, ülkelerin 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başladıkları ve ulusların artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl oldu. Bunun sonucu ülkemizde ve Türk sporunda da hissedilmeye başlandı. Türkiye, savaşın dışında ve tarafsız kalmayı esas kabul etmiş ve savaş dönemlerinde izlediği dış politikayla sıcak savaşın getirebileceği yıkım ve sorunlardan uzak kalmıştır. Yine eskisi gibi yabancı takımlar, yabancı sporcular ülkemize gelmeye başlamış ve Türk sporcuları yurt dışı seyahatlerinin kapısını açmışlardı. Yabancı temaslara karşı büyük bir susamışlık vardı Türk spor severlerde. Bu nedenle yabancı temaslar pek büyük ilgi görmeye başladı. Bu ilgiden yararlanmak isteyen kulüplerimiz de yabancı temaslarına yoğunluk verdiler. Sporda heyecan dolu günler yeniden başladı. O yıl ilk olarak Türk atlet ve güreşçilerinden oluşan sporcu kafilemiz 1946 yılı Nisan ayında çeşitli karşılaşmalar yapmak üzere Mısır'a gitti. Atletlerimiz Kahire'de yapılan uluslararası yarışmalarda toplam 17 birincilik elde ederek güzel bir başarı sağladılar. Güreş ekibimiz de aynı dönem İskenderiye'de yapılan müsabakada Mısır takımını 5-2, Kahire'deki müsabakada ise 6-1 yenme başarısını gösterdi. Böylece hem güreşçilerimiz hem atletlerimiz Mısır'da iyi bir sınav vererek yurda döndüler. 1946 yılında Dublin'de yapılan Avrupa Boks Şampiyonası'na Türkiye 4 boksörle katıldı. Dublin'e giden boksörlerimizden ikisi büyük başarı gösterdiler. Vural İnan en teknik boksör seçilirken Halit Ergönül de 51 kiloda Avrupa karmasına seçildi. 51 kiloda dövüşen Halit Ergönül'ün karşısına İspanyol asıllı bir Meksikalı olan Gonzalez çıktı. Halit Ergönül az sayı bir farkla bu maçı güçlü ve tecrübeli rakibine kaptırmıştı ama boks dünyamızda şereflerin aynı zamanda en büyüğünü kazanmıştı. Avrupa karmasında yer alan ilk Türk boksörü unvanı. Amerika'nın en ünlü savaş gemilerinden biri olan Missouri zırhlısı o yıl Türkiye'ye gelmişti. Bu zırhlı aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sonunda Japonya'nın kayıtsız şartsız teslim anlaşması imzaladığı gemiydi. Missouri'ye Akdeniz'de bulunan Amerikan 6. filosuna bağlı bazı gemiler de refakat etmişlerdi. Bu gemilerde Amerikalı denizciler de vardı. Türk sporcularıyla çeşitli dallarda sportif temaslar yapıldı. Amerikalı denizcilerle yapılan basketbol maçlarında İstanbul karmamız Missouri zırhlısı ve Providence gemisi takımını iki maçta da yenmişlerdi. Amerikalı sporcuların kendi aralarında oynadıkları beyzbol ve futbol maçları da kalabalık bir seyirci grubu tarafından ilgiyle takip edilmişti. Bu tarihten sonra da yabancı sporcuların İstanbul ziyaretleri ve bu gibi sportif temasları artarak devam edecekti. Aralarında başta Avusturya'nın dünyaca ünlü eski kalecisi Rudi Hedlund'le Fransa'nın eski birçok ünlü futbolcusunun yer aldığı Angoleme adlı profesyonel takım 1946 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul'a gelerek maçlar oynadı. Galatasaray

0: Beşiktaş, Beyoğlu ve Türk profesyonel takım ile yapılan maçlarda takımlarımız hiç de fena olmayan sonuçlarla sahadan ayrılmışlardı. Kadrosunda Macar milli takımının 8 oyuncusu bulunan Macaristan şampiyonu Uypes takımı da Eylül 1946 tarihinde İstanbul'a geldi. İlk maçını Şeref Stadında Fenerbahçe ile oynayan Uypes takımı İstanbul'da oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanıp birinde berabere kalmış ve yenilgi almadan Macaristan'a dönmüştü. Ancak kaybedilen maçlarda da takımlarımızın ortaya koyduğu mücadeleci ruh görülmeye değerdi. 1946 yılı Türkiye basketbolu için de önemli bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Kasım ayında Yunanistan'a yapılan seyahatte Türk basketboluna sınır kapıları tekrar açılmıştı. 1936 Berlin Olimpiyatlarından beri sandıkta naftalinde yatan ay yıldızlı formamız bu münasebette çıkarılmış ve tam 10 yıl 2 ay ve 26 günlük bir aradan sonra yeniden sahaları süslemişti. Basketbolcularımız bu Yunanistan seyahati sırasında 4'ü Atina'da, ikisi Selanik'te olmak üzere 6 karşılaşma yaptılar. Uzun bir süreden beri Amerikalılarla olan sıkı temasları sayesinde basketbolda önemli bir gelişme ve ilerleme kaydetmiş olan Yunanlılar karşısında Türk takımı gerçekten büyük bir varlık gösterdi. Başarılı maçlar çıkardı ve parlak galibiyetler elde etti. Türk sporunda 1946 yılının en önemli ve de mutlu olayı kuşkusuz güreşçilerimizin Avrupa şampiyonluğu kazanmaları oldu. Ekim ayı sonunda Stockholm'da yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçileri minderde fırtına gibi estiler. 62 kiloda Gazanfer Bilge, 67 kiloda Celal Atik, 73 kiloda Yaşar Doğu altın madalya, 57 kiloda Nasuh Akar ve 79 kiloda Mahmut Ceteres gümüş, 87 kiloda Muharrem Candaş'la ağır siklette de Mehmet Çoban bronz madalya kazanan güreşçilerimiz oldu. Güreşçilerimiz 8 sikletten 3'ü altın, 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere tam 7 madalya kazanırken takım halinde de Avrupa şampiyonu unvanını da başkalarına kaptırmamışlardı. Türk takımı 15 puanla Avrupa şampiyonluğunu kazanırken bu şampiyonada büyük iddiası bulunan ev sahibi İsveç 13 puanla ikinciliği alabildi. Finlandiya takımı da 9 puanla üçüncü olabildi.
1: 45'in Mayıs'ında Dünya Harbi sona erdikten sonra bu sportif faaliyetlerde giderek canlanmaya başladı. İlişkiler arttı. Tabii biz işte 48'de sevgili rahmetli Ruhi Sarıalp'le atletizmde bir madalya kazandık ama bizim tabii esas iddialı olduğumuz branş güreş. Greco-Romen de değil de serbestte ağırlıklı olarak bizim güreşçiler işte 46'da galiba Stockholm'da neydi öyle bir şeydi. Orada madalya kazandılar. Yani bekliyoruz biz güreş olduğu zaman. Bu ne zaman söyleyeyim? 70'li yıllarda VP Akta 72 mini olimpiyatlarında kazandığı bronz madalya uzun yıllar sonra bizi sevindirdi. Bir 25 sene falan Türk güreşçileri aşağı yukarı bütün dünyada minderleri rakiplerine dar etmişlerdir. İşte bu Stockholm'daki madalyada kazandığımız madalyada güreşte şöyle söyleyeyim 70'lere kadar falan aşağı yukarı ne oluyor 49-50 desek 20-22 sene Türk güreşinin dünyada saltanat kurduğu bir dönemdir o. Gerek olimpiyatlarda gerek dünya şampiyonalarında. Sonra bu çok önemli bir ayrıntıdır. Bütün dünya Türklerin güreşte başarılı olmamaları için güreşi çabuklaştırdılar kurallarını. Saniyesini, dakikasını azalttılar. Süresini yani müsabaka süresini azalttılar. Neden? Çünkü biz yağlı güreşten geliyorduk. Yağlı güreşte bir külde atarsın, 1,5 saat altta yatan, üstte yatan öyle yatarlar. Hiç hareket etmezler. Onun için biz uzun süreli güreş yapmaya alışmış bir ülkeydik. Ama bu elde ettiğimiz güreşteki büyük başarılar birbirini peşini takip edince bu sefer uluslararası güreş şeyi, güreş dakikalarını azalttı. 15 dakika.

0: bilmem işte 20 dakikadan 15, 15 dakikadan 10 dakikaya, bilmem neden işte 3'er dakikalık bilmem bölümlere filan. O yüzden ne kadar çabuklaştırdılar, biz o kadar geri gittik güreşte.
1: Bir Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez Türk bayrakları birincilik direklerini süslerken, yine ilk kez tam 4 kez İstiklal Marşımız çalındı. Yurtta da büyük sevinç hakimdi. 21 Kasım günü İtalya üzerinden yurda dönen güreşçilerimizi, Galata Rıhtımı'nı ve tüm Karaköy'ü dolduran büyük bir halk kitlesi karşılamıştı. 1946 yılının sonları, İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başladığı ve ulusların artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl olarak tarihe geçti.
2: ...1947 yılında spor olaylarında birçok ilk yaşandı. Avrupa Greco-Romen güreş şampiyonasında milli güreşimiz Yaşar Doğu şampiyon oldu. İnönü Stadyumu 19 Mayıs 1947'de açıldı. Siyah beyazlar İnönü Stadı'ndaki ilk maçını yine bu senede yaptı. Bu stadyumdaki ilk golü de o zamanlar Beşiktaş'ın futbolcusu olan Süleyman Seba atmıştı.
1: 1947 yılı Türkiye'de güreş ve atletizm sporlarında önemli ilerlemeler ve gelişim kaydettiğimiz bir yıl oldu. Özellikle güreş sporunda uluslararası arenada 1945-1950 yılları arası çok önemli bir yer tutmaktaydı. Zira Türkiye 1940-1945 yılları arasında İkinci Dünya Savaşı sebebiyle uluslararası karşılaşmalara ara vermek durumunda kalmış, birçok spor faaliyetinde olduğu gibi güreşte de sadece yurt içi karşılaşmalarla yetinmişti. Ardında büyük bir yıkım bırakan İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde 1946 yılı Ekim ayında Stockholm'de yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçileri 3'ü altın, 2'si gümüş ve 2'si de bronz olmak üzere 7 madalya kazanarak çok güzel bir başarı elde etmişlerdi. Bu madalyalar Türk güreşçilerine ilk Avrupa şampiyonluğunu getirmişti. 1947 yılında gerçekleştirilen Avrupa Greco-Romen Güreş Şampiyonası da Türk güreşçilerinin bir yıl önce Stockholm'de kazandıkları Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'ndan sonra Türkiye için ayrı bir anlam ve önem kazanmıştı. 1947 yılında Prag'da yapılacak şampiyonada Türk güreşi bu kez de Avrupa minderlerinde Greco-Romen stilinin büyük sınavını verecekti. Organizasyon, kilo fazlalığı bulunan Türk güreşçilerimize fin hamamı tahsis etmemişti. Takımımızın o zamanki antrenörü Nuri Boytor'un hoca, otelde pratik zekasıyla bir fin hamamı yaratmış, karyolaların altına koyduğu elektrikli sobalarla yatak şiltesi ve battaniyeler arasında yatırdığı güreşçilerimizi forma sokmak için terletme yoluna gitmişti. Tartı sabahından itibaren de bu sefer milli takımımıza yönelik çek ve demir perde hakemlerinin oyunları başlamıştı. Nuri Hoca 50 gram fazlalıkları için müsabakaya katılamayacakları söylenen güreşlerimizin hemen terazi başında tırnaklarını, saçlarını keserek yine zekasıyla bu problemi de halletmişti. Artık millilerimiz mindere çıkmaya ve büyük başarılar kazanmaya hazırlardı. Ancak bu sefer de karşımızda milli güreşçilerimizin aleyhine sergilenen hakem oyunları çıkmıştı. Türk güreşçilerimizin göz göre göre hakkı yenmişti minderdi. Özellikle demir perde ülkeleri güreşçileriyle yapılan müsabakalarda bu haksızlıklar had safhayı bulmuş, güreşçilerimizin tuşları görmezlikten gelinmiş, kazanmaları gereken müsabakalarda minderi yenik olarak terk etmek zorunda kalmışlardı. Tüm bu oyunlara rağmen başarılı milli güreşçimiz Yaşar Doğu, final güreşinde ezip perişan ettiği Sovyet güreşçiyi sırt üstü mindere yapıştırdıktan sonra göğsü üzerine oturmuş ve tek tek hakemlere bakıp galibiyetini kabul ettirerek şampiyon olmuştu.

Türk güreşçileri Prag dönüşünde İstanbul'da büyük bir kalabalık tarafından karşılanmışlardı. Sirkeci Garı'ndan Taksim Meydanı'na kadar millilerimiz büyük bir coşkuyla omuzlarda taşınmıştı. Bir yandan bu büyük kalabalıktan yükselen demir perde hakemlerine yönelik şiddetli protesto sesleri de uğranılan haksızlıklara milletçe duyulan öfkenin ifadesiydi. Avrupa Greco-Roman Şampiyonası sona erdiğinde güreşçilerimiz bir altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazanmışlardı. Aynı yıl Türk güreş tarihinde önemli bir kayıp da yaşanmıştı. Türk güreşinde çok önemli bir yeri bulunan ve Türk pehlivanlarının piri olarak aramızda yaşayan meşhur su yolcu Mehmet Pehlivan, 10 Ekim 1947 günü 107 yaşında fani dünyaya sessizce gözlerini yummuştu. 1841 yılında doğan Mehmet Pehlivan henüz 14 yaşındayken güreşe merak sarmış ve saray pehlivanlarından Lofçalı Yörük Ali tarafından yetiştirilmişti. 1947 yılı tıpkı güreş sporunda olduğu gibi atletizmde de güzel başarılar elde ettiğimiz bir yıl olmuştu. 27-28 Eylül 1947'de Doğu Akdeniz Atletizm Şampiyonası'nın ilki Yunanistan, Türkiye ve Filistin'in iştirakiyle yapılmıştı. Bu yarışlarda da atletlerimiz büyük bir performans ve üstünlük göstermişlerdi. Takım halinde Türkiye birinciliği kazanılmıştı. Doğan Acarbay, Adnan Ölçen, Cahit Önel ve Osman Coşgül bu yarışmaların en başarılı atletleriydi. Doğan Acarbay'ın 4x400 metre bayrak yarışında son adam olarak çıkardığı şahane koşuyla Türk takımını gerilerden alıp şampiyonluğa taşıması şüphesiz ki 1947 Doğu Akdeniz Şampiyonası'nda Türk atletizmi adına en unutulmaz olay olarak hafızalarda kalacaktı. 1947 yılında Türk atletizmi açısından ilginç bir hikaye de yaşanmıştı. Bir futbol antrenmanı sırasında pistte çalışmakta olan atletlerle bir iddia üzerine yarışan Fenerbahçe'nin golcü santraforu Supi Ural, gösterdiği başarı karşısında gerek kulübünün gerekse arkadaşlarının ısrarıyla pistlere de yönelmişti. 23 Ağustos 1947 günü Fenerbahçe stadında yapılan Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede Raşit Öztaş ve Oktay Karakulak gibi iki ünlü sprinter'ı geride bırakarak net 11 saniyelik derecesiyle şampiyonluğu kazanmıştı. Bu arada Supi Ural yeşil sahadaki başarısını pistlere taşıyan tek sporcu değildi tarihte. Futbol statlarından pistlere transfer olan başka atletler de vardı. Daha önce Ural'ın aynı takımla birlikte de futbol oynadıkları Melih Kotanca ve İzmirli Vahap Özaltay tıpkı Ural gibi benzer ve bir o kadar da ilginç kariyer hikayelerine sahiplerdi. Türkiye'de rugby sporuna ilk adım da 1947 yılında atılmıştı. O tarihlerde İtalya'dan dönen ve Roma'da handbol oynayan Reşat Ersun'un girişimiyle Fenerbahçe kulübünde rugby sporu faaliyete geçirilmiş ve tamamı Haydarpaşa Lisesi öğrencilerinden oluşan bir rugby takımı kurulmuştu. Bu oluşumun hemen akabinde Galatasaray kulübü de rakibini yalnız bırakmamış ve onlar da Galatasaray Lisesi öğrencilerinden kurulu bir takımla çalışmaya koyulmuşlardı. İşte bu iki takım 18 Mayıs 1947 günü Fenerbahçe stadında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş futbol maçı öncesinde karşı karşıya gelmişlerdi. Bu sebeple de bu rugby maçını büyük bir seyirci kalabalığı takip ediyordu. Fenerbahçe takımı seyircinin de desteğiyle rakibini 12-0 mağlup etmişti. Keyifli bir maç olmuştu ancak daha sonraları maddi zorluklar yüzünden rugby branşları kapatıldı ve oynanan tek rugby müsabakasından sonra 1947'den 1999 yılına dek rugby sporu Türkiye'de uykuya dalacaktı. 1947 yılı Beşiktaş adına da çok önemli bir yıl olarak sayılmaktadır. İlk temeli 1939 yılında atılan ve daha sonra 2. Dünya Savaşı'nın yaşanmasıyla daha temel safhası tamamlanmadan

0: inşası kesilen ve 1943 yılında ikinci kez temel atma töreni yapılan İnönü Stadı 1947 yılında nihayet açıldı. İstanbul'da futbol karşılaşmaları 1910'lu yıllardan başlayarak 1928'e kadar eski Union Club sahasında, 1929-1947 arasında da Fenerbahçe Stadı ile Taksim Topçu Kışlası avlusunda yapılan Taksim Stadyumunda oynanmaktaydı. İstanbul'daki ilk statlar ahşap ve tek tribünlü Fenerbahçe ile Beşiktaş'la Ortaköy arasındaki ilkel görünümlü Şeref Stadyumuydu. Taksim Kışlası ile birlikte buradaki top sahası da kaldırılınca İstanbul'a büyük ve modern bir stat yapımı önem kazandı. ...1939'da İtalya'dan davet edilen ve bu konuda uzmanlığı bulunan stadyum mimarı Paolo Vietti Violi, mimar Fazıl Aysu ve mimar Şinasi Şahin Girer ile birlikte stadyum için seçilen Dolmabahçe Sarayı'nın eski ahırlarının bulunduğu yere uygun bir plan hazırlandı. Stadyumun temeli 19 Mayıs 1939'da Dolmabahçe Sarayı'nın eski has ahırlarının bulunduğu arazide atıldı. Ancak kısa bir süre sonra 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği sıkıntılar inşaatı engellemişti. Bu nedenle 19 Mayıs 1943'te yeniden bir temel atma töreni yapıldı ve harfiyat işine girişildi. Stada dönemin Cumhurbaşkanı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarından olan İsmet İnönü'nün soyadı verildi. Stadyumun açılışını dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar yaptı. Stadyum o dönemin parasal değeriyle 5 milyon liraya mal oldu. İnönü Stadyumu 19 Mayıs 1947'de açıldı. Siyah beyazlar İnönü Stadı'ndaki ilk maçını 23 Kasım 1947'de İsveç'in AEK Solna takımıyla yaptı. Bu stadyumdaki ilk golü de o zamanlar Beşiktaş'ın futbolcusu olan Süleyman Seba atmıştı.
1: 43'te temel atıldıktan sonra 47'de, 47'nin 19 Mayıs'ında açılıyor. Açıldıktan sonraki ilk maçta 23 Kasım 1947'de. Bu 23 Kasım 1947'de İnönü Stadı gerçek o günün değerleriyle çok büyük bir spor mabedi. O dev mabedin Türk futboluna uzun yıllar ondan sonra yataklık etmiş, kucak açmış o dev mabedin açılışında çok yaygın olmayan, bana o açılıştan çok daha fazla etkisi olan bir olay var. 1947'de işte 23 Kasım'ında Beşiktaş AIK ile oynuyor, İsveç takımı. O maçın golleri Beşiktaş 3-2 kaybediyor. Beşiktaş'ın gollerinden bir tanesini atan da gene bir efsane Süleyman Seba. Süleyman Seba'nın yeni bir oyuncu olduğu, futbolcu olduğu dönemde o takımla sahaya çıkan bir kaptan var. O kaptan Hakkı Yeten. O dönemde Hakkı kaptan hakikaten efsane bir futbolcu. Hem futboluyla hem kişiliğiyle. Hakkı kaptan Beşiktaş'ta bir efsane. Onun dediği teknik direktörün önünde falan yani. Öyle bir efsane. Aynı zamanda rakip takım oyuncularının da önünde düğme iliklediği bir efsane. Şimdi bu oyuncu efsane, müthiş bir adam. Ve 1947'deki açılış maçında, İnönü Stadı'nın açılış maçında AYK'ya karşı oynarken biraz dökülüyor, iyi oynayamıyor. İyi oynayamıyor ve seyirci biraz buna protestolu bağırışlarda bulunuyor. Dışarı diye bağırıyorlar. Maçın devre arasında içeri giriyor o Hakkı kaptan. O 18-19 yıldır Beşiktaş'ın efsanesi haline gelen, rakiplerinin büyük saygı duyduğu o kaptan tribünlerin bağırışlarına hak verip formasını, Beşiktaş formasını çıkarıp asıyor. Böyle saygın bir adam dışarıya da bağırılarak dışarıya çıkarıldıktan sonra seyircinin emrini bir yerde yerine getiriyor ve onlara saygı gösteriyor. Ve ben röportajda sormuştum Hakkı kaptana, yıllarca dedim seni takdir etmiş,

alkışlamış bu oyuncu taraftar. Böyle bağırınca dedim, kızmadın mı onlara dedim. Yani kızmadım ama çok üzüldüm dedi. Onlar beni yıllarca omuzlarına aldılar. Bana kaptanlık apoleti taktılar. Onlar bana büyük adam apoleti taktılar. Beni hep alkışladılar, beni hep mutlu ettiler. Benden de hep aynı beklenti içinde oldular. Ben onlara cevap verdim, istediklerini verdim. Ama artık veremediğimi onlar da gördü, ben de gördüm. Şimdi de benim apoletlerimi söküyorlar. Ve ben onlara üzüldüm bu pozisyona ama ben onlara kızmadım. Yani her şeyin bir sonu var, benim için de o son gelmişti diye bana bunu anlattı. Ben hakikaten duygulanarak onu izledim.

0: 1947 yılı ülkelerin kanlı 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkilerinden kurtularak uluslararası spor faaliyetlerine yeniden yönelmeye başladı. 1948 Londra Olimpiyat Oyunları öncesinde birçok sportif hazırlığın yapıldığı bir yıl olmuştur. Ülkemizde de özellikle güreş ve atletizm alanında aynı yıl güzel başarılar sağlanmış, sporcularımız artık sadece yurt içi müsabakalarla yetinmek zorunda kalmayıp, yurt dışındaki spor organizasyonlarında da kendini göstermeye başlamışlardır.
1: 1948 yılında milli futbol takımımız 11 yıl sonra yeşil sahalara geri döndü. Ay Yıldızlılar Yunanistan karşısında 3-1 galip geldi. Beşiktaş'ın efsanesi Hakkı Yeten, namı diğer Baba Hakkı futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Türk voleybolunda ilk adımlar atılırken ilk şampiyon vefa oldu. 1948 yılında düzenlenen Londra Olimpiyatlarındaysa serbest güreş takımımız altın madalya kazandı.
0: Türk sporu açısından son derece hareketli ve o oranda da bereketli bir yıldı 1948 yılı. İlk büyük spor olayı kuşkusuz tam 11 yıl aradan sonra Türk milli futbol takımının yeniden kurulması ve Atina'da Yunanistan'la karşılaşmasıydı. 11 yıllık süreçte yapılması kararlaştırılan birçok maç 2. Dünya Savaşı'nın karanlığından dolayı oynanamamıştı. Bu arada Türk futbolundan nice kuşaklar gelip geçmişti. Bütün yürekler 23 Nisan 1948 günü Atina'da oynanacak Yunanistan-Türkiye milli futbol maçı için çarpıyordu artık. O gün gelip çattığında, o ılık ve güneşli havada, tribünlerini büyük bir seyirci kalabalığının hınca hınç doldurduğu toprak sahada Türk takımı maça fırtına gibi başladı. Milli formanın o tarifsiz heyecanı bütün çocuklarımızı coşturmuştu. 90 dakika sona erdiğinde Yunanistan'da, Atina'da hem de kendi seyircileri önünde 3-1'lik mağlubiyeti yaşatmıştık. Artık 1948 Londra Olimpiyat Oyunlarına hazırlıklar başlamıştı milli takımımızda. Tam 12 yıl aradan sonra İstanbul'da sahaya çıkacaktı millilerimiz. O gün İnönü Stadı'nı hınca hınç dolduran 20 bine yakın seyirci arasında ay yıldızlı formayı hiç görmemiş olanlar da vardı muhtemelen. Avusturya ile özel bir maç yapılacaktı. Saat 17'deki maç için sabahın 7'sinden itibaren tribünleri tamamen dolduran özlem ve heyecan dolu seyircinin coşkusu görülmeye değerdi. Ancak millilerimiz heyecandan beklenen oyunu bir türlü tutturamamıştı. Avusturya'nın yıldızlarına güçlü direnç göstersek de takımımızın sonucu değiştirmek için olanca çabası bir sonuç getirmemişti. Sahadan 1-0 yenik ayrılmıştık. Beşiktaş adına 1948 yılı tarihin tozlu sayfalarında kendine yer edinecek bir yıl olmuştu. Beşiktaş'ın sembolü, Türk futbolunun efsane ismi Hakkı Yeten 1948 yılında futbolu bıraktı. O sadece Beşiktaşlıların değil, futbolu seven her

Herkesin kahramanlarından birisiydi. Namı diğer Baba Hakkı. Futbolculuk kariyerini noktaladığında aynı zamanda arkasında bir destan da bırakmıştı. Ömrünün sonuna kadar Beşiktaş'a ve Türk futboluna hizmet etti. Hem futbolcu hem teknik direktör hem de başkan olarak. Defalarca şampiyonluk yaşadı Beşiktaş'ta. Efsane kariyerine daha pek çok ilkler ve başarılar sığdırdı. Ve her zaman örnek alınan karakteriyle sahaların babası oldu. Futbolu ciddiye alan, ekip ruhunu her şeyden çok önemseyen kişiliğiyle kısa sürede Beşiktaş'ın kaptanı oldu. Sahada da, saha dışında da kendisini hemen belli eden lider bir karakterdi. Bu yüzden baba deniliyordu ona. Bu yüzden diğer takımların futbolcu ve taraftarları da büyük bir saygı duyuyordu ona. Otoriter kişiliğiyle çoğunluğun sesi olmayı başarmıştı. Kendisi için oynamıyordu. Kızıyorsa kendisi için değil, takım için kızıyordu. Taraftar iyi bir oyun izlesin diye kızıyordu. Bu yüzden yeri başkaydı onun. O, bu yüzden Baba Hakkı'ydı. Bu toprakların öz evladı olduğunu, dahası bir şehit oğlu olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Türkiye'ye spor alanında başarılar kazandırmak için, Türk futbolu güçlensin diye uğraştı. Her zaman disiplinliydi. Hatta fazla sert buluyorlardı onu. Başarısızlığa tahammülü yoktu çünkü. Gücünün tamamını oyuna yansıtmadan, yani hakkını vermeden oynamadı hiç. 17 yıl Beşiktaş forması giydi. Hep yüreğiyle oynadı. Hep hakkıyla kazandı. Defalarca transfer teklifleri aldı. Büyük paralar konuldu önüne ama o Beşiktaşlıydı. Beşiktaş'ın ruhu, aklı, kalbiydi. Baba Hakkı'nın karakteri Beşiktaş'ın karakteri olmuştu. Artık Baba Hakkı Beşiktaş'tı. Beşiktaş'ta Baba Hakkı'ydı. Ne attığı goller, ne kırdığı rekorlar, ne de aldığı kupalar. Onu efsane yapan, dürüst, çalışkan, azimli kişiliğiydi. Çıktığı yüzlerce maçta hakkını vererek oynadı. Baba lakabını da, giydiği formayı da hak etmek için çalıştı. Taraftarın gönlünde yeri başkaydı. Onun gönlünde de taraftarın yeri başkaydı. 439 maçta 382 gol atan, 7 şampiyonluk kazandıran Hakkı Yeten, 1948'de İnönü Stadı'nın açılış maçında ıslıklandığını duyunca iki elini beline koydu ve taraftarına son kez baktı. Ertesi gün futbolu bıraktığını açıkladı. "Bana bu formayı taraftar giydirdi, taraftar çıkartır," dedi. Bir daha maça çıkmadı. Ama Beşiktaş'a hizmet etmeyi sürdürdü. Futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak tam 57 yıl siyah beyazlı formanın peşinde, taraftarın hizmetindeydi. Böyle bir aşktı onunkisi. Futbolu 1948 yılında noktaladığında başarı koleksiyonunda bir Türkiye şampiyonluğu, bir başbakanlık kupası, iki milli küme kupası, 7 kez İstanbul Ligi şampiyonluğu, 2 İstanbul Kupası şampiyonluğu, bir kez de İstanbul Şildi kupası vardı. 17 yıl boyunca formasını terlettiği Beşiktaş Futbol Kulübü'nde 439 maçta tam 382 gol atarak imkansız bir başarıya ulaşmıştı. 1948 yılı Türkiye adına voleybol ve basketbolda önemli olaylara sahne olan bir yıl olmuştu. 1924-1948 arası bölgesel olarak yürütülen voleybol şampiyonaları, 1948-1970 arası Türkiye Voleybol Şampiyonası olarak organize edilmeye başladı.
İlk Türkiye şampiyonluğunu da 21-23 Mayıs 1948 günleri arasında Ankara'da yapılmıştı. İstanbul'dan Vefa, Ankara'dan Ankara Gücü ve Mülkiyeliler Birliği, İzmir'den Altay'la Erzurum ve Kayseri takımlarının katılımlarıyla oynanan ilk Türkiye voleybol şampiyonası çok zevkli ve çekişmeli geçmişti ve o yıl Vefa takımı şampiyonluğu

sırtlayan takım olmuştu. 1948'de basketbol adına önemli ve bir o kadar da ilginç bir olay da yaşandı. Bir gün Galatasaray Kulübü'nün Beyoğlu'nda Hasun Galip Sokağı'ndaki lokaline esmer ve uzun boylu bir delikanlı geldi. Saçının tıraşından giyimine ve davranışlarına kadar her haliyle katıksız bir Amerikalıya benziyordu. Bu sırada lokalde bulunan kulüp yöneticilerinden Turgut Atakol kendisiyle ilgilenmişti. Esmer delikanlı tam bir Amerikan şivesiyle şöyle dedi. Ben Türk'üm. Adım Hüseyin Halit. Babam beni Türkçe öğrenmem için Türkiye'ye gönderdi. Birkaç yıl burada kalacağım. Ben basketbolcuyum. Burada bir takımda basketbol oynamak istiyorum. Atakol sevincinden yerinde zıplamamak için kendisini zor tutmuştu. Bu delikanlı adeta bir minnetti. Tarifsiz bir heyecan içinde onu içeri salona almış, kendisine bazı sualler sormuş ve hele ki Türk pasaportu olduğunu öğrenince sevinci daha da katlanmıştı. 5 dakika içinde Atakol bu gencin Galatasaray Kulübü'ne kaydını yapmış, ona forma, şort, lastik ayakkabı ve bir de basketbol topu verip üst kattaki spor salonunda denemişti. Topu tutuşundan driplingine, şutundan turnikesine kadar her hareketiyle ben basketbolcuyum diyordu Hüseyin Halit. Derhal lisansa çıkarıldı. Yalnız kendisine bir soyadı bulunması gerekiyordu. Hüseyin Halit, Hüseyin Öztürk olarak değiştirildi. Ve böylece Türk basketbolunda bir döneme önemli işler sığdıracak olan Hüseyin Öztürk, potalarımızın altına ilk adımını atmış oldu. Öztürk, 1949'da Mısır'da düzenlenen ve Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın ilk kez katıldığı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda turnuvanın en skorer oyuncusu oldu. Aynı zamanda turnuvanın en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü. Dönemin Milli Basketbol Takımımız adına çok önemli bir kazanımdı Hüseyin Öztürk. 1940 Tokyo ve 1944 Londra Olimpiyat Oyunları 2. Dünya Savaşı nedeniyle yapılamamıştı. Bu arada 62 milletin katılacağı 1948 olimpiyatları o dönemde Londra'ya teklif edildi. Savaş sonunun ilk olimpiyatları 40 yıl sonra tekrar Thames Nehri kıyılarına gidecekti. İngiltere organizasyonun her bakımdan mükemmel olabilmesi için büyük bir çaba ve özveri gösterdi. Londra savaş sonunda 1920 yılındaki Anvers'i hatırlatıyordu. Tüm yiyecek ve giyecek maddeleri karne ile dağıtılıyordu. Gelecek yabancı sporcular için olimpiyat köyü olmadığından erkek sporcular ordu mensuplarının kaldığı barakalarda, bayanlar da okullarda yatırıldılar. Tüm ülkelerde savaştan çıkma yorgunluğu vardı. 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Türk olimpiyat kafilemizden 18 futbolcu, 16 güreşçi, 13 atlet ve 6 bisikletçi ile 5 eskrimci olmak üzere 58 sporcu gönderilecekti. Türk sporcularımızı olimpiyat oyunlarında büyük başarılar bekliyordu. Güreşte Türkler çok büyük ilerleme göstererek 6 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya aldılar. Atletizmde de 1 bronz kazandılar. Londra'dan yurda ilk büyük müjde atletizm pistlerinden, daha doğrusu atlama havuzlarından gelmişti. Türk atlet Ruhi Sarıalp olimpiyat üçüncüsü olmuştu. Bu yalnız Türk atletizm tarihinde değil, Türk spor tarihinde de önemli bir olaydı. Ruhi Sarıalp'in bu başarısı olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez atletizmde Türk bayrağını şeref direğinde dalgalandırıyordu. Maraton koşusunda da bizi temsil eden sporcumuz Şevki Kur'un en seçkin 44 atlet arasında 20. sırada ve birinciden sadece 13 dakika sonra yarışı tamamlaması da asla küçümsenmeyecek bir başarıydı. Bisikletçilerimiz ve eskrimcilerimiz Londra Olimpiyat Oyunları'nda çok fazla varlık gösterememişlerdi. Futbol takımımızda da yaşanan polemik ve dedikodular sebebiyle oyunlarda işler çok iyi gitmiyordu. Ama bütün fırtına güreş minderinden gelmeye başlayan zafer müjdeleriyle kesilmişti. Güreşçilerimiz Londra'da büyük destan yazmaya başlamışlardı bile. Serbest güreş takımımız minderden 4 altın ve 2 gümüş çıkararak olimpiyat şampiyonu olmuştu. Bu arada binlerce sporcu arasında en büyük sempatiyi toplayan sevimli ağır sikletimiz Mersinli Ahmet olmuştu.
Ahmet

0: Londra'da fırtına gibi esen Türk güreşleri arasında aynı zamanda da en deneyimlisiydi. Zira Berlin'de 12 yıl önce Türkiye'nin ilk madalyasını almıştı. Usturayla tıraş edilmiş pırıl pırıl kafası, güreş çehresi ve heybetli gövdesiyle dikkat çekiyordu. Oxbridge'de adı Mr. Hello'ya çıkmıştı Mersinli Ahmet'in. Zira karşısına kim çıkarsa çıksın bir gülücük atıp selam veriyordu. İstanbul'da daha Grokoremen takımına seçildiği andan itibaren ben serbestçiyim, Grokoremen'den anlamam diye yırtılan Mersinli Ahmet'in sonunda bu stilde hem de ağır siklette olimpiyat şampiyonluğunu kazanması da işin başka bir ilginç yanıydı. Türk güreşçilerimiz böylece Londra minderlerinden toplam 6 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya çıkarmışlardı. Wembley Stadı'nda yapılan güreş seremonilerinde tam 11 güreşçimiz şeref kürsüsüne çıkmış, Türk bayrağımız 11 kez şeref direklerini süslemiş ve tam 6 kez de İstiklal Marşımız çalınmıştı. Bu gerçekten çok büyük başarıydı. Böylesine büyük bir başarının haklı sevinci ve heyecanı yurtta da çok büyük bir coşku uyandırmıştı. Bu arada sanki dünya ikiye ayrılmış ve komünist ülkeler kendi başlarına bir dünya kurmuşlardı. Londra'da bu ülkelerden bazıları olimpiyat oyunlarında yarışmalara katıldılar ve gruplardan bazı sporcular bu fırsatı değerlendirerek batıya sığındılar. Bu gibi olaylar çok uzun süre devam edecekti. 1948 Londra Olimpiyatları'nın sonuna gelindiğinde oyunlarda en çok madalya kazanan ülkeler Amerika, İsveç, Fransa ve Macaristan olmuştu. Türkiye 6 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile yarışları tamamlayarak güzel bir başarı elde etmişti. Ülkelerin 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı izlerinden yavaş yavaş kurtularak sportif faaliyetlerin artmaya başladığı bir yıldı 1948 yılı. Türk ve dünya sporu açısından son derece hareketli ve o oranda da bereketli bir yıl olmuştu.
1: Arşiv odasını noktalıyoruz. Hoşça kalın.

De La Cartuja'da, La Liga'da 4. hafta Betis Real Madrid maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Arda bekletmeden çok iyi ortası. Hırsı kaleci. Vayes kurtarıyor. Ersin yine Dumfries'e çok güzel pas. Yetişecek Dumfries Arda yanında. Arda. Mbappe Arda köşeyi gösteriyor. Ona doğru çok iyi pas. Ceza sahasında Arda çevirdi arka direkte. Vinicius direkten dışarıya. Arda Mbappe. Mbappe tekte nefis kaçırıyor Arda'yı. Beğenin offside'ı bozan isim. Arda sağ ayağıyla çevirdi. Vinicius. Sağ kanada attı kendisini Cucho Hernandez. Antony'den Hernandez'e. Cucho Hernandez. Geçmedi top. Arda tekte neler yapıyor Arda ilk yarıda. Jude Bellingham'dan Vinicius'un önüne şimdi. Vinicius götürebilir mi? Ceza sahasına daldı. Karşı karşıya Vinicius çevirdi. Mbappe olmadı. Yeniden Mbappe müdahale var Barça. Her şeyiyle çok keyifli.

0: Seyirlik bir pozisyonda işte Vinicius. Önce Nathan, sonra Bartra. Anthony. Anthony topu kaybetti. Kötü de bir noktada Betis için. Hoysen Mbappe'ye çok iyi pas. Karşı karşıya şimdi Mbappe kaleci Valles. Mbappe tam istediği açı, istediği vuruş şansını bulamadı ama işte Hoysen'in başlatıp neredeyse asisti yapacağı atak. Kaleciye nişanladı Kylian Mbappe. Anthony zarif paslar yine. Fornals çok iyi düşündü orada. Pası da çok iyi noktaya. Gol pozisyonu olabilir. Fran Garcia bekledi. Topper dışarı yattı. Bayrak havada. Fran Garcia için ama Troy Parrott'ın plasesi. Fornals penaltı noktasına doğru bir kafa kurtu. Gol! Betis attı. Troy Parrott. La Liga'ya golle merhaba diyor Troy Parrott. Courtois çok iyi uzandı ama Parrott takipte, Betis önde. Atamayan atarlar oluyor Emre Özcan. Real Madrid maç boyunca aradı ama Parrott kilidi kıran isim oluyor, sessizliği bozan isim oluyor. Alexander Arnold kesti. Konate geldi, olmadı. Açılan topa Silva bıraktı Mbappe'ye. Mbappe kaleye doğru gönderdi. Direkten dönüyor yine Mbappe. Girdi topun altına. Direkte patladı bu topta. Mbappe. Kukureya'dan Mbappe. Mbappe'den Kukureya. Kukureya zorladı Espi. Espi dönüyor geriye. Bernardo Silva'dan iyi pas. Aldı Vinicius şimdi. Vinicius çevirdi içeriye. Bir vuruş Espi. Mourinho yine iptal oldu Espi. Espi, Espi, Espi. Yine girdiğini attı. İptal var. İptal kararı var. Melek Artuğa'da gol iptal. Bakalım rejiden gelecek görüntü. İlk pas mı ya, acaba diye düşündüm.
1: Pasta bir şey göremedin mi? Ooo, burası
0: çok erken, ya pozisyon çok evet. Erken bir aşaması. 2 dakikalık süre eridi uzatmada. Jude Bellingham'a pas. Vinicius hücuma doğru atıyor sol kanattan yine. Jude Bellingham'dan Vinicius'un önüne doğru. Aldı Vinicius. Vinicius şimdi. Vinicius götürdü. Vinicius çevirdi. Korner. Ve penaltı. Maçın hakemi bu arada
1: penaltı verdi.
0: Verdi penaltıyı maçın hakemi. Tam bir şok var Sevilla'da. Betis için tam bir şok var. Deosan'ın müdahalesi. Geldi o işaret. Geliyor Mbappe. Geliyor Mbappe. Mbappe Valles. Mbappe olmadı ki cümlede de. Barça bırakmadı ama. Valles'in gecesi Betis'te. Valles.
1: İnanılmaz bir son. Yani.
0: Hem kurtardı hem Mbappe'ye doğru gitti orada. Kullanıyor Alexander Arnold. Kale ağzına doğru ortası. Kapı Valles. Yine Valles. Dikildi Real Madrid'in karşısına. Espi. Maç.
1: Bitti.
0: Maç bitti. Maç bitti. Real Madrid adına sezonun ilk mağlubiyeti Betis deplasmanında geliyor.

mücadele başlıyor. Lukman'dan pas. Atletico Madrid atakta. Şimdi yerden Simeone'ye, o da döndü. Pas sağ tarafa doğru. Kanginli'yi aldı ceza alanında. Kanginli sağına çekti, vurdu. Top direkten dışarıya çıkıyor Kanginli. Çok erken bir dakika. Henüz 3. dakika. Böyle geldi Atletico Madrid. İşte Kanginli ceza alanında. Bir sola bir sağ, çok hızlı. Uzak köşeye, direğe takıldı Kanginli. Simeone. Sağ tarafa doğru Llorente'nin koşu yoluna. Llorente bıraktı aradan. Cezalanın şut geldi dar açıdan. Çok dar açıdan.

Williams. Iñaki Williams yerden gönderdi. Ceza alanı. Şut, gol! İkinci gol! 2 dakikada 2 gol! Atletico Madrid'e şok. İkinci yarının henüz başı. Fark 2'ye çıkıyor Norbert Navarro. Celta Vigo'ya attı. Şimdi San Mames'te yine sahnede. Robert Navarro 2-0. Faul beklentisi var Atletico Madrid'de oyunculardan. Devam dedi hakem Iñaki Williams sol tarafa. Nico orada. Nico Williams sıyrıldı rakibinden. Nico ceza alanında. Nico Williams dışarıya. Barrios. Yerden oynadı Julian Alvarez tek top. Yeniden aldı Barrios. Uzaklardan Unai Simon. Yerden bir pas Alvarez'e. Döndü burada Alvarez. Simon ikinci pozisyon. Ortiz ve Unai Simon, Julian Alvarez. Şimdi sol kanada doğru uzun bir pas. Çok da güzel bir pas. Johan Eko var orada. Ceza alanında. Şimdi orta geldi. Herkes açtı uzak noktaya. Alex Berenguer dokunamadı ve top dışarıda. Julian Alvarez, isabetli bir pas. Karşı atak şansı, Oyan Sunset. Sunset bıraktı aradan. Johan Eko sıyrıldı, çok iyi çalım Johan Eko ceza alanında. Johan Eko çizgiye kadar indi, yaptı ortasını. Savunma karşıladı, atak devam edecek. Şimdi uzaklardan bir şut ama Oban kucağına. Bruzeta gönderdi savunma arkasına. Geliyor yine Atletik. Şimdi ceza alanı orta. Sekti savunmadan. Şut ve gol! Oyan Sunset! Dakika 90. Farka gidiyor Atletik. Hatların arasındaki o adam anları sarsıyor belki de. Fişi çeken golü atıyor Oyan Sunset. 90. dakika. Atletik 3, Atletico Madrid 0. Üç farklı önde Atletico Madrid karşısında. Bu sezon yenilgisiz Atletico Madrid'in sahasında San Mames'te taraftarın önünde. Büyüleyici atmosferde mağlup ediyor Atletik. Maçın sonucu Atletik 3, Atletico Madrid 0. 3 puanı 3 golle alıyor Atletik.

geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Valencia-Barcelona mücadelesi başlıyor. Rodri. Sağ kanada gönderdi. Şimdi ceza sahasına doğru. Lamine Yamal. Lamine Yamal! Harika gol! Lamine Yamal! Akıl dolu bir vuruş. 6. dakikada Barcelona'yı öne geçiriyor Lamine Yamal. Çok klas. Lamine Yamal bu sezon La Liga'da attı 3. gol. Süper vuruyor. Kaleci Dimitrievski mağlup ediyor Lamine Yamal. Gordon çekti. Şimdi Pedri buldu. Pedri pasını verdi Fermin. Fermin'den Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Şov yapıyor. 8. dakika. Fark 2'ye çıktı Lamine Yamal. Evet, offside. Gol geçerli değil. Van incelemesinin ardından offside kararı geliyor. Skor 1-0.

0: Sağ kanada Lamine Yamal. Yamal sürüyor topu, ceza sahasına girdi. Lamine Yamal çeviremedi ama devam etti. Atak devam ediyor. Geliyor doğru, şut geldi, gol! Fermin Lopez farkı 2'ye çıkarıyor Barcelona. Fermin Lopez'in golü. İlk golün asistini yaptı. Bu kez de kendisi atıyor Fermin Lopez. İkinci gol vardan dönmüştü ama Barcelona farkı 2'ye çıkarmayı başarıyor bu kez. Fermin. Rodri, Pedri'nin pası geçmiyor. Pepe Lu girdi araya ama geliyor Barcelona. Lamine Yamal, Dimitrievski. Uzaklardan Lamine Yamal, imza şutlarından biri. Dimitrievski bu kez başarılı. Yoğun stres altında Dimitrievski. İyi uzandı. Kuzey Makedonyalı kaleci. Uzun bir top geldi. Jules Koundé araya girdi. Şimdi Otorbi sıyrıldı. Otorbi, Rodri, hata geldi. Gol şansı, şut, Joan Garcia, top boşta. Joan Garcia kontrol altına alıyor o topu. İtirazlar var Danyuma'dan. Kubarsi. Şimdi Lamine Yamal'a doğru. Lamine Yamal.
1: Her şey 2-3 dakikadır acayip bir şeyler yaptı Barcelona. Topun hızı, hareketlilik. Keyif de alıyorlar şu an oynadıkları oyundan.
0: Yamal, Dieng topu kazanmaya çalışıyor. Lamine Yamal, Fermin Lopez attı çalımı. Fermin Lopez direkten döndü. Fermin Lopez çok büyük çaba. Bu hücuma imzasını attı Fermin ama sonunda direğe takılıyor. Pedri'den sol kanada Anthony Gordon. Gordon, Lamine Yamal aradan bırakmak istedi. Gordon buluştu topla. Tekrar Yamal. Lamine Yamal. Çok iyi sıyrıldı orada ama topu ağları gönderemiyor Lamine Yamal. Hadi pasını. Vázquez topu kaybediyor. Rodri kazandı o topu. Şimdi Lamine Yamal eksik yakalandı Valencia. Lamine Yamal. Yamal verdi pasını. Fermin vurdu topu ağlardan. Çevirdi. Rafinha dokundu, topu ağlara gönderdi. 50. dakika. Barcelona farkı 3'e çıkarıyor.
1: Rafinha'da o kadar rahatlar ki Cem. Yani 5 dakika izledik ikinci yarıda. Ellerini kollarını sallaya sallaya pozisyon üstü pozisyon.
0: Rafinha'da partiye katıldı. O da skora katkı sağlıyor. Bir Fermin Lopez asisti daha.
1: Ben yine önde bir diye düşündüm Rafinha ama sanırım bu sefer gerideydi.
0: Dördüncü korneri Barcelona'nın. Orta içeriye kafa vuruşu Dimitrievski. Dimitrievski direkt. Sağ kanada Lamine Yamal. Dördüncü gol şansı Lamine Yamal arapası. Fermin dışarı gitti. Rafinha dokunamadı. Çok benzer pozisyon üçüncü golle. Rafinha dokunamıyor bu kez.
1: Ya biraz bilinçli olarak ritmi düşürüyor Barcelona. Yani 45-60 çok acayip bir oyun oynadılar. Çok pozisyon buldular.
0: Olmo. Olmo'nun pası Pedri'ye. Pedri gol! Pedri! Dördüncü gol Barcelona adına. Pedri de tabelaya adını yazdırıyor. 79. dakika. Barcelona'nın dördüncü golü Pedri. Valencia'nın kabusu gitgide büyüyor. Şimdi Olmo, Dani Olmo. Bir müdahale vardı, kaldı ayakta Olmo. Olmo pası verdi. Lamine Yamal.
1: Önde olabilir mi?
0: Yamal. Bayrak kalkıyor. Burada inceleme yapıldı. Offside yok. Ve 5. golü Barcelona'nın Lamine Yamal. Bu sezon La Liga'da oynadığı 4 maçın 3'ünde 5 gol barajını geçmiş oluyor Barcelona. Gabriel Jesus pas olmaya gelmedi. Atak devam edecek. Bernal'den Lamine Yamal. Lamine Yamal hat-trick peşinde. Lamine Yamal iyi vuramadı.

0: İstediğini yapamadı Yamal. Hat-trick yapamıyor. Ve maçın son düdüğü geldi. Karşılaşmanın sonucu Valencia 0, Barcelona 5.
1: La Liga'da 4. hafta Alaves ve Osasuna karşı karşıya geliyor. Kazandı topu şimdi Osasuna. Pas yerden savunma arkasına geçti bu top. Ceza alanı Budimir. Sıyrıldı Budimir, vurdu. Son anda kaleci iki müdahale birden. Kaleci Sivera'dan Ante Budimir. Sivera'yı geçemiyor. Yakın mesafeden Ante Budimir. Anhel Perez aldı. Yaptı ortasını kaleci. Son anda boyu mu? İkinci pozisyon şut geldi. Yine savunmadan döndü. Savunmadan döndü top. Hala ve gole yaklaşıyor. 20. dakikada bir duran top organizasyonu sonrasında gole yaklaşıyor Alaves.
2: Sergio Herrera.
1: Gidiyor Alaves. Şimdi uzaklardan gol! Mükemmel bir gol! 27. dakikaya girerken Alaves sahasında taraftarın önünde 1-0 öne geçiyor Osasuna karşısında. Çok uzaktan, çok sert Lucas Boye tam köşeye. Harika bir gol Boye.
2: Fenerbahçe'den geriye bir kez daha Sivera.
1: Su gönderdi Sivera. Büyük hata Katena'dan. Diaz araya girdi. Mariano Diaz! Mariano Diaz! 36. dakika. Önce asist, ardından gol. Alaves Osasuna karşısında farkı 2'ye çıkarıyor. Mariano Diaz bir gol bir asist. Katena'dan büyük hata.
2: Sol kanada doğru açıldı top. Şimdi orta ceza alanına Ante Budimir gol!
1: Ante Budimir! Fark bire indi. Golle başlıyor ikinci yarıya Osasuna Ante Budimir.
2: Alenya bıraktı Boye.
1: Uzaklardan Boye! Lucas Boye! Bir güzel gol daha. Muhteşem bir gol daha Lucas Boye. Duble yapıyor ama. İki güzel gol.
2: Şimdi orta geldi. Arka direğe doğru geldi. Yerde bir oyuncu var ve karar penaltı.
1: Beyaz noktaya gitti hakem Ante Budimir. Reba. Sarı kart görüyor. Budimir'e yaptığı müdahalenin ardından Osasuna penaltı kazanıyor işte. Budimir'in yerde kaldığı an. Topun gerisinde Ante Budimir. Ante Budimir ters köşe. Ante Budimir'den duble. Bu kez penaltıdan gol Ante Budimir. Fark yeniden bire iniyor.
2: Tenalya taşıyor topu. Tenalya yerden. Boye'den pas sağ kanada. Orta geldi ceza alanına.
1: Kafa gol! Lucas Boye! Hat-trick! Lucas Boye hat-trick! Şov var! Lucas Boye şov var! Alaves 4, Osasuna 2!
2: Sağ kanatta top Anhel Perez sıyrıldı. Anhel Perez ayakta kaldı, yaptı ortasını arka direğe.
1: Kafa gol! 5 oluyor! 90'da 5 oluyor Pablo Ibáñez. Belki de pisi çeken gol atıyor Pablo Ibáñez ama öncesinde orada Anhel Perez'in verdiği büyük mücadele. Asist de Anhel Perez'den. Onun da hakkını teslim etmek gerek. Alaves farka gidiyor. Maç sona eriyor. Kazanan Alaves oluyor. 3 puanı 5 golle alıyor.
3: Maçın ilk düdüğü çaldı. Harika bir çalım. Müthiş de bir ara pas şimdi karşı karşıya. Fernandez kayarak müdahale.

dışarı gidiyor. Sangante kırmızı kart. Zaten o arka direkteki pozisyon çok önemli olmayacaktı. Sangante kırmızı kartı gördü. Sevilla 10 kişi. Edu Exposito oyuncu müthiş bir çalım attı. Daha sonra harika bir ara pas verdi. Bu hata neredeyse tek başına üretti Edu Exposito az önce. Fernandez topu buluştuktan sonra yerde kaldı. Kayarak müdahale sonrası. Penaltı itirazları var ama oyun devam ediyor. Şimdi Javier Hernandez yaptı ortayı. Blanco Dimos tek yumruk. Gelişine ve gol! Omar El Hilali! Omar El Hilali 62. dakikada Espanyol'u 1-0 öne geçiriyor. Sevilla 10 kişi kaldı. Birkaç dakika sonra da golü yedi. Javier Hernandez'in yaptığı orta. Blanco Dimos tek yumrukla uzaklaştırdı. Ama top El Hilali'nin önüne sekiyor. Omar El Hilali, Espanyol'un yükselen yıldızı, golünü atıyor. Evet. Monitöre gidecek Sesma.

0: topa vuruyor. Orada offside'de bir İspanyollu var. Pasif mi aktif olduğu da şöyle belirlendi. Kastrin orada topu çizgiden çıkarmaya çalışırken İspanyollu oyuncu açısını kapatıyor. Görüş açısını kapatıyor. Topu göremiyor Kastrin.
1: Uzun mesafeli bir taç geldi. Şut ve gol!
0: Önce kaçırdı. Kendini şimdi affettiriyor. Taçtan gol yiyor İspanyol. 10 kişi Sevilla. 85'te 1-0 öne geçiyor Stasin.
1: Zaragoza çizgi. Çok güzel pas. Sart'tan içeri çevirdi. Şut!
0: Kaleci ikinci pozisyon savunmadan dönüyor.
1: Düdük geldi şimdi. İspanyol ikinci yarıda yakaladığı en net gol fırsatını buldu ama değerlendiremiyor. Orta içeri, kafa vuruşu, üst direk, ikinci pozisyon, gol!
0: Marcos Fernandez 1-1 yakalıyor İspanyol. Son dakikada 90+8'de Marcos Fernandez. Marcos Fernandez İspanyol adına beraberlik golünü atıyor. Sevilla 10 kişi çok iyi direndi. Ve maçın son düdüğü geldi. İspanyol Sevilla ile 1-1 berabere kalıyor.
2: Evet, artık mücadele başlıyor. Hugo González çok şık bir çalım. González taşıyor topu. González solda. Şimdi uzaklardan bir şut dışarıya. Hugo González solda, Pablo Duran vardı. Onu düşünmedi. Kendisi denedi, uzaktan denedi ama David Soria son anda uzandı, çıkardı topu. Şimdi orta geldi. Ceza alanına ters dokunuş. İkinci pozisyon gol! Arka direkte Satriano. Daha izliyoruz. Mojica böyle ortaladı. Sekti top. Ardından arka direkte Satriano. Satriano uzaklardan, Satriano hem kendisinin hem takımının ikinci golüne çok yaklaşıyor. Martin Satriano düzeltti. Uzaktan çok sert, çok düzgün ama dışarıya. Martin Satriano. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa gol!

Gonzalez yerde. Hugo Gonzalez faul var. Hugo Gonzalez yerde kaldı, faul var. Pozisyon bu, bir kez daha görüntüye geldi. Romero kırmızı kart görüyor bu arada. Said Romero kırmızı kart gördü ve Hetafe 10 kişi kaldı sahada değerli futbol severler. Şimdi sağ kanada geldi top, Lago. Lago ceza alanına, kafa vuruşu dışarıya. Carreira dışarıya gönderdi. Rives yerden, Miguel Roman uzaktan dışarıya. Miguel Roman. Marcos Alonso, evet, bitirdi. Maçın hakemi Cesar Soto mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takım da birer puana razı oluyor değerli futbol severler.

Gözler Marco Guida'da. Son kontrolleri yapıyor Guida maçın hakemi. İlk düdük geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Genoa Como mücadelesi başlıyor. Nico Paz formasından çekildi. Devam ettirdi. Guida avantaja bıraktı. Nico Paz uzaklardan Bailov'u hamledi. Çok uzaklardan denedi Arjantinli Nico Paz. Şimdi Colombo. Tehlikeli geldi Genoa. Osmaic! Kontrataktan golü buluyor Genoa. İtalya'daki ilk golü Osmaic. 19. dakika. Eski Bandırma Sporlu'yla öne geçiyor Genoa. Osmaic. Como yüklendi ama kontratakta Osmaic'in golüne engel olamıyorlar. Dacunha. Alex Valle. Aradan bıraktı Valle. Dacunha. Valle. Şut açısı Baturina vurdu. Gol! Harika gol! Martin Baturina uzaklardan Maydov'u mağlup ediyor. 25. dakika. Como beraberliği buldu. Baturina süper gol. Uzaklardan Nocci'yi buldu. Yerden sert vurdu, attı golü Baturina. Valle, Nico Paz, tekrar Alex Valle. Baturina. Valle. Valle çevirdi içeri Östigard. Şut geldi, Diao gol! Hasan Diao! Como geri dönüyor. 30. dakika. Hasan Diao bekletmeden vurdu, attı golü. Genoa 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 geride. Kuto savunma arkasına Nico Paz kontrol. Nico Paz partiye o da katılıyor. 41. dakika. Nico Paz.

0: 3-1'i buluyor genç yıldızıyla Nico Paz'la. Bu sezonki ilk golü Nico Paz'ın. Como geriye düştüğü maçta 3-1'i buldu. Geçen sezonun yıldızı Nico Paz bu sezon perdeyi açıyor.
1: Kakre, Kakre pası verdi, tek top. Şimdi Nico Paz, Nico Paz, Nico Paz çıkardı Valle'ye. Valle yerden Nico Paz kaldı önünde, Paz direkten döndü. Nico Paz.
0: Como savunmasında boşluk arıyor. Genoa, Elerson, Colombo, Vitinha. Top kaybı oldu. Şimdi Moiskin'e doğru. Moiskin sıyrılma çabasında. Moiskin gördü Diao'yu. Diao. 4-1. Hasan Diao. Kendisinin ikinci, takımının dördüncü golü. Hasan Diao. Moiskin Como formasıyla çıktı, ilk maçta asist yapıyor. Hasan Diao. İşi bitiriyor Como. Diao bir kez daha sahnede. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Genoa 1, Como 4.
2: Troppo presto perché sia decisiva. Importante per chiamarla solo grande sfida. E Inter Napoli arriva Di Marco, Scott McTominay, ma Çalhanoğlu, palla per McTominay.
3: Son 4 sezonun şampiyonları karşı karşıya geliyor. Inter Napoli'yi konuk edecek. Lautaro Martinez de Barcelona'dan teklif almak ya da Barcelona ile anılmak bir onur, ama ben burada çok mutluyum ve Inter beni istediği sürece Inter'de kalmak istiyorum açıklamasında bulundu. Maç başlıyor, Napoli'yi karşılaşmaya başlayan taraf. Zielinski'nin pası geçmedi ama atak devam edecek. Bastoni bir kez daha. Lautaro. Şut. Kaleci uzandı Meret. İlk tehlike ikinci dakikada gole yaklaşıyor Inter Diouf'la. Şimdi sol tarafa Rahmani'den. Alisson Santos. Diouf karşısında yerden çevirdi. İyi noktaya kaleci. Martinez inanılmaz kurtardı. İkinci pozisyonda da müdahale ediyor ve korner. Esposito'dan söktü. Alisson'un çevirdiği top. Zambo ve Martinez. Di Marco geliyor. Di Marco direkten döndü. Nefis bir gole çok yaklaşmıştı Di Marco. Ama direğe takılıyor ve ilk yarıyı bitiren düdükte geldi. Kaptırılan top orada. Alisson, kaleci Martinez, Politano. Politano bir kez daha ve top havada. Şans da yardım etti. Politano ikinci pozisyonu değerlendiriyor. Napoli Milano da öne taşıyor.
4: 20 dakika Napoli tamamen ikinci bölgede topa baskı yapmadan vakit geçirdi. Kalan yarım saati ise kendi DNA'sında olan ön alan baskısıyla devam etti. Golü de böyle buluyorlar. Bildikleri yoldan giderek.
3: Diouf çevirdi, Barella'dan ortaya Zambo. Zielinski aldı. Zielinski, kaleci Meret. Çok iyi vuruş. Eski takımına nefis bir gol atmak üzereydi ama Meret de müthiş çıkarıyor. Höylund! Taçtan gelen top Höylund köşeyi buluyor. 2-0. Çok ilginç pozisyon. Höylund ve top ağlarda.
4: Yani sezonun gollerinden biri olacak. Hem vuruş hem topun dışarı çıkmak istememesi, oyunda kalması.
3: Zielinski. Zielinski arkada Di Marco. Di Marco çevirdi, gol! Lautaro Martinez. Çabuk yanıt veriyor Inter. Çok önemli bu gol Inter için. Hemen karşılık vermeye ayağa kalkmayı başardılar. Bisek'ten Diouf. Diouf şimdi orta yaptı. Thuram direkten döndü. Nasıl kaçtı gerçekten de. Yerde bir oyuncu var. Carlos Augusto. Bu arada gol! Thuram kafayı vurdu. Yerde bir oyuncu da golde. Oyun devam etti. Inter golü buldu. Şimdi Anguissa solda boşluk. Attı pası. Neres. De Bruyne. Kaldırdı De Bruyne. Gelişine. Luka! İnanılmaz bir pozisyon daha.
4: Orada olmasa gol mü? Zambo dokunmasa?
3: Yok.
4: Yine mi değil?
3: Jones. Jones bir orta daha geldi. Arkaya sekiyor mu? Bir karambol orada. Vuruş. Lautaro! Inter golü buldu. Tribüne çıkıyor. Lautaro Martinez. Bir tanesi atacaktı golü.
4: Acayip bir 10 dakika gerçekten.
3: İşte posterlik bir görüntü, bir fotoğraf. Lautaro Martinez. 2-0'dan dönüyor Inter. Sol tarafa ve maç bitiyor. Sonsuza maçı bitiriyor. Inter kazanıyor. 2-0 geride olduğu maçı kazanıyor.
5: Serie A'nın 3. haftasında sezona 2'de 2 ile giren takımlardan Roma Atalanta'yı konuk ediyor. İlk düdük Romalı oyuncuların dokunuşuyla mücadele başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Gianpiero Gasperini görüntüde. Rodrigo Mora. Mora şimdi ortasını yaptı. Arkaya doğru Mancini kafa. Son anda uzandı Karnesecchi. Maçtaki ilk net pozisyon. Gianluca Mancini ile gole yaklaşıyor Roma. Lulli. Lulli'nin ortası yüksekten Wesley'e gitti. Bir kanat bekinden diğerine. Wesley ortaladı şimdi Mancini. Düzeltiyorum. Cristante kafayı vuruyor. Karnesecchi kornere çeldi. Yine etkili geldi Roma. Bir korner daha kullanacaklar. Paslaşarak kullandı Dybala ve Mora. Şimdi Manu Kone. Kone içeriye yolladı. Mancini döndü. Endika'nın önünde kaldı. Gol! Ama yardımcıya bakıyor Endika. Offside. Roma'nın Evan Endika'yla bulduğu gol. Geçerlilik kazanmayacak. Kristović. Deketelare. Hermoso'dan kurtulma çabasında Şale Deketelare çevirdi. Son çizgiden Endika ayak koyuyor. Ardından Ederson önünde buldu. Gol! İkinci şutunda daha maçtaki golü buluyor Atalanta Ederson'la. İkinci yarı golle başlıyor. Golün ismi Ederson. Roma bu sezon ilk kez gol görüyor ağlarında. Mora. Dybala. Çevirdi Kone'ye. Kone vurdu. Karnesecchi uzanıyor. Kornerden bir organizasyon. Roma adına. Kone'nin şutunda Karnesecchi başarılıydı. Bu korner az önceki kadar etkili olmuyor. Wesley şimdi. Santiago Castro. Çekti Castro. Castro vurdu. Direkten döndü. Beraberliğe çok yaklaşıyor Roma. Az önce oyuna dahil olan Santiago Castro'yla. Ceza sahası içerisinde Kosunu'yu çalımladı. Böyle baktı kaleye Castro ama direkten dönüyor şutu. Molina. Ortayı yaptı Molina. Kafa üst direkten dışarıya Castro. İkinci kez direğe takılıyor Santiago Castro maçta. 2,5 gol beklentisi var Roma'nın, golü yok. Orta geldi. Hermoso! Yıkılıyor Olimpia Stadyumu. Kanesekki de yıkıldı. Ama başka bir yıkılma konunkisi. Yine geliyor Roma. Castro, Dybala. Hemen bıraktı Sule'ye. Matias Sule. Açıyı kaybetti Sule. Şimdi çekti, vurdu, gol! Roma kulübesi sahaya dalıyor. Matias Sule. 90 ve 90+3'te gelen goller. Roma geri dönüyor. Roma geri dönüyor Atalanta karşısında. Kapattığı köşeden Kanesekki'nin geldi gol bu kez. Zappa Costa. Ve son düdük geliyor. Roma geri dönüyor. Roma 2, Atalanta 1 maçın sonucu. Hakem Colombo'nun yanında itirazları sürüyor Atalantalı oyuncuların. Çok uzun süre ve yoğun şekilde itiraz ettiler. Evet, Gaetano kırmızı kartı görüyor. Ve maça Buzio ile Venezia başlıyor. Massimiliano Albini. Şimdi ceza alanı içi. Karambol kayarak müdahale. Maçın hakemi topa müdahale dedi. Son anda Stankovic. Korner köşe vuruşu. İlk tehlikeli atak Frosinone'den. Ceza alanı içi. Oradaki karambolde Sergio Stankovic kornere çeldi. Orta ceza alanına, arka taraf, bir kafa gol. Frosinone 1-0 öne geçiyor. Raimondo'nun golü 21. dakika. Antonio Raimondo net bir kafa vuruşuyla fileleri buluyor. Frosinone Venezia karşısında 1-0 önde. Ceza alanı içi, ikili mücadele, oyun devam etti. Arka direk ve gol. 2 oldu yine Raimondo. Antonio Raimondo topu ağlara gönderdi. Mazzini'nin asisti, Raimondo'nun golü. Doğru zamanda doğru yere koşuyor Raimondo'dan. Top ikinci kez Venezia ağlarında. Mazzini kafayı vurdu. Aquara Adams önünde kaldı. Bir kafa. Yerde bu arada Aquara Adams. Palmizani çıktı. Müdahaleyi yaptı Aquara Adams. Başını tutuyor. Ano ayak dışıyla pası. Buzio, onun koşusuna devam ediyor. Görmedi Buzio orayı. Yeboa. Yeboa girdi. Yeboa nefis vurdu. Çok güzel gol. Fark bire indi. Frosinone 2, Venezia 1. Gol Yeboa. Sol ayakla uzak noktaya çok güzel gönderdi Yeboa. Palmizani hareketsiz kaldı. Uzak noktaya çok güzel bir vuruş. Buzio kaleye doğru gidiyor. Sağda boşluk var. Enon önüne. Ceza alanı içi. Vuruş, gol! 2-2 oldu. Regis Agravo skoru eşitliyor. Venezia geri dönüyor. 2-0'dan geri dönüyor. Skor 2-2 oluyor. Sagrado'nun golü. Mazzini. Alo Oyono, ortalığına geldi Oyono. Oyono baktı, kaleye vuracak. Oyono vurdu, direkten döndü. İkinci pozisyon Oyono yine geldi ama faul yaptı. Nefis bir şut çıktı. Oyono harika vurdu, direğe takıldı. Oyono sakatlık geçiriyor. Kaleyi karşıdan gören bir nokta. Nefis bir şut. Direk hala sallanıyor olabilir.

0: Oyono. Oyono ara pas gelebilir. Şimdi savunma arkasına saktı. Vuruş toparlanı gol. Frosinone tekrar öne geçiyor. Kvernadze Gürcü futbolcusu savunma arkasına sarktı. Karşı karşıya pozisyonda topu Milener'le buluşturdu. Vinito Stirpe stadında Frosinone taraftarları 3. golü kutluyor. Frosinone 3, Venezia 2. Ve maç sona erdi. 5 gollü maçı kazanan Frosinone oluyor. La Penna satire battı. İlk düdük mücadeleye Parmalı oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Birindelli. Samuel'e Birindelli yaptı, ortayı kapadı dışarıya Motta. Çok net bir şans, dakika 11. Carboni. Dani Motta buluştu topla. Dani Motta ceza sahası için. Motta vurdu. Kaleci Corby. Tehlike şimdi. Geçiyor parma kalesinde. Ordóñez. İki oyuncu yerde. Birinde elide top. Samuel'e birinde elli. Thorson. Robinson'dan pas, Mangas. Tekrar Jay Robinson. Önü hayli kalabalık. Robinson çekti, vurdu Robinson. Müthiş bir gole imza atıyor Jay Robinson. Monza formasıyla ilk golünü buluyor Jay Robinson. Yeni transferlerinden Monza'nın. Topu çekti, vuruşunu yaptı. Eduardo Corby'yi avlıyor. Önündeki kalabalığa rağmen Jay Robinson. Colpani. Andrea Colpani. Çekti topu Colpani. Şutunu attı Colpani. Son anda Corby. Savunmaya da çarpan top yükseklik kazandı. Eduardo Corby'nin kurtarışı Parma kalesinde. Keita. Valeri Lontani'ye bıraktı. Lontani çekti topu. Simone Lontani vurdu. Demba Tiam yakın mesafeden kurtarıyor. Valeri şimdi çevirdi içeriye. Lontani yine ve gol. Üçüncü maçı Parma'nın, attıkları ilk gol yine 18'lik Lontani'den. Kupada iki golü birden Lontani atmıştı. Ligdeki açılışı da yine o yapıyor. Lontani tek kişilik barajda. Birinde elle atladı. Colpani ortaladı. Kafa vuruşu kaleci Corby. Guadio vurdu, Corby kurtardı. Birindelli'nin şutu farklı şekilde alta gidiyor. Guadio vurdu kafayı, Corby'nin üzerine gidiyor. Troilo. Son düdük geliyor. Parma 1, Monza 1.
1: İşaret geliyor. Bologna karşılaşmaya başlayan taraf. Ferguson'ın ortası. Volpato uzaklaştıramadı. Ceza sahası içi hala çıkmadı. Piccoli zayıf kalan ve dışarı giden bir vuruş. Acic. Sol kanatta Loriente. Loriente bir çalım. Loriente araya bıraktı. Acic tekrar Loriente dışarıya. 10. dakika Sassuolo pozisyona giriyor Armand Loriente ile.

Şimdi kontratak fırsatı Sassuolo için. Lopato. Cinquegrano destek verdi ona doğru. Cinquegrano kurtardı. Ortaya da çevirdi ama uzağında kalıyor arkadaşının. Pozisyon devam ediyor ve gol. Doik attı. Sassuolo kontratakla golü buluyor. 18 dakika geride kalırken gol Doik. Doik karşısında Bernardeschi, topu pası Holm'a. Holm, Oriente ortaya izin vermedi. Bernardeschi şimdi ceza sahasına, Alasan'ın kafası dışarı gitti. İyi pozisyon ama kötü bir kafa vuruşu Alasan'dan. Miranda, bu defa daha iyi top geldi ve gol. Bologna ikinci yarının başında beraberlik golünü buluyor Piccoli.

Bovi. İyi çevirdi. Şut şansı. Acic önünde kaldı. Acic ve gol. Bir kez daha önde Sassuolo. Acic. Bologna'nın gol sevinci çok uzun sürmedi. Berardi uzak tarafa doğru, iyi organizasyon, savunma vurdu. Berardi, kaleci Skorupski çıkardı. İkinci pozisyon, savunmaya çarpıyor top.

Ferguson. Piccoli ceza sahası şimdi Bernardeschi kaleci. Muriç yine bir karambol var. Top dışarı gitti. Miranda yerden. Dobik. Sağdan yerden top. Çok yakın gitti dışarıya. Piccoli. Mbangula. Holm yaptı ortayı. Geldi arkaya doğru. Libra. Kaleci Muriç. İkinci pozisyon gol. Dobik attı. Artem Dobik 90+1'de skora bir kez daha denge getiriyor.

Bir kart gelecek, kırmızı kart. Tedesco'ya kırmızı kart gösteriyor Di Bello. Domenico Tedesco. Kırmızı kartla saha dışına yollanıyor. Hayır, çok fazla oynatmadı. Marco Di Bello maçı bitiriyor. 2-2 sonlanıyor maç.

0: Juventus Milan maçı Mariani'nin düdüğüyle başlıyor. Herkese iyi seyirler. Luciano Spalletti. İki takım da geçen sezonu büyük hayal kırıklıklarıyla tamamladı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemediler. Musa. Kötü bir dokunuş Şila'dan. Şimdi Alay Begoviç önü açıldı. Alay Begoviç dışarıya vurdu. 18 yaşında Lukumi. Luis. Şimdi Nico. Nico sıyrıldı bir anda açıldı önü. Nico vurdu Menya'nın üzerine. Nico, Zeki, Douglas Luiz, sert vurdu kolu Muhanni'ye, çarptı top, offside'dı, avantajı oynatıyor hakem. Salemakers, Salemakers yerde oyun sürüyor müdahale topa, şimdi Nico Gonzalez oynadı, Conceição'ya, Conceição çekti, soluna vurdu, Menya, Locatelli atamadı içeriye, uzadı o topa son bir çabayla ama... Atamıyor. Conceição verdi pasını. Douglas Luiz tekrar Conceição'ya. Çok iyi top Conceição. Menyan. İyi sarktı arkaya Conceição. Şimdi Musa. Musa çok zor bir topu kontrol etti ama ardından pasını veremedi. Şimdi Conceição 4'e 4 oluştu. Bu maçta ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Conceição vurdu direkt. Direkt. Çok iyi vurdu Conceição. Biraz şanssız. Colomuani yerde. Yine devam. De Winter'in müdahalesi temiz. Loftus-Cheek. Samu Chukwueze. Chukwueze. Terse döndü. Alfaggio Sisse. Sisse aldı topu. Sıyrıldı ilk rakibinden. Sisse! Bunu arıyordu Milan. Bunu bekliyordu sessizce. Sinsice maç başından beri. Önce 60 dakika tuttu Ruben Amorim. Sonra saldı sahaya. Genç yeteneğini. Ve Alfaggio Sisse kariyerinin en büyük golünü atıyor. Juventus deplasmanında 19 yaşındaki Alfaggio Sisse ne hissediyordur şu an?
1: Çok sakince bir çalım. Yani hiç panik yapmadan, çok doğru okuyarak zamanı, çok özgüvenli, çok sakince bir çalım. Çok güzel bir bitiriş. Yani şu Kuvezen'in pası da milimetrikti gerçekten.
0: Şimdi kritik an. Kop Meiners mi? Locatelli mi? Kop Meiners baraja vurdu. Locatelli havalandırdı. O da yerde. Hakem oynatıyor oyunu. Voltemade dışarıya. Ayağına geldi fırsat.
1: Orta zamanı.
0: Boga yaptı ortayı şimdi. De Winter. Kontrol Locatelli. Vuruş sekti. Orada Bremer çevirdi. Kimse vuramıyor. Offside. Offside öncesi. Şimdi sol kanat. Boga. Boga. Artı 5'in ilk dakikası. Boga. Boga çok sert ama Menyan.
1: Naçizane yine yanlış tercih bence.
0: Evet. İçerisi çok kalabalık. Şimdi orta kop Meiners'ın iyi yarı kafa gol. Gatti. Gatti. Ryan Donk deyin. Ömer Erdoğan deyin. Biz Gatti diyoruz bugün. Forvet'i aldı onu Spalletti. Ve Donk diye attı kafayı. Gatti 1-1. Juventus'un stoper yedek forveti. 1-1.

Ve bitirdi maçı hakem. Ama bitirirken yine bir tansiyon yükseldi. 1-1 Juventus 1 Milan 1.

İlk düdük. Bundesliga'da yeni haftaya Stuttgart Köln maçıyla başlıyoruz. Elkanuz sol kanada geçti. Sağda başlamıştı. Fürih aradan oynadı. Pejinovic'e gelmedi. Deniz koşuyor karşılayan Mensah. Geldi kademeye. Bir orta içeriye. Arkada büyük boşluk. Direkt inanılmaz Fagnoman. Fagnoman bomboş kale. Direğe vuruyor. Prömel. Şimdi Fürih. Sekti top. Pejinovic yine direkt. Yine direkt. 14 dakikada iki kez direğe takılıyor. Stuttgart. Şimdi savunmada bir anlık hata. Fürih. Fürih. İçeride büyük boşluk. Fürih geç kaldı. Dışarı çıkardı. Vuruş. Kaleci Schwebe. İkinci pozisyon. Çevirdi o topu. Pejinovic ama kimse yok. Ardından faul. Elkanuz. Nefis gitti. Elkanuz. Tek başına attı. Gerçekten harika bir gol. Kendisi de farkında. Sonunda buldu golü Stuttgart. Elkanus'un yeteneğiyle. Deniz'in pası geçmedi. Kraus. Kraus iyi noktaya. Ragnar Ahe. Solda boşluk var. Ahe ayakta kaldı. 3-2 oluştu. Mikey Moore gidiyor. Mikey Moore çaprazda. Moore vurdu kaleci. Ahe seken top. Orada da Fagnoman. İşte Mikey Moore çaprazdan böyle vurdu Bredlow. Şimdi Elkanuz. İçeriye doğru Mittelstedt. Çevirdi yerden kale boş. Vuruş ve gol. 2-0. Prömel atıyor. 2 oluyor. İkinci yarıda ilk şutu Stuttgart'ın. Köln çok etkiliydi ama işte atamazsanız, o kadar harcarsanız bir anda ikiyi de kalenizde görebiliyorsunuz. Baskı var. O baskı topu da getirdi. Şimdi Demirovic kazandı. Vuruş kaleci Schwebe. Pejinovic. Bunu atmalıydı. Maçı bitirmeliydi. O da farkında. Milli takıma seçilmedi. Hiç orta geldi. Kafa kaleci Schwebe. Çok yakın mesafeden çıkarttı. Şabon'un kafa vuruşunu. Evet, Emile Eski'nin oğlu oyunda yaşlanıyoruz. Sağ kanat Demirovic çok güzel geçti. Demirovic! Bitiriyor maçı. Ermedin Demirovic. Sağ kanattan müthiş gitti. Ve gol attı. 3-0. Johansson. Şimdi Heskey. Heskey Moore'a doğru. Moore önünde buldu. Moore çevirdi. Kale boş. Bülter sonunda o topu içeriye attı Köln. 3-1. Oyuna sonradan giren 3 oyuncu. Heskey getirdi, bıraktı. Mikey Moore çevirdi. Bülter. Ya o da vuramadı o topu ama artık o kadar ağzına geldiler ki kalenin.

0: maçın sonucu değerli izleyenler.
1: Paderborn Freiburg'u konuk ediyor. Maça başlayan taraf kırmızı formasıyla Freiburg oluyor. Uzun top geldi kaleci Backhaus'tan. Peringer topu kaybetti. Peringer kritik noktada. Şimdi Matanovic şut şansı. Kaleye doğru ne oldu okundu? Kornel. Matanovic kaleyi yokladı. Nol kornere çeldi. Şerhant son çizgi, ikili baskı. Şerhant yerden çıkardı. Egeştayn vurdu. Takım arkadaşından döndü. Bir şut şansı daha. Engelhardt vurdu. Hansen'den döndü. İkinci pozisyon ve top ağlarda gol. Egeştayn. Egeştayn golü atıyor. Freiburg 1-0 önde. Arka arkaya şutlar. Savunmadan dönen toplar. Tamamlayan Egeştayn. Freiburg golü buluyor. Atak onunla başladı. Egeştayn'dan Şerhant'a. Şerhant iki oyuncu karşısındaydı. Yerden gönderdi. Burada ilk şut bloklandı Egeştayn'dan. Devamında Engelhardt. Bu da bloklanıyor ve Egeştayn önünde kalan topu değerlendiriyor. Beste. Onun pasıyla hareketlenen Troy. Troy içeriye. Matanovic. Nol çıkardı. Nol çıkardı Matanovic. Bir vole Egeştayn'dan yine. Makengo şimdi. Altındaki grafikle sizlere de ulaştı. Baskı sonuç verdi. Ceza sahası içi gol pozisyonu. Peringer. Peringer yerde kalıyor. Müdahale topa diyor hakem. Max burada. Müdahale topa dedi. Peringer. Penaltı beklentisi ikinci kez sonuçsuz kalıyor. Paderborn'da. Ulrich. Ulrich gidiyor. Ulrich vuruyor. Ulrich top dışarıda. Az farkla dışarıda Ulrich. İşte Ulrich böyle gitti. Ulrich direkt dibinden top dışarı gidiyor. Ceza sahası içi. Tigges. Tigges döndü vurdu dışarıya gönderdi. Tigges. Stefan Tigges. Son düdük geldi. Tek golle kazandı Freiburg.
2: İlk düdük geliyor Robin Brown'dan. Mücadele Bayer Leverkusen başladı. Keyifli seyirler. Malik Tilman. Baktı kaleye sağ kanada doğru pas. Quensa. Yeniden Tilman orta içeriye bir dokunuş arkaya açıldı top atak devam ediyor bir dokunuş ve gol. İlk dakikadan golü buluyor Bayer Leverkusen. Ezequiel Fernandez. Union Berlin için kabus gibi bir başlangıç. Carles Martinez golü kutluyor. Garcia yaptı ortayı Patrick Schick direkten döndü top. Kafa vuruşu Şek'ten geldi. Top direkten dönüyor. Atak devam edecek. Aleş Garcia. Yerden pas Gutierrez. Baktı içeriye Gutierrez. Yeniden Aleş Garcia. Gutierrez. Bir orta daha geldi içeriye. Kafa ve gol. Bu kez oluyor. Patrick Şek'in topu direkten dönmüştü ama devamında sahnede Medina var. Leverkusen formasıyla ilk defa ilk 11'de sahaya çıktı. Golünü atıyor Facundo Medina. Edmond Tapsoba hücuma destek veriyor. Pas trafiğine katıldı. Şimdi Quensa baktı içeriye. Quensa çevirdi. Patrick Schick. Bayer Leverkusen kaldığı yerden devam ediyor. Patrick Schick dokunuyor. 3 oluyor. 48. dakika. Henüz ilk dakikada Fernandez golü kaydetmişti. 28'de Medina farkı 2'ye çıkartmıştı. İkinci yarının 3. dakikasında da Patrick Schick sahnede.
3: Patrick Schick bıraktı İbrahim Maza açtı önünü. İbrahim Maza!

0: 4-0 oluyor. İbrahim Maza lakabının hakkını vermeye devam ediyor 66. dakika. Leverkusen bugün her geldiğini atıyor adeta. Garcia yaptı ortayı arka bölümde. Şimdi Moreira kaleye de baktı, yerden pas. Vazquez çevirdi, bir dokunuş. Üst dağlarda. Beşinci gole yaklaştı Bayer Leverkusen. Aleix Garcia sağ kanatta Diaby şimdi. Musa Diaby ceza sahasında. Diaby bıraktı. Aleix Garcia. Renault. Korner. Gözler yavaş yavaş karşılaşmanın hakemine dönecek ama öncesinde İbrahim Maza top kaybı geliyor. Udokay yerden. Ve son düdük geliyor. Bayer Leverkusen kusursuz bir performansla 3 puana uzanıyor.
1: İlk düdük maça Borussia Dortmund başlıyor Hoffenheim deplasmanında. Ozan Lemper'le, şimdi ona doğru tekrar Lemper'le çekti, bulamadı açıyı, iyi bıraktı Dagim'e, Dagim vurdu, Kobel! Maçtaki en net şans, çok güzel bir pas Lemper'le'den Dagim'e. Dagim vurdu, Kobel son anda çeldi. İyi çıktı topla. Rod verdi pasını. Şimdi Dagim. Lemper'le sıyrıldı. Lemper'le geriye döndü bir anda. Dagim vurdu. Sekken top arkaya geldi. Çufal. Tek başına. Çufal iyice baktı. Geriye çıkarttı Abdullah'u. Abdullah'u! Harika vuruyor. Abdullah'u Hoffenheim formasıyla ikinci sezonu ilk golü, ama ne gol. Şimdi aradan pas Lemper'le, yanında bomboş Wimmer, Lemper'le kendi vurdu. Kobel'i geçemedi, Wimmer bana atsaydın diyor ama demin de dokunamayınca belki etkiledi bu durum. Orta geldi. Kale sahasına Anton. Şimdi arkaya Bellingham. Ozan dışarıya. Lemper'le koşuyor. Gadu hata yaptı. Lemper'le de kaldı. 4'e 2 var. Lemper'le çekti. Vuracak. Vurdu. Sekti. Gol. Gol 2-0. Tim Lemper'le Gadu'nun hatası. Saniyeler içinde Dortmund dağlarında. Lemper'le maçın oyuncularından birisi golünü de attı. Gadu geç kaldı. Lemper'le bunun baskısı. Kazandı topu. Anton'dan seken top. Ağlara gitti. Ozan. Yerde bir Hoffenheim'da topu kazandı Dortmund. Anton'la, Anton verdi, Girassi girdi dibine. 2-1 Dortmund farkı bile indiriyor. Girassi 4 maçtır bu statta atıyordu, 5 oldu. Tabii Wimmer niye yerde kaldı onu göremedik, kadrajda değildi. Fabio Silva girecek birazdan Dortmund'da. 2-1 oldu. Ve Reggiani. Anton asisti yaptı, bir 10 numara gibi. Wimmer'in yerde kaldığı pozisyona bakılıyor olabilir tabii. Gol geçerli. Orta Rotondire'ye doğru, kafa! Üst dağlar, Ozan yine. Üçüncü kez pozisyona giriyor Ozan Kabak. Bir türlü olmadı bugün. Girassi nefis döndü. Girassi verdi pasını Fabio Silva'ya. Dortmund geliyor 2-2 için. Fabio Silva, gol, 2-2. İşte Bundesliga. 44 dakika hiçbir şey olmadı maçta. 66-2-2 yazıyor skorboardta. Girassi

gol, bir asist. Fabio Silva girer girmez 2-2. Girassi'den nefis bir dönüş. Harika bir asist. Fabio Silva'ya 2 dokunuş yetti gol için. 3'müş pardon. 44'ten sonra maç ismine yaraşır bir hale geldi. 2-0'dan 2-2. Maneri. Fabio Silva. Silva verdi pasını. Maneri çevirdi. Ters vuruş. Dortmund'un de. Dortmund'un de. Haydari yaktı takımı. Çok üzgün, çok şanssız ama Niko Kovac 2-0'dan 3-2'ye geliyor. Hoffenheim kazanmış gibiydi maçı. 60'a 2-0 üstün girdi ama Bundesliga'dayız. 2-0'dan 3-2. Fabio Silva süper yedeği Niko Kovac'ın. Verdi pasını Nvaneri. Haydari dokundu kendi ağlarına. Dekat uzun gönderdi. Kafa savunmadan Dortmund geri döndü, başardı. 2-0'dan 3-2. Niko Kovac çok mutlu.

işaret geliyor ve mücadele başlıyor. Herkese keyifli dakikalar diliyorum. Bakayoko. Bakayoko. Oyuncular birer birer yerde kalıyor. Türkrük. Aradan derin pas, gol pozisyonu, şut, gol! Dördüncü dakika. Eren Dinkçi. İnanılmaz bir başlangıç. Werder Bremen savunması mesajını çok çok iyi vermişti. Geldi ortağı Marco Krul. Önce indirdiği Marco Krul penaltı bekliyor. Werder Bremen'den şut geldi Van der Voort. Gözler karşılaşma hakiminde. Reddi Bakü çarpıyor top ama kol kapalı değerlendirmesi var. Geliyor Werder Bremen uzaklardan, şut, Van der Voort direk, inanılmaz bir an. Oraya giriyor Ester. Kimsenin beklemediği anda şapkadan tavşan çıkıyor ama. Yıllar sonra biten Gulaş Hanedanlığı'nın ardından kaleye geçen Van der Voort imza bir kurtarışı imza atıyor. İnanılmaz bir kurtarış. Orta, arka tarafa, kafa vuruşu, gol! Niklas Hülkrug dönüyor. İnanılmaz bir dönüş hikayesi bugün Werder Bremen'de. Önce Eren, sonra Niklas Hülkrug. İnanılmaz bir hikaye doğuyor Bremen şehrinde. 2-0.

Sekti arkaya. Üçüncü gol için geliyor Werder Bremen. Şut dışarıya. Az farklı dışarıya. Demon. Aradan iyi pas. Marco Grühl. Hücumu yönünü sağ kanada çeviriyor. İyi pas. Ceza sahası Emre Began. Vurdu kale Van der Voort. Atak tazeliyor. Ev sahibi takım. Sağ kanada. Orta içeriye. Çuki. Sekti top. Marco Grühl. Mükemmel. 3-0. Marco Grühl. Bitti. Buraya kadar. Werder Bremen. Son dönemin en ihtişamlı galibiyetlerinden birini alıyor. Hem de Leipzig karşısında. Marco Grühl. Son noktayı koyuyor maça. 3-0. Çok net bir galibiyet. Leipzig tarihinin en kötü günlerinden birini yaşarken Werder Bremen şahlanıyor. Redle Baku. Sekti top ceza sahası içi. Zayval çevirdi. Maksimovic ıskalıyor.

0: kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı mal eder.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Ospor Radyo, sporun radyosu.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: edersin. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 8 Eylül 1609 yılında mimar Sedefkar Mehmet Ağa 1. Ahmet'in isteği üzerine Sultanahmet Külliyesi'nin inşasına başladı. Külliye 8 yıl sonra tamamlandı ve kullanıma açıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: faturamla. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
3: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Fırın olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: A-Spor Radyo.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi yol haritası açıklandı. Yeni orta vadeli programda vatandaşın doğrudan hayatına dokunacak iki başlık öne çıktı. İstihdam ve sosyal konut. Hükümet 2027-2029 döneminde 2 milyon 100 bin kişiye ilave istihdam sağlamayı hedefliyor. OVP'nin vatandaşı ilgilendiren bir diğer önemli başlığı ise sosyal konut. Dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için sosyal konut yatırımları %150 artırılacak.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
3: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
5: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
6: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
7: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
4: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
8: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
9: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
10: Eşişten geçti tabii.
11: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
4: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
6: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
12: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
13: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
14: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
15: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim. Tamam.
16: Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
17: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
4: Spor gündemi bugün 15'te A-Spor'da.
6: Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Gelin alınan sonuçlara birlikte bakalım. Haftanın ilk maçında Galatasaray Başakşehir deplasmanında 3-2 kazandı. Erzurumspor Futbol Kulübü evinde Tumosan Konyaspor'u tek golle geçti. Derbi mücadelesinde Beşiktaş Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü Eyüpspor'u 3 golle geçti. Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler Mücadelesi

0: 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Kocaelispor Samsunspor'u tek golle geçerken Gaziantep Futbol Kulübü Göztepe deplasmanında 4-2 kazandı. Korendon Alanyaspor'da Çaykur Rizespor'u yine deplasmanda 1-0 mağlup etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu ziyaret etti. Riva'da gerçekleşen görüşmede TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş ile Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu da yer aldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını temenni ederken Türkiye Futbol Federasyonu'na da başarı dileklerini iletti. TFF Başkanı İbrahim Hoca Osmanoğlu ziyaretin ardından Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu'ya A milli takım forması hediye etti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Sporting karşısında çıkacak değerli izleyenler ve sakatlığı bulunan Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz'ın ileri uçta görev yapması bekleniyor. Ayrıca Portekizli Yıldız Leão'nun da mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
1: Galatasaray'ın Sporting 11'i netleşiyor. Sarı Kırmızılar Portekiz deplasmanında önemli oyuncularından yoksun mücadele edecek. Çarşamba günü oynanacak maçta Osimhen, Lemina ve Singo forma giyemeyecek. Uğurcan'ın kaleyi koruyacağı Galatasaray klasik savunma dörtlüsüyle sahaya çıkacak. Defans hattı Şalai, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobsen oluşacak. Orta sahada Torreira-Sara ikilisi görev yapacak. Okan Buruk'un forvet arkasındaki üçlüyü bozması beklenmiyor. Başakşehir maçında olduğu gibi Yunus, Batrakov ve Sané zorlu Lisbon deplasmanına çıkacak. Henüz %100 hazır olmayan Portekizli Yıldız Leão'nun yedek başlayacağı belirtildi. Galatasaray'da en fazla merak edilen konuysa Osimhen'in yerine kimin oynayacağı. Sarı Kırmızılar'da şu anda orijinal mevkisi forvet olan tek oyuncu Deniz Gül. Ancak fiziksel olarak takımın gerisinde bulunan milli oyuncu kariyerinde hiç Şampiyonlar Ligi maçına çıkmadı. Bu nedenle Okan Buruk forvette daha hazır ve tecrübeli olan Barış Alper Yılmaz'ı 11'de değerlendirecek.
0: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'de oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
1: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le oynayacağı mücadeleyi Norveçli Espen Eskas yönetecek. Lisbon'daki José Alvalade stadındaki karşılaşmada Eskas'ın yardımcılıklarını Jan-Erik Engan'la Alf Olav Rostand üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kristad olacak. Mücadelede video yardımcı hakem odasında Almanya'dan Christian Dingert görev alacak. Dingert'in yardımcılığını ise Belçika'dan Bram van der Isch yapacak. Norveçli hakem Espen Eskas Galatasaray'ın Ağustos 2024'te Young Boys'a 1-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi playoff maçında düdük çalmıştı. Eskas Mart 2025'te ise Fenerbahçe'nin Rangers'ı 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi yönetmişti.
0: Süper Lig'de Beşiktaş derbisinde yaşanan puan kaybı nedeniyle Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de can sıkan bir istatistik ortaya çıktı.
2: Ezeli rakibi Beşiktaş karşısında öne geçtiği maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, ligin 4. haftasında lider Galatasaray'ın 4 puan uzağında kaldı. Aziz Yıldırım başkanlığında mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı Lacivertliler, ilk 4 haftada 2 kez yenilgi yaşayarak kulüp tarihindeki kötü başlangıçlarını hatırlattı. Fenerbahçe, ligde 4 haftada 2 veya daha fazla yenilgi aldığı 5 sezonda şampiyonluğa ulaşamazken, sezon sonunda ilk 2 içerisinde dahi yer alamadı. Daha önce 1965-66 sezonunda bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alan Fenerbahçe, 1987-88'de de aynı dereceyi elde etti. 1971-72 sezonunda iki galibiyet ve iki mağlubiyet yaşayan Sarı Lacivertliler, 2016-2017'de bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. 2018-19 sezonunda ise ilk 5 haftada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetlik bir başlangıç yapan Fenerbahçe bu sezonların hiçbirinde mutlu sona ulaşamadı.
0: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın forma

0: şansı verdiği futbolcular tartışılıyor değerli izleyenler. Sarı lacivertli takımdaki yerli oyuncular deneyimli teknik adamdan forma şansı bekliyor.
1: Fenerbahçe'nin unutulan yerlileri forma rekabetine girmeye çalışıyor. Mert Müldür, Levent Mercan, Bartu Elmas ve İsmail Yüksek gibi isimler teknik direktör İsmail Kartal'dan görev bekliyor. Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Başkan Aziz Yıldırım Mert Müldür hakkında "Mert Müldür'den neden faydalanmıyorsunuz?" sorusunu sormuştu. Teknik direktör İsmail Kartal Mert'e Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig dahil 10 maçta sadece 4 kez şans verdi. Bir defa ilk 11'de görev yaparken 3 karşılaşmada sonradan oyuna girdi ve hiç 90 dakikayı tamamlayamadı. İsmail Kartal'ın forma vermediği bir diğer isimse Levent Mercan. Çok iyi bir hazırlık kampı geçiren tecrübeli sol bek resmi maçlarda ise sadece 4 kez görev aldı. Ligdeki Gençler Birliği maçına ilk 11 başlayan Levent o mücadelede asist yapmasına rağmen kalan 3 maçta sonradan oyuna girdi. Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek ise ilk 11'i unuttu. Bu sezon 7 karşılaşmada forma giyen İsmail de ligin açılış haftasındaki Gençler Birliği mücadelesine 11'de başlamıştı. Tecrübeli oyuncu kalan haftalarda hem lig hem de Avrupa'da kulübede oturdu. İsmail bu sezon hiçbir maçta 90 dakika sahada kalmadı. Bu sezon daha fazla şans bulacağı söylenerek takımda kalan Bartu Elmas da unutulanlar isimler arasında yer alıyor. Bartu hazırlık kampının dikkat çeken isimlerinden olmasına rağmen sadece 3 resmi maçta 78 dakika forma giyebildi.
0: Beşiktaş derbisini tribünde izlerken kalp krizi geçiren Fenerbahçeli taraftar Gerçek Yaşar Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.
2: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izlediği tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftar Gerçek Yaşar'ın naaşı Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi. Çobani Stadı'nda 5 Eylül'de oynanan karşılaşma sırasında tribünde kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren 48 yaşındaki Gazi Yaşar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı İstanbul'daki işlemlerinin ardından Mut ilçesindeki Lalpaşa Camisi'ne götürüldü. Buradaki askeri törene Yaşar'ın ailesi, yakınları ve sevenleriyle birlikte Fenerbahçe yöneticileri, askeri ve mülki yerel yetkililer katıldı. Yaşar'ın naaşı öğle namazını mütakip kılınan cenaze namazının ardından belediye yeni mezarlığına defnedildi. Gerçek Yaşar'ın 2003'te jandarma asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl'de gazi olduğu, daha sonra Mut Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığı belirtildi. Yaşar'ın oğlu Gazi Yaşar'la ilk kez tribünden maç izlemek için Çobani Stadı'na gittiği, müsabakanın ikinci yarısında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
0: Sezona iddialı bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano şimdiden farkını ortaya koydu.
3: Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde yaptığı güçlü başlangıcı Fenerbahçe derbisinde aldığı galibiyetle taçlandırdı. Türkiye'deki ilk derbi sınavından zaferle ayrılan İtalyan teknik adam, kısa sürede takıma kazandırdığı oyun disiplini, mücadele gücü ve çalışma anlayışıyla dikkat çekti. Sezon hazırlıklarına planlanandan 4 gün önce başlayan Italiano, Slovakya kampında takımına 6 hazırlık maçı oynattı. 2 farklı günde çift maç programı uygulayan deneyimli çalıştırıcı, yüksek tempolu ve zaman zaman çift idmanlarla oyuncularının fiziksel seviyesini yukarı çekti. Hazırlık döneminden itibaren maç temposuna büyük önem veren Italiano'nun bu yaklaşımı sezonun ilk bölümünde sahaya yansıdı. Beşiktaş, Italiano yönetiminde çıktığı 10 resmi karşılaşmanın 8'ini kazanırken yalnızca 2 kez mağlup oldu. Siyah-beyazlar bu süreçte 6 mücadelede kalesini gole kapattı. Geçtiğimiz sezon özellikle maçların ikinci yarılarında fiziksel olarak düşen ve gol yedikten sonra oyundan kopan Beşiktaş da bu tabloda değişti. İtalyan yönetimindeki siyah-beyazlar bu sezon geriye düştüğü karşılaşmalarda reaksiyon gösteren ve skoru lehine çevirerek maç kazanabilen bir takım kimliği kazandı. Italiano'nun antrenmanlardaki enerjisi de dikkat çekiyor. Futbolcularından yaklaşık yarım saat önce sahaya çıkan deneyimli teknik adam, idmanları kenardan takip etmekle yetinmiyor. Zaman zaman oyuncularıyla birlikte koşulara katılan Italiano, çalışmalar boyunca takımın içinde yer alıyor.

0: Koçlarıyla birebir iletişimde büyük önem veren Italiano, antrenmanların ardından özel görüşmeler gerçekleştiriyor. Daha az süre alan isimleri de çalışmaların içerisinde aktif şekilde kullanan deneyimli teknik adam, kadrodaki rekabeti canlı tutarken bütün oyuncularına hazır olmaları gerektiği mesajını veriyor. Saha içinde de görev paylaşımına önem veren Italiano, oyuncularından sürekli hareket halinde olmalarını ve baskıdan vazgeçmemelerini istiyor. İtalyan teknik adam, birlikte hareket eden, fiziksel gücü yüksek ve kompakt bir Beşiktaş oluşturmayı amaçlıyor.
1: Dušan Vlahović'in Beşiktaş kariyeri muhteşem başladı. Sırp Yıldız 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 3 Süper Lig karşılaşmasında 4 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.
2: Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dušan Vlahović siyah beyazlı formayla Süper Lig'e yaptığı etkileyici başlangıçla dikkatleri üzerine çekti.

0: Fenerbahçe karşısında takımına 3 puanı getiren, golü kaydeden 26 yaşındaki santrafor ortaya koyduğu performansla önemli bir istatistiğin de sahibi oldu. Vlahovic 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 3 Süper Lig karşılaşmasında 4 gole ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu. Sırp Yıldız'ın yüksek gol performansında teknik direktör Vincenzo Italiano ile yakaladığı uyum öne çıkıyor. Vlahovic'in kariyerinde Italiano yönetiminde ortaya koyduğu rakamlar ikili arasındaki başarılı birlikteliği gözler önüne seriyor. Vlahovic, Italiano'nun çalıştırdığı takımlarda toplam 29 karşılaşmada görev yaptı. Bu mücadelelerde 2322 dakika sahada kalan Yıldız golcü, rakip fileleri 24 kez havalandırırken takım arkadaşlarına da 4 asist yaptı. Böylece Italiano yönetiminde toplam 28 gole doğrudan katkı sağlayan Vlahovic, sahada kaldığı her 83 dakikada bir skor katkısı üretmeyi başardı.
1: Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde Gençler Birliği'ni 5 golle geçerek moral buldu.
2: Trabzonspor evinde farklı kazandı.

0: Ferencvaros ve Ahmet sportif faaliyetler mağlubiyetlerinin ardından Fatih Tekke ile yollarını ayıran Bordo Mavililer, geçici olarak göreve gelen Hüseyin Çimşir yönetiminde Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Onuaçu'nun iki gol attığı karşılaşmada Salah, Muçi ve yeni transfer Cuda ağları sarstı. Puanını 7'ye çıkaran Karadeniz ekibi lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer aldı. Trabzonspor'da Nijeryalı yıldız Onuachu 155 gün sonra suskunluğunu bozdu. Geçen sezon Süper Lig'de 22 golle krallık tacını takan tecrübeli oyuncu 9 maç aradan sonra fileleri havalandırdı. Onuachu geçen sezonun son 6 maçıyla bu sezonun ilk 3 haftasında sessiz kalmıştı. 32 yaşındaki santrfor karşılaşmanın ilk yarısında sakatlığı nedeniyle yerini yeni transfer Franculino Ju'ya bıraktı. İstekli görüntüsüyle dikkat çeken genç oyuncu 78. dakikada attığı golle siftah yaptı. Mısırlı yıldız Muhammed Salah bu haftayı da boş geçmedi. Başakşehir maçında 2, Ahmet Spor karşılaşmasında bir kez ağları sarsan tecrübeli isim Süper Lig'de 4 gole ulaştı.
1: Gençler Birliği'ni 5-0'la geçen Trabzonspor Süper Lig'de 55 hafta sonra en farklı galibiyetini aldı.
0: Trabzonspor Gençler Birliği engelini 5-0'lık skorla aştı. Son iki resmi maçını kaybeden Bordo Mavililer, Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası göreve gelen Hüseyin Çimşir'le zafere uzandı. Karadeniz ekibi Süper Lig'de 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde etti. Ligde en son 2024-25 sezonunun 19. haftasında 12 Ocak 2025 tarihinde sahasında Antalya Spor'u 5-0 yenen Trabzonspor, Gençler Birliği karşısından aynı skorla ayrılarak 602 gün sonra en farklı galibiyetine imza attı. Ligin 3. haftasında Ahmet

0: sportif faaliyetlere deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor, Çimşir yönetiminde çıktığı Gençler Birliği maçında moral bularak çıkışa geçti. Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'da görev yaptığı 2019-20 sezonundaki ilk maçında da yine farklı galibiyet görmüştü. Bordo Maviler, teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine göreve getirilen Çimşir'le ligin 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 6-0'lık sonuçta mağlup etmişti. Trabzonspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Fatih Tekke ile en farklı galibiyetini ise 2025-26 sezonunun 8. haftasında sahasında Kayserispor karşısında 4-0'lık sonuçla almıştı. Bordo Mavili takımda 539 gün görev yapan Fatih Tekke yönetiminde 48 lig maçına çıkılırken en fazla 4 farklı galibiyet elde edildi.
1: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi yine ana sayfalarla başlayacağız. İlk olarak Fotomaç gazetesine gelin bakalım. Türkler geliyor manşetini görüyoruz. Süper Lig'de 4. hafta geride kaldı. Bu hafta Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Tam 19 yıl aradan sonra iki takımımız aynı anda Devler Ligi'nde boy gösterecek. Galatasaray Sporting ile Fenerbahçe'de Roma ile karşı karşıya gelecek, ayrıntılara bakacağız. Fanatik gazetesinin ana sayfasına hemen bakalım. Fener'de büyük baskı, fırtınada gündem Pereira, Kartal'ın rotası zirve gibi haberler dikkat çekiyor ve manşete geldiğimizde büyük başarılara geldim haberini görüyoruz. Aslan'ın yıldızı Rafael Leao'nun yaptığı açıklamalar, burada olduğum için çok mutluyum, büyük başarılara ulaşmak istiyorum şeklinde paylaşılmış, yine ayrıntılarına bakacağız. Sabah gazetesinin serbest kürsü köşesi, Murat Özbostan moderatörlüğünde sabah yazarları gündemi değerlendiriyor. Oyuncularını şımartmadı başlığıyla İtalyano ile ilgili bir detay görüyoruz. Levent Tüzemen demiş ki İtalyano kazanılan maçlardan sonra oyuncularını şımartmadı, daha iyi oyun beklediğini sık sık vurguladı. Hüseyin Çimşir'in takıma enerji kattığı görüşünde birleşmiş yazarlar. Şapka düştü, kel göründü başlığını yine görüyoruz. Levent Tüzemen Osimhen'le ilgili diyor ki Osimhen sakatlandı, Başakşehir maçında oyundan çıktı. Klasik bir tabirle şapka düştü, kel göründü. Yerini dolduracak adam yok. Ve okyanusu geçip derede boğulabilirler başlığıyla Fenerbahçe'ye dair değerlendirmeleri yine bu sayfada görüyoruz. Levent Tüzemen demiş ki İsmail Kartal elindeki gövdeli kadroyu yönetemiyor. Ne yazık ki Beşiktaş'ı da yeterince analiz edememiş. Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçı çok önemli olacak. Ahmet Çakarsa Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal okyanusu geçip derede boğulabilecekleri bir hata yaptılar. Yaşanacak her kayıpta önlerine Talişka'nın gönderilmesi çıkacak değerlendirmesi bu sayfada öne çıkıyor. Şimdi Hürriyet 17'ye geçiyoruz ve buzlar çözüldü başlığını görmek mümkün. Geçen sezon TFF ile ilişkilerini askıya alan Galatasaray Başkanı Özbek Hacı Osmanoğlu'nu ziyaret etti. Az önce haberimizde de paylaşmıştık. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile bir araya gelen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yeni sezonun hayırlı olmasını diledi deniyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş için kritik gün başlığına da bakalım. TFF Hukuk Müşavirliği derbideki olaylarla ilgili sevkleri bugün açıklayacak. Kavga eden Skriniar ve Vlahovic PFDK'ye sevk edilmeleri halinde ağır ceza alabilirler. Maç içinde hakem pozisyonu görüp sarı kartla cezalandırsa da TFF Hukuk Müşavirliği'nin VAR ve temsilci raporlarını inceleme yetkisi bulunuyor. İki oyuncu şiddetli hareket ve hakaret gibi maddelerden sevk edilebilir denmiş. Milliyet gazetesine de bakalım. 2026'ya damga vurduk. Türkiye voleybol ülkesi olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Ay yıldızlı sporcular 2026'ya adeta damga vururken daha önce de Milletler Ligi ve Akdeniz oyunlarında altın madalya geldi. Ayrıca U16, U17 ve U20 takımları da elde ettikleri derecelerle büyük alkış aldı denmiş. Yine Santarelli ile ilgili de bir başlık. Santarelli kabus oldu şeklinde. İtalyan çalıştırıcı 2026'daki organizasyonlarda ülkesinin adeta kabusu oldu. Santarelli'nin öğrencileri İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı başarırken 2025 Dünya Kupası'nın da rövanşını aldı diyor haber. Evet, gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlası

0: Bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız. Şimdi akışımıza dönelim. Dün oynanan maçlarla Süper Lig'de 4. hafta tamamlanmıştı. Korendon Alanya Spor, Çaykur Rizespor deplasmanında tek golle geçti. Maç sonu açıklamalara bakalım.
1: Bir kez daha maça iyi bir başlangıç yaptık. Kornerden bulduğumuz bir pozisyon var. İlk 10 dakika iyi futbol oynadık diyebilirim. Sonrası bir anda özellikle top bizdeyken bir güven kaybı yaşadık. Baskı şiddetimiz düştü. Birinci topları, ikinci topları kaybetmeye başladık. Oyundan düştük bu şekilde. Buna rağmen Rize çok fazla pozisyon üretemedi. Sadece kornerden buldukları bir pozisyon var. Onu da Lima uzaklaştırdı. Ama yine de aslında bizim 10 dakikalık iyi başlangıç Rize devreye kadar iyi bir yanıt verdi diyebilirim. Devrede bazı detayları değiştirdik ve bu anlamda da ikinci yarıda daha iyi başladık. Daha net pozisyonlara biz girdik. Ruan'la girdiğimiz bir pozisyon var. Gol attığımız pozisyon. Ondan sonra 2-3 tane tehlikeli kontra atak Elia ve Omar'la. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki zor bir galibiyet. Çünkü Rize gerçekten iyi bir takım. Çok iyi çalışıyorlar. İyi baskı yapıyorlar. Ama biz hak ettiğimizi düşünüyorum.
2: Söylenecek çok fazla bir şey yok. Üzgünüz. Taraftarımızı mutlu edemedik. Bir an önce bu maçı unutup cumartesi günkü, yarından itibaren cumartesi günkü maça hazırlanmaya çalışacağız. İki tane deplasman aldığımız galibiyeti maalesef evimizde taşlandırmayı beceremedik. Şimdi önümüzde iki tane deplasman maçımız var. Eyüp ve Göztepe. Yarından itibaren Eyüp maçına hazırlanıp tekrar bir inme yakalamak istiyoruz.
0: Gaziantep Futbol Kulübü ise Göztepe deplasmanında 4-2 kazandı. Yine maç sonu teknik direktörleri dinleyelim.
3: Goals, this is our the same big problem in Davos now.
4: Benim burada bulunduğum 3 senedir yaşadığım en kötü 45 dakikaydı. Gerçekten olabilecek tüm kötü şeyler bu 45 dakikada yaşandı. Tüm yapabileceğimiz tüm olası hataları oyunumun bölümünde yaptık. Gerçekten sahada bir Göztepe'nin oyun şeklini hiçbir şekilde yansıtamadık. Aynı zamanda hem ofansta hem de defansta bütün ikili mücadeleyi kaybettik. Sadece savunmada değil, öndeki oyuncularımız da bütün ikili mücadeleyi kaybetti ve bu bizim için büyük bir sıkıntı. Bu 3 senedir oluşturduğumuz birlikteliğimizi kesinlikle bozmamamız gerekiyor. Ancak hep beraber bu negatif ortamın içerisinden çıkabiliriz ve aynı zamanda da sakatlığı olan stoperlerimizin savunma hattına geri dönmesi bir an önce çok önemli. Onlar gelince orada daha güçlü olacağız çünkü şu anda çok fazla gol yiyoruz. Bu bize büyük zarar veriyor. Bu bizim adımıza kesinlikle normal bir durum değil.
5: Özellikle oyunun ilk yarısı mükemmele yakın bir oyun diyebilirim. Göztepe gibi bir deplasmanda, bu kadar zor bir deplasmanda 4 gol atabilmek her takımın harcı değil. Ama maalesef ikinci yarı oyun bazı bölümleri dışında tamamen Göztepe'nin üstünlüğüne geçti. Oyunun her anını doğru oynamak lazım. Doğruların kazandığı bir oyun değil diyor. Ne kadar da az hata yaparsanız o zaman kazanmaya daha yakın oluyorsunuz. Bugün müthiş bir oyun sergilediler. Hepsini tebrik ediyorum. Bu bir hikaye başlattık, bir adım attık. İnşallah devamı gelecek. Bütün Gaziantep camiasına, Gaziantep taraftarına, güçlü taraftarına buradan da onlara hediye etmek istiyoruz.
0: Avrupa futbolunun zirvesi Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor değerli izleyenler. Şimdi gelin ilk hafta programına ve bu sezon bizi nelerin beklediğine haberimizden birlikte bakalım.
6: Futbolun zirvesi Şampiyonlar Ligi başlıyor. İki sezondur uygulanan 36 takımlı yeni format aynı şekilde devam edecek. 8 haftalık lig aşaması sonunda ilk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24 arası 16 takım son 32 playoff turunda mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan ekipler ise organizasyona veda edecek. İngiltere ve İspanya 5'er takımla turnuvaya en fazla ekip gönderen ülkeler oldu. Como, Las Clins, Sabah ve Viking ise tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. 2026-27 sezonu Türk futbol severler için de özel bir heyecan taşıyor. 2007-2008 sezonundan bu yana

Türk futbolu ilk kez iki takımla Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer alacak. Açılış haftası Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde maç olmamasından dolayı 3 güne yayılacak ve 6'şar karşılaşma oynanacak. Kulüp Brugge Aston Villa ve AEK Lask Linz maçlarıyla başlayacak yeni sezonun ilk gününün vitrin karşılaşmasında ise Real Madrid Inter'i konuk edecek. Jose Mourinho'nun ikinci dönemindeki ilk Devler Ligi maçı bu kupayı son kazandığı takımla olacak. Bir diğer dikkat çekici karşılaşma ise Porto ile Manchester City arasında. Premier Lig ekibi 10 yıllık Pep Guardiola döneminin ardından Enzo Maresca ile Avrupa'daki yeni döneminin kapısını Portekiz'de açacak. Günün diğer maçlarında ise Borussia Dortmund Villarreal'i, Lille ise Real Betis'i konuk edecek. Çarşamba gününün açılış maçlarından birinde Hansi Flick'li Barcelona'da Hollanda ekibi Feyenoord'a

0: temsilcimiz Galatasaray da ikinci günde sahneye çıkacak. Sarı Kırmızılılar Sporting deplasmanından puan veya puanlarla ayrılarak Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Sporting Galatasaray maçı çarşamba günü saat 22'de başlayacak. Akşamın diğer çekici maçlarında ise Liverpool Atletico Madrid'i ağırlayacak. Premier Lig ekibinin yeni hocası Andoni Iraola kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Çarşambanın diğer karşılaşmalarında Stuttgart Viking'i, Napoli Arsenal'ı, son şampiyon Paris Saint-Germain ise Slovan Bratislava'yı ağırlayacak. Açılış haftasının kapanış gününde diğer temsilcimiz Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak. Temsilcimiz saat 19.45'te Roma ile sahasında karşılaşacak. Günün dikkat çekici diğer maçlarında Alman devi Bayern Münih, geçen sezonun sürpriz takımı Bodo Glimt ile karşılaşacak. İki sezondur Kompany ile ligi domine eden Bavyeralılar bu sezon gözünü en büyük kupaya dikti. Akşamın Türk futbol severler için anlamlı bir diğer maçında ise Arda Turanlı Shakhtar Donetsk PSV deplasmanına konuk olacak. Günün diğer müsabakalarında Slavia Prag Lens'i, Como Leipzig'i, Manchester United'sa sabaha konuk edecek.
1: La Liga'nın 4. haftasında Barcelona Valencia deplasmanında 5 golle kazandı.
2: Geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Valencia Barcelona mücadelesi başlıyor. Rodri sağ kanada gönderdi. Şimdi ceza sahasına doğru. Lamine Yamal! Harika gol! Lamine Yamal! Akıl dolu bir vuruş. 6. dakikada Barcelona'yı öne geçiriyor Lamine Yamal. Çok klas. Lamine Yamal bu sezon La Liga'da attı 3. gol. Süper vuruyor. Kaleci Dimitrievski'yi mağlup ediyor Lamine Yamal. Gordon çekti. Şimdi Pedri buldu. Pedri pasını verdi Fermin. Fermin'den Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Şov yapıyor. 8. dakika. Fark 2'ye çıktı Lamine Yamal. Evet, offside. Gol geçerli değil. VAR incelemesinin ardından offside kararı geliyor. Skor 1-0. Sağ kanada Lamine Yamal. Yamal sürüyor topu, ceza sahasına girdi. Lamine Yamal çeviremedi ama devam etti. Atak devam ediyor. Geriye doğru şut geldi, gol! Fermin Lopez fark 2'ye çıkarıyor Barcelona. Fermin Lopez'in golü. İlk golün asistini yaptı. Bu kez de kendisi atıyor Fermin Lopez. İkinci gol VAR'dan dönmüştü ama Barcelona farkı 2'ye çıkarmayı başarıyor bu kez. Fermin. Yamal.

0: Yeng topu kazanmaya çalışıyor. Lamine Yamal, Fermin Lopez, Fermin Lopez, Fermin Lopez attı çalımı. Fermin Lopez direkten döndü. Fermin Lopez çok büyük çaba, bu hücuma imzasını attı Fermin ama sonunda direğe takılıyor. Hadi pasını. Vázquez topu kaybediyor. Rodri kazandı o topu. Şimdi Lamine Yamal eksik yakalandı Valencia. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Yamal verdi pasını. Fermin vurdu topu ağlardan. Rafinha. Fermin çevirdi. Rafinha dokundu topu ağlara gönderdi. 50. dakika. Barcelona farkı 3'e çıkarıyor.
1: Rafinha'da. O kadar rahatlar ki Cem yani. 5 dakika izledik. İkinci yarıda ellerini kollarını sallaya sallaya pozisyon üstü pozisyon.
0: Rafinha da partiye katıldı. O da skora katkı sağlıyor. Bir Fermin Lopez asisti daha.
1: Ben yine önde bir diye düşündüm Rafinha ama sanırım bu sefer gerideydi.
0: Dördüncü korneri Barcelona'nın. Orta içeriye kafa vuruşu Dmitrievski. Dmitrievski direkt.
1: Evet, biraz bilinçli olarak ritmi düşürüyor Barcelona. Yani 45-60 çok acayip bir oyun oynadılar. Çok pozisyon buldular.
0: Olmo. Olmo'nun pası Pedri'ye. Pedri gol! Pedri! Dördüncü gol Barcelona adına. Pedri de tabelaya adını yazdırıyor. 79. dakika. Barcelona'nın dördüncü golü Pedri. Valencia'nın kabusu gitgide büyüyor. Şimdi Olmo, Dani Olmo. Bir müdahale vardı, kaldı ayakta Olmo. Olmo pası verdi. Lamine Yamal.
1: Önde olabilir mi?
0: Yamal. Bayrak kalkıyor. Burada inceleme yapıldı. Offside yok. Ve 5. golü Barcelona'nın Lamine Yamal. Bu sezon La Liga'da oynadığı 4 maçın 3'ünde 5 gol barajını geçmiş oluyor Barcelona. Gabriel Jesus. Pas olmaya gelmedi. Atak devam edecek. Bernal'den Lamine Yamal. Lamine Yamal hat-trick peşinde. Lamine Yamal, Lamine Yamal iyi vuramadı. İstediğini yapamadı Yamal. Hat-trick yapamıyor. Ve maçın son düdüğü geldi. Karşılaşmanın sonucu Valencia 0, Barcelona 5.
2: İspanya Ligi'nde 4. hafta maçında Espanyol'la Sevilla ise 1-1 berabere kaldı.
3: Maçın ilk düdüğü çaldı. Harika bir çalım. Müthiş de bir ara pas şimdi karşı karşıya. Fernandez kayarak müdahale Sangante'den. Şut dışarı gidiyor. Sangante kırmızı kart. Zaten arka direkteki pozisyon çok önemli olmayacaktı. Sangante kırmızı kartı gördü. Sevilla 10 kişi. Edu Exposito oyuncu müthiş bir çalım attı. Daha sonra harika bir ara pas verdi. Bu hata neredeyse tek başına üretti Edu Exposito az önce. Fernandez topu buluştuktan sonra yerde kaldı. Kayarak müdahale sonrası. İtirazları var ama oyun devam ediyor. Şimdi Javier Hernandez yaptı ortayı. Blanco Dimos tek yumruk. Girişine ve gol! Omar El Hilali! Omar El Hilali 62. dakikada Espanyol'u 1-0 öne geçiriyor. Sevilla 10 kişi kaldı. Birkaç dakika sonra da golü yedi. Javier Hernandez'in yaptığı orta. Blanco Dimos tek yumrukla uzaklaştırdı. Ama top El Hilali'nin önüne sekiyor. Omar El Hilali İspanyol'un yükselen yıldızı golünü atıyor. Evet. Monitöre gidecek Sesma.

0: Espanyol ikinci yarıda yakaladığı en net gol fırsatını buldu ama değerlendiremiyor. Orta içeri, kafa vuruşu, üst direk, ikinci pozisyon, gol! Marcos Fernandez 1-1'i yakalıyor Espanyol. Son dakikada 90+8'de Marcos Fernandez Espanyol adına beraberlik golünü atıyor. Sevilla 10 kişi çok iyi direndi. Maçın son düdüğü geldi. Espanyol Sevilla ile 1-1 berabere kalıyor.
1: Hollanda Ligi'nin 5. haftasında PSV Eindhoven Ajax deplasmanında 3-1 kazandı.
2: Hollanda Ligi'nde haftanın maçı Johan Cruyff Arena'da Ajax'ın konuğu PSV Eindhoven. Maçta 5. dakika. Perisic'ten arka direğe bir orta. Van Bommel çevirdi. Ricardo Pepi ve top ağlarda. Maça golle başlıyor PSV Eindhoven. Ruben Van Bommel çok iyi yükseldi. Müthiş bir servis Ricardo Pepi'ye. O da 6 pastan golü kaydetmeyi başardı. Dakika 23. Ajax atakta. Klasen yerde kaldı. Tolu. Tolu'nun vuruşu ve top ağlarda. 1-1. Ajax'tan karşılık geliyor. İşte gol bir kez daha ekranda. Sırtı dönük servisi çok iyi yaptı. Sonrasında topu bir anda önünde buldu Tolu. Ve bitirici vuruşta golü kaydetti. İlk yarıda son saniyeler. Perisic kullandı köşe vuruşunu. Ajax savunması karşıladı. Hata devam ediyor PSV Eindhoven'ın. Harika bir vuruş ve top ağlarda. Gerturida. PSV bir kez daha öne geçiyor Ajax deplasmanında. İşte bu vuruşta Ter Stegen çaresiz kalıyor. Maçın 81. dakikasında Ruben van Bommel'den Bommel'a çok sert bir faul. Sonrasında saha karıştı. Oyunculardan, Ajax oyunculardan van Bommel'e çok büyük tepkiler vardı. Maçın hakemi bu pozisyonu sarı kartla geçiştirdi. Duraklama anlarında da PSV Eindhoven görüntüdeki Bayraktarovic'in golüyle Ajax deplasmanından 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
1: Üçüncü haftası tamamlanan Premier Lig'de gol yemeyen tek takım Hull City'nin kaleci antrenörü Erbil Bozkurt takımın savunma başarısı hakkında konuştu.
3: Takım olarak öncelikle burada herkesin katkısı var. Tabii birçok kişi kaleci olarak bakıyor ama defans oyuncuların olsun, defans sisteminin ileride bizim forvetli başlamasının takım olarak çok önemli görevler var, işler yapıyoruz. Ve teknik ekibin de bizim de çok gerçekçi olmamız, bizim neyi takım olarak iyi yaptığımız, eksiklerimizi çok iyi biliyoruz. Ve nerede olduğumuzu da çok iyi biliyoruz, farkındayız. Ona göre şu an her şey iyi gidiyor. İnşallah daha da iyi olur. Her takım değişik çalışıyor. Her kaleci antrenörü değişik çalışıyor. Herkesin kendine göre bir sistem, bir yöntemi var. Kalecilikte bence doğru ya da yanlış yok. Önemli olan kalecinin görevini yapması ve kalecinin görevi gol yememek. Hani baktığımızda şimdi birçok antrenörler olsun futboldaki, hani kalecilerin ayaklarına bakıyorlar. Kaleci iyi maçı başlatıyor. Tamam, bunlar çok önemli şeyler ama kalecinin en önemli görevi gol yememek. Şut kurtarış yüzdesi olsun. Onun için hani herkes bence çok değişik sistemlerle çalışıyordur. Benim için en önemli olan kalecilerimizin adaptasyon sürecinde onların yanında olup onların ligin gerçeklerini görmeleri ve en önemlisi maç içinde olacak pozisyonları antrenmanda yaşamaları.
1: Sırbistan'da Kızıl Yıldız'la Partizan arasında oynanan derbi mücadelesinde Bosna Kasabı lakaplı savaş suçlusu Ratko Mladic için koreografi yapıldı. Futbolcular saygı duruşunda bulundu.
4: Kızıl Yıldız Partizan derbisi skandal görüntüsü.

0: görüntülere sahne oldu. Kızıl Yıldız tribünleri, Bosna kasaba olarak adlandırılan ve savaş suçundan hüküm giyen Ratko Mladic'in dev görseliyle koreografi oluşturdu. Futbolcular katil Mladic için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi. Ezeli rakiplerin taraftarları Ratko Mladic'in adını tezahüratlarla andı. Tribünde ayrıca Potocari'ye doğru ifadesinin kullanılması büyük tepki çekti. Potocari, 1995 yılında Srebrenica'da öldürülen binlerce Boşnak erkeğin defnedildiği anıt mezarlığın bulunduğu bölge olarak biliniyor. 2017 yılında soykırım ve insanlığa karşı suçlardan müebbet hapis cezasına çarptırılan Bosna kasabı lakaplı savaş suçlusu Ratko Mladic 27 Ağustos'ta ölmüştü. Srebrenica'da 8372 masum Boşnak sivilin katledilmesinde başrol oynayan Mladic'in ölümünün ardından Sırbistan'ın Kızıl Yıldız tribünlerinde açılan koreografi Kızıl Yıldız kulübünün resmi hesabından asker selamı emojisiyle de paylaşıldı. Paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti.
1: ...2026 Türkiye'de voleybol yılı oldu değerli izleyenler. Filenin Sultanları Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğu yaşarken kulüp düzeyinde ise Şampiyonlar Ligi ve Sev Kupası zaferleri geldi.
2: Türk kadın voleybolu 2026 yılında kulüp ve milli takım düzeyinde önemli organizasyonlarda elde ettiği sonuçlarla dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı finalde karşı karşıya gelirken, A-Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Avrupa kıtasından Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı elde ederken, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da iki Türk takımı Vakıfbank ve Eczacıbaşı 8-13 Aralık'ta mücadele edecek. Kulüpler düzeyinde en önemli iki kupa olan Şampiyonlar Ligi ve Sev Kupası Türkiye'ye geldi. Galatasaray Sev Kupası'nı kazanırken Vakıfbank Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. A-Milli Kadın Voleybol Takımı da Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nı zirvede tamamlayarak Türk Kadın Voleybolu'nun 2026'daki başarısını milli takım düzeyinde zirveye çıkardı. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki zaferiyle organizasyonda 15 yıllık bir seride sona erdi. Sırbistan 2011'de düzenlenen şampiyonada ev sahibi unvanıyla altın madalya almıştı. 2013'te Almanya, 2015'te Hollanda, 2017'de Azerbaycan, 2019'da Türkiye, 2021'de Sırbistan ve 2023'te İtalya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonalarda ev sahibi ülkeler kupaya ulaşamadı. Türkiye 15 yıl sonra ev sahibi olarak altın madalyayı kazanan ilk ekip oldu. A-Milli Takım Kaptanı Eda Erdem 2026 Avrupa Şampiyonası ile organizasyondaki 6. madalyasını elde etti. Milli sporcu Avrupa Şampiyonası'nda 2011, 2017 ve 2021'de bronz, 2019'da gümüş, 2023 ve 2026'da ise altın madalya kazandı. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonaları tarihinde kazandığı 7 madalyanın 6'sında Eda Erdem kadroda yer aldı. Milli voleybolcu Melisa Vargas 2026 Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu seçildi. 2023 Avrupa Şampiyonası'nda da aynı ödülün sahibi olan Vargas, böylece organizasyonda üst üste ikinci kez MVP unvanını aldı. Vargas'ın Avrupa Şampiyonası'nın yanı sıra Milletler Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nda da aldığı ödüllerle kariyerindeki MVP sayısı 10'a ulaştı.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonluğunu A-Spor'a değerlendirdi.
3: Gerçekten 2023'te Dünya Şampiyonu, Avrupa Şampiyonluğunu yaşadık. Bu yıl tekrar ettik. Aynı şampiyonlukları bu yıl tekrar yaşadık. Tabii bir farklılığı şuydu, bugüne kadar ülkemizde bu üçüncü Avrupa Şampiyonası düzenledik. İkisinde final oynadık. Kaybettik finali ama burada kaybetmedik. Ev sahibi olmanın bizi bir gün olsun yalnız bırakmayan taraftarın, paydaşların, herkesin çok büyük katkısı ve emeği var. Ben bir kez daha bu emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bunun farklılığından bir tanesi de bir şampiyonlukla en önemli bir zeyinde kesinleşmiş bir durumunu yaşıyorsunuz. Nedir o? Olimpiyata da giden Avrupa kıtasının olimpiyat kotasını alan biziz. Ha, burada gitmesek sıralamadan gider miydik? Evet, %99.9 giderdik. Fakat o 0.1 ihtimal bile ortadan kalktı. Hem de olimpiyat vizesini aldık. Tek eksiğimiz burada olimpiyatta madalya. Bir tek o kaldı. İnşallah bugünden itibaren de olimpiyata odaklanacağız. Ve olimpiyat madalyasını da ülkemize getireceğiz diye düşünüyorum.
1: Filenin Sultanları'nın İtalya'yı finalde yenerek şampiyon olmasının yankıları İtalya'da da tabii ki yüksek oldu değerli izleyenler. Şimdi detaylara bakalım.
2: Filenin Sultanları'nın Avrupa şampiyonluğu İtalyan basınına Daniele Santarelli ve Melissa Vargas'lı başlıklarla yansıdı. İtalyan Ansa Ajansı Gök Mavillerin Türkiye'ye final setinde yenilerek hem kupayı hem de 21 maçlık galibiyet serisini kaybettiğini yazdı. Ansa İtalyan milli takımının tüm hedeflerinin suya düştüğünü belirtti. Haberde İtalyan antrenör Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı amili takımın İtalyanları durdurduğu, Melissa Vargas'ın da 28 sayıyla yıldızlaştığı kaydedildi. Özellikle Santarelli'den övgü dolu sözlerle bahsedildi. La Gazzetta dello Sport'un haberinde ise İtalya'nın Türkiye'nin oyununa boyun eğdiği, bu şekilde kaybetmeyi kabul etmekte zorlandıkları ifade edildi. Bu galibiyetle birlikte Kırmızı Beyazların 2028 yaz olimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazandığı da vurgulandı. Corriere dello Sport'ta Gök Maviller açısından maçı final setinde kaybetmenin acı verici olduğunu yazdı.
1: Amili kadın basketbol takımımızın Dünya Kupası yolculuğu ise kısa sürdü değerli izleyenler. Milliler 3. maçında Porto Rico karşısındaki mağlubiyetle şampiyonaya veda etti. Berlin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası yolculuğumuz Porto Rico mücadelesiyle sona erdi. Müsabakayı 75-71 kaybeden amilliler gruptan çıkamadı, turnuvaya veda etti. Andrea Masso'nun çalıştırdığı Pota'nın perileri C grubunda Belçika ve Avustralya'ya da yenilmişti. Bu haberle Sabah Spor'unda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
4: Son 4 sezonun...
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: İş dünyasının gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın kalanında izleyeceği faiz politikasında. İş dünyasının beklentisi Merkez Bankası'nın yıl bitmeden faiz indirimlerine yeniden başlaması yönünde. Ayrıca piyasa beklentileri de yılın son çeyreğinde faizde aşağı yönlü bir harekete işaret ediyor. Merkez Bankası 10 Eylül'ün ardından 22 Ekim ve 10 Aralık'ta yılın son 2 faiz kararını açıklayacak.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
9: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 8 Eylül 1609 yılında Mimar Sedefkar Mehmet Ağa 1. Ahmet'in isteği üzerine Sultanahmet Külliyesi'nin inşasına başladı. Külliye 8 yıl sonra tamamlandı ve kullanıma açıldı.
0: Güzellikler Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
12: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara, bankanın güzeli.
15: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.
16: Aspor Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
17: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
18: Emniyet kemerinizi takın. Aracı...

0: Bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Yıl 1975. Ünlü Brezilyalı futbol yıldızı Didi'nin çalıştırdığı Fenerbahçe, 1975 yılında Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertli takım, oynadığı 30 maçın 15'ini kazanıp 13'ünde berabere kaldı, ikisini kaybetti. Sarı lacivertliler, attığı 43 gole karşılık kalesinde 18 gol görerek 43 puanla şampiyonluğa ulaştı. O yıl Galatasaray 38, Eskişehirspor 35, Adanaspor ve Beşiktaş da 33 puanla Fenerbahçe'nin ardından sıralandı. Fenerbahçe takımına 2 yıl içinde 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı ve 1 de Başbakanlık Kupası kazandıran Didi, Fenerbahçe taraftarının büyük sevgisini kazanmıştı. Ancak takvim yaprakları 17 Eylül 1975'i gösterdiğinde Didi için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Brezilyalı efsane futbol adamı Benfica karşısında aldığı 7-0'lık ağır yenilgiden sonra Fenerbahçe defterini kapattı. Fenerbahçe teknik direktörü Didi maçın ardından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi. Her gol kalbime saplanan bıçaktı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
9: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir

0: 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Aspor Radyo canlı yayın.
1: Ve single forma giyemeyecek. Uğurcan'ın kaleyi koruyacağı Galatasaray klasik savunma dörtlüsüyle sahaya çıkacak. Defans hattı Şalai, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobsen oluşacak. Orta sahada Torreira-Sara ikilisi görev yapacak. Okan Buruk'un forvet arkasındaki üçlüyü bozması beklenmiyor. Başakşehir maçında olduğu gibi Yunus, Batrakov ve Sané zorlu Lisbon deplasmanına çıkacak. Henüz %100 hazır olmayan Portekizli yıldız Leao'nun yedek başlayacağı belirtildi. Galatasaray'da en fazla merak edilen konuysa Osimhen'in yerine kimin oynayacağı. Sarı kırmızılarda şu anda orijinal mevkisi forvet olan tek oyuncu Deniz Gül. Ancak fiziksel olarak takımın gerisinde bulunan milli oyuncu kariyerinde hiç Şampiyonlar Ligi maçına çıkmadı. Bu nedenle Okan Buruk forvette daha hazır ve tecrübeli olan Barış Alper Yılmaz'ı 11'de değerlendirecek.
2: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'le oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
1: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le oynayacağı mücadeleyi Norveçli Espen Eskas yönetecek. Lisbon'daki José Alvalade stadındaki karşılaşmada Eskas'ın yardımcılıklarını Jan-Erik Engan'la Alf Olav Rostand üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kristad olacak. Mücadelede video yardımcı hakem odasında Almanya'dan Christian Dingert görev alacak. Dingert'in yardımcılığını ise Belçika'dan Bram van der Isch yapacak. Norveçli hakem Espen Eskas, Galatasaray'ın Ağustos 2024'te Young Boys'a 1-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi playoff maçında düdük çalmıştı. Eskas, Mart 2025'te ise Fenerbahçe'nin Rangers'ı 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi yönetmişti.
2: Gazete turuyla devam ediyoruz. Şimdi gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine birlikte bakacağız değerli izleyenler. Gelin hemen Foto Maç gazetesiyle başlayalım. Sayfanın en başında Özbek'ten TFF'ye ziyaret, sol üst köşede dikkat çeken haber, az önce de paylaşmıştık. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu dün Riva'da ziyaret etti ve bu toplantıdan da bir fotoğraf paylaşıldı. Hemen yanında Galatasaray çok büyük başlığı dikkat çekiyor. Rafael Leao, Galatasaray'ı hep biliyordum. Büyük bir kulüp, Drogba, Hagi, Sneijder gibi efsaneler oynadı. Kulüp diğer ligdeki büyük takımları yenmesi için kurulmuş. Her zaman en üst seviyede açıklamasını yapmış. Biraz daha alt kısma geldiğimizde yaparsın aslanın başlığını görüyoruz. Sarı kırmızılılar Portekiz deplasmanlarında istediğini alıyor. Bugüne kadar tarihinde Portekiz takımlarıyla 5 kez deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray 2 galibiyet alırken 1 beraberlik ve 2 de yenilgi gördü. Cimbom Sporting'de ilk kez rakip olacak. Yendiği takımlarsa Benfica ve Braga olarak hatırlatılmış. Bir de şut yağmuru başlığına bakacağız. Süper Lig'de 4. hafta geride kalırken

giden Galatasaray topladığı 10 puanla zirvedeki yerini bırakmadı. 12 kez fileleri sarsan sarı kırmızılılar maç başına 19-25 şut ortalamasıyla bütün maçları domine etti. Tabi burada Osimhen faktörü öne çıkarılmış değerli izleyenler. Şimdi sakatlığı bulunuyor Nijeryalı yıldızın ve Galatasaray'ın bu durumdan nasıl etkileneceği merak konusu. Fanatik gazetesinin ikinci sayfasına geçiyoruz. Dev maç öncesi zorlu karar. Fenerbahçe Beşiktaş yenilgisini geride bıraktı. Roma maçına odaklandı. Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra ilk sınavına çıkacak Sarı Lacivertliler'de İsmail Kartal'ın ilk 11 seçimi en zor kararı olacak. Guendouzi cezalı, Asensio sakat. Yıldızların düşen formu da bir diğer sıkıntı denmiş. İsmail Yüksek'in yerinin garanti olduğu söyleniyor burada. Talisca ayrılığı sonrası İrfan Can forvet arkasında şans bulsa da performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş derbisinde ikinci yarıda Kerem o bölgede oynadı ancak o da bekleneni veremedi. Lyon ve Samsun maçlarının yıldızı Oğuz da derbinin vasatlarından biriydi deniyor. Aziz Yıldırım'ın maç sonrası Mert Müldür neden oynamıyor çıkışı sonrası milli oyuncunun da sağ beke geçmesi bekleniyor denmiş. Konuklarımızla konuşacağımız haberlerden biri olacak elbette. Milyonlar buhar oluyor başlığına da bakalım. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi ve Gürsel Turizm ortağı Fenerbahçe'nin 27 yıllık ulaşım sponsoru Hürer Fethi Gündüz'den yabancı kuralının sarı lacivertlilerle Türk futboluna zararına ilişkin bir röportaj yapılmış. Sabah gazetesiyle devam edelim. 17. sayfaya bakacağız şimdi. Riva'da buzları erittiler başlığını görüyoruz sol üst köşede. 10 numara emin ellerde başlığıyla yine Rafael Leao ile ilgili haberler görüyoruz. Oyuncunun yaptığı açıklamalar burada da kendine yer bulmuş. Biraz daha alt kısma geldiğimizde de yeni taktik yeni düzen başlığıyla Samet Yüksel imzalı Fenerbahçe haberini görüyoruz. İsmail Kartal yalnızca oyuncu tercihlerinde değil, oyun planında da önemli değişiklikler yapacak demiş haber. Özellikle takım boyunun kısaltılması, savunma güvenliğinin artırılması ve hücum geçişlerinde daha doğru pozisyon alınması üzerinde duruluyor şeklinde bir haber. İlk 4 hafta alarmı yine bir önceki saat diliminde baktığımız haberlerden biriydi. Fenerbahçe Süper Lig tarihinde ilk 4 haftada 2 veya daha fazla mağlubiyet aldığı hiçbir sezonda şampiyonluğa ulaşamadı. Böyle can sıkan bir istatistik mevcut Fenerbahçe cephesinde. Bakalım bu sezon bu durum tersine çevrilebilecek mi? Milliyet 19'a da göz atacağız. Savaşan takım istiyorum başlığını görüyoruz sayfanın başında. Fenerbahçe 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavını Perşembe günü Kadıköy'de Roma'ya karşı verecek. Teknik direktör İsmail Kartal oyuncularıyla yaptığı toplantıda savaşan bir takım istiyorum, sahaya yüreğinizi koymalısınız ifadesini kullandı. Çalışmaya devam başlığıyla dün yapılan idmandan fotoğrafların paylaşıldığını görüyoruz. Bir de 10 numara Greenwood mu başlığı dikkat çekiyor. Orta sahada Roma maçı öncesi bir belirsizlik yaşandığı söylenmiş. Matteo Guendouzi cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Asensio da %100 hazır değil. Teknik direktör İsmail Kartal, Kante ve İsmail Yüksek ilk 11'de şans tanıyacak. 10 numara pozisyonundaysa Mason Greenwood'u düşündüğü ifade edildi deniyor. Çünkü hem İrfan Can Kahveci hem de Kerem Aktürkoğlu o bölgede beklentileri karşılayamamıştı. Evet, Milliyet'teki Fenerbahçe sayfası da bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi gelin bir de son olarak Fanatik Gazetesi'nin 3. sayfasına bakalım. Aslan'dan Riva çıkarması haberini yine burada da görüyoruz. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu TFF'nin Riva'daki tesislerine giderek Başkan İbrahim Hoca Osmanoğlu ile bir görüşme yaptı. Federasyondan yapılan açıklamada Özbek ve Kavukçu'nun TFF'ye başarı dileklerini ilettiği vurgulandı deniyor. Çok mutluyum, büyük başarılara hazırım başlığıyla da yine Rafael Leão'nun yaptığı açıklamaları görüyoruz. Bu kulüp Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımları yenmesi için kurulmuş. Teklif geldiğinde çok mutlu oldum. Büyük başarılara ulaşmak için yardımcı olmak istiyorum. Haydi başlayalım açıklaması dikkat çekiyor. Daha önceki sayfalarda da yine bu açıklamaları sizlerle paylaşmıştık değerli izleyenler. Bu arada üçlü çektiriyor.

0: Bildiğiniz gibi bütün futbolcular, taraftarlara ve bu konuda da Osimhen'in kendisine iyi öğrettiğine dair bir detay da paylaşmış Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Rafael Leao. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönelim ve Beşiktaş haberleriyle devam edelim. Sezona iyi başladı siyah beyazlılar ve teknik direktör Vincenzo Italiano da şimdiden farkını ortaya koydu.
1: Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde yaptığı güçlü başlangıcı Fenerbahçe derbisinde aldığı galibiyetle taçlandırdı. Türkiye'deki ilk derbi sınavından zaferle ayrılan İtalyan teknik adam, kısa sürede takıma kazandırdığı oyun disiplini, mücadele gücü ve çalışma anlayışıyla dikkat çekti. Sezon hazırlıklarına planlanandan 4 gün önce başlayan Italiano, Slovakya kampında takımına 6 hazırlık maçı oynattı. İki farklı günde çift maç programı uygulayan deneyimli çalıştırıcı, yüksek tempolu ve zaman zaman çift idmanlarla oyuncularının fiziksel seviyesini yukarı çekti. Hazırlık döneminden itibaren maç temposuna büyük önem veren Italiano'nun bu yaklaşımı sezonun ilk bölümünde sahaya yansıdı. Beşiktaş, Italiano yönetiminde çıktığı 10 resmi karşılaşmanın 8'ini kazanırken yalnızca 2 kez mağlup oldu. Siyah beyazlar bu süreçte 6 mücadelede kalesini gole kapattı. Geçtiğimiz sezon özellikle maçların ikinci yarılarında fiziksel olarak düşen ve gol yedikten sonra oyundan kopan Beşiktaş da bu tabloda değişti. İtalyan yönetimindeki siyah beyazlar bu sezon geriye düştüğü karşılaşmalarda reaksiyon gösteren ve skoru lehine çevirerek maç kazanabilen bir takım kimliği kazandı. Italiano'nun antrenmanlardaki enerjisi de dikkat çekiyor. Futbolcularından yaklaşık yarım saat önce sahaya çıkan deneyimli teknik adam, idmanları kenardan takip etmekle yetinmiyor. Zaman zaman oyuncularıyla birlikte koşulara katılan Italiano, çalışmalar boyunca takımın içinde yer alıyor. Futbolcularıyla birebir iletişimde büyük önem veren Italiano, antrenmanların ardından özel görüşmeler gerçekleştiriyor. Daha az süre alan isimleri de çalışmaların içerisinde aktif şekilde kullanan deneyimli teknik adam, kadrodaki rekabeti canlı tutarken bütün oyuncularına hazır olmaları gerektiği mesajını veriyor. Saha içinde de görev paylaşımına önem veren Italiano, oyuncularından sürekli hareket halinde olmalarını ve baskıdan vazgeçmemelerini istiyor. İtalyan teknik adam, birlikte hareket eden, fiziksel gücü yüksek ve kompakt bir Beşiktaş oluşturmayı amaçlıyor.
0: Trabzonspor Hüseyin Çimşir yönetiminde Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup ederek moral buldu.
2: Trabzonspor evinde farklı kazandı.

0: Ferencvaros ve Ahmet Sportif faaliyetler mağlubiyetlerinin ardından Fatih Tekke ile yollarını ayıran Bordo Mavililer, geçici olarak göreve gelen Hüseyin Çimşir yönetiminde Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Onuaçu'nun iki gol attığı karşılaşmada Salah, Muçi ve yeni transfer Cuda ağları sarstı. Puanını 7'ye çıkaran Karadeniz ekibi, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer aldı. Trabzonspor'da Nijeryalı yıldız Onuachu 155 gün sonra suskunluğunu bozdu. Geçen sezon Süper Lig'de 22 golle krallık tacını takan tecrübeli oyuncu 9 maç aradan sonra fileleri havalandırdı. Onuachu geçen sezonun son 6 maçıyla bu sezonun ilk 3 haftasında sessiz kalmıştı. 32 yaşındaki santrfor karşılaşmanın ilk yarısında sakatlığı nedeniyle yerini yeni transfer Franculino Cu'ya bıraktı. İstekli görüntüsüyle dikkat çeken genç oyuncu 78. dakikada attığı golle siftah yaptı. Mısırlı yıldız Muhammed Salah bu haftayı da boş geçmedi. Başakşehir maçında 2, Ahmet Spor karşılaşmasında bir kez ağları sarsan tecrübeli isim Süper Lig'de 4 gole ulaştı.
1: Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden gazete turumuzla devam ediyoruz. Fanatik gazetesinin Beşiktaş sayfasına bakacağız. Yeni hedef zirve başlığını görüyoruz bu sayfada. Kadıköy'de Fener'i deviren Kartal gözünü liderlik koltuğuna çevirdi. İtalyano yönetiminde kabuk değiştiren ve deplasmandaki Fenerbahçe zaferiyle yükselişini taçlandıran Beşiktaş, Cuma günü Erzurum'u ağırlayacağı maçın provalarına başlıyor. Siyah-beyazlı ekipte yeni hedef 3 puanı alıp zirveye kurulmak ve aslanı tahtından indirmek. Nübel'in gözü Klopp'ta başlığına da hemen bakalım. Almanya milli takımında teknik direktör Jürgen Klopp'la birlikte yeni bir dönem başlıyor. Klopp kısa süre içinde Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan'la oynanacak maçların kadrosunu açıklayacak. Kaleci konusundaysa belirsizlik yaşanıyor. Milli takımda uzun süre forma giyen Neuer, Dünya Kupası sonrası Almanya formasına veda etti. Sky'da yer alan habere göre Klopp, kaleci konusunda Baumann, Nübel, Urbik ve Ter Stegen gibi isimler arasında tercih yapacak. Nübel'in Beşiktaş'ta düzenli oynayıp maç ritmini yükselttiği ve birinci kaleci olmak için umutlanabileceği belirtildi deniyor. Elbette önemli bir haber. Fotomaç 7 ile devam edelim. Trabzonspor sayfasına geçeceğiz. Muhammed Salah kasırgası başlığını görüyoruz sayfanın en başında. Trabzonspor'un süper yıldızı 2000-2001 sezonundan bu yana bordo mavili formayla ilk 11'de başladığı ilk 3 maçta 4 gole ulaşan ilk yabancı oyuncu olmayı başardı. Rekor bir hücum performansı ile oynadığı söyleniyor Mısırlı yıldızın. Can Simidi Çimşir başlığıyla devam edelim. 5-0'lık görkemli galibiyetle Trabzonspor'da kara bulutları dağıttı. Hüseyin Çimşir çıktığı ilk maçta Gençler Birliği'ne fark attı ve hoca arayan yönetimi iyice rahatlattı. Çimşir'in Konya sınavında da takımın başında olması bekleniyor denmiş. Onun dışında Çimşir'le birlikte hem Salah'ın performansı hem Onuachu'nun 2 şutta 2 gol bulması gibi detaylar paylaşılmış değerli izleyenler. Bordo Mavililer'de Aral Şimşir ise 5 şut pası oluşturmayı başardı. Gençler Birliği mücadelesinde taraftar da fazlasıyla bu performanstan memnun kaldı deniyor. Benzer bir haberi Sabah gazetesinin 15. sayfasında da görüyoruz. Yunus Emre Sel imzasıyla Cansu'yu Çimşir'den başlıklı. 47 yaşındaki teknik adam kısa sürede takımı aşıladığı enerji ve özgüvenle kara bulutları dağıtıp fırtınayı ayağa kaldırdı. Yönetimin de eli rahatladı. Konya'da görev onda diyor haber. Yine Muhammed Salah'ın rekorlar kırdığı performansına burada da vurgu yapıldığını görüyoruz değerli izleyenler. Hemen biraz alt kısma gelelim. O gün Şahinoğlu imzasıyla Beşiktaş haberlerini görüyoruz. Değerine değer kattı başlığıyla Beşiktaş yaptığı revizyonun meyvelerini toplarken yeni yüzüyle devlerle yarıştı. Siyah beyazlıların bu sezon kadro değeri geçen yıla göre 93 milyon euro artarak 267 milyon euroya ulaştı. Kartal Avrupa'da en çok yükseliş kaydeden 9. takım oldu. İlk sıradaysa Real Madrid yer aldı deniyor. Bu arada Galatasaray'ın da kendine 11. sırada yer bulduğu söylenmiş. Vlahovic 35 milyon euro değeriyle Beşiktaş'ta en pahalı isim olurken sezona da fırtına gibi başladı. 26 yaşındaki Sırp forvet ligde 3 maçta 4 gole imza atmayı başardı. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Willock attı, transfer yattı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Newcastle United'ın Joe Willock'ı Liverpool'a attığı golden sonra satmaktan vazgeçtiğini aktardı. Siyah beyazlılar sözleşmesi sezon sonu bitecek 27 yaşındaki İngiliz orta sahayı bonservis ödemeden transfer etmenin planlarını yapmaya başladı deniyor. Bu arada bildiğiniz gibi Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden biri İsrail takımı Hapoel Berşeva ve normal şartlarda iç sahada oynanacak mücadele politik sebeplerden dolayı tarafsız bir sahada oynanacak ve şimdilik Batum'un bu maç için favori olduğuna dair bir haber Milliyet gazetesinde dikkat çekiyor. Bir de bu sayfada Trossard'ı şimdi alabilirsiniz başlığını görüyoruz. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Mayıs ayında İstanbul'a gelen Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta, Beşiktaş'ın Trossard için yaptığı 25 milyon euroluk teklifi geri çevirirken şampiyonluğun ardından Başkan Adalı'yı arayarak transfere onay verdi demiş haber. Takvim 16 ile devam edelim. Yine fırtınaya can suyu haberini burada da görüyoruz. Trabzonspor farklı kazandı. Yönetim ve camia rahatladı. Konyaspor maçında yine Hüseyin Çimşir takımın başında olacak deniyor. Salah Kasım.

0: Kasırgası başlığıyla da yine 2000-2001 sezonundan bu yana Bordo Mavili formayla en çok gol atan oyuncunun Muhammed Salah olduğuna dair haberi bugün Takvim gazetesinde de görüyoruz. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine de göz attıktan sonra Süper Lig'in 4. haftasında dün oynanan karşılaşmalarla devam ediyoruz değerli izleyenler. Kapanış maçlarında Korendon Alanya Spor Çaykur Rizespor deplasmanında 1-0 kazandı. Maç sonu açıklamalara bakalım.
1: Bir kez daha maça iyi bir başlangıç yaptık. Kornerden bulduğumuz bir pozisyon var. İlk 10 dakika iyi futbol oynadık diyebilirim. Sonrasında bir anda özellikle top bizdeyken bir güven kaybı yaşadık. Baskı şiddetimiz düştü. Birinci topları, ikinci topları kaybetmeye başladık. Oyundan düştük bu şekilde. Buna rağmen Rize çok fazla pozisyon üretemedi. Sadece kornerden buldukları bir pozisyon var. Onu da Lima uzaklaştırdı. Ama yine de aslında bizim 10 dakikalık iyi başlangıç Rize devreye kadar iyi bir yanıt verdi diyebilirim. Devrede bazı detayları değiştirdik ve bu anlamda da ikinci yarıda daha iyi başladık. Daha net pozisyonlara biz girdik. Ruan'la girdiğimiz bir pozisyon var. Gol attığımız pozisyon. Ondan sonra 2-3 tane tehlikeli kontra atak Elia ve Omar'la. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki zor bir galibiyet. Çünkü Rize gerçekten iyi bir takım. Çok iyi çalışıyorlar. İyi baskı yapıyorlar. Ama biz hak ettiğimizi düşünüyorum.
2: Söylenecek çok fazla bir şey yok. Üzgünüz. Taraftarımızı mutlu edemedik. Bir an önce bu maçı unutup yarından itibaren cumartesi günkü maça hazırlanmaya çalışacağız. İki tane deplasman aldığımız galibiyeti maalesef evimizde taçlandırmayı beceremedik. Şimdi önümüzde iki tane deplasman maçımız var. Eyüp ve Göztepe. Yarından itibaren Eyüp maçına hazırlanıp tekrar bir inme yakalamak istiyoruz.
0: Gaziantep Futbol Kulübü ise Göztepe deplasmanında 4-2 kazandı. Yine teknik direktörlerin açıklamalarına bakalım.
3: Goals, this is our the same big problem in damage now.
4: Benim burada bulunduğum 3 senedir yaşadığım en kötü 45 dakikaydı. Gerçekten olabilecek tüm kötü şeyler bu 45 dakikada yaşandı. Tüm yapabileceğimiz tüm olası hataları oyunumun bölümünde yaptık. Gerçekten sahada bir Göztepe'nin oyun şeklini hiçbir şekilde yansıtamadık. Aynı zamanda hem ofansta hem de defansta bütün ikili mücadeleyi kaybettik. Sadece savunmada değil, öndeki oyuncularımız da bütün ikili mücadeleyi kaybetti ve bu bizim için büyük bir sıkıntı. Bu 3 senedir oluşturduğumuz birlikteliğimizi kesinlikle bozmamamız gerekiyor. Ancak hep beraber bu negatif ortamın içerisinden çıkabiliriz ve aynı zamanda da sakatlı olan stoperlerimizin savunma hattına geri dönmesi bir an önce çok önemli. Onlar gelince orada daha güçlü olacağız çünkü şu anda çok fazla gol yiyoruz. Bu bize büyük zarar veriyor. Bu bizim adımıza kesinlikle normal bir durum değil.
5: Özellikle oyunun ilk yarısı mükemmele yakın bir oyun diyebilirim. Göztepe gibi bir deplasmanda, bu kadar zor bir deplasmanda 4 gol atabilmek her takımın harcı değil. Ama maalesef ikinci yarı oyunun bazı bölümleri dışında tamamen Göztepe'nin üstünlüğüne geçti. Oyunun her anını doğru oynamak lazım. Doğruların kazandığı bir oyun değil. Ne kadar da az hata yaparsanız o zaman kazanmaya daha yakın oluyorsunuz. Bugün müthiş bir oyun sergilediler. Hepsini tebrik ediyorum. Bu bir hikaye başlattık, bir adım attık. İnşallah devamı gelecek. Bütün Gaziantep camiasına, Gaziantep taraftarına, güçlü taraftarına buradan da onlara hediye etmek istiyoruz.
0: Avrupa futbolunun zirvesi Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor değerli izleyenler. Şimdi birlikte ilk haftanın programına ve bu sezon bizleri nelerin beklediğine bakalım.
6: Futbolun zirvesi Şampiyonlar Ligi başlıyor. İki sezondur uygulanan 36 takımlı yeni format aynı şekilde devam edecek. 8 haftalık lig aşaması sonunda ilk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24 arası 16 takım son 32 playoff turunda mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan ekipler ise organizasyona veda edecek. İngiltere ve İspanya 5'er takımla turnuvaya en fazla ekip gönderen ülkeler oldu. Como, Lask Linz, Sabah ve Viking ise tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

2026-27 sezonu Türk futbol severler için de özel bir heyecan taşıyor. 2007-2008 sezonundan bu yana Türk futbolu ilk kez iki takımla Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer alacak. Açılış haftası Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde maç olmamasından dolayı 3 güne yayılacak ve 6'şar karşılaşma oynanacak. Kulüp Brugge Aston Villa ve AEK Lask Linz maçlarıyla başlayacak yeni sezonun ilk gününün vitrin karşılaşmasında ise Real Madrid Inter'i konuk edecek.

Jose Mourinho'nun ikinci dönemindeki ilk Devler Ligi maçı bu kupayı son kazandığı takımla olacak. Bir diğer dikkat çekici karşılaşma ise Porto ile Manchester City arasında. Premier Lig ekibi 10 yıllık Pep Guardiola döneminin ardından Enzo Maresca ile Avrupa'daki yeni döneminin kapısını Portekiz'de açacak. Günün diğer maçlarında ise Borussia Dortmund Villarreal'i, Lille ise Real Betis'i konuk edecek. Çarşamba gününün açılış maçlarından birinde Hansi Flick'li Barcelona'da Hollanda ekibi Feyenoord'u ağırlayacak.

0: temsilcimiz Galatasaray da ikinci günde sahneye çıkacak. Sarı Kırmızılılar Sporting deplasmanından puan veya puanlarla ayrılarak Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Sporting Galatasaray maçı çarşamba günü saat 22'de başlayacak. Akşamın diğer çekici maçlarında ise Liverpool Atletico Madrid'i ağırlayacak. Premier Lig ekibinin yeni hocası Andoni Iraola kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Çarşambanın diğer karşılaşmalarında Stuttgart Viking'i, Napoli Arsenal'ı, son şampiyon Paris Saint-Germain ise Slovan Bratislava'yı ağırlayacak. Açılış haftasının kapanış gününde diğer temsilcimiz Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak. Temsilcimiz saat 19.45'te Roma ile sahasında karşılaşacak. Günün dikkat çekici diğer maçlarında Alman devi Bayern Münih, geçen sezonun sürpriz takımı Bodo Glimt ile karşılaşacak. İki sezondur Kompany ile ligi domine eden Bavyeralılar bu sezon gözünü en büyük kupaya dikti. Akşamın Türk futbol severler için anlamlı bir diğer maçında ise Arda Turanlı Shakhtar Donetsk PSV deplasmanına konuk olacak. Günün diğer müsabakalarında Slavia Prag Lens'i, Como Leipzig'i, Manchester United'sa sabaha konuk edecek.
1: Şimdi bir bağlantı yapacağız Haldun Domaç'la. Şampiyonlar Ligi maçları öncesi temsilcilerimizin performanslarını konuşacağız. Haldun Domaç merhaba, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Oo, üstler artık kalınlaşmış, hava soğumuş.
2: Evet, hava gerçekten soğudu. Şu anda elektrik sobası falan yakıyoruz yani. Burası tabii, söylüyorum her zaman, burası Giresun Tirebolu. Eylül ayı geldi. Neredeyse artık böyle hani yazdan kışa doğru bir geçiş yapmaya başladık. Yani artık tişörtle, gömlekle falan yayın yapmak kolay değil. Hele dışarıdan yayın yapmak bayağı bir cesaret işi.
1: Siz onun tişörtten yalnız içeriden böyle sobaya çok radikal bir geçiş yapmışsınız.
2: Gerçekten öyle oldu. Son iki gündür gerçekten çok yağmur yağıyor. Tabii ki yağmur bir anlamda burası için de bereket, ama netice itibariyle Karadeniz'in zaten yağmur alma özelliği gündemde. Ama hava da beraberinde soğudu. Onu da özellikle söylemek lazım. Dün Hüseyin Özkök'le konuştuk. Hüseyin Özkök diyor ki, burada diyor Muğla'da 42 derece sıcaklık diyor. Yanıyoruz abi dedi. Dedim ki gel hemen seni burada ıslatalım hemen Karadeniz'in yağmurlarıyla dedim. Böyle bir muhabbet geçti aramızda. Burada da 21, yani yarısı kadar bir sıcaklık var. 21 derece civarında.
1: Gerçekten
2: 21-22 derece.
1: Ülkemizde 4 mevsim yaşanmaya devam ediyor. Net olarak kanıtları sizde. Hem Hüseyin Özkök'te hem de sizde. Peki, ya, tekrar hoş geldiniz.
2: Güzel oldu, güzel. Teşekkür ederim, çok sağ ol.
1: Evet, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Biz tabii çifte heyecan yaşıyoruz. 19 yıl sonra iki takımla birden mücadele edeceğiz. Dileriz ki bu heyecan uzun soluklu olur. Takımlarımız yola devam ederler. Bunun için de tabii ki güzel bir başlangıç yapmak gerekir. Önce Galatasaray'la başlayalım isterseniz. Şimdi normal şartlarda Osimhen'li planlamasına, Osimhen'li kadrosuna çok güvenen bir Galatasaray vardı. Ama tam da bu karşılaşma öncesi çok kötü bir haber. Aslında olabilecek en kötü senaryo yaşandı ve Osimhen'den yoksun kaldı Sarı Kırmızılılar. Bir de üzerine Lemina eklendi. Şimdi Okan Buruk nasıl bir planlamayla Lisbon deplasmanına gidecek? Tabii ki bunu bekliyoruz, merak ediyoruz. Neler söylersiniz bu karşılaşmadan, beklentiniz nedir?
2: Bir genel başlangıç yapayım Ezgi istersen. Yani Şampiyonlar Ligi çok zor bir kulvar. Yani gerek bizim takımlarımız için, gerekse diğer takımlar için. Hem zorlu hem de düşler diyebileceğimiz bir yer orası. Yani düşlerin gerçekleşebileceği bir yer. Öyle bir atmosferin olduğunu vurgulayabiliriz. Biz kendi rakiplerimize baktığımızda, ilk hafta rakiplerimize, tabii iki takımla katılıyor olmamız o apayrı bir mutluluk. Rakiplerimize baktığımızda iki rakibimiz de gerçekten kendi liglerinde son derece iyi performans sergiliyor. Hem Sporting kendi liginde 5 maç 4 galibiyet, Porto ile liderliği paylaşıyor. Diğer taraftan Roma'ya bakıyoruz. Roma'da Inter'le aynı başarıyı elde etti. Inter'le yarışıyor. Bütün maçlarını kazanarak devam ediyor. Yani böyle bir ortamdan bahsediyoruz. İki rakibimiz de gerçekten çok zorlu. Roma'nın Atalanta maçında geriden gelip 90. dakikalardan sonra maçı kazanma performansı bile ne kadar iyi düzeyde olduklarını gösteriyor. Bunu bir kere genel olarak söyleyelim. Zorlu rakiplere karşı oynayacağız ama burası Devler Ligi. Devler Ligi'nde eğer düşler kurmak istiyorsanız bu tür rakipleri geçmeniz gerekiyor. Şimdi biz kendi tarafımıza baktığımızda, yani kendi takımlarımıza baktığımızda neler göreceğiz? Önce onu söyleyelim. Tabii ki Galatasaray'ın en istediği, en arzuladığı başlangıç olmayacak. Şu manada sonuç olarak söylemiyorum. Osimhen'li, Lemina'lı, omurgası oturmuş bir Galatasaray sahaya çıkması uygun görülen bir Galatasaray'dı. Hatta bir konudan daha bahsedeyim. Abdülkerim Bardakçı'nın da form olarak biraz geride olması dolayısıyla omurgada ciddi bir zedelenme oluşturdu bir kere Galatasaray'da. Onu vurgulamak lazım. Ama Galatasaray bu liglere alışık bir takım olarak mutlaka B planını yapacaktır. Burada tartışılan konu şu. Acaba bir Barış Alper'le oynamak mı yoksa Deniz Gül'le oynamak mı? Çünkü Galatasaray onun tedbirini almıştı. Yani eğer Osimhen'in herhangi bir sıkıntısı olursa diye Deniz Gül'ü almıştı. Hatta orada bir fazlasını da düşünmüşlerdi ama netice itibariyle bir Deniz Gül alternatifi var elinizde. Bir de zaten geçen sezonda Icardi'nin sıkıntılı olduğu süreçlerde kullanılan bir Barış Alper var ki Barış Alper milli takımda da ihtiyaç halinde bu düzeyde santrofor kullanılıyordu. Şimdi böyle bir durum var. Yani Deniz Gül mü Barış Alper mi tartışması içerisinde geçecek bir maç. Deniz Gül'ün o ülke futbolunu tanıyor olması, Porto'dan gelmiş olması, oraları çok iyi bilmiyor olması bir avantaj. Ama diğer taraftan dezavantajı da henüz takım bütünlüğü içerisinde arkadaşlarıyla uyum sürecini tamamlamamış olması. Bu açıdan baktığımda ben Barış Alper'li bir 11 bekliyorum. Açıkçası böyle söyleyebilirim. Bir de tabii orta sahada Lemina'nın yokluğundan bahsetmemiz gerekiyor. Lemina'nın yokluğu acaba kime bir forma şansı doğuracak? Orada Torreira, Sara, Alexey Batrakov mu yoksa Yunus'u oraya çekip Batrakov'un Avrupa deneyiminin hiç olmamasının getirdiği dezavantajı kaldırmak mı? Bu tartışma gündemde olacaktır. Ve bir yandan da şunu da söyleyelim. Son haftalarda işte 20 dakikalık oyuncu değilim diyen Leroy Sané form olarak Başakşehir maçında oynarken de çok iyi oynamadı. Dolayısıyla bir de o tarafa da bakmak lazım. Sonuç itibariyle Galatasaray'da çok fazla soru işareti olan, performans olarak en iyi düzeyde olmayan oyuncuların da sahada olabileceği, oyun olarak da Galatasaray'ın klasik alışılmış oyununu tam anlamıyla oturtmadığı bir maç olacak. Ama tabii öbür taraftan rakibe de bakmak lazım. Rakipte de neler oluyor? Her takımın da kendi güçlü yanları yanında zayıf yanları da var, hassas noktaları da var. Bunları da

0: anlaştığını, yalan söylemeyeyim, anlaşmıştım cümlelerini kullanan bir santrofor, ama onun ötesinde bizim dikkat etmemiz gereken iki oyuncu daha var. Bunlardan bir tanesi Katamo, Gianni Katamo. Katamo içeriye kat ederek etkili işler yapan bir oyuncu. Araujo da sol kenarda, sol arkadan oyuna girip zaman zaman 4-2-3-1 oyun anlayışını üçlü savunmayla 3-2-5'e çevirebilecek özelliklere sahip ve Şalai'nin de dikkat etmesi gereken oyuncu. Tabii ki az önce söylediğim gibi işte bu savunmanın öne çıktığı zamanlarda arkada bırakılan boşluklara atılacak deparlar Galatasaray'ın önemli avantajları olacak. Orta alanda kazanılan toplar yine çok önemli avantaj olacak. Yani netice itibariyle şunu söyleyelim. Az önce söylediğim yere dönersem gerçekten güçlü yönleri de var. Dezavantajları da olan bir kadrosu var Sporting'in, ama sezon başlangıçları mükemmel, onu özellikle söyleyelim. İlk maçta bir beraberlikleri var, sonrasında kazanarak geliyorlar. Son iki maçta gol yemediler. Bunlar tabii çok önemli avantajlar. Bu Şampiyonlar Ligi'ne başlarken Galatasaray'ın ben hani şu Eintracht Frankfurt başlangıcı gibi bir başlangıç yapmayacağını düşünenlerdenim. Biraz daha kontrol oyunu. Kontrol oyunundan kastım, biz bunu söyleyince yanlış anlaşılıyor. Kontrol oyunu kalenizin önüne 11 oyuncuyla dizilmek değil, 1 ve 2. bölgeyi iyi kapatmak, yani hatlar arasındaki bölgeyi 40 metreden fazlaya çıkarmamak, bunlar tabii önemli. Mutlaka Okan Hoca'nın deneyimine de güveneceğiz. Yani onun da gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde ciddi bir deneyimi var. Genel anlamda böyle özetleyebilirim Ezgi. Senin söyleyeceğin soracaklarına da tabii ki memnuniyetle yanıt vermeye çalışayım.
1: Şöyle, süreyi de iyi değerlendirmek adına Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Bu akşam Galatasaray cephesinde elbette basın toplantılarından sonra Okan Buruk'un yapacağı açıklamalar üzerine belki daha net ifadeler de kullanabiliriz. Kadrosuna dair bazı şifreler de paylaşabilir Okan Buruk. Bu akşam basın toplantısı var, onu söyleyelim. Şimdi Fenerbahçe'ye geçersek, burada aslında Galatasaray'dan daha fazla belirsizlik var. Birincisi, takımda moraller nasıl onu bilmiyoruz. Çünkü şu anda hem oyuncuların bireysel performanslarının hem de İsmail Kartal'ın çok tartışıldığı günlerden geçiyoruz. Gendouzi'nin bir cezası var. Asensio'nun sakatlığı devam ediyor. Dolayısıyla orta saha kurgusu nasıl kurulacak? Kimleri tercih edecek İsmail Kartal? Çok fazla soru işareti var. Uzun süredir de bu arenadan uzak kalmış bir Fenerbahçe var. Dolayısıyla nasıl başlayacak? Bu da ayrı bir soru işareti. Buradaki tahminleriniz ve beklentileriniz nelerdir?
0: Ezgi, seni dinlerken eyvah dedim bir anda.
1: Çok mu karamsar bir tablo çizdim, ama gerçekçi olduğumu düşünüyorum.
0: Yok, gerçekçi anlattın. Gerçekten de Fenerbahçe için de, hani Galatasaray'da nasıl ki Osimhen, Lemina yokluğu, bazı oyuncuların formsuzluğunu konuştuysak, burada da bazı oyuncuların, Gendouzi'nin yokluğunu, Asensio'nun yokluğunu ayrı bir yere yazmak lazım. Zaten en temel sıkıntılardan bir tanesi Asensio'nun olmaması. Çünkü Fenerbahçe Asensio'nun olmadığı dönemde takımı oynatacak bir güçten, kreatif bir oyuncudan yoksun kalıyor. Onu özellikle söylememiz lazım. Bir de tabii takım kurgusunda İsmail Kartal'ın zaman zaman yaptığı hatalar da var. O hataların da ortadan kalkması lazım. Son dönemde söz gelimi Beşiktaş. Tabii Beşiktaş maçını bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne de biraz daha bağdaştırırsak, güç dengesi olarak yukarıda bir takım. Yani öyle baktığımızda orada yapılan çok ciddi hatalar var. İşte savunma sırtına atılan toplarda savunmanın bütün defolarının ortaya çıkması, ön alan baskısı yapacağım derken ön alan baskısını yapamayıp tam tersine geçişleri iyi olması Fenerbahçe'nin. Bunlar da tabii Roma tarafından dikkate alınan bir konular. Onu özellikle söylemek lazım. Gendouzi'nin olmaması çok dezavantaj. Onu vurgulayalım. Bence Asensio'nun olmaması oyun kimliği açısından çok büyük dezavantaj. Avantaj. Söylediğin çok doğru. 3 maçı var Fenerbahçe'nin özellikle milli araya gidene kadar. O 3 maç bir anlamda bunu söylemek belki hoş bir cümle değil, ama İsmail Kartal'ın da kaderini, Fenerbahçe'nin de kaderini belli edecek. Yani Roma maçı bunun başlangıcı, sonra Gaziantep deplasmanı var. Şimdi biz Roma maçına dönersek, tabii Roma takımı da o kadar formda geliyor ki Ezgi, yani bir yandan Fenerbahçe'nin sıkıntılarından bahsediyoruz. Diğer taraftan şöyle bir baktım, müthiş bir Atalanta maçı oyuna. Evet, 1-0 geri düştü.

0: maçlar ama 39 şutları 10 isabetli, 14 kornerleri, 3-24 gol beklentileri var. Yani inanılmaz bir rakam bu. Yani bunu Atalanta'ya karşı yaptılar. Dolayısıyla Dybala döndü, Sule, Daniel Molen, yani o kadar enteresan ki, yani hücum oyuncularının performansları çok üst düzeyde. Yani böyle baktığımız zaman ya Fenerbahçe'nin en ufak bir hata yapması bile kalesinde pahalıya mal olacak bir durum ortaya çıkarabilir. Onu özellikle söylememiz lazım. Kanat bekleri öne çıkıyor. O öne çıktıkları zaman arkada bıraktıkları boşlukları da Fenerbahçe değerlendirebilir. Onu da söylemek lazım. Yani ama genel anlamda baktığımda Roma en iyi dönemlerinden birinde geliyor. Burada en önemli nokta ön alan baskısı yapma özellikleri de var. İşte o ön alan baskısını kırabilirse Fenerbahçe, geçişlere doğru oynayabilirse daha etkili olur. Ama ben evimde oynuyorum, ön alan baskısını ben yapacağım diyerek bir hamle yaparsa ön alan baskısında, yani böyle takımlara karşı ön alan baskısı yapabilecek güçlü ön alan oyuncuları şu anda varmış gibi görünmüyor bana Ezgi. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Evet, bir de şimdi Fenerbahçe cephesinde özellikle derbinin ardından hem Skriniar'ın İsmail Kartal'ı eleştirir şekilde konuşması, hem Aziz Yıldırım'ın işte Mert Müldür gibi bir oyuncumuz var, neden oynamıyor şeklinde bir çıkış yapması. Dolayısıyla oyuncu tercihlerinin çok sorgulandığı bir ortamda hem sizin dediğiniz gibi hücum aksiyonları nasıl şekillenecek, savunmada kimleri tercih edecek? Yani aslında İsmail Kartal için siz az önce milli araya kadarki 3 karşılaşma dediniz ama birkaç gündür gazete haberlerinde, yorumculardan veya muhabirlerden gelen haberler Roma karşılaşmasının da aslında çok kaderi değiştirebilecek bir karşılaşma olabileceği söyleniyor.
0: Şimdi ben o kadar erkenden bu cümleyi kullanmak istemedim. Tabii ki Roma maçı çok önemli. Alınacak sonuç çok değerli. Yani Roma maçını kazandığınız anda çok farklı bir noktaya gelirsiniz. Kaybederseniz çok yani sıkıntı çok büyük olmaz ama burada alınacak bir daha olumsuz bir sonuç ciddi manada can sıkıcı bir durum getirebilir. Onu özellikle söylemem lazım tabii ki. Şimdi şöyle söylemek gerekiyor. İsmail Kartal'ın oyunu bir kere oturmadı. Bunu vurgulamak lazım. Ama şunu da vurgulayacağım Ezgi, bilmiyorum bana katılır mısın? Fenerbahçe birinci düğmeyi yanlış ilikledi. Yani birinci düğmeyi yanlış ilikledikten sonra yani gömleğin tamamının düzgün durmasını beklemek pek fazla iyimserlik olur.
1: Birinci
0: ne demek
1: düğme
0: istiyorum?
1: Talişka mı?
0: Şimdi o düğmenin içindeki noktalardan biri. Birinci düğme bir kere Asensio'nun yerine bir 10 numara yanına yerine işte onun olmadığı zaman oynayacak bir oyuncu almadan Talişka'yı gönderiyorsunuz. Tamam, diyorsunuz ki Talişka hani yabancı tercihi, ne yapalım? Hani biz yabancı tercihi nedeniyle sıkıntıya girdik. O zaman mesela neden Talişka'da Semedo değil mesela? Yani sağ kanadı daha kolay çözebileceğiniz, başlangıcınız Semedo iken bir anda birinci düğmeyi yanlış iliklediniz, Semedo yerine Talişka'yı gönderdiniz. Ben hani şunun için söylüyorum, 10 yabancı konusundan tabii ki çıkman gerekiyor. Çıkman için gerektiren durum. Sonra Can Uzun'a gittin, Can Uzun'u almadın. Mesela şimdi Asensio yok diyoruz.
1: Son bir dakika bu arada.
0: Tamamdır, hemen söyleyeyim. Şimdi Can Uzun'a gittin, Can Uzun'u alamadın. Oysa bak seninle de konuştuğumuzda neyi konuşuyoruz? Asensio yok, takımın genel hücum organizasyonunda zafiyet çıkıyor. Yani sonuç itibariyle ben özetle onu söyleyeyim. Yani birinci düğmeyi yanlış iliklediğiniz andan itibaren yanlışlar zinciri arka arkaya geliyor. Geçen sezon yaşadığı Fenerbahçe'nin durumun benzerini yaşıyoruz. Geçen sezonda santrofor almamıştı. Bu sezonda 10 numara almadan Talişka'yı gönderdi. Böyle bir sıkıntı var diyebilirim. Ama iki takımımıza da başarılar diliyoruz. Tabii ki. Dünyanın sonu değil.
1: Tabii ki öyle. Şimdiden yürekten başarılar dileyelim. Maç perşembe, daha Fenerbahçe'yi çok konuşuruz yeni haberler üzerinden de. Haldun Domaç, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyorum size.
0: Ben de size güzel bir gün diliyorum, izleyicilerimize de.
1: Çok teşekkürler. Evet, Haldun Domaç'la bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarını konuştuk. Temsilcilerimizin maçlarını konuştuk. Şimdi bu saati tamamlıyoruz. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Altun Burhan'la devam edeceğiz.
2: La Cartuja'da, La Liga'da 4. hafta Betis Real Madrid maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Arda bekletmeden çok da iyi orta.

kafası hırsı kaleci. Vayes kurtarıyor. Ersin yine Dumfries'e çok güzel pas. Yetişecek Dumfries Arda yanında. Arda, Mbappe Arda köşünü gösteriyor. Ona doğru çok iyi pas. Ceza sahasında Arda çevirdi arka direkte. Vinicius direkten dışarıya. Mbappe tekte nefis yok. Kaçırıyor Arda'yı. Beğenin offside'ı bozan isim. Arda sağ ayağıyla çevirdi. Vinicius. Sağ kanada attı kendisini Cucho Hernandez. Antony'den Hernandez'e. Cucho Hernandez. Geçmedi top. Arda tekte neler yapıyor Arda ilk yarıda. Jude Bellingham'dan Vinicius'un önüne şimdi. Vinicius götürebilir mi? Ceza sahasına daldı. Karşı karşıya Vinicius çevirdi. Mbappe olmadı. Yeniden Mbappe müdahale var Barça. Her şeyiyle çok keyifli. Seyirlik bir pozisyonda işte Vinicius. Önce Nathan, sonra Bartra. Antony, zarif paslar yine. Fornals çok iyi düşündü orada. Pası da çok iyi noktaya. Gol pozisyonu olabilir. Fran Garcia bekledi. Torpil dışarı yattı. Bayrak havada. Fran Garcia için ama. Troy Parrott'ın plasesi. Fornals. Penaltı noktasına doğru bir kafa kurtar gol! Betis attı! Troy Parrott! La Liga'ya

0: öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 8 Eylül 1609 yılında mimar Sedefkar Mehmet Ağa 1. Ahmet'in isteği üzerine Sultanahmet Külliyesi'nin inşasına başladı. Külliye 8 yıl sonra tamamlandı ve kullanıma açıldı.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
12: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
1: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
2: O Akkefen giydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
3: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
4: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
0: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
5: Anna'yı sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın.
6: Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
7: Sen gece sultanla beraber miydin?
1: Allah'ım onu en zor zamanında karşıma çıkardı. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşüm gerçek lan Rabbim. Elbet yarım kalanda tamamlar.
8: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.

0: Ette bulacaksın.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Kadın kooperatiflerinin e-ticaretteki gücünü artıracak yeni bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığı 5 büyük e-ticaret platformuyla işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında kadın kooperatifleri söz konusu e-ticaret platformlarına ücretsiz kayıt olabilecek. Kooperatiflerden alınacak komisyon oranı ise ilk 6 ay boyunca %0 olacak. Böylece kadın kooperatiflerinin dijital ticaret kanallarına girişinin kolaylaştırılması, satış ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Bir kez daha günaydın değerli izleyenler ve bizleri Aspor Radyo'dan takip eden dinleyicilerimize günaydın ve güzel bir gün dileyelim. Sabah Spor'unda 3. ve son saatteyiz. Bugün stüdyo konuğumuz Suat Umurhan'la birlikte yaklaşık 1 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Suat günaydın, hoş geldin, nasılsın?
1: Günaydın, hoş bulduk, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkürler. Bu hafta Şampiyonlar Ligi heyecanını başlatıyoruz, yeni sezonu başlatıyoruz. Muhtemelen yine çok enteresan, çok güzel, çok keyifli karşılaşmalar izleyeceğimiz bir sezon olacak. Ayrıca da bir heyecan yaşıyoruz. 19 yıl sonra iki takımla birden mücadele edeceğiz. Dileriz ki bir önceki saat diliminde de söylemiştim. Uzun soluklu bir macera İnşallah. Olur. Uzun soluklu bir yolculuk olur. İki takımımız için de. Hemen başladı bitti gibi olmasın. Güzel güzel sonuçlar alınsın. Yola devam edilsin. Tabii iyi başlangıç da önemli. Önce Galatasaray'la istersen başlayalım. İlk mücadeleyi Sarı Kırmızılılar Sporting'le oynayacak. Deplasmanda oynayacak Galatasaray değerli izleyenler. Önemli eksikler var ki en önemlisi tabii ki Osimhen. Lemina'nın yokluğu mevcut. Dolayısıyla Okan Buruk nasıl bir kadroyla sahada olacak? Bu akşam da bir basın toplantısı düzenlenecek. Belki oradan bazı satır başları alabiliriz kadroya dair ama haberimiz var bu konuyla ilgili. Önce onu bir izleyelim. Sporting karşısında Galatasaray Teknik Direktörü'nün nasıl tercihleri olabileceğine dair sonra konuşalım.
2: Galatasaray'ın Sporting 11'i netleşiyor. Sarı Kırmızılar Portekiz deplasmanında önemli oyuncularından yoksun mücadele edecek. Çarşamba günü oynanacak maçta Osimhen, Lemina ve Singo forma giyemeyecek. Uğurcan'ın kaleyi koruyacağı Galatasaray klasik savunma dörtlüsüyle sahaya çıkacak. Defans hattı Şalai, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobsen oluşacak. Orta sahada Torreira-Sara ikilisi görev yapacak. Okan Buruk'un forvet arkasındaki üçlüyü bozması beklenmiyor.

Başakşehir maçında olduğu gibi Yunus, Batrakov ve Sané zorlu Lisbon deplasmanına çıkacak. Henüz %100 hazır olmayan Portekizli yıldız Leao'nun yedek başlayacağı belirtildi. Galatasaray'da en fazla merak edilen konuysa Osimhen'in yerine kimin oynayacağı. Sarı kırmızılarda şu anda orijinal mevkisi forvet olan tek oyuncu Deniz Gül. Ancak fiziksel olarak takımın gerisinde bulunan milli oyuncu kariyerinde hiç Şampiyonlar Ligi maçına çıkmadı. Bu nedenle Okan Buruk forvette daha hazır ve tecrübeli olan Barış Alper Yılmaz'ı 11'de değerlendirecek.

0: Evet, Osimhen'in yokluğunda nasıl bir planlama olacak? Şimdi tek bir oyuncuya bağlı mıdır bir takım diye hep konuşuruz ya. Galatasaray'ın özellikle bu sezonki görüntüsü gerçekten biraz fazla tek bir oyuncuya bağlıymış gibi. Dolayısıyla da onun devreden çıktığı bir senaryoyu nasıl geçirecek? Üstelik bir Şampiyonlar Ligi maçını nasıl geçirecek? İlk karşılaşmasında neler yapacak? Bunlar çok ciddi merak konusu. Suat, nasıl bir maç bekliyorsun öncelikle?
1: Şimdi tabii Osimhen ayrı bir eksik, bir de Lemine ciddi bir eksik. Yani Başakşehir maçı üstünden baktığımızda evet Osimhen'siz Galatasaray ciddi bir atak yemeye başladı ama Lemine de yokken ciddi bir atak yedi Galatasaray. Onun da bence yani Abdülkerim'in girmesiyle beraber de bazı ritim bozuklukları oldu. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi Osimhen'den yola çıkarsak tabii ki çok büyük bir artı Galatasaray için. Yani özellikle Süper Lig'in iç maçlarında, Türkiye'deki maçlarda Osimhen faktörü Galatasaray'ı öne geçiriyor. Bunu Avrupa'ya baktığımızda da ciddi anlamda görüyoruz. Yani geçen sezonki Galatasaray'ın son 16'ya kalması, Juventus maçları, normal lig usulündeki maçlarında Osimhen faktörü varlığıyla yokluğu çok net gözüken bir oyuncu. Şimdi bence Galatasaray, tabii ki daha doğrusu Okan Buruk, ciddi bir kırılma aşamasında. Sadece Osimhen takımı mı Galatasaray? Bunu göreceğimiz çok ciddi sınavları var. Tek başına takımı Osimhen taşıyor demek, evet ittiriyor, güç veriyor, içerideki takım arkadaşlarına moral motivasyon sağ içinde arttırıyor. Buna hepimiz kabulüz ama tek başına bir oyuncu bir takımı bir yere kadar götürebilir, sonrasında tıkanır kalır. Galatasaray'ın burada diğer oyuncularının reaksiyon vermesi gereken haftalar bence. Şimdi Osimhen ne kadar yokken Galatasaray buraları iyi geçerse, aa Barış Alper de buradaymış dersin. Bak Sané'yi de kullanalım. Leao müthiş dersin. Torreira her zaman burada dersin. Batrakov iyi ki gelmişler Galatasaray'la. Şimdi böyle bir aşamaya geldiler. Eğer buralarda
0: krizi
1: kayıpla
0: fırsata çevirme zamanı diyorsun aslında.
1: Takımın şablonunu da biraz oynatarak tabii ki bu rahatlık, bu konfor alanından çıkma zamanı. Bunda da teknik direktör meziyeti lazım. Teknik direktörün, bakınız hemen örnek Beşiktaş, işte Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki İtalyano'nun maç boyunca yaptığı hamleler, hazırlıklar. Öyle bir durumda bence Galatasaray. Bunun ilk adımı da Sporting. Sporting gibi ki sezonu çok iyi başladılar. Son hafta da hani çok net bir galibiyet aldılar. Böyle bir takımı deplasmanda yenersin, beraberlik yenilirsin, önemli ama kafa kafaya oynamak, diğer oyuncuların aksiyon içinde olup maçtan kopmaması, o zaman dersin ki Galatasaray Osimhen'sizde bir B planı, Osimhen'sizde bir Galatasaray var. Şimdi Osimhen'i çıkardığın zaman geri kalan kadro düşük maliyetli, düşük bütçeli mi?
0: Değil.
1: Asla değil. Yani Ünitesiz orada bir Sané var, Leao var, Barış Alper, Yunus, Batrakov. Yani bunlar çok yüksek, maliyetli, bütçeli ve kaliteli oyuncular. Gün Galatasaray adına Osimhen'siz ne yapacağını görme günüdür bence.
0: Sadece işte burada o kalite adının hakkını ne kadar verecek?
1: Burada teknik adam bence.
0: Evet.
1: İşin ucunda yani. Tabii ki oyuncular sağ içinde.
0: Bir mental yorgunluğu mu var, bir düşüş mü var, bir işte
1: takım
0: mental olarak
1: da mı, oyuncularda mı?
0: Evet.
1: Bak,
0: bu şimdi, soruların cevabını da aslında göreceğimiz
1: maç seçme
0: olacak.
1: Durumu futbolun karakteridir biraz. Özellikle böyle Şampiyonlar Ligi, Avrupa'da üst klasman maçları oynadığın zaman oyuncular biraz ligdeki maçları boş vermişlikle geçirir.
0: Suat, hepimiz için öyle değil mi? Yani biz bile bir maç izlerken şimdi maçın adına bakıyoruz.
1: Muhakkak.
0: Dürüst olmak
1: muhakkak
0: gerekirse.
1: Yani
0: hani şimdi, işimiz gereği hepsini izliyoruz ama normal bir futbol sever seçer yani.
1: Seçer maçı. Ama burada oyuncuların kendini göstereceği net maç Sporting maçı. Karşınızda sıradan bir lig maçı yok. O yüzden burada Galatasaraylı oyuncular metal yorgunluğuymuş, bilmem ne yorgunluğuymuş, psikolojiymiş, yok özel hayatmış falan. Bunların geçerli olmayacağı 90 dakikanın düdüğü çalacak. Yani bu Fenerbahçe için de öyle, onu daha sonra konuşuruz. Öyle bir deplasmana çıkarken de

0: hiçbir yorgunluk falan, hiçbir bahanen olmaz. Elinden geleni yaparsın. Teknik, taktik planlamayla beraber bir takım olgusunu yansıtırsın. Sonrasına bakarız.
1: Zemin oynatıyor derler ya aslında, işte Düşler Tiyatrosu dediğimiz o müzik çalınca oynarsın. Öyle bir şey yani.
0: Değil mi? Evet. O bayrak sallanınca.
1: Tabii ki. Yani ben çıksam ben de bir şeyler yapmaya çalışırım yani. Hani rezil olmayalım falan.
0: Tamam, bu iş böyle yani. Galatasaray'da bunu yapmak zorunda. Osimhen yok, Lemine yok. Çok ciddi bir eksik. Herkes kabul eder ama diğer tarafta sen bir takımsın. Osimhen sezon başı gidebilirdi de. Değil mi? Futbol bu. İyi bir para gelirdi.
1: Tabii bir anda 150 milyon euroluk bir teklif gelirdi.
0: Son gün bir teklif gelirdi. Kabul etmek zorunda kalırdın. Bunlar sporun doğası. O yüzden Galatasaray Osimhen'siz ne yapacağını görme, test etme vaktidir bence.
1: Şimdi tabii bugün muhtemel 11'imiz de hazırlanacak. Hı-hı. Yarın özellikle tabii o 11 üzerinden konuşacağız ama biz burada biraz tahminler yürütmeye çalışalım tabii. İstersen Suat. Bir Deniz Gül seçeneği var. Hı-hı. Okan Buruk'un önünde bir de Barış Alper Yılmaz seçeneği var. Şimdi Barış Alper aslında bildiği o mevkide zaman zaman şans verdiği ve neler alabileceğini de bildiği bir oyuncu. Deniz Gül aslında o mevkinin doğrudan oyuncusu ama hem Şampiyonlar Ligi tecrübesi yok hem de daha Galatasaray tecrübesi yok. Yani işte burada belki de dönüp dolaşıp, bu arada muhtemelimiz de varmış sağ olsun, arkadaşlarımız getirdi. Onun üzerinden de tabii ki bakacağız ama Deniz ve Barış tartışması şöyle ki, aslında yine transferi de sorgulatabilir. Yani belki de Deniz Gül Temmuz ayında, Ağustos başında yapılan bir takviye olsa, şimdiye kadar takımı adaptasyonunu tamamlayıp neler verebileceğini görüp Okan Buruk'un belki de güvenle tercih edebileceği bir isim de olabilirdi ama
0: burada konuştuk.
1: Öyle olmadı.
0: Burada konuştuk yani, özellikle bazı mevkiler üstünden Galatasaray'ın o bölgede alternatifinin olmadığını. Lig başladığında Osimhen'in alternatifi yoktu. Osimhen birinci hafta sakatlansaydı.
1: Bunu birazdan isteyeyim Oğuz. Şimdi santrfor konusunu konuştuktan sonra muhtemel 11'e dönelim.
0: Şimdi Osimhen varken yedeği kim? Yok. O yüzden yani Deniz'in evet gelmesi sonraki bir döneme denk geldi Galatasaray adına. Bu bir risk miydi? Yönetim bu riski aldı. Bu haftayı da geçersin Şampiyonlar Ligi'nde. O zaman da hiç dersin ki tamam, hani o riske değermiş. Bunlar kritik sorular. Şimdi Barış konusu önde. Hı hı. Barış formda mı? Değil. Ama biraz önce seninle beraber saydığımız hani fiziki değil de moral, mental hazırlıkların üst seviyede olacağı bir karşılaşma. Şimdi Barış'ın hayali hep Avrupa değil mi? O zaman en uçta oynadığında da, solda oynadığında da, sağda oynadığında da bir şeyler yapmasının vakti geldi. Biraz hani Osimhen'i kenarda bırakalım artık, Barış üstünden dönelim. Barış bence uçta oynayacak. Ha, fizik olarak biraz hazırsa Leao oynamalı. Ben orada hani çünkü bu tip maçları iyi bilen bir oyuncu. Ama Barış Avrupa'da oynayacaksa, hayali buysa, bu tip karşılaşmaları, bakın geçen seneki Juventus deplasmanı, buraları çıkarman gerekiyor. Şimdi bu karşılaşmada onun tarzında bir maç. Sana görev düşmüş, en uçtasın. Fizik mücadelenin üstüne bence geliştiremediğin, biraz eksik kaldığın vuruş, son dokunuş, şut anlamında katkı vermen gereken maçlar. Eğer fizik olarak hazırsa Leao önde oynayabilir.
1: Sani olabilir mi? Bir
0: en uçta mı?
1: Evet.
0: Sané
1: yani
0: ne olacak?
1: Farklı alternatifler şöyle, bir şekilde düşünebilir mi?
0: O zaman Sané'yi öne değil de Batrakov'un yanına yazarım. Forvetsiz dediğimiz
1: 4,
0: dönüşümlü, dönüşümlü oyuncuların öne çıktığı, işte Barış'ın, Yunus'un, Batrakov'un öyle bir sistem. Çünkü Sané önde çok ezilir. Zaten kafa olarak da hani çok rahat bir karakter. Öyle çok fiziki mücadeleye giren, mücadele eden, rakip savunmayı hırpalayan bir oyuncu değil. Onun meziyetleri farklı. O yüzden eğer en uçta Sané gibi düşünüyorsan, daha geriye konumlandırıp biraz daha orta sahayı kalabalık tutan bir Galatasaray olmalı diye düşünüyorum. Ama net santrforsa fizik olarak hazırsa Leao'yu kullanabilirsin.
1: Deniz'i anladığım kadarıyla hiç düşünmedim.
0: Yok, hiç düşünmüyorum çünkü hoca da yani Deniz'i
1: Portekiz'i bilmesi vesaire.
0: Ya, evet, ama fizik olarak hazır değilse, takım oyununa hazır değilse, çünkü Deniz tipindeki bir oyuncu böyle maçlarda en uçta kullandın, top indiremedin, bir kişi eksik oynarsın. Şampiyonlar Ligi'nde bir kişi eksik oynayamazsın. Darmadağın ederler seni. Senin aslında İki kişi, üç kişi fazla oynuyormuş gibi çalışan, takım disiplinine uyan oyuncuları lazım. Orada da Okan Hoca muhtemelen hani teknik planlamada Deniz

0: Taze topu öyle çok rahat rahat indireceklerini düşünmüyor. Daha böyle dengeli bir takımla, daha orta sahayı kalabalık tutan, çalışkan bir oyuncu sistemine geçmek istiyor. Ama Deniz kenarda sonuçta uçta ilerleyen dakikalarda deneyeceksin.
1: Tabii gidişata göre çok yüksek ihtimalle
0: İlla kullanacaksın olacak. Da süresini bilmiyoruz tabii.
1: Peki 11 üzerinden başlayalım. Evet. Kalede Uğurcan. Savunma hattına baktığımızda Şalay, Sanchez, Abdülkerim, Jakob. Şimdi burada bazı soru işaretleri vardı savunmadan başlarsak. Şimdi Lemina varken ki senaryoda Abdülkerim'in olmadığı bir planlama üzerinde duruluyordu. Ama şimdi de yine Abdülkerim olmayabilir. İşte Jakob onun yerine oynayıp Eren sol bekte olabilir gibi bazı tahminler de var Suat. Savunma hattından başlarsak sen bu dörtlüğü mü bekliyorsun yoksa daha bir farklı isimler olabilir
0: Lemin
1: mi?
0: Lemin olsaydı Lemin'e oynardı Abdülkerim. Yani son maçta Abdülkerim'in iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama diğer tarafta oraya Jakobs'u çekip Eren'i sola çekip
1: biraz zorlama mı oluyor?
0: Hem zorlama olur hem de Jakobs'un stoperde oynayacağı bir karşılaşma değil bu. Belki Abdülkerim'in normalden daha iyi oynayacağı bir maçta olabilir. Çünkü biraz geriye yaslanan Galatasaray'ın Abdülkerim'in daha dar alanda fiziğini ön plana çıkartarak oynayacağı bir maç daha etkileyici bir karşılaşması olabilir. Ama Galatasaray'ın öne çıkacağı maçlarda Abdülkerim en azından sezon başı görüntüsüyle ciddi bir eksiklik, bir kayıp olarak Galatasaray'a yansıyacaktır zaman zaman. Muhtemelen Okan Hoca'nın Lemina mutlaka kalsın demesindeki sebep de oydu. Ama diğer tarafta ben Jakob stopere çekip Eren'i oynatıp öyle bir planlama beklemiyorum. Ha, üçlü savunmayla çıkacağım deyip Jakobs'u çekersen ona bir şey diyemem. O maç günü göreceğimiz bir Okan Buruk taktik planlaması olur ama dörtlü savunma bu şekilde olacaktır.
1: Peki orta sahaya geçtim. Torreira, Sara ve Batrakov'u görüyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi burada yine Lemina'nın yokluğunu tabii ki konuşacağız. Yani hem savunma için hem orta saha için yokluğunu konuşmak zorunda kaldığımız bir oyuncu oldu.
0: Kulübeden hamle olarak da tutabilirdin. Öyle de bir imkanın kalmadı.
1: O zaman mevcut isimler Torreira, Sara, Batrakov orta sahası sana ne vaat ediyor?
0: Burada özellikle Batrakov'un biraz sahneye çıkması gereken artık o uyum süreciymiş, vakit kazanmaymış, şehre takıma alışmaymış bitti. Şampiyonlar Ligi oynuyorsunuz. Hayali olduğunu söylüyordu Rusya'dayken. O maç muhteşem skor katkıları yapamazsınız. Ama takım disiplin içinde Batrakov'un maç sonu şunu görmemiz lazım. Hani Sara Torreira'yı çok net biliyoruz da Batrakov'un ya ne koştu adam. Ya bugün ciğerini sahada bıraktı. Maşallah diyeceğim bir maçı geride bırakması lazım.
1: Bir de şunu demek lazım. Hani Torreira orta sahada çok yalnız kaldı dememek lazım. Tabii. Savunma anlamında.
0: Bu maçta orta sahada yalnız kalma gibi bir lüksün yok. Yok. Sonrası hezimete gider bu tip karşılaşmalarda. Öyle ya da böyle Portekiz deplasmanına çıkıyor.
1: Hani Sara ve Batrakov'u klasik o hücumcu performanslarıyla görürsek
0: yok,
1: sıkıntı
0: yetmez.
1: Olur.
0: Şampiyonlar Ligi'nde yetmez. Artık Şampiyonlar Ligi'nde klasik 10 numaraların bile yer bulamadığı bir döneme girdik. O yüzden yani hiç bu üçlünün orta sahayı silip süpürmesi lazım. Geçiş hücumu yememesi lazım Galatasaray'ın. Bunlar çok kritik.
1: Kanatlar Yunus, Sane, Barış demişiz. Şimdi burada işte anladığımız kadarıyla en fazla değişikliğin olabileceği senaryo burası. Bir anda Sane sağa geçebilir, bir anda Barış kanada geçebilir, Leao devreye girebilir. Sanki burası tam böyle maç saatinde karar verilecek.
0: Maç saatinde de değil
1: gibi.
0: Bence. Maçın belli
1: Maçın
0: bölümlerinde,
1: de
0: belli dakikalarında
1: bir
0: sürekli değişeceklerdir. Şimdi Sane solda çok verimli değil. Ama geçtiğimiz hafta Okan Hoca bir sürede olsa denedi onu orada. Şimdi önde Barış tutarsa, Lisbon savunmasını yıpratırsa tamam. Bir kere Lisbon'u çözmen için, artık Lisbon da değil bu arada Sporting
1: adı, evet.
0: Kulübün adı değişti. Geçiş hücumlarını çok net yapman, hızlı yapman, topu ayağında tutmaman lazım. Bu iş için Sane ve Batrakov çok önemli. Yunus zaten hani onları yapan ama topu aldım, döndüm, kim geliyor geriden, baktım falan vaktin yok. Hızlı hücuma çıkıyorsan, hele ki Osimhen'in yoksa nefessiz bir şekilde topu ileri atacaksın. Bu işi Sane çok iyi yapıyor. Bu işi Sara iyi yapıyor. Ama finalde Barış, özellikle Yunus burada son vuruşlarda çok etkili olması lazım. Ben Galatasaray'ın çok böyle rakip yarı sahaya yerleştiği, oyunu domine ettiği bir maç beklemiyorum. Toplu oynamanın daha ortalarda olduğu

0: maçın belli bölümlerinde yer değiştirdiği ama Galatasaray'ın hızlı hücumları çok net kovalayacağı bir 11. Çünkü Osimhen olmadığı müddetçe sen zaten hızlı hücumda etkili oyuncuların var. Öyle yerleşik bir savunmaya hücum edecek durumda değilsin. O yüzden biraz Barış'ın artık golcü özelliğini bazı maçlarda göstermesi gereken mücadele bence.
1: Şimdi geçen seneyle de biraz karşılaştırılıyor ister istemez Galatasaray. Eintracht Frankfurt karşısındaki o farklı mağlubiyet. Doğru. İşte benzer bir tablo. Hı. Oradan sonra çıkışa geçmişti. Çok ciddi anlamda eleştiriler vardı Frankfurt maçından sonra. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir şey yapamayacağını düşünen pek çok futbol sever diyeyim vardı, yorum vardı. Öyle olmadı ama. Şimdi bu karşılaşma özelinde alınacak sonuç sonraki maçları ne kadar etkiler diye sana sormak istiyorum Suat. Çünkü bu seneki fikstürü ve rakipleri geçen seneden biraz daha farklı Galatasaray'ın.
0: Zor mu?
1: Zor.
0: Anlamında diyorsun. Şimdi şöyle bir tabir vardır. Yani el tokadını yemeyen kendininkini Osmanlı tokadı zanneder. Galatasaray geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne başlarken inanılmaz bir hava, inanılmaz bir ona 3 atarız, bunu yeneriz, şuradan geçeriz, şuradan kaçarız. Çeyrek final olmazsa olmazdı. Frankfurt maçı rotaya soktu.
1: Soğuk duş etkisi rotaya yarattı, soktu. Evet.
0: Yani buranın gerçekleri başkaymış. Burada düşler kuruyorsun.
1: Belki de o silkelenmeye ihtiyacı vardı ve iyi geldi Galatasaray'a.
0: İşte burada düşler kuruyorsun. Ama düş de kalabilir, gerçek de olabilir. Şimdi Frankfurt maçı bence öyle bir maçtı. Hem Okan Hoca adına, hem oyuncular, hem yönetim adına. Şimdi daha ayakları yere sağlam basan bir Galatasaray ortamı görüyorum. Hani bu iyi de oynarsın, kötü de oynarsın. Maçlık, anlık şanslar da seninledir veya rakiptedir. Ama öyle bir hava yok. Biz elimizden geleni yapacağız. Zor bir deplasmana çıkıyoruz. Ortamı var. Bu doğru ortam. Çünkü Sporting'e kim gidiyorsa, Lisbon takımlarıyla biriyle oynuyorsa orada ayakları yere sağlam basacak. Bence Galatasaray'da öyle gidiyor. Her sonucu açık. Tabii ki ev sahipleri Şampiyonlar Ligi'nde hep favoridir. Ama Galatasaray'ın bu kadrosu orada kazanacak, puan alacak bir kadrodur. En azından ilk 11. Kulübe katkısı alamazsan zaten geçmiş olsun.
1: Kulübeden dikkatini çeken isimler kimler?
0: Yok. Leroy, şey sana diyeceğim.
1: Leo.
0: Leo dışında yok. Çünkü bugüne kadar ligin ikinci bölümüyle beraber geçen sezondan bu yana o katkıyı çok görmedik. Lemina da yok. Zorunlu Osimhen de yok. Bu oyuncuları içeri tutacaksın. Şampiyonlar Ligi'ni geçmek istiyorsan o kulübedeki ekipten katkı almak zorundasın. İşte Ugo Çukwu kalacak mı, gidecek mi, daha oynamadan gönderme planları.
1: Yani Ugo Çukwu kurtarıcı Deniz rolünü değil. Biçmek de biraz değil. Oyuncuya da haksızlık
0: değil
1: mi?
0: İlk 11 oyuncusu da değil. Bunları net bir şekilde oturtup o katkıları almaya başlarsan önün daha aydınlık olur. İşte düşler tiyatrosu deniyor. Düşler tiyatrosu değil mi? Orada düş hayal kurabilirsin.
1: Şimdi Galatasaray tek maç özelinde de konuşmayalım. Hı-hı. Özellikle Avrupa dönüşlerinde takımların yaşadığı sıkıntıları daha önceki sezonlarda çok fazla gördük. Şimdi Kocaeli Spor maçı var sarı kırmızılıların ve Osimhen yine olmayacak. Dolayısıyla o bahsettiğimiz alternatifli kadro sıkıntısını Hı-hı. yine yaşayacağı bir tablo. Şimdi doktorlar yaklaşık 3 haftalık evet. bir süreçten bahsediyorlar. İyimser bir tabloda belki Trabzonspor maçına yetişme ihtimalinden söz ediliyor ama bunun da riskli olduğu konuşuluyor. Dolayısıyla önündeki süreç sana ne ifade ediyor Galatasaray'ın?
0: Şimdi yanılmıyorsam geçen sezon da Galatasaray bir Avrupa dönüşü Kocaeli deplasmanına gitmişti. Orada
1: doğru,
0: kaybetmişti
1: doğru,
0: değil
1: doğru.
0: mi?
1: Doğru. Çift santrforla oynamıştı hatta. 1-0
0: mıydı maç? Sanki öyle aklımda.
1: Icardi Osimhen birlikte evet. oynamıştı 1-0'dı.
0: Şimdi,
1: evet.
0: Şimdi Kocaeli zaten her zaman zorlu bir takım. Bir de başında Selçuk İnan var. Galatasaray'ın eski oyuncusu, kaptanı. Hani size karşı ekstra bir motivasyonla sahaya çıkar. Bunlar normaldir. Baktığın zaman Galatasaray Osimhen'le hep oynayacak mı oynamayacak mı'nın kararını vereceği işte önce Sporting sonra Kocaeli maçı var. Kocaeli'de Deniz'i kullanabilirsin belki. Yani burada kullanmadığın bazı rotasyona sokabileceğin oyuncuları sahaya atabilirsin Sporting'e göre. Ama sonrasında Galatasaray'ın kayıpsız geçtiği bu haftalar olursa düşüşe geçeceği zamanlar. Çünkü daha Galatasaray'ın formu yükselmedi bile.
1: Doğru.
0: Galatasaray hep böyle,
1: genelde de hep böyle başlıyor.
0: Ya bu biraz teknik adam planlamasıdır. Çünkü Şampiyonlar Ligi oynayacaksınız. En zorlu dönemde yani Ekim, Kasım, Aralık çok ciddi bir sıralamaya giriyorsunuz. Hani oralarda

0: Milli araları böyle bölüm bölüm hocalar kendilerini alır. Oralara kadar çok maç oynayacaksınız. O yüzden bu yükselme evrelerinin başında galibiyetlerle giderseniz rahat ilerlersiniz. Puan kayıpları için vaktiniz olur, krediniz olur.
1: Galatasaray'a başarılar dileyelim. Maçın 10'da olması büyük talihsizlik ama ilerleyen dönemlerde 11'de başlayacağını düşünürsek yine kötünün iyisi diyoruz. Bizim gibi güne çok erken başlayan insanlar için biraz zorlayıcı tablolar. Başarılar dileyelim. Bu arada Galatasaray'ı bitirmeden son olarak birkaç cümle de istersen Dursun Özbey'in TFF ziyaretinden konuşalım. Suat, çünkü geçtiğimiz sezon iki taraf arasında çok gergin ilişkiler vardı. Bunun o buzların erimesi adına önemli bir adım oldu. Dursun Özbek Riva'ya gitti. Bir araya geldiler. Abdullah Kavukçu ile birlikte keza TFF'de de ikinci başkan vekili Fuat Göktaş da vardı. Bu ziyaretin ardından bir fotoğraf da paylaşıldı. İyi dilekler, başarı dilekleri paylaşıldı. Birkaç cümle bununla ilgili de söyleyelim.
0: Şimdi TFF ile ilişkiler askıya alınmıştı diye öyle bir açıklama vardı herhalde. Demek ki yani artık askıda değil, indirilmiş. İlelebet'te küslük kalınacak bir şey yok. Bir de şöyle bir laf vardır, yani barışmayı bilmiyorsan kavga etme derler.
1: Güzel sözmüş.
0: İşte bunu yapıyorsan ama bundan sonra tekrar kavgalı gürültülü açıklamalar yapmamak lazım. Yani bir barış, bir küs, bu da öyle bir şey değil. Eğer tamam barıştıysanız, federasyonun arkasında bu destek olarak olacaksanız tamam, bundan sonra her açıklamayla bütün yöneticilerin, yani başkan değil, herkesin dikkatli olması lazım. Bütün kulüplerin aynı şekilde olması lazım. Yani bu iki tarafın barıştığı için üzülen varsa da üzülmesin. Yani barışa üzülmeyelim.
1: Barışa üzülünmez.
0: İşte var zaten öyleleri. Barışa üzülmesin kimse.
1: Peki, şimdi geçelim Fenerbahçe'ye. Sarı lacivertliler de çok uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavına Roma karşısında çıkıyor. Tabii bu karşılaşmaya gidilirken Fenerbahçe'de ciddi tartışmalar da var değerli izleyenler. Onlar üzerinden gideceğiz ama elbette Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın da nasıl bir kadro tercih edeceği merak konusu. Özellikle de yerli oyuncuların bazılarının ciddi forma beklediği bilgisi var. Onunla ilgili bir haberimiz de var. Onu da bir izleyelim, sonra devam edelim.
2: Fenerbahçe'nin unutulan yerlileri forma rekabetine girmeye çalışıyor. Mert Müldür, Levent Mercan, Bartu Elmas ve İsmail Yüksek gibi isimler teknik direktör İsmail Kartal'dan görev bekliyor. Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Başkan Aziz Yıldırım Mert Müldür hakkında "Mert Müldür'den neden faydalanmıyorsunuz?" sorusunu sormuştu. Teknik direktör İsmail Kartal Mert'e Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig dahil 10 maçta sadece 4 kez şans verdi. Bir defa ilk 11'de görev yaparken 3 karşılaşmada sonradan oyuna girdi ve hiç 90 dakikayı tamamlayamadı. İsmail Kartal'ın forma vermediği bir diğer isimse Levent Mercan. Çok iyi bir hazırlık kampı geçiren tecrübeli sol bek resmi maçlardaysa sadece 4 kez görev aldı. Ligdeki Gençler Birliği maçına ilk 11 başlayan Levent o mücadelede asist yapmasına rağmen kalan 3 maçta sonradan oyuna girdi. Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek ise ilk 11'i unuttu. Bu sezon 7 karşılaşmada forma giyen İsmail de ligin açılış haftasındaki Gençler Birliği mücadelesine 11'de başlamıştı. Tecrübeli oyuncu kalan haftalarda hem lig hem de Avrupa'da kulübede oturdu. İsmail bu sezon hiçbir maçta 90 dakika sahada kalmadı. Bu sezon daha fazla şans bulacak söylenerek takımda kalan Bartu Elmaz'da unutulanlar isimler arasında yer alıyor. Bartu hazırlık kampının dikkat çeken isimlerinden olmasına rağmen sadece 3 resmi maçta 78 dakika forma giyebildi.
1: Evet, öyle bir arena ki Suat, bir anda derbide unutulabilir, bir anda formsuzluklarda unutulabilir, teknik direktörle ilgili tartışmalarda unutulabilir ve biz bir anda bambaşka bir Fenerbahçe'de izleyebiliriz ki dileriz ki öyle de olur tabii ki. Çünkü önemli bir sınav, önemli bir rakip elbette ama iç sahada taraftarı önünde çok büyük bir özlemi dindirecek Fenerbahçe. Dolayısıyla detaylara geçmeden, tercihlere geçmeden nasıl bir maç bekliyorsun?
0: Şimdi tabii senin altını çizdiğin nokta Beşiktaş maçı kaynaklı. Yani o üzüntünün sebebi hani Beşiktaş'ın maçta çok daha iyi oynaması, çok pozisyonlar kaçırması. Yoksa iki takımın derbilerinde her şey olur. Ama Fenerbahçe'nin o işte Lyon özellikle deplasmanıyla iyi oyunu, Şampiyonlar Ligi'ne kalması, tamam toparlıyoruz ihtimali ve devamlılığını bekleyen taraftarda bir hayal kırıklığı oldu. Ve ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Şimdi bunun için bazen fırsattır. Yani bu tip karşılaşmaların Tabii. olması bazen fırsattır. Büyük takımlar zaman zaman derbilerle toparlanır. Avrupa maçlarıyla toparlanır. Fenerbahçe'nin önünde öyle bir fırsat var. Keşke daha zayıf bir takım olsaydı. Keşke daha formsuz başlayan bir takım
1: yani
0: olsaydı.
1: Yani Roma'nın da sezona muhteşem başlayacağı
0: İnanılmaz başladı.
1: Gerçekten
0: Zaten
1: inanılmaz.
0: İtalya Ligi'nde hani sürpriz bir şampiyonlar koşarlarsa da kimse şaşırmasın. Öyle bir İtalya Ligi de yaşanıyor bence. Böyle baktığında Fenerbahçe için çok kolay bir maç değil. Orta kolay bir maç değil. Tam tersine zor, çok zor bir maç. Yani taraftar desteği zaten olacak. Oyuncularda moral motivasyon zaten olacak ve yerine getirmek zorundasınız. Burada teknik heyet, yönetim devreye girecektir. Ama işin diğer boyutu teknik adam olarak çok ciddi eleştirileri arkasında yük olarak biriktiren İsmail Kartal tekrar o yükle başladı. Şimdi o güzel haftalar geçti, işte gol yenmeyen, Avrupa'da devam edilen. Şimdi son Beşiktaş yenilgisi, biz şampiyon yine mi olamayacağız? Bu sefer Beşiktaş da bizi geçiyor. Eskiden Galatasaray'la yarışıyordu Fenerbahçe. Bu kuşkuları da beraberinde getirmeye başladı. En büyük sıkıntı bence bu, ama kırılma maçıdır. Bu tip maçlar lazımdır. Bir galibiyetle, biraz iyi oyunla, iyi bir beraberlik diyeyim, herkes anlayacaktır, İyi bir beraberlikle bir anda taraftarın alkışıyla da her şeyi tersine çevirebilirsin.
1: Peki o zaman biraz saha içine bakalım. Gendouzi'nin cezası evet. var. Asensio'nun sakatlığı var. Dolayısıyla orta saha kurgusunda yeri garanti olan tek isim şu anda Kante. Etrafında kimler olacak? Nasıl performans sergileyecekler? Özellikle de tabii derbi performansıyla İrfan Can Kahveci güven vermedi. Kerem Aktürkoğlu güven vermedi. Orada nasıl bir tercih yapmak lazım? Oradaki tercihe göre ki Greenwood olursa örneğin, kanatlar nasıl şekillenecek gibi pek çok soru var.
0: Doğru.
1: Neler söylersin?
0: Şimdi bir kere Gendouzi'nin eksikliği ciddi bir eksiklik. Şimdi iki maçta olmayacak. O iki maçın maaşını Fenerbahçe Marsilya'dan talep etsin bence. Yani iki hafta oynamayacak, haftaya bölsün aylık maaşını, öyle veriyorlarsa. Marsilya'dan talep etsin ya da oyuncudan alsın. Yani Lyon deplasmanında Marsilya holiganlığı yapmanın kime ne faydası vardı? Hani sağ içinde kavga edersin, mücadele, düştün kalktın kırmızı. Eyvallah, zaten işin içinde bu var. Yani çok gereksiz bir şekilde Fenerbahçe'nin en kilit oyuncusu Marsilya holiganlığı yapacağı tuttu ve Fenerbahçe'nin iki tane kritik maçında olmayacak. Bir kere bu ciddi bir disiplin sorunu yani bence. Tabii ki burada kimse öngöremez bunu. Ama Gendouzi'ye, diğer oyunculara bu net bir şekilde anlatılmalı. Çok saçma sapan bir iş yani, yazık burada Fenerbahçe'ye. Diğer tarafa bakıyorsun, birçok oyuncunun değişeceği, değiştirmese neden değiştirmedin diyeceği bir haftaya geldik. Kerem'i mesela hani kullanmazsın. Zaten diğer taraf, şimdi yerli oyuncular üstünden de haber, mesela Bartu.
1: Tabii Mert Müldür, en başta da Mert Müldür aslında. Hadi özellikle ona, Aziz Yıldırım'ın bizzat ismini verdiği bir
0: şimdi
1: isim.
0: Şimdi burada bir yanlış durum var. Bir kulübün başkanı bir oyuncu niye oynamıyor diyorsa o oyuncu oynayacak. Şimdi kulübün başında Sayın Aziz Yıldırım var, seçilmiş başkan var. Ve en tepe yöneticisi bu kulübün başkan mı? Bu oyuncu oynayacak diyorsa oynayacak. Ya da teknik adam oynatmayacak, başkan bir şey derse teşekkür ederim ben böyle çalışamam deyip ayrılacak. Şimdi başkanın ağzından bu oyuncu niye oynamıyor diye bir laf çıktıysa Mert Müldür oynayacak. Ya da teknik adam farklı bir yola gidip ona göre yapacak. Mesela Mourinho takımın başında olsaydı Sayın Aziz Yıldırım böyle bir şey der miydi?
1: Yani Aziz Yıldırım olduğu için diyebilirdi diyorum.
0: Mourinho oynatır mıydı? Şimdi en yakın örnek olduğu için söylüyorum Mourinho'yu.
1: Ya Mourinho da ona cevap verirdi muhtemelen basın toplantısında.
0: Bu yani burada belki de Sayın Aziz Yıldırım'ın teknik adam tercihi de bu konuşmayı yapmaya kendisini iten, götüren bir durum yani. Diğer tarafta şimdi Mert, evet oynamalı. Levent bence oynayacak, oynamalı. Belki daha düzenli oynamalı. Diğer oyunculara bakıyorum, İsmail. İsmail oynamadıkça geriye gidiyor. İsmail'in düzenli forma bulması lazım mesela. İsmail, Kante Gendouzi'den normalde birini kesemezsin. Ama sezon içinde İsmail'i oynatmadıkça, ne kadar az süre verdikçe İsmail'in de hem milli takım için söylüyorum, hem ligde kendi takımında çok geriye gittiği de aşikar.
1: Ki şimdi mesela şu tartışmalar da var. Derbide gerçekten bir 10 numara profiline ihtiyaç var mıydı? Hmm. İsmail Kante Genduzi ile bir orta saha olsaydı, evet, belki de daha iyi bir Fenerbahçe, daha sağlam bir orta sahada görülebilir miydi? İşte dediğin gibi belki İsmail'i de biraz daha işin içine dahil etmek adına da önemli bir adım olabilirdi gibi tartışmalar da var. Şimdi bu senaryoyu düşünürsen mesela senden bir kadro rica etsem, kimleri yazarsın Roma maçına?
0: Şimdi keşke eski 11 olsa da üstünden değiştirsek. Şimdi mesela burada İsmail Banko oynar artık. Mert oynayacak değil mi?
1: Sağ Mert'i koydun.
0: Sağ Mert'i koyduk.
1: Şikrinyar Ake'yi koyduk.
0: Şikrinyar Ake'yi koyduk.
1: Orada solda?
0: İşte Levent oynar mı?
1: İşte o da bir soru
0: işareti. Soru işareti bir. Ön tarafta bence...
1: İsmail Kante gibi görünüyor.
0: İsmail Kante Banko. İrfan'ı kullanacak mısın orada?
1: Kullanır mısın?
0: Kullanacaksın.
1: Ben kullanmam.
0: Elinde ya da çok farklı bir formatla çıkacaksın. Şimdi mesela İrfan...
1: Greenwood'u koydun.
0: 10 numaraya. Olabilir. Olabilir. Bak bir sürü soru işareti var hala. Mesela İrfan oyundan niye çıktı son maçta? Beşiktaş derbisinde. Şey mi? Çok kötü olduğu için mi çıktı? Yok.
1: Özür dileyerek araya giriyorum. Galatasaray'ın Lizbon yolculuğu başlıyor değerli izleyenler. Kafile an itibarıyla havalimanına geldi ve Şampiyonlar Ligi'nde yarın saat 22'de karşılaşacağı Sporting maçı için Galatasaray kafilesi şu anda Lizbon'a hareket ediyor. Görüntüleri de canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz değerli izleyenler. Az önce tabii bu mücadeleyi tüm detaylarıyla biz değerlendirdik stüdyomuzda. Özellikle de Osimhen'in ve Lemina'nın yokluğunda Okan Buruk'un nasıl tercihler yapabileceği üzerinden bazı tahminler ve yorumlar paylaştık. Tabii maç günü, maç saatinde göreceğiz o tercihlerin nasıl olacağını. Akşam da bu arada basın toplantısı var. Suat, onu da söyleyelim, hatırlatalım. Özellikle Okan Buruk'a sorulacaktır nasıl bir planlama tercih edeceği. Ha, söyler mi söylemez mi o bilinmez ama ki söyleyeceğini de zannetmiyorum.
0: Bazı hocalar söylüyor
1: Bazıları
0: zaman
1: söylüyor
0: zaman.
1: Bazıları söylüyor ama bilmiyorum.
0: Yok, burası Şampiyonlar Ligi çok
1: sanmıyorum. Ben olsam söylemem.
0: Yani bir de ilk maç hani herkes kimin ne yapacağını
1: hani
0: kestiremediği bir ortamda.
1: Hani benim demeye de gerek yok yani durup dururken.
0: Öyle bir durumda çıkıyor. Bir de uzun zaman sonra rakip statta idman yapacakmış Galatasaray. O da enteresan. Normalde İstanbul'a yapıp gidiyordu. Belki uzak yolculuk diye de öyle
1: evet,
0: planlama
1: 5 saatlik bir yol var Lizbon'a.
0: Yapılmış olabilir.
1: Yakın bir yol değil, doğru. Ama şu anda iklim olarak bize son derece yakın bir
0: belki
1: iklim
0: daha,
1: daha da
0: sıcak
1: sıcaktır
0: olabilir.
1: Muhtemelen hatta bu mevsimde. Yarın 22'de oynanacak ve Galatasaray kadrosu kafilesi şu anda Lizbon'a hareket ediyor. Değerli izleyenler, görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Evet, otobüs zaten şu anda oyuncuları ve kafileyi havalimanına bıraktı. Artık hareket edecek. Herhangi bir karşılama gördüğüm kadarıyla olmadı. Bir uğurlama daha doğrusu olmadı. Görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getirdik değerli izleyenler. Şimdi Fenerbahçe'ye geri dönelim. Orta saha kurgusunda kalmıştık. Kanatlarla birlikte orta sahanın değişmesi tabii kanat tercihlerini de ister istemez değiştirecek. Doğru. Oradan devam edelim.
0: İsmail Kante'yi zaten yazdık oraya. Ön tarafta da herhalde Muriç'te bir değişiklik olur mu? Olmaz. Greenwood'u 10 numaraya çevirip orada bir planlama yapar mısın?
1: Oğuz Nene örneğin.
0: Oğuz Nene. Mesela Oğuz geçen hafta burada övdük. Dedik ya biraz iyi oynar. Hani milli takımda da 11'e girer. İşte Kenan iyi olmadığı zaman girer. Kenan'ı belki keser, böyle hani hayal kurdursun Fenerbahçeliler adına diye. Son maçta bu tip maçlarda durdun.
1: Şimdi, ama derbide herkes kötü değil miydi? Suat. Orada da bir oyuncuya fatura kesmek ne
0: biraz
1: kadar.
0: Ederson
1: iyiydi. Kante. Onlar da zaten savunma yönleriyle.
0: Ama şimdi Fenerbahçe yürüyecekse, Fenerbahçe şampiyonlar gidecekse, Avrupa'da yürüyecekse sadece 2-3 oyuncuyla olmaz ki bu iş. Derbide bence Fenerbahçe'nin tepki veren oyuncu yoktu. Bence Şikrinyar'ın maç sonu sözleri çok kritik burada.
1: Yani biraz tabii ki. İsmail Kartal'a
0: doğrudan
1: İsmail Kartal'a
0: yönelik. Bak şimdi
1: yönelik.
0: Hadi gel laf lafı açsın. kaptanın çıkıyor maç.

0: unutmayalım.
1: Burada şu soru soruluyor işte. Acaba gerçekten bir tökezlemede İsmail Kartal'ın bu sefer geleceği mi tartışılacak?
0: Sadece İsmail Kartal'ın
1: değil. Hatta tartışmaya başlandı bile şu anda.
0: Sadece
1: daha
0: İsmail Kartal'ın değil ki. Yönetimin de öyle. Yönetime yönelik transfer eleştirileri yapılmadı mı hemen?
1: Hadi yönetim zaten bir yıllığına geldi.
0: Hani niye bir yıl? Yani bu yönetim bir yıllığına geldi de tekrar seçime girmek istemeyecekler mi mesela?
1: Şampiyonluğa bağlı.
0: Yani şampiyonluğa bağlı. Şimdi burada mesela Fatih Tekke Hoca ne dedi? Bu takım şey, bu kadro hoca kovdurur.
1: Doğru.
0: Bence Türk futboluna geçen laflardan biridir artık. Fenerbahçe'nin kadrosu da hoca kovdurur artık. Şimdi
1: öyle
0: bunu
1: mi
0: unutmayalım? Öyle. Şimdi Lukaku iyi mi? İyi. Büyük forvet mi? Büyük forvet. Ama
1: Fenerbahçe'nin
0: eskiden
1: kadrosu da zaten böyle olur ama yani Fenerbahçe'nin
0: hayır,
1: kadrosu,
0: şunu diyorum,
1: Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın
0: normal şartları
1: zaten
0: kadro,
1: bu seviyede olması
0: bak,
1: lazım.
0: Bu kadro oynamazsa oklar hocaya dönecek Fenerbahçe'de. Kimse işte yönetimi, net oyuncuları eleştirmeyecek. İsmail Hoca'ya gidecek oklar. İlk hedef o olacak. Yani onun için diyorum Roma maçı çok kritik.
1: Şu an hatta direkt Roma maçı gösteriliyor.
0: Öyle gözüküyor.
1: Yani Roma maçındaki tabii ki yani mağlubiyet var, mağlubiyet var. Beraberlik var, beraberlik
0: aynen,
1: var. Onu da söylemek
0: eder,
1: lazım. Oyuna göre çok fark ediyor. Senaryoya göre çok fark ediyor ama olası bir tırnak içinde inşallah olmaz hezimet halinde İsmail Kartal'la ilgili net bir karar verilebileceğine dair birkaç gündür neredeyse bütün gazetelerden haberler paylaştı.
0: Evet, yani böyle şeylerin çıkması da doğal. Yani her takım için bu olan bir şey. Ama Fenerbahçe'nin burada önünde bir aşama var. Roma maçını kazanıp ya da iyi bir beraberlikle lige dönüp biraz seriyi toparladığın zaman, çünkü daha senin kullanamadığın çok oyuncun var. Mesela Lukaku'nun altını çizdim. Talisca'nın gönderilmesi eleştiriliyor. Yani Lukaku toparlayamayacaksa, Asensio bu kadar hafta olmayacaksa Talisca neden gönderildi deniyor. Evet.
1: Dönüp dolaşıp sanki iş Talisca'ya dönecek gibi bir
0: bak,
1: tablo
0: Talisca
1: var.
0: Talisca hep seninle söyledik. Talisca bir problem. Nasıl bir problem? Varlığıyla problem, yokluğuyla
1: evet
0: problem. Onunla kadro kuramıyorsun. O olmayınca skorda problem yaşıyorsun. Evet, ama şimdi bir takım dengesi var. Bakıyorsun Semedo, hani şimdi öyle kıyaslamalar var. Keşke Semedo'yu gönderseydik de Talisca kalsaydı diye. Bir Beşiktaş maçında Semedo'ya bakıyorsun. Üstüne başkan diyor ki ya elimizde Mert var, bu niye oynamıyor diyor. Yenen golle orası koridor oldu mesela. Şimdi bunlar da göz ardı edilmesin. Lukaku mu Talisca mı? Bakıyorsun Talisca. Değil mi şu anda? İki tane aynı tip forvetim var.
1: İşte Fenerbahçe yönetimi sezonun genelini düşünerek aslında bir karar verdi.
0: İlk
1: yani
0: başı
1: dedi ki Talisca gibi bir oyuncuyu
0: evet
1: ben muhtemelen kulübede oturtmak zorunda kalacağım sezonun %70'inde. Asensio sağlıklı bir Asensio olduğu sürece zaten Asensio'yu yedek bekletemeyiz. Talisca muhtemelen yedek oturacak. Oturduğu süreçte de muhtemelen sıkıntı yaratacak. Biz böyle bir sıkıntı hiç yaşamamak için bunu doğrudan kesip atalım diye düşündü. Böyle bir senaryoyla karşılaşacağını muhtemelen tahmin bile etmedi.
0: İşte Asensio'nun sakatlığı, Lukaku'nun
1: evet
0: toparlanmayışı, bunları düşününce Talisca kalsaydı diyorsun. Yoksa takım şablonuna baktığında evet orada fazla lüks.
1: Yani Asensio devam ediyor olsa belki de yönetim ne iyi yaptı da Talisca'yı gönderdi denilecekti.
0: Ama yok. Ve Kasım ayını göremediğin zaman şampiyonlukta şimdiden iki tane kaybın var.
1: Tabii ligde şimdiden 4 puan geride.
0: Kasım ayına geldiğinde çok daha gerideysen takım planlamasına da, transfere de, teknik heyete de eleştiriler gelecek. Bunlar Fenerbahçe'nin yaşayacağı problemlerdi. Aslında lige çok iyi başladılar. Yani şey Avrupa'ya, sezona diyeyim. Lyon bence çok kırılma maçıydı. Onu başarıyla geçtiler ve Roma karşısında da belki de şöyle biraz durumu özetleyelim. Fenerbahçe, İsmail Kartal, Sayın İsmail Kartal eski dönemdeki o hani 99 puan topladım ben diye sürekli söylediğim dönem var ya. Oradaki Fenerbahçe değil şu an bu.
1: Değil.
0: Bu Fenerbahçe farklı bir Fenerbahçe. Buna göre bir takım kurgusu olmak lazım. Biz önde basalım, inanılmaz oynayalım değil. Bazen beraberlik takımlarıyla kazanıp, savunma takımlarıyla kazanıp tarihe geçersin. Mourinho'nun Chelsea döneminden başla Inter'ine kadar otobüs çekmek diye bir deyim soktu literatüre. Kadrosu ona göreydi, planı ona göreydi. Şimdi burada İsmail Hoca da belki bazı şeylerden vazgeçebilir. Yani Kerem'e oyunu atıp Beşiktaş maçında önde

0: tek başına koşan bir Kerem'in Fenerbahçe'ye bir faydası yoktu. Yani önde baskı, önde baskı. Biraz Galatasaray böyle oynuyor diye, Beşiktaş böyle oynuyor diye ben de oynayayım diye bir şey yok. Takımlar farklı, ortam farklı, oyuncu yapısı farklı. Biraz sanki bu değişiklik Fenerbahçe'yi daha ayağı yere basan bir futbola doğru götürür gibi.
1: Peki şimdi Roma maçı sonrası daha net ifadelerle değerlendireceğiz tabii ki hem İsmail Kartal'ı hem de oyuncuları. Bakalım şimdiden başarılar dileyelim Fenerbahçe'ye de Roma karşısında. Dileriz ki iki takımımız da güzel sonuçlarla İnşallah. İlk haftayı tamamlarlar. Şimdi laf lafı açınca tabii biraz süreyi de yedik Suat. Beşiktaş'la hemen devam etmek istiyorum. Özellikle derbi galibiyeti üzerine siyah beyazlılarda moraller fazlasıyla yerinde. Hem İtalyano'nun takıma yaptığı katkı hem bir bireysel performanslar şu an itibariyle güven veriyor. Şu anda da Beşiktaş 9 puanla ikinci sırada. Rakibi de Erzurumspor olacak. Neler söylüyorsun?
0: Avrupa'yı da atlıyorlar bu hafta. Bence o da bir avantaj.
1: Avantaj doğru.
0: Bir sonraki turda başlayacak diyeyim fikstürde. Bu da bir avantaj. İyi bir dinlenme. Erzurum maçı. Oradan da bir galibiyet Beşiktaş'ı artık daha da yükselen bir formla devam ettirecek. Ama Beşiktaş için hani işin pozitif tarafını herkes konuştu. Biraz negatife döneyim. Beşiktaş'ta kayıp yaşayacağı haftalar olacak. Buralarda ayakta kalmak lazım. Bu yeni sistemle, yeni teknik adamla bize bunu vaat ediyor. O kırılganlık, o takıma inanç kaybolması artık yok. Beşiktaş'ın en olumlu tarafı bence bu. Mesela Fenerbahçe maçında Beşiktaş son dakika bir gol yersin. İşte Kerem'in faul mü değil mi, çizgide mi içeri, penaltı oldu, bir şey oldu, frikik oldu, berabere kaldık. Beşiktaş taraftarı üzülür müydü? Bence hayır. Puana üzülürdü ama biz derdik ki biz çatır çatır futbol oynuyoruz.
1: Umutsuzluğa kapılmazdı yani, evet.
0: Geçen sezonlarda bu yoktu. Beşiktaş adına bu bir avantaj. Vlahović diye bir futbolcum var artık. Şey böyle alıp sürükleyecek, alıp takımı götürecek. Taraftar sahada kavga eden futbolcu seviyor. Taraftar sahada takım için elinden gelen yapanı seviyor. Vlahović bunu yapıyor mu? Yapıyor.
1: Tamam. Trossard da buraya eklendi.
0: Şimdi Trossard'ı şöyle ekliyorum. Trossard'la ilgili ne dedik? Beşiktaş'ın bir yıldıza ihtiyacı var. Ama bu böyle şov yıldızı değil. İş yapan, pas yapan, oyunu okuyan bir beyine, bir nefere ihtiyacı var. Trossard da bize bunu yaptı. Resmen sahneye çıktı. Hani övgüler Vlahović'e gitti genelde ama Trossard tertemiz bir futbolla, asistleriyle, paslarıyla, sahada şu topsuz alanda yaptıklarıyla, rakip savunmayı alıp peşine takıp götürmesiyle Trossard bence ders niteliğinde bir karşılaşma geçirdi. Bunlar da Beşiktaş'a umut veriyor. Çok şükür en azından bazı şeyler rayına oturdu diyor. Geçtiğimiz sezonlarda bu bölüme gelindiğinde hiç bunlar yoktu. Burada da işte başta İtalyano, yönetim, bunları da tebrik etmek gerekiyor şimdilik.
1: Şimdi Erzurum maçında ciddi bir rotasyon da bekleniyor Suat. Ondan da bahsetmek lazım. Çünkü ligde son rotasyon yaptığı maçı kaybetti Beşiktaş. Alanya maçı. Gerekli miydi, gereksiz miydi? Doğru isimler doğru şekilde kullanıldı mı? Yani doğru rotasyon yapıldı mı diye çok tartıştık burada. Şimdi Erzurum maçı öncesi de açıkçası biraz temkinli yaklaşıyoruz bu rotasyon konusuna. Nasıl bir değişiklik beklersin kadroda? Epey bir değişiklik bekleniyor bu arada. Biz dün Beşiktaş muhabirleriyle de konuştuğumuzda çok majör değişiklikler olacağını
0: mesela
1: söylediler.
0: Mesela hakkında kalan var mı?
1: Vlahović yerine Oh'tan başlamak üzere kanatta Poku tercihi, orta sahada muhtemelen Olaytan'ın dinlendirilmesi, Salih'in dinlendirilmesi, Endidi tercihi.
0: Avrupa'yı da düşünerek
1: savunmada keza aynı şekilde son 50 saniyemizmiş. Yani savunmadan santrfora kadar değişiklik çok fazla bekleniyor.
0: İtalyano burayı öğreniyor. İtalyano'nun kariyeri boyunca bu değişiklikleri, rotasyonları yaptığını söyleyeyim. İtalyano da Türkiye'yi öğreniyor. Kısa sürede öğrenecekse çok fazla değişiklik yapmamak lazım. Çünkü Beşiktaş'ın daha net 11'i oluşmadan sürekli rotasyon bence takımları bozuyor. Ama tabii ki hoca idmanı, kampı, antrenmanı hep bizden daha iyi biliyor. Tercihleriyle ona göre bakacağız, ona göre değerlendireceğiz.
1: Peki. Suat çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sabah sporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.
2: İşte görsel bir şölen Veltins Arena'da. Muhteşem gerçekten. İlk düdük geliyor Robert Schröder'den. Schalke Bayern Münih maçı başlıyor.

0: yapıyor iyi seyirler. Şimdi yüksek top ceza sahasına doğru Pavlović kontrol etti, pasını aktardı. Gol pozisyonu ama Loris Karius. Nathaniel Brown'a izin vermedi. İlk ciddi fırsat. İyi kurtarış Loris Karius'tan. Nathaniel Brown burada sonradan girdi ceza sahasına, bomboş kaldı. Pavlović'in kontrolü, doğru zamanda pası, vuruş da iyi ama Loris Karius daha iyi. Diaz. Pavlović. Şimdi kal yerden. Brown döndürmedi savunma. Top boşta. Saibari dışarı attı. Bir anda önünde kaldı top. Burada Becker'den hamle durdurdu topu. Şut şansı doğdu. Saibari için out. İşaret geldi. Adil Aşiş topun arkasında. Adil Aşiş ama Manuel Neuer. İyi vurdu. Barajın üstünden aşırdı topu Aşiş ama köşeden çıkardı Manuel Neuer. Saibari aşamadı Tanaka'yı. Yine olay mahallinde Tanaka karşıladı rakiplerini. Hızlı hücum şansı doğmadı Schalke için. Pas kötü yakalanıyor defans. Şimdi gol pozisyonu. Luis Diaz girdi topun altına ama Hasan Kuruçay. Doğru zamanda doğru noktada. Pavlović'den çalım. Şimdi pas. Kimi'den Olise'ye. Michael Olise. Olise. Loris Karius. Seken top. Gol şansı. Musiala yerde. Bir karambol orada. Kaos var ceza sahası içinde. Uzaklaşmadı top. Tekrar Michael Olise. Olise. Çalım denedi ama ayağına dolandı top. Son 4 dakika. Şimdi orta Bischoff'tan. Katic karşıladı. Silla giremedi araya. Upamecano'dan pas. Upamecano önde kaldı. Hemen ucuma kalkmak istiyor Schalke'liler. Upamecano. Ondan ona gitti top. Şimdi Harry Kane ama Loris Karius. İki muhteşem hareket. Harry Kane süper vurdu ceza sahası dışından. Böyle atıyor şutu Loris Karius. Uzaklaşmadı top. Bir şans daha olabilir Bayern için. Orta geldi içeri. Kontrol edemedi Jamal Musiala. Saatini kontrol ediyor Robert Schröder. Mertcan Ayhan oynadı ileri. Şimdi Vozar. Getiremedi devamını Vozar. Orada baskı. Yanıt'ın tam. Faul. Puanı kutlamaya başlıyor Schalke'liler. Maç bitti. Schalke 0. Bayern 0. Maçın sonucu. 3 sezon sonra döndüler Bundesliga'ya ve Bayern Münih'in 67 maçlık liderliğini bu seriyi bitirdi Schalke 04.
1: Beyik düdük. Maça Borussia Dortmund başlıyor Hoffenheim deplasmanında. Çufal. Tek başına Çufal iyice baktı. Geriye çıkarttı Abdullah. Abdullah!

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Spor Radyo.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 8 Eylül 1609 yılında mimar Sedefkar Mehmet Ağa 1. Ahmet'in isteği üzerine Sultanahmet Külliyesi'nin inşa

0: inşasına başladı. Külliye 8 yıl sonra tamamlandı ve kullanıma açıldı.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
8: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

Spor dünyasında günün öne çıkan manşetleri, en sıcak haberler, dikkat çeken başlıklar ve birbirinden özel konuklarla Spor Express başlıyor.

Spor Ekspres'ten herkese mutlu günler. Ben Furkan Bozoğlu, A Spor Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca futbolun, sporun nabzını tutacağız. Bugün de tabii ki Süper Lig'i konuşacağız ama artık hafta içerisine girdik. Temsilcilerimizin Avrupa haftasındayız. Bu hafta Şampiyonlar Ligi haftası. Fenerbahçe ve Galatasaray rakipleriyle karşı karşıya gelecek. Lig aşamasındaki ilk maçlarını oynayacaklar. İki temsilcimize de başarılar dileyerek başlayabiliriz. Ama isterseniz önce Süper Lig'de 4. haftanın panoramasına bir göz atalım. Başakşehir 2, Galatasaray 3, Erzurumspor 1, Tümosan Konyaspor 0, Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2, Kasımpaşa 2, Ahmet Sportif 2. Arca Çorum FK 3, Eyüpspor 0, Trabzonspor 5, Gençlerbirliği 0, Kocaelispor 1, Samsunspor 0, Çaykur Rizespor 0, Korendon Alanyaspor 1 ve Göztepe 2, Gaziantep FK 4. Bol gollü bir haftayı geride bıraktık. 1-0 biten iki mücadele var. Bunun dışındaki maçlarda daha fazla gol olmuş. En çok gol atılan maç da 5-0'lık Trabzonspor maçı. Yine dünkü Göztepe Gaziantep FK maçı 6 gol atıldı. Başakşehir Galatasaray maçında ise 5 gol izledik yine. Peki 4. haftanın sonunda puan durumu nasıl oldu? Geçen sezonun son 4 sezonun şampiyonu, geçen senenin lideri Galatasaray 4 hafta sonunda yine liderliği devralmış oldu. Geçen hafta itibarıyla devraldı Galatasaray. Bu hafta da devam ettirdi. Galatasaray 4 haftada 10 puan topladı. Yenilmeyen 2 takımdan bir tanesi. Yenilmeyen bir başka takımsa Kasımpaşa.

Beşiktaş ikinci sırada 9 puanla yine 9 puanı bulunan bir başka ekipse Kocaelispor. Hafta sonu Galatasaray-Kocaelispor mücadelesini izleyeceğiz. Selçuk İnanlı Kocaelispor'da sezona iyi bir başlangıç yaptı. 7 puanı bulunan 5 ekip var. 4. Trabzonspor, 5. Ahmet Sportif, 6. Gaziantep VK, 7. Korendon Alanyaspor ve 8. Gençler Birliği'nin 7'şer puanı bulunuyor. 6 puanı bulunan 3 takıma bakacak olursak da Fenerbahçe bu takımlar içerisinde 9. sırada Fenerbahçe 6 puanda. Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'da yine 6'şer puanla Süper Lig'de 10. sırada ve 11. sırada. 4 puanlı ekiplere bakacak olursak 13. sırada Samsunspor, 14. sırada Arcaçorum FK, 15. sırada Erzurumspor FK. Ligin son 3 sırasına bakalım. 16. sırada Eyüpspor 3 puan. Sadece 3 puan toplayabildiği bu 4 haftalık süreçte. 17. sırada Göztepe 1 puan ve son sırada Konyaspor. Gerçekten şok bir başlangıç yaptı. 18. sıradaki Konyaspor 4 kez yenildi. 4 haftada 4 kez kaybetti. 3 gol attı. 8 gol gördü kalesinde. Eksi 5 averajda. 0 puanda yeşil beyazlılar. Gelecek haftanın maçlarını da merak ediyorsanız hemen paylaşmak istiyorum sizlerle. Beşiktaş, Erzurumspor, Eyüpspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Arcaçorum FK, Korendon Alanyaspor, Göztepe, Tümosan Konyaspor, Trabzonspor, Gençler Birliği Kasımpaşa, Ahmet Sportif İstanbul Başakşehir, Galatasaray Kocaelispor ve Gaziantep FK Fenerbahçe maçları oynanacak.

Evet, Süper Lig'in panoraması bu şekildeydi. İsterseniz gazete manşetleriyle devam edebiliriz. Gazete manşetlerinde de birçok detay görüyoruz. Hepsini paylaşacağız sizlerle.

Fotomaç gazetesinin manşetiyle başlıyoruz. Türkler geliyor. Filenin sultanları Avrupa'yı titretti. Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe Devler Ligi'ni sallayacak diyor Fotomaç gazetesi. Çok güzel bir manşet. Süper Lig'de 4. hafta geride kaldı. Bu hafta Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Tam 19 yıl aradan sonra iki takımımızın aynı anda Devler Ligi'nde boy göstereceğini söylemiş olalım. Galatasaray yarın Sporting'e konuk olacak. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarı kırmızılılar da moraller yüksek. Victor Osimhen yok ama Aslan'ın pençeleri çok güçlü. Sarı kırmızılıların kadrosundaki dünya yıldızları Portekiz'de sahne alarak Sporting'in fişini çekmek için sahaya çıkacak. Galatasaray zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek Devler Ligi'ne görkemli bir giriş yapmak iddiasını sürdürmek istiyor. Perşembe gecesi ise tüm gözler Kadıköy'e çevrilecek. Fenerbahçe Roma'yı ağırlayacak. Beşiktaş yenilgisiyle sarsılan sarı lacivertli takım için Avrupa gecesi adeta yeniden doğuş fırsatı. Gündüzü yok ama 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönen Kanarya taraftarının önünde İtalyan temsilcisini devirerek Avrupa'ya bomba gibi girmek istiyor. Kadıköy'de tribünler dolacak, marşlar yükselecek, Fenerbahçe zafer için saldıracak diyor Fotomaç. Fotomaç gazetesi bugün Filenin Sultanları'nın muhteşem posterini de paylaşıyor sizlerle. Bu posteri bugün alabilirsiniz. Filenin Sultanları'nı tebrik ediyoruz. Gerçekten tarih yazdılar. Bir kez daha tarih yazdılar. Milletler Ligi'nden sonra yine Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları. Devam edelim haberleri paylaşmaya. Fırtınanın can simidi. Trabzonspor'un yeni hocası Hüseyin Çimşir çıktığı ilk maçta Gençler Birliği'ni 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek kara bulutları dağıttı. Hüseyin Çimşir Konya'da da takımının başında olacak. En iyisi Vlahovic.

Beşiktaş'ın yeni forveti Vlahovic 2015'te siyah beyazlı formayı giyen Mario Gomez'den daha iyi bir başlangıç yaptı. Gomez ilk 5 maçta 2 gol atmıştı. Sırp forvet 4 gole ulaştı. Devam ediyoruz. Sabah gazetesinin 15. sayfasıyla o gün Şahinoğlu'nun haberi değerine değer kattı. Beşiktaş yaptığı revizyonun meyvelerini toplarken yeni yüzüyle devlerle yarıştı. Siyah beyazlıların bu sezon kadro değeri geçen yıla göre 93 milyon euro artarak 267 milyon euroya ulaştı. Kartal Avrupa'da en çok yükseliş kaydeden 9. takım oldu. İlk sırada ise Real Madrid yer aldı. Yine aynı sayfada bir Trabzonspor haberi, Cansu'yu Çimşir'den. 17 yaşındaki 47 yaşındaki teknik adam kısa sürede takıma aşıladığı enerji ve özgüvenle kara bulutları dağıtıp fırtınayı ayağa kaldırdı. Gerçekten tebrik ediyorum. Yani Hüseyin Çimşir ne zaman ihtiyaç olsa geliyor ve bu süreci iyi geçirebiliyor. Ben böyle bir teknik adam varken bir Trabzonspor Galatasaray maçını da beklerim. O maçtaki durumu, oradaki takımı yönetimini görürüm. Hüseyin Çimşir'le gerekirse devam ederim yani. Çünkü gerçekten yani Trabzonspor'un bugün amacı ne? Şampiyon olmak ve Avrupa Ligi'nde iyi, Avrupa Konferans Ligi'nde iyi bir yere gelmek değil mi? O potansiyeli Hüseyin Çimşir'de açıkçası görüyorum ben. Bir önceki döneminde görmemiştim ama bu sefer daha farklı bir Hüseyin Çimşir var gibi.

Gaziantep çok farklı. Gaziantep FK deplasmanında Göztepe'yi Halil Abena ve Kozlovski'nin iki golüyle yenip puanını 7'ye yükseltti. Yeni teknik direktörü Orhan Ak, Gaziantep FK yükselişe geçti. Rize'ye şok. Çaykur Rizespor evinde ikinci maçını da kaybetti. Yeşil Mavililer sahasında ağırladığı Alanyaspor karşısında Zakaria Aris'in kendi kalesine attığı golle haftayı boş geçti. Alanya ise puanını 7'ye yükseltti.

Takvim gazetesi biz voleybol ülkesiyiz başlığını atmış. Voleybolda bu yıl 4 büyük kupayı da ülkemize kazandırdık. Filenin Sultanları yeni bir destan yazdı. Büyük gurur yaşatan Sultanlar Avrupa Milletler Ligi ve Akdeniz oyunları şampiyonluklarına ulaştı. Bu yıl yine Vakıfbank'la Galatasaray Şampiyonlar Ligi ve Sev Kupası'nda Avrupa'nın en büyüğü olarak göğsümüzü kabarttı. Hedef artık olimpiyat diyor Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ. Yani şampiyon olmuşsunuz, bir başka hedef yine yükleniyor. Yine. Bu kez olimpiyatlar. Eksik olan o madalyayı da tamamlamak istiyoruz diyor olimpiyatta. Fotomaç gazetesi yaparsın aslanın başlığını kullanmış. Sarı kırmızılılar Portekiz deplasmanlarında istediğini alıyor. Bugüne kadar tarihinde Portekiz takımlarıyla 5 kez deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray 2 galibiyet alırken 1 beraberlik, 2 de yenilgi görmüş. Sporting ilk kez rakip olacak Galatasaray'a. Genelde bizim Türk takımlarımız Benfica ile karşılaşır, Braga ile karşılaşır mesela. Çok görüyoruz bunları. Sporting'le de karşı karşıya gelecek önemli bir mücadele. Fanatik gazetesinin manşetiyle devam ediyoruz. Büyük başarılara geldim diyor Leao. Aslan'ın yıldızı iddialı. Galatasaray'ın süperstarı Leao sarı kırmızılı formayla büyük hedeflere hazır. Taraftarın sevgisinden çok etkilendiğini belirten Portekizli yıldız, burada olduğum için çok mutluyum. Büyük başarılara ulaşmak istiyorum diyor. Fener'de büyük baskı. Fenerbahçe 18 yıl sonra çıkacağı Şampiyonlar Ligi sınavında Roma'yı ağırlayacak. Guendouzi'nin cezalı olması, Asensio'nun sakatlığı ve yıldızların düşen formu baskı altındaki İsmail Kartal'ı ilk 11 konusunda zorlu bir karar eşiğine itmiş. Deneyimli hoca dev müsabakaya çıkış gözüyle bakıyor. Gerçekten Fenerbahçe'nin derbiyi kaybetmesi Kadıköy'de çok büyük bir problem oluşturdu. Çok büyük bir sıkıntı bu. Bunun için bir telafisi var Fenerbahçe'nin. Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra oynayacağınız Şampiyonlar Ligi'nde artık bu işi tersine çevirme durumu. Bunun için Fenerbahçe elinden geleni yapmalı. Roma'yı yenmeli. Beraberlik bile demiyorum.

Devam ediyoruz. Takvim gazetesinde bir başka haber Fenerbahçe'den. Hem destek hem uyarı. Takıma umut veren Aziz Yıldırım daha iyi bir oyun bekliyor. Tesislerde hem hoca hem de futbolcularla bir araya gelen Aziz Yıldırım'ın sizlere güveniyorum, çok daha iyi olacağız ancak bu oyun size yakışmadı. Bir daha böyle bir oyun görmek istemiyorum dediği öğrenildi. Fenerbahçe Roma'ya bileniyor. İsmail Kartal takımını Roma maçına özel hazırlıyor. Marco Asensio da maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Onun oynaması gerçekten Fenerbahçe'yi çok etkiler. Hücum yönünden çok daha etkili bir Fenerbahçe görürüz diye düşünüyorum. Bir başka detay ise istatistik. İstatistiki bir detay var. Kadıköy Kalesi düştü. Fenerbahçe 2019-20 sezonundan bu yana Kadıköy'de Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 15 derbinin yalnızca 4'ünü kazanabildi. Kanarya 8 kez sahadan mağlup ayrılırken 3 maçta ise eşitliği bozamadı.

İsmail Kartal'ın imha planı, Fotomaç gazetesinin 3. sayfası. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinde etkili olamayan Semedo, İrfancan, Uğuz ve Vedat Muriç'i Roma karşısında kulübeye çekmeye hazırlanıyor. Çok ciddi bir rotasyon olur. Bakalım nasıl bir 11 ile çıkacak Fenerbahçe. Filenin Sultanları 2026'da alınmadı, kupa bırakmadı, kupa canavarı. A Milli Kadın Voleybol Takımının Milletler Ligi, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıktığı 2026 yılına kulüplerin Avrupa başarıları da eklendi. Türkiye Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nı kotasını da bu şekilde almış oldu. Tebrikler kızlar. Eda Erdem de 6. madalyasını almış bu arada. Melisa Vargas ise üst üste 2. kez MVP.

Savaşan takım istiyorum diyor İsmail Kartal'ın açıklamaları Milliyet gazetesinde. Fenerbahçe 18 yıl sonra gideceği Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavını Perşembe günü Roma'ya karşı verecek. Teknik direktör İsmail Kartal oyunu daha hareketli hale getirmenin planlarını yapıyor. Savaşan bir takım istiyorum diyor takımına. Dev maç öncesi zorlu karar, Fanatik gazetesinin haberi. Fenerbahçe Beşiktaş yenilgisini geride bıraktı, Roma maçına odaklandı. Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra ilk sınavına çıkacak olan Sarı Lacivertliler'de İsmail Kartal'ın ilk 11 seçimi en zor kararı olacak. Gendouzi cezalı, Asensio sakat, yıldızların düşen formu da bir başka sıkıntı.

Yani gerçekten Fenerbahçe Talişka'yı gönderdikten bir hafta sonra Talişka'ya ihtiyaç duydu diyebiliriz. Yani bugün Roma maçının kadrosunda 10 numarada kim oynayacak? Greenwood oynayabilir mi? Asensio'nun sakatlığı devam ediyor. Gendüzi böyle bir orta saha denkleminde olamayacak cezası sebebiyle. Yani Talişka büyük çare olabilirdi ama artık El Cezire'de. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Okan Buruk'un Kozu Batrakov. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk özel olarak hazırladığı Alexey Batrakov'u çilingir olarak görüyor. İlk kez Devler Ligi'nde sahne alacak 21 yaşındaki oyuncu yeteneğiyle Portekiz deplasmanında 3 puanı getirebilir. Fenerbahçe onsuz kaldı başlığı yine Akşam Gazetesi'nin aynı sayfasında, 19. sayfasında. Talişka'nın transferi ve Marco Asensio'nun sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal 10 numara çözümünü arıyor. 10 numara için çözüm arıyor. Asensio'nun yetişmemesi halinde Mason Greenwood ismi ön plana çıkıyor.

Fener'de her yol Roma'ya çıkıyor. Türkiye gazetesinin başlığı. Kaybedilen puanlar oyun kalitesindeki düşüşle hedef tahtasına giren İsmail Hoca milli araya kadar rotayı düzeltmezse gemiye erken veda edebilir diyor Türkiye gazetesi. Trabzonspor'un teknik direktör adaylarına da şöyle bir bakalım. Gündemde birçok isim konuşuluyor ama Bordo Mavilerin hoca adayları arasında Conte ismi ön plana çıkmış ama olmayacak bu arada. Listedeki diğer iki isim Marcelino ve Ernesto Valverde. Yönetim teknik direktör sorununu kısa süre içerisinde çözmeyi planlıyor. Bence şu an Hüseyin Çimşir varken bu kadar acele etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Milliyet gazetesinin haberi, buzlar eriyor. Galatasaray yok hükmündedir dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu Riva'da ziyaret etti. Başkan Dursun Özbek'le Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ziyareti TFF sitesinde haberleştirirken, bu ziyareti sitede haberleştirilirken sarı kırmızılıların başarı diledikleri iletildiği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ise Dursun Özbek'e 10 numaralı A milli takım forması hediye etmiş.

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı futboluyla keyif veriyor. Fırtınanın adı Salah. Her ne kadar kötü sonuçlar Fatih Tekke'nin ayrılığına neden olsa da Muhammed Salah gol ve asistleriyle fark oluşturuyor. 34 yaşındaki dünya yıldızı 4 maçta 4 gol 1 asiste imza attı. Gerçekten müthiş bir başlangıç. Yani ne nasıl olabilirdi diye soracaksanız bundan daha iyisi olamazdı diye düşünüyorum Muhammed Salah'ın bu başlangıcını. Fenerbahçe ve Beşiktaş için kritik gün. Hürriyet gazetesinin haberi. Kavga eden Şikrinyar ve Vlahovic PFDK'ya sevk edilmeleri halinde ağır ceza alabilirler. Maç içinde hakem pozisyonu görüp sarı kartla cezalandırırsa federasyon hukuk müşavirliğine VAR ve temsilci raporlarını inceleme yetkisi bulunuyor. İki oyuncu şiddetli hareket ve hakareti gibi maddelerden de sevk edilebilirmiş. Böyle bir detay yer alıyor.

Devam edelim Fanatik Gazetesi'nin bir başka haberiyle. Trabzonspor haberi: Pereira için ilk temas. Fırtınadan netleşen ilk aday belli oldu. Trabzonspor'da Fatih Tekke sonrası teknik direktör arayışları hız kazandı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın önceliği yabancı hoca. Listenin ilk sırasında Vitor Pereira bulunuyor. Doğan'ın bizzat görüştüğü Portekizli teknik adamın Türkiye'ye dönmeye son derece sıcak baktığı öğrenildi. Bakalım Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Demek ki belli ki yani bir takviye olacak, bir teknik direktör gelecek. Gelecek olan teknik direktörün kesin olarak yabancı olacağını da söyleyelim. Francolino'ya büyük övgü. Trabzonspor'un geleceğine önemli yatırım yaparak kadrosuna kattığı Francolino daha ilk maçında beklentileri yükseltti. Onaço'nun sakatlığı sonrası oyuna giren 27 yaşındaki forvet hücuma kattığı enerji ve agresiflikle fark oluştururken golünü de attı. Bordo mavili kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Gerçekten önemli bir oyuncu. Bugün 4 büyük takımdan hangisi bu transferi yapacak olsa başarıyla karşılardım. Öyle bir transfer olarak görüyorum açıkçası. Çok doğru hamlelerden bir tanesi. Uygun da. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bu oyuncu gerçekten yine Trabzonspor'a kar yaptırabilecek bir potansiyeldi.

0: Evet, şimdi kısa bir araya çıkıyoruz. Aranın ardından programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Furkan Bozoğlu'yla Spor Express devam edecek.

olduk, üç gün meme vermedik sana. Adiloş, adiloş, adiloş bebem. Doğdun üç gün aç tuttuk, üç gün meme vermedik sana. Adiloş, adiloş, adiloş bebem.

Çarşamba günü saat 22'de Galatasaray Sporting deplasmanında olacak. 5 saatlik bir uçuş bekliyor Galatasaray'ı. Perşembe günü 19.45'te ise Fenerbahçe sahasında Roma'yı ağırlıyor. Roma ile karşı karşıya gelecek. Gerçekten çok kritik bir mücadele, çok kritik bir karşılaşma. Fenerbahçe adına derbi mağlubiyeti sonrası daha kritik bir hale geldi Roma maçı. Temsilcimiz umarız ki bu mücadeleyi kazanacak. Tabii Şampiyonlar Ligi sadece çarşamba ve perşembe günleri oynanmıyor. Yani biliyorsunuz salı çarşamba ama bu hafta açılış haftası olduğu için ve Avrupa Ligi maçları olmadığından dolayı bu hafta salı çarşamba perşembe günleri oynanacağını söyleyelim bu maçların. Günün maç programına şöyle bir bakalım isterseniz. Bugün 19.45 seansıyla Şampiyonlar Ligi'nde iki maç başlıyor ve Şampiyonlar Ligi'ne start verilecek. AEK Atina, LASK Linz, Kulüp Buruj, Aston Villa maçlarıyla beraber Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması başlıyor. Saat 22'de Borussia Dortmund, Villarreal, Real Madrid, Inter, Porto, Manchester City, Lille, Real Betis. Bu maçlardan hangisini izlerdiniz? Real Madrid-Inter maçı bence çok kritik burada. Real Madrid-Inter karşılaşması gecenin maçı olmuş diyebiliriz net bir şekilde. Yine bugün tabii ki Eredivisie Ligi'nde izleyebileceğiniz maçlar var. Nijmegen-Excelsior maçı. Nijmegen'e Ahmet Can Kaplan'ın gittiğini de söyleyelim bu arada. Orada bir temsilcimiz var artık. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak maçlar var. El İttifak El Fasiya, El Hazm El Tavun, El Katsiya El Ahli, El Ettihat El Fayha maçları oynanacak. Copa Libertadores çeyrek finalinde ise Fluminense Platense maçı oynanacak. Copa Sudamericana'da Santa Fe Vasco de Gama, Boca Juniors, Sao Paulo maçları oynanacak. Yine İngiltere Championship'te de izleyeceğiniz, takip edebileceğiniz maçlar var.

0: Evet, böylece bugünü de tamamlıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun dinlediğiniz için. Bir başka Spor Ekspres'te görüşmek dileğiyle Alspor Radyo'yu dinlemeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Furkan Bozoğlu'yla Spor Ekspres sona erdi.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: İş dünyasının gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın kalanında izleyeceği faiz politikasında. İş dünyasının beklentisi Merkez Bankası'nın yıl bitmeden faiz indirimlerine yeniden başlaması yönünde. Ayrıca piyasa beklentileri de yılın son çeyreğinde faizde aşağı yönlü bir harekete işaret ediyor. Merkez Bankası 10 Eylül'ün ardından 22 Ekim ve 10 Aralık'ta yılın son iki faiz kararını açıklayacak.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: A-Spor Radyo.
1: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 8 Eylül 1609 yılında mimar Sedefkar Mehmet Ağa 1. Ahmet'in isteği üzerine Sultanahmet Külliyesi'nin inşasına başladı. Külliye 8 yıl sonra tamamlandı ve kullanıma açıldı.
1: Güzellikler Dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
0: Reklam. A-Spor Radyo.

0: bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Awesome.

0: Evet değerli izleyenler, spor ajansı kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimindeyiz. İlk saat dilimini bitirirken anons ettiğim gibi sevgili Şenol Uslu Ömer ve Zeki Uzundurukan yanımda olacak. Tabii Süper Lig'i konuşacağız ama onun öncesinde Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe ile konuşacağız. Bildiğiniz gibi Galatasaray artık Sporting deplasmanı için bugün yola çıktı. Yarın akşam saat 22'de Sporting Lisbon Galatasaray mücadelesini izleyeceğiz. İlk önce bu maçı konuşacağız. Ardından akışımızdan devam edeceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar olsun.
2: Sağ olasınız.
0: Evet, Sporting Lisbon Galatasaray maçıyla başlamak istiyorum. Önce maçla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Görüşlerinizi alayım. Ardından kadro üzerinden devam edeceğiz. Evet. Zeki Uzundurukan sizinle başlayalım.
1: Tabii ki. Yani Türk takımları için çok gurur verici bir durum. Her iki yakada da Şampiyonlar Ligi müziği çalınacak ilk etapta. Dörder maç diyeyim, yani evinde dörder maç oynayacakları için. Ama ne Galatasaray ne de Fenerbahçe şu anda hazır değiller. Çok eksikleri var, futbol olarak hazır değiller. Kadrolarında sakatları var, cezalı oyuncuları var. Karşı taraftaki rakipler de çok güçlüler, müthiş oynuyorlar. Roma'ya sonra değiniriz. Sporting gerçekten Porto ile birlikte şu anda Portekiz Ligi'nde çok başarılılar. Son iki haftada 6 gol atıp gol yemediler. Çok çok iyi gidiyorlar. Diğer tarafta da Galatasaray'a bakarsak en büyük eksik tabii ki Osimhen'in yokluğu. Yani Lemina'yı bir şekilde yama yaparsın, çözersin ama Osimhen'in alternatifi yok. Yani Türkiye'de yok, belki de Avrupa'da da çok az. Yani Avrupa'nın, belki de dünyanın en etkili 5-6 forvetinden, santraforundan biri Osimhen. Onun yokluğu çok etkileyecek Galatasaray'ı. Çünkü Galatasaray'ın şu anda hani ligde lider olsa da Şampiyonlar Ligi başka bir yer ve geçen yılki futbolun gerisinde, daha toparlanma sürecinde. Hatta Fenerbahçe için ve Galatasaray için emekleme sürecinde diyebilirim. O yüzden Sporting maçını zor görüyorum. Tabii ki Portekiz'de Galatasaray'ın Portekiz takımlarına karşı Şampiyonlar Ligi'nde başarılı maçlar oldu. Benfica'yı yendi, Braga'yı yendi deplasmanda. Yani oralarda Galatasaray yine çok başarılı sonuçlar aldığı maçlar oldu. Hani takım kadrolarına gelince konuşuruz. Sporting'de de çok etkili isimler var. Galatasaray'da şimdi tabii ki en büyük problem Torreira'nın yanında kimin oynayacağı. İşte Saray'ı oynatsan bir türlü biraz yumuşak kalıyor. Ön tarafta Saray daha etkili. Yani Okan Hoca orada oynatabileceği oyuncu konusunda bir sıkıntı yaşayacak. Ya da orada oynatacağı oyuncu, Torreira'nın yanında oynatacağı Sara ne kadar etkili olacak? Ön bölgeyi çok bozacağını düşünmüyorum. Hani Leao hazır olmadığını düşündüğü hocanın, düşündüğü için hamle oyuncusu olarak ikinci yarıda oyuna sokacak gibi duruyor. Yani orada işte Yunus, Leroy Sané, önde Barış Alper'i düşünüyor ki Barış Alper. Hani oynamışlığı var milli takımda da, ligde. Çünkü Deniz hazır değil. Deniz Gül hazır olsaydı başka düşünebilirdi. Yani ne kadar tutacak, nasıl tutacak hep birlikte göreceğiz. Ama Galatasaray'ın eksikleri var. İşte Singo'yu saymıyorum zaten. O hep eksik, hep sakat. Ama Lemina ile Osimhen'in yokluğu sıkıntı. Osimhen çünkü hem oynuyor, hem oynatan, hem de rakibi yoran, rakibi tehdit eden bir oyuncu. Yani üç işi birden yapan bir oyuncuydu. Ama bu tip oyuncular, çılgınca oynayan oyuncular, işte her sene olduğu gibi bu sene de işte sakatlandı. Yani Osimhen'in de böyle bir özelliği var. Tekmeye

0: kafasını uzatan, işte bacak, uzun bacaklarını adeta bir tırpan gibi kullanan, vücudunun yani azalarını çok iyi kullanıyor oyuncu. Özellikle bacaklarını. O yüzden kas sakatlıkları yaşayabiliyor. Burada tabii ki Osimhen'in bir an önce dönmesi lazım. Ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne bugüne kadar 19 kez katıldı. Yani bu ligin abilerinden biri olduğu için ben yine de hani bir beraberlik bekliyorum Galatasaray'dan.
1: Peki Şenol Hocam, tekrar hoş geldiniz. Siz neler eklemek istersiniz bu mücadeleyle ilgili?
2: Vallahi sevgili müdürüm, o kadar güzel izah etti ki yani bir şey gerek kalmadı fazla. Yani Galatasaray'ı iyi analiz etmek lazım. Şimdi Galatasaray Avrupa'da ya bir Osimhen'siz kanadı olmayan bir kuş gibi, bir kanadı kırık kuş gibi oluyor. Neden? Osimhen geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde zaten bütün varlığıyla beraber Galatasaray'ın başarısına imza attı. Yani gruptan çıkmasını sağladı. Hem ligde hem Avrupa'da zaten Osimhen Galatasaray için %50'si desek azdır yani. İnanılmaz bir katkı sağlıyor. Osimhen bir de yani yaptığı işlerin dışında, sevgili müdürümün anlattığı gibi yani verdiği katkının dışında takıma bir de pozitif enerji katıyor. Enerjisi bütün takım arkadaşlarına yayılıyor. Agresif oynaması, iştahlı oynaması, içten oynaması, böyle doğaçlama oynaması Osimhen'in diğer oyuncu arkadaşlarını da hırslandırıyor. Osimhen'deki hırs bütün takıma sirayet ediyor. Yani bu bir takım için inanılmaz bir olgu. Şimdi Osimhen'siz Galatasaray oynadığı zamanlar geçen sene sıkıntı yaşadı. Yani bu ligde de oldu böyle. Şimdi bilmiyoruz tabii, Bilbao geldi, Deniz Gül geldi. Bunlardan Okan Hoca ne kadar faydalanacak? Şimdi Leao geldiği zaman Milan'da çalışıyordu yanılmıyorsam. He müdürüm, öyle değil mi? Antrenmanlara evet. Çıkıyordu.
0: Tabii
2: yani,
0: tabii aynen.
2: Niye hazır değil onu anlamadım. Yani bence hazır olması lazım gibi geliyor bana.
0: Zaten eğer oynadığında hazır olduğunu gördük aslında.
2: He evet yani. Eğer orada antrenmanlara çıkıyorsa, düzenli çalışıyorsa bence hazırdır yani. Deniz Gül de hakeza öyle antrenmanlara çıkıyordu. Çünkü geldiği zaman ligler başlamıştı. Hem Portekiz'de hem İtalya'da. Evet. Okan Hoca bunlardan tabii ki faydalanacaktır. Yani Osimhen yoksa bir Leao alternatifini muhakkak göz önünde bulunduracaktır. Çünkü rakip için en büyük tehdit Osimhen'di. Şimdi Osimhen yoksa en büyük tehdit Leao olacaktır. Yani bunu Okan Hoca, artık sevgili Zeki Uzundurkan'ın söylediği gibi, baştan mı kullanır, solda, sondan mı kullanır, daha sonra mı kullanır bilemeyiz. Onun performansını en iyi bilen Okan Buruk'tur. Ama sadece orta sahada şimdi alternatifleri de var. Evet, Lemina iyi bir oyuncuydu, iyi bir alternatifti ama şimdi orada Torreira Saray'ı yaptığın zaman yeni transfer Batrakov. Yani onu da kullanabilir. Çünkü orada set oyununu oynayacaktır büyük bir ihtimalle Galatasaray. Yani Sporting de bu sene ligi iyi başladı.
1: Evet,
2: İyi sonuçlar da alıyor yani. Ama şöyle, 5
1: maçta 4 galibiyetleri var. Bir de beraberlik.
2: Şimdi Portekiz Ligi'nde birlikte Türkiye Ligi arasında fark oluştu. Bu sene Türkiye Ligi gerçekten seviyeyi yukarı çıkardı. Sadece 4 büyük takım açısından söylemiyorum. Diğer kulüplerimiz de bayağı seviyeyi yukarı çıkardılar yani. İyi oyun oynuyorlar. Şimdi bakıyorsun ilk maçta Galatasaray Çorum'a zorlanıyor. Zorlandığı Başakşehir'i zor yeniyor falan. Fenerbahçe 4 maçta 2 mağlubiyet alıyor. Beşiktaş Alanya'da mağlup oluyor.
1: Göztepe i̇şte, maçı da var Galatasaray'ın.
2: Galatasaray'ın evet Göztepe maçı da var. Yani şöyle, bizim ligimizin kalitesi yukarı çıktığı için ben Portekiz Ligi'nden daha üstün olduğunu düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın burada o kadar zor bir maç geçireceğini de düşünmüyorum. Çok net söyleyeyim. Galatasaray iyi bir takım. İyi bir takım üretinde yine bakıyorsun. Geçen sene bıraktığı yerden devam ediyor. Zorluk çekiyor mu? Çekiyor. Osimhen'siz çekiyor mu? Ondan da çekiyor. Ama şimdi bir Leao alternatifi var. Bence Okan Hoca bu silahını değerlendirecektir. Çok güçlü bir silah çünkü Leao. Osimhen'in olmadığı yerde muhakkak devreye Leao girecektir. Batrakov girecektir. İyi bir takım oldu Galatasaray. İyi bir takım olma hüviyetini hala sürdürüyor. Fazla bir kaybı yok. En büyük kaybı Osimhen'in olmaması. Leao'yu tolere edebilirsin.
1: Evet.
2: Ama Osimhen'i tolere etmek için Leao

0: Onun performansı çok önemli.
1: Peki o zaman Sporting Lisbon'un iç saha performansına bir bakalım hep birlikte. Onun üzerinden devam edelim. Portekiz temsilcisi Sporting Lisbon'un şu anda iç saha karnesi, iç saha grafiği geliyor. Evet, geçtiğimiz sezona özellikle değinecek olursak Sporting Lisbon Şampiyonlar Ligi'nde epey bir yol kat etti. Lig etabını ilk 8 içinde 7. olarak tamamladılar. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Arsenal'a kaybetti Sporting Lisbon. İç sahada kaybettiği tek maçta bu arada Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Arsenal'a karşı geldi o mağlubiyet. Bu şekilde istatistikler. Tabi Portekiz Ligi'ni yine yazdık oraya. 3 galibiyeti var Portekiz Ligi'nde 2026-2027 sezonunda. Bu sezon itibariyle Sporting Lisbon'un. Galatasaray'a değinecek olursak.
0: Kaç maç oynamış Batu?
1: 5 maç oynadı.
0: 5 maç. İçeride 3 galibiyet.
1: İçeride 3 galibiyeti var. Dışarıda da 1 beraberlik, 1 galibiyet. Yani,
0: evet. Zorlu bir rakiple oynamış.
1: Zorlu bir rakip. Galatasaray'da aynı zamanda geçtiğimiz sezon lig etabında Ajax deplasmanında galibiyet yaşamış.
0: Zorlu bir rakiple oynamış mı?
1: Ya ona tekrar bir bakmam lazım ama yok, hatırlıyorum
0: derbi
1: ben.
0: Derbi oynamadı yani. Yok. Büyük maçları
1: evet,
0: oynamadı.
1: Derbi oynamadı. Bakalım. Yok evet.
0: O önemli çünkü biliyor musun? O maçlardaki
2: Porto ile Benfica ile oynamadı.
1: Daha oynamadı evet.
0: O Braga maçlardaki performansı.
1: Sadece 2 maç sonra Braga deplasmanına gidiyor.
2: Tabii.
0: Yani Braga'da o kadar şey.
2: Tabii. İşte orada 4 tane takım var zaten. Ama işte Sporting sonuçta Luis Suarez gibi bir santraforları var. Gökereş'in yerine 2 yıl önce aldılar. Geçen yıl çok başarılıydı. Bu sene işte Hakan Safi başkan seçilseydi o oyuncu da itiraf etti. Fenerbahçe ile anlaşmıştım. Hani itiraf edeyim diye. Bu sene de çok başarılı yine. İyi gidiyor Luis Suarez. İşte 10 numara Zalazar'ı aldılar. O da önemli bir oyuncu. Yine Kataomo var. Dumbia zaten bütün oyun kurulumunda etkili bir oyuncu orta sahada. Yani bir de bu sene 5 maçta 14 gol atmışlar. 10'unu ceza sahası içinden atmışlar. Kafa golleri yok. Hep böyle. İşte 5 tane sol ayakla. İşte geri kalan 9 da sağ ayakla gol bulmuşlar. Yani ceza sahası içinde çok etkili bir takım diyebiliriz. Zaten hızlı oynuyorlar.
0: Portekiz Ligi'nde ceza alanının içerisine sokmayacaksın onu.
2: Sokmayacaksın.
0: Savunmayı önde kuracaksın, ceza alanının içerisine sokmayacaksın.
2: Tabii.
0: Okan Hoca da bu konuda çalışmıştır.
2: Aynen. Böyle. Onlar da Galatasaray benzer bir oyunu var aslında. Hani pres, ön alan presi yaparken arkayı boş bırakıyorlarmış ama. Hani savunmada defoları var yine de az önce senin söylediğin gibi. Hani lig olarak Portekiz Ligi göze hoş gelen futbol oynasa da Hollanda Ligi gibi savunmalarında sıkıntı yaşayan ekipler. Yani en iyiler bunlar. Benfica bile geçen yıl yaşadı. Porto onların içinde bir nebze daha iyi savunma yapan bir takım ama.
0: Çünkü savunmaya fazla tabii, normal rakiplerle oynayınca iş düşmüyor herhalde.
2: Tabii.
0: Öyle büyük takımlarla oynayınca da aynen, defoları çıkıyor o zaman ortaya.
2: Yani savunmadaki oyuncular biraz yavaş oyuncularmış. Orada tabii Barış Alper Yılmaz oynatarsa Barış Alper hem yıpratıcı hem hızlı bir oyuncu olduğu için. İşte bir tarafta Sané, bir tarafta Yunus. İşte o dediğin gibi 10 numarada Batrokov. O şekilde oynatacak herhalde ama ben Leao'nun oynaması gerektiğini düşünüyorum. Hani Leao çok hızlı bir oyuncu. İşte nasıl pas attığını gördük. İkinci golün başlangıcında o mimarlığı yapan, o zekayı koyan oyuncuydu. Bence Leao ile başlayacak.
0: Oynamayacak diye mi düşünüyordun?
2: Hayır, bütün herkes muhabirlerden gelen bilgi hazır değil. İşte sonradan oynayacak gibi bilgiler geliyor ama ben hani hazır oyuncu yani girdiğinde neler yaptığını gördük. Suratini gördük. Her şeyi yani tehdit olacak bir oyuncu. Osimhen yoksa sana katılıyorum hocam. Leao ile bu sefer hani içine belki Leao'nun içine Osimhen kaçacak bu maçta. Osimhen'in efekti yaratacak. Yani öyle bir oyuncu. Bence yorulana kadar oynatırım. Maksimumda verim alırım. Çünkü çok istekli oyuncu bir de.
1: Yani en azından bir 60 dakika.
2: Tabii. Yani onu oynatırım. Batrokov'un yerine de 10 numara pozisyonda Yunus oynatabilirim. Yani orada çözümü var. Bol miktarda çözüm var. Çünkü Batrokov'un ilk Şampiyonlar Ligi maçı olacak daha. Daha yani tecrübesiz genç bir oyuncu.
0: Çok doğru söylüyorsun. Orada fark etmez biliyor musun? Önde kim oynatırsa tabii, oynasın. Niye onu diyorum biliyor musun? Sonradan da elinde bazı doğru, kozların olması aynen, gerekir. Sonradan hamle oyuncuları, sokacağın hamle oyuncularının güçlü olması lazım. Leao'yu veya efendim sana söyleyeyim Sané'yi sonradan oynatması bir şey değiştirmiyor. Sen çok iyi analiz etmişsin Sporting'i.

0: savunması zayıfsa zaten Galatasaray'ın hücumcuların hepsi çabuk ve süratli oyuncular. Belki yorulduktan sonra onları değerlendirmek Okan Hoca'nın da işine gelebilir.
1: Doğru. Peki bu maç özelinde kilit oyuncu kim olur? Yani yük kimin omuzlarında olur?
0: Hangi takım için
1: soruyorsun? Galatasaray için.
0: Ya Galatasaray'ın bütün oyuncu takım abi. Bak şimdi bu oyun takım oyunu. Şimdi bütün oyunlar takım oyunudur. Takım oyununu iyi oynayan takımların içerisinde yıldız barındırıyorsa neticeyi yıldızlarla alırsın. Şimdi Galatasaray bir takım oyunu oynuyor mu? Oynuyor. 4 senedir oynuyor mu? Oynuyor. 2 senedir kim ön plana çıkıyor? Osimhen. Ondan önce kim çıkıyordu? Icardi çıkıyordu. Ama takım oyunu içerisinde yıldızı barındırıyorsan o yıldız sana sonuç alır. Şimdi bugün yarınki maçta şimdi Osimhen'in yoksa Leão var. Leão yoksa Yunus'un var ki Yunus son haftalarda Galatasaray'ın en formda oyuncusu. En çok beğendiğim oyunculardan bir tanesidir. Çok formda oluyor. Oynadığı bütün maçlarda ya asist yapıyor ya gol yapıyor ve mücadelesi 10 numara.
2: Evet.
0: Ya yani oyunu çözebilecek bir oyuncu. Barış Alper'de bir düşüş var ama Barış Alper'in düşüşünü ben düşüş olarak görmüyorum. Barış Alper'de düşüş olsa bile enerjisinde bir düşüş yok.
2: Yok, evet. Moral yani olarak
0: onu,
2: evet.
0: Onu öyle değerlendirmek lazım. Neden Okan Hoca hiç Barış Alper'i oturtmuyor mesela? Sané'yi oturtuyor. Ya Barış Alper'in düşüşünde bile bir enerji var. Ya yani oyundan düşmemesi var, oyundan kopmaması var. Bunları göz önünde bulundurursa Galatasaray'ın hücum hattı gerçekten çok iyi. Çok alternatifli. Osimhen olmamasına rağmen bir Leo var. Şimdi Deniz Gül geldi. Onu sonradan da kullanabilirsin. Şimdi orada bir sürü şey. Batrakov geldi. Daha henüz takıma yeni alışmaya başladı. Orta sahada çok iyi oynayan bir Sara var. Sara var.
2: Evet.
0: Ya ben Sara'yı Galatasaray'ın orta sahasındaki en önemli oyunculardan birisi görüyorum. Uzun zamandan beri. Bakma o kadar Galatasaray'da yorum yapanlar Sara'yı ön plana çıkarmıyorlar ama gerçekten o takımın beyni gibi oynuyor Sara.
2: Aynen.
0: Sara'nın gol vuruşu var.
2: Tabii.
0: Topu koruması var.
2: Duran
0: arkadaşına
2: topları.
0: Pası var. Duran top kullanma şeyi var. Yani Sara'yı ön plana çıkartamıyorlar.
2: Gösterişsiz oynadığı için
0: bravo,
2: olabilir hocam.
0: Bravo. Sevgili müdürüm doğru söylüyor. Şimdi böyle değil. Sara harbiden çok iyi oyuncu. Okan Hoca Sara'yı bırakmak istemiyor. Evet. Sara'yı her seferinde kullanmak istiyor. Ha zaman zaman her oyuncunun düşüşü olabilir. Bunları normal karşılayacaksınız. Her maç öyle 10 üzerinden 8 oynanmaz. Ya olabilir ya. İnsanın bazen hali vardır. Başı ağrır, dişi ağrır. Bu da futbolcu da sonuçta bir insandır.
2: Evet.
0: Yani bir şey olur. Onu sen ben bilmeyiz. Basın bilmez. Dışarıdaki insanlar anlamaz. Onların iç dünyasında da onların da bir sıkıntıları olabilir. Zaman zaman olacak bir iki maç. Ama baktığın zaman şimdi Torreira geçen hafta harbiden söylüyorum ya ben halı sahayı bırakalı 4-5 sene oldu. Ya halı sahada oynanan bir gol attı ya. İnanılmaz bir gol attı evet. Yani. Böyle bir bak şimdi 1-6 numara buralarda gol atıyor. Bu çok değerli bir şeydir. Şimdi Torreira bile rakip cezalığına girebiliyor. Sara girebiliyor. Şimdi Batakov giriyor. Yunus giriyor. Galatasaray'ın hücum zenginliği çok fazla. Yani sayısal olarak Galatasaray eğer rakip cezalığına girdiği zaman gol pozisyonu üretebiliyor. Ha değerlendirme işi de yıldız oyuncu işi işte. Bu oyuncular da Galatasaray'da mevcut yani. Ha burada önemli olan ne? Benim için hep bunu söylerim. Uluslararası düzeyde bir maç oynuyorsan gol yemeyeceksin kardeşim. Savunmanı her zaman üstün derecede güvenli bir şekilde sağlam tutacaksın. Savunmayı sağlam tuttuktan sonra Galatasaray'ın gol atma sorunu olmaz zaten. Atar. Osimhen olmasa da atar. Yani ben bunu yarın oynayacak Fenerbahçe için de aynı şeyi söylüyorum. Ya bir, pardon bir gün sonra oynayacak Fenerbahçe maçında da aynı şeyi söylüyorum. Fenerbahçe'de aynı şey. Avrupa'da uluslararası düzeyde savunma sağlam olacak. Ben bastırayım, agresif oynayayım, saldırayım falan onları geç abi. Şu anda dünyanın en kaliteli takımları bile kompak oyun oynuyor. Oyun disipline sadık kalıyorlar. İşte oyun disipline sadık kalmadığın zamanlar başına gelenleri görüyorsun. Bu milli takımda da böyle oluyor, kulüp takımlarında da aynı şey oluyor.
2: Doğru.
0: Dün iki gün önce voleybolcu kızlarımızın oyun disipline sadık kalarak Avrupa şampiyonu oldu.
2: Evet.
0: Bunu hep yapıyorlar, onları bir daha tebrik ediyoruz.
2: Tebrik ederim.
0: Emeklerine sağlık diyoruz. Yani Avrupa şampiyonu oluyor iki sene voleybolda. Bunu da dillendirmek lazım. Oradan bir esinleme almak lazım. Biz voleybolda, basketbolda bu başarıları elde ediyorsak futbolda da bunları elde edebiliriz. Bir feyiz almak lazım oralardan. Yani spor birbirine baktığın zaman zincirleme olarak yukarı doğru seni çeker. Bir cesaret verir. Onun için ben Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Sporting'den daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar geçen sene orada şampiyon olsa da o ligin seviyesiyle Türkiye liginin seviyesi aynı değil. Hele bu sene bizim lig daha üst seviyede. Yani bunu Anadolu takımlarına da katarak söylüyorum. Doğru mu biliyorum?
3: Ya, tabii biliyorum. Katılıyorum. Tabii Portekiz Ligi aslında futbolun ticaret merkezi. Şöyle, eskiden Brezilya bu işi çok iyi yapıyordu. Şu anda Portekizliler çok iyi yapıyor. Hem menajerler bazında, hem teknik adamlar, hem kulüp başkanları. Baktım yani yıllardır böyle de Sporting ne kadar oyuncu satmış diye baktım. Geçen yıl 200 milyon euroluk satış yapmışlar. İşte 200 milyon euroyu da 5 oyuncudan kazanmışlar. 5 oyuncudan 200 milyon euro kazanmışlar. Yani hep yetiştirmişler oyuncu işte. Kuenda'yı 50 milyon euroya Chelsea'ye satmışlar. Chelsea
1: hemen... Çok özür dilerim. Bir muhtemel kadroyu tabii sayayım. Sonra tekrar sözü tamam size vereceğim. Kalede Uğurcan'ın olmasını bekliyoruz. Roland Şalay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs dörtlüsüyle Sporting karşısına çıkmasını bekliyoruz Galatasaray'ın. Hemen önlerinde Gabriel Sara ve Lucas Torreira ve Alexey Batrakov üçlüsünü görüyoruz. Sol kanatta Leroy Sane, sağ kanatta Yunus Akgün ve santrafor mevkiinde Osimhen'in yokluğunda Barış Alper Yılmaz'ın forma giymesi bekleniyor. Kadronun bu şekilde olması bekleniyor. Lisbon deplasmanında sevgili Zeki Uzundurukan sözü tekrar.
3: Yani hocamın dediği gibi yani daha çok seyir zevki olsun, oyuncular, potansiyelli oyuncular ön plana çıksın, bu işten para kazanalım. Yani Portekiz Futbol Federasyonu'nun da amacı bu. Hem yarışın, hem reytingi yüksek olsun futbolun, hem de satış yapın. Ya burada ya bizde böyle bir şey yok mesela. Bizde en değerli oyuncunu satmazsın. 20 ise 50 istersin. Onlar öyle yapmıyorlar. Ederini bulduğumu satıyorlar. En değerli oyuncularını satmışlar işte. Yani Diomande'yi Nottingham'a satmışlar 40 milyon euroya, Hujmant'ı 40 milyon euroya, Kuende'yi 50 milyona, Trincao'yu 40 milyon, Santos 17 milyon, Salazar'a 30 milyon vermişler, Dumbia'ya 20 milyon, İbrahim Bağ 22 milyon. Yani oyuncu almışlar ama nereden baksan bir 150 milyon euro karla, futbolcu satışından elde ettikleri karla sezona başlıyorlar. Yani
0: bir önceki sene de Gökereş'i sattılar değil
3: mi? Tabii Gökereş'i de 64 milyon euro artı bonuslarla satmışlardı. 25 milyon euroya da onun yerine işte Luis Suarez aldılar. Luis Suarez Gökereş'ten de başarılı oldu aslında. Hani şampiyon, tamam Gökereş şampiyon yapmıştı onları. Satmak zorunda kaldılar o dönemde ama yani diyeceğim şu, Porto da bunu yapıyor, Benfica da bunu yapıyor, hiç bakmadan satıyorlar. İşte
0: pazarlamaları çok iyi.
3: Ama işte kulübü yani büyük takım olmanın esası bu aslında. Şimdi Galatasaray 4 yıldır üst üste şampiyon değil mi? Niye futbolcu satmıyorsun? Niye alttan futbolcu yetiştirmiyorsun ya da yetenek keşfedip satmıyorsun? Bunu Trabzonspor yaptı. İşte iki oyuncudan 70 milyon euro kazandı Trabzonspor. İşte Felipe Augusto'yla Olay'den bonuslarla tabii. Normalde 30 artı 20.
1: Evet.
3: Ama bir 10 milyon ikisinden de bonuslar geleceği için artı diğer oyunculardan da satış. Yani Trabzonspor 78 milyon euroluk satış yaptı bu sene. Ha? O yüzden belki hani sezona sancılı başladı. Kadronun kilit oyunculara gittiğini. Yani bunlar yaşanır ama ne oluyor? Yeni bir kadro kuruyorsun. Kasana para koyuyorsun. Ve bu işin ticaretini yapıyorsun. Galatasaray'ın da yapması lazım. Fenerbahçe Ali Koç döneminde bunu çok iyi yaptı. Bu sezon yaptı diyemem. Bu sene zararla aslında oyuncuları gönderiyorlar. Yani onların bakış açısı bu. Yani bizde şu var. İşte o Portekiz'de de 4 tane takım, tepe takım. Bizde şampiyon olamayan 4 büyüklerden biri şampiyon olamadı mı dünyanın sonu gibi bakıyor camialar, taraftarlar. Hani bu takımdan bir şey olmaz. Hadi o baskıyla, zorunlulukla takım değiştirtiyorlar. Yani kadro değiştirtiyorlar. Hep zararla sezona giriş yapılıyor. Maliyet artıyor. İşte bütçede sarsılmalar oluyor. İşte Portekiz'de böyle değil. Portekiz Ligi'nin amacı bu zaten. Yetenek keşfetmek, oyuncuları parlatmak, satmak. O yüzden iyi oyun ön planda. Savunmalar çok ön plana çıkmıyor. Daha çok 10 numara ve hücum oyuncularını, orta saha, kanat oyuncularını satıyorlar. Onların parolası bu. Hocam

0: Fakat bizim ligde bu sezon baktığında Anadolu takımlarıyla ne dedik, makas açıldı. Ama Anadolu takımlarda bakıyorsun puan cetvelinin üstlerinde yer alıyor şu anda. Yani Galatasaray'ın dışında işte Beşiktaş, diğer takımlar baktığında yani Galatasaray'ın dışında dört büyüklerin hepsi şu anda daha dördüncü haftada mağlubiyet gördüler. Yani kaybediliyor, puanlar kaybediliyor. Garip bir ligimiz var bizim. Kolay değil. Dün Antep, Gaziantep Spor'a bakıyorsun, Göztepe'ye 4 tane gol atıyor. Muhteşem oynuyor. Evet. Yani enteresan, gerçekten enteresan bir lig. Alanya Rize Spor'u yeniyor. Yani farklı farklı sonuçlar oluyor. Portekiz Ligi'nde bunlar yaşanmıyor. Hocama biraz da şuradan aslında ufkumu açtı. Hani ben Galatasaray bir puan iyidir diyorum ama Portekiz'de hani Sporting dünyanın sonu olarak bakmıyor bu işe. Ben bu Şampiyonlar Ligi'nde kimi ön plana çıkarıp oradan para kazanırım yeni sezona, yaz transfer dönemine diye de düşünüyor. O yüzden Galatasaray kazanırsa da hani şaşırmamak lazım ama yine de beraberliği ben iyi olduğunu düşünüyorum. Çok formdalar. Tabii dikkat etmek gereken şu, hani geçiş hücumlarında çok iyiler. Bekleri de öne çıkarıyorlar. Çok hızlı geçişler yakalıyorlar. Orada dikkat etmemiz lazım. Galatasaray'ın orta sahası şu anda zayıf. Fenerbahçe'nin orta sahası zayıf. Beşiktaş hariç, Trabzon'un da zayıf. Beşiktaş zaten fark yarattı. Derbide gördük yani. Bir güç gösteririz. Orta sahalar çok önemli. Şimdi Torreira çok yoruldu. Şimdi yanında Sara ne yapacak? Sara'nın çünkü öndeki meziyetleri daha fazla. İşte duran topları iyi kullanıyor. Aralara pas atıyor. Yani Sara'nın önünde kim oynayacak? Mesela İlkay'ı hiçbir zaman düşünmüyoruz. İlkay'ı niye almıştı Galatasaray? Şampiyonlar Ligi tecrübesi nedeniyle. Şampiyonlar Ligi'nde bize liderlik yaptı alınan oyuncu. Ortalarda yok. Ya yani Okan Hoca'nın en çok elini zorlayacak olan noktalardan biri. Orta sahada Torreira'nın yanına monte edeceği oyuncu. Tabii ki Leao'yu bence yani az önce muhtemel 11'i getirdik. Bütün evet. Galatasaray muhabirleri aynı görüş içinde. Yani Leao'yu sonradan oyuna girecek. Hazır değil diyorlar. Hazır değilin nedeni aslında kondisyon olarak değil. Taktik, takıma alışma, uyum, hocanın dilinden anlamak. Bence o anlamda hazır değil. Yoksa Leao 70 dakikayı çok iyi çıkarabilecek bir oyuncu ki çok istekli geldi Galatasaray'a. Sahiplendi Galatasaray'ı. Osimhen yokken de Osimhen'in boşluğunu doldurabilecek kapasitede bir oyuncu. Belki Okan Hoca bizim gibi düşünmeyip Leao'yu oynatacaktır diye düşünüyorum. Yani o orada çünkü büyük bir silah. Bir de Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamak önemli. Frankfurt maçı geçen yıl biliyorsun. Bir öne geçti. Bir sayılmayan gol derken fark yedi Galatasaray. Bu sene iyi bir başlangıç yapmayı planlayacaktır.
1: O Frankfurt maçı bir faciaydı evet. Ya. Galatasaray'ın çok iyi oynayıp 5 tane yedi evet. Bir maçtı yani.
2: Bu arada Fenerbahçe-Roma maçının da hakemi belli olmuş. İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek maçı. Bir kez daha tekrarlayalım. Fenerbahçe-Roma maçının hakemi belli oldu sevgili izleyenler. İspanya'dan hakem Jesus Gil Manzano bu maçı yönetecek. Bir kez daha sizlerle paylaşmış olalım. Hocam buyurun.
1: Vallahi Galatasaray bence yani avantajlı bu işe gidiyor. Yani oradaki beraberlik bile Galatasaray için artı bir puandır. Öyle düşünmek lazım. En son noktada Zeki Müdürüm doğru söyledi. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamak çok önemli bir şey. Ya puan puandır deplasmanda ama 3 puan alıyorsan eyvallah başımın tacı.
0: Evet.
1: Alamıyorsan ha futbolda başka bir kural, gerçek bir kural daha vardır. Değişmez bir kuraldır. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin kardeşim. Evet. Bilhassa uluslararası maçlarda yenemiyorsan yenemeyeceksin. Bir de deplasmanda oynuyorsun. Bu aynı şey, aynı şartlar kendi sahan için de geçerli. Şampiyonlar Ligi'nde bir puan çok önemli bir şey. Yani bazen geliyorsun 12 puan, 13 puan, 14 puan. Ya bir puandan beraber 4-5 kademe bu Şampiyonlar Ligi'nde yukarı çıkma ihtimalin oluşuyor. Tabii. Onun için yenemiyorsan yenilmeyeceksin mantığını orada da gitmek lazım. Bence Galatasaray bu maça iyi hazırlanacaktır. Bu kadar yıllıkta tecrübesi var. 4 sene üst üste son yıllarda. 4 sene üst üste Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Artık bir tecrübe sahibi de oldu. Okan Hoca da bir tecrübe sahibi oldu. Yani bence seçeceği oyunu Galatasaray'ın bugüne kadar oyundan oynadığı oyun gibi Türkiye Ligi'nde oynadığı gibi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Orada kompak bir set oyununa yönelik İkinci bölgede sağlıklı bir şekilde bekleyip onları karşılamak gerekir. Geçiş oyunlarını müdürüm dedi ki sport

0: gün yapıyor. Şimdi aynı silahla sen onu vurabilirsin orada. Çünkü neden? Savunmanı önde kurarsan biraz, onları rakibi kendi ceza alanı içerisine sokmazsa sen daha başarılı olursun. Onların gol üretme şansını ortadan kaldırırsın. Galatasaray'ın ileride şimdi Osimhen olsa da olmasa da çok güçlü silahları var. Üçü de süratli oyuncu, hatta Leao'yu da katarsak işin içine. Tabii. Dört tane süratli oyuncun var. Geçiş senden iyi oynayacak bir takım yok.
1: Doğru.
0: Ki. Sen geçişi Sportik'ten kat be kat daha iyi yapabilecek bir takımsın. Neden? Oyuncuların gücüyle birlikte bunu söylüyorum. Senin oyuncu gücün çok daha yüksek Sporting'de. Öyle baktığımız zaman yani Okan Hoca muhakkak Şampiyonlar Ligi tecrübesi edinmiştir. Ona göre bir oyun tarzı benimser. İnşallah yüzümüzün akından da Türkiye'ye döneriz diye düşünüyorum yarınki maçta.
2: Peki genel bir soru sormak istiyorum de Şampiyonlar Ligi bazında. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sizce ilk 24 barajı kaç puan olur? Geçen sezon baktığımda 9 puan 24. sırada Benfica yer alıyor. Tabii Benfica da geçtiğimiz sezon son evet. saniye golüyle tabii. kalmıştı. Evet.
1: Mourinho'nun
0: şansındandır. son saniye ya gol yani evet. böyle bir şey olamaz.
2: Bu sezon nasıl bir Şampiyonlar Ligi izleriz?
1: Ya ben yine 10-11 puan gibi olabilir oradaki baraj. Ben Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da bu kadar 8 maçta bir 10-11 puan toplayacağını düşünüyorum. Daha fazlası da olabilir. Minimum diyorum. Hı hı. Çünkü dediğimiz gibi maç bakmak lazım. İşte 8 daha önümüzde çok maç var dememek lazım. İlk maç. Hepsine ilk maç gözüyle bakıp birer birer çıkmak lazım ama yenemiyorsan o çok iyi bir taktik. Çok iyi bir anlayış futbolda aslında. Yenilme. Yenilmemek gerekiyor. Çünkü yani bir puan aldın, almadın. Kazanamıyorsan berabere kalınca ne oluyor? Yenilince tahrip oluyorsun. Moral olarak çöküyorsun. İşte takım çöküyor.
2: Direnç düşüyor.
1: Direnç düşüyor tabii. Öbür türlü beraberlik. Yani bir puan bir puandır. Bir puanla avarajla bile şampiyon oluyorsun. Bir puan çok değerli ya futbolda. O yüzden hani...
0: Hele Şampiyonlar Ligi'nde çok
1: tabii,
0: değerli.
1: Tabii sen ne diyorsun hocam? O yüzden Portekiz deplasmanında beraberlik çok iyi bir başlangıç olur. Şöyle onun neden diyorum. Galatasaray oyun olarak geçen yılın gerisinde Galatasaray da zor kazanıyor. Yani kazandığı maçlara tamam Başakşehir maçında hakem hataları oldu, o oldu, bu oldu. Ama çok pozisyon veriyor. Ya, niye bu kadar pozisyon veriyor? Hocam daha iyi analiz eder. Bana göre orta sahası çok dirençli değil. Yumuşak kalıyor Galatasaray'ın. Öyle olduğu için de çok rahat geliyorlar Galatasaray'ın üzerine.
0: Şu anda ligin tepesinde olan takımların tamamı çok pozisyon veriyor. Sevgili müdür.
1: Aynen. Bak, Beşiktaş bile çok
0: Beşiktaş
1: pozisyon veriyor.
0: Beşiktaş bile Alanya'da doğru. verdi. Beşiktaş doğru. Şampiyonlar Ligi'nde verdi. Fenerbahçe veriyor. Avrupa'yı. Trabzonspor pozisyon veriyor.
1: Evet.
0: Şu artık diğer dört takımın dışında saydığımız diğer kulüplerimiz, Anadolu kulüplerimiz, bütün kulüplerimiz bu büyük takımları çözdü. Bunlara korkarak oynamaktansa evet. diyorlar cesur oynayıp kaybedelim. Nitekim ikincilikten yeni çıkmış Çorum Spor'un ilk Galatasaray maçını hatırlayın.
1: Evet.
0: Çok cesaretli ve cesur bir oynadı. Aynen. Ve ondan sonra aynı Çorum Spor bakma Beşiktaş'a karşı da oynadılar. Evet. Aynı cesaretle oynadılar ama aynen. talihsiz tabii üst üste gol yediler. Şimdi bakıyorsun Başakşehir cesur oynuyor. Geliyor bakıyorsun Alanya Spor cesur futbol oynuyor.
1: Ben Kocaeli Spor'u çok beğendim.
0: Kocaeli Spor öyle oynuyor. Yani dün senin dediğin gibi Antep Spor bakıyorsun evet. Göztepe en dirençli takıma evet. 4 tane gol atmak. Bir de geçiş oyunlarından attı bütün
1: evet,
0: golleri.
1: Evet. Ne güzel kontrol
0: yani, Göztepe'nin yaptığı, yapacağı işle beraber kendi silahıyla kendini vurdu. Evet. Antep onu vurdu ya kendi silahıyla. Evet. En iyi yaptığı işi Göztepe rakipten yedi. Onun için Galatasaray pozisyon verebilir. Galatasaray'ın kalecisi. Bak Fenerbahçe'nin kalecisi. Evet. Fenerbahçe'nin kalecisi iyi olmasaydı şu baksana ya ligde bütün takımlardan iki tane gol yedi evet. ya. Konya maçı 6-1 kaç,
1: kaleci çok iyi.
0: Kaç bitmişti?
1: 4-2.
0: 4-2. Şey maçı Gençler Birliği maçı 2-1.
1: 2-1.
0: Şimdi Beşiktaş maçı 2-1. Her maçta iki tane gol yiyor Fenerbahçe'ye. Galatasaray da yiyor.
1: Evet.
0: Abi Beşiktaş şimdi son hafta o da yiyor bakma iyi olmasan o da yiyor. Yani şu diğer takımlarımızın da güçlendiğini göz ardı etmememiz aynen. lazım.
1: Doğru.
0: Onlar büyük transferler yapmıyorlar ama demin Zeki Müdürüm'ün verdiği örnek çok güzel. İşte ben Portekiz Ligi'nde geleceğe yönelik oyuncuları

0: transfer ederek bir şey. Bunlar da şimdi sessiz ve sedasız Anadolu kulüpler iyi transferler yapıyor. Şimdi ben maçları izliyorum, bazı oyunculara da bakıyorum. Çoğunun yaptığı transferden belki bir haberiz ama oynadıkça ligin ilerleyen haftalarında daha çok ön plana çıkacak Batuhan. Çok iyi oyuncuları var. Çok cesur oynamaya başladı bütün takımlarımız. Öyle bakıyorsun Konyaspor. Puanı yok ama oynadığı futbol puanına beraber eşdeğer değil. Yani bakıyorsun cesur oynuyor. Rize Spor mesela. Deplasmanda iyi oynuyor. Kendisi aslında mağlup oluyor. Enteresan bir şey. Yani garip garip işler oluyor. Bu senelik çok enteresan ama bizim şampiyon adayı dediğimiz takımlar daha önceki senelerde gördüğü o yüksek puanları görmeyebilir bu sene şampiyon olacak takım. Veya ikinci, üçüncü sıradaki takım.
1: Evet. Ek olarak ben de şunu eklemek istiyorum yine. Tabii Trabzonspor 5-0'lık bir galibiyet aldı Gençler Birliği'nin karşısında ama Gençler Birliği'nin hücum bazında iyi işler yaptığını hocam o maçta da.
2: Tabii.
1: Oyundan düşmedi. Skordan bağımsız oyundan düşmedi Gençler Birliği.
0: Zaten oynuyor yani. Bütün takımlar oynamaya çalışıyor.
2: Bu seneki puan durumu da çok enteresan bir şekilde şu anda devam ediyor. İlginç yani, uzun yıllardır olmamıştır. Dördüncü hafta sadece Galatasaray'la Kasımpaşa yenilmedi. Diğer takımların hepsi yenildi yani.
0: Ya Kasımpaşa dedin de.
2: Normalde bu haftalarda 5-6 takım yenilmemiş gider yani ligde. Daha dördüncü haftada işte dediğim gibi iki takım yenilgisiz.
0: Kasımpaşa galibiyeti kaçırdı ya. Penaltısını vermediler Kasımpaşa'nın ya. Ben böyle bir penaltıyı nasıl vermesin, ben bunu çözemedim ya.
2: Hocam vermiyorlar.
0: Yok, ben ama yani, o penaltı var ya.
2: Fenerbahçe maçlarını yakından takip ediyorsun hocam.
0: Benim arkadaşım.
2: Nasıl vermediler diyorsun.
0: Kasımpaşa'nın başkanı.
2: Fenerbahçe'nin vermiyorlar.
0: Ya ben bir şey demiyorum. Fenerbahçe'nin de vermiyorlar.
2: Tamam
0: ama
2: işte onu diyorum. Nasıl vermiyorlar?
0: Bu çok
2: vermiyorlar.
0: Net bir penaltıydı ya. Bizim sevgili Davut Dişli benim arkadaşım başkan yani. O da üzülüyor yani. Şey evet. Çok biz aile dostuyuz epey zamandır. Yani onun penaltısını şimdi ben dikkat ediyorum. Artık onun maçını da izliyorum ben. Evet. Ya Fenerbahçe'nin zaten kaç maçtır vermiyorlar
2: işte
0: penaltısını
2: tamam,
0: ya.
2: Vermiyorlar.
0: Gençler yani. Birliği maçında vermediler. Bu maçta
2: bu hafta Trabzon'u da vermediler maçın sonlarında.
0: Ya yani Trabzon çok 5-0 yaptı ya, diye hakem onu pas geçti.
2: 5-0 olmasa
0: Trabzonspor'a da daha önce bu tür haksızlıklar çok yapıldı. Yani onu düşün ben şey bu hakemler konusunda gerçekten yani İkilem yaşamak istemiyoruz. Neden? Ya birine verip de birine vermediğin zaman sıkıntı. Ya hiçbirine verme ya hepsine ver. Yani o farklı bir netice çıkınca insanların kafası karışıyor.
2: Orada da şunu diyor Merkez Hakem Kurulu. Hep aynı hakem değil ki, bir başka hakem, bir başka var. Bakış açıları değişik, yorumları farklı. O yüzden hani burada yapabileceğimiz bir şey yok diyorlar. O farklı yorumladı, var farklı baktı. Maçı yöneten hakem farklı baktı. Oradaki hakem farklı baktı. Değerlendirmeler
0: ya,
2: hep öyle.
0: Müdürüm bir şey söyleyeyim ya. Futbol o kadar zor bir oyun değil.
2: Değil
0: ya.
2: Tabii ki ya.
0: Kesinlikle değil ya. Değil. Yani ben sana şunu söyleyeyim ya. Bir penaltıyı görmek için çok iyi bir hakem olmana gerek yok ya. Üstelik artık bir tane hakem değilsin ya. 4-5 tane hakemsin ya. Sen veremediğin zaman senin yedeklerin var ya. Varım var, bilmem öbür var, öbür şeylerim var, bilmem neyim var. Ya dördüncü hakemim var, yan hakemlerim var. Bir sürü 5-6 kişi bir araya gelip de eğer bir kararı veremiyorsan gerçekten sıkıntılı bir durum ya. Ben hiç mesela hakem konularına işte biz programı yaparken Mustafa Hoca'ya hiç karışmam, etmem. Yani oyunun genelde oynanması ama penaltı konularında ya birine verip de birine vermiyorsan o zaman haksız rekabet oluşuyor. Bu da doğru bir şey değil yani. O zaman zaten insanlar isyan ediyor. Yoksa hiçbirine verme ya da hepsine ver. Geçen, doğru değil mi yani? Ayrılık yaşatmayın.
2: Geçen yıl Mourinho çok çekti. Mourinho'ya da Benfica'ya verilmeyen penaltılarda hep şey dedi. Porto korunuyor, Sporting korunuyor. Bizim penaltılarımız verilmiyor. Orada da böyle isyanı çok oldu hocam. Şimdi Real Madrid de rahat tabii. Hiç penaltıya da ihtiyacı yok. Takır takır oynuyorlar.
0: Ne son maçı izlemedin?
2: Olsun son maçı.
0: Son maçta son dakika gitti. Mourinho zaten sahanın en iyisi. Arda Güler oyundan çıkardı.
2: Ama garip.
0: Ya iyice
2: hiç
0: var ya.
2: Hiç şaşırmadım.
0: Ya ben zaten hiç şaşırmıyorum. Koskoca Real Madrid oyun olarak bir şey üretmemeye başladı. Arda'dan sonra üretim durdu. Hani fabrikanın bacasından duman çıkar ya, Arda çıktı, bacadaki duman böyle fıs diye söndü. Ya en iyi oyuncusunu çıkardı ya. İlk yarım sahanın yıldızıydı biliyorsun. O maçta da herhalde maçın oyuncusu mu ne seçilmiş Arda? Tam takip edemedim. Ama Real Madrid de yürümüyor. mor

0: Dortmund'dan aldın şey.
1: Adeyemi.
0: Ya Adeyemi'yi alıyorsun dünya para veriyorsun. Evet. Antony Gordon'u alıyorsun.
1: Bir de yedek oturtuyorsun Adeyemi.
0: Yani ya nerede oturtacağız? Evet. Santrofor kimi oynatıyorsun sen? Şeyi satıyorsun. Ferran Torres'i satıyorsun. Rafinha'yı oynatıyorsun.
1: Jesus da geldi yedek olarak.
0: Ya Jesus da geldi. Bakar mısın transferlere? Yani enteresan. Orta saha zaten oynayanların dışında bir de yedekleri var, uçuyorlar. Şimdi ne oluyor? Demin müdürüm çok güzel aslında dedi. Üretim yeri. Ya üretim yeri İspanya. Üretim yeri Portekiz, üretim yeri Fransa. Bir bak böyle, şu anda Barcelona'nın yaş ortalaması çok düşüktür. Bir iki sene önce çok düşüktü, şimdi biraz çıktı yukarıya. Aynısı Real Madrid için söylüyoruz, o da öyleydi. Ama bize bakıyorsun, en yaşlı takım bize Fenerbahçe mi oldu, ne oldu şimdi? 30 nokta küsür.
2: Tabii. Yaş,
1: 29 virgül bir şeyliydi.
2: Geçen yılda yaşlıydı. Bu sene
1: yok. Barcelona'nın şu anda bakıyorum son maç kadrosuna 23,7 yaş ortalaması.
0: Buyur. Gördün mü?
2: Enteresan ya.
0: Oyuncu seçimine bakar mısın müdürüm? Yani Antony Gordon'a kaç verdi? 70 milyon euro mu verdiler?
1: 80 olması lazım. 80 hatırlıyorum.
0: Ama ne olur 22-23 galiba yaşı da o kadar değil. Adamlar geleceğe yönelik. Ben diyor bunu alıyorum diyor. 10 sene bundan faydalanacağım diyor.
1: 25 yaşında.
0: Ha işte o kadar. Maksimum o kadar.
2: Aynen.
1: Tabii çok uç örnekler bunlar.
0: Ama şimdi sen Barcelona'nın, Real Madrid'in, efendim sana söyleyeyim Manchester City bile bu konuda küçülüyor yaş olarak. Baktığın zaman biz de küçülmemiz lazım.
2: Evet.
0: Bizim de üretmemiz lazım. Bizim de satmamız lazım. Satılması gereken oyuncu var, satacaksın. Onu yedekleyeceksin. Ya bunun için iyi bir arge araştırması var. Yani ha şöyle, büyük şirketlerin en büyük yatırım yaptığı yer neresi sevgili müdürüm? Arge araştırması değil midir?
2: Evet.
0: Ya niye bizim kulüplerimiz bu Arge'ye yatırım yapmıyor ya? Arge dediğimiz insan kaynağı. Futbolcu yani üretme kaynağı. O öyle diyelim biz. Kulüplerin Arge'si bu. Ama doğaçlama transfer olursa olacağı bu. Son dönemlerde doğru transferler olmaya başladı. Beşiktaş'ından nokta, Galatasaray'ından nokta. Hatta Fenerbahçe'nin başlangıcı iyi, sonrası kötü.
2: İşte
0: başlangıcı iyi, sonrası kötü.
2: Chelsea'de Kuvendi.
0: Trabzonspor 2 senedir çok güzel işler yapıyor.
2: İşte Sporting'den alıp 8 yıllık sözleşme imzaladı. 17 yaşındaki oyuncuya kaç 60-70 milyon yakın para verdi.
1: Premier League'de
2: 50 milyon verdi.
1: İşin ipin ucu bayağı kaçtı.
2: Ama yatırıma bakar mısın? İşte bulup alıyorlar.
1: Bir virgül koyalım isterseniz. Bir bağlantımız olacak şimdi. Burçin Keskin hocaya bağlanacağız. Tabii temsilcilerimizin hakemleri belli oldu. Hem hakemleri soracağız hem de maçla ilgili görüşlerini alacağız. Burçin Keskin'in. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Batuhan. İyi yayınlar diliyorum ben de. Çok sağ olun, siz nasılsınız?
1: Sağ olun, hocam, teşekkürler.
3: Selamlarımı, saygılarımı iletiyorum buradan.
2: Teşekkürler.
1: Teşekkürler hocam. Evet hocam, dilerseniz Galatasaray mücadelesiyle başlayalım. Sporting Lisbon, Galatasaray eşleşmesi izleyeceğiz yarın akşam. Aynı zamanda hakem de Norveçli hakem Espen Eskas. Bu mücadelede düdük çalacak. Hem maçla ilgili görüşlerinizi hem de hakemle ilgili görüşlerinizi rica edeyim sizden.
3: Batuhan şöyle başlayayım aslında. Galatasaray için çok önemli bir maç. Hatta Sporting deplasmanının ben birazcık daha geç fikstürde yer almasını tercih ederdim. Çünkü Galatasaray'ın biraz daha oturmuş bir kadroyla Sporting'e karşı çok daha iyi bir performans gösterebileceğini düşünüyorum. Ama ve lakin biliyorsun ben birazcık böyle optimistik ve iyimser bir adam olduğum için her şerde bir hayır vardır diyorum. Umarım iyi bir maç ve iyi bir skorla Şampiyonlar Ligi'ne başlarız. Espen Eskas önemli bir hakem. Norveç'in ve Avrupa'nın önemli hakemlerinden bir tanesi. 38 yaşında ve 2002 yılından sonra Dünya Kupası'nda Norveç'i temsil eden bir Dünya Kupası hakemi diyebiliriz. En son Norveç'i temsil eden hakem Terje Hauge'ydi. Hepimiz hatırlarız onu da. Ancak bazı maçlarda tabii Norveç Ligi'nden geldiği için tecrübe eksikliği göz önüne bulunuyor. Özellikle genç hakemken, genç oyuncu turnuvalarında yönetmediği final kalmıştı. Espen Eskas'ın. Ama lakin bizim temsilcilerimize şimdiye kadar çok şanslı geldiğini söyleyemeyiz. Neden? Çünkü 2024-2025 sezonunda siz de hatırlarsanız Galatasaray'ın kendi sahasında Young Boys'a elendiği maçta yine Espen Eskas görevlendirilmişti. Daha sonra Fenerbahçe'nin deplasmanda Rangers'ı 2-0 yenmesine rağmen penaltılarla elendiği maçta da yine Espen Eskas görev almıştı. Ve maçtan sonra Jose

0: Mourinho bayağı eleştirmişti kendisini. Hepimiz hatırlarız. Ama lakin ben dediğim gibi 2002 yılından sonra Norveçli bir hakemin Dünya Kupası'nda yer alması ve bunları başarabilen bir hakem olması nedeniyle birazcık daha saygı görmesi gerekir diye taraftar oluyorum bu görüşe. Şimdi hakemin son yönettiği maçları biraz analiz ettim. 6 maçını analiz ettim ve bu maçlarda 141 tane foul çalmış. Yani maç başına 23,5 foul düşüyor. Bu bir ortalamanın altında, yani birazcık daha tatlı sert oyuna hazır olması lazım Galatasaray'ın. Bu maçlarda 64 foul'ü ev sahibi yapmış, 77 foul'ü misafir takım yapmış. Daha ilginç bir istatistik, 21 sarı kart çıkartmış, 6 tanesini ev sahibine, 15 tanesini misafir takıma. Yani birazcık daha cömert sarı kart çıkartabiliyor misafir takıma. Burada Galatasaraylı oyuncuların biraz daha dikkatli olması lazım. Kırmızı kartı veya sarı kartı, yani kırmızı kartları, ikinci sarı karttan veya direkt kırmızı kartları çok çıkartmayı seven bir hakem değil. O nedenle sarı kart görürsek böyle aman Allah'ım çok kötü dememeliyiz, ama tabii ki de çok zorlamamak lazım. Teknik olaraktan Espanescas ile ilgili en önemli ayrıntı şu Batuhan. Yani gördüğüm kadarıyla özellikle taktiksel faullerde, yani bu oyuncunun önü açıkken atak oluşumu öncesinde eğer çekersek, itersek oyuncuları veya çelme takarsak çok çabuk sarı kart gösterebiliyor. Yani bu konudaki tolere limiti birazcık daha düşük. Yine önemli bir nokta, özellikle yatarak müdahalelerde hız ve şiddete birazcık daha dikkat ediyor. Yani bu konuyla ilgili Davinson Sanchez'in, oynarsa Abdülkerim'in, Lemina'nın veya Torreira'nın biraz daha dikkatli olmasında fayda var. Onun dışında şimdi son yönettiği iki maçta da penaltı vermiş ve bu iki maçtaki penaltıda da VAR müdahalesi sonrası vermiş. Baktım, bir tanesi 88. dakikada Kızılyıldız Victoria Pilsen maçında, hatta Kızılyıldız'ın teknik direktörü de eski Galatasaray oyuncusu Albert Vieira, analım onu da. Bu ceza sahası içerisinde de tutma ve çekme ihlalinden dolayı vermiş. Yani bu da özellikle ceza sahasına yakın serbest vuruşlarda veya kornerlerde biraz daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. Daha dikkat edecektir çünkü. Bir de yine Anderlecht-Kayrat maçında, yine Şampiyonlar Ligi playoff turundaki maçta 45+1'de yine bir elle oynamadan dolayı aslında kendisinin vermesi gereken pozisyonda VAR'a bırakmış pozisyonu. Bu konuda da dikkatli olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle toparlarsam, önemli bir hakem yönetecek Galatasaray maçını. Biraz böyle dediğim gibi bize ters geldi son yönettiği iki maçta, ama umarım bunu yeneriz. Bu seviyelerde saygı çok ön plana çıkıyor. Yani hem oyuna saygı, rakibe saygı, hakeme saygı, bunu iyi uygularsa Galatasaray'ın hakemden daha çok futbolu konuşabileceğimiz bir maç yaşarız diye düşünüyorum ve Galatasaray'a bol şans diliyorum. Peki. Bu konuyla ilgili sorun yoksa Fenerbahçe hakemine geçeyim.
1: Evet, evet hocam, lütfen. Ben de Fenerbahçe mücadelesine geçecektim. Fenerbahçe-Roma karşılaşmasında da Jesus Mil Manzano görev alacak. Neler eklemek istersiniz?
0: Şimdi Jesus Mil Manzano biraz daha ilginç bir hakem. 42 yaşında. İspanyolların altın çocuğu olarak kariyerine başladı. Ama beklendiği performansı, veya şöyle söyleyeyim, bazı maçlarda çok iyi performans gösterirken bazı maçlarda ise beklenen performansın altında kalabiliyor. Yani birazcık böyle oynar bir performansı var. Bir türlü o tutarlı üst seviyeye atamadı kendini. O yüzden mesela Dünya Kupası'nda Hernandez temsil etti biliyorsunuz İspanya'yı. O nedenle birazcık daha dikkat edilmesi gereken bir hakem. Umarım iyi bir günle rastlarız. İyi gününde çok iyi maçlar yönetebilen bir hakem. Genel hatlarda, yani sonuçta El Clasico'ları var, finalleri var, tecrübeli bir hakem. Ama dediğim gibi bazen maç içerisinde gitmeler gelmeler yaşayabiliyor. Fenerbahçeli oyuncuların özellikle hakem iletişimi konusunda dikkatli olması lazım. Bir de ev sahibi deplasman takımı rakamlarına bakarsak, onun da böyle bir 6 tane maçını analiz ettim çok hızlı bir şekilde. O maçlarda 145 foul çalmış. Yani o da ortalamanın altında foul çalmaya çalışıyor. Mesela ama ev sahibi 81 foul yapmış, misafir takım 64. Yani misafir takımı ezdirmeyen bir yapısı var. Bu birazcık daha bizim dikkatli olmamız gereken konu. Sarı kartlarda da yine ev sahibine 12, misafir takıma 15 çıkartmış. Yani hem faullerde hem disiplin cezalarında ev sahibi deplasman ayrımı yapmıyor. Yani zaten UEFA genelde şöyle bir şey yapıyor Batuhan. Özellikle bizim içeride oynadığımız maçlarda seyirci baskısını ve o ortam çok kuvvetli olduğu için birazcık daha bu konuda dikkatli veya dik durabilecek hakemleri gönderiyorlar. Belki bununla ilgili birazcık daha UEFA

0: defayda farklı görüşleri sunmamız ve prezentasyonlar yapmamız gerekiyor. Çünkü bu önemli bir nokta. Onun dışında Tilmanzano'nun son verdiği kırmızı kartlara baktım. Hele bir tanesi yine bu playoff maçlarında Hapoel Beersheva maçında vermiş. Hatta onu şöyle bir kere daha bakmak istiyorum. Üçüncü turunda, yani playoff turunda yine Hapoel Beersheva Kızılyıldız maçında. Bak, çok ilginç bir pozisyon. 57. dakikada aynı oyuncu önce oyuncuyu çekiyor, düşürüyor. Daha sonra gidip bir de kontrolsüz hareket yapıyor. Yani aynı pozisyonda iki sarı kart görüp kırmızı kartla oyun dışı kalıyor oyuncu. Yani birazcık değişik bir uygulama. Çünkü diyebilirsiniz ki ilk çekmeden sonra İkinciyi değerlendirip tek sarı kartla geçilebilir. Ama dediğim gibi radikal karar verebilen bir hakem Tilmanzano. O yüzden Fenerbahçe takımının ve oyuncularının hakikaten çok dikkatli olması lazım. Hem de dediğim gibi misafir takımı çok da fazla ezdirmeyen bir tarz var. Yani bu seviyelerde hakikaten dikkat etmek lazım. Ama hep söylüyorum, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA'nın amiral gemisi. O yüzden çok dikkatliler Batuhan. Mesela çok önemli bir Lyon zaferiyle 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girdi Fenerbahçe. Ama işte o maç sonrası yaşanılan olaylarda hiç taviz vermiyor UEFA. Neden? Dediğim gibi amiral gemisi UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve hiçbir şekilde saygı kavramına zede vermelerini istemiyor ne takımların ne oyuncuların. Buna çok dikkat etmek lazım. Bunlara dikkat edersek iyi bir performansta ben yine hakemden daha çok oyuncuların konuşulabileceği ve önemli bir galibiyetle kapatılacak bir maç olarak görüyorum aslında Roma maçını Fenerbahçe için.
1: Peki sevgili Burçin Keskin hocam, çok teşekkürler aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Umarım iki takımımız da galibiyetle başlar Şampiyonlar Ligi'ne. Çok uzun zamandır iki takımla Şampiyonlar Ligi'ne katılıyoruz. Biz de heyecanla bekliyoruz. Size de iyi yayınlar diliyorum. Selamlar, saygılar.
1: Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Burçin Keskin hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ın maçındaki hakemleri değerlendirdi. Tabii önemli bilgiler de aktardı, evet. Burçin Hoca. Çok kısa yine Galatasaray maçıyla ilgili yorumlarınızı alalım. Ardından ikinci saat dilimine veda edeceğiz. Fenerbahçe maçıyla devam edeceğiz.
2: Galatasaray için kendi ligi, yani çok alışık olduğu bir lig. Geçen yılın üzerine o çıtayı çıkarmayı hedeflemişlerdi. Ben dediğim gibi Portekiz'de iyi bir sonuç bekliyorum.
1: Hocam?
3: Ben başarılar diliyorum her iki takımımıza da.
2: Evet.
3: Yani yeterince konuştuk. Onun evet, için detayına girmeye gerek yok. Çünkü bir şey dedim, daha araştırmaya gerek yok. Ya anlattık, daha ne anlatalım Batuhan ya.
1: Tamam hocam.
3: Yani inşallah ne diyoruz? Demin Burçin Hoca da hakemi dedi ya.
2: Hocam.
3: Çok güzel ama.
2: Hocam ya.
3: Bir anlattık güzel kardeşim. Bak şimdi Burçin Hoca da anlattı ya, hakemin girdi şeyinden çıktı, ne dersin, faul yaptı, evet, penaltı yaptı. Ya inşallah hakemler de bizden yana
2: inşallah
3: talihleri şanslarını veya ne bileyim tercihlerini, evet, bizden yana kullanırlar
1: inşallah. Peki o zaman kısa bir ara verelim, aranın ardından birlikte olacağız.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 8 Eylül 1609 yılında mimar Sedefkar Mehmet Ağa 1. Ahmet'in isteği üzerine Sultanahmet Külliyesi'nin inşasına başladı. Külliye 8 yıl sonra tamamlandı ve kullanıma açıldı. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Bir reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
0: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
7: Okul zili çalmadan diğer Arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
8: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
1: A-Spor Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
13: Yıl 1975. Ünlü Brezilyalı futbol yıldızı Didi'nin çalıştırdığı Fenerbahçe, 1975 yılında Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertli takım, oynadığı 30 maçın 15'ini kazanıp 13'ünde berabere kaldı, ikisini kaybetti. Sarı-lacivertliler, attığı 43 gole karşılık kalesinde 18 gol görerek 43 puanla şampiyonluğa ulaştı. O yıl Galatasaray 38, Eskişehirspor 35, Adanaspor ve Beşiktaş'ta 33 puanla Fenerbahçe'nin ardından sıralandı. Fenerbahçe takımına 2 yıl içinde 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı ve 1 de Başbakanlık Kupası kazandıran Didi, Fenerbahçe taraftarının büyük sevgisini kazanmıştı. Ancak takvim yaprakları 17 Eylül 1975'i gösterdiğinde Didi için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Brezilyalı efsane futbol adamı Benfica karşısında aldığı 7-0'lık ağır yenilgiden sonra Fenerbahçe defterini kapattı. Fenerbahçe teknik direktörü Didi maçın ardından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi. Her gol kalbime saplanan bıçaktı.
2: Güzellikler Dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Sevgili izleyenler, Spor Ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Son saat dilimindeyiz artık tabii. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizi konuşuyoruz. Galatasaray'ı konuştuk. Galatasaray yarın akşam saat 22'de Sporting Lisbon deplasmanında olacak. Şimdi bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'ye geçiş yapacağım. Tabii Fenerbahçe'de derbi mağlubiyeti sonrası iyi bir hava yok. Ki ben stattaydım. Maç sonunda da epey tabii taraftarlar arasında da büyük bir mutsuzluk vardı. Şenol Hocam, önemli bir maç. Roma oldukça formda bir takım. Gerek Malin olsun, gerek Dybala olsun. Çok iyi oyunculara sahipler. Bu oyuncular da evet, son derece formda. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz?
1: Valla şöyle, son Beşiktaş maçı Fenerbahçe açısından iç açıcı bir durum değildi. Hoş bir durum değildi. Ama bu maçı bir an önce unutması lazım Fenerbahçe futbol takımının da, Fenerbahçe'nin teknik ekibi de. Bunu unutması lazım. Çünkü çok önemli bir maça çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde Roma maçına çıkacak. Şöyle bakmak lazım. Bundan önce 3 tane maç oynadı. 6 maç oluyor. 3 takımla 6 maç. Ve çok iyi neticeler aldı bana göre Şampiyonlar Ligi'nde. 2 tane ön eleme, bir de playoff oynadı. Çok başarılı bir oyun sergiledi Fenerbahçe burada. Yani oynaması gerektiği gibi oynadı ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Ben yine iddia ediyorum ki bu kötü gidişatı taraftarların Roma maçına yansıtmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe seyircisi takımın arkasında her zaman olması gerektiğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde İsmail Kartal'ın oynatacağı oyun çok önemli. Yani hala bir oyun oturtamadı. İsmail Kartal'ın bir önceki döneminde oyunu baştan oturmuştu. Çünkü oturan bir kadro vardı. O kadroya göre planlamasını yapmıştı. Doğru bir oyun seçmişti. Burada önemli olan doğru bir oyun seçmek. Şampiyonlar Ligi'nin stratejisi farklı. Biz demin Galatasaray için de konuştuk, Batuhan. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Kompak oynayacaksın, savunmanı güçlü tutacaksın. Savunma güvenliği uluslararası maçlarda çok önemli ve ehemmiyetli bir şeydir. Burada bugüne kadar oynadığı 6 maçta bunu İsmail Kartal kadro ile birlikte iyi bir şekilde becerdi. İyi yaptılar. Buraya geldiler. Ben Roma'nın çok formda olduğunu, işte bu bizden önce çıkan arkadaşlar da, burada yorumlayan herkes de çok iyi başlangıç yaptığını, yani uzun zaman sonra bu kadar ligde iyi bir başlangıç yapan ve iyi oynayan, yani sadece netice alarak değil, işte sürekli izliyoruz maçlarını, çok da iyi oynuyor. Bir maçta 7-8 tane gol pozisyonuna girebilen, çok kreatif, interaktif bir hücumcuları var. Yani tutamıyorsun, yani çok çabuklar, süratliler, devamlı gol üretebiliyorlar. Bunun için İşte kompakt bir takım, iyi bir savunma yapmak lazım. Savunma güvenliğini her zaman ön planda tutmak lazım. Ha, bu oyun planında nedir? Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosuna göre oyun planlaması yapılabilir. Şimdi burada Fenerbahçe'nin en önemli oyuncuları kim olacak? Bence orta saha ve savunma oyuncuları olacak. Çünkü savunmada Fenerbahçe çok büyük açıklar veriyor. Bunu yaşadığı 4 tane lig maçında gördük. Bak, lig maçında farklı bir formatta oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nden farklı bir formatta oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde doğru oyunu seçebiliyor İsmail Kartal. Onun için ben Fenerbahçe taraftarının bu maça daha emniyet vermesini temenni ederim. Şampiyonlar Ligi'ndeki formatı çok doğru format. Doğru oyun. Doğru oyunu bulabiliyor. Ligde ama her şeyi ben nasıl olsa kazanırım bu maçı diyerek oynadığı için çok açık veriyor. Savunma zaafları çok ön plana çıkıyor. Bu savunma zaaflarını da yedikten sonra gol de çıkaramıyor maalesef. Ha, Fenerbahçe savunmada çok hata yapıyor. Bunun şimdi en büyük örneğini son maçtan sonra Şikinyar bir demeç verdi. Ben de şimdi Şikinyar'a bir demeç veriyorum.

0: Kardeşim Şikinyar, sen şimdi buraya Ake'yi transfer etti Fenerbahçe. Ake'yi niye transfer etti? Seni tamamlaması için. Ake geldi ama sen kendini tamamlamıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Çok büyük hatalar yapıyor ve çıkıyor, konuşuyor. Ben şimdi ne söylüyorum? Şikinyar evet çok iyi futbolcu. Son Beşiktaş maçında Fenerbahçe'nin yediği iki tane golde de çok büyük hatası var. Ha buna Semedo da dahil. Ama Semedo'nun ilk golde hatası yok. Kenardaki oyuncuya basıyor, Trossard'a basıyor. Onun kovaladığı adam, Greenwood kovalıyor Rıdvan ama Şikinyar'ın önünde ya bir adam atsa zaten Rıdvan topa vuramayacak. Topa vuramayacak, onu iyi bakmak, iyi seçmek lazım. Şikinyar çok hatalar yapıyor. Bireysel hata yapıyor. Orada basmıyor. İkinci golde kendi kulvarından, Semedo'nun kulvarından yani hem Şikinyar ve Semedo'nun boşluğundan Semedo kademeye girmiyor, Şikinyar Aker'in kademesine giriyor. Ya sen alanını kapatacaksın. Futbolda savunma oyuncuları önce alanını kapatır sonra adamını. Önce alanını koruyacaksın sonra adamını. Burada Şikinyar çok büyük hatalar yapıyor. Bir takım kaptan olarak hiç yakışmıyor ona. İyi futbolcu ama kendini artık yenilemesi lazım. Kendini birazcık çeki düzen vermesi lazım. O takımın kaptanı, takımın kaptanı bu hataları yaparsa olmaz. Tecrübe de diyorsan 10 numara tecrüben var. Avrupa'nın en iyi takımlarında oynadın. Ha Şampiyonlar Ligi'nde şimdi orta saha kurgusunda Gündüz'ü yok. İsmail Yüksek var. O oynar. Ha şimdi önde kim oynar? Onu bilemeyiz. Burada başka bir şey var. Şimdi buraya çok önemli bir oyuncu transfer edildi. Greenwood. Ya Greenwood'a sen adam kovalatırsan her maç böyle, buna ligde dahil, Greenwood'dan verim alamazsın. Greenwood'un konfor alanını genişletmesi lazım İsmail Kartal'ın. Yani Fenerbahçe futbol takımının Greenwood'a bir konfor alanı açması lazım. Şimdi burada tahta olsa da göstersek, şimdi orta sahada Gündüz'ü Kante var. Şimdi Gündüz'ü Kante, Greenwood sağ açık. Şimdi gitti Greenwood, topu kaybetti veyahut da ani bir geçiş yaptı. Ya Greenwood oradan geri çağırmayacaksın. Orta sahanın ikilinin birinde kim oynuyor? Kante. Kante orayı kapatacak. Yani sen Greenwood'dan kalkıp o 60 metre geri koş. Adamını bir daha kovala dersen ki Beşiktaş maçında bunu Greenwood çok yaptı.
1: Sürekli gitti geldi.
0: Gitti geldi. İleride yapacağı işi yapamadı. Sen onun konfor alanını daraltıyorsun. Greenwood'a sen ne için transfer etti? Sana skor katkısı yapsın diye. E sen orta sahaya zaten iki tane koşan adam koymuşsun. Gündüz'ü Kante'yi koymuşsun. E Greenwood'un alan. Ha Semedo'ya ne diyeceksin biliyor musun? Gitti mi fazla ucuma kardeşim o zaman? Greenwood'la biz buraya sen destek vereceksin. Pas destek diye bir oyun vardı. Sen Greenwood'a vereceksin, bekleyeceksin arkada ya. O bireysel olarak yeteneklerini orada konuşturacak. Yani Greenwood'un konfor alanını eğer Fenerbahçe iyileştirirse, savunma yönünde Greenwood'dan çok fazla bir şey istemezse Fenerbahçe bu konuda en azından önde başarılı olur. Fenerbahçe'nin düzeltmesi gereken çok şeyler var. Avrupa Ligi'ndeki oyun formatını ben İsmail Kartal'ı beğeniyorum. Bu oyun formatıyla beraber çıkarsa, çok formda da olsa Roma takımı bir Şampiyonlar Ligi maçıdır. Buradaki maçta her zaman kural şudur. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Bu ilkeyle beraber yola çıkarsa başarılı olur. Şimdi iyi bir takım oluştu mu? Oluştu. Ama iyi bir takımın eksikleri var mı? Var. Transfere Fenerbahçe iyi başladı, kötü bitirdi. Eksikleri tamamlayamadı. E şimdi burada bir Fred ayrıldı. Bir Talisca ayrıldı. Ama orta sahaya bir tane takviye son dönemde yapılması gereken, işte Aziz Bey de söyledi, çok uğraşmış yapamamış. Şimdi bir orta saha bir 8 numara alması gerekirdi. Neden? Asensio geçen sene son 8 maçtır sakat. Sezon başladı sakat. E şimdi orayı organize edecek bir tane 8 numara alabilirdin. Yani fedakarlık yapabileceği başka oyuncular vardı. Tercihlerini böyle kullandılar. Biz şimdi bundan sonrasına bakacağız. Bundan sonra yapabileceklerin en iyisini devre arasına kadar yapıp bu işi en iyi noktaya taşıyıp devre arasında eksiklerini de Fenerbahçe'nin tamamlaması lazım. Bu Perşembe günü oynayacağı maç da bir ölçü maçı olacak. Yani Şampiyonlar Ligi'nde ne yapıp yapamayacağını gösterecek. Ama formda bir Şampiyonlar Ligi grafiği.

0: de geliyor oraya. Onu göz ardı etmemek lazım. Ben aynı başarıyı orada devam ettireceğini düşünüyorum. Çünkü konsantrasyon çok yüksek olacak. Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıldır kalmayan bir Fenerbahçe kendi taraftarı önünde en azından Roma'ya karşı iyi bir oyun sergileyecek. İnşallah da maçı kazanır. Kazanmasa bile kaybetmeyeceği bir maç modeli, bir formatı olması gerekir.
1: Yani ister istemez Roma karşısında alınan olumlu veya olumsuz bir sonuç lige de yansıyacak mı Zeki Uzundurka?
2: Ya şöyle, bir defa Aziz Başkan elbette ki Talişka'yı sattıktan sonra Asensio da sakat olduğu için oraya Can Uzun için son güne kadar uğraştılar. Yani şu konuşuldu hep. Ya kardeşim niye vermiyorsun Eintracht Frankfurt'a Can Uzun için? Hem Galatasaray cephesi hem Fenerbahçe cephesi. Eintracht Frankfurt hiçbir zaman Can Uzun satılık demedi ki. Hiçbir zaman satmayı düşünmediler. Juventus da istedi. 60 milyon. Hiç altına inmediler.
1: Serbest kalma 30... maddesi direkt.
2: Yani, biz zaten satılık değil ki oyuncuları. Yani Osimhen satılık mı? Yani Osimhen için Galatasaray cephesi ne diyor? 120 de gelse başkanımız o gelen işte kulüp yöneticisiyle oturup hani misafir eder, ağırlar, gönderir. Yani pazarlık bile etmez. E şimdi Can Uzun için üzerine titriyorlar. Çünkü daha fazlasını edeceğini bildikleri için satmayı düşünmediler. Fenerbahçe'ye de satmadılar. Çünkü o rakamlara ne Galatasaray ne Fenerbahçe çıkabildi. Alamadılar. Ama hata oldu.
0: Ama mesela, lafını unutma müdürüm. Duyduğum kadarıyla Fenerbahçe son anda büyük bir para vermiş. Ona rağmen vermemiş.
2: İşte satılık değil yani.
0: Ha, evet.
2: Oyuncu satılık olsa, yani Leo mesela satılıktı. Evet, daha Mart ayından itibaren Milan senden memnun değiliz, hani satabiliriz demeye başlamıştı. Satılık olmayan bir oyuncuyu almaya çalışsanız da adamlar satmıyorlar. Onu söyleyeceğim. Ya şimdi tabii ki İsmail Kartal çok stresli. Kabul edelim bunu ki Aziz Başkan Beşiktaş maçından sonra ilk kez mikrofonlar önünde biz şampiyon olacağız demedi, diyemedi belki de. Çünkü oyun onu vaat etmiyor. Yani Fenerbahçe'nin bu oyunu ligde şampiyonluğu vaat etmiyor. 4 haftada 2 yenilgi alırsanız ve kötü oynarsanız ki ikinci yarıda Beşiktaş Fenerbahçe'yi sağdan sildi. Kabul edelim, farka giderdi maç. Ederson kalesinde iyi olmasa Beşiktaş.
1: Çok güzel bir yere değindiniz. Bir ek getireyim, sonra tekrar sözü size bırakayım. İlk 4 haftada 2 mağlubiyet aldı. Hiçbir sezonda şampiyon olamamış Fenerbahçe.
2: Zaten ligde yani geçen yıl şimdi şey diyecekler kriter olarak Galatasaray işte 5 yenilgi ama Şampiyonlar Ligi'nde çok yıprandı Galatasaray. Yani bir lig oynadı orada ekstra ve şimdi Fenerbahçeliler de bunu söyleyecek. Şimdi Roma maçından sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynadığın bir maç bizim ligdeki 3 maça denk geliyor yıpratma anlamında, yıpranma anlamında. Şimdi hocam güzel bir şey söyledi. Lyon maçındaki oyun hani ilerisi için umut vaat ediyor. Oyuncular kendileri için oynadı o maç. Ekstra oynadılar. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde gövde gösterip kendi markalarını, kendilerini parlatmak için vitrine çıkacaklar. Hani hocanın yani maçtan sonra dedi ya biz şuraları araştırıyoruz, buraları araştırıyoruz ama Beşiktaş maçı öncesinde de İtalyano seni mat etti o zaman İsmail hocam. Yani orada öyle söyleyip ligde zayıf kalıyorsan o zaman düşündürücü. O yüzden oyuncular kendileri için, çünkü artık yabancı oyuncular orayı biliyor, özellikle yabancı oyuncular. Ama İsmail Kartal, hani ben İsmail Kartal Üniversitesi dedim maçtan sonra ve dedim ki ya öz eleştiri yaptım. Yani abartmışım dedim. Çünkü hala İrfan Can Kahveci'den medet umuyorsa İsmail Kartal, hala Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'nin kadrosundaysa, yıllardır hiçbir katkı vermeyen bu oyuncular, hani tamam katkı verdiği bir sezon oldu İrfan Can Kahveci'nin ama kendine hayır yok artık. O yüzden bu oyunculardan sıyrılması lazım. Bunu Galatasaray çok iyi yapıyor. Fenerbahçe bunu yapamıyor. Fenerbahçe bunlardan kendilerini arındıracak. Çünkü dediğim gibi oynatsan bir türlü bu takımda varsa oynatmasan bir türlü. Ben hala şeyi anlayamıyorum mesela. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de her oyuncu gönderiliyor. Yani akıl tutulması şu ya. Fenerbahçe Talişka'yı gönderiyor. Bu kadar gol atan senin en büyük silahın. Bence şu anda en büyük silahı Fenerbahçe'nin Talişka'ydı. Gönderdi. Beşiktaş maçında olsa belki girecekti oyuna ya da maçta başta oynasaydı gol atacaktı. Belki Beşiktaş maçını kazanacaktı. Mert Hakan Yandaş kadroda duruyor. Sen Talişka'yı gönderdin ama bir gazeteci arkadaş da Aziz Yıldırım'a şunu sormadı. Talişka'yı niçin gönderdiniz? Bir problem mi çıktı? İki, Talişka çünkü Beşiktaş maçından sonra da açıklama yaptı. İşte ne ekersen onu biçersiniz diye. Bir sürü şey söyledi. Hem İsmail Kartal hem yönetimi üstü kapalı eleştiriyor. Bu oyuncuyu gönderdiniz. Bonservis almadınız. Maliyetinden kurtulmak istiyorsanız, maliyetinden kurtulmak istediğiniz Kante'yi gönderebilirdiniz. Siz en büyük silahınızı gönderdiniz. Artık elinizde öyle rakipleri tehdit edecek bir silahınız yok. Vedat Muriç de bu silah değil. Lukaku da bu silah değil. Lukaku'da da çok mesafe kat etmesi lazım. Çok hazır değil, hiç hazır değil. Yani çok hareketsiz, çok sıkıntılı. Yani bizim ligde Lukaku'nun zor yani. Bir tarafa Vlahovic'e bakıyorsun, civa gibi. Bir tarafa bakıyorsun, yani farklı. Yani ben Fenerbahçe'nin bu sezonki transferlerini eleştirebilirim. Çok iyi demiştim ama Lukaku transferini eleştiririm. Vedat Muriç transferini eleştiririm. Niye? Vedat Muriç senin eski futbolcun. Daha iyisini alman lazım. Bak Beşiktaş Vlahovic'i aldı. Trabzonspor Juhu'yu aldı. Ki bana göre ligin kasıp kavuracak bir santrfor. Hem hızlı hem yıpratıcı. Acayip bir oyuncu yani. Onaçı'yı da keser. Bakın görün ilerleyen günlerde. Senin böyle oyuncu alman lazım. Bildik oyunculara, bildik hocaya gidiyorsun. Artık değişti dünya. Yani sen işte İtalyano'yu nasıl aldı? Millet Şenol Güneş gelsin, Şenol Güneş gelsin derken gitti İtalyano'yu aldı. Yani farklı. Nokta atışı. Ha, yabancı hoca macera ama iyisini bulursanız macera değil işte. Elinde sihirli değnekle geldi hoca. Şimdi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oyuncular kendileri için oynayacaklar. O yüzden hani Kadıköy'deki maçlarda en azından puan veya puanlar alman lazım. Evet, Roma Atalanta karşısında 1-0 geriye düştü ama Atalanta ceza sahasında tam 78 kez girmişler hocam. Öyle böyle değil yani. Şimdi Dybala'yı nasıl durduracaksın? Melo'nu sen söyledin. Yani böyle oyuncuları var. Çok hızlı. Hücumu acayip yapıyorlar. Ha, defoları yok mu? Savunmaları. Ha, geçiş hücumlarında sen de yapabilirsin ama senin elinde Talişka gibi bir silahın varken artık yok. Asensio da yokken sen 10 numara pozisyonda kimi oynatacaksın? Yani İrfan Can Kahveci'ye neyi vereceği belli olmayan İrfan Can Kahveci'yi oynatacak büyük bir ihtimalle. Ya da ben olsam Greenwood oynatırım 10 numarada. Çünkü çalım var, şut atma var, zeka var, çabukluk var. Kanatlarda da adamların var senin zaten. O yani Oğuz'u koyabilirsin oraya. Yani çözümü var aslında ama İrfan Can Kahveci'den vazgeçmiyor. Yani Fenerbahçe'nin kadrosunda orta sahası Trabzonspor gibi aslında. Fenerbahçe'nin de şu anda orta sahası sıkıntılı. Gendüzü yokken sıkıntılı. Orada İsmail'i oynatacaksın. İsmail de eski hızında değil, milli takımda gördük. Yani Roma çok hızlı bir takım. Roma'yı ama ne yapabilirsin? Akıllı oynarsan, futbolcular ekstra oynaması lazım bunun için. Onu diyorum. Yani Greenwood ekstra, Greenwood'un maçı olabilir mesela. Çünkü kendileri için de oynuyorlar oyuncular. Çünkü bizim ligde istersen 40 gol at, işte ne bileyim hat-trick yap üst üste. Bizim ligi çok izlenmiyor ama Şampiyonlar Ligi 100 ülkenin 100'den fazla ülkede yayınlanıyor. Öyle baktığında onlar kendileri için de oynuyorlar. Hani lige göre farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Lige göre farklı bir Galatasaray da izleyeceğiz. İnşallah Fenerbahçe kazanır. Zaten Roma'yı yenerse, Roma'yı o rüzgarla, o moralle Fenerbahçe uçar gider ama Roma'ya farklı kaybederse Fenerbahçe'de hoca arayışları başlar. Çünkü ligi de riske atmak istemez Aziz Yıldırım. Çünkü şampiyon olmak için geldiler. Ocak ayına kadar bir şekilde kendilerini atıp orada transferler yaparlar. Ama hoca konusunda, çünkü İsmail Kartal'ı çok bitkin gördüm. Beşiktaş maçından sonra çok moralsiz gördüm. Ya, moralsiz olmayacaksın. Yerli hocaların bu dezavantajı var. İşte Fatih Tekke çok duygusal. İsmail Kartal çok duygusal. Yani o takım sevdasına yeniliyorlar. Taraftar gibi düşünmeye başlıyorlar. O toparlayamıyorlar kendilerini. İşte orada yabancı yardımcılar çok önemli. Okan Buruk'un etrafındaki işte İspanyollar, Alman, Fransız, o yardımcılar çok aslında çok fazla şeyi, sorunu çözüyorlar arkada. İrfan Hoca'yla kafa kafaya veriyor Okan Hoca ama arkasındaki profiller de çok güçlü. Şimdi İsmail Kartal'ın da öyle profillere ihtiyacı var. Yani Trabzonspor'un yedek kulübesi için de hep bunu söyledik. Zayıf diye. Çünkü ne kadar güçlüyse senin yedek kulübesindeki antrenör kaliten, o kadar sen de iyi görünürsün. Akıl akıldan üstündür ya bu. Ama Talişka ile ilgili şu anda Başkan Aziz Yıldırım, çevresindekiler, İsmail Kartal, Oğuz Çetin dışında birkaç yönetici dışında Talişka'nın neden gittiğini ne Fenerbahçe taraftarı biliyor ne de medya biliyor. Bir sürü bilgi kirliliği var bu konuda. Ama net olarak çıkıp da şu denmedi. İşte biz mecburduk Talisca'ya satmaya kontenjan fazlalığı nedeniyle, ki kontenjanda hep şunu söylüyor, Semedo'yu gönderebilirdin diyorlar ya da bir başka oyuncuyu çıkabilirdin. Yani neden Talisca, takımın en çok gol atanı, en rakipler için tehdit olan bir oyuncu ve sezona çok iyi başlayan bir oyuncu. Çok iyi şut atan, çok iyi goller atan, santrafor oynayabilen, on numara oynayabilen. Yani çok farklı bir oyuncu Talisca. Beşiktaş dönemi de öyleydi. Fenerbahçe dönemi de öyle. İstatistikler varsa Talisca'nın getirebilirse arkadaşlar, 44 gol kaç, yani gol katkısı acayip ya. Yani baktığında nasıl böyle bir şey? Alex'in istatistiklerine erişmiş neredeyse. Yani öyle bir gücü var oyuncunun. Şimdi ve Fenerbahçe'den Talisca kendisi gitmek istemedi. Fenerbahçe gönderdi Talisca'yı.
1: O yüzden paylaşımlar yaptı.
2: O yüzden paylaşımlar yapıyor ama sağlıklı bir açıklama gelmedi Talisca ile ilgili. Çünkü bonservis de almıyorsunuz. Burada yönetim hani işte biz kontenjan nedeniyle gönderdik diyorsa, burada İsmail Kartal da hatalı, yönetim de hatalı, Oğuz Çetin de hatalı. Hepsi hatalı. Çünkü Asensio'nun olmadığı her maçta alınan beraberlikte dahil neden Talisca'yı gönderdiniz sorusunu taraftar soracak. Birkaç maç sonra Talisca'ya destek tezahüratları başlayıp yönetime ve İsmail Kartal'a oklar döner. İstifa demeye başlarlar. Taraftar bu konuda üzerine düşeni yapar. İşte o kombineler alır, işte bir formaya 6-7 bin lira verir, her türlü desteği verir ama eğer sen taraftarın göz bebeği olan bir oyuncuyu gönderip ondan daha iyisini almıyorsan ve başarısız sonuçlar geliyorsa taraftar bunu sorgular. Orada büyük sıkıntı yaşayabilir Fenerbahçe. Dilerim ki Fenerbahçe Roma maçını kazansın. Roma maçını kazanmak lig içinde moral olur. İsmail Kartal için, takım için. Yani Fenerbahçe'ye çok şey kazandıracak bir maç Roma maçı. Hem lige yansıyacak hem de Şampiyonlar Ligi sonrası için çok daha böyle aydınlık bir yol önünde Fenerbahçe'nin ortaya çıkar. Ama kaybedilen bir maçtan sonra bu lige de yansır. İsmail Kartal da zorda kalır, yönetim de zorda kalır. O yüzden bu maçta Fenerbahçe'nin en azından yenilmemesi lazım. Fenerbahçe'nin kadrosu kaliteli. Yani Roma tamam çok kaliteli bir takım ama Fenerbahçe de çok kaliteli bir takım. O yüzden özellikle yabancı oyuncular, çünkü yabancı oyuncuları Fenerbahçe'nin çok kaliteli. Greenwood'un maçı olsun mesela. Ya bunu yapabilir mi? Greenwood yapabilir. Vedat Muriç yapabilir mi? Yapabilir. Lukaku çok hazır değil. Ama bir de Kerem Aktürkoğlu'na bir çift lafım var. Bu kadar paralar kazanıyorsun. 50 milyon euroluk yatırım yaptı Fenerbahçe. Taraftarla didişiyorsun. Sahadaki oyuncularla didişiyorsun. Hakemle didişiyorsun. Biraz oyununa bak ya. Oyununa bak. Bu kadar Fenerbahçe sana bu kadar konforlu bir alan, imkanlar sunmuş. Böyle bir formayı vermiş. Oynatıyor. Ama sen hiçbir şey vermiyorsun ya. Geriye gidiyorsun. Ya bu o doğru değil. Bu takımın ahengini bozar. Takımdaki o kolej havasını bozar. Birisinin kötü oynarken bunu yapması kötü. Yani yakışmıyor. İyi oynarken oyuncunun nazını çekersin hocam. Goller atar, asistler yapar dersin ki ya adam işini yapıyor. O kadar da kaprisini çekelim. Ama kötüyken bunu yapıyorsan o zaman gel bakalım demesi lazım İsmail Hoca'nın. Sen ne yapıyorsun? Niye taraftara tepki gösteriyorsun? Niye rakiple didişiyorsun hakemle? Ya oyununa odaklanması lazım oyuncunun. Bugüne kadar hangi oyuncu, buna Messi, Ronaldo da dahil, hakeme tepki gösterip de haklı olduğu ispatlandı? Ya da hakem kararından döndü. Ya Messi'ciğim haklısın, Kerem'ciğim haklısın, hata yaptım, kararımı değiştirdin denen bir iklim var mı? Yok. O zaman niye itiraz ediyorsun? İtirazla bir yere gelinmiyor. Ya bizim ligimiz, şimdi yabancı maçları izliyoruz. Bu hafta da çok gördüm hocam. Ya foul yapıyorsun, kırmızı kartlık, elini kaldırıyor, bir şey yok. Taca çıkıyor senden, rakipten çıktı diye işaret ediyor. Ya bunları yapmayın, kameralar gösteriyor sizi, komik oluyorsunuz. 15-20 milyon euro kazanıyorsunuz ama sen rakibe potansiyel bir şekilde darbe indiriyorsun. Belki bacağı kırılacak, belki çok aylarca sahalardan uzak kalacak. Ya yapmaman gereken bir şeyi yapıp ben bir şey yapmadım diye elini kaldırıyor. Bunları yapmayın. Ama bu bir refleks olarak mı yapılıyor yoksa...
1: Belki o anki nabızla yapılan...
2: Ama hepsi yapıyor. Olabilir. Yapmasınlar işte, bunu diyorum. Yabancı maçlarda bunu görmüyoruz. Ama ben Fenerbahçe için 3 puandan daha fazla çok böyle kader maçı gözüyle bakıyorum bu maça. Hani ilerisi için bu maç çok önemli. Bu maçta yenilgi lige de moral bozukluğu devam eder, lige de yansır. Ama kazanırsa hem lig hem Avrupa için müthiş olur Fenerbahçe için. Hele şu formda Serie A'nın lideri Roma'yı yenmek müthiş olur. Yani Fenerbahçe'nin önünü açar. Roma maçını kazandıktan sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde de uçar gider. 16 hesapları yapar belki. Yani 24 derken 16 hesap bile yapabilir. Playoff oynamaz belki, 8 tane zor da. Ama Fenerbahçe'nin eksiği var. Yani Fenerbahçe hala savunmada sıkıntısı var. Skriniar birebir de çok iyi, evet. Fiziğini çok iyi kullanıyor ama geniş alanda yakalandığında ağır kalıyor, Abdülkerim Bardakçı gibi. Ake çok iyi. Ake ne yapsın? Ake yapılacak her şeyi yapıyor bence. İyi bir stoper. Ama orta sahada şimdi Kante'nin yanında büyük bir ihtimalle herhalde İsmail oynatacak.
0: Evet, öyle.
2: Gendüzi çok önemli ama Gendüzi'nin de bu sene bir kusuru ortaya çıktı. Çok itiraz ediyor. Çok agresif. Yani her pozisyonda sert, agresif. Tamam, biraz çok hırçın. İyi hırçın, hırçın daha iyi. Agresif değil de hırçın. Rakibe karşı hırçın, topa karşı hırçın. Kendisiyle de kavga ediyor. Bu onu yıpratıyor. Çok iyi bir oyuncu yoksa. Yani bak nerele mal oldu oradaki Lyon maçından, tabii, sonra hırslı halleri. Yoksa sen zafer kazanmışsın zaten. Vazgeçilmez bir oyuncu. Ama dediğim gibi Greenwood çok önemli. Hocamın dediği gibi Greenwood'dan savunma beklemeyeceksin. Aral Şimşir'den savunma yap demeyeceksin. Bu oyuncular önde problem çözen. Zaten niye alıyorsun? Aral'ı niye aldın? 21 asist yapmış değil mi? Juve ile birlikte 58 gole katkı vermiş iki oyuncu. Midtjylland gibi bir, evet, takımda 58 gol. Şimdi o ikiliyi almışsın buraya. Aynen oradaki gibi kopyala yapıştır. Orada nasıl oynuyorlarsa oynasınlar. Bırak arkadakiler düşünsün. Yani onlar gol atsın. Onlar iki tanesi, sen bir taneye. Ama ondan savunma yardımı beklersen, Greenwood gibi, Aral gibi oyuncudan, bu sefer ne oluyor? Önde faydalanamıyorsun. Yoruluyor oyuncu çünkü. Senin oyun, hani diyorlar ya, ben onu da çok hocam anlayamıyorum zaten. Savunmayı orta sahada kur diyorlar. Oyunun boyunu daralt. İşte hem takım yorulmasın hem orta saha daha güçlüsün. Arkaya atılan toplarda Jesus döneminde hatırla Fenerbahçe'yi. İşte, her pozisyon kaleciyle karşı karşıya kalınıyor. O risk çok sıkıntı.
0: Önde oynamanın bedeli var ama önde oynamanın avantajları da çok fazla var.
2: Atamayınca bedeli kötü oluyor hocam.
0: Evet, bravo. O şöyle, önde oynadığın zaman takımın boyu kısalınca kaybettiğin topu kazanman gerekiyor aynı, evet, anda. Anında, evet, kazanamazsan sıkıntı. Evet. Burada ne olur? Arkada oynayan oyuncuların çok güvenli olması lazım. Süratli olması lazım.
2: Bravo.
0: Uzun toplarda tehlike arz etmeyecek şekilde savunmayı kademeli bir şekilde tutman lazım. Hep uyanık olmak lazım. Biz hep ne deriz hocalık yaptım veya hocalarımız? Biz önde oynarken stoperlere şunu dersin: ya sen oyunu seyretme, sen işine bak, sen santrofor, senin yanında duruyorsa onun yanında dur, onu tut. Yani sen oyunu seyredersen dalarsın, santrfor başka tarafa gider.
2: Evet.
0: Farkında olmaz. Birçok pozisyonda böyle oluşuyor zaten.
2: Zaten izliyoruz hocam. Biz kenar şeylerinde arkada oyuncular var mesela. Kümeleniyorlar. Arkadaki oyuncuları unutuyorlar. Bunu dört büyüklerde de görüyorum. Anadolu takımlarında da görüyorum. O çok zor hocam ya. Onu yapamıyorlar. Oyunu seyrediyorlar. Çok zor.
0: Bak Barcelona'da mesela şeyden sonra, yeni hocadan sonra, Hansi Flick'ten sonra hep önde de oynuyor ve çok arkadaşlık veriyor. Bak bunu hala gidermiş değil. Onların da öyle bir sorunu var. Şimdi Fenerbahçe'ye gelince şöyle bir durum var. Zeki Müdürüm çok iyi izah etti. Yani Talisca'yı yolladığın zaman Talisca'nın alternatifi olarak Talisca'nın yerine, yani Lukaku olmadı ya, yakışmadı. Lukaku olmadı. O zaman Lukaku'dan daha iyisini alıp da Talisca'yı gönderseydin eyvallah. Ama Lukaku olmadı.
2: Şu an için olmadı hocam.
0: Şu an için olmadı. Bir de şu var. Acaba buradaki şey planlamada 10+4 planı olmasaydı zaten Talisca'yı bu yönetim falan göndermezdi. Ha şu, başka alternatifler oluşabilir miydi burada? Vardı. Seçenek vardı. Herkesin de gördüğü gibi ya, bir Semedo alternatifi olabilirdi. Semedo'yu yollayabilirdin, Talisca'yı tutabilirdin. Neden? Bu Asensio'nun sakatlık problemi uzuyor. Diyorum ya, geçen sene lig bitimine kala, 2 ay kala sakat. Sezon başladın hala sakat. Ya bunu atlamış olabilirler. Bunu atlamayacaksın.
2: Evet.
0: Burada planlamayı yaparken Asensio düzeldi. Asensio düzeldi, oynadı, tekrar sakatlandı. O yoksa ne olacak? Ha, Talisca evet. Bir Asensio değil. Stiller farklı. Asensio oyun kurucu, oyunu yöneten bir oyuncu.

0: Maçka tabii öyle değil, bir santrofor gibi. Bu kadar alternatif üretirken acaba acele mi hareket edildi onu bilmiyorum. Ha şu, Talisca'yı da verebilirsin ayrıca. Ama Talisca'yı veriyorsan muhakkak bir 8 daha iyi, numara aynen, koyacaksın.
1: Daha iyisini.
0: Şimdi Freddy verdiğin zaman, hem Freddy hem Talisca'yı verdiğin zaman orayı boş bırakamazsın.
1: Evet.
0: Orada bir boşluk oluştu. Ha çok uğraşmışlar almak için, olmamış. Ama işte onu
1: hızlı
0: verince
1: evet.
0: Olmuyor. Mesela burada vazgeçebileceğim başka oyuncu olabilirdi yani. Bunun içerisinde bir Semedo alternatifi vardı. Yani orada şey var.
2: Mert Müldür var
0: bir de şey var, 23 yaş altında
2: Mimović
0: var. Oynadığı iki hazırlık maçı var, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yazmışlar. Bakarsın sürprizdir. Perşembe günü Mimović'i oynatabilir İsmail Kartal. Yani eğer önde sen Greenwood'u oynatıyorsan arkası daha güvenli, daha süratli, emniyetli olması lazım. Yani Greenwood'dan nasıl faydalı bir göreceksin yoksa? Greenwood'u Fenerbahçe'ye maç kurtarsın diye, maçın skorunu elde etsin diye transfer ettin. Ha, Vedat Muriç. Bence iyi transfer. Ben orada şey yapamıyorum. Zeki Müdürüm'e, ben Vedat Muriç'in doğru transfer olduğunu düşünüyorum. Ama Lukok için aynı şeyi söylemiyorum. İşte burada biraz daha iyi çalışmasıyla, bak transferler iyi başladı Fenerbahçe'de, iyi gitti. Vedat Muriç, Ake, efendim sana söyleyeyim, Greenwood iyi geldi ama ondan sonra Lukaku olmadı. Hele Talisca gittikten sonra bir 8 numara ihtiyaç bariz bir şekilde ortaya çıktı. Neden? Asensio sağlıklı olsaydı bunları bir de söyler miydik biz? Belki de söylemezdik.
1: Doğru.
0: Asensio sağlıklı olsaydı biz bunları söylemezdik.
1: Hocam zaten maç bizim de işimiz bunları söylemek. Efendim? Bir hafta sonra bambaşka maç üzerinden değerlendirme yaptığımız için bir hafta sonra başka şeyler konuşuruz belki.
0: Orası da muhakkak ama her şeye rağmen diyorum ki Fenerbahçe yine de iyi bir kadrosu var. İyi bir kadronun içerisinde eksikleri var mı? Tabii ki var. Ya bazı yanılgılar olabilir mi? Bu olur. Her takımda olduğu gibi olabilir ama en kısa sürede bu eksikleri de Fenerbahçe giderebilecek bir takım. O gücü var, o kabiliyeti var. Ha keşke bu eksiklikleri, son hamleleri yapabilselerdi. Bir 8 numarayı çok almak istediler mesela. Ha bir stoper transferi yaptılar, çok doğru transfer bak.
2: Opong.
0: Çok doğru transfer. Ama Lukaku için aynı şeyi söyleyemiyorum. Ben de diyorum ki keşke Talisca kalsaydı Lukaku alınana kadar.
2: Belki açılır.
0: Açılır da bak şimdi. Lukaku'nun açılmasını söyleyeyim sana ya. Ben bunu anlatamadım. Arkadaşlara da söyledim. Ya geçen sene 36 dakika süre almış bir adam. Bu sene açılmasa en az 1-2 ay alır.
1: Tabii.
0: Yok hazırım diyor, yok bilmem. Ya her futbolcu ben hazırım der.
1: Tabii.
0: Asensio da ben hazırım dedi. Ben orada İsmail Kartal'a hak veriyorum. Asensio hazırım dedi, çıktı maçta sakatlandı. Değilsin hazır o zaman.
1: Burada şu
0: şimdi burada hocanın da günahını aldılar Asensio konusunda. Asensio hazırım diyorsun ama çıkıyorsun sakatlanıyorsun be kardeşim, hazır değilsin.
1: Maç sözleşmeye yazılan şu maç başı ücretler yüzünden oyuncular hep hazırım diyor. Yani sakat bile oynayanlar vardır emin olun.
0: Ya
1: başka takımlarda da genelde böyle oluyor. Onu yazmamak lazım aslında. Ona performans primlerini yazıyorsun, doğru, çok güzel. 5 gol 10 gol forvetlere. Ama maç başına zaten 7-8 milyon euro alınca maç başına koymayın. Koyunca işte oyuncu o parayı da almak istiyor. O yüzden de hazır olmasa da oynuyor.
0: Yani ama işte oynamak istiyor.
1: Tabii.
0: Öyle diyelim.
1: Aynen ama sahada veremiyor.
0: Oynamak istiyor. O zaman oynatmayacaksın yani. O zaman
1: hazır oynatmayacaksın.
0: Hazır değilse oynatmayacaksın. Ben sana söyleyeyim şimdi. Fenerbahçe 60. dakikadan sonra görüyoruz ki sıkıntı yaşıyor.
1: Evet.
0: Sıkıntıyı niye yaşıyor biliyor musun? En büyük sıkıntıyı söyleyeyim ya. Lukaku oyuna giriyor, ondan yaşıyor ya.
1: Top tutamıyor.
0: Lukaku top tutamıyor, aldığını dönemiyor. Çünkü hazır değil Lukaku. Aynen. Yani bu kimseyi kandırmasın ya, biz görüyoruz ya. Ya sevgili İsmail Hoca ya, oynatma kardeşim ya. Oynatma, bu adam hazır değil. Oynatma, görüyoruz biz bunun hazır olmadığını.
2: Bu sefer de Vedat Muriç'e çok
0: yetinmeyecek mi? Hayır, bilsin Vedat Muriç taşır onu. Vedat Muriç'in o potansiyeli var. 60 küsüncü dakikada hak Lukaku'yu alacaksan son 10 dakika al. Belçika milli takımda öyle yapıyorlardı. 10 dakika 7 dakika kalalım. Çünkü o kadar performansı. Onun bir yarım saat bir performansı yok.
1: Şu anda.
0: Öyle istediği kadar hazırım desin. Biz görüyoruz. Görüntü hazır değil. Bir tane top alıp dönüp şut attığını gördün mü? Sen bu kadar maç oyuna girdi ya.

0: Yani bazı şeyleri Fenerbahçe'de doğru planlama, en azından bu saati dilim içerisinde buraya kadar geldi. Biz şimdi bundan önce yapılanları değil, bundan sonra ne yapacaklarına bakmamız lazım. Bu Şampiyonlar Ligi maçı, Zeki Müdürüm de dedi ya, kazanabilirsin, Roma uçmuyor, kaçmıyor. Fenerbahçe de çok iyi bir takım, çok iyi bir kadrosu var. Biraz cesaretli ve cesur olmak lazım. Ama cesaretli, cesur olmak demek değildir ki Batuhan, rakibe habire hubura saldır.
1: Tabii.
0: Öyle bir şey değil. En iyi cesaret, iyi savunma yapmaktır. Savunma yapmadığın zaman bu işler olmaz. Evet. Ülkeler biliyorsun, ülkelerin savunma bakanlığı vardır. Ha. Hücum bakanlığı yok. Hiçbir ülkede hücum bakanlığı yoktur.
2: En iyi hücum savunmadan başlar değil mi?
0: Ya zaten
2: kaleciler de artık ayağı iyi
0: olsun. En iyi savunma aslında hücumdur. Evet. Lafı neden konuşulur biliyor musun? Eğer hücumdan savunmayı başlatırsan en iyi hücum savunmadır.
2: Evet. Doğru.
0: Rakibi, işte demin dediğimiz konu sevgili müdürüm. Niye öne çıkarıyoruz takımları? Öndeki alanı daraltalım, evet. Orta saha öne gitsin. Kaybettiğimiz topu çok kısa sürede geri kazanalım.
2: Takım yorulmasın bir de.
0: Takım yorulmasın. Aynen. Daha ona göre de, ama arkadaki önlemlerini çok iyi alacaksın.
2: Tabii orası çok
0: doğru önemli. Oyun odur. Ya biz yıllarca Trabzonspor'da şampiyon olduğumuz yıllarda hep böyle oynuyorduk ya. Biz taktik maktikle oynamıyorduk bunu ya. Bak. Doğaçlama önde oynuyorduk, orta çizgide oynuyorduk. Libero Necati, Libero Necati abiydi, kaleci Şenol abiydi.
2: Aslında en güzel.
0: İkisi de süratliydi.
2: Doğaçlama oyun biliyor musun? Futbolcular kaliteliyse doğaçlama oyun çok güzel bir oyun.
0: Zeki bak müdürüm, ikisi de süratliydi. Necati abi de, kaleci Şenol abi de çok süratliydi. Ya bu savunma arkasına top at. Onlar, Necati abi, kaleci Şenol abi çıkardı, hemen alırdı. Ya sen böyle oyuncuların varsa bunu böyle oynarsın. Ya da buna başka türlü önlemler de alabilirsin. Yani yaşadıklarımızı da burada evet. anlatmak lazım. Yani bugün hep uğraşılıyor şimdi Avrupa'da. Demin Barcelona örneğini verdim. Ya hep evet. önde oynuyor. Sen evet, ediyorsunuz evet. Barcelona. Evet. Tek çizgi önde. Ama kalecisi o kadar süratli değil. Çok da gol yiyor ama Barcelona bir şeye güveniyor. Ben ileride diyor, kaybettiğim topu hemen kazanabilirim diyor ve gol yaparım. Yediğinden çok fazla atıyor.
2: Tabii.
0: Sen de yediğinden fazla atıyorsan zaten sıkıntı yok. Fenerbahçe'nin bu potansiyeli de var. Yani bu potansiyel inşallah şey düzelir. Asensio düzelir. Bazı sorunlar çözülür Fenerbahçe.
2: Milli maç arası ilaç gibi gelecek aslında.
0: Fenerbahçe, ya bu arayı Fenerbahçe'nin iyi geçmesi
2: Trabzon'a,
0: lazım.
2: Fenerbahçe'ye, hatta Galatasaray'a Osimhen var, Lemine var, çünkü büyük takımlara ilaç canım, gibi gelecek.
0: Hepsine öyle olacak. Yani kalkıp da şimdi biz Roma maçında Fenerbahçe bu maçı dönüm maçıdır, şu maçıdır, bu maçıdır deyip de stresi sokmamıza gerek yok. Fenerbahçe Roma maçını kazanabilir de, kaybedebilir de, beraber de. Bu üç sonuç olabilir.
2: Ne kadar güzel hocam. Böyle tribünün de, camianın da böyle düşünmesi lazım.
0: Hocam, bu
2: daha ligin
0: böyle.
2: Başı İsmail Kartal. Şimdi Roma maçı diyelim. Allah korusun. Farklı bir yenilgi aldı Fenerbahçe. Ya Şampiyonlar Ligi çok normal. İsmail Kartal istifa, size yönetim istifa. Bunlar doğru değil.
0: Ya sen deminki programda Galatasaray'la ilgili program dedin. Yani Okan Buruk Frankfurt'tan 5 tane yedi geldi. Genellikle şampiyon
2: evet.
0: oldu.
2: Evet. Şampiyonlar Ligi'nde de gitti. Gruptan
0: çıkamadı.
2: Playoff'tan.
0: Yani bu yarınki maçı bir dönüm maçı olarak ben görmüyorum. Yani görenlere de görmemesini tavsiye ederim. Sonuçta bir Şampiyonlar Ligi'ne başlangıç maçıdır bu. Daha bundan sonra oynayacağı 7 tane daha maç vardır. Takım rayına oturacaktır. Takım dengesini bulacaktır. Asensio'da döndükten sonra bu sorunlar büyük bir ihtimalle azalacaktır. Tabii dönerse inşallah döner. Ya bir takım çözümleri takım içerisinden de İsmail Kartal'ın üretmesi lazım. Yani o da bir şeylerin arkasına sığınmadan, ki bu ben bugüne kadar sığındığını da görmedim. Bence de orada gereken neyse yapacaktır.
3: Yeni bir şeyler türemesi lazım.
0: Türemesi lazım yani şu. Oyun formatında en azından Şampiyonlar Ligi formatı farklı olduğunu gördük. Ben buna güvenerek bunları konuşuyorum zaten. Ligde hep Gençler Birliği maçında mesela. Ya o maça kötü başlamak zaten İsmail Kartal'ın karnesini zayıfa düşürdü. O maçı kazansaydı böyle olmayacaktı. Çünkü evet. Baştan nasıl gidersen öyle devam edersin diye bir laf vardı. Böyle evet. yani
2: doğru.
0: iyi git. Ya şu maçı bir alsaydı keşke. Bunlar olmazdı. E şimdi 3 tane maçta 6 tane gol yemişsin abi. Resim ortada ya. Resim ortada.
2: Kaleci
0: bir de,
2: iyi, çok iyiyken bir de.
0: Bravo. Bir de Ederson'un çok iyi oynamasına rağmen ya. Senin çok iyi yendiğin Konya maçında 2 tane gol yediğin maçta

0: Tabii çalışmak lazım, görmek lazım orada. Şimdi Mason Greenwood'u acaba Vedat'la birlikte aynı Talisca'yı kullandığı gibi kullanıp bir tarafta Oğuz'u, bir tarafta Kerem'i veya Nene'yi kullanır mısın maçta? Nene savunmaya çok yardım eden bir oyuncu. Abi şimdi bir de rakibin senin üçlü oynuyor, üçlü savunma oynuyor. Abi şimdi İsmail Hoca bu maçı acaba üçlü savunmayla başlar mı? 3-5-2. Bak şimdi çok güzel bir şey oluşur. Neden? 3-5-2. Bildiğimiz 3-5-2. Klasik. 3-4-3 demiyorum. 3-5-2 oynayıp Vedat Bur için yanına Mason Greenwood'u koyup o iki stoper üstüne sürer mi? Bak ben bunları düşünüyorum mesela. Ya bunlar mesela diyorlar ki üçlüyü çok uğraşmaz. Ya üçlüyü zaten bu oyuncuların çoğu Ake, Manchester City'de yıllarca oynadı. Evet. Škriniar
1: oynadı.
0: Inter'de galiba.
1: Evet, hep Inter'de oynadı.
0: Oynadı. Yani bunun için şeye gerek yok.
1: Çok hocam orta saha üçlüsü nasıl olacak peki?
0: Hocam orta sahaya İsmail Kante'yi koyacaksın. Tamam. Sağ tarafa Semedo veya Mimović, sol tarafta Archie Brown. Önde de
2: İrfan mı?
0: Yok, İrfan'ı artık oraya koyamazsın. Greenwood.
2: Greenwood 10 numara pozisyonu.
0: Oğuz.
2: Bence de.
0: Oğuz'u koyacaksın.
2: Kerem.
0: Oğuz, Kerem.
2: Greenwood'u 10 numara oynatmak daha mantıklı. Skor alırsın. Daha az yorulur.
0: 3-4-3'te yapabilirsin. Bak 3-4-3'te de olur, evet. İsmail Kante, ondan sonra Greenwood, solda Oğuz, sağda Greenwood, Vedat Muruş da olabilir. Yani bu da bir çözüm çünkü. Çünkü rakibin üçlü oynuyor, 3-4-3 oynuyor ama 3-4-3'ü de öyle bir kapalı oynuyor ki 3-5-2 gibi oynuyor bazen. Yani hücum anına geldiği zaman aksiyonlar, yerler değişiyor, korumlar değişiyor. Yani biz ne tabelaya bak, tahtadaki dizilişe bakmamamız lazım. Oyuna başladığımız diziliş oyun içerisinde değişen dizilişlere dönüşür. Bu futbolun doğal bir şey, konumudur yani. Sen 4-4-2 oynadığın zaman da bir anda 2-4-4-1 oluyorsun. Yani her şey olabiliyor yani. Çok farklı olursun. İki savunmayla oynuyorsun bazen ya. İki stoperle, bu sağ bekin de ucunda, sol bekin de ucunda. Bir ön liberonun birini bırakıyorsun, diğerleri hepsi ucunda oluyor. Barcelona böyle oynuyor ya. Evet. İki işi bırakıyor. Yani üçlü de tercih edebilir İsmail Hoca, bir sürpriz yapabilir. Ki yeni alınan Oponku.
1: Evet, Oponku var.
0: Onu da kullanabilirsin eğer, çünkü çok süratli bir üçlüsü var önde. O zaman zaman ikili oluyor. Roma'nın.
1: Sol kanat bekinde Archie Brown da değerlendirilir ki Mourinho'nun döneminde 3-5-2'sinde Mourinho'nun Archie Brown
0: da orada iyi performans verir. Semedo da aynı üçlüde çok iyi performans verir. Çünkü sağ tarafta Ponk'u kullanırsın, onun kademesine girer. Sol tarafta Ake'yi kullanırsın, Archie Brown kademesine girer. Birçok alternatif burada üretilebilir. Orta sahada Kante ile İsmail'i koyarsın, rakibin orta sahasına oynatmamaya çalışırsın.
1: Hocam çünkü son maç artık Kante benim başımı döndürdü. Derbi maçında.
0: Bravo.
1: Çok iyi bir performans. Benim başım döndü. Ben basın tribünü.
0: Kante'nin bu seneki performansı sürekli.
2: Peki Kante bu kadar iyiyken Fenerbahçe ikinci yarıda niye bu kadar pozisyon yedi? Ya da Beşiktaş niye bu kadar pozisyona girdi?
0: Bir tek Kante ile olmadı ya. Bak, bir tek Kante ve bir tek Ederson'la Beşiktaş maçı yetmedi. Yetmez, ikisi
2: Beşiktaş'ın
0: var.
2: Beşiktaş'ın orta sahası daha iyi çünkü. Çok güçlü orta sahası.
0: Sen bırakırsan herkesin iyi olur.
2: Beşiktaş'ın orta sahası Galatasaray'dan da güçlü.
1: İlk yarıda bir de Orkun Kökçü çünkü silik bir performans sergilemişti Beşiktaş'ta.
2: Beşiktaş'ın orta sahasında hem süpürücü hem de iz sürücü Orkun Kökçü gibi bir adam var. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun, hepsi süpürücü. Kante, Genduzi, İsmail. Süpürür oraları ama iz sürüp öne doğru gidemez.
1: Top taşıyamaz.
2: Orada işte Talisca, Asensio'n varken sen orta sahada iyisin ya da daha rahat hücum yapıyorsun. Onların ikisi de yokken İrfan Can Kahveci ile olmuyor. Olmuyorsa o zaman Greenwood'u dene mesela. Zaten senin zaten kenarda kanatlarda oyuncuların var. Çok iyi oyuncuların var. Greenwood'u orada deneyebilirsin. Bilmiyorum tabii, Greenwood öyle bir maç içerisinde sorumluluk alır mı? Nasıl olur?
1: Geriye geldi Greenwood zaman zaman. Sorumluluk aldı yine orta sahanın arkasından sürekli.
2: Ama işte yanlış. Yorulmaması lazım Greenwood'un.
0: Fenerbahçe'nin yediği golde Rıdvan'ı takip etti. Arkasına baktı. Škriniar var. Škriniar'a bıraktı. Škriniar da Rıdvan'a hiç bakmadı bile. Yani bir adım gitse golü yedirtmeyecekti. Ben onu söylüyorum.
2: Ama Greenwood'u yormamak lazım işte. İşte önde ben, kullanmak lazım.
0: Ona bir konfor olarak.

0: Açacaksın tabii, senin tabii, önemli silahın tabii, o çünkü.
1: Aynen.
0: Asensiyon yoksa o, ondan faydalanacaksın.
2: Şu anda o. Evet. Maçla ilgili yine dilersiniz son yorumlarınızı alalım.
1: Ya Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Çok zor bir maç ama
2: yavaş yavaş veda
1: Fenerbahçe'de edeceğiz. Dediğim gibi oyuncular biraz da kendileri için oynayacaklar. Hem Fenerbahçe için oynayacaklar hem de kendileri Şampiyonlar Ligi. Yani daha ötesi yok. Futbolun Dünya Kupası'ndan sonraki en büyük organizasyonu.
2: Evet.
1: O yüzden herkes iki kişilik mücadele edecek. Başka türlü olmaz.
0: Ya ben Fenerbahçe'nin yani bu maçta öyle çok karaları bağlayacak bir maç olduğunu düşünmüyorum. Tekrar söylüyorum. Şampiyonlar Ligi formatını İsmail Kartal doğru tercih ediyor. Kompakt bir oyun oynatmaya çalışıyor. Bu oyun da bana göre Fenerbahçe'ye bir skor verecektir. Yani pozitif yönde bir katkı verecektir. Yani yenemezsin diye hiçbir şey yok. Fenerbahçe'nin de çok güçlü bir kadrosu var. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Sadece ve sadece bu maçlarda gol yemeyeceksin. Gol yememeye dikkat edeceksin. Önce ayakta kalacaksın. Sağlam 0-0'a gideceksin. Bir puan cepte olacak. Yani acil bir gol paniği yapıp da ben yeneceğim, seyirci benim arkamda, şu bu falan, uymayacaksın. Bildiğin oyunu disiplinli bir şekilde sonuna kadar taşıyacaksın. Oyun disiplinine sadık kaldığın zaman bu işler olur.
2: Seyirci baskısı da tabii çok büyük. Kadıköy'de oynamak artık Fenerbahçe için de
1: evet,
2: zor bir hale geldi. Tabii dileyelim Fenerbahçe, temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını kazanır. Tabii aynı şekilde bir diğer temsilcimiz Galatasaray için de aynı dileklerde bulunuyorum. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde yürekten başarılar dileyelim. Ve programımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür
2: ağzınıza
1: ederiz.
2: Ağzınıza sağlık. Harika. Çok güzel bir program
0: teşekkür
2: oldu.
0: Ederiz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Sevgili izleyenler, Spor Ajansı'ndan bugünlük bu kadar. Bizden hemen sonra gün ortası ekranlarınızda olacak. Al Spor ekranlarından ayrılmayın. Mutlu günler.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
2: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
3: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Spor Radyo.
7: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 8 Eylül 1609 yılında Mimar Sedefkar Mehmet Ağa 1. Ahmet'in isteği üzerine Sultanahmet Külliyesi'nin inşasına başladı. Külliye 8 yıl sonra tamamlandı ve kullanıma açıldı.
7: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Bir reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
11: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
12: Serkan!
13: Efendim abi?
12: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
14: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
15: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
16: Empara. Enpara, bankanın güzeli.
17: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Reklam. Aspor Radyo.
18: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
19: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
18: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Reklam.
11: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
20: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: okul zili çalmadan diğer Arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
6: Spor Radyo.

Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca öne çıkan gelişmelerle karşınızda olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı bugün itibarıyla başlıyor değerli izleyenler. Temsilcimiz Galatasaray'da ilk maçına Sporting deplasmanına çıkacak. Mücadele saat yarın saat 22'de oynayacak.

0: oynanacak.
1: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor. Sarı Kırmızılılar lig aşamasının ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olacak. Süper Ligi şampiyon tamamlayarak doğrudan kupaya katılan Galatasaray, 1993'ten beri Şampiyonlar Ligi adıyla oynanan turnuvada 19. kez boy gösterecek. 2000-2001 ve 2012-2013 sezonlarında çeyrek final oynayarak en büyük başarısını elde eden Sarı Kırmızılılar, geçen sezonsa son 16 turunda mücadele etti. Galatasaray'da zorlu maç öncesi 3 önemli eksik bulunuyor. Nijeryalı yıldız Osimhen'in yanı sıra Lemina ve Singo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'da Portekizli yıldız Leao ise altyapısından yetiştiği Sporting'e karşı mücadele edecek. Leao, Portekiz ekibinde sadece 5 maçta oynadıktan sonra 20 milyon euro karşılığında Lille transfer olmuştu. Portekiz futbolunun köklü kulüplerinden Sporting, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Yerel ligi ikinci sırada bitiren Lisbon ekibi bu sezona etkili bir başlangıç yaptı. 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Sporting 13 puan topladı. Transfer döneminde Quenda, Hulmant, Diomande, Trinçao gibi önemli isimlerini satan Portekiz temsilcisi 200 milyon euro gelir elde etti. Sporting, Salazar, Ba, Dumbia, Altimira, İran Kunda gibi oyuncuları kadrosuna kattı ve 123 milyon euro harcadı. 378 milyon euroluk kadro değerine sahip başkent ekibinde Kolombiyalı forvet Luis Suarez çok formda. Yaz döneminde adı Fenerbahçe ile anılan 28 yaşındaki oyuncu 4 gol 1 asist kaydetti. Lisbon'daki José Alvalade stadında oynanacak Sporting Galatasaray maçı 22'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.
0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş'la Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu da yer aldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını temenni ederken Türkiye Futbol Federasyonu'na da başarı dileklerini iletti. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ziyaretin ardından Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu'ya A milli takım forması da hediye etti. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu tercihleri eleştiriliyor değerli izleyenler. Özellikle yerli futbolcular deneyimli teknik adamdan forma şansı bekliyor.
2: Fenerbahçe'nin unutulan yerlileri forma rekabetine girmeye çalışıyor. Mert Müldür, Levent Mercan, Bartu Elmas ve İsmail Yüksek gibi isimler teknik direktör İsmail Kartal'dan görev bekliyor. Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Başkan Aziz Yıldırım Mert Müldür hakkında Mert Müldür'den neden faydalanmıyorsunuz sorusunu sormuştu. Teknik direktör İsmail Kartal Mert'e Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig dahil 10 maçta sadece 4 kez şans verdi. Bir defa ilk 11'de görev yaparken 3 karşılaşmada sonradan oyuna girdi ve hiç 90 dakikayı tamamlayamadı. İsmail Kartal'ın forma vermediği bir diğer isimse Levent Mercan. Çok iyi bir hazırlık kampı geçiren tecrübeli sol bek resmi maçlardaysa sadece 4 kez görev aldı. Ligdeki Gençler Birliği maçına ilk 11 başlayan Levent o mücadelede asist yapmasına rağmen kalan 3 maçta sonradan oyuna girdi. Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek ise ilk 11'i unuttu. Bu sezon 7 karşılaşmada forma giyen İsmail de ligin açılış haftasındaki Gençler Birliği mücadelesine 11'de başlamıştı. Tecrübeli oyuncu kalan haftalarda hem lig hem de Avrupa'da kulübede oturdu. İsmail bu sezon hiçbir maçta 90 dakika sahada kalmadı. Bu sezon daha fazla şans bulacak söylenerek takımda kalan Bartu Elmas'ta unutulanlar isimler arasında yer alıyor. Bartu hazırlık kampının dikkat çeken isimlerinden olmasına rağmen sadece 3 resmi maçta 78 dakika forma giyebildi.
0: Beşiktaş derbisini tribünde izlerken kalp krizi geçiren Fenerbahçeli taraftar Gerçek Yaşar Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.
3: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izlediği tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sarı lacivertli taraftar Gerçek Yaşar'ın naaşı Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi. Çoban İstadı'nda 5 Eylül'de oynanan karşılaşma

0: Korona sırasında tribünde kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren 48 yaşındaki Gazi Yaşar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı İstanbul'daki işlemlerinin ardından Mut ilçesindeki Lalpaşa Camisi'ne götürüldü. Buradaki askeri törene Yaşar'ın ailesi, yakınları ve sevenleriyle birlikte Fenerbahçe yöneticileri, askeri ve mülki yerel yetkililer katıldı. Yaşar'ın naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından belediye yeni mezarlığına defnedildi. Gerçek Yaşar'ın 2003'te jandarma asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl'de gazi olduğu, daha sonra Mut Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığı belirtildi. Yaşar'ın oğlu Gazi Yaşar'la ilk kez tribünden maç izlemek için Çoban İstadı'na gittiği, müsabakanın ikinci yarısında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
1: Sezona iddialı başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano kısa sürede farkını ortaya koydu.
2: Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde yaptığı güçlü başlangıcı Fenerbahçe derbisinde aldığı galibiyetle taçlandırdı. Türkiye'deki ilk derbi sınavından zaferle ayrılan İtalyan teknik adam, kısa sürede takıma kazandırdığı oyun disiplini, mücadele gücü ve çalışma anlayışıyla dikkat çekti. Sezon hazırlıklarına planlanandan 4 gün önce başlayan Italiano, Slovakya kampında takımına 6 hazırlık maçı oynattı. İki farklı günde çift maç programı uygulayan deneyimli çalıştırıcı, yüksek tempolu ve zaman zaman çift idmanlarla oyuncularının fiziksel seviyesini yukarı çekti. Hazırlık döneminden itibaren maç temposuna büyük önem veren Italiano'nun bu yaklaşımı sezonun ilk bölümünde sahaya yansıdı. Beşiktaş, Italiano yönetiminde çıktığı 10 resmi karşılaşmanın 8'ini kazanırken yalnızca 2 kez mağlup oldu. Siyah beyazlar bu süreçte 6 mücadelede kalesini gole kapattı. Geçtiğimiz sezon özellikle maçların ikinci yarılarında fiziksel olarak düşen ve gol yedikten sonra oyundan kopan Beşiktaş da bu tabloda değişti. İtalyan yönetimindeki siyah beyazlar bu sezon geriye düştüğü karşılaşmalarda reaksiyon gösteren ve skoru lehine çevirerek maç kazanabilen bir takım kimliği kazandı. Italiano'nun antrenmanlardaki enerjisi de dikkat çekiyor. Futbolcularından yaklaşık yarım saat önce sahaya çıkan deneyimli teknik adam, idmanları kenardan takip etmekle yetinmiyor. Zaman zaman oyuncularıyla birlikte koşulara katılan Italiano, çalışmalar boyunca takımın içinde yer alıyor. Futbolcularıyla birebir iletişimde büyük önem veren Italiano, antrenmanların ardından özel görüşmeler gerçekleştiriyor. Daha az süre alan isimleri de çalışmaların içerisinde aktif şekilde kullanan deneyimli teknik adam, kadrodaki rekabeti canlı tutarken bütün oyuncularına hazır olmaları gerektiği mesajını veriyor. Saha içinde de görev paylaşımına önem veren Italiano, oyuncularından sürekli hareket halinde olmalarını ve baskıdan vazgeçmemelerini istiyor. İtalyan teknik adam, birlikte hareket eden, fiziksel gücü yüksek ve kompakt bir Beşiktaş oluşturmayı amaçlıyor.
1: Dušan Vlahović'in Beşiktaş kariyeri muhteşem başladı. Sırp Yıldız 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 3 lig maçında 4 gole ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.
3: Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dušan Vlahović siyah beyazlı formayla Süper Lig'e yaptığı etkileyici başlangıçla dikkatleri üzerine çekti.

0: Fenerbahçe karşısında takımına 3 puanı getiren, golü kaydeden 26 yaşındaki santrfor ortaya koyduğu performansla önemli bir istatistiğinde sahibi oldu. Vlahovic 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 3 Süper Lig karşılaşmasında 4 gole ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu. Sırp Yıldız'ın yüksek gol performansında teknik direktör Vincenzo Italiano ile yakaladığı uyum öne çıkıyor. Vlahovic'in kariyerinde Italiano yönetiminde ortaya koyduğu rakamlar ikili arasındaki başarılı birlikteliği gözler önüne seriyor. Vlahovic, Italiano'nun çalıştırdığı takımlarda toplam 29 karşılaşmada görev yaptı. Bu mücadelelerde 2322 dakika sahada kalan yıldız golcü, rakip fileleri 24 kez havalandırırken takım arkadaşlarına da 4 asist yaptı. Böylece Italiano yönetiminde toplam 28 gole doğrudan katkı sağlayan Vlahovic, sahada kaldığı her 83 dakikada bir skor katkısı üretmeyi başardı.
1: Beşiktaş'ın Benin'li yıldızı Junior Olaytan değerini 2 milyon euro artırdı.

0: Junior Onaita'nın yükselişi devam ediyor. Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında Göztepe'den kadrosuna kattığı Beninli futbolcu sahadaki performansını piyasa değerine de yansıttı. Siyah beyazlıların bonuslarla birlikte 6 milyon euro bonservis bedeli ödediği 24 yaşındaki oyuncu Göztepe'de forma giydiği dönemde 1.2 milyon euro piyasa değerine sahipti. Beşiktaş'a transferinin ardından değeri 5 milyon euroya yükselen Olaytan bu sezonki performansıyla birlikte 2 milyon euro daha değer kazandı. Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesinin ardından takımın önemli parçalarından birine dönüşen Olaytan, bu sezon oynanan 11 maçın 10'unda ilk 11'de sahaya çıktı. Rakibe uyguladığı şiddetli baskı, yüksek enerjisi ve mücadeleci futboluyla öne çıkan Olaytan, hücumdaki katkısıyla da teknik heyetin güvenini kazandı. 4 asiste Beşiktaş'ın bu alandaki en başarılı oyuncusu konumundaki Olaytan, son oynanan derbideki performansıyla da dikkatleri üstüne çekti. Beninli futbolcu sergilediği performansta taraftarlarında beğenisini kazanan isimler arasında yer alıyor.
1: Gençler Birliği'ne 5-0'la geçen Trabzonspor Süper Lig'de 55 hafta sonra en farklı galibiyetini aldı.
2: Trabzonspor Gençler Birliği engelini 5-0'lık skorla aştı. Son iki resmi maçını kaybeden Bordo Mavililer, Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası göreve gelen Hüseyin Çimşir'le zafere uzandı. Karadeniz ekibi Süper Lig'de 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde etti. Ligde en son 2024-25 sezonunun 19. haftasında 12 Ocak 2025 tarihinde sahasında Antalyaspor'u 5-0 yenen Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısından aynı skorla ayrılarak 602 gün sonra en farklı galibiyetine imza attı. Ligin 3. haftasında Ahmet Sportif faaliyetlere deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor, Çimşir yönetiminde çıktığı Gençlerbirliği maçında moral bularak çıkışa geçti. Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'da görev yaptığı 2019-20 sezonundaki ilk maçında da yine farklı galibiyet görmüştü. Bordo Maviler, teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine göreve getirilen Çimşir'le ligin 18. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 6-0'lık sonuçta mağlup etmişti. Trabzonspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Fatih Tekke ile en farklı galibiyetini ise 2025-26 sezonunun 8. haftasında sahasında Kayserispor karşısında 4-0'lık sonuçla almıştı. Bordo Mavili takımda 539 gün görev yapan Fatih Tekke yönetiminde 48 lig maçına çıkılırken en fazla 4 farklı galibiyet elde edildi.
1: Trabzonspor'da Muhammed Salah fırtınası esiyor. Bordo Mavililerin Mısırlı yıldızı son 5 sezonun en golcü başlangıcını yaptı.
3: Muhammed Salah Trabzonspor kariyerine harika başladı. Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup eden Bordo Mavililer'de Mısırlı Yıldız ilk 4 haftalar itibarıyla son 5 sezonun en golcü başlangıcını yapan oyuncu oldu. 1-1 sona eren Kasımpaşa müsabakasının 58. dakikasında oyuna giren 34 yaşındaki futbolcu Trabzonspor formasıyla ilk kez sahaya çıktı. İlk 11'de başladığı Başakşehir maçında 2 gol atarak takımının galibiyetinde başrol oynayan Salah, Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 kaybedilen maçta da bir kez ağları havalandırdı. Mısırlı Yıldız son olarak Gençlerbirliği karşısında penaltı noktasından fileleri sarstı. Trabzonspor'un ligde attığı 9 golün 4'üne imza atan Salah, takımının ilk 4 haftadaki en golcü oyuncusu oldu ve büyük beğeni topladı.
4: Muhammed Salah. Salah yerde. Hakem oyunu durduruyor. Top Trabzonspor'un.
3: Karadeniz ekibinde ilk 4 haftada 4 gol atan son oyuncuysa Anthony Vakeme'ydi. Nijeryalı futbolcu Bordo Mavililerin şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda ligin ilk 4 haftasında 4 kez gol sevinci yaşamıştı.
1: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Korendon Alanyaspor Çaykur Rizespor deplasmanında tek gol

0: ile kazandı. Maç sonu açıklamaları birlikte izleyelim.
1: Once again, a good start for...
2: Bir kez daha maça iyi bir başlangıç yaptık. Kornerden bulduğumuz bir pozisyon var. İlk 10 dakika iyi futbol oynadık diyebilirim. Sonrası bir anda özellikle top bizdeyken bir güven kaybı yaşadık. Baskı şiddetimiz düştü. Birinci topları, ikinci topları kaybetmeye başladık. Oyundan düştük bu şekilde. Buna rağmen Rize çok fazla pozisyon üretemedi. Sadece kornerden buldukları bir pozisyon var. Onu da Lima uzaklaştırdı. Ama yine de aslında bizim 10 dakikalık iyi başlangıç Rize devreye kadar iyi bir yanıt verdi diyebilirim. Devrede bazı detayları değiştirdik ve bu anlamda da ikinci yarıda daha iyi başladık. Daha net pozisyonlara biz girdik. Ruan'la girdiğimiz bir pozisyon var. Gol attığımız pozisyon. Ondan sonra 2-3 tane tehlikeli kontra atak Elia ve Omar'la. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki zor bir galibiyet. Çünkü Rize gerçekten iyi bir takım. Çok iyi çalışıyorlar. İyi baskı yapıyorlar. Ama biz hak ettiğimizi düşünüyorum.
3: Söylenecek çok fazla bir şey yok. Üzgünüz. Taraftarımızı mutlu edemedik. Bir an önce bu maçı unutup cumartesi günkü, yarından itibaren cumartesi günkü maça hazırlanmaya çalışacağız. İki tane deplasman aldığımız galibiyeti maalesef evimizde taçlandırmayı beceremedik. Şimdi önümüzde iki tane deplasman maçımız var. Eyüp ve Göztepe. Yarından itibaren Eyüp maçına hazırlanıp tekrar bir ivme yakalamak istiyoruz.
0: Gaziantep Futbol Kulübü ise Göztepe deplasmanında 4-2 kazandı. Yine maç sonu açıklamaları izleyelim.
4: Goals, this is our the same big problem in damage now.
5: Benim burada bulunduğum 3 senedir yaşadığım en kötü 45 dakikaydı. Gerçekten olabilecek tüm kötü şeyler bu 45 dakikada yaşandı. Tüm yapabileceğimiz tüm olası hataları oyunumun bölümünde yaptık. Gerçekten sahada bir Göztepe'nin oyun şeklini hiçbir şekilde yansıtamadık. Aynı zamanda hem ofansta hem de defansta bütün ikili mücadeleyi kaybettik. Sadece savunmada değil, öndeki oyuncularımız da bütün ikili mücadeleyi kaybetti ve bu bizim için büyük bir sıkıntı. Bu 3 senedir oluşturduğumuz birlikteliğimizi kesinlikle bozmamamız gerekiyor. Ancak hep beraber bu negatif ortamın içerisinden çıkabiliriz ve aynı zamanda da sakatlı olan stoperlerimizin savunma hattına geri dönmesi bir an önce çok önemli. Onlar gelince orada daha güçlü olacağız çünkü şu anda çok fazla gol yiyoruz. Bu bize büyük zarar veriyor. Bu bizim adımıza kesinlikle normal bir durum değil.
6: Özellikle oyunun ilk yarısı mükemmele yakın bir oyun diyebilirim. Göztepe gibi bir deplasmanda, bu kadar zor bir deplasmanda 4 gol atabilmek her takımın harcı değil. Ama maalesef ikinci yarı oyunun bazı bölümleri dışında tamamen Göztepe'nin üstünlüğüne geçti. Oyunun her anını doğru oynamak lazım. Doğruların kazandığı bir oyun değil diyor. Ne kadar da az hata yaparsanız o zaman kazanmaya daha yakın oluyorsunuz. Bugün müthiş bir oyun sergilediler. Hepsini tebrik ediyorum. Bu bir hikaye başlattık, bir adım attık. İnşallah devamı gelecek. Bütün Gaziantep camiasına, Gaziantep taraftarına, güçlü taraftarına buradan da onlara hediye etmek istiyoruz.
0: Göztepe'nin Gürcü kalecisi Luka Gugeshashvili ıslıklandığı Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından sert bir mesaj paylaştı. Göztepe'de kaleci krizi yaşanıyor. İzmir ekibi Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup olurken taraftarın hedefinde Luka Gugeshashvili vardı. Sarı Kırmızılıların ilk yarıyı 4-0 geride tamamladığı maçta Gürcü kaleci top ayağına geldiği anlarda tribünler tarafından ıslıklandı. Taraftarlar altyapıdan yetişen ve yedek bekleyen Arda Özçimen lehine tezahüratlarda bulundu. Teknik direktör Stanimir Stoylov ise 27 yaşındaki Gugeshashvili'yi devre arasında oyundan alarak ikinci yarıda Arda Özçimen'e görev verdi. Maçın ardından sessizliğini bozan Gugeshashvili sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaptı. Gürcü kaleci, futbolda iyi günler de vardır kötü günler de ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz. Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildi sözleriyle kendisine yönelen eleştirilere sert yanıt verdi. Gugeşaşvili klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim. Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız ifadelerini kullandı. Göztepe Teknik Direktörü Stani

0: Emir Stoylov ise maç sonunda yaşanan zor süreci birlik ve beraberlikle aşacaklarını belirtti.
1: Benim burada bulunduğum 3 senedir yaşadığım en kötü 45 dakikaydı. Gerçekten olabilecek tüm kötü şeyler bu 45 dakikada yaşandı. Tüm yapabileceğimiz tüm olası hataları oyunumun bölümünde yaptık. Bütün Göztepe ailesinin bir birlik olması. Bu bizim adımıza gerçekten çok önemli. Çünkü bu zor süreç sadece oyuncular ya da hocalar için değil, bütün Göztepe ailesi için zor ve tehlikeli bir süreç. Ve biz bu süreci içerisinden sadece hep beraber olursak çıkabiliriz.
2: Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hesapkom Antalya Spor Teknik Direktör Bülent Korkmaz'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Antalya Spor'da Bülent Korkmaz dönemi resmen sona erdi. Kırmızı beyazlı kulüp tecrübeli çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Akdeniz ekibiyle Haziran ayında bir yıllık sözleşme imzalayan Korkmaz takımın başında çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Avrupa futbolunun zirvesi Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor değerli izleyenler. Şimdi ilk hafta oynanacak maçlara ve bu sezon bizleri nelerin beklediğine birlikte bakalım.
3: Futbolun zirvesi Şampiyonlar Ligi başlıyor. İki sezondur uygulanan 36 takımlı yeni format aynı şekilde devam edecek. 8 haftalık lig aşaması sonunda ilk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24 arası 16 takım son 32 playoff turunda mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan ekipler ise organizasyona veda edecek. İngiltere ve İspanya 5'er takımla turnuvaya en fazla ekip gönderen ülkeler oldu. Como, Las Clins, Sabah ve Viking ise tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. ...2026-27 sezonu Türk futbol severler için de özel bir heyecan taşıyor. 2007-2008 sezonundan bu yana Türk futbolu ilk kez iki takımla Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer alacak. Açılış haftası Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde maç olmamasından dolayı 3 güne yayılacak ve 6'şar karşılaşma oynanacak. Kulüp Brugge Aston Villa ve AEK Las Clins maçlarıyla başlayacak yeni sezonun ilk gününün vitrin karşılaşmasında ise Real Madrid Inter'i konuk edecek.

Jose Mourinho'nun ikinci dönemindeki ilk Devler Ligi maçı bu kupayı son kazandığı takımla olacak. Bir diğer dikkat çekici karşılaşma ise Porto ile Manchester City arasında. Premier Lig ekibi 10 yıllık Pep Guardiola döneminin ardından Enzo Maresca ile Avrupa'daki yeni döneminin kapısını Portekiz'de açacak. Günün diğer maçlarında ise Borussia Dortmund Villarreal'i, Lille ise Real Betis'i konuk edecek. Çarşamba gününün açılış maçlarından birinde Hansi Flick'li Barcelona'da Hollanda ekibi Feyenoord'u ağırlayacak.

Temsilcimiz Galatasaray'da ikinci günde sahneye çıkacak. Sarı Kırmızılılar Sporting deplasmanından puan veya puanlarla ayrılarak Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Sporting Galatasaray maçı çarşamba günü saat 22'de başlayacak. Akşamın diğer çekici maçlarında ise Liverpool Atletico Madrid'i ağırlayacak. Premier Lig ekibinin yeni hocası Andoni Iraola kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Çarşambanın diğer karşılaşmalarında Stuttgart Viking'i, Napoli Arsenal'ı, son şampiyon Paris Saint Germain ise Slovan Bratislava'yı ağırlayacak. Açılış haftasının kapanış gününde diğer temsilcimiz Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak. Temsilcimiz saat 19.45'te Roma ile sahasında karşılaşacak. Günün dikkat çekici diğer maçlarında Alman devi Bayern Münih, geçen sezonun sürpriz takımı Bodo Glimt ile karşılaşacak. İki sezondur Kompani ile ligi domine eden Bavyeralılar bu sezon gözünü en büyük kupaya dikti.

0: Akşamın Türk futbol severler için anlamlı bir diğer maçında ise Arda Turan'la Shakhtar Donetsk PSV deplasmanına konuk olacak. Günün diğer müsabakalarında Slavia Prag Lens'i, Como Leipzig'i, Manchester United'sa sabaha konuk edecek.
1: Serie A'nın 3. haftasında Lazio Udinese'yi deplasmanda 2 golle geçti.
2: Düdük çaldı. Gomez'in dokunuşuyla maç başlıyor. Keyifli bir maç. Keyifli seyirler diliyorum. Dakika 5. Zaccagni yaptı ortasını. Kafa vuruşunu Tavares'ten. Okoye'de kalıyor top. Jotrowski sağ kanatta Kieran Davis şimdi ceza sahası içinde. Kieran Davis çekti vurdu Davis kaleci. Ardından Kamara yine Mandas başarılı. Üst üste iki kurtarış Hristos Mandas'tan. Abankva. Frattesi ayak koyuyor. İsaksen'den şimdi Zaccagni'ye doğru hızlı bir pas. Voivoda hatalı top. Zaccagni içeriye çevirdi. Son anda savunma. Son anda oyuna sonradan giren Lennon Miller yetişti oraya. Büyük hata Udinese savunmasında. Yeniden bakacağız. Voivoda yavaş bir pas. Araya girdi Zaccagni. Pinamonti'ye çeviriyor. Lennon Miller yetişti son anda. Büyük tehlike Udinese kalesinde. Mayo'dan şık pas. Karlström karşı karşıya gol. Jesper Karlström'le 1-0 öne geçiyor Udinese ikinci yarının başında. Pinamonti de kenardayken 10 kişiydi sağda Lazio. Udinese golü buluyor kaptanıyla. Oyuna sonradan giren Mayo'nun da golde payı var. Jesper Karlström avlıyor Mandas'ı. Vakum Bayo. Bayo bıraktı Davis'e. Keenan Davis ceza sahası içinde. Davis Prostgard dokunuyor ardından. Davis rakibini biraz da çekmişti. Reda Belahyan. Kenneth Taylor. Taylor kaleyi düşündü. Az farklı dışarıya Kenneth Taylor. Frattesi. Cancellieri. Tekrar Frattesi'yi düşündü. Davide Frattesi çevirdi ortaya. Noslin bıraksa tehlike daha da büyüyecek. Şimdi Prostgard Noslin'e takıldı yine. Udinese oyuncusu gibi burada Noslin. Karambol yaşandı Udinese kalesine. Savunma çıkartıyor topu. Cancellieri'nin ortası. Zaccagni vurdu. Diziyle kurtarıyor Okoye. Cancellieri. Jürgen Ekelenkamp kazandı o topu. Davis şimdi. Kieran Davis etrafında 4 Lazio'lu. Ekelenkamp vurdu. 2 hamlede Mandas. Davide Frattesi etkili çıktı Lazio. Frattesi içeride Noslin ve Zaccagni var. Frattesi kendisi vurmayı seçti. Savunmadan döndü sonrasında Cancellieri. Yine savunma iş başında Udinese'de. Okoye kritik müdahaleyi yapan Hasan Kamara'yı kucaklıyor pozisyon bitince. Zaccagni attı çalımını Voivoda'ya. Mattia Zaccagni ortaya çevirdi gol. Geldi. Nostin'e geçmedi. Bertol'a karşılıyor. Zaccagni düzeltti vurdu direkt. Mattia Zaccagni. Asistinin yanına bir de gol ekleyecekti neredeyse. Direğe takılıyor Zaccagni. Taylor. Kenneth Taylor.

0: Kadir'dan Doki'ye. Doki çevirdi. Kapa! Yeni transferler iş başında bu kez de Lazio'da. Doki ortaladı. Albert Gudmundsson Lazio'yla ilk maçında ilk golünü atıyor. Albert Gudmundsson. Cancellieri. Döndü yüzünü kaleye Cancellieri. Okoye kontrol ediyor. Saniyeler kaldı artık maçta. Kaleci Okoye de ileride. Mandas çıktı aldı. Christos Mandas kontrol ediyor. Son düdük. Mücadele sona eriyor. Udinese 1, Lazio 2.
1: Şimdi bir canlı yayın konuğumuz olacak değerli izleyenler. Erzurumspor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal, muhabir arkadaşımız Yüksel Akalan'ın sorularını yanıtlayacak. Hemen sözü kendilerine bırakalım.
2: Evet Ezgi Toper, öncelikle Erzurum'dan iyi yayınlar dileyelim bizler de. Tabii Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor'da son gelişmeleri ve Beşiktaş maçı öncesindeki hazırlıkları kulüp başkanı Ahmet Dal'la konuşacağız. Başkanımız da yanımızda. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor'da son haftalarda alınan puanlarla birlikte adeta lige yeniden başladı diyebiliriz. Son durum nedir ve Beşiktaş maçı var Cuma günü itibariyle, neler söylersiniz?
3: Öncelikle teşekkür ederim sizlere ve Aspor ailesine. Bu sene Süper Lig'de mücadele eden Erzurumspor'umuz ligin 4. hafta maçında Konyaspor'la karşılaştı. Evimizde 1-0 kazandık. Bir önceki haftada Gençlerbirliği deplasmanında bir puan almıştık. Şu anda 4 puanımız var. Cuma günü de önemli bir maça çıkacağız. 5. hafta itibariyle Beşiktaş'a konuk olacağız. Tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi ligimizin önemli takımları var. Büyük bütçeli takımları var. Tabii ki biz Erzurumspor olarak uzun bir aradan sonra Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Deplasmanlara gittiğimizde, evimizde oynadığımız maçlarda en güzel şekilde takımımızı temsil edeceğiz. Tabii ki son aldığımız galibiyet takımda moralleri yerine getirdi. Şehrimiz, camiamız, taraftarımız bu galibiyetin mutluluğunu yaşadılar. Ama tabii ki her mağlubiyetten sonra olduğu gibi, her puan kaybından sonra olduğu gibi aldığımız puanlarla da biz hemen o haftayı bırakıp sonraki hafta konsantre olmamız gerekiyor. Önemli bir maça çıkacağız. İnşallah oradan da istediğimiz puanları alıp evimize dönüp evimizde de Samsun maçını oynadıktan sonra milli araya gireceğiz. Tabii ki Süper Lig'de bu sezon uzun bir aradan sonra mücadele ediyoruz. Haftalar geçtikçe takımın oturması, sistemin oturması, oyuncu arkadaşlarımızın birbirine adaptasyonu. Bunun için biraz zaman gerekiyor. Bu süre zarfında da aldığımız her puan çok kıymetli bizim için.
2: Beşiktaş deplasmanı öncesinde aslında takımın oturması, sistemin oturmasından bahsettiniz ve son haftalarda gelen puanlarda Beşiktaş deplasmanından da bir sürpriz bekleniyor mu? Buna olan inanç nedir? Taraftarlarda çünkü böyle bir inanç oluşmuş durumda.
3: Biraz önce söyledim. Tabii ki yani geriye dönüp baktığınızda bir asırı aşan kulüpler bunlar. Türk futbolunun lokomotifleri. Hepsinin taraftarına, camiasına, geçmiş yıllardaki başarılarına büyük saygımız var. Bu sene de Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil edecekler. Orada da bütün temsil eden takımlarımıza başarılar diliyoruz. Onlar oradaki mücadeleleriyle hepimizi gururlandırıyorlar. Tabii ki onun yanı sıra ligimizde de önemli bir rekabet ortamı var. Çok ciddi transferler, yüksek maliyetli transferler ve kadrolara katılan yıldız oyuncular var. Tabii ki biz Anadolu takımı olarak her şeyden önce mevcut ekonomimizi, sürdürülebilir bir finans yapısını oluşturmamız gerekiyor. Çünkü Erzurumspor hepinizin malumu iki defa Süper Lig'e çıkıp çıktıktan sonra aynı sezon içerisinde düştükten sonra bugün geldiğimiz noktada çok uzun süren transfer yasakları, kapanan tahtalar ve silinen puanlar, bugün birçok Anadolu takımının da başına gelen ve kulüplerin kapanmasına kadar giden süreçler yaşandı. Biz bu sene tabii ki camiamızla, taraftarımızla kenetlenerek nasıl şampiyon olduysak aynı kenetlenmeyle de Süper Lig'deki ilk yılımızda ligde kalıp sonraki yıllar başka hedefler inşallah koyacağız. Tabii ki oyuncularımızın adaptasyonu, biraz önce söyledim, bunun için zaman gerekiyor. Bu arada da oynadığımız bu maçlar çok kıymetli maçlar, çok önemli maçlar. Yine söylüyorum, Beşiktaş çok önemli oyuncular kattı kadrosuna. Yine teknik heyetinde bir takım değişiklikler oldu. Sezona yeni

0: Teknik direktörüyle başladı. Almış olduğu galibiyetler var. Geçtiğimiz hafta aldığı bir galibiyet var ve bizim oynadığımız maça da onlar da moralli gelecekler. Biz de kazandık Konya maçını. O maç güzel bir maç olacak. Her şeyden önce Beşiktaş taraftarının ben orada Erzurumspor'u en güzel şekilde karşılayacağını, taraftarlarımızı. Yine yönetimler arası da görüşüyoruz. Onlarla da bir araya geleceğiz Beşiktaş kulübüyle. Bizler yönetimsel anlamda futbolcularımız sahada Beşiktaşlı futbolcularla, tribünde taraftarımız güzel bir maç olsun dileğimiz var. İnşallah en güzel şekilde şehrimizi temsil ederiz. Ve tabii ki biz her şeyden önce bu sene geride kalan 4 maçımızda da bunu gösterdik. Biz Türk futboluna renk katmaya geldik. Erzurum olarak, Erzurumspor olarak bize yakıştığı şekilde mücadele edeceğiz. Tabii ki dışarıda bu birlik, beraberlik, çünkü futbolda maalesef son yıllarda bundan çok uzaklaşıldı. Maalesef rekabet saha içinde sağ dışına taştı. Ama biz tüm Türkiye'deki, dünyanın her yerindeki Erzurumların ilgiyle takip ettikleri bir takımız. Onlar da bu takımın her şeyden önce sahada iyi mücadele etmesini istiyorlar. Futbol tarafına baktığımız zaman da her şeyden önce centilmenliğin, fair play'in, sağ içerisinde yardımlaşmanın, sağ dışında da o dostluğun ve kardeşliğin, ki aynı gemideyiz, sürmesini istiyoruz. Çok değerli Beşiktaş camiasında da ben bugüne kadar zaten oynadığımız maçlarda ikili ilişkilerimiz çok belli. Aynı şekilde onlarla da bu müsabakayı güzel bir şekilde tamamlayacağız diye düşünüyorum.
1: Başkanım, öncelikle ilk iki iç saha maçında da taraftarlara baktığımızda Erzurumspor Galatasaray maçında 21 bin kişiyle oynadı tam kapasite. İkinci maçta Konyaspor maçında yaklaşık 15 bin taraftar vardı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Dolu tribünler önünde Erzurumspor taraftarıyla birlikte lige de renk attı diyebiliriz.
0: Evet, şimdi açıkçası şehir takımlarının her zaman Süper Lig'de olmasını istiyoruz. Bunu da konuşuyoruz. Şimdi Erzurumspor'un uzun bir aradan sonra Süper Lig'de olması ve ilk maçını Galatasaray'la oynaması şehirde, bölgede bir heyecan yarattı. Tabii bunu hepimiz görüyoruz. Ve gerçekten o gün stadımız muazzam şekilde doluydu. Konya maçında sayı yine 15 binin üstündeydi. 20 bin, 21 bin kişilik kapasiteye sahibiz. Ama ben önümüzdeki haftalarda inanıyorum ki Erzurumspor taraftarının stadımızı tam kapasiteyle doldurarak bizi destekleyeceklerini düşünüyorum. Sadece İstanbul'da oynadığımız, Erzurum'da oynadığımız değil, Beşiktaş'ta oynayacağımız İstanbul'daki maç ve diğer şehirlerde oynayacağımız maçlarda da seyircimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Burada da aynı şekilde. Dediğim gibi bizim daha önce Süper Lig'e çıkıp düşmelerimizden dolayı taraftarımızın da o günlere dair bir üzüntüsü var. O hayal kırıklığını inşallah bu sene onlara yaşatmayacağız. Ve taraftarımız, şehrimiz, camiamız hep beraber kenetlenerek bu sene takımımızı en güzel şekilde ligi en iyi yerde bitireceğiz inşallah. Dediğim gibi yani biraz tabi saha sonuçlarıyla da alakalı oluyor, rakiple de alakalı oluyor ama bizim taraftarımız ne saha sonucuna ne rakibe bakmaz. Her maç gelir tıklım tıklım doldurur. Nitekim Beşiktaş'ta oynadıktan sonra evimizde oynayacağımız Samsun maçında da ben onları yine tribünü dolduracaklarını düşünüyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz asrın felaketi dediğimiz depremden sonra stadımızda da belli tribünler kapanmıştı. Onlarla ilgili de tüm süreçler tamamlandı. Bugün geldiğimiz noktada stadımız tam kapasiteyle açık. 2 yıl içerisinde de yeni stadımız tamamlanacak inşallah.
1: 6 milyar TL'lik de bir yatırım.
0: Evet, buradan tabii ki bu çok önemli ve çok özel bir yatırım. Aynı zamanda hem yüzme havuzu hem spor salonuyla beraber Erzurum'a dev bir spor yatırımı kazandırılıyor. Bu anlamda ben Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bunlar Erzurumspor'un bugün bulunduğu konumun karşılığı. İnşallah bundan sonraki yıllarda da Erzurum'u biz hem Süper Lig'de kalıcı bir takım olmaya hem başka hedefler koyan bir takım olmaya doğru çalışacağız, yönlendireceğiz. Sadece o da değil, Erzurum bir spor kenti. Diğer tesisleriyle beraber Erzurum bu anlamdaki potansiyelini daha fazla açığa çıkartacak. Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birisi Erzurum'da. Yine yüksek rakımın avantajıyla kamp merkezi noktasında Erzurum'un başka özellikleri var. FIFA standartlarında 25 tane stat saha var Erzurum'da ve yaklaşık her yıl 60-70 tane takım Erzurum'a kamp yapmaya geliyor. Tabii ki bütün bunlar Erzurum'un spor potansiyelini başka bir boyuta çıkartıyor. Spor dediğimiz zaman tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de futbol çok ön planda. Erzurumspor'un Süper Lig'de olması, Süper Lig'de mücadele etmesi, Süper Lig'de kalması şehrin bu spor ve futbol potansiyelinin açığa çıkarılmasında da çok büyük itici güç olacak. olacak. Tabii ki bu tesislerin kazandırılmasında çok sayıda insanın emeği var ama özellikle Erzurumsporumuz için bunu özellikle söylemek istiyorum. Yani Onursal Başkanımız ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız ve

0: arkadaşlarımız. Tabii ki o sene gelen transfer yasağı ve şampiyonluk hedefinden ligde kalma hedefine düştüğümüzde bu oyuncular şampiyonluk için bir kadroya gidebileceklerdi başka kulüplere, ama kulübü o günlerde, o zor günlerde yalnız bırakmadılar. Bunu ben her konuşmamda söylüyorum. Çünkü bu vefa Erzurumspor'un bugünlere gelmesinde en önemli, bizim faydalandığımız bu oyuncuların o vefası, bizim onlara olan bugün geldiğimiz noktada vefa diye adlandırıyoruz ama daha da ötesi bu arkadaşlarımızın bize katkıları. Geldiğimiz noktada o oyuncular, geçen sene aramıza katılan oyuncular, transfer yasağını açtığımızda aramıza katılan oyuncular, bu sene aramıza katılan oyuncular, hepsiyle beraber biz çok değerli bir takımız. Teknik direktörümüz, hocamız Serkan Özbalta ve ekibiyle birlikte hem kalan oyuncularımız, hem geçen seneden devam eden oyuncularımız, hem bu sene aramıza katılan oyuncularımız, güzel bir aile ortamı, tam bir takım havası noktasında Erzurumspor'umuz. Tabii ki bu arkadaşlarımızın, hem Eren Tozlu için, Orhan Ovacıklı için ve kaptanımız Mustafa Uyumlu için çok açılacak parantez var. Ama onların sahadaki performansları hep gözüküyor. Onun dışında, saha dışında da kulübe gelen arkadaşlarımıza da yardımcı oluyorlar. Onlar bu kulübün efsaneleri arasında yerlerini aldılar. Saha içerisinde de gerçekten çok özveriyle mücadele ediyorlar. Onlarla beraber hem biraz önce de söylediğim gibi kadromuzdaki diğer oyuncular, genç oyuncular, tecrübeliler, yerli oyuncular, yabancı oyuncular, tamamen bir aile ortamında lige başladık. Böyle de devam ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tabii ki kadromuzda çok değerli oyuncular var. Yani Süper Lig seviyesinde transfer ettiğimiz oyuncular var. Tabii ki burada bizim en önemli hedefimiz takımımızın oyun sistemine, oyun planına, kadro iskeletine ve ekonomik yapısına uygun transferler. Yine ihtiyaç olması durumunda devre arasında da yine takımımıza takviyeler yapacağız. Ama bizim her zaman hedefimiz sahada mücadele eden, 90 dakika mücadele eden, o formanın ağırlığını taşıyabilecek, bu kulübün nerelerden geldiğini bilecek, bu kulübün geleneklerine, yapısına uygun bir şekilde sahaya çıktığında özveriyle mücadele edecek bir kadro olsun istedik. Gelen, geçen bütün oyuncularımız değerli. Biz de daha önce oynayan, ayrılan oyuncularımızın da performanslarına bakıyoruz. Ve hepsiyle de ilişkilerimiz çok iyi. Gerek hocalarımız, gerek futbolcularımız. Yine söylüyorum, Erzurum olarak biz yaptığımız her işte bir güzel iz bırakmak istiyoruz. Süper Lig'de tabii çok önemli. Tüm Türkiye'nin gözü önündesiniz. Burada da her yaptığımız işte öncelikle tüm futbol severlerin takdirini kazanacak. Saha içerisinde, saha dışında, davranışlar içerisinde olmamız lazım. Çünkü bizim şehrimiz bize bunu mecbur kılıyor.
1: Biraz da özel bir soru sormak istiyorum aslında saha dışına çıkarak. Çünkü sizler yıllardır Türk futbolunun en etkin yerlerinde görev alan ve Türk futbolunu yakından tanıyan bir isim olarak her hafta tamamlandıktan sonra Merkez Hakem Kurulu'na yönelik bir tartışmalar gündeme geliyor. Futboldansa daha çok hakemler tartışılıyor ve 10+4 yabancı sınırlaması da tartışılmıştı. Bu konularla ilgili özel görüşünüz nelerdir?
0: Şimdi ben yaklaşık bir 6 yıl önce Süper Lig'de mücadele ettiğimizde Kulüpler Birliği toplantısına katıldığımda gündem maddeleri hep aynıydı. İşte yayıncı kuruluşla ilgili, yabancı sınırıyla ilgili, hakemlerle ilgili, işte altyapılarla ilgili, pasolikle ilgili hep aynı konular. 5 sene sonra, 6 sene sonra o toplantıya gittim, yine aynı şeyler konuşuluyor. Bu kronik sorunların düzeltilmesi için aslında teklifin kimden geldiğine, önerinin kimden geldiğine, Türk futbolundaki güzelliklerin, iyiliklerin kimden geldiğine bakmaksızın herkesin hep beraber tek bir masanın etrafında toplanması gerektiğini gördüm. Çünkü orada bir rekabet var. O rekabet maalesef Türk futbolu için güzel şeyler yapmanın önüne geçiyor. X bir kulüp yabancı sınırın serbest kalmasını istiyor. Y kulübü kendisi için de iyi olacağına rağmen, olmasına rağmen sırf o kulüp teklif etti diye ona karşı çıkabiliyor. Biz çok fazla değişiklik yapıyoruz Yüksel Bey. Türk futbolunda çok fazla değişiklik yapıyoruz. Benim gelecek sene yabancı sınırımın bu seneden değil, 3 sene geriden belli olması gerekiyor. Yani ben bugün 2026-27 sezonunda mücadele ederken 2029-2030 sezonundaki yabancı sınırının bugün belli olması lazım. Biz sezona başlıyoruz, başka şeyler konuşuyoruz. Sezon bitiyor, başka şeyler konuşuyoruz. Sezon içerisinde başka şeyler konuşuyoruz. İşte yabancı sayısının artırılması, esameye işte oyuncu eklenmesi, işte kupada 2 tane yabancının daha oynatılması, bu gibi şeyler aslında olabilir. Yani Türk futbolunda her zaman daha iyi hedefleyelim, ara ara bazı öneriler getirelim, bunlarla bir takım değişiklikler yapalım, buna karşı değilim, ama özellikle yabancı sınırı noktasında bizim uzun vadeli bir hedef koyup bunu da kesinlikle değiştirilemez bir kural haline getirmemiz

0: gerekiyor. Bir de Kulüpler Birliği'nde ben başkan vekil olarak görev yapıyorum. Çok değerli başkanlarımız var. Ertuğrul Doğan başkanımızla beraber çalışıyoruz. Orada da aslında konuşuyoruz bütün konuları. Bütün bu önümüzdeki bu sezon içerisinde, önümüzdeki günlerde toplantılarda da bunlar çok sık gündeme gelecek. Bir takım köklü radikal değişiklikler konuşuluyor zaten Türk futboluyla alakalı. Bunların hepsini de aynı masanın etrafında yer alarak konuşacağız. Hakemlerle ilgili de çok fazla düzeltilmesi gereken şey olduğunu görüyoruz. Bir çaba içerisinde futbol kulüpleri maçtan sonra herkeste bu noktada bir şey var. Ama birebir tanıdığımız hakem arkadaşlarımız da var. Niyetlerinden kesinlikle şüphe duymadığımız çok çok yetenekli, geriden gelen olağanüstü seviyede hakem arkadaşlarımız var. Tabii ki bir kabuk değişimi var. Onu da görüyoruz. Hani bir hakem kadrosunda bir yenilenme, bir gelişme, bir farklı bir işte belli eğitimler veya belli çalışmalar neticesinde bir çaba var, görüyoruz orada. Ama tabii ki bu devam ederken maçlarda yapılan o hatalar da kulüplerin canını yakıyor. Bunu da görüyoruz. Bunların da düzeltilmesi noktasında biz de geçmişte bunların sıkıntılarını yaşadık. Bize ne düşüyorsa her zaman masanın kenarında duracağız. Biz de katkı vereceğiz. Tabii ki ben bir önerim de şu. Özellikle Türkiye'de beden eğitimi bölümleri var. Spor bilimleri fakülteleri var. Bunların bünyesinde hakemlik müessesesiyle ilgili eğitimler verilmeli. Bu anlamda dünyanın bazı ülkeleri hakemlik konusunda, hakem eğitimi konusunda gerçekten çok olağanüstü seviyedeler. Belki onların uyguladıkları eğitim sistemleri, belki işte oradan eğitmenler veya bizim buradaki hakem eğitmenlerimizin onlarla daha fazla vakit geçirmesi, ki bunlar da yapılıyor diye biliyorum. O anlamda da aslında önümüzde çok güzel örnekler var. Dediğim gibi bu işin bir eğitimi, bir okulu olmalı ve beden eğitim bölümleri olabilir önerim. Orada bu konuyla alakalı olarak bir bölüm açılmalı. Sadece futbol değil, diğer branşlarla ilgili de hakemlik yapmak isteyenler orada o eğitimleri almalı. Çünkü görüyoruz tabii ki yani futbolun sadece kağıt üzerinde ya da işte kararlar, kurallar veya maddelerle ilgili değil, bir de insani tarafı var. Yani bir futbolcu gözüyle bir hakem performansı, farklı hiç futbol oynamamış bir arkadaşımızın, hiç sporun içerisinde yer almamış birinin gelip hakem olup düdük çalması arasında da çok farklar var. Biz yine de kimsenin çok fazlasıyla hani bu konuda herkesin özverili davrandığını düşünmek istiyoruz. Yani kimsenin kafasının arkasında bir art niyet olduğunu düşünmek istemiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda evet vardı. En çok canı yanan kulüplerin başında biz geliyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada daha farklı sorunlar var bence Türk hakemliğiyle ilgili. Ben bir de tabii böyle sosyal medya çok artık yaygınlaştı. Özellikle bu işte bir kameranın karşısına geçip çok çok değerli isimler var tabii yayın yapan. Ama orada da yani böyle kulüpleri, futbolcuları, teknik adamları, başkanları, hakemleri inanılmaz şekilde rencide eden yayınlar da oluyor. Bunu da görüyoruz. Bunun da önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü bu iş kolay bir iş değil. Yani herkes yaptığı işte hata yapabilir. Yani hata sonuçta insanın hayatının her yerinde var. Meslek hayatımızda da hata yapıyoruz. Ama bunları böyle bir oyuncunun bir maçta yaptığı bir hatadan, bir takımın bir maçta yediği bir golden ya da bir hakemin bir maçta yaptığı bir hatadan, bir başkanın bir yerde söylediği bir cümleden, bir teknik direktörün yaptığı bir yanlış değişiklikten, bir tribünde bir taraftarın yaptığı bir taşkınlıktan tamamen bir camiayı böyle yerle yeksan etmek maalesef moda oldu. Bir de çok çabuk gündem değişiyor. Orada yerin dibine sokuluyor. Ondan sonra gündem değişiyor. Niye? Daha fazla izlenmek, daha fazla tıklanmak. Ama bu toplumsal adaleti de, toplumsal huzuru ve refahı da etkiliyor. Bu işi yapan kulüp başkanlarını, kulüpleri de etkiliyor. Camiaları karşı karşıya getiriyor. Tabii ki bu zor bir iş, kolay bir iş değil. Burada ayakta kalmak çalışıyorsunuz. Bu anlamda da ben herkesin biraz daha sağduyulu düşünmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum sizlerin aracılığıyla.
1: Teşekkür ederiz efendim açıklamalar için.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar.
1: Evet, Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Tallı birlikte hem Erzurumspor hem de Türk futbolunu konuştuk diyelim. Erzurum'dan sözü bir kez daha sizlere bırakalım Ezgi Toper.
2: Ahmet Dal ve Yüksel Akalan'a teşekkür edelim ve bir de basketbol haberi paylaşalım değerli izleyenler. Euroleague ekiplerinden Panathinaikos'un ilginç başlangıç fikstürü basketbol severlerde soru işareti oluşturdu. Yunan ekibi ilk 8 maçının 7'sini içeride oynayacak.
3: Panathinaikos'un Euroleague fikstürü büyük bir avantajı beraberinde getiriyor. Yeni sezona 9 Euroleague kupalı koç Jelko Obradovic ile başlayacak Yunan ekibinin fikstür avantajı

0: medyada büyük yankı oluşturdu. Yeşil Beyazlılar Euroleague'in ilk 8 haftasında yalnızca bir deplasmana gidecek. Sezonu Paris'i konuk ederek açacak Pana, ardından Asvel, Maccabi Tel Aviv ve temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin'le seyircisi önünde oynayacak. Yunan ekibi 5. hafta Partizan deplasmanına gittikten sonra bir kez daha Apoel Tel Aviv, Baskonya ve Armani Olimpia Milano'yu konuk ederek evinde 3 maçlık seri geçirecek. Buna karşın Panathinaikos en fazla üst üste yalnızca 3 maç deplasmanda oynayacak. Sezona sakatlıkları yüzünden Kendrick Nunn ve Nigel Hayes-Davis'ten yoksun başlayacak Panathinaikos'un Euroleague'deki ilk 8 haftasındaki fikstürü büyük bir avantaj sağlayacak.
1: Bu haberle gün ortasını noktalayacağız değerli izleyenler. Ancak bizden ayrılmayın. Yayınımız saat başından itibaren spor gündemiyle devam edecek. Mutlu günler, hoşça kalın.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Reklam.
8: A-Spor Radyo.
9: Bir reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
8: Reklam.
11: Selam, ben Piraye.
12: Ben de Rutkay.
11: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
13: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
14: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Festi'de bulacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır.

0: bu ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Kadın kooperatiflerinin e-ticaretteki gücünü artıracak yeni bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığı 5 büyük e-ticaret platformuyla işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında kadın kooperatifleri söz konusu e-ticaret platformlarına ücretsiz kayıt olabilecek. Kooperatiflerden alınacak komisyon oranı ise ilk 6 ay boyunca %0 olacak. Böylece kadın kooperatiflerinin dijital ticaret kanallarına girişinin kolaylaştırılması, satış ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Cem Kerpikçiler ve Kaya Temel konuklarımız yaklaşık 3 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynayacağı mücadelelere tam anlamıyla odaklanacağız. Cem Kerpikçiler hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Kaya Temel hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Emre Kaplan da Lizbon'da bizi bekliyor. Lizbon'a gidiyoruz şimdi. Galatasaray yarın akşam Sporting'de deplasmanda karşı karşıya gelecek. Emre Lizbon'da Galatasaray'ı yerinde takip edecek. Emre hoş geldin.
3: Hoş bulduk Kerem. Biz de Lizbon'dan iyi yayınlar, selamlar diyelim.
0: Nedir Lizbon'da durumlar? Hava güzel, ortam güzel. Öyle görüyoruz, doğru mudur?
3: Hava oldukça güzel. Hatta beklediğimizden daha sıcak Kerem. Biraz sadece tek rahatsız edici kısım bu olsun. Bu da nazar boncuğu olsun. Güzel bir ortam var, güzel bir atmosfer var. Şu anda tabii turistik bir alandayız. Genel itibariyle şehir dışından, yurt dışından, farklı ülkelerden gelen insanların tıpkı biz.

0: gördüğüm gibi öncelikle tercih ettiği yerlerden bir tanesi. Ve şu an için sadece Lisbon'da tabii ki ortamın nabzını tutmaya çalışıyoruz. Ama ilerleyen saatler itibariyle Galatasaray'ın artık Şampiyonlar Ligi yolculuğu resmen fiziksel olarak da başladı. Öğle saatlerinde temsilcimiz özel uçakla Lisbon'a doğru hareket etti. Yaklaşık 4,5 saatlik bir yolculuğun ardından Portekiz'de olacaklar. Ardından akşam saatlerinde saat 20.30'da Okan Buruk'un basın toplantısı var. Devamında da saat 21'de Galatasaray son antrenmanını burada Lisbon'da gerçekleştirecek. Aslında bu genel itibariyle tartışılan bir konuydu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi deplasmanları öncesinde son antrenmanlarını genel itibariyle Kemerburgaz'da yapma yönünde bir kararı vardı Okan Hoca'nın. Bunun tabii ki farklı sebepleri var. Okan Hoca bunu biraz mahremiyetle de açıklıyor. Rakip stadyumda antrenman yaptığımız takdirde taktiğimizle ilgili durumun ortaya çıkabileceğinden endişe ettiği için genel itibariyle böyle bir karar aldıklarını söylüyor. Ama burada planlama biraz daha farklı. Portekiz yolculuğu tabii uzun olduğu için burada antrenman yapıp sonrasında uçak yolculuğu, takımın varışı biraz daha geç saatleri bulabiliyordu. O yüzden planlama bu şekilde gerçekleştirildi. José Alvalade Stadyumunda Galatasaray son antrenmanını gerçekleştirecek. 15 dakikalık bölümü de basına açık olarak gerçekleşecek. Saha içine dönecek olursak kamp kadrosu açıklandı. Galatasaray'da Başakşehir maçı itibariyle tabii ki iki önemli kayıp var bu maç öncesinde. En önemlisi Victor Osimhen, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü, bir sakatlık yaşamıştı. Başakşehir maçında maçı tamamlayamamıştı. Devamında tedavi süreci başladı. 2-3 haftalık bir tedavi sürecine minimum ihtiyaç duyacak. Portekiz'de Lisbon'da Galatasaray kendisinden faydalanamayacak. Aslında geçen seneye dönüp baktığımızda yine Şampiyonlar Ligi ilk mücadelesinde Frankfurt karşısında Victor Osimhen oynayamamıştı. Yine Galatasaray bu sezonda Osimhen'siz başlayacak Şampiyonlar Ligi sezonuna. Yanı sıra Mario Lemina yine aynı maçta kasığında bir problem yaşamıştı. MR'ı çekildi, tedavisine başlandı. Lemina'nın da bu mücadelede olmasını beklemiyoruz. Bunlar aslında beklenen gelişmeler ama biraz daha sürpriz olarak nitelendirebileceğimiz durum Abdülkerim Bardakçı ile ilgili. Başakşehir maçında sonradan oyuna girmişti. Performansı da biraz eleştirilmişti. Özellikle fiziksel durumu çok yeterli görülmemişti Abdülkerim'in. Ufak ağrıları var. Bu maçta riske edilmesi beklenmiyor. Yüksek olasılıkla da yeni transfer Biciabu, Abdülkerim Bardakçı'nın yerine yarın Sporting deplasmanında Galatasaray adına savunmanın merkezinde Davinson'la birlikte görev alacak gibi duruyor. Onun dışında kadroyla ilgili tabii Osimhen'in yokluğunda nasıl bir kurgu oluşabilir? Merak edilen konuların başında geliyor. Birazdan Kaya da belki detaylandıracaktır ama en azından buradan istihbaratları paylaşalım. Barış Alper Yılmaz'ın yarın forvet hattında başlamasını bekliyoruz Osimhen'in yokluğunda. Kanatlarında Yunus ve Sané'den oluşması bekleniyor. Yine bir diğer merak edilen konu tabii ki Rafael Leao, Başakşehir maçında sonradan oyuna girdi. Kısıtlı sürede taraftarı etkileyen, heyecanlandıran bir performans ortaya koydu. Henüz tabii ki %100 hazır değil. Zaten o maça da Galatasaray'la sadece bir antrenman yaparak çıkmıştı Leao. Tabii ki onun için farklı anlamlar ifade ediyor. Altyapısından yetiştiği Sporting'e karşı. Burada belki de bugün basın toplantısında da göreceğiz Okan Hoca'nın yanında. Yarın süre almasını bekliyoruz ama beklentimiz ilk 11'de başlaması değil. Maçın gidişatına göre süre alması şeklinde olacak. Orta saha kurgusu biraz daha Torreira, Sara, Batrakovic üçlüsünden oluşacak gibi gözüküyor. Savunmadan az önce bahsettim. Abdülkerim sürpriz olmazsa oynamayacak. Biciabu ile birlikte Davinson Sanchez. Kanatlarda da Roland Şalay'ı ve sol tarafta Jakob Singo'nun da yine bir sakatlığı olduğunu hatırlatalım. Singo'nun da forma giymesini ve yarınki mücadelede beklemiyoruz. Dediğim gibi güzel bir hava var, güzel bir atmosfer var. İlerleyen saatlerde tabii ki bizim taraftarlarımızın da sayısı burada artacaktır. Şu an henüz yoldalar genel itibariyle. Hem Türkiye'den hem Avrupa'nın, dünyanın birçok yerinden gelen Galatasaray taraftarları, Türk futbol severler. İlerleyen saatlerde daha renkli, daha güzel görüntüler olacaktır. Evet, Lisbon sıcak ama Galatasaray taraftarı buranın atmosferini daha da sıcak hale getirecek. Biz de hem bugün hem yarın maç gününde Lisbon'da yaşanan tüm detayları, bu maçın bütün atmosferini Aspor ekranında izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız diyelim. Sorunuz yoksa sözü tekrar size bırakayım.
1: Emre, sorumuz var. O da şu: Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez ikilisini çok uzun süredir bir arada izliyoruz ve zaten Biciabu Abdülkerim'e alternatif ya da önüne geçebilecek bir oyuncu olsun diye katıldı Galatasaray'a ama ilk maçına Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir iç saha takımı olan Sporting'e karşı çıkacak olması da biraz talihsizlik sanki. Onunla ilgili Galatasaray teknik heyetinin kısa ve uzun vadeli beklentisine.
0: Aslında yani başta pası atarken söylediğin şey çok doğru. Abdülkerim'in önüne geçsin diye bile değil, Abdülkerim'e alternatif olsun ve bu tip durumlarda faydalanılabilsin diye aslında kadroya katılan bir isim geçiyor bu. Çünkü Abdülkerim'in önüne oyuncu almak Galatasaray istemiyor. Her ne kadar Sezon maçtaki performansı eleştirildi. Zaman zaman sezon başlangıçlarında form tutması biraz geciktiği için Abdülkerim Bardakçı eleştiriliyor ama 4 senedir de Galatasaray'ın en istikrarlı oyuncularının başında geliyor. Takımın kaptanı, takım içerisindeki dengeyi de düşündüğümüzde önüne zaten oyuncu alma durumu hiç akıllarda olan bir şey değildi. Tabii ki oyuncu için çok kolay bir durum değil. Henüz Galatasaray'la belki de 1 ya da 2 antrenman yapabildi. Takım arkadaşlarıyla adaptasyon sürecine belki ihtiyaç var ama şu anda da zaten iki alternatif var. Ya Biçya bu maça başlayacak ya da daha da işleri karıştırabilecek, yani birkaç mevki oynatabilecek bir durum. İsmail Jakobs'un sol stoper oynaması, ki hazırlık maçlarında Okan Hoca bunu denemişti. Jakobs'u sol stoperde gördük. Geçen sene de yine resmi maçların belli bölümlerinde öne geçilen, avantaj sağlanan bölümlerde Jakobs'u burada değerlendirmişti Okan Hoca ama orada Jakobs'un sol stopere geçmesi, işte Eren'in de sol beke geçmesi birkaç mevki etkileyen bir durum olduğu için en azından eksik olan oyuncunun direkt olarak mevkisindeki başka bir oyuncuyla yerine doldurma düşüncesi var Okan Buruk'ta. Evet, biraz risk barındıran bir durum. Genç bir oyuncu, henüz takımla adaptasyonu, gençliğinin ötesinde henüz takımla adaptasyonu tam olarak sağlanmış değil ama zaten Abdülkerim'in durumu da çok beklenen bir durum değildi açıkçası. Tabii ki ilerleyen saatlerde Okan Hoca'ya da bunu soracağız basın toplantısında, bu durumla ilgili muhakkak kendisi de bilgi verecektir ama şu saat itibariyle elimizdeki istihbaratın bu olduğunu söyleyebilirim.
1: Emre, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. İlerleyen saatlerde de yeni bir gelişme olursa Emre Kaplan Aspor ekranlarında bizimle beraber olacak ve Lizbon'dan son gelişmeleri paylaşacak. Kaya ve Cem'le de mücadeleye dair beklentilerini değerlendirmek istiyorum. Kaya Temel, hakikaten önemli bir karşılaşma Galatasaray için. Geçtiğimiz sezon belki başlangıç kötüydü. Evet. Frankfurt yenilgisi farklı bir mağlubiyet. Ama sonrasında işler iyi gitmişti. Her şeye rağmen iyi bir başlangıç yapmak mühim. Geleceğe dair bize bir ışık tutabilir. Ne beklemeliyiz Galatasaray'dan Lizbon deplasmanında? Emre de bu arada aslında bir muhtemel 11 söyledi. Bilmiyorum, senin için çıkardı tekrar kafasında, etmeme gerek
2: evet.
1: Var mı?
2: Evet, şöyle, bence kolay bir karşılaşma olmayacak. Tabii ki Galatasaray için çok zor bir karşılaşma olacak. Çünkü sahada her şeyini ortaya koyan, bütün planlamasını üzerine yaptığı bir isimden mahrum bir şekilde Galatasaray sahaya çıkacak. Osimhen'in olmaması canları sıkıyor tabii. Diğer konuda Lemina'nın olmaması. Yine orta alanı tutan, savunma yönünü güçlendiren, Galatasaray'ın daha çok böyle zorlu deplasmanlarda o üçlü orta saha kurgusunda işte Torreira, Lemina, Batrakov diyebiliyoruz artık. Ya da işte Sara diyebiliyoruz. Rakiplere göre değişebilecek bir noktaya geldi. Fakat burada iki oyuncunun olmaması artı Singo'nun sakatlığının yine sakatlık yaşaması daha doğrusu, bunlar can sıktı. Neden? Singo fiziksel gücü yüksek olan bir oyuncu. Fiziki olarak da sağ bekte oynadığında rakiplerini ezebilen, şöyle bir örnek verelim. Geçtiğimiz sezon yine Şampiyonlar Ligi'nde Ajax deplasmanı olağanüstü bir performans sergilemişti. Bu üç oyuncunun olmaması Galatasaray'ın işini oldukça zorlaştıracak. Doğru. Çünkü rakip kendi evinde mutlaka galibiyetle başlamak isteyecektir. Zaten formda olan bir rakip, kolay kolay mücadele kaybetmeyen, evet zaman zaman boşluklar verebiliyorlar ama çok fazla da tehlikeli olan bir takım Sporting burada. Yani yakaladıkları pozisyonları mutlaka golle çevirmek için planlamasını bunun üzerine çalışan bir teknik direktörleri de var. Gerçekleştiren daha doğrusu saha içerisinde. Galatasaray için bence hiç kolay bir karşılaşma olmayacak. Senin evet söylediğin gibi geçtiğimiz sezon Galatasaray Frankfurt deplasmanında çok farklı bir şekilde 5-1'lik skorla başlamıştı. Ve orada da eleştiriler zaten yağmur gibi gelmişti Galatasaray'ın üzerine. Fakat sonrasında işte hiç puan alamaz dediğimiz rakiplerine karşı aldığı puanlar Galatasaray'ın. Yani yine benzer senaryo olmasa bile Galatasaray'ın en azından deplasmanda mağlubiyet almaması gerekiyor. Bu kadroyla da almaması gerekiyor. Evet, hücum hattında mesela çok önemli bir eksikliğiniz var. Kadroya baktığımızda Okan Hoca'nın kafasında bugün iki tane çok büyük bir soru işareti olacağını düşünüyorum.
1: Nedir?
2: Akşam taktik idmanında bu
1: son
2: soru işaretleri.
1: Son dakika var. Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı söz konusu. Başkan Serdal Adalı yönetim listesinde değişikliğe gidip yeniden aday olacak. Yani bu kriz ortamının içerisinde alınmış bir seçimli genel kurul kararı değil. İşlerin yolunda gittiği bir dönemde yönetimi takviye etmek ve anladığımız kadarıyla belki de başkanın beraber çalışmadığı isimleri orada bir kenara atmasını ya da itmesine sebep olacak bir karar. Böyle algıladık. Eğer bağlantımız olursa da bu konuyla ilgili mutlaka mutlaka size önemli gelişmeyi aktaracağız ama

0: Bu herhalde dediğim tarifin dışında bir husus değil.
1: Katılıyorum. Taze takviye güç anlamında da başkan kendisiyle birlikte yol yürümek isteyen profilleri değerlendirmek isteyebilir. Şu anda Beşiktaş sezon başından beri çok doğru adımlara, çok doğru hedeflerle yürüyor. Başkanın da bu hedeflere yürünürken yanında kendisinin istediği isimlerle yürümek çok doğal.
0: Efecan Öztaş telefon hattımızın diğer ucunda. Efecan, bir anda son dakika gelişmesi olarak olağanüstü seçimli genel kurul kararını gördük ekranda. Nedir bu kararın sebebi?
2: Evet, Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul için karar alındı. Başkan Serdar Adalı burada bugün yönetim kurulu üyeleriyle beraber bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantının ardından da seçim sürecine ilişkin detayların netleşmesini bekliyoruz. Biz tabii olağanüstü genel kurulun Ekim ayında ya da Kasım ayında yapılması bekleniyor. Burada Sayın Başkan Serdar Adalı'nın yeniden aday olup ve mevcut yönetim dizisinde bazı değişikliklere giderek daha güçlü bir yönetim kuruluyla beraber yola devam etmesini bekliyoruz. Biraz da hem güven oyu camia açısından hem de yönetim kurulunda birkaç değişiklik yaparak yoluna devam etme isteği olduğunu dile getirebiliriz Kerem Can Bulat. Tabi burada Beşiktaş daha öncesi camia içerisinde konuşulan bir durumdu bu. Yapılması bekleniyordu ama uygun zamanlar, uygun şartlar oluşmamıştı. Şu an içerisinde Sayın Başkan Serdar Adalı uygun ve doğru bir zaman olduğunu düşündüğü için bu kararı aldı ve yönetim kurulu üyeleriyle paylaşacak. Daha sonrasında resmi bir şekilde de bu kararın açıklanmasını bekliyoruz Kerem Can Bulat.
0: Efecan, daha tabii bunları konuşmak için erken ama Serdal Adalı'nın karşısına bir aday çıkarsa burada daha farklı bir duruma da evrilebiliyor seçim. Yani kendi içinde bazı riskleri de barındırabilir. Çok böyle yüksek bir ihtimal gibi görünmese de bilmiyorum, bir aday çıkması beklenebilir mi?
2: Şu an içerisinde camiada böyle bir tepki ya da böyle bir oluşum ya da böyle bir rakip olacakmış gibi bir hava yok. Tabii ki Beşiktaş'ın çok değerli ve kıymetli, önemli isimleri var. Sayın Başkan Serdar Adalı da onlardan biri. Ama tabii Beşiktaş'ın her zaman başkanlık koltuğu önemli bir makam, mevki, koltuk olarak görülüyor. Burada aday çıkma ihtimali her zaman yüksek ama şu an içerisinde böyle bir durum gözükmüyor. Burada hem camianın kenetlenmesi hem de iyi bir transfer dönemi geçirilmesi, Sayın Başkan Serdar Adalı'nın oluşturduğu o futbol ekibinin hem Önder Özen hem Eduard Graf hem Vincenzo Italiano tarzında oluşturulan o futbol komitesinin de devam edilmesi gerektiği görüşü hakim şu anda camiada. Tabii şu an içerisinde çok daha erken, resmi bir açıklama yapıldıktan sonra adaylık konusunda eğer çıkacak adaylar olursa da bunu biz haberleştirmeye devam ederiz ama şu an içerisinde camiada böyle bir geri dönüşüm yok gibi gözüküyor Kerem Can Bulat.
0: Efecan'a çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir bilgi gelirse kendisine tekrar bir bağlantı gerçekleştirebiliriz. Kaya, sen ne düşündün bu son dakikayı ekranda görünce?
3: Yani şöyle, burada bir güven tazeleme gibi durum söz konusu olsa bile yönetim düzeyinde. Çünkü aklıma şu geldi ilk olarak. Muhammed Salah transfer süreci Beşiktaş'ta. Bazı yöneticilerin o dönemdeki tutumları mesela. Hani transfer oldu bittiye getirme gibi en basit örneği. Bu tür durumların da önüne geçebilme, biraz daha oradaki yöneticilerin sorumluluk görevlerini daha ciddi bir şekilde yerlerine getirme gibi. İşte başkanın yine kafasında belirlediği belki farklı yöneticiler vardır. Listeyi güncellemek istiyordur. Fakat bir rakip aday çıkarsa da bu kez ortalık biraz daha alevlenebilir burada. Ama şu var, şu ana kadar Sayın Başkan çok iyi bir Beşiktaş kadrosu kurdu. Biraz da bunun rahatlığıyla bence bu kararı aldığını düşünüyorum ben. Çünkü teknik direktör doğru profil. Yapılan
0: Kesinlikle.
3: transferler doğru profil. Saha içerisinde alınan sonuçlar ve derbi galibiyeti şu an. Bunun üzerine de hazır böyle bir gündemi oluşturmak gibi bir düşünce olduğunu düşünüyorum ben burada. Fakat çok riskli olacağını düşünmüyorum. Doğru profillerle, doğru isimlerle yönetim kadrosunu güçlendirebilir.
0: Bir tehdit görüyor musun Serdal Adalı'nın üstünde? Herhangi bir adayın çıktığı ve onu zorladığı bir durum söz konusu olabilir mi?
1: Ben görmüyorum. Somut koşulların somut halini yapmak gerekir hayatta. Beşiktaş bu kadar başarılıyken aksine Serdar Başkan'a daha fazla destek vermek için, orada omuzlarındaki o yükü almak için daha farklı profiller de devreye girebilir. Daha fazla Beşiktaş'ın yatırım yapabilmesi için, daha fazla sürdürülebilir bir ekonomiye doğru gitmesi için farklı isimler gelip Beşiktaş'a destek olmak zorunda. Ki Beşiktaş baştan çok doğru işler yaptığı için Önder Özen, arkasından Italiano, gelir gelmez Italiano'nun Beşiktaş'ı Kartal'ı tekrar kanatlandıracağı tezini ortaya sürmüştük. Hayat bizi bu konuda biraz...

0: Az doğruladı ama burada Beşiktaş'ın doğru yönetilmesi, doğru hedeflere gitmesi, Eduard Graf gibi çok önemli bir ismin geçen sezon tamamen kenara konulmuşken Önder Özen'le birlikte transferlerde rol alması, kendisine güven verilmesi, Beşiktaş'ın yaptığı transferler, İtalyano'nun takımı çok doğru şekilde hazırlaması, ard arda gelen başarılı sonuçlar böyle bir denklemin içerisinde Beşiktaş camiasından ben kimsenin de Serdal Adalın'ın karşısına çıkma pozisyonuna kendini düşüreceğini düşünmeyen taraftayım.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Rica
1: Bir
0: ederim.
1: gelişme olursa dediğim gibi paylaşırız sizinle ama çok böyle ekstra büyük bir durum gibi ilk etapta yorumlamadı konuklarımız da. Efecan'ın anlattıkları da zaten buradaki fikirlerle ciddi anlamda örtüşüyor. Galatasaray'a tekrar bir dönüş yapalım. Beşiktaş'ın derbi galibiyeti ve siyah beyazlı takımın Vincenzo Italiano yönetiminde sergilediği gelişimi de ilerleyen dakikalarda Aspor ekranlarında masaya yatıracağız. Bir Sporting deplasmanı Galatasaray için ne vaat ediyor olabilir Cem Kerpiççiler?
0: Galatasaray bu sezon Avrupa'da zorlu bir hikayenin ilk başlangıç adımını atacak. Sporting penceresinden yaklaştığımızda aslında Sporting'in yeni transferleriyle birlikte oyununu biraz daha farklılaştırdığını görebiliriz. İsimler bazında Altimira stoperlerin arasına giriyor, oyun başlangıcını yapıyor. Altimira'nın önündeki en önemli isim Dumbia. Dumbia takımın merkezinde o topları alıp aslında Sporting'in hikayesini belirleyen isim. Sağ önde Jenny isimli bir oyuncuları var. Bence tehlikeli bir isim kanatta. 10 numara Zalazar geldi bu sezon Sporting'e. İş yapıyor, iş görebilen bir profil. Hızlı oynuyorlar. Merkezde kaptıkları topları hücuma geçerken hiç oyalanmıyorlar. Evelemiyorlar, gevelemiyorlar. Ama eksik yönleri de var. Nedir? Bir kere baskıya çıkarlarken özellikle ön tarafta merkeze yönelip bek tarafından risk alıyorlar. Yani bek tarafında bir boşluk bırakıyorlar. Önde ikili baskı yaparken arkaya bir ikili blok koymaya çalışıyorlar ama özellikle beklerde boşluklar var. Galatasaray burada oyunu Şallai'nin üzerinden kurduğunda o bölgede mutlaka doğru oyun başlangıcı yapabilecek senaryo bende mevcut. Ki Galatasaray çok kıymetli oyunculara sahip. Evet, Sporting'in olumlu yönlerini aktardık ama Galatasaray'ın da bir oyun ezberi var. Her ne kadar Osimhen olmasa da, Lemina olmasa da, Singo olmasa da Galatasaray'ın ben Mubaç'ta yine de zaman zaman şok baskılar yapıp rakibini şaşırtabileceğini düşünüyorum. Onun dışında topun arkasında doğru dizildiğinde zaman zaman 10 kişiyle, zaman zaman doğru alan ve zaman kapatarak ama ön alanda da doğru baskıyı yaptığında ben Sporting karşısında olumsuz bir sonuç alacağını düşünen tarafta değilim. Galatasaray'ın merkezinde de kıymetli oyuncular var. Bitşuab'ı tercihinden bahsedildi. Öyle bir tercih olduğunda da ben oyuncunun o genel düşüncenin aksine, o olumsuz düşüncenin aksine Galatasaray'da performans verebileceğini düşünen taraftayım. 1.96 boyunda özellikle derinde savunma yapmanız gerektiğinde size oradan hem savunmayı doğru yapabilecek hem de topu doğru çıkartabilecek bir profil. Bugün eğer şans verilirse bunu görebiliriz. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz eğer önde forma alırsa bence rakiplerine en fazla zorluk çıkartabilen isim. Yunus Hakeza rakip savunmaların tamamen aklını karıştırıyor. Esara'nın performansını gördük. Orada sizin için bir duran top bulduğunuzda mutlaka sizi de orada iş görecek. Bağlantıları yapabilecek. Torreira bence çok formda başladı. Gayet de iyi oynuyor. Ben Galatasaray penceresinden doğru diziliş, doğru taktik ve saha içerisinde doğru pozisyon alındığında Sporting'in de anlatıldığı kadar zor bir takım olduğu düşüncesinde değilim. Evet, iyi takım mı? İyi takım. Suarez çok formda mı? Formda. Ama onların da eksik yönleri var. Ve bu eksik yönlere ben Okan Buruk Hoca ve ekibinin çalıştığını düşünen taraftayım. Ben olumsuz bakmıyorum diye özetleyeyim.
1: Galatasaray'ın muhtemel 11'ine baktığımızda Uğurcan Şalai, Sanchez, Bitşabu, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane ve Barış'ı görüyoruz. Osimhen'in yokluğunda Deniz ya da Barış santrfor oynayacak. Görünen o Rafael Leao bir aday olabilir ama muhtemel 11'de bile yok. Kaya, bana öyle geliyor ki Torreira, Sara, önlerinde Yunus, sağda Sane, solda Leao başlayacak. hissiyat. Biraz da
2: güzel hissetmişsin.
1: Biraz da yani şu açıdan söyleyeceğim. Sané evet sağ kanatta da çok fazla top kaybı yapıyor. Performansı iyi değil ama sol kanatta Sané hiçbir şey vermiyor. Yani hücum akışkanlığına
2: sadece savunma yönün kuvvetleniyor.
1: Bir katkısı yok. Bir evet. Yani daha az top kaybı evet. yapıyor.
2: Başakşehir'de bunu gördük.
1: Aynen öyle. Ama bilmiyorum yani Batrakov'u tercih eder mi bu deplasmanda orada? Fiziksel olarak biraz daha Rus futbolcudan daha diri ve Galatasaray'ın yaptığı baskılara da takım savunmasına da daha alışık Yunus'u merkezde kullanması daha akılcı olabilir gibi geliyor. Bilmiyorum ne söyleyebilirsin ki yani, Batrakov çok iyi bir oyuncu evet. ama bu maç onun maçı mı ondan emin değilim.
2: Şöyle bak ben ilk önce Galatasaray'ın bu kadroyla sahaya çıkma olasılığını çok düşük görüyorum. Çünkü Okan Hoca bu akşam son taktik idmanını gerçekleştirecek ve karar verecek. Az önce söylediğimde iki tane kritik konu var dedim. Bunlardan birisi Abdülkerim Bardakçı, diğeri de Leo. İlk 11'de başlayacak mı? Bunların üzerinde durduğumuzda Galatasaray'ın kadrosu aşağı yukarı belli olacak. Yani ben Abdülkerim Bardakçı'nın öyle ya da böyle oynamasını bekliyorum. Çünkü Başakşehir
1: maçında... Sen Abdülkerim başlar diyorsun.
2: Evet, sonradan oyuna girmişti. Evet. Eğer ki tabii bu ağrıları şiddetlenirse de bu oyuncu bir şüphe olmaz. O noktada Jakobs başlar. Çünkü Okan Hoca hazırlık maçlarında ve geçtiğimiz sezonlarda da hatırlayalım. Jakobs'u böyle savunmada birkaç kere denemişti. Bu sezonda denedi stoper hattında. Lemina'nın olmamasıyla beraber de eğer ki Abdülkerim Bardakçı forma giyemeyecek bir seviyedeyse akşamki antrenmanda son taktik antrenmanda durumu netleşecek oyuncunun. Bu noktada bence Jakobs başlar. Çünkü şu bence çok önemli. Şimdi yeni bir transfer gerçekleştirdiniz. Evet oyuncu izlediniz biliyorsunuz ama Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi bir maça çıkıyorsunuz. Birinci o. İkincisi bu oyuncu takımla beraber çok fazla ne antrenman süreci geçirebildi ne de maç temposu var. Direkt ben ilk 11 başlatmak bile bile lades olur. Bütçe abi üzerinde konuştuğumuzda ama o noktada Jakobs gibi bir deneyimli bir isim. Evet her ne kadar kendi pozisyonu stoper olmasa bile son iş itibariyle Davinson Sanchez'de birbirlerini bilen hatta Uğurcan Çakır da bu denklemin içerisinde kattığımızda oyuncu geriye pas verdiğinde ya da işte topu oyuna sokarken nasıl bir aksiyon alacağını hiç olmasa bu iki oyuncu biliyorlar. Yani Bichy abi şu an kapalı bir kutu bence. O yüzden bu kadar riskli bir karşılaşmada ben Okan Hoca'nın direktmen Bichy abi ile başlayacağına ihtimal vermiyorum. Başlarsa da tabii ki şaşırmam da. Benim görüşüm bu şekilde tabii ki bu konuda. Diğer konuyla alakalı ben de bu arada Leão'nun ilk 11'de başlamasını bekliyorum. Çünkü her ne kadar Başakşehir karşılaşmasında bu oyuncunun hazır olmadığı konuşulsa da geniş kadroda yer alacak demiştim ben de o karşılaşma öncesinde. Ama ilk 11 düzeyinde soru işaretleri vardı.
1: Evet.
2: İlk 11 başlamadı. Sonradan oyuna dahil oldu. 67'de girdi yanılmıyorsam. O aralarda olması gerekiyor. Öyle ya da böyle hani diyoruz ya tam hazır değil. Leao sahada. Ama Sané'den de Barış Alper Yılmaz'dan da daha iyi performans sergiledi. Hazır olmamış hali buysa ki 5 gündür 4-5 gündür takımla beraber antrenmana çıkıyor. Bir yükleme yapıldı burada testlerine bakılacaktı oyuncunun. Bu akşamki taktik antrenmanında ben Leao'nun yine böyle daha doğrusu ilk 11'deki kadroyla şans bulmasını bekliyorum.
1: Yani, Sporting'in bir muhtemel 11'ine bakalım mı? Sonrasında tabii. da Sporting'de dikkat etmemiz gereken oyuncular kimler? Onun üstüne de konuşacağız. Silva, Fresneda, Debas, Inacio, Araujo, Altimira, Dumbia, Zalazar, Catamo, Gonsalves ve Suarez. Sporting'in muhtemel 11'i bu. Dikkat çeken oyuncular ve istatistiklere de göz atabiliriz. Barco'da hazırladığımız çalışmaları arkadaşlarımız görüntüye getirecekler. İstatistiklere de bakacağız. İki takımın son istatistiklerine ve Sporting'in öne çıkan oyuncularına, Galatasaray'da öne çıkan isimlere zaten fazlasıyla hakimiz. Öne çıkması beklenen Osimhen'in yokluğunu da artık herkes biliyor. Bütün izleyicilerimiz de bunun farkında. Burada Galatasaray'ın nasıl bir çabası olması lazım? Onun üstüne de konuşuruz. Cem Kerpiççiler de Sporting'i belli ki izlemiş, onu söyleyebilirim. Luis Suarez, Kolombiyalı oyuncu, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la seçim yarışına giren Hakan Safi'nin anlaştığını iddia ettiği oyuncu Luis Suarez.

0: Sporting için önemli bir isim. 5 karşılaşmada ki 3'ünü 11'de başladı. 4 gol 1 asistle takımına yardımcı oldu. Sol kanat oyuncusu Flavio Gonçalves 19 yaşında son derece yetenekli bir isim. 5 karşılaşmanın tamamına 11'de çıkarken 3 gol 1 asistlik performansı var. Ve Jenny Catamo 25 yaşındaki sağ kanatta bir süredir Sporting forması giyiyor, hatta uzun süredir Sporting'de. 5 karşılaşmanın tamamını 11'de çıkarken 1 gol 3 asistle dikkat çeken bir performansa sahip. Bu oyuncular bizim öne çıkardığımız isimler ama orta alanda Dumbia'nın hareketliliğinden, Altimira'nın belki oyun kurucu özelliklerinden, topu kullanma yeteneğinden yine ayrıca bahsetmek lazım. Zalazar Braga'dan transfer, o da yetenekli bir isim, önemli bir ayak. Senin için en önlem alınması gereken ve oyuncularımızı, özellikle savunmamızı en zor pozisyonlara sokabilecek oyuncular kimler? Bu oyuncular mı?
1: Jenny sağ kanatta çok hızlı. Top önüne aldığında driplingle top taşıyabilen özelliği var. Şut tehdidi çok net olarak karşımızda. Suarez ilginç bir santrafor modeli. Ceza sahasının her tarafında geziyor. Özgürlük tanınıyor ve zaman zaman da bir 9 gibi merkeze gelip top alıp topu sağa sola hücumun yönünü değiştiriyor. Sonra koşusuyla devam edip aynı pozisyon içerisinde attığı çok fazla golü görebilirsiniz. Bana kalırsa asıl mesele o stoperler açıldığında Altimira aralarına girip o Dumbia ile o başlangıcı yaptığında o araya bizim bir mavi hat çekip oraya bir kesebildiğimizde Galatasaray'ın birçok pozisyonu ben önleyebileceğini düşünüyorum ki Dumbia'ya birebir baskı gelmesi de gerek. Çünkü oyunun zaman zaman temposunu artıran, düşüren, o atakların yönünü belirleyen isim. Inacio sol tarafta topla çıkmaya çalışıyor. Aslında bana kalırsa çok hızlı demeyelim, bana kalırsa ağır bir stoper. Oraya bir baskı gelebilir. Galatasaray back stoper arasını işleyebilir. Ön tarafta değişerek oynuyorlar. Hızlı oynuyorlar. Merkezde topu kaptıkları anda hiç eveleyip gevelemeden hemen iş bitirmeye çalışıyorlar. Öyle göze hoş görünen bir oyun derdinde falan değiller. Çok net olarak topu kapalım, 3 pasta, en fazla 4 pasta kaleye inelim, golü bulalım derdindeler. Hızlı oynuyorlar ama Galatasaray'ın ben bu oyun profiline karşı zaman zaman beşli derinde savunuyorlar. Onu söyleyelim. İyi savunuyorlar o beşli derin savunmada ama Galatasaray bu senaryolara yönelik çalışıp özellikle o pas bağlantılarını kestiğinde, özellikle doğru önlemler aldığında Galatasaray'ı merkezden delmeye çalışacaklar ve bence uzun toplar atarak savunma arkasına koşturacaklar. Jenny, Suarez bunları yapabilecek nitelikli oyuncular. Ama Galatasaray'ın önlemleri olduğunu ve çalıştığını düşünen taraftayım. Galatasaray'ın bir Avrupa tecrübesi var. Galatasaray'ın DNA'sında Avrupa'da eksikleri ne kadar olursa olsun çıktığında bize doğru oyunu gösteriyor. Okan Buruk Hoca'nın aslında lig maçlarında bu sezon söyleyeceğim, bilmiyorum sizin dikkatinizi çekti mi, zaman zaman topun arkasına tamamen tüm takımını çektiğini, rakip kim olursa olsun Başakşehir'e de Erzurum'a karşı maçın belli anlarında o 10 kişi topun arkasında o dizilimi denediğini düşünen taraftayım. Bütün bunlar Avrupa'ya da bir yatırım ve bu maçta her zaman biz Galatasaray'ı nasıl andık? Ön tarafta çılgınca pres yapan, rakibi boğan. Ama bu sefer ben Okan Buruk Hoca'nın bunları yapabilmekle birlikte derinde savunmayı, topun arkasında doğru durup zaman zaman o ikinci bölge oyununu da iyi oynayabileceğini düşünen taraftayım. Bunun denemelerini de yaptığını düşünüyorum. Oyunun belli anlarında Galatasaray 10 kişi topun arkasında görürsem ben kendi penceremden şaşırmam.
2: Şöyle bir, bu takımın eksi yanı var. Şimdi pozitiflerini de konuşuyoruz ama eksi yanları da çok fazla pozisyon vermeleri. Özellikle geçtiğimiz sezondaki Sporting takımını hatırlayalım. Saha içerisinde işte Bodø'ye karşı oynadıkları oyun, Arsenal'a karşı oynadıkları oyun. Bu karşılaşmalarda da mesela galip geldikleri Bodø mücadelesi ciddi anlamda pozisyon veriyorlar. Yani Galatasaray'ın şunu yapması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde hep konuştuğumuz cümlelerden, hatta laflardan bir tanesidir bu. Yakaladığını atacaksın. Yani mutlaka Galatasaray'ın yakaladığı pozisyonları değerlendirmesi lazım. Çünkü şimdi Galatasaray cephesinden baktığımızda diyoruz ya stoperleri ağır kalıyor. Savunma arkasına toplar atılabilir. Sporting'in kanatları hızlı. İşte santraforları Suarez. Hepsini aşağı yukarı biliyoruz ama Galatasaray'ın da burada aynı şekilde rakibe karşılık verebilir. Yani yine Galatasaray'ın burada kanatları hızlı. Leao'nun mesela ilk 11'e başlaması bence psikolojik olarak

0: Galatasaray'ı sahada daha da iyi hissettirecektir. Çünkü Osimhen'in olmadığı bir mücadeleden bahsediyoruz. Geçtiğimiz sene Frankfurt karşısında Galatasaray sahaya çıktığında yine mesela o maçta yanılmıyorsam kaptan Yunus Akgün'dü. Kaptanlığı almıştı o karşılaşmada ve Barış santrafor düzeniyle bir planlamasıyla çıkmıştı. Orada yine maç kopmazdı. Galatasaray hatırlayın ilk 20-25 dakikada 3-0'a gelirdi maç. Barış Alper Yılmaz'ın altı pasının içerisinde kaçırdığı yine hani son vuruşlarla alakalı pozisyonlar. Ciddi anlamda sorunlar yaşandı. Ama Okan Hoca'nın Barış'ta bu kadar ısrar etmesinin nedenlerinden bir tanesi de şu. Şimdi Süper Lig'de kötü oynadığında evet yedek kulübesine çekilmesi tarafındaydım ben de. Çekildi. Ağrıları vardı, öyleydi böyleydi ama çekildi. Sonuçta oturtuldu yedek kulübesinde. Şampiyonlar Ligi gibi bir arenada Barış Alper Yılmaz'ın daha çok teknik tarafını konuşana kadar Barış'ın savunmaları zorlayıp arkada oluşturacağı boşlukları değerlendirmek lazım. Yani orada Leao ile başladığınızda ona bir alan açabilirsiniz. Sané'ye bir alan açabilirsiniz. Ne bileyim Batrakov'a bir alan açabilirsiniz. O yüzden Okan Hoca'nın yarın akşamki mücadelede, şimdi bu kadroyla alakalı tabii ki nihai kararı son taktik antrenmanda bu akşam verecek ama mutlaka bence Leao ile başlaması lazım.
1: Deniz'in oynama ihtimali var mı?
0: Bence yok.
1: Deniz başlasa orta saha ve kanatlar açısından söylüyorum çok daha ideal bir tablo da olabilir. Solda Leao, sağda Barış.
0: Ama şu var, Galatasaray'ın o kanatları çok fazla orta açmıyor. Leao'yu göreceğiz daha. Hı hı. Bir maçtı yani. Başakşehir'de girdi, evet açtı. Çizgiye indi, adam eksiltmesi var. Zaten attırdığı golde de ortaya çıktı. Bir üçlü top alışverişi oldu orada saha içerisinde. Leao'dan o katkıyı göreceğiz ama Sané'den bunu çok fazla göremiyoruz. Sané sürekli içeriye kat eden, kanatlardan içeriye doğru giden, orta sahadan topla beraber dikine giden ve topu kaptırdığında da kontra yemesine sebep olan bir oyuncu. Ama burada da işte o arkadaki orta saha oyuncularının ya da işte kanatlardaki oyuncuların sürekli saha içerisinde uyanık olmaları gerekiyor. Bu riski alabilmek bence çok önemli bir şey saha içerisinde. Gittiğinde zaten %100 Galatasaray'ı pozisyona sokuyor. Ama Barış orada bitiriciyle alakalı sorun yaşıyorsunuz. O yüzden burada Deniz'in başladığı senaryoda kanatlardan çok şiddetli bir şekilde Galatasaray'ın baskı yapması lazım, orta açması lazım. Çünkü Deniz evet hava toplarında etkili olabilen bir oyuncu. Tanıdığı rakip. Şimdi tabii psikolojik yönden bakarsak, artılarına da bakarsak Deniz'in. Ama Deniz'le başlamak bence hata olur. Çünkü Sporting savunmasını yıpratacak bir oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Barış da bunu yaparsınız, bitirici farklı bir oyuncu olur. Yani Leao olur, Sané olur, biri olur yani. Bunun planlamasını daha sağlıklı yapmak gerekiyor Galatasaray'da. Şu da var, Sporting takımı orta alanı çok iyi kullanan bir takım. Yani topu orada tutan, ikinci bölgede şiddetli oyununu oynayarak hızlı geçişleri ortaya koyan bir takım. O yüzden Galatasaray'ın o orta sahadaki iki oyuncusu da çok önemli. Torreira ve Sara yani.
1: Bir mukayese yapmamız lazım. Barış mı Deniz mi sorusunun cevabını ararken. Milli maçlar dahil olmak üzere santrfor performansları ama Deniz'in 97 maç 57 gol 21 asistinin bu kadar şişkin olmasının sebebi de İsveç'te oynadığı dönemde 3. lig seviyesinde 2. takımda oynuyordu. O dönemki sayıları son derece yüksek. O çok aldatıcı da olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam bütün kariyerinde A takım ve milli takım dahil ettiğimiz zaman 14 civarında golü var Deniz Gül'ün. Yanlış hatırlamıyorsam. 18 maç Barış Alper Yılmaz santrforda 11 gol 3 asist. Hiç fena değil. Deniz Gül 97 maç 57 gol 21 asist ama bir kere daha hatırlatıyorum. A takım seviyesi performansıyla alakalı düşünüp değerlendirme yapmak daha mantıklı olabilir. Rakamlardan da koparsak oyuncuları zaten tanıyoruz. Deniz'in de yıpratıcı bir tarafı var. Sen ondan ne bekliyorsun? Bu maçta 11 başlayabilir mi?
2: Sola Leao'yu atsak, sağa Barış olsa, önde Deniz olsa benim hayır demeyeceğim bir senaryo olur. Neden? Çünkü Deniz size ön alan baskısını doğru yapabilecek ve savunmayı kalenizden 90 metre 100 metre ileride başlatabilecek nitelikte bir oyuncu. Şimdi sol tarafta Leao zaten yıpratır. Sağ tarafta Barış çok güçlü. İki kanat yıpratacak. Siz ön tarafta Deniz'le birlikte yine yıpratıcı bir isimle birlikte orada müthiş bir tahkimat da kurarsınız. Hücum yönlerinden öte ön tarafta bir savunma başlangıcı da olabilir Galatasaray adına. Ben Deniz'i beğenen taraftayım. Deniz

0: iyi bir bağlantı oyuncusu. Bütün bunları söylerken yalnız şunun altını çizeyim. Sané'de büyük maçlarda çok iyi oynuyor. Özellikle ligimizde, derbilerde ve Şampiyonlar Ligi maçlarında, bu tür önemli arenalarda Sané damga vurmak istiyor maçlara. Burada Okan Buruk Hoca'nın tercihi bu nedenle çok önemli olacak. Böyle bir maçta Sané gibi elinde dünya çapında küresel şöhrete sahip bir oyuncuyu kenarda tutmak, acaba ligin genelinde de Sané'nin küsmesine sebep olur mu? Sané ile birlikte çünkü Galatasaray bir yol yürüyecek. Evet, Leo geldi. Ama bir takım tercihler yapmak zorundasınız. Yunus var elde ki ben Yunus'u mesela çok çok tutan ve onun aslında gerektiği kadar övülmediğini düşünen tarafta bir isimim. Çok da bunu mümkün mertebe dile getiriyorum. Çünkü o bloklar arasında günümüz oyununda iki blok arasına girip o rakip savunmaları şaşırtacak isimler ender çıkıyor. Hem bunu driplingle yapıyor, zaman zaman öyle koşular atıyor ki. Yani oturup aslında düşünmek gerekiyor. Son kertede Deniz bence çıksa da ben Galatasaray'ın mesela hiçbir şey kaybedeceğini düşünen tarafta değilim. Deniz oynar ki ben Galatasaray'da Deniz'in forma alması gerektiğini de düşünüyorum. Aha. Mesela Ziraat Türkiye Kupası uzun bir maraton var. Galatasaray'da faydalı olacak bir profil. Sané de çıksa, sol tarafta Leo, sağ tarafta Barış da olsa, Galatasaray'ın bence en büyük meselesi isimlerden öte sahanın içerisinde doğru diziliş. Ben mesela başlayan 11 kadar bitiren 11'i de merak ediyorum. Mesela evet, Leo başlasın mı başlasın, ama bana kalsa 60'a kadar tutup 60'tan sonra diri bir Leo'yla acaba maçı bitiren senaryoda mı yer alması? Mesela
1: ama
0: 60'a
1: kadar ne olur işte? Orası tabii, soru işareti.
0: Senaryolara göre.
1: Tabii ciddi bir sorun olacak orada bu sefer. Yani şöyle bakmak gerekiyor bence. Şimdi Sané ile alakalı o küstürülüp ya da küstürülmeme konusu. Başakşehir'de zaten formayı aldı mesela. Evet, solda oynadı. Savunma yönü daha fazla ön plana çıktı. İşte iki tane pozisyonda varlık gösterebildi. Arkaya atılan bir kafayla vurdu. Bir de aradan çıktığı pozisyonlar Sané'nin. Şimdi Yunus Akgün Sané'nin önünde mi performans olarak? Bence önünde. Çok fazla önünde hem de. Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde de. Eğer ki mesela geçtiğimiz sezonda Okan Hoca Sané'yi Şampiyonlar Ligi mücadelesinde kesmişti, yedek bırakmıştı. Sonra da Sané'den verim almaya çalıştı. Yani yine kaseti geriye sardığımızda ligde Başakşehir mücadelesiyle parlayan bir Sané vardı. Kayseri, Başakşehir, bir karşılaşma daha vardı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde ondan sonra açılmaya başlamıştı. Sané'nin şimdi maç kazandıran bir oyuncu formatından çıkıp sezona damga vuracak bir performans ortaya koyması gerekiyor. Yani Sané'sin sen sonuçta. Hani lafa gelince şu söyleniliyor ya, Alman milli takımın futbolcusu. Bu mu başlayacak 11'de, yoksa örnek veriyorum o noktada Yunus mu başlayacak, Barış mı başlayacak? Bunlar da milli takımın zaten vazgeçilmez oyuncularından bir tanesi. Ama şimdi Okan Hoca'nın planlama dahilinde bazı oyunculardan özellikle saha içerisinde verim alabilmesi için bazılarını ısrar edebilmesini anlıyorum, bazılarını da anlamıyorum. Lig düzeyinde Barış Alper Yılmaz'ı anlamadım Başakşehir karşılaşmasına kadar. Ondan sonra anlamaya çalıştım. Oyuna yine sonradan mesela Barış Alper Yılmaz, Deniz olmasına rağmen oyuna santrafor olarak girdi. Evet. Deniz henüz hazır değil. Hani hem antrenman eksikliği hem maç eksikliği vesaire, bunlar var. Tabii ki bu oyuncunun orijinal mevkisi zaten santrafor. Oynatmanız gereken nokta da orası olabilir. Ama bu oyuncular geçtiğimiz sezondan beri saha içerisinde nasıl bir oyun oynadığını, yanındaki arkadaşın ne yapacağını biliyorlar. Şu an hemen Deniz bunu ayak uydurabilecek bir pozisyonda olduğunu ben düşünmüyorum. Özellikle böyle bir riskli karşılaşmada. O yüzden Okan Hoca'nın bu kadroyu kurarken de hem savunma yönünü düşünmesi lazım işin, hem de hücum yönünü tabii ki doğal olarak düşünmesi gerekiyor. Şimdi Barış takım savunmasına katkıda sunuyor.
0: Tabii, yardım ediyor.
1: Geliyor yani. Osimhen aynı şekilde, sakatlanmadığı bir senaryodan bahsediyorum. Sané öyle ya da böyle, evet, koşmasa bile vücut dili mesela taraftarı rahatsız ediyor saha içerisinde. Yani top rakibi geçtiğinde bir hareketlen diyor taraftarda. Hani bunu istiyor sahada. Bunu da göremeyince bu tartışmalar geliyor tabii ki. Ama şu var daha çok. Saha içerisindeki bazı oyunculardan, hani forma adaletinden bahsediyoruz ya, ısrar etmekte de fayda oluşabilir. Yani Sané bugün yedek kulübesinde başlarsa yine mesela mutsuz olacaktır.
0: Olacak.
1: Ama bunun önüne geçemeyeceksin. Yunus senden daha iyidir. Evet. Bu karşılaşmada. Böyle bakmak lazım.
2: Yani Yunus'un geçen sezonki performansı Sané'den daha iyi.
1: Sakat oynadı bir de Yunus
2: geçen sene. Galatasaray için daha yararlı bir oyuncu.
1: Ya kesinlikle.

0: birkaç yıl Türk olmasın, başka bir pasaport
1: alamazsın.
0: Olsun. Alamazsın yani.
1: Yani net alamazsın. Şu var, katılıyorum. Bu transferi gerçekleştirirken de mesela hep şunu biz konuşmadık mı yaz transferi boyunca? Osimhen sakatlandığında ya da cezalı olduğunda onun arkasında bekleyecek ya da onun önüne geçebilecek bir oyuncu.
0: Evet.
1: Bu profil Deniz mi, soruyorum.
0: Önüne geçemez kimse Osimhen'in.
1: Yani.
0: En azından
1: arattırmazsın
0: arada,
1: yani.
0: Arada olmasın. Yani gönlün rahat bir şekilde forma verebileceğin biri de olabilir. Avrupa'dan nefes kesen maç özetleri şimdi Aspor ekranlarında. Dönüşte devam edeceğiz Şampiyonlar Ligi sohbetine.
2: Düdük geldi, karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Valencia-Barcelona mücadelesi başlıyor. Rodri. Sağ kanada gönderdi. Şimdi ceza sahasına doğru. Lamine Yamal. Lamine Yamal! Harika gol! Lamine Yamal! Akıl dolu bir vuruş. 6. dakikada Barcelona'yı öne geçiriyor Lamine Yamal. Çok klas. Lamine Yamal bu sezon La Liga'da attığı 3. gol, süper vuruyor. Kaleci Dmitrievski'yi mağlup ediyor Lamine Yamal. Gordon çekti. Şimdi Pedri'yi buldu. Pedri pasını verdi Fermin. Fermin'den Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Şov yapıyor. 8. dakika. Fark 2'ye çıktı Lamine Yamal. Evet, offside. Gol geçerli değil. VAR incelemesinin ardından offside kararı geliyor. Skor 1-0. Sağ kanada Lamine Yamal. Yamal sürüyor topu, ceza sahasına girdi. Lamine Yamal çeviremedi ama devam etti. Atak devam ediyor. Geriye doğru şut geldi. Gol! Fermin Lopez fark 2'ye çıkarıyor Barcelona. Fermin Lopez'in golü. İlk golün asistini yaptı. Bu kez de kendisi atıyor Fermin Lopez. İkinci gol VAR'dan dönmüştü ama Barcelona farkı 2'ye çıkarmayı başarıyor bu kez. Fermin. Yamal, Dieng topu kazanmaya çalışıyor. Lamine Yamal. Fermin Lopez attı çalımı. Fermin Lopez direkten döndü. Fermin Lopez çok büyük çaba. Bu hücuma imzasını attı Fermin ama sonunda direğe takılıyor. Hadi pasını. Vázquez topu kaybediyor. Rodri kazandı o topu. Şimdi Lamine Yamal eksik yakalandı Valencia. Lamine Yamal verdi pasını. Fermin vurdu topu ağlardan. Rafinha. Fermin çevirdi. Rafinha dokundu, topu ağlara gönderdi. 50. dakika. Barcelona farkı 3'e çıkarıyor.
3: Rafinha'da o kadar rahatlar ki Cem, yani 5 dakika izledik ikinci yarıda, ellerini kollarını sallaya sallaya, pozisyon üstü pozisyon.
2: Rafinha'da partiye katıldı, o da skora katkı sağlıyor. Bir Fermin Lopez asisti daha.
3: Ben yine önde bir diye düşündüm Rafinha ama sanırım bu sefer gerideydi.
2: 4. korneri Barcelona'nın. Orta içeriye kafa vuruşu Dmitrievski. Dmitrievski direkt.
3: Evet, biraz bilinçli olarak ritmi düşürüyor Barcelona. Yani 45-60 çok acayip bir oyun oynadılar. Çok pozisyon buldular.
2: Olmo. Olmo'nun pası Pedri'ye. Pedri gol! Pedri! 4. gol Barcelona adına. Pedri de tabelaya adını yazdırıyor. 79. dakika. Barcelona'nın 4. golü Pedri. Valencia'nın kabusu gitgide büyüyor. Şimdi Olmo, Dani Olmo. Bir müdahale vardı, kaldı ayakta Olmo. Olmo pası verdi Lamine Yamal.
3: Önde olabilir mi?
2: Yamal. Bayrak kalkıyor. Burada inceleme yapıldı, offside yok. Ve 5. golü Barcelona'nın Lamine Yamal. Bu sezon La Liga'da oynadığı 4 maçın 3'ünde 5 gol barajını geçmiş oluyor Barcelona. Gabriel Jesus. Pas olmaya gelmedi. Atak devam edecek. Bernal'den Lamine Yamal.

0: Lamine Yamal hat-trick peşinde. Lamine Yamal iyi vuramadı. İstediğini yapamadı Yamal. Hat-trick yapamıyor. Ve maçın son düdüğü geldi. Karşılaşmanın sonucu Valencia 0, Barcelona 5.
1: Düdük çaldı. Gomez'in dokunuşuyla maç başlıyor. Keyifli bir maç. Keyifli seyirler diliyorum. Dakika 5, Zaccagni yaptı ortasını, kafa vuruşunu Tavares'ten. Okoye'de kalıyor top. Jotrowski sağ kanatta, Keenan Davis şimdi ceza sahası içinde. Keenan Davis çekti, vurdu Davis kaleci. Ardından Kamara, yine Mandas başarılı. Üst üste iki kurtarış Hristos Mandas'tan. Frattesi ayak koyuyor. Isaksen'den şimdi Zaccagni'ye doğru hızlı bir pas. Voivoda, hatalı top, Zaccagni içeriye çevirdi. Son anda savunma. Son anda oyuna sonradan giren Lennon Miller yetişti oraya. Büyük hata Udinese savunmasında, yeniden bakacağız. Voivoda yavaş bir pas, araya girdi Zaccagni. Pinamonti'ye çeviriyor. Lennon Miller yetişti son anda. Büyük tehlike Udinese kalesinde. Mayo'dan şık pas. Karlström karşı karşıya gol! Jesper Karlström'le 1-0 öne geçiyor Udinese ikinci yarının başında. Pinamonti de kenardayken 10 kişiydi sağda Lazio. Udinese golü buluyor kaptanıyla. Oyuna sonradan giren Mayo'nun da golde payı var. Jesper Karlström ağlıyor Mandas'ı. Vakum Bayo. Bayo bıraktı Davis'e. Keenan Davis ceza sahası içinde. Davis cross guard dokunuyor ardından. Davis rakibini biraz da çekmişti. Reda Belhayan. Kenneth Taylor. Taylor kaleyi düşündü. Az farklı dışarıya Kenneth Taylor. Frattesi. Cancellieri. Tekrar Frattesi'yi düşündü. Davide Frattesi çevirdi ortaya. Nostlin bıraksa tehlike daha da büyüyecek. Şimdi Prostgard Nostlin'e takıldı yine. Udinese oyuncusu gibi burada Nostlin. Karambol yaşandı Udinese kalesine, savunma çıkartıyor topu. Cancellieri'nin ortası, Zaccagni vurdu. İziyle kurtarıyor Okoye. Cancellieri, Jürgen Ekelenkamp kazandı o topu. Davis şimdi. Keenan Davis etrafında 4 Laziolu. Ekelenkamp vurdu. 2 hamlede Mandas. Davide Frattesi, etkili çıktı Lazio. Frattesi, içeride Nostlin ve Zaccagni var. Frattesi kendisi vurmayı seçti. Savunmadan döndü sonrasında Cancellieri. Yine savunma iş başında Udinese'de. Okoye, kritik müdahaleyi yapan Hasan Kamara'yı kucaklıyor pozisyon bitince. Zaccagni attı çalımını Voivoda'ya, Mattia Zaccagni ortaya çevirdi, gol! Geldi. Nostin'e geçmedi. Bertola karşılıyor. Zaccagni düzeltti, vurdu direkt. Mattia Zaccagni. Asistinin yanına bir de gol ekleyecekti neredeyse. Direğe takılıyor Zaccagni. Taylor. Kenneth Taylor'dan Doki'ye. Doki çevirdi. Kapa.

sonradan girdi Gudmundsson. Öne geçiriyor Lazio'yu dakika 88. Yeni transferler iş başında bu kez de Lazio'da. Toki ortaladı. Albert Gudmundsson Lazio'yla ilk maçında ilk golünü atıyor. Albert Gudmundsson. Cancellieri. Döndü yüzünü kaleye Cancellieri. Okoye kontrol ediyor. Saniyeler kaldı artık maçta. Kaleci Okoye de ileride. Mandas çıktı aldı. Christos Mandas kontrol ediyor. Son düdük. Mücadele sona eriyor. Udinese 1, Lazio 2.

0: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.
1: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi. Tatil budur hissi.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Reklam. A-Spor Radyo. Reklam.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
10: Sen hayatım, o güzel. Yanımda kalır mısın?

0: İzmir'e gidecektim. Sen de gelir misin benimle? Çalınmasın, söylenmesin.
1: Sen benim şarkılarımsın. Leyla!
2: Boşuna bekleme. Çoktan gitti bile. Mafya için çalışıyor. Kayıplara karıştı.
0: Bambaşka olan sen misin Leyla? Sen gidince ben de aynen böyle kalmıştım. Her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
3: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
4: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
3: Reklam.
5: Awesome.

0: Aspor Radyo.
1: Edeceğiz. Sarı lacivertleri bekleyen bir Roma karşılaşması var. Çok çok önemli bir maç ama bu Roma mücadelesi öncesi dün ekranda Fenerbahçe'yi takip eden muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş'ın aktardığı bazı önemli doneler vardı. Bunlar üstüne konuşmamız lazım. Roma yenilgisi olursa ya da Fenerbahçe çok tatmin edici bir görüntü sergilemekten uzak bir performans gösterip kırıcı bir yenilgi alırsa İsmail Hoca'yla Sarı Lacivert yönetimin devam etmeme yönünde bir irade ortaya koyma olasılığı sanki Cem söz konusu gibi görünüyor. Ligde ilk 4 haftada alınan 2 yenilgi Fenerbahçe'nin beklediğinden çok uzak bir başlangıç. Öte yandan hocanın elinde Şampiyonlar Ligi'ne kalınmış olması gibi ki camia bunu 18 yıldır bekliyordu. Çok önemli bir de koz var. Ama Roma mücadelesi de bir yandan çok zor geçmeye aday bir karşılaşma. Rakip çok formda. Biraz İsmail Kartal'ın muhtemel geleceğine dair konuşalım istiyorum. Sonrasında İtalyan ekibine karşı oynanacak mücadele takımımıza ne getirir? Bunu değerlendireceğiz.
2: Meseleleri anlamak için büyük fotoğrafa odaklanmak gerekiyor. Fenerbahçe çok net olarak söylüyorum, nostalji bulutuna esir olmuş bir camia fotoğrafı veriyor. Neyi kastediyorum? Fenerbahçe seçimlerde Aziz Yıldırım başkanı seçerek geçmişte daha önce 20 yıl efsane başkanı Aziz Yıldırım'a bir kez daha bu şansı vermeyi tercih etti. 2. İsmail Kartal 4. kez tahta çıktı. 4. kez tahta çıkması için ne tür bir somut var, veri var elde? Bunu oturup düşünmek lazım. Fenerbahçe transferlerinde bile daha önce kendi kadrosunda bulunmuş, bildiği, hiçbir risk almadığı Vedat'a gitti. Vedat'ı çok net olarak anlayabilirim. Fakat bana Lukaku transferini hiç kimse anlatamaz. Biz burada Lukaku transferinin koskocaman bir risk taşıdığını anlatırken ve özellikle Lukaku'nun son dönemini hiç mi izlemediniz? Hadi Napoli'yi kenara koydum. Belçika milli takımının Lukaku'ya son dönemde verdiği sürelere hiç mi bakmadınız? Siz elinizde Vedat tercihi yaptıktan sonra neden bir Troy Parrott modeline, profiline gitmediniz ki Real Betis'e gitti? Hani 20 milyon bir paket söyleyelim. Real Madrid karşısında golü atan adamdı. Genç. Siz Lukaku'yu tercih ettiniz. Lukaku'da bir bilinmezlik vardı. Biz ne zaman hazır olacağı konusunda defalarca burada dile getirdik. O riski de göz önüne aldık. Belki gelir gelmez kimilerinin anlattığı gibi muhteşem bir başlangıçla mesela Süper Lig'i dizayn da edebilirdi. Çünkü anlatılar o yönlüydü Lukaku'ya. Bütün bunların topluyorum. Genelinde Fenerbahçe hep geçmişiyle yaşayan bir cami olarak önümüze çıkıyor. Geleceğe dair şimdi İsmail Kartal hocayı ben anlamakta çok zorluk çekiyorum. Neden diyeceksiniz? Önümüzde Beşiktaş maçı yaşandı en son, derbi maçı. Ezber değişiklikler, raf ömrü dolmuş futbol ideolojisi. Nedir bu? Vedat çıkar, Lukaku girer. Bir kere Beşiktaş'a hiç çalışılmamış. Beşiktaş'a hiç çalışılmadığını şuradan anlıyoruz. Beşiktaş Ederson'a kadar basmıyor. Stoperlere kadar basıyor. Siz maçın ilk 10 dakikası sadece uzun vuruyorsunuz Ederson'la Vedat'a ve bütün toplar kayıp. Hiçbir şekilde bir oyun başlangıcı yok. Oyuna başlayamıyorsunuz. Hatta Greenwood geliyor, Ederson'dan top alıp oyun başlatmaya çalışıyor. Maçın geneline bakarsanız sizin planladığınız neredeyse hiçbir şey yok. Beşiktaş çok iyi çalışmış. Semedo'nun olduğu bölgeye Orkun'u kaydırmış sol tarafa çok net olarak. Orkun orada, Trossard orada, Rıdvan orada ve Rıdvan o koşuyu defalarca yapmış bu maçlardan önce. Neden bunu anlatıyorum? Bir tarafta İtalyano ile birlikte ezber çalışmalar, setleri olan bir takım. Bir tarafta 2 ay boyunca Aykut Kocaman gelecek diye beklenen, hazırlanan, 24 saatte rotasını İsmail Kartal'a çeviren, tesadüf başarı kovalayan bir takım. Şimdi terazinin kefesine koyuyorsunuz. Oyun anlayışlarına bakıyorsunuz. Şimdi İrfan Can tercihini anlamakta hep beraber zorlanıyoruz. Ama ben meseleleri sadece oyuncu üzerinden okumam. Bir oyuncu üzerinden okumak büyük haksızlık. Fenerbahçe'nin oyununda bir problem var. Fenerbahçe'nin tercih ettiği oyunda problem var. Eldeki oyuncularla İsmail Kartal'ın istediği oyunu oynayamaz. Bu oyuncu grubuyla Fenerbahçe ikinci bölgede tutar, geçiş oynar. Elinizde Greenwood var. Sağlam merkez tutarsınız. Kante, Gündüz'ü, İsmail'i koyarsınız. Merkezi kuvvetlendirirsiniz. Fenerbahçe bu takımla iddia ediyorum ön alan baskısı 5 dakika yapamaz. Ki Beşiktaş'a yapamadı. Ama ne anlatılıyordu? Müthiş Fenerbahçe, önde basacak Fenerbahçe. Nasıl Fenerbahçe'nin DNA'sına uygun? Kartal ruhu geri geldi. Fenerbahçe özellikle önde rakiplerini boğacak. Nereye boğacaksınız siz? Yani Vedat bir anda. Vedat hadi benim beğendiğim bir santrafor. 9'a gelir, bağlantı yapar. Ama o ön tarafta sizin hızlı, dinamik rakiplerinizi bezdirecek bir oyun anlayışı imkansız Fenerbahçe. Fenerbahçe kendi dönemine bakacak, somut şartlarına, eldeki oyuncu grubuna bakacak ve kararlar alacak. Ben İsmail Kartal hocayı da hiç rahat görmüyorum. Kim ne derse desin. Bence Aziz Yıldırım'ın bakışları demokrasinin kılıcı gibi kafasında gidiyor geliyor. Sürekli bir tedirginlik. Ya Fenerbahçe teknik direktörü kenarda durduğu zaman hem kendi kamuoyuna hem rakiplerine hem de tüm kamuoyuna çok güçlü bir mesaj vermek zorunda.
0: Şükrü'nün yarım maç sonu yaptığı açıklamada sanki hocayla takım arasındaki iplerin kopabilme ihtimalinin de yüksek olduğunu hissettiriyor.
2: Şükrü'nün %100 isyan etmiş orada. Çünkü anlatılan oyunla, istenen oyunla o oyuncu grubunun bu oyunu oynayamayacağı aşikar. Çok net söylüyorum. Fenerbahçe'de dünyada oyunun gittiği dinamikleri takip eden insan kaynakları problemi var. Elinizde Skriniar, Nathan Ake varken siz iki stoperi orta sahaya kadar getirebilir misiniz? İmkanı yok. Dünyada oyun artık kısa, kompakt, ön tarafta oynamak istediğinizde siz Nathan Ake ile Skriniar ile bunu yapamazsınız.
0: Tam bir Aykut Kocaman kadrosu değil mi bu kadro?
2: %100.
0: Tam yani.
2: %100.
0: Ondan daha iyi verim alabilir.

0: edecek bu kadrodan kesin. Oyuna bakış açısıyla herhangi bir Türk teknik direktör ben göremiyorum.
1: Ve iddia ediyorum bence ona göre çalışılmış, ona göre transfer yapılmış. Hatta şu iddialar da çok mevcut. Hani Jirasi'yi konuşturuyorlar. Diyor ki hani ben hangi teknik direktörle ne oynayacağız biz? Konuşan isminde Aykut Kocaman olduğu söyleniyor. Fenerbahçe tesadüf başarı kovalayan bir şu an iklimin içerisinde. Ama bu bugünün meselesi değil. Bugün isyan edenleri ben çok masum bulmuyorum. Biz başından itibaren bu hikayenin çok net olarak şunu söyledik. Siz tesadüf başarı kovalıyorsunuz. Bana hiç kimse şunu anlatamaz. 2 ay boyunca Aykut Kocaman isteyip konuşup ona göre plan yapıp 24 saatte İsmail Kartal'la siz yola çıkarsanız tesadüf başarı kovalarsınız. Çünkü iki teknik direktörün oyuna bakışı çok farklı. Bütün bunların üzerinde de elde Şerif varken Şerif'ten çıkıp Lukaku bilmecesine kim soktu bu takımı? Bu takımın sportif direktörü Oğuz Çetin, futbol direktörü her sorulduğunda her şeyimiz hazır, biz çok hazırız cümlesini kurdu. Ben duydum kulaklarımla. Kim neye göre hazır? Nathan Ake iyi bir oyuncu mu? İyi oyuncu. Sol taraftan oyun başlangıcı yapar mı? Yapar. Peki geçen sezon Fenerbahçe sağdan soldan yapılan ortalarda sürekli yüksek topta sorun yaşamıyor muydu? Hatta Tedesco ben bile çıksam gol atarım kafayla cümlesini kurmadı mı? Peki Nathan Ake'nin savunmada yüksek toplardaki başarısı %76 ve oyun bilgisiyle savunuyor. Milan Škriniar zaten savunamıyor. Şimdi siz hangi akla uygun nasıl bir yapılanmayla böyle bir tercihlerde bulundunuz? Neden? Mesela stoperde Opong geldi. Ben Opong'un mesela fırsat bulduğunda iyi bir transfer olduğunu ve Fenerbahçe'de faydalı olabileceğini düşünen taraftayım. Ama Talişka'dan çıktınız. Bize bir 8 masal anlatıldı. Talişka'dan çıkılsa da iki kutu arasında gidecek gelecek. U23, Wonderkid. Nerede mesela? Talişka'dan çıkıyorsunuz. Size bir şekilde gol problemi çözen oyuncu. Hani merkeze eksik kaldınız. Kante, Gendouzi, İsmail, Bartu'dan hiç konuşulmuyor. Peki siz sayısal olarak da bazı konularda büyük problem yaşayacaksınız. Ben kendi gözümle şahidim. Fenerbahçe 4 stoperinin 5 stoperinin sakatlandığını biliyorum. Şimdi Milan Škriniar geçen sezon biliyoruz sakatlandı. Allah korusun Nathan Ake ile ilgili de ben hep bir soru işareti koymuştum sakatlık geçmişine dair. Şimdi peki Şampiyonlar Ligi'nde mesela nasıl olacak? Kim oynayacak stoper?
2: Şu an zaten o iki oyuncu birbirine de uyum sağlayamıyor. Yani bu derbide de ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınız ön eleme maçları. Süper Lig'in başlangıcı Gençler Birliği'ne karşı ilk başlanan mücadelede bile İsmail Kartal'ın oradaki kadro tercihi çok ciddi anlamda tartışıldı. Şimdi bu noktadan sonra benim de kafamda canlanan şuydu. Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe mağlubiyeti aldıktan sonra. Yani ilk yarıyı tamamlayamaz İsmail Kartal bu takımın başında. Ve Kite bu boşlukta takımın başına geçer. İsmail Kartal'dan daha fazla verimli olur diye düşünüyorum ben. Neden bu cümleyi kuruyorum? Sadece işte oyuncu ayrılıklarıyla alakalı az önce söylemiştin ya Lukaku'nun gelişine tepki gösterdin. Evet beraber olduğumuz programlarda da göstermiştin ama şöyle bir nokta var. Şimdi Lukaku ismi geçtiğinde insanlar heyecanlanıyor. İşte Beşiktaşlısı da Galatasaraylısı da Fenerbahçelisi de Trabzonsporlusu da kim olursa olsun uygun maliyetlerde evet bir görmek isteyebilir. Buraya kadar okeyiz. Deneyebilirsin ya tutar ya da tutmaz bu transfer. Uygun şartlarda bu kadar para verdik denedik. Ama çok formlu bir Talişka. Avrupa'da çok iyi başlamış. Ligde çok iyi başlamış. Sen bu Talişka'dan çıkıp Lukaku'yu getiriyorsan burada ciddi anlamda bir soru işareti vardır zaten. Birincisi Fenerbahçe'de ciddi anlamda her ne kadar transferler yaz transferi dönemi boyunca hızlı bir şekilde yapılsa bile hani planlamadan bahsediyoruz ya Galatasaray'ı plansızlıkla suçladık. Evet Galatasaray plansız ilerledi. Son günde akşam pazarını bekledi. Bunu yeri geldiğinde de söyledik ama Fenerbahçe kısmında da bu transfer stratejisinin ben sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. İyi isimler geldi. Greenwood gibi çok iyi bir iddialı bir isim geldi. Zaten bu isimleri getirebilmen için seni Şampiyonlar Ligi'ne kalman gerekiyordu. Bir hedef koyman lazımdı. Bu oyuncuları da tatmin edebilmen için. Fakat saha içerisindeki kadro yapısını görünce derbi öncesi burada yayında şunu söyledim. Dedim ki Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile başlarsa hepimiz bunu zaten hani futbol profesörü olmamıza gerek yok diye düşünüyorum bu konuda. Mağlup olur. Oldu da. Çünkü İrfan Can Kahveci Samsun Spor deplasmanındaki mücadeleyi de bir hatırlayalım. Hep söylerim Samsun Spor o karşılaşmada çok şanslıydı. o maç 5'lik olabilirdi, 6'lık olabilirdi. Fenerbahçe

0: her yakaladığını atabilirdi. Karşı karşıya kalabilirdi. Hani bütün karşı karşıya kaldığı pozisyonları sonuçlandırabilirdi. Ama orada da şu oldu. İrfancan Kahveci o karşılaşmada bile ön plana çıkabilecek bir performans ortaya koymadı. Yani nasıl olur da İsmail Kartal mesela derbi İrfancan Kahveci ile başlar. Yani İsmail gibi bir elinde oyuncu var. Geçtiğimiz sezon Tedesco yanılmıyorsam takımın başındaydı Mourinho sonrası. Trabzonspor deplasmanı, İsmail Guendouzi ve Kante üçlüsünü gördük orta sahada. Ve İsmail İleruç da çok etkili oynamıştı. Derbide İsmail gibi bir oyuncu var. Neden bunu mesela tercih etmiyorsun? Yani burada nasıl bir duygusal bir yenilgiye kapılıyorsun? İsmail Kartal özelinde bunu düşünüyorum. Tabii şu da var. Şimdi İsmail Kartal tekrardan Fenerbahçe'ye getirirken Sayın Başkan Aziz Yıldırım İsmail Hoca'nın ne gibi başarısına aldandı burada? 99 puan topladı diyorsun ama rakibin daha fazla puan topladı, şampiyon oldu. Rakibinin teknik direktörü yine rekor kırdı o sezon. 4 sezon üst üste şampiyon olan, rekor kuran yine Galatasaray, yine Okan Buruk. Buna rağmen biz Okan Buruk'u eleştirdik. Eleştirmeye de devam ediyoruz mesela. Ama Fenerbahçe'nin hep böyle bir yanlış hamleleri şu olur. Ya kadrosu iyi olur ya teknik direktör seçimi yanlış olur. Ya teknik direktörü iyi olur ya da kadrosu kötü olur. Yani şimdi Roma ile oynanacak karşılaşmada da ben şunu söyleyemiyorum. Fenerbahçe iç sahada evinde oynayacak. Hani hep deriz ya ev sahibi takım öyle ya da böyle bir adım öne çıkar. Yani bu olumsuzluklar üzerine bunu söyleyemeyiz. Özellikle derbi mağlubiyeti sonrası. Beşiktaş karşısında ciddi anlamda ikinci yarı Fenerbahçe çok ezildi. Yani bu oluşturulabilme ya da ne bileyim yeni bir takım oluşturmak. Bu kadar çok geriye düşüp de toparlamayı zorlaştıracak bir ortam olmaması gerekiyordu Fenerbahçe'de. O yüzden benim görüşüm, özetleyeyim, kayıt o bayrağı devir alır. İsmail Kartal eğer ki bu mücadelede de mağlubiyet yaşarsa bence gönderilir yani.
1: Geçtiğimiz günlerde 2021 yılında yazdığım bir yazı vardı. Ona rastladım. Fenerbahçe'de gidin Önder Özen'e çağırın, Samandıra'ya bir rapor versin ve geleceğe dair farklı planlamalar yapın. Ben Beşiktaş Önder Özen tercihini yaptığında Fenerbahçe yönetimine direkt şunu söylemiştim. Kaçırdınız. Çünkü Önder Özen demek bir oyun aklı demek. Oyun dünyada artık şu dinamikler üzerinden gidiyor. Bir oyun ideolojisi var, bir fikir var ve o fikir etrafında teknik direktör, oyuncu grubu, yönetim bir araya geliyor. Bir fikrin etrafında hareket ediyorsunuz. Önder Özen gelir gelmez ne yaptı? PPDA verilerine göre bir teknik direktör seçti. İtalyano, Beşiktaş'a uygun. Transferler nasıl yapıldı? Bu bakış açısıyla birlikte yapıldı. Fenerbahçe 2 ay boyunca Aykut Kocaman'ı bekledi. Aykut Kocaman olduğuna dair artık haberler defalarca yayıldı. 24 saatte, bir günde, bir gece yarısı operasyonuyla İsmail Kartal 4. kez tahta çıktı. Şimdi eğer böyle bakarsanız konuya, aslında meselenin İsmail Kartal Hoca şampiyon da olsa yine sorgulanması gerektiğini mutlaka bir kenara yazmak gerek. Ki ben bu cümleyi de kurmuştum. Yani farz edin ki, bence çok zor ama İsmail Kartal Hoca şampiyon bile olsa, sizin bu bakış açısını, bu gidişatı, bu yola giderken neler yaptığınızı sorgulamanız gerek. Çünkü dünyada artık böyle gitmiyor. Ve siz bu tercihi yaptıktan sonra da tesadüf başarı kovalamanın dışında bir yolunuz yok. Çünkü çok garip şeyler oluyor Fenerbahçe'de. Elinizde Şerif diye bence yetenekli, size faydası olan, olabilecek genç potansiyel bir oyuncunuz var.
0: Çok iyi paraya da sattı bu arada Fenerbahçe. Yani iyi bir oyuncu olmasa bu rakamları rakipler de sunmazdı.
1: Yatırım yapmışsınız.
0: Buradan bile anlayabilirsiniz yani. Evet. Ondan çıkıp da evet hani diyorum ya Lukaku bir fırsat ya da bir alınabilecek risk olarak değerlendirebilir. Buna bir şey söylemiyorum. Ama elinizdeki kadroyu da sizin hali hazırda bir şekilde dinamik tutmanız lazım. Çünkü lige başlıyorsunuz, Gençler Birliği'ne mağlup oluyorsunuz. Puan kaybediyorsunuz.
1: 4 maç, 2 yenilgi. Ön tarafınıza bakın. Vedat 33, Vedat 32, Lukaku 33 yaşında. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir yaş problemi de var. Fenerbahçe'nin kadrosu da yaşlandı.
0: Kante aynı şekilde orta sahada yaşı olan bir hoca ama yine de iyiydi mesela. Derbide ayakta kalan tek
1: çok
0: oyuncu
1: iyiydi.
0: Kante'ydi
1: ama
0: yani
1: merkezde
0: sahada.
1: Sayısal eksikliğiniz de var. Yani siz çok uzun bir yol yürüyeceksiniz. Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, Süper Lig. Doğru yapılanma, doğru hedefe giderken en önemli konu yapılanma. Ama ben Fenerbahçe'de emin olun risk alarak da şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe bir fikir yok. Oyun fikri yok. Eğer oyun fikri olsa son anda bu değişiklikler olmaz. bir fikir etrafında buluşursunuz, bir oyun fikri

0: etrafında dersiniz ki biz bunu oynayacağız. Bunu oynamak için kanatta hızlı oyunculara ihtiyacımız var. Veya bir kanadımız çok hızlı, diğeri oyun kurucu kanat olmalı. Merkezi tutacağız biz. İkinci bölge oyunu oynayacağız. Ben eminim, ben Fenerbahçe'nin böyle bir planla yola çıktığını düşünmüyorum. Bambaşka planlar üzerinden giderken bir gecede bütün planlar değişti. Anlayabiliyorum. Evet. 12 senelik korkunç bir tablo var ortada.
1: Bir yandan da Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne attı kendini yani. Lyon'u da geçti. Orada nasıl turladı Fenerbahçe? Yani belli bir planla mı alakalıydı? Yoksa sence bence maç planı bir netice
0: bence
1: miydi?
0: Orada maç planı.
1: Günlük plan.
0: Günlük plan. O maça özel ki ben orada oyuncuların da Şampiyonlar Ligi'nde var olmak adına kendilerinin de başka bir performans koyduğunu da düşünüyorum ortaya.
1: Plandan biraz ziyade ekstra oyuncu performansı.
0: Ekstra oyuncu
1: diyorsun.
0: Bir de ona da çalışmışlar. Ona da hakkını verelim. Hani Lyon maçında daha merkezi tuttular ama genel olarak büyük bir sorun var. Yani biz bunu söylediğimizde Fenerbahçe nostalji bulutuna esir olmuş dediğimizde dünyadaki futbolla Fenerbahçe'nin şu anda oynadığı futbol arasında çok büyük problemler var. Yani merkezde sizin güçlü iki kutu arasında gidip gelen oyuncu profiliniz yok elinizde. Kante, Gündüz'ü iyi oyuncular mı? İyi oyuncular. Ben hep söyledim. Çin setli gibi kapatır size. Ama topu aldıktan sonra orada ilerleyecek, dripling yapacak. O topu kaptıktan sonra kıymetlendirecek oyuncu kim mesela?
2: Asensio diyeceksin. Asensio da sakatlanınca sistemin çöküyor bu sefer.
0: Ama yani geçen sezonda
2: Galatasaray'da Osimhen eksikti gibi evet. Yani
0: ya geçen planlamada bütün bunlar yazılır yani. Hepsine bakarsınız.
2: Onun
0: bütün
2: yerine bir adam bakabilirsin.
0: İhtimalleri
2: doğru
0: tutarsınız. Yani sizin Asensio olmadığınızda üzgünüm yani. O tercihde İrfan Can da olmamalı yani. Bir anda Asensio'yu çıkartıp
2: benim
0: İrfan Can
2: oluyorsa. Benim aslında merak ettiğim konu şu. Bunun açıklaması tabii ki yapılmıştır da.
1: İrfan Can artık Asensio'nun alternatifi olacak bir noktada.
0: Üzgünüm.
1: Hayredinovic'in alternatifi olabilir belki ama.
0: Üzgünüm İrfan Can'a.
1: Asensio'nun alternatifi olması.
2: Yani bir de şu var. 17 numarayı Kante giyiyordu ilk geldiğinde. Yani İrfan Can'ın Kante'den tekrar bu talep mi etti? Nasıl oldu da o forma durumu oluştu? Bu mesela benim çok ciddi anlamda kafama attı. Çünkü dünya yıldızı bir oyuncu Kante.
1: Kante ve kaç şu an giyiyor şu anda?
2: Kaça döndü şu an Kante?
0: Bakmak lazım.
2: 17 idi. 90 küsur bir şey olması lazım. Hatırlamıyorum tam da.
0: 91 olabilir belki.
2: Yani her neyse.
1: O çok önemli değil ki. Ya.
2: Şimdi kayan numaradan dolayı değil. Şimdi
1: İrfan Can 17 ile özdeşleşmiş bir oyuncu.
2: Tamam şunu anlatmaya çalışıyorum ama. Kante geldi bu forma numarasını
1: Kante
2: aldı.
1: Kante 91 giyiyor. 91 mesela giyiyor. Kante'nin umurunda değildir. Ben 17 giyiyor olsam mesela.
2: Değildir
1: İrfan
2: ama
1: Can
2: şu var.
1: Ya ben 17'yi ben alayım.
2: Hani al bu oyuncu yani bu oyuncu Kante'dir ya.
1: Fark etmez yani.
2: Bir ne bileyim saygı duyman gerekir ya da oyuncu acaba belki kendisi vermiştir bu arada bir şey söyleyemem.
1: Olabilir.
2: Kante gidip kendisi de vermiş olabilir ama sadece takım içerisindeki bence bunlar bile çok önemlidir. Oyuncu hani bir oyuncu mesela Muhammed Salah da Muçi giymiyor muydu numarayı? Değiştirdiler. İşte Ozan ne dedi? Gelsin ben hemen veririm dedi mesela forma numaramı. Çok önemli bir konu değildir ama sonuç itibariyle hani Kante'den bahsediyoruz. Takım içerisindeki arkadaşlık, dostluk ortamı etkiler ya da etkilemez. Bence önemli durumlar bunlar. Dışarıdan her ne kadar önemsiz olarak görülse bile. Bu da bir şeydir. Takım içerisindeki hani birlik, beraberlik, aile ortamı diyoruz ya. Böyle şeylerin yaşanmaması gerekiyor.
0: Size bir cümle söyleyeceğim. Ben dünyada bunun çok fazla örneği olduğunu düşünmüyorum. Başkan Aziz Yıldırım 20 sene bu kulüpte efsane başkanlık yaptı mı yaptı. Hem saha içinde aldığı başarılar hem saha dışı stadyumlar, tesisleşme.
1: Evet.
0: Ama son göreve geldiği günden itibaren en son yaptığı açıklamada bizim Mert diye bir oyuncumuz var. Bu oyuncu hiç kullanılmıyor tipindeki bir cümleden sonra acaba oyuncu grubu teknik direktör hakkında ne düşünür? Teknik direktör başkanının tüm kamuoyunda çıkıp herhangi bir oyuncusuna dair böyle net bir yorum yapması hakkında ne düşünür? Acaba Aykut Kocaman görevde olsaydı, Aziz Bey böyle bir açıklama yapsaydı sonra ne olurdu? Bütün bu soruları tartışmak lazım. Acaba Aziz Bey kendi istediği şekilde dizayn etmek için mi İsmail Kartal Hoca tercihini yaptı? Bu soruyu da koyalım.
1: 4 dakikalık bir ara var. Dönüşte konuşuruz. Roma maçı özeline çok giremedik, gireceğiz. Ama Sporting Teknik Direktörü Rui Borges'in açıklaması daha sonra Aspor ekranlarında olacak. Basın toplantısı için kameralarımızı Lisbon'a çevireceğiz. Onun öncesinde sadece 4 dakikalık bir ara, az sonra beraberiz.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Bir reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
9: Umran Oto Ekspertiz. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Bir reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Aspor Radyo.

0: spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Az sonra Sporting Teknik Direktörü Rui Borges'in Galatasaray maçı öncesi basın toplantısını ekranlara getireceğiz. O ana kadar yine Fenerbahçe'de kalalım. Galatasaray'a da bir dönüş yapma olasılığımız çünkü ilerleyen dakikalarda olabilir. Biz İsmail Kartal ve kulüp içerisindeki mevcut düzenle ilgili konuştuk ama bir Roma maçı bekliyor Cem Kerpiççiler camiayı. Beklentimizi nasıl ayarlamamız gerekir bu karşılaşma öncesi? Rakip de bir hayli formda geliyor Kadıköy'e.
1: Gasperini'nin Roma'sı çok iyi başladı. Herkes Daniel Malen'den bahsediyor ama orada Dybala'da, Mora'da, ön tarafta çok kıymetli işler yapıyorlar. Ve Sule'si var bu takımın.
0: Tabii.
1: Kalecisi Villar geçen sezon 38 maçta oynadı. İyi bir kaleci. Stoperler Endika, Hermoso. Mesela Hermoso ağır bir stoper. Bu yönüyle bakılabilir. Ama ben iki gün önce oturup çalıştım. Şimdi sizle de paylaşacağım. Ben Fenerbahçe'nin bu maçta mesela üçlü oynaması gerektiğini düşünen taraftayım. Bunu da oturup çalışıp hatta yazdım da. Şöyle de söyleyeyim. Bana kalırsa 3-4-2-1'e karşı Fenerbahçe 3-5-2 görünümlü 5-4-1 ile oynamalı. Söyleyeyim size. Ake, Şikrinyar, Opong. Eğer Opong böyle bir maçta ilk maçı olmaz derseniz oraya Mert'i koyabilirsiniz. Mesela sağ kanat bek Oğuz koyarsınız. Sol kanat bek Brown koyabilirsiniz. Hani Kante, İsmail zaten belli. Greenwood'u bir tarafa atarsınız. Kerem bir tarafa atarsınız. Vedat da en önde olur. 5-4-1. Yani ben İsmail Hoca'dan ben nasıl oturup çalışıp ortaya bir fikir koyduysam bu maçta Roma karşısında İsmail Kartal Hoca'nın bir fikir koyması gerektiğini düşünüyorum.
0: Üçlüye karşı beşli ya da üçlü evet. Her zaman uygun bir düzen.
1: Uygundur. Üçlünün panzehri üçlüdür.
0: Tabii buna da hazır olman lazım.
1: Hazır olman lazım.
0: Profiller ama uygun bu arada.
1: Uygun. Nathan Ake oynadı mı oynadı.
0: Evet.
1: Opong oynadı mı oynadı. Şikrinyar merkezde oynadı mı oynadı. Mert de üçlü oynadı İtalya'da. Oynar. Bu üçlüyü yapabilirsiniz. Elinizde kanat bekler. Evet. Oğuz yapabilir mi? Yapar bunu. Archie Brown yapabilir mi? Zaten ön taraf belli. Aslında 3-5-2 böyle 5-4-1 gibi dizilip Roma'ya o merkezde daha üstün gelme şansınız olabilir ama benim meselem bu bakış açısı %100 kesinlikle böyle çıkmalı değil. Benim derdim şu: İsmail Kartal Hoca ortaya bir fikir koysun. Biz maçtan sonra diyelim ki 60'ta Vedat çıktı, Lukaku girdi, ezberi dışında bize bir oyun fikri, oyun ideolojisi göstersin. Üçlüye karşı ben de üçlüyle çıktım. Veya merkezde onların dörtlüsüne karşı biz merkeze beşliydik. Ben bunu görmek istiyorum ki Roma çok çok iyi formda, iyi bir ekip. Çok kaliteli oyuncuları var. Biraz önce saydık. Malen'ı durdurmak şu anda çok zor. Hani İtalya'da durduramıyorlar. Sule benim mesela çok beğendiğim bir oyuncu. Ön tarafa bakıyorsunuz, Dybala geziyor. Her yerde bir açık arıyor. Sizin zaten savunmada böyle açıklarınız var. Mora geldi gelir gelmez orada iş görüyor. Cristante topla çok fazla buluşuyor. Zaman zaman ayağında çok tutuyor. Cristante mesela baskı gelebilir. Hermoso'nun ağırlığından fayda alabilirsiniz. Zor ama şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde bu tür maçlarda sahaya karakter koyabilen bir ekip. Geçmişte de bunun örnekleri var. Oyuncu grubu bence artık ligdeki hikayenin de kötü gitmemesi adına, bir şeyleri değiştirmeleri adına karakter koyabilecekleri bir maç. İsmail Kartal Hoca'nın, oyuncu grubunun önünde bir fırsat var. Roma maçında kendi evinde iyi bir oyun sergilerseniz siz ligde de en azından 4 maçta 2 mağlubiyeti böyle bir an unutturup geleceğe dair bir kredi kazanırsınız. Bence oyuncular da çok açık söyleyeyim, sadece Fenerbahçe adına değil bence Türkiye'deki neredeyse bütün oyuncular Şampiyonlar Ligi arenasını çok daha önemli görüyorlar. Bence kendi hikayeleri adına da bunu da empati kurup biraz da anlayabilirim. Hani oralarda var olduklarında kendi hikayeleri başka yerlere gidebiliyor. Gasperini Hoca çok kurt bir hoca. Atalanta'da senelerce yaptı. Şimdi Roma'da çok doğru işler yapıyor. Eğer Gasperini'ye karşı bir fikriniz yoksa çok zorlanırsınız. O nasıl size bir fikirle gelecekse siz de orada teze karşı antitez üretmek zorundasınız. Ben İsmail Kartal Hoca'nın da bütün eleştirilere karşı bir antitez üretmesi gerektiğini düşünen taraftayım.
0: Şey de talihsizlik yani bu maçın hemen böyle tam bu noktada oynanması.
1: Doğru.
0: Çünkü Gasperini biraz böyle askeri bir bakış açısıyla oyunculara yaklaşan Daha önce Atalantalı futbolcuların açıklamalarını hatırlıyoruz. Oyuncuların aslında çok böyle karakter olarak yeni nesil, yeni jenerasyon çok haz edeceği bir profil değil.
1: Değil.
0: Yani oyuncular ondan biraz sıkılmaya başlamışken bu maç oynansa daha iyi olurdu ama en formda dönemlerinde buraya gelecekler. Bu da büyük bir soru işareti. Lisbon'dan bir gelişme mi var? Şu an yok. Az sonra görürsek eğer Rui Borges'i sizin için Galatasaray maçı öncesindeki basın toplantısını da ekranlara taşıyacağız. Bu her an sözünü kesebileceğim anlamına da geliyor Kaya sorun ama değil. Ne vaat ediyor Fenerbahçe-Roma mücadelesi?
2: Ben şuradan başlamak istiyorum. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon ve bu sezon takım planlamasına, kurgusuna baktığımızda hem takım savunması hem de stoper hattında ciddi sıkıntılar olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bu sezon Şikrin-Yarak'ya kağıt üzerinde çok iyi bir ikili gibi görülüyorlar. Ama Şikrin-Yarak'ın ilk önce saha içerisindeki bazı vücut dilini bir kenara bırakması lazım. Özellikle derbilerde. Yani rakiplerine karşı biraz daha rakibiyle oynamak değil de topla oynaması gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Derbi sonrası açıklamalar yaptı. İşte İsmail Kartal'ı hedef alacak bazı göndermelerde bulundu diyoruz ya. Buraya gelmeden önce Şikrin-Yarak'ın ilk önce kendi oyununu düzeltmesi lazım. Genç derbili deplasmanı, işte daha doğrusu Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ön eleme maçları. Sürekli orada Ake'ye bazı pozisyonlarla alakalı temkinlerde bulunurken kendi bölgesinde kaybetti. Yani biraz daha o savunma kurgusunun sağlam olması lazım. Oyuncunun da kendisini toparlaması lazım. En büyük sıkıntı geçtiğimiz sezonda bu sezonda savunma kurgusu. Burası bence net. Çünkü Fenerbahçe öyle ya da böyle gol atıyordu. Geçtiğimiz sezonda attı. Yani Süper Lig'de 77 gol ortalaması Galatasaray'la kafa kafaya bitirdiler. Osimhen'in olmadığı bir senaryoda tabii ki sakatlık yaşadı. Bu sezonda benzeri var. Bu maç özeline gelecek olursak da Fenerbahçe'de tabii ki derbinin moral bozukluğu olacak. Yani içeride oynamanın avantajını taraftarın tekrardan takımı ateşlemesi, ayakta tutması gerekiyor burada. Ama Roma'da çok ciddi anlamda sorun çıkarabilecek bir takım. Sağ içerisinde tamamen sistem oyunu oynayıp zamanında kontrollü bir şekilde hata çıkıp orta alanı yine kalabalık tutmaya çalışan bir ekip olacak. Yani deplasman takımları her zaman biraz daha böyle garantici gibi oynasa da bulduğu boşlukları mutlaka değerlendirmeye çalışacaklar saha içerisinde. Ciddi anlamda yetenekli futbolcuları var. Buradaki sıkıntı da Fenerbahçe'nin az önce demiştin ya üçlü kurguyla oynasa. Orta sahayı kalabalık tutabilse, yani o alanda çoğalabilse, Roma'ya çok fazla pozisyon vermese evet. Ama evet. Bu oyuncularla ne kadar oynayabilir burası da soru işareti. Yani gecenin sonunda böyle bir taktik anlayışıyla sahaya çıkarsa hüsranla sonuçlanabilir maçın kaderi. Biraz da bunlara da kafa yormak lazım. Ama şu var, katılıyorum, Mert Müldür gibi bir oyuncu var. Hani çok fazla verim alamazsın ya da İsmail gibi bir oyuncu var. Semedo'dan verim alamadın, Mert'le başlarsın. Ya da İrfan'ı zaten Süper Lig'deki performansını gördük, İsmail'le başlarsın. Çok zor şeyler değildir. Mesela Kerem'i bu saatten sonra kesinlikle Oğuz Aydın'ın önüne koymaması lazım İsmail Kartal'ın. Yani yavaştan yine Kerem Aktürkoğlu evet ilk 11'e dahil olmaya çalışacaktır. Ciddi bir maaşı da var. İyi bir bonservis de ödendi. İlla ki teknik adamlar, yöneticiler bunları da düşünüyor. Fakat performansı kim veriyorsa onun oynaması gerekiyor sahada. Yani Oğuz Aydın'ı hatırlayalım. Derbiye kadar. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu değil miydi? Hem Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a karşı oynanan mücadelelerinde Süper Lig'de. Bütün ortaları açan Oğuz Aydın. Ön alan baskısını yapan Oğuz Aydın'dı. Fakat burada direktmen Kerem'e yönelecek bir hamle yaparsa burada da yanılır bence İsmail Kartal. Bundan sonraki süreçte çok temkinli ilerlemesi de gerekiyor tabii. Süper Lig özelinde de gol yememe sıkıntısını çözmesi lazım. Kalesini gole kapatması lazım. Şimdi bu rakip kolay bir rakip değil tabii ki. Bunu da belki bir şekilde mağlubiyet olsa bile savunabilecek bir taraf olabilir. Çünkü ligde herhangi bir Anadolu kulübüyle karşılaşmıyorsunuz. Roma ile oynuyorsunuz. Tabii. Ama saha içerisindeki karakteriniz önemli burada. Nasıl bir reaksiyon vereceksiniz? Mücadele edebilecek misiniz sahada? Futbolcuların vücut dili. Fakat zor karşılaşma yani. Her ne kadar içeride oynasa da Fenerbahçe kolay bir karşılaşma olacağını düşünmüyorum ben de.
0: Donyel Mal'ın ağır Fenerbahçe savunmasının huzurunu kaçırıyor mudur? Maç öncesinde benim en korktuğum isim Hollandalı oyuncu.
1: Kesin kaçırıyordur. Çok formda. Özellikle golün kokusunu alıyor ve çok doğru yerlerde çok doğru şekilde topla buluşuyor. Bir de Gasperini Hoca öyle bir takım yaratmış ki ben arı sürüsüne benzetiyorum. Bir anda mesela böyle karede hiçbir Roma oyuncusu yokken bir anda bir sürü gibi o topun olduğu bölgede, pozisyonun olduğu bölgede çoğalıyorlar. Burada mesela Mora gelir gelmez çok iyi bir iletişim oluşturdu. Dybala bütün bağlantılarda var. Ceza sahasında sürekli geziyor ve o gezdiğinde bulduğu pozisyonlarda malını topla buluşturuyorlar. Merkezde Kona geldi. Güçlü bir oyuncu. Bütününe baktığınızda çok enerjik bir takım olacak karşınızda. Ve bulduğu pozisyonları da kolay kolay harcamıyorlar. Yani gole dönüştürme potansiyeli çok yüksek bir takım. Sule var. Baktığınız zaman
3: o da 11 başlayabilir mi?
1: Başlayabilir. Yani katkısı büyük. Bence çok da iyi bir oyuncu. Bana kalırsa zaaflı bölgesi Hermoso ağır bir stoper. Yani eğer onun olduğu bölgeye hani Endika'yı mı oynatacak? Elinde çok fazla alternatif var. O üçlüyü de merak ediyorum ben.
2: Hermoso'yu solda oynatıyor galiba. Üçlüğün solunda da oynatıyor
1: yani,
2: daha çok.
1: Yani Endika'yı kullanıyor. Elinde farklı enstrümanları var. Ama Fenerbahçe o bek stoper arasına koşulları bana kalırsa Fenerbahçe merkezde böyle güçlü beşli bir orta sahayla kapatacak. Alan ve zaman vermemeye çalışacak. Vedat önde duracak ama Vedat da aslında o beşlinin önünde beşliğe de destek verecek pozisyonda. 10 kişiyle aslında topun arkasına geçip Fenerbahçe geçiş kovalayacak. Elinde Greenwood gibi bir sihirbaz var. Alan ve zaman vermemeye çalışacak Roma'ya ve kaptığı toplarla ona karşı geçişle birlikte pozisyon bulmaya çalışacak. Ben şuna razıyım. İsmail Kartal Hoca bana Gasperi'nin tezine karşı bir antitez yazsın. Ben mesela mağlubiyete razıyım. Ama ben şunu görmek istemiyorum. 4-2-3-1 klasik. Yine İrfan Canlı bir başlangıç. Eğer bu olursa ben o büyük bir kıyamet kopacağını düşünüyorum.
2: Yani aynı hataya tekrar düşmez herhalde.
1: Bu
2: hocam.
1: Sefer kıyamet kopar. Bence Roma maçında şuna kabulüm var. Sahada oyuna karşı oyun, teze karşı tezle çıkılsın. Ben büyük problem olacağını düşünmüyorum. Yani Roma'ya karşı kaybetmek çok büyük bir problem değil Şampiyonlar Ligi'nde. Uzun bir maraton, maçlarınız var. Puan toplarsınız. Ama eğer aciz kalırsa Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe belki de son 10-15 yılda en aciz ikinci yarıyı oynadı. 40 dakikayı 30 dakika oynadı. Fenerbahçe bu kadar da aciz oynayacak bir takım değil. Fenerbahçe doğru plan gerekiyor. İsmail mutlaka kullanılmalı. Merkez kalabalık tutulmalı. Ve elinizde Greenwood gibi bir sihirbaz var. Siz bu Greenwood'u sürekli back kovalatırsanız sizin ön tarafta o yapması gereken işleri de yapamaz. Zaten Greenwood back kovalayacaksa sizin bir oyun anlayışınızı düşünüp durmanız gerekiyor. Sizin Greenwood'unuz varsa arkasına çok iyi durup ona konfor alanı yaratmanız gerekiyor. Zaten Fenerbahçe'nin büyücüleri kalmadı. Talisca bir büyücüsüydü gitti. Asensio sakat. Elinizde tek büyü yapabilecek isim Greenwood. Onu da siz back kovalatıyorsanız bence büyük sorunlar var. Ama İsmail Kartal Hoca da Fenerbahçe'nin başında ve Fenerbahçe teknik direktörlüğü her teknik direktöre nasip olmuyor. Siz buraya dördüncü kez geldiyseniz burada Fenerbahçe taraftarına, Türk futbol kamuoyuna Roma'ya karşı bir tez yazmak konusunda sorumlusunuz, borçlusunuz.
3: Umarız Fenerbahçe için iyi bir karşılaşma olur.
1: İnşallah.
3: İsmail Hoca'nın da belki geleceğine dair belirleyici bir unsur da olabilir bu mücadele. Hoca belki bunları da düşünüyor olabilir bu arada. Yani odaklanmak, bu da çok mühim Cem. Yani maça tam anlamıyla hazır olmak, kafanızda bir soru işaretinizin olmaması. Yani Beşiktaş derbisi kazanılsaydı çok daha rahat olurdu Fenerbahçe.
1: Çok daha rahat olurdu ama işte hayatta bir tercih meselesi. Yani siz Aziz Yıldırım Başkan'la eğer çalışıyorsanız gelecekte neler olabileceğini zaten bilerek o ateşten gömleği giymiş olmalısınız. Sizin başkanınız çıkıp herhangi bir maçın ardından X oyuncu neden oynamadı, neden unutuldu diyebilir. Siz bütün bunları göğüsleyip kafanızdaki oyunu oynatmak zorundasınız. Çok net altını çiziyorum. Ben İsmail Kartal Hoca'nın sağ kenarındaki duruşundan da rahatsızım. Fenerbahçe teknik direktörü çok daha güçlü durur. Fenerbahçe teknik direktörü o şekilde çok tereddütlü bir şekilde durmaz. Kendine güveni çok daha yüksek seviyede olmalıdır. Ben basın toplantılarında kurduğu cümlelerden de rahatsızım. Kendini çok daha iyi anlatmalıdır. Eğer bir problem varsa da bunu kamuoyuna anlatıp gerekeni de yapmalıdır. Neyi kastediyorum? Fred benim oyuncum bizde kalacak. Fred gitti. Talisca benim gözlerime bakıyor. Her istediğimi yapıyor. Çok iyi çocuk. Talisca gitti. Tüm bunlara bakıyorsunuz. Bir de başkanınız X oyuncu neden oynamıyor diye tırnak içinde bir cümle kuruyor.
3: Bir virgül koyalım, Rui Borges'i izleyeceğiz. Lisbon'dayız.
4: Şunu söyleyebilirim ki Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli takımlardan birisi. 9. veya 10. Şampiyonlar Ligi'ne katılımı Galatasaray'ın. O da onun tecrübesini gösteriyor. Kendi ülkesinde şampiyon oldu. Çok fazla kalitesi var. Çok fazla oyuncuları var. Kaliteli oyuncuları var. Çok rekabetçi bir takım. Çok domine olmak isteyen bir takım. Çok ofansif bir takım. Çok fazla pres yapan bir takım. Topa çok sahip olmaya çalışıp yakın bir takım. Dolayısıyla çok ofansif bir takım ve çok tecrübeli bir takım.

her zaman daha da kendimizi geliştirmeye çalışacağız ve her şeyden öte kendimize çok güveneceğiz ve çok güzel bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirebileceğimizi düşünüyorum. Luis Suarez'den tekrar bahsetmeyeceğim. Geçen sene Sporting çok ileriye gitti Şampiyonlar Ligi'nde. Bu sene daha da ileriye gidebilir mi geçen sene ulaştığı yerden? Ve Monzef Zekri ile alakalı idmana çıkmadı, sakat mı, ne oldu? Monzef konusunda bireysel çalışıyoruz onunla birlikte. Çünkü bugün 4. veya 5. seçenek olabilirdi diye yazılmış ama bizim her zaman ilk seçeneklerimizden biriydi. Ama o bizim kararımız. Biraz zamana ihtiyacı var çünkü küçük bir sakatlıktan geldi ve bunun da içinde bu geldiğinden beri şu an iyi, şu an sakatlığı yok ama bireysel çalışıyoruz onu geliştirmek için ve onun sakatlığını atlattırmak için birlikte çalışıyoruz ve onun da sabırlı olması lazım ki tekrar takıma girebilsin. Her şeyden öte %100'ünde değil. Şampiyonlar Ligi konusuna gelecek olursak, eğer bu ekip, ben veya herhangi bir koç, herhangi bir takım bu soruya bu şekilde cevap veremez çünkü çok subjektif bir soru. Bence Şampiyonlar Ligi belki de biz iyi bir şekilde geçen sene çok maç kaybetmedik Şampiyonlar Ligi'nde ama teorik olarak daha zayıf olan bir takıma da kaybedebiliriz. Ya da sonra Şampiyonlar Ligi'nde maçları da kazanabiliriz. O yüzden Şampiyonlar Ligi her takımın çok fazla kaliteli olduğu bir turnuva. Ve biz de geçen sene ilk maçlarda gösterdik ki çok iyi maçlar yaptık. Ama sonra küçük hatalarla daima gol yiyorduk. O yüzden çok zor bir turnuva, farklı bir turnuva. Herkes bu turnuvada oynamak istiyor. Çok fazla değişik olmasına rağmen bence çok motive bir takımız şu an. Bu benim şu anki hedefim Galatasaray'a karşı kazanmak. Her zaman böyleydi, her zaman geçen sene de öyleydi. Geçen bu sene de aynı şekilde olacak. Maç, ilk maç, evimizdeki maç. Bu demek değil ki daha kolay olacak ama genç bir takım için çok fazla yeni oyuncumuz Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez oynayacak. Dolayısıyla bu taraftarların ve bizim bu enerjiyi hissetmemiz lazım ve motive olmamız lazım çok fazla. Size şunu sormak istiyordum. Salazar bir asist ve bir gol yaptı Estrela Damedora'ya karşı ama son maçlarda belki de bilmiyorum biraz da beklenenin altında kaldı. Geçen sene 16 gol attı ve 40 milyon euroya mal oldu Sporting'e. Burada çok fazla beklenti vardı Zavazar'a karşı. Ne düşünüyorsunuz ve daha fazla bir beklentiniz var mı ondan? Evet, ondan daha fazla bekliyoruz. Sadece ondan değil, herkesten, tüm oyunculardan daha fazla bekliyoruz. Her zaman yüksek kontratlı oyuncularımızdan birisi oldu ama bu şekilde bakmıyorum ona, oyuncuya. Kendi gelişimini sağlıyor. Farklı bir dinamikten geldi. Farklı bir takımdan geldi. Braga'dan geldi. Şu an mutluyum. Çalışmasından mutluyum. Daha iyi. Her zaman daha iyi gidiyor. Her zaman daha iyi anlıyor. Topla nasıl davranması gerektiğini, takımda ne görevini daha iyi anlıyor. Dolayısıyla oldukça mutluyum. Her şeyden öte yaptıklarından ötürü çok mutluyum futbolcu olarak. Tabii ki her zaman daha fazlasını istiyoruz ve o daha fazlasını verecek ve bence 16 golü yine atacak. O yüzden baskı koymayacağım onun üstüne ama her zaman bir objektif vardır. Ama orta saha için 16 gol çok iyi bir şey. Hiçbir kuşkum yok ki bu sene de böyle bir performans veremesin. Ama çok iyi bir sezon geçireceğine eminim bu sene. Geçen sene bizim Şampiyonlar Ligimiz, bizim ligimiz demiştiniz. Çok direkt sormak istiyorum. Bu sene objektifiniz Şampiyonlar Ligi, ana liginiz mi olacak? Ve tabii ki her zaman minimum objektif.

0: amaçlar, hedefler tanımamak gerek. Bizim için gruptan çıkmak hedef mi Şampiyonlar Ligi'nde? Hedef sürekli istikrarlı olmak ve Sporting'i Avrupa'da iyi bir seviyeye getirmek, sürekli başarılı olmak. Rüya'ya da söyledim. Bu şekilde mutluyuz ve biz buna bu tutkuyla, bu adanmışlıkla bakıyoruz. Sporting ve takım olarak ülkemizi temsil ediyoruz ve Galatasaray maçında en iyisini yapıp her şeyi göstermemiz gerekiyor. O yüzden bizim Şampiyonlar Ligimiz, ligimiz her zaman bizim ana liglerimiz olacak. Luis Suarez nasıl bir durumda? Herhangi bir Uruguaylı forvetin herhangi bir sonuca bağlandı mı? Aynı şekilde Rui Silva'ya da şunu sormak istiyorum. Sporting'in kalecisi Rafael'le karşılaşacak. Hiç onunla konuştun mu, forvetle? Rafael'le konuştun mu? Palinha konusunda da Roberto Martinez'le ve orta saha Portekiz arasında ne geçti? Çünkü burada çok fazla söylenti var. Bir karışıklık var. Şöyle söyleyebilirim. Rui Silva bize anlatabilir mi? Palinha konusunda en iyi anlatabilecek kişi ben değilim bence. Rafael Leao konusunda evet konuşabilirim. Çok iyi bir oyuncu. Çok seviyorum onu kişisel olarak da. Birlikte milli takımdaydık ve kesinlikle çok iyi bir oyuncu. Çok son senelerde bunu gösterdi. Henüz onunla konuşamadım. Yarın göreceğim onu. Ama hazırız. Onun kalitesine ve kolektifine hazırız. Palinha ile de konuştun mu peki? Hiç.
1: Kısa bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Az sonra yeniden birlikteyiz. Diğer ayrılmayın.
2: Son 4 sezonun şampiyonları karşı karşıya geliyor. Inter Napoli'yi konuk edecek. Lautaro Martinez de Barcelona'dan teklif almak ya da Barcelona ile anılmak bir onur ama ben burada çok mutluyum ve Inter beni istediği sürece Inter'de kalmak istiyorum açıklamasında bulundu. Maç başlıyor, Napoli'yi karşılaşmaya başlayan taraf. Zielinski'nin pası geçmedi ama atak devam edecek. Bastoni bir kez daha. Lautaro. Şut. Kaleci uzandı Meret. İlk tehlike ikinci dakikada gole yaklaşıyor Inter Diouf'la. Şimdi sol tarafa Rahmani'den. Alisson Santos. Diouf karşısında yerden çevirdi. İyi noktaya kaleci. Martinez inanılmaz kurtardı. İkinci pozisyonda da müdahale ediyor ve korner. Esposito'dan söktü. Alisson'un çevirdiği top. Zambo ve Martinez. Di Marco geliyor. Di Marco direkten döndü. Nefis bir gole çok yaklaşmıştı Di Marco. Ama direğe takılıyor ve ilk yarıyı bitiren düdük de geldi. Kaptırılan topu orada. Alisson, kaleci Martinez, Politano. Politano bir kez daha ve top havada. Şans da yardım etti. Politano ikinci pozisyonu değerlendiriyor. Napoli Milano'da öne taşıyor.
3: 20 dakika Napoli tamamen ikinci bölgede topa baskı yapmadan vakit geçirdi. Kalan yarım saati ise kendi DNA'sında olan ön alan baskısıyla devam etti. Golü de böyle buluyorlar. Bildikleri yoldan giderek.
2: Diouf. Diouf çevirdi. Barella'dan ortaya Zambo. Zielinski aldı. Zielinski kaleci Meret. Çok iyi vuruş. Eski takımına nefis bir gol atmak üzereydi ama Meret de müthiş çıkarıyor. Højlund! Taçtan gelen top Højlund köşeyi buluyor. 2-0. Çok ilginç pozisyon. Højlund ve top ağlarda.
3: Yani sezonun gollerinden biri olacak. Hem vuruş hem topun dışarı çıkmak istememesi, oyunda kalması.
2: Zielinski. Zielinski arkada Di Marco. Di Marco çevirdi gol. Lautaro Martinez. Çabuk yanıt veriyor Inter. Çok önemli bu gol Inter için. Hemen karşılık vermeye ayağa kalkmayı başlıyor. başardılar. Bisek'ten Diouf. Diouf şimdi orta yaptı. Thuram direkten döndü. Nasıl kaçtı gerçekten de. Yerde bir oyuncu var. Carlos Augusto. Bu arada gol. Şimdi Anguissa solda boşluk, attı pası. Neres, De Bruyne kaldırdı, De Bruyne gelişine Luka. İnanılmaz bir pozisyon daha.
3: Orada olmasa gol mü? Zambo dokunmasa?
2: Yok.
3: Yine mi değil?
2: Jones bir orta daha geldi. Arkaya sekiyor mu? Bir karambol orada. Vuruş. Lautaro!
3: Gerçekten.
2: İşte posterlik bir görüntü, bir fotoğraf. Lautaro Martinez. 2-0'dan dönüyor Inter. Sol tarafa ve maç bitiyor. Sonsa maçı bitiriyor. Inter kazanıyor. 2-0 geride olduğu maçı kazanıyor.
4: La Cartuja'da, La Liga'da 4. hafta Betis Real Madrid maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Arda bekletmeden çok iyi ortası. Hırsı kaleci. Valles kurtarıyor. Ersun yine Dumfries'e çok güzel pas. Yetişecek Dumfries Arda yanında. Arda Mbappe, Arda köşünü gösterdi, ona doğru çok iyi pas. Ceza sahasında Arda çevirdi arka direkte. Vinicius direkten dışarıya. Mbappe tekte nefis kaçırıyor Arda'yı. Beğenin offside'ı bozan isim. Arda sağ ayağıyla çevirdi. Vinicius. Sağ kanada attı kendisini Cucho Hernandez. Antony'den Hernandez'e. Cucho Hernandez. Geçmedi top. Arda tekte neler yapıyor Arda ilk yarıda. Jude Bellingham Vinicius'un önüne şimdi. Vinicius götürebilir mi? Ceza sahasına daldı. Karşı karşıya Vinicius çevirdi. Mbappe olmadı. Yeniden Mbappe müdahale var Barça. Her şeyiyle çok keyifli. Seyirlik bir pozisyonda işte Vinicius. Önce Nathan, sonra Barça. Antony zarif paslar yine. Fornals çok iyi düşündü orada. Pası da çok iyi noktaya. Gol pozisyonu olabilir. Fran Garcia bekledi. Topu dışarı yattı. Bayrak havada. Fran Garcia için ama Troy Parrott'ın plasesi.

0: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları

0: güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Galatasaray ve Sporting arasında oynanacak mücadele öncesinde Sporting Teknik Direktörü Rui Borges'in açıklamalarını sizinle paylaştık. Fenerbahçe-Roma maçı bize ne getirebilir? Aynı zamanda bunu da konuşmak gerekiyor ama çok ekstra böyle Sporting Galatasaray'a dair ya bunu söylemedim, bu içimde kaldı demek istediğin bir şey var mı Kaya?
4: Yani genel olarak yok ama şu var, mutlaka Galatasaray'ın zorlu bir karşılaşmaya çıkacağının bilincinde olmasına rağmen Leao gibi bir oyuncu varsa, bu oyuncu Başakşehir deplasmanında 65'ten sonra girip etki oluşturuyorsa ilk 11 başlamalı diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın saha içerisindeki özellikle hücumdaki bazı pozisyonlarda Leao üzerinden okunabilecek bir maç olduğuna inanıyorum ben. Hani bunu söyleyebilirim. Onun dışında tabii ki Galatasaray'da 3 önemli sakat oyuncu var. Abdülkerim Bardakçı'nın son durumu bu akşam yapılacak taktik antrenmanında netlik kazanacak. Ağrılar olacak mı olmayacak mı, buna göre orada karar verilecek. Orada da seçenek şu sadece. Bichua bu takımla çok fazla antrenmana çıkmadı. Maç temposunu bilmiyorsunuz. İşte Jakobs hazırlık maçlarında yine savunmada oynadığı için o noktada Abdülkerim olmazsa Jakobs'la başlaması çok soru işareti olduğu için aslında tekrardan bunları hatırlatmak istedim. Kolay bir karşılaşma olmayacak.
3: Solda da Eren mi diyorsun?
4: Yani o formatta o şekilde çıkması gerekiyor Galatasaray'ın. Bu sefer savunma yönünü biraz daha güvenceye almaya çalışırsanız saha içerisinde oyuncularında net olarak işte pozisyonlar, evet Jakobs her ne kadar stoper olmasa bile sonuçta oynadı. İyi de oynadığını düşünüyorum ben. Fakat en ufak bir hatada yine teknik direktörü eksi yazacak. Böyle bir durum da var orada. Bu karşılaşma gerçekten zor. Birden fazla belirsizlik var. Karşı rakip takım Sporting, evet genç bir takım. Saha içerisinde enerjisi bitmiyor. Doğru dakikalarda doğru baskılar oluşturabiliyor. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak Okan Hoca'nın rakibi iyi bir şekilde analiz ederek sahaya çıkması gerekiyor. Bunları ekleyebilirim.
3: Galatasaray'da Abdülkerim'in durumunun bu akşam belli olacağını dile getirdi Kaya Temel. Zaten Osimhen ve Lemina'dan sarı kırmızılı takım bu maçta yararlanamayacak. Ama Abdülkerim'in yokluğu da tabii ki son derece mühim. Oynar mı oynamaz mı? Okan Hoca'nın tercihi ne olur? Bunları da yarın akşam göreceğiz. Senin söylemek istediğin bir şey var mı?
5: Sporting penceresinden baskıda kanatları merkeze getirip riski bekler üzerinden alıyorlar. Benim en fazla altını çizmek istediğim konu, Galatasaray'da bekler üzerinden doğru oyun çıkışını yaparak Sporting'e zor anlar yaşatabilir. Çünkü en bence eksik noktaları veya risk aldıkları bölge bu. Galatasaray çok net olarak bekleriyle oyun kurabilir. Şallay üzerinden hızlı driplingle çıkabilir. Zor maç, kolay değil. Luis Suarez çok formda. Galatasaray'ın da orada iyi bir başlangıç yapabilme adına çok doğru dizilmesi gerekiyor sahada.
3: Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş derbi galibiyetiyle son derece mutlu bir hafta sonu geçirdi ve tabii ki yeni hafta başlangıcı için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin performansı üzerinden biraz okuma yapmaya çalıştık. İsmail Kartal'ın geleceğini olumsuz etkileyebilecek bir netice ortaya çıktı. Ama Vincenzo Italiano için herhalde çok daha pozitif şeyler söylenebilir. Nasıl gördün Beşiktaş'ı?
5: Beşiktaş çok doğru tercihler yaparak sezona başladı. En doğru tercihi Önder Özen'di. Önder Özen arkasından zaten çok net olarak bize neden İtalyano tercihini yapıldığını anlattı. arka

0: arkasından şıkır şıkır transferler geldi. Kimlerden bahsediyoruz? Nübel. Bu sezon boyunca çok konuşacağız. Bir kere kalede bir güven abidesi. Bakıyorsunuz Salih gelir gelmez o arkadaki süpürücü rolü, Orkun'un performansı, Olaytan'ın artması, ön tarafa Vlahovic gibi bir bitirici, güçlü bir oyun modelinde size yardımcı olabilecek santrafor geldi. Daha Poku'dan bahsetmiyoruz. Önemli bir oyuncu. Bence Beşiktaş'ta kanatta mutlaka olması gereken o delici driplingleri yapabilecek nitelikte bir oyuncu. Beşiktaş ekseninde baktığımızda işler yolunda gidiyor. Çünkü bir planlamayla yola çıkıldı. O planlamayla devam ediyorlar. Derbide de Italiano'nun aslında ne kadar akıllı tercihler yaptığını gördük. Semedo Fenerbahçe'nin zayıf karnıydı. Çok net olarak oraya Orkun'u yolladı. Trossard oradaydı. Rıdvan'ın iç koridor koşularını sadece Fenerbahçe maçında yapmadığını çok net söyleyebilirim. Beşiktaş'ın daha önceki maçlarına baksınlar. Aynı şekilde Trossard'ın ayağının dışıyla o iç koridoru attığı topa Rıdvan'ın iç koridor koşularını görebilirler. Bunu neden anlatıyorum? Beşiktaş ezbere setler yaratmaya çalışıyor. Ve bunun üzerinde de çok çalışıyorlar. Önder Özen eğer müsaade edilirse, uzun süre çalışabilirlerse çok acımasız bir takım oluşturacaklarını söylemişti. Evet, Beşiktaş bence Fenerbahçe'ye derbide acımadı. Daha şimdiden bunu yapabilen bir takım var. Benim hep soru işaretim şuydu. Bu kadar dinamik bir oyunda 60-65'ten sonra Beşiktaş'ın düşme ihtimali ne kadar var? Mesela derbide düşmedi. Doğru tercihler yaptılar. Ama bu uzun maratonda bu oyunu ne kadar oynarsınız? Benim mesela Beşiktaş adına hep masaya bıraktığım soru işareti o. Evet doğru eklemeler yapıldı. Ama çok da yorucu bir oyun. Çok birebirler var. Takımdan çok fazla şey isteniyor oyunculardan. Bunu tüm lig boyunca sürdürebilmek de bir teknik direktör mahareti. Bunun da ne kadar yapıp yapamayacaklarını göreceğiz. Eksikleri var mı? Var Beşiktaş'ın. Ama bunları düzeltmek için maksimum çaba harcıyorlar mı? Harcıyorlar. Bir derbi galibiyeti birçok aslında konuşulmayan konunun da biraz daha kenara atılmasını da sağlar.
1: Bu arada Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı. Ne kadar sahalardan uzak kalabilir? Elimize bir bilgi ulaşırsa bununla ilgili konuşuruz ama çok büyük bir sakatlık olduğunu söylemek de zor. O da golünü attı ki böyle insanların kafasında sezon başı soru işaretli oyunculardan biriydi Rıdvan.
0: Kesinlikle. Hatta ben Uttara transferiyle birlikte İtalyan'ın daha fazla Kasım Ottara'yı kullanacağını düşünen taraftaydım. Ama Rıdvan gayet iyi oynuyor. Bir kere Beşiktaş'ta Italiano'nun oyuncuları çok kıymetlendirdiğini görüyoruz. Yani Jalo hiç isminden bahsedilmezken neredeyse ilk 11'de sürekli oynayan bir oyuncu haline geldi. Bence oyunculardan çok konuşulması gereken teknik direktör mahareti, teknik ekip mahareti. Çalışmışlar, çok net setler var. Mesela Orkun'u görüyorsunuz, bir kendini sağa atıyor. Sonra böyle tırnak içinde böyle şöyle söyleyeyim size. Bekliyor birden kendini diğer kanada atıp topla buluşup şut tehdidini kullanabiliyor. Bunlar hep çalışılmış setler. Yani o Rıdvan boşu boşuna orada o iç koridora koşuyu yapmıyor. Orada daha önce çalışmışlar. Trossard bence daha henüz tam olarak kendini göstermedi. Çok daha iyi işler yapacak. Beşiktaş adına ben işlerin olumlu olduğunu, iyi gittiğini söyleyerek özetleyeyim.
2: Kaya Temel, farklı bir formasyonla da çıktı gibi bakabiliriz. Hani 4-1-4-1 sistemiyle başlayıp oyun içerisinde de zaman zaman yine orta sahayı ikiledi. Bir üçlü üçgen de oluşturabildi Beşiktaş.
0: Oluşturdu.
2: İyi tuttu oyunu. Özellikle ilk yarı şu var. Kafa kafaya giden bir maç vardı. Derbi üzerinden okuyacak olursam tabii ki. İkinci yarı zaten Beşiktaş çok farklı bir şekilde yani net olarak Fenerbahçe'yi ezdi sahada. Çok farklı bir oyun ortaya koydu. Trossard son iki karşılaşmada bence iyi bir görülüm ortaya çizdi. Rıdvan'ın içeriye kaçması tabii ki bu destekler cinsinde. Hep diyoruz ya hep kanattaki oyuncuyla sadece iş bitmiyor. Arkasındaki bek de önemli. İşte yanındaki takım arkadaşı da önemli. Bu onun göstergesiydi saha içerisinde. Ve şu var Beşiktaş'ta önemli olan bundan sonraki süreçte bu istikrar sürdürülebilir 3 puan alma geleneğilikte nereye kadar ilerleyecek? Bence burası çok kritik Beşiktaş için. Şu an Beşiktaş Kadıköy'de bir meydan okudu Fenerbahçe'ye. Bir galibiyetle döndü oradan ve oyununu güçlendirmek için de geride bıraktığımız 4 sezonda yine böyle Süper Lig'in 7-8 haftası çok iyi başlayan bir Beşiktaş sonrasında düşüşe geçen bir takım haline bürünmüştü. Kritik konu bence şu artık, daha doğrusu soru da olabilir bu. Beşiktaş ne kadar daha bu seriyi devam ettirebilecek? Yani çok fazla saha içerisinde performans anlamında bireysel yetenekler üzerinden de değerlendirirsek, oyuncular geriye gitmezse, artık psikolojik olarak da evet, biz Kadıköy'de Fenerbahçe'ye mağlubiyeti tattırdık tekrardan. Ve deplasmanda bunu yapabilmek bence önemliydi Beşiktaş adı altında. İç sahada da rakiplerine karşı daha özgüvenli, taraftarın karşısında. Ama gideceği deplasmanlarda da bunu, artık bu özgüveni sahaya aşılaması lazım. Neden bunu söylüyorum? Alanyaspor'a karşı şansı tutmayan bir Beşiktaş var son dönemlerde. Hani deplasmanlarda puan kaybı olabiliyor. Ama bazı karşılaşmalarda hakem üzerinden maçları okuduğumuz mücadeleler de olabiliyor. Bunu bir kenara bırakıp Beşiktaş'ın saha içerisinde sürekli mücadele edip, eğer ki hakemlik bir durum varsa tabii ki bütün yöneticiler, başkanlar çıkıp bu konuda tepki ortaya koyuyor.
0: Tabii.
2: Ama Beşiktaş'ın bu süreçten sonra neler yapabileceği bence önemli. Orta saha kurgusu şu an tam olarak yine oturmadı. Yapılan transferlerden katkılar, neler o oyuncuların daha doğrusu bireysel olarak ön plana çıkacak. Burası çok önemli bence. İşte yine Beşiktaş'ı bir kanat oyuncusu aldı. Onun performansını izlemek, bir 90 dakika görmek gerekiyor. Çerni mesela yine derbide bir şeyler yapmaya çalıştı saha içerisinde. Fakat genel olarak en çok beğendiğim oyuncu, zaten Süper Lig'de izlemekten keyif alırız dediğimiz oyuncu Vlahovic.
0: Evet.
2: Yani yine kalitesini gösterdi. Derbiden önce hat-trick yaptı. Derbide yine oyun stiliyle ön plana çıkmaya çalıştı. Her ne kadar Skriniar'da birebir de temaslar olsa bile, şu önemliydi bence Beşiktaş. Fenerbahçe'ye alan vermemeye çalıştı. Adam adam oynadı mesela. Çok fazla pozisyon imkanı da oluşmadı. Fenerbahçe'nin zaten bir golü karambolden geldi diyebiliriz. Orada bir karışıklık oldu. Tabii,
0: uzun taçtan evet.
2: Yani
1: organize böyle çok net hazırlanmış ve kaçmış olmadı. Bir Fenerbahçe pozisyonu yok maçta.
2: Evet, olmadı. Ama Beşiktaş'ın birden fazla öyle pozisyonu vardı. Final yollarında sıkıntılar çektiği zamanlarda oldu tabii ki. Bazı oyuncular işte yorgunlukları ön plana çıkabiliyor. Şöyle bir avantajı var. Yedek kulübesinden artık oyuna attığında aynı tempoda yürütebileceği isimler var. Yani İlhan bence iyi bir oyuncu.
0: İyi oyuncu.
2: Yani sağ içerisinde hem takımını ateşleyebiliyor, oyuncuların performansını yukarılara çekebiliyor. Hani bu yeni transferleri de bir görmek lazım. Tabii ligin henüz başındayız. 4 haftalık süreç geride kaldı şu an. Ama bu tür derbilerde de galibiyet alabilmek bence önemli. Çünkü moral motivasyon açısından ve üst üste seri oluşturabilmeniz için de çok fazla böyle, ne derler, sizi diri tutabiliyor. En ufak bir takıldığınızda da tekrardan ayağa kalkmayı bilmelisiniz. Hep şunu söylüyorum ben lig başladığı günden beri. Galatasaray her konuda bu kadar çok eleştiriliyor. Ben de eleştiriyorum yeri geldiğinde zaten. Belki çok sert eleştiriler de yapıyoruz ama şu an Süper Lig'de mağlubiyet yüzü görmeyen takım Galatasaray. Galatasaray ve Kasımpaşa yanılmıyorsam bir de. Yani bu dengede, bu denklemde baktığımızda, geçtiğimiz sezonlardaki takımların oyunlarını da göz önünde bulundurduğumuzda, Trabzon öyle ya da böyle güçlendi ya da güçlenmedi, arasında kararsız kaldık, iyi transferler. Beşiktaş iyi transfer. Fenerbahçe iyi transferler yaptı. Bu sezon sahaya etki ne kadar olacak? Daha ligin başındayız.
0: Tamam.
2: Belki çok erken de konuşuyor olabiliriz bu cümleleri kurarak. Ama Beşiktaş'ı hali hazırda bu sezon iyi bir başlangıç yaptığını düşünüyorum ben.
1: Yarışta nasıl bir noktada görüyorsun Beşiktaş?
0: Ben Beşiktaş'ın sonuna kadar zirveye tırmanmak için elinden gelenin en sonuna kadar mücadelesini vereceğini düşünen taraftayım. Çünkü Beşiktaş'ta saha içerisinde bir geometri var. Mesela çok doğru çalışmışlar. Derbi üzerinden anlatayım. Semedo'yu mesela o kadar yalnız bıraktılar ki, her zaman biz İsmail Kartal üçgenlerinden, geometriden konuşuruz. Bir kere orada Trossard var. Orkun'u oraya yanaştırıyorsunuz. Rıdvan var. Bir üçgen yapıyorsunuz ve o üçgen maçın içerisinde kolay kolay bozulmuyor. O üçgenin böyle çok fazla açıldığını da görmüyorsunuz. Ve mesela Orkun, özellikle Salih'le olan bağlantılar, Olaytan, genel olarak Beşiktaş'ın merkezinde çok kuvvetli oyuncular var. Bu oyuncular dinamizm katıyor. Kanatlardan yapılan organizasyonları net olarak görüyorsunuz. İlhan oynadığında içeriye devrilmesi. Biraz önce Rıdvan örneğini çok net olarak verdik. Murillo sanki bir ön alanda

0: oynayan oyuncu gibi, bir hücum oyuncusu gibi sürekli rakip ceza sahasına girme denemeleri, iç koridor. Ben Beşiktaş'ı bir şut takımı olarak da görüyorum. Çok fazla şut tehdidi var ve çok fazla şut atıyor Beşiktaş. Rakip ceza sahasında çok fazla topla buluşuyor. Fenerbahçe maçına kadar son iki maçında 13 tane isabetli şutu vardı. Beşiktaş iyi bir şut takımı. Rakip ceza sahasında çok fazla topla buluşuyor. Bir kere oyunu force ediyor. O riskleri de alıyor. Mesela stoperlerini sürekli ön tarafa çıkardığını çok net görüyorsunuz orta sahaya kadar. Alıyor o riskleri. Zaten İtalyano böyle bir hoca. Saha içerisinde ne yapmak istediğini Sarri olarak anlatıyor oyunculara. Kendisi bir oyun anlayışına inanmış, oyuncularını da inandırmış. Eklemeler doğru gidiyor. Beşiktaş saha içerisinde dinamizm olarak ben lig başlamadan kısa süre önce en iyi çalışan takımın antrenman görüntüleri üzerinden mesela Beşiktaş olduğuna dair bir iddiada bulunmuştum. Çok net görüyordunuz çift idman ve idmandaki ciddiyet.
1: Hem fiziksel hem taktiksel açıdan bu arada.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: %100 altına imzamı atarım. Hem saha içerisinde taktiksel olarak da bunu görüyorsunuz. Fiziksel olarak da takımın yükseldiğini görüyorsunuz. Oyuncuları birebir de yükseltmişler. Ve bütün bunların tabii meyvesini de İtalyano ve ekibi yiyor. Ben zirveyi sonuna kadar kovalayacaklarını düşünüyorum. Galatasaray 4 sezon üst üste şampiyon oldu. 5. sezonda çok fazla isteyecektir. Fenerbahçe'nin çok uzun süredir şampiyonluğu yok. Ve Trabzonspor bir yenilenme içerisinde. Lig bence çok keyifli olacak. Henüz tabii ki 4 hafta ama her takımın özellikle zirvede olan takımların eksiklerini ne kadar kapatabileceğiyle alakalı.
2: Ama
0: Bence
2: herkesin de özür diliyorum. Eksikliği
0: tabii.
2: Bence stoper. Yani
0: Var.
2: stoperdeki o
0: Var.
2: tandem, performans anlamında dört büyük takım üzerinden özetleyeceksek
0: Var.
2: hangi takımın taraftarını daha çok mutlu ediyor? Her takımda bir stoperle alakalı bu sezon sorun var.
0: Var.
2: Galatasaray evet son 4 sezonun şampiyonu.
1: Batagov iyi dönerse Trabzonspor'un bence sorunu yok.
2: Yani.
1: Evet. Bu Batagov'la.
2: Ama yine orada bir problem var yani sonuçta. Hani dönerse nasıl Tabii. dönecek kafada soru işareti. Galatasaray son 4 sezonun şampiyonu, iyi bir ikilisi vardı. Davinson Sanchez geçtiğimiz sezonlarda çok fazla hatalar yaptı.
0: Yaptı.
2: Eleştirdiğimiz konular oldu. Bu sezon başlangıcında da farklı isimler, Lemina gibi oyuncu işte mecbur stoper oynamak zorunda kaldı. Başakşehir mücadelesi örnek veriyorum. Tabii ki henüz daha ligin başı, oyuncuları da görmek lazım. Farklı şeyler de konuşabiliriz ama Beşiktaş'ın da bence en eksik noktası yine savunma kurgusuyla alakalı. Yani o karambolde yenilen golde topu uzaklaştırabilseydi orada Akpadu, çok fazla problem olmayacaktı Anladım. Beşiktaş için. Yine stoper ikilisini konuşuyoruz. Fenerbahçe'de yine diyoruz hani her ne kadar Doğru. oyun sistemini konuşsak bile bu oyuncuların bireysel olarak hataları da ön plana çıkabiliyor. En erken toparlayan takım zaten puan farkını bence ciddi anlamda da açar.
0: Açır.
2: Yani şu an Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 4 puan olarak okuyoruz bunu. Süper Lig'in 4. haftası.
1: Henüz. Daha ligin çok başı.
2: Tabii ki yani en ufak bir hata ya da yeni aldığınız oyuncuları takıma bir şekilde entegre etmek için zamana ihtiyacınız var. Oyuncular hata yapabilir belki.
0: Yapabilir.
2: Ya bilemezsiniz yani. O yüzden bu sezon benim gördüğüm bütün 4 büyük takımlarda, şu an Süper Lig'de daha doğrusu 4 büyük takımda stoperle alakalı var problem.
0: Var.
1: Beşiktaş'taki bu stoper problemi ligin gidişatını siyah beyaz takım için sence etkileyebilecek bir seviyede mi? Bir yandan da bakıyorsun çok gol yemiyor Beşiktaş ama bu stoperden ziyade takım savunmasının başarısıyla mı ilintili?
2: Ya takım savunmasını biraz toparladığını düşünüyorum. Bazı oyuncuların bireysel olarak hata yapmasından dolayı da. Mesela Jalo bireysel hata yapabilen bir oyuncu.
1: Evet.
2: İşte Agbadu yapabilen. Hepsi o potansiyel var ama hani takım savunmasını biraz daha toparladığı için bence Beşiktaş saha içerisinde ne yaptığını bilen bir takım oldu. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda savunma attığını geçin takım savunması faciaydı.
0: Tamam.
2: Özellikle Beşiktaş'ın rakipleri hani Süper Lig olsun işte Avrupa'da olsun orta saha yürüyerek geçiyorlardı.
0: 60'tan sonra özellikle
2: Tabii, Beşiktaş çok ciddi çok anlamda düşüyordu Beşiktaş'ın savunma kurgusu. Ama bu sezon özelinde şöyle bir artısı da var. Ümit Aktağ'ın çok ağır bir stoper olduğu konuşuluyor. Fakat geçtiğimiz sezonlarda Alanyaspor'daki bu performansını bir göz önünde bulundurmak lazım. Ümit de oraya katıldığında Beşiktaş'a katkı sunabilecek bir oyuncu bence.
1: Ümit de bende şöyle bir soru işareti var. Hep üçlü savunma oynamış.
2: Evet.
1: Hep üçlü oynamış. Yani dörtlü savunma pratiği yok ya da yok denecek kadar az. Bu bir problem midir?
0: Üçlü sol stoperi oynamış.
1: Evet.
0: Ben oraya hep konuşulan mesela Şabo ismi vardı. Brezilyalı Ferreira yanlış hatırlamıyorsam konuşuluyordu. Oraya daha tecrübeli
1: Leo Pereira.
0: Leo Pereira.

0: olması gerek. Böyle isimler konuşulurken ben orayı bir şekilde daha kuvvetli bir tercihle tahkim edileceğini düşünen taraftaydım. Ama Beşiktaş'ta bence şöyle bir gelişim var. Salih konusu Beşiktaş için çok kıymetli. Salih öyle iyi bir süpürücü ki bence Beşiktaş'ın yiyeceği bir sürü pozisyonu o merkezde doğru konumlanmayla daha
1: Karşılıyor.
0: stoperlere gelmeden çözebiliyorlar. Ve kanatlardan da yardım gelince Beşiktaş aslında büyük sorunları merkezde çözüyor. Merkeze kadar getiriyor rakibini ama merkezde boğuyor. Çok fazla oyuncusu var. Hani stoperler de oraya yanaşınca aslında hep beraber işleri çözüyorlar. Evet, daha kalifiye oyuncu gelme ihtimali var mıydı, olabilir miydi? Olabilirdi. Bu kadar yapmışken orayı da daha iyi bir oyuncuyla yapabilir miydiniz? Yapabilirdiniz ama Beşiktaş'ta genel oyun geliştiği için bence sorunlar da kısmen azalıyor.
2: Genel oyunun gelişimi bir şekilde o sorunları da örtüyor. Çok da iyi bir kalecisi var Beşiktaş'ın. Yani bu da
0: Lübel.
2: tam Vlahovic'den bahsediyoruz, Trossard'dan, Orkun'dan ama bu da çok büyük bir faktör oldu sanki takımın mental olarak da rahatlaması açısından.
0: Kesinlikle ben mesela ön tarafta oynasam, stoper oynasam veya merkez ortasa hiç mesela geriye dönüp böyle endişeyle bakmam Nübel varken.
2: Evet.
0: Ya bir artısı da bence onu söyleyip bırakayım. Oyunu çok hızlı ve doğru başlatıyor. Özellikle eliyle attığı böyle 20-30 metrelik paslar var. Çok doğru bir şekilde beklere. Beşiktaş hem koruyor Nübel hem de iyi başlatıyor oyunu.
2: Vlahovic Çorum maçında 3 tane attı. Fenerbahçe karşılaşmasında da bir golü var. Bayağı iyi diyebileceğimiz bir başlangıç. Genel hatlarıyla onun performansını nasıl buldun şu ana kadar?
1: Moda girdi. Net girdi yani. Bunun devamı da gelir. Bir an önce zaten bu forma rekabetine girmesi gerekiyordu. Çünkü şu var, oh, hazır bir oyuncuydu. Sağ içerisinde. Ön alan baskısı
2: Hep beraber.
1: oluşturabilecek. Rakibi boğabilecek. Her türlü karşılığını alıyordunuz. Ama Vlahovic gibi bir gerçek varsa mutlaka onunla başlamanız lazım. Yeri geldiğinde belki çift santrafor sisteminde de görebileceğiz Beşiktaş'ı ama bu saatten sonra oyuncu tam Süper Lig'e ısındı diyebilirim. Çünkü hat-trick üzerine derbide gol atması ki taraftarlar için en önemli noktalardan bir
0: Doğru.
1: tanesidir derbide golle buluşması. Çok fazla istemişti. Hani her ne kadar attığı gol basit bir gol olarak görülse de orada bulunabilmek de, o baskıyı oluşturabilmek de, birden fazla pozisyonun içerisine girebilmek de bence önemli. Beşiktaş'ın buradaki en büyük katkılarından, daha doğrusu ne derler, şanslarından bir tanesi de kanat oyuncuların sürekli orta açması. Beklerin de öyle. Mesela Rıdvan sürekli bindirip orta açabiliyor.
0: Doğru.
1: İşte
0: Doğru.
1: Çernik yine ters kanattan orta şansı oluşturabiliyor. Bu Vlahovic için çok önemli bir nokta. Yani gol krallığı yönünde bu sezon bütün takımlara baktığımızda, dört büyük takıma baktığımızda santraforların hepsinden verim almaya başladılar. Yani iyi bir başlangıç yaptı Vlahovic'de. Yabancılık çekmediğini görebiliyorum. Bundan sonraki haftalarda da mutlaka yeni transferlerle beraber bu oyuncunun performansı da artacaktır. Salih ile ilgili de şunu eklemek istiyorum ben de. Geçtiğimiz dönemlerde Süper Lig'de zaten birden fazla takıma önerilmişti. Yani Galatasaray'a da önerildi bu oyuncu. Bol servis elinde olduğu için. Ama neden tercih edilmedi diğer takımlar için bana çok enteresan geldi bu konu. Çünkü bu profilde bir oyuncunun orta sahada yani sizi çok rahat ettirebilecek
2: Süresi
1: bir
2: olmadığı için geçen sezon acaba o yüzden mi soru
1: tedirginlikle evet
2: işaretiyle
1: biraz daha
2: bakıldı?
1: ama
2: Olabilir.
1: Süper Lig oyununu baz aldığımızda bu oyuncu her türlü iş yapar. Ha, Galatasaray üzerinden yine eleştirim yapayım. Kaan Ayhan mı Salih mi?
2: Salih
1: Mevcuttaki
2: tabii ki.
1: performansıyla.
0: Tamam.
1: Şimdi Kaan'ı biz o kadar çok hedef tahtasına koyulduk gibi düşünülüyor. Yani ama şu var. Kaan'la çok fazla forma şansı bulamadığından dolayı da performansı geriye gittiği zamanlar oldu. Yani burada tabii ki sorumluluk oyuncuda da var. Kendini yine göstermesi lazımdı. Fakat hani dersiniz ya eskiyen yüzleri bir şekilde yenilemeniz gerekiyor bu takımda. Galatasaray'da o noktada oluşmadı ama Beşiktaş iyi bir fırsat olarak geçtiğimiz sezonda zaten Beşiktaş'ın gündemindeydi. Rakamsal boyutta anlaşılma olmamıştı. Bu sezon Beşiktaş bu transferi bitirdi. Şu an bank oynuyor mesela o bölgede. Yani bunu bu şekilde okumak lazım. Ama burada Beşiktaş'ın diyorum ya bundan sonraki haftalarda mutlaka Nübel örneği de verdik. Kaleci artık kendini Salih olduğu noktada da güvende hissedebilir.
0: Tamam.
1: Şu önemli. Stoper ikilisinin netleşmesi lazım. Sonraki haftalarda da. Ya bu bir alışkanlıktır. Kalecinin de rahat etmesi gerekiyor. Evet o stoperler arkada Nübel var diyor ama Nübel de bu stoperler hata yapmaz demesi lazım. Hani onların da ne yaptığını anlaması gerekiyor saha içerisinde.
2: Nübel bunlar hata yapar ama ben

0: üzerimde diye olabilir.
1: O da olabilir. Oldu da. Yani ön eleme maçlarında oldu. Yani şu var daha çok. Kalecilere çok fazla iş düştüğünde bu sefer takımın performansını tartışıyoruz biz.
0: Tabii.
1: Kaleci ön plana çıkıyorsa takım ne oynuyor diyebiliyorsun. Ama şöyle bir gerçek de var. Galatasaray'ın şampiyonluğunda Muslera'nın kaç sezonluk katkısı vardır mesela?
0: Doğru.
1: Tartışıyoruz.
0: Tabii.
1: Ayakta da tuttu. Nübel de böyle bir kaleci. Süper Lig'in şifreleri şudur. İşte atan ve tutanın iyi olması lazım.
0: Kaç şampiyonluğu vardı Muslera'nın Galatasaray'da?
1: Ya toplam 17 sezon. Yanılmıyorsam. Totalde kaç olmuştur?
0: 17 sezon mu oynadı Galatasaray'da?
1: 17 sezon değil mi? 14 ile 17 yok. Arası olması lazım.
0: Yani bir 6-7 şampiyonluğu var.
1: 17 yılı vardır yani. 6-7'yi geçmiştir diye düşünüyorum.
0: Şampiyonluk sayısına yani bir 3 şampiyonlukta falan zaten direkt
1: ona
0: etkisi vardır. Sıcak haber ekranda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilenin Sultanlarını kabul etti. Kadın milli voleybol takımımız üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu sevgili seyirciler. Finalde İtalya'yı mağlup ederek milli takımımız istediği neticeyi aldı. Milletler Ligi'ni de zaten kazanmıştık. Hakikaten şu anda dünyada Türk kadın voleybolu tartışmasız bir şekilde zirvede. Maçları da izleyebildiniz mi?
2: Evet.
0: Acaba merak ediyorum. Biz yayın yoğunluğu içerisinde maalesef final mücadelesini bile şöyle bir ağız tadıyla izleyemedik ama onun üzüntüsünü yaşıyoruz bir yandan ama sorun yok. Takım kazansın. Bizim izleyip izlemememizin hiçbir önemi yok. Ne dersin bu büyük zafer için?
2: Müthiş bir başarı. Çok örnek üzerinde çalışılabilecek bir başarı hikayesi. Bir kere sürdürülebilir başarı örneği. Doğru organizasyonu kuruyorsunuz, başarı sağlıyorsunuz ve bu başarının devamı geliyor. Bu çok kıymetli. Bir kere bu oyuncuları seyreden milyonlarca Türk genç kız ben de bir gün orada olabilirim hayali kuracak. Bu o kadar önemli, o kadar kıymetli bir şey ki onların gelişimi adına. Onlara bu yolu açabilecek nitelikte insanların orada olması çok kıymetli. Maç sonunda kupayı aldıktan sonra yaptıkları açıklamalara bakın. Hepsi birbirinden kıymetli, hepsi birbirinden değerli. Onları orada toplayan, oraya getiren organizasyonun nasıl doğru kurulduğunu buradan anlıyoruz. Gerçekten tebrik ediyorum emeği geçen kim varsa ve mesele sadece başarılı olmak değil, başarıyı sürdürebilmek. Biz sürdürülebilir başarı örneği olarak çok konuşmamız gereken bir karşımızda net bir tablo görüyorum.
0: Kaya?
1: İki sezon üst üste, daha doğrusu geçtiğimiz yıllarda düzenlenen organizasyonda da şampiyon olması ve tekrardan voleybol takımımızın bu başarıyı göstermesi bence çok inanılmaz bir durum. İnsanlar bunu çok fazla hafife alabilirler ama bizim diğer spor dallarımıza baktığımızda işte basketbolda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İyi olmaya çalışıyoruz, bir kupa getirmeye çalışıyoruz. Fakat voleyboldaki başarıyı unutulmaması gerekiyor. Özellikle imkan çerçevesinde de daha fazla destek sağlanması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü kısıtlı imkanlar oluşabiliyor bu voleybol süreçlerinde. Ama artık Avrupa'ya damgayı vurduk. İki sezon üst üste. Futboldan alıştık artık sezon diyoruz ama iki kez diyelim üst üste dünya şampiyonu olmak çok büyük bir başarı.
2: Tamam.
1: Yani özellikle orada salonda voleybolcu kadınlarımızın o salondaki heyecanını ne bileyim hani bir anda geriye düştüğünüzdeki o psikolojiyi tekrardan terse çevirebilmek çok önemli.
2: Tamam.
1: Yani dünya şampiyonu olacaksınız, üzerinizde ciddi bir baskı var. Geriden gelip de kazanabilmek, bazı şeyleri başarabilmek bence çok önemli. Ben de tekrardan tebrik ediyorum. Umarım bu şekilde devam eder. Voleybol ülkesi olduk, kendimizi kanıtladık. Artık dünya markasıyız voleybolda diyebilecek bir noktaya geldik. Geçtiğimizi de düşünüyorum. Geçtiğimizi de düşünüyorum. Yani çok hani şeydir, klişedir ama Made in Türkiye damgasını vurduğumuzu düşünüyorum yani.
0: %100.
1: Voleybola.
0: %100.
1: Ama bizim yapmamız gereken hani sadece diyorum ya voleybol üzerinden bunu okumak değil. Basketbolda da futbolda da her alanda olmamız lazım. Hı. Şimdi imkanlarımız kısıtlı derken voleybol üzerinde sözlerim yanlış anlaşılmasın. İmkanlar tabii ki oluşabiliyor ama popülerlik önemli burada. Futbol daha fazla popüler olan bir spor dalı mesela. İşte basketbola bakıyorsunuz yerine göre daha fazla tercih edilebiliyor. Ama voleybolda da bu başarıyı yakalayabilmek bence çok önemli. Bundan sonraki süreçlerde de umarım bu şekilde devam ederiz.

0: Tebrik ediyoruz bir kez daha milli kadın voleybol takımımızı. Hakikaten göğsümüzü kabarttılar ve öyle görünüyor ki benzer başarıları sergilemeye bu jenerasyon uzun bir sürede devam edecek. Trabzonspor'a bir geçiş yapalım. Trabzonspor, sancılı Fatih Tekke ayrılık sürecinin ardından Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada, ki galiba bu son karşılaşma olmayacak, en azından Konya maçında da Hüseyin Hoca var, sonrasını göreceğiz. 5-0 kazandı Gençler Birliği karşısında. Dikkat çekici bir galibiyet. Onu açu uzun süreli gol suskunluğunu bozdu. Salah'tan yine katkı var. Franculino ilk maçında gol attı. Herhalde daha iyi bir beyaz sayfa açma girişimi olamazdı.
1: Çok doğru tanımladın. Hüseyin Hoca maçtan önce kafasında oynasa ve dilese bence bunu dilerdi. Bundan ötesi olmazdı. Bir kere Hüseyin Hoca'yı tebrik edelim. Gelir gelmez takıma bir şekilde yapabileceği ne varsa yapmış. Orada olması bence onun adına çok kıymetli. Trabzonspor camiasının da böyle bir isme sahip olması da kıymetli. Trabzonspor'u çok doğru temsil etti. Ben ne kadar görevde olup olmayacağını bilmeden oraya takım elbisesi, mendiliyle çok şık bir şekilde çıkan Hüseyin Çimşir Hoca'yı bir kere tebrik edeyim. Çünkü hayatta size böyle fırsatlar geliyor. Kimi zaman bunları mümkün mertebe iyi değerlendiriyorsunuz. Bazen değerlendiremiyorsunuz. Bazen tekrardan geliyor. Ama süreçte ne olursa olsun öyle bir konumda oraya çıktığınız zaman elinizden geleni vermek mecburiyetindesiniz. Bana kalırsa Aral Şimşir maçın yıldızıydı. Yani Aral çok doğru bir şekilde oynadı. Kanatta neler yapabileceğini bize çok net olarak gösterdi. Onu açı bir suskunluk içerisindeydi. Erken golü bulunca bence o da
2: sakatlanması biraz
1: sıkıntı sıktı, oldu. Evet. Heveslendi. Daha da iyi oynayabileceğini bize gösterdi. Franculino'yu beğendiğimiz bir oyuncu, takip ettiğimiz oyuncu. Aral'la birliktelikleri zaten geçmiş döneme baktığınızda, eğer yanlış hatırlamıyorsam çapraz kopartmasaydı zaten bu coğrafyaya yolu düşer miydi? Ben kendi penceremden emin değilim.
0: Koparsa da düşmesi büyük iş ya.
1: Büyük iş. Yani lige de damgasını vurabilecek nitelikte bir oyuncu. Ya alması, dönmesi o pozisyonda.
2: Adam eksiltmesi çok önemli. Birebir de. Çalım yeteneği, evet.
1: Gidebiliyor.
2: Yüksek bir oyuncu.
1: Trabzonspor konuşurken ben Fatih Tekke Hoca'ya bir buradan selam göndermek isterim. Biz bazen çok çabuk unutuyoruz. Ben Fatih Tekke Hoca'nın geldiği dönemi de hatırlıyorum. Trabzonspor'un ne kadar zor bir süreçten geçtiğini. Onun döneminde de gayet doğru işler yapıldı. Doğru adımlar atıldı. Doğru işlere imza atıldı. Tabii ki oyunun içinde bütün bunlar var ama günün birinde buradan daha iyi bir noktaya gidildiğinde bence onun da emekleri asla yadsınılmamalı. Evet, yeni bir dönem. Bana kalırsa ben karar alıcı konumda olsam Hüseyin Hoca'yla acaba bu sezonu devam ettirir miyim sorusunu net olarak masaya yatırırım. Çünkü böyle lig başlamışken 4. maçtan sonra hangi hoca gelecek? Siz o hocaya neler sunabileceksiniz? O hoca sizden neler isteyecek? Elinizde Hüseyin Hoca gibi bir alternatif varsa bence bunu ciddi ciddi düşünüyorlardır. Bir de Konya maçına bakıp. Trabzonspor iyi bir kadrosu var. Ama şunu söyleyip bırakayım. Ben geçen seneki Trabzonspor'la bu seneki Trabzonspor arasında geçen seneden bu sezona bir tuğla emek emek örülen bir durum var mı? Ben de soru işaretleri var. Fatih Tekke Hoca ile başka bir yapılanma, başka bir oyun, başka bir iş görülürken bu sezon daha farklı tercihler oldu. Mesela merkez orta sahaya dönüp bakın. Olay gittikten sonra Olay gibi bir mesela figür yok. Folcarelli sakat, geldiği zaman konuşabiliriz ama sanki Trabzonspor'da bir dönüşüm oldu. O bir teknik direktör takımından daha öte biz Trabzonspor'da yıldızları olan, Trabzonspor'un sürekli domine edeceği, şampiyonlukta 1 ile 4 arasında değil de sürekli 1 numarada ismi konuşulacak bir takım yaratmayı seçtiler. Bunun da ne getirip götüreceğini hep beraber görürüz.
0: Zaman içerisinde çok daha bariz bir şekilde aslında taşlar yerine oturacaktır. Sen nasıl gördün Bordo Mavilleri?
2: Ya çok iyi başlangıç. Hoca değişikliği sonrasında yeni bir sayfa açıldı. Hüseyin Hoca'yı da tabii ki takdir etmek gerekiyor ama uzun vadede bu performansları yerine getirebilmek bence çok önemli. Konya Spor'la karşı karşıya gelecek Trabzonspor. Konya Spor'un da şu ana kadar galibiyeti yok, 0 tane puanı. Belki şanslı olarak

0: Yine Trabzonspor'a da kağıt üzerinde Trabzonspor diyebilirsiniz ama bu tür karşılaşmalar çok riskli olabiliyor. Hani kime patlayacağı belli olmaz o takımlarında.
1: Doğru.
0: O yüzden kontrolü elden bırakmaması lazım Trabzonspor takımının. Kadroya baktığımızda işte Ozan'ın oynaması, yine orta alandaki oyun kurgusunun bir şekilde olumlu şekilde sahaya yansıması, hücum hatlarında onu açın tekrardan ön plana çıkması, katılıyorum. Ama sakatlık yaşamasa çok iyi bir şekilde önümüzdeki İyiydi. Haftalara da devam edebilirdi. Frank Lino ile alakalı şunu söyleyebilirim. Birebir de çok etkili bir oyuncu. Çalım yeteneği olan bir oyuncu. Ama girdikten sonra benim gördüğüm, hafızamda kalan iki net pozisyonla da çok yumuşak bir vuruş yaptı.
1: Girer girmez.
0: Evet, biraz daha sert vuruş yapabilseydi
1: aslında
0: orada.
1: Aslında ikisine de pas vermesi lazımdı bu arada.
0: Kesinlikle. Yani ya da daha iyi bir şut çıkarabilseydi belki yine erken bir şekilde golü bulabilirdi ama tam Trabzonspor'un profiline uygun bir oyuncu transferi yapıldığını düşünüyorum. Aralı zaten bence tartışmaya gerek yok. Saha içerisinde çok iyi bir performans ortaya koyuyor ve kanatlardan şiddetli şekilde ortalar da açabiliyor. Yine çizgiye inip adam eksiltme özelliği olan bir futbolcu. Geniş kadrosuna baktığımızda Trabzonspor'un yine hani verim alabilirsiniz bu oyunculardan saha içerisinde. Sadece olumsuz yansıyan burada Fatih Tekke'nin sezona başladığı oyuncularla arasındaki iletişim bence bunlar biraz daha geriye götürmüştü. Ve herkes şunu söyledi bu skordan sonra. Yani herkesin kafasındaki düşünce şu oldu. Madem bu kadar iyi oynayabiliyordu bu takım, neden bu kadar düşüşe geçti? Yani hocayla mı alakalı bir problem vardı? Düşünceler ister istemez akıllara gelebiliyor. Ama uzun vadede düşünmek lazım. Evet, Hüseyin Hoca iyi başlangıç yaptı. İç sahada oynadı. Belki formsuz olarak adlandırdığımız Konya'ya karşı da tabii ki favori Trabzonspor. Oradaki mücadeleden de galibiyet alabilir. Ama sonrasını mutlaka düşünmesi lazım. Bu şekilde sezonu tamamlayabilir mi? Bunun hesapları da yapılması lazım.
1: Hüseyin Hoca ile devam etme ihtimalini nasıl görüyorsun? Konya'da da diyelim ki net bir galibiyet elde edildi ki Konya puansız tek takım şu anda ligde. Sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Kazanabilir Trabzonspor.
0: Ya, bence de
1: bence kazanır.
0: Kazanabilir ama az önce söylediğim gibi bunun devamlılığı önemli. Ya, bir sonraki hafta mağlubiyet yaşadığınızda öyle bir ortam oluşur ki ya kaç haftadır zaten hocasız oynuyorsunuz yorumlarını da getirir peşinden. Oradaki planlamayı çok sağlıklı bir şekilde yapması lazım. Bence teknik direktör gerekli tabii ki. Şu an hani Fenerbahçe'de yavaş yavaş Trabzonspor'un düştüğü duruma düşecek. Eğer ki kaybederse üst üste yine İsmail Kartal. Kayıt oraya geçecek. Ve devamında yine teknik direktör tartışmaları oluşacak. Hani ilk yarı bitene kadar acaba her iki takımını teknik direktörü kim diyebilir şu an? Mesela Trabzonspor için bu yorumu yapabiliyoruz. Ama şu an zaten oyuncu performanslarıyla hoca bu maçta rahatlığını yaşadı. Şu soru da gelebilir. Fatih Hoca varken de aynı oyuncu grubuydu. Neden bu sonucu alamadı diye. Birkaç dokunuş tabii ki önemli olabiliyor ama sürdürülebilir yanı önemli burada. Bu arada ben de çok takdir ettim sağ kenarında. Takımı tutması, hücuma zamanında çıkarması, müdahaleleri bunların hepsi önemliydi. Fakat biraz daha bireysel oyuncuların işte ortaya koyduğu mücadele, onun rahatlığıyla da oynadığını düşünmek lazım. Yani bu takım Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Süper Lig'de yolu var. Haliyle Ziraat Türkiye Kupası oynanacak. Bunların üstesinden gelebilecek bir ekip oluşması da gerekiyor Trabzonspor için. İlk iki maçta galibiyet aldı ya da tek maçta galibiyet aldı. Kesinlikle Trabzonspor'un bir teknik adama ihtiyacı yok demek büyük hata olur. Fakat burada ben Hüseyin Hoca'nın da hakkını yemiyorum. Yani iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Biraz daha görmek lazım yani 2-3 hafta neler yapacak rakiplerine karşı da. Onun üzerine konuşabiliriz.
1: Onuçu sakatlandı ve durumunu tam olarak bilmiyoruz. Franculino için de bu herhalde çok ciddi bir şans aynı zamanda.
2: Çok büyük bir şans.
1: İyi değerlendirebilir mi sence?
2: Bence değerlendirebilir. Tam hazır mı derseniz tabii ki oraya bir soru işareti, şerh bırakırız. Ama Franculino'cu ön tarafta Trabzonspor'un oynadığı oyunda çok başarılı olabilecek bir profil. Ben Salah'la da uyumlarının çok iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir de Aral faktörü var ki Aral'la beraber oynadılar. Net olarak birbirlerini tanıyan oyuncular. Bir kere modern ön tarafta oynayabilen, sizin oyununuzla size mutlaka fayda sağlayabilecek bir profil. Topla birlikte hareket edebiliyor. O dönüşü bize çok kolay gösterdi ama aslında çok zordur. Orada kalabalıkta topu alıp dönüp vuruş yapabilmek. Aslında tüm dünyanın gözleri üzerinde olan bir oyuncu o çapraz koparana kadar. Bence çapraz koptuktan sonra zaten hikayesi

0: farklılaştı. Bence buralara da göz kırptı, buralara bence geldi. İyi bir oyuncu. Trabzonspor'un ben sadece genel olarak kafamda soru işareti şu. Şimdi genç oyuncularla, potansiyeli olan oyuncularla bir teknik direktör takımı yaratma, bir 5 yıllık planlama yaparken bu sezon başı şimdi Ruslan geldi. Ön tarafta Salah, kimse tamam hayır diyemez ama Fabinho tercihi geldi. Merkezde güçlü piranalarla oynarken 3-8 gibi Paris Saint-Germain esintisi verirken oraya daha böyle yaşlı demeyeyim, tecrübeli, daha fazla top ayağına gelecek, böyle iki kutu arasında ne kadar gider gelir soruları olan, mesela Bouchard'dan ne kadar faydalandınız? Yani benim kafamda bir teknik direktör takımı varken şimdi yıldızlarla dolu, böyle maçı domine edecek, maç sıkışsa da Salah çıkacak ortaya, işi çözecek. Başka bir duruma geçti.
1: Başka bir format.
0: Tablo var. Evet. Başka bir format var. Bu ne kadar istenilerek yapıldı? Ne kadar buna yolda karar verildi? Ben kafamda bu soru işaretleri var.
1: Bursa Spor'dan bahsedelim mi biraz? Aa, Bursa Spor'da birinci lige çok iyi bir başlangıç yaptı. 6 haftada 5 galibiyet, 1 yenilgi var. Son olarak Manisa deplasmanında kazandı Yeşil Beyazlılar. Ve Kelechi Iheanacho sergilediği performansla da lige adeta damga vuruyor. Nijeryalı futbolcu şu ana kadar neler yaptı bir bakalım. Bodrum maçıyla başlamıştı. Bir gol bir asistle görkemli bir giriş. Iğdır maçında yine bir golü var. Karagümrük filelerini de havalandırmayı başarmıştı Kelechi Iheanacho. Kayseri Spor karşısında bir gol bir asist. İstanbul Spor ve Manisa maçlarında da ikişer gol kaydetti ki Manisa mücadelesinde galibiyet golünü de son bölümde attığını belirtelim. Bursa Spor 6 haftada 5 galibiyet, 1 yenilgiyle 15 puan topladı ve 16 puanlı, ki sürpriz de diyebiliriz, lige yeni yükselen takımlardan biri Batman Petrol Spor'un 1 puan arkasında zirve mücadelesini sürdürüyor. Bursa temsilcisi taraftarıyla, şehriyle, kulübü, altyapısı, akademisiyle her zaman ülkedeki renklerden biri ki bir de şampiyonluk kazanmayı da başarmış. Anadolu'nun Trabzonspor'dan sonra şampiyonluk anlamında gururu da olmuş bir takım. Ne dersin Kelechi Iheanacho'nun performansı için? Ben bu kadarını beklemiyordum, itiraf edeyim. Lig seviyesinin çok üstünde olduğu kesin ama bitiricilik problemleri zaman zaman çok gördük. Burada ben bu ligi yerim diyor adeta. Kelechi Iheanacho şu ana kadar.
2: Şuradan ben de girecektim tam konuya. Yaşıyla 29 yaşında bir futbolcu.
1: Evet.
2: Genel anlamda şimdi genç, dinamik futbolcular tercih edersiniz. Evet. Özellikle birincilik, işte ikincilik tempolarına baktığımızda hep böyle birincilikteki golcüler elit olmak zorundadır. Garanti oyunculara gidersiniz. İşte takımda maçın kaderini değiştirebilecek, bir şekilde takımı ateşleyebilecek. Onun üzerinde olan bir golcü. Ve her karşılaşma acaba sahada ne yapacak, ne verecek diye. Ve kesinlikle Süper Lig'i hak eden bir oyuncu. Sadece oyuncu değil, Bursa Spor'da öyle zaten.
3: Bursa Spor'da.
2: Geçmişini zaten biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmesi, bir mücadele ortaya koyması. Ama sonralarında bu kadar çok geriye gidilmesi takımın kabul edilemez bir nokta olsa bile bundan sonraki haftalarında da net olarak asist, gol katkısı oluşturacaktır. Orada da bir takım ve takım ruhu önemli bence. Bu oyuncu orada bu kadar çok gol atabiliyorsa, başarılı olabiliyorsa, ön plana çıkabiliyorsa yine takım arkadaşlarının da saha içerisindeki birbirlerini tamamlamasıyla birlikte hareket edilen bir durum diye düşünüyorum. Ve en kısa zamanda da Bursa Spor yine Süper Lig'e geri dönecektir diye düşünüyorum.
1: Sence Süper Lig yolu açık görünüyor mu?
0: Çok güçlü bir oyuncu, durdurulamıyor. Bursa Spor özelinde de ben Bursa Spor'dan konuşurken hep Vakıfköy altyapı üzerinden konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, yani sonuçta yarışmacı bir takım ama yetiştirici kimliği ligde çok az takım vardır. Vakıfköy altyapısından çıkan çok fazla oyuncu var. Bursa Spor'un taraftarı çok kıymetli. Hangi ligde olurlarsa olsunlar inanılmaz destekliyorlar bir kere. Ve bu tür kent takımlarının Süper Lig'de mutlaka olması gerekiyor. Tabii nasıl, hangi konumdan hangi konuma geldikleri de tartışılmalı. Ders almamız gerekiyor. Şampiyon bir takımdan bahsediyoruz. Sonraki serüvenleri. Ben kulüplerin ne kadar doğru yönetildiği sorusunun

0: Ama tekrardan işte bu kadar kısa vadede toparlaması. Şimdi hala hazırda sağlam takımların üzerinde geldiğinde katkıyı net olarak alabilirsiniz. Ama bir iddia ortaya koyuyorsunuz. Bursa Spor'a transfer olup şu an harika bir karne bence.
1: Kaya Temel teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Cem Kerpiççiler ağzına
2: sağlık. Çok teşekkür ederim senin ağzına.
1: Spor gündemine noktayı koyuyoruz. Bizden ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoş.
3: Ve ilk düdük maça Borussia Dortmund başlıyor Hoffenheim deplasmanında. Ozan. Lemper'le. Şimdi ona doğru tekrar. Lemper'le çekti. Bulamadı açıyı, iyi bıraktı. Dagim'e. Dagim vurdu. Kobel. Maçtaki en net şans. Çok güzel bir pas. Lemper'le'den Dagim'e. Dagim vurdu. Kobel son anda çeldi. İyi çıktı topla. Rolf verdi pasını. Şimdi Dagim. Lemper'le sıyrıldı. Lemper'le geriye döndü. Bir anda Dagim vurdu. Sekken top arkaya geldi. Çufal. Tek başına. Çufal iyice baktı. Geriye çıkarttı Abdullah'u. Abdullah'u! Harika vuruyor. Leon Abdullah'u. Hoffenheim formasıyla ikinci sezonu ilk golü. Ama ne gol. Şimdi aradan pas. Lemper'le yanında bomboş Wimmer. Lemper'le kendi vurdu. Kobel'i geçemedi. Wimmer bana atsaydın diyor ama demin de dokunamayınca belki etkiledi bu durum. Orta geldi. Kale sahasına Anton. Şimdi arkaya Bellingham. Ozan dışarıya. Lemper'le koşuyor. Gadu hata yaptı. Lemper'le de kaldı. 4'e 2 var. Lemper'le çekti. Vuracak. Vurdu. Sekti. Gol. Gol 2-0. Tim Lemper'le Gadu'nun hatası saniyeler içinde Dortmund dağlarında. Lemper'le maçın oyuncularından birisi golünü de attı. Gadu geç kaldı. Lemper'le bunun baskısı. Kazandı topu. Anton'dan seken top. Ağlara gitti. Ozan. Yerde. Hoffenheim'da topu kazandı Dortmund. Anton'la. Anton verdi Girassi. Girassi girdi dibine. 2-1. 2-1. Dortmund farkı bile indiriyor. Girassi 4 maçtır bu statta atıyordu. 5 oldu. Tabi Wimmer niye yerde kaldı onu göremedik. Kadrajda değildi. Fabio Silva girecek birazdan Dortmund'da. 2-1 oldu. Ve Reggiani. Anton asisti yaptı bir 10 numara gibi. Wimmer'in yerde kaldığı pozisyona bakılıyor olabilir tabi. Gol geçerli. Orta Rotondire'ye doğru kafa üst ağlar Ozan yine. Üçüncü kez pozisyona giriyor Ozan Kabak. Bir türlü olmadı bugün. Girassi nefis döndü. Girassi verdi pasını Fabio Silva'ya. Dortmund geliyor 2-2 için. Fabio Silva gol 2-2. İşte Bundesliga. 44 dakika hiçbir şey olmadı maçta. 66-2-2 yazıyor skorboardta. Girassi bir gol bir asist. Fabio Silva girer girmez 2-2. Girassi'den nefis bir dönüş. Harika bir asist. Fabio Silva'ya 2 dokunuş yetti gol için. 3'müş pardon. 44'ten sonra maç ismine yaraşır bir hale geldi. 2-0'dan 2-2. Maneri. Fabio Silva. Silva verdi pasını. Maneri çevirdi. Ters vuruş. Dortmund önde. Dortmund önde. Haydari yaktı takımı. Çok üzgün. Çok şanssız ama Niko Kovac 2-0. sıfırdan 3-2'ye geliyor. Hoffenheim kazanmış gibiydi maçı.

60'a 2-0 üstün girdi ama. Bundesliga'dayız. 2-0'dan 3-2. Fabio Silva süper yedeği Niko Kovac'ın. Verdi pasını Nwaneri. Haydari dokundu kendi ağlarına. Dekat uzun gönderdi. Kafa savunmadan. Dortmund geri döndü, başardı. 2-0'dan 3-2. Niko Kovac çok mutlu. 2-0'dan geri gelip 3-2'yi buldu Borussia Dortmund. 2'de 2 yapıyor. Hoffenheim 2 maçını da 3-2'lik skorlarla kaybediyor.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak.

0: A-Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Yıl 1975. Ünlü Brezilyalı futbol yıldızı Didi'nin çalıştırdığı Fenerbahçe, 1975 yılında Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı lacivertli takım oynadığı 30 maçın 15'ini kazanıp 13'ünde berabere kaldı, ikisini kaybetti. Sarı lacivertliler attığı 43 gole karşılık kalesinde 18 gol görerek 43 puanla şampiyonluğa ulaştı. O yıl Galatasaray 38, Eskişehirspor 35, Adanaspor ve Beşiktaş'ta 33 puanla Fenerbahçe'nin ardından sıralandı. Fenerbahçe takımına 2 yıl içinde 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı ve 1 de Başbakanlık Kupası kazandıran Didi, Fenerbahçe taraftarının büyük sevgisini kazanmıştı. Ancak takvim yaprakları 17 Eylül 1975'i gösterdiğinde Didi için tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Brezilyalı efsane futbol adamı Benfica karşısında aldığı 7-0'lık ağır yenilgiden sonra Fenerbahçe defterini kapattı. Fenerbahçe teknik direktörü Didi maçın ardından üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi. Her gol kalbime saplanan bıçaktı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.

0: faturamla. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: her yer alev alev yanacak diyorum Leyla. O yangında sen de kül olma.
1: Seninle yaşadığımız her şey gerçekti Doğan.
2: Abi yeni sezonuyla Salı ATV'de başlıyor.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Kral Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Sezonsa son 16 turunda mücadele etti. Galatasaray'da zorlu maç öncesi 3 önemli eksik bulunuyor. Nijeryalı yıldız Osimhen'in yanı sıra Lemina ve Singo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'da Portekizli yıldız Leao ise altyapısından yetiştiği Sporting'e karşı mücadele edecek. Leao, Portekiz ekibinde sadece 5 maçta oynadıktan sonra 20 milyon euro karşılığında Lille transfer olmuştu. Portekiz futbolunun köklü kulüplerinden Sporting, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Yerel ligi ikinci sırada bitiren Lisbon ekibi bu sezona etkili bir başlangıç yaptı. 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Sporting 13 puan topladı. Transfer döneminde Quenda, Hulmant, Diomande, Trinçao gibi önemli isimlerini satan Portekiz temsilcisi 200 milyon euro gelir elde etti. Sporting, Zalazar, Ba, Dumbia, Altimira, İran Kunda gibi oyuncuları kadrosuna kattı ve 123 milyon euro harcadı. 378 milyon euroluk kadro değerine sahip başkent ekibinde Kolombiyalı forvet Luis Suarez çok formda. Yaz döneminde adı Fenerbahçe ile anılan 28 yaşındaki oyuncu 4 gol 1 asist kaydetti. Lisbon'daki José Alvalade stadında oynanacak Sporting Galatasaray maçı 22'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.
2: Şimdi de değerli izleyenler, Lisbon'a uzanacağız ve arkadaşımız Emre Kaplan'a merhaba diyeceğiz. Emre güzel bir Lisbon manzarasıyla bizleri karşılıyor. Sevgili Emre, Galatasaray Şampiyonlar Ligi macerasına bu sezon Lisbon'da başlayacak. Tabii önemli eksikler var. Lisbon Ligi iyi başladı. Maçla ilgili anekdotlar için de sözü sana bırakalım.
3: Sevgili Ömer, teşekkürler. Biz de Lisbon'dan mutlu akşamlar, yayınlar dileyelim. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğu, Şampiyonlar Ligi macerası bu sezon Portekiz'de başlıyor. Açılış mücadelesinde bu sezonun Galatasaray Sporting deplasmanında olacak. Biz de erkenden burada yerimizi aldık. Hem maçla ilgili hem atmosferle ilgili durumları, buradaki gelişmeleri izleyicilerimize aktarabilmek için mesaimize başlamış vaziyetteyiz. Galatasaray kafilesi de kısa süre içerisinde İstanbul'dan kalkan uçakta buraya gelecekler. Öğle saatlerinde uçak kalkmıştı. Biraz uzun bir yolculuk oluyor tabii ki Portekiz yolculuğu. O yüzden kısa süre içerisinde buraya gelmelerini beklediğimizi söyleyelim. Sonrasında tabii ki Galatasaray adına bugün akşam saatlerinde saat 20.30'da Okan Buruk'un basın toplantısı var. Devamındaysa son antrenmanını burada gerçekleştirecek sarı kırmızılı temsilcimiz ki Galatasaray genel itibariyle antrenmanlarını, Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa maçları öncesindeki son antrenmanlarını kendi tesisinde gerçekleştiriyor. Okan Hoca göreve geldiğinden beri bu uygulama devam ediyordu ama bu kez daha farklı bir yöntem benimsendi. Burada da tabii ki bu yolculuğun biraz uzun olmasının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Öğle saatlerinde oyuncuların antrenman yapıp sonradan uçağa binmek biraz geç saatlerde buraya varmasına sebebiyet verecekti Galatasaray'ın. O yüzden tercih bu yönde kullanıldı diyebiliriz. Onun dışındaysa sen de pası atarken söyledin, Galatasaray adına önemli eksikler var bu mücadele öncesinde. Hiç şüphesiz tabii ki en başına da Victor Osimhen geliyor. Başakşehir mücadelesinde sakatlık problemi yaşamıştı. Kasımında maça devam edememişti. Victor Osimhen bu maçın kadrosunda yer almıyor. Yanı sıra Mario Lemina'nın yine aynı şekilde sakatlığı var. Kafilede yok ve Wilfried Tingo da Galatasaray adına yine eksikler arasında sayabileceğimiz önemli oyunculardan bir tanesi. Yanı sıra tabii bunun

0: bunlar beklenen eksiklerdi. Bu maç öncesinde kadroda olmasını beklemediğimiz isimlerdi zaten, ama yanı sıra Abdülkerim Bardakçı'nın da ağrıları var. Son durumuna bugünkü antrenmanda bakılacak ama oynamama ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyelim. Zorlu bir mücadele. Abdülkerim ağrıları var. Tam olarak kendini hazır hissetmiyor. O yüzden risk alınmayacak gibi gözüküyor. Onun olmadığı senaryodaysa Galatasaray'ın yeni transferi Bichiabu bugün, daha doğrusu yarın Sporting karşısında Davinson Sanchez'le birlikte savunma hattını, stoper tandemini oluşturabilir. Tabii Osimhen'in yokluğunda hücum hattıyla ilgili nasıl varyasyonlar olacak, o da merak ediliyor. Hemen ondan da bahsedelim. Öncelikle Rafael Leao az önce haberimizde de ekrana geldi. Sporting altyapısında yetişmişti. Belki çok fazla forma şansı bulamadı profesyonel seviyede ama hikayesinin başlangıcı burasıydı ve bugün basın toplantısında da Okan Hoca ile birlikte basın mensuplarının karşısında olacak. Yarın da ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. Henüz %100 hazır değil ama eksikleri de düşünerek ve son maçta aslında kısa sürede gösterdiği performansı da hesaba katarak Okan Hoca'nın yarın Leao'yu ilk 11'de başlatmasını beklediğimizi söyleyelim. Kanatlardan bir tanesinde kendisi olacak. Barış muhtemelen forvet hattında olacak. Yunus'un 10 numara pozisyonunda, Sané'nin ise sağ tarafta başlamasını bekliyoruz mücadele. Arkalarındaysa Torreira ile Sara'dan oluşan bir ikili orta sahanın merkezini oluşturacak gibi duruyor. Savunma hattından az önce bahsettik. Davinson'la birlikte Bichiabu. Sağ tarafta Roland Şalay'ı. Solda İsmail Jakobs. Kalede ise her zaman olduğu gibi Uğurcan Çakır, Galatasaray adına forma giyen isim olacak gibi gözüküyor. Dediğim gibi İzmon'dayız. Güzel bir hava var. Zaten ekrana yansıyor, günlük güneşlik bir hava. Biraz sıcak ama maç saatinde ya da akşam saatlerinde tabii ki çok daha kabul edilebilir seviyelerde olacağını tahmin edebiliyoruz. Biz hem bugün hem yarın maçın atmosferine dair, buradaki görüntülere dair, iki takıma dair bütün bilgileri A-Spor ekranında izleyicilerimizle paylaşmaya çalışacağız diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Emre Kaplan, çok teşekkürler. Ağzına sağlık diyelim ve sanata kolaylıklar dileyelim ki Emre'den Lizbon'daki gelişmeleri de almaya devam edeceğiz değerli izleyenler. Galatasaray yarın Lizbon deplasmanında olacak dediğimiz gibi ve maçın hakemi de Espen Eskas olacak ki gelin hep birlikte Norveç hakemin şöyle kadrosuna, karnesine bir bakalım. Az önce Emre kadroları sayarken sanıyorum benim de aklımda o kelime kaldı. Geçen sezon yönettiği maçlar Norveç Ligi'nde 7 maç, 26 sarı kart, 1 kırmızı kart, 2 de penaltı çaldı Espen Eskas. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç yönetti, 16 sarı kart gösterdi ki kırmızı kart yok. 3 penaltı, baktığımızda 6 maç 3 penaltı, burada yüksek bir oran ya da Norveç Ligi 7 maç 2 penaltı. Penaltı konusunda çok da sakınmayan bir hakem olduğunu bu istatistikten sanırım söyleyebiliriz. Avrupa Ligi'nde tek maçı var. Bir sarı kart çıkardı, sakin bir maç diyebiliriz. Konferans Ligi'nde yine tek maçı var, 5 sarı kart. Dünya Kupası'nda da 2 maçı var, 7 sarı kart ki o maçlardan bir tanesi Uruguay ile Yeşilburun Adası arasındaydı. Diğeri de çok konuşulan ve son dakikadaki gol iptalliliğine gündeme gelen Portekiz-Hırvatistan maçıydı. Espen Eskas'ın yönettiği 2 maç yönetti Dünya Kupası'nda. Daha önce Norveç hakem Galatasaray maçında da 2024-25'te Şampiyonlar Ligi playoff'unda Galatasaray'ın Young Boys'a 1-0 mağlup olduğu ve elendiği maçta görev almıştı. Fenerbahçe için bir parantez var değerli izleyenler. Fenerbahçe maçında gösterdiği bir kırmızı kart var. Tabii o maç hangi maç hemen söyleyelim. Fenerbahçe'nin 2 sezon önce Jose Mourinho yönetimindeyken Avrupa Ligi'ndeki Rangers deplasmanı, ki Ibrox'a Rangers deplasmanındaki yönetimiyle de aslında çok da geçer not almamıştı. Ama yarın tabii ki hakem şansı Espen Eskas'ın yanında olsun diyelim ki hakemle de ilgili dileriz konuşacağımız çok fazla şey olmasın diye temennide bulunalım. Galatasaray'da yeniden başarı dilerinde bulunarak Fenerbahçe'de devam edelim değerli izleyenler. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz de Fenerbahçe olacak ki Fenerbahçe'de Kadıköy'de Roma'yı konuk edecek. İsmail Kartal derbiden sonra bazı değişiklikler yapmayı planlıyor ki yavaş yavaş Kartal'ın 11'i de belli olmaya başlıyor.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ligin ilk haftasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Şampiyonlar Ligi asetini bitiren Sarı Lacivertliler turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal bu kritik maçta 11'de şans vereceği oyuncuları belirlemeye çalışıyor. Sarı Lacivertlilerin kalesini Ederson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Archie Brown'un oynaması bekleniyor. Zorlu maçta stoper ikilisi ise Milan Škriniar ve Nathan Ake'den oluşacak. İsmail Kartal orta sahada cezalı Gendouzi'nin yokluğunda İsmail Yüksek'e şans verecek. Milli oyuncuya N'Golo Kante eşlik edecek. Beşiktaş derbisinde beklentilerin altında kalan İrfan Can Kahveci de Asensio'nun yokluğunda yine formaya yakın. Fenerbahçe'de sağ kanatta Mason Greenwood, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu oynayacak. Roma karşılaşmasında Fenerbahçe'nin en büyük gol umudu Vedat Muriç olacak.
1: Şimdi de Fenerbahçe-Roma maçının hakeminin karnesine, Jesus Hilmanzano'nun karnesine bir bakalım değerli izleyenler. Hilmanzano La Liga'nın tecrübeli hakemlerinden bir tanesi. Geçen sezon La Liga'da 20 maçta görev aldı. Oldukça iyi bir maç sayısından burada bahsetmek lazım. 89 sarı, 6 kırmızı, 6 penaltısı var. Şampiyonlar Ligi'nde de yine 6 maçta görev aldı ve 4 penaltıyla tamamladı. Yine baktığımızda burada yüksek bir penaltı oranından bahsetmek mümkün. 19 sarı, 3 de kırmızı kart çıkardık. Yine kırmızı kartın da maç sayısına göre, yani ortalama 2 maçta bir kırmızı kartına başvurduğunu söyleyelim. Bunu da yüksek olarak kabul edebiliriz. Avrupa Ligi'nde tek maç yönetti. 4 sarı kart çıkardı. Bir de penaltı kararına vardı o maçta. Konferans Ligi'nde yine tek maçta görev aldı. 8 sarı kart, bir penaltı kararı. Oldukça karmaşık ve kaos içeren bir maçtan burada sanıyorum bahsetmek mümkün. İspanya Kral Kupası'nda da 3 maç 7 sarıyla tamamladı. Kırmızı kart ya da penaltı göstermedi Hilmanzano. Fenerbahçe maçlarına bakalım daha önce Hilmanzano'nun yönettiği. Avusturya Viyeni Fenerbahçe 4-1 ile geçerken Avrupa Ligi elemelerinde 2022-23 sezonunda sarı kart, kırmızı kart, penaltı. Tüm bu hanelerde 0 yazıyor. Fenerbahçe'nin zaten oldukça üstün olduğu bir maçtı. 2016-17'de Şampiyonlar Ligi elemelerinde Fenerbahçe Monaco'yu İstanbul'da 2-1 mağlup ederken de 2 sarı kart gösterdi. Aslında Fenerbahçe'nin daha önceki maçlarına baktığımız zaman Hilmanzano ile ilgili toplam 2 maçta sadece 2 sarı kart çıktığını görüyoruz. Bu anlamda tabii sade bir istatistik. Hilmanzano hanesinde yazıyor diyebiliriz değerli izleyenler. Az önce olduğu gibi Hilmanzano'ya da yine bir hakem şansı dilemiş olalım. Fenerbahçe'de Roma karşısında yine başarı dileğinde bulunalım. Biz geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta tabii yeni transferlerin performansları oldukça konuşuluyor ki o isimlerden bir tanesi de Alexander Nübel ve yakında milli maçlar başlayacak. Tabii milli maçların adresinin de Turkuaz Medya olacağını hatırlatalım. Nübel'le ilgili habere geçerken de Klopp bildiğiniz üzere Almanya milli takımının yeni teknik adamı ve Klopp da kaleyi Nübel'e emanet etmeyi planlıyor.
3: Alman milli takımının birinci kalecisi Alexander Nübel olabilir. Manuel Neuer'in Dünya Kupası sonrası milli takıma veda etmesinin ardından Almanya'da yeni bir dönem başlıyor. Teknik direktör Jürgen Klopp'un Oliver Baumann, Jonas Urbik, Ter Stegen ve Beşiktaş'ın filebekçisi Alexander Nübel gibi isimleri değerlendirmesi bekleniyor. Sky'ın haberinde Nübel'in Beşiktaş'ta düzenli forma giymesinin milli takım yarışında kendine önemli bir avantaj sağlayabileceğine dikkat çekildi. Siyah beyazlılarda sürekli oynayarak maç temposunu yükselten Alman kalecinin Almanya'nın birinci kalecisi olma konusunda yeniden umutlanabileceği ifade edildi. Nübel 2024 yılında Julian Nagelsmann döneminde 3 maçta Alman milli takımı kalesini korumuştu. Bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı 10 resmi maçta da kaleyi koruyan Nübel, kalesine gelen 27 isabetli şutun 22'sinde gole izin vermedi. Sezona muhteşem başlayan 30 yaşındaki kaleci topu oyuna sokma istatistiğinde ise %97 isabetle dikkat çekiyor.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.
4: Başkan gördüm, kaç tane yönetici, kaç
1: Beşiktaş
4: tane...
1: seçime gidiyor. Siyah beyazlarda Başkan Serdar Adalı kongre kararı aldı. Adalı yönetim listesini güncelleyerek yeniden aday olacak. Seçimin Ekim ya da Kasım ayında yapılması planlanıyor. Serdal Adalı Aralık 2024'ten beri başkanlık koltuğunda oturuyor. Adalı geçen yıl Mayıs ayında yapılan seçimi kazanarak 3 yıl daha başkan seçilmişti. Trabzonspor'un süperstarı Muhammed Salah müthiş bir sezon başlangıcını imza attı ki aynı zamanda Salah Trabzonspor'da son 5 sezonun en golcü başlangıcını yaptı.
3: Muhammed Salah Trabzonspor kariyerine harika başladı. (Gülüyor) Süper Lig'in 4. haftasında Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup eden Bordo Mavililer de Mısırlı Yıldız ilk 4 haftalar itibarıyla son 5 sezonun en golcü başlangıcını yapan oyuncu oldu. 1-1 sona eren Kasımpaşa müsabakasının 58

0: 8. dakikasında oyuna giren 34 yaşındaki futbolcu Trabzonspor formasıyla ilk kez sahaya çıktı. İlk 11'de başladığı Başakşehir maçında 2 gol atarak takımının galibiyetinde başrol oynayan Salah, Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 kaybedilen maçta da bir kez ağları havalandırdı. Mısırlı Yıldız son olarak Gençler Birliği karşısında penaltı noktasından fileleri sarstı. Trabzonspor'un ligde attığı 9 golün 4'üne imza atan Salah, takımının ilk 4 haftadaki en golcü oyuncusu oldu ve büyük beğeni topladı.
1: Muhammed Salah. Salah yerde. Hakem oyunu durduruyor. Top Trabzonspor'un.
0: Karadeniz ekibinde ilk 4 haftada 4 gol atan son oyuncuysa Anthony Vakeme'ydi. Nijeryalı futbolcu Bordo Mavililerin şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda ligin ilk 4 haftasında 4 kez gol sevinci yaşamıştı.
2: Trabzonspor'da Ernest Muçi geçen yıl kaldığı noktadan devam ediyor.
3: Ernest Muçi etkili performansını yeni sezonda da sürdürüyor.
4: Muçi rakibinin üstüne gitti. Muçi kaleye düşündü. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Ernest Muçi.
3: Süper Lig'de ilk hafta sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Arnavut oyuncu, sonraki 3 lig maçında Trabzonspor'un önemli isimlerinden biri oldu. Sezon başında Beşiktaş'tan 8,5 milyon euroya bonservisi alınan Muçi, hücumdaki etkinliğini sürdürerek 3 karşılaşmada 3 asist 1 gol kaydetti. Sezonun ilk haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle oynayamayan 25 yaşındaki futbolcu, ikinci haftada Başakşehir karşısında yaptığı asistle takımına katkı sağladı. Karşılaşmayı %95 pas isabetiyle tamamlayan Arnavut oyuncu, hücum organizasyonlarındaki etkinliğiyle öne çıktı. Muçi Trabzonspor'un 3. haftada deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da Muhammed Salah'ın golünde yine asist yapan oyuncu oldu. Karadeniz ekibinin sahasında Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada 4. golünü kaydeden başarılı oyuncu bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Ernest Muçi geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 15 gol ve 7 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağlamıştı.
4: Şimdi Muçi. Muçi uzak mesafeden vurdu. Mükemmel bir gol. Harika bir gol. Ernest Muçi.
2: Şimdi de hep birlikte borsaya bir bakalım değerli izleyenler. Biz spor yani takımların toplam performansının endeksi 1947.83 puanla günü yükselişte tamamlıyor. Biz spor bu şekilde. Beşiktaş aşağıya baktığımızda 2.280 puanla yine Beşiktaş'ta da %3.64'lük bir artış görmekteyiz. Fener hisselerine baktığımızda Fenerbahçe'ye 2.93 ile Fenerbahçe sabit olarak günü tamamlıyor diyebiliriz ve Galatasaray'da da 1.03'lük %0.96'lık bir düşüş var. Trabzonspor'a baktığımızda da yine aynı şekilde %0.96'lık bir düşüşle değerli izleyenler Trabzonspor'da günü 1.03 ile tamamlıyor diyelim. Borsada bu şekildeydi ve Göztepe ile devam edeceğiz. Göztepe tabii dün farklı bir mağlubiyet aldı. Çok da Göztepe cephesine beklenmeyen bir mağlubiyetti ama mağlubiyetten daha çok sonrasında konuşulan konu ise kaleci Gugeshashvili'nin paylaşımı oldu ki bu paylaşımda kaleci Gugeshashvili de taraftarı tepki gösterdi.
0: Göztepe'de kaleci krizi yaşanıyor. İzmir ekibi Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-2 mağlup olurken taraftarın hedefinde Luka Gugeshashvili vardı. Sarı Kırmızılıların ilk yarıyı 4-0 geride tamamladığı maçta Gürcü kaleci top ayağına geldiği anlarda tribünler tarafından ıslıklandı. Taraftarlar altyapıdan yetişen ve yedek bekleyen Arda Özçimen lehine tezahüratlarda bulundu. Teknik direktör Stanimir Stoylov ise 27 yaşındaki Gugeshashvili'yi devre arasında oyundan alarak ikinci yarıda Arda Özçimen'e görev verdi. Maçın ardından sessizliğini bozan Gugeshashvili sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaptı. Gürcü kaleci, futbolda iyi günler de vardır kötü günler de ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz. Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildi sözleriyle kendisine yönelen eleştirilere sert yanıt verdi. Gugeshashvili klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim. Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız ifadelerini kullandı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoylov ise maç sonunda yaşanan zor süreci birlik ve beraberlikle aşacaklarını belirtti.
5: Benim burada bulunduğum 3 senedir yaşadığım en kötü 45 dakikaydı. Gerçekten olabilecek tüm kötü şeyler bu 45 dakikada yaşandı. Tüm yapabileceğimiz tüm olası hataları oyunumun bölümünde yaptık. Bütün Göztepe ailesinin bir birlik olması. Bu bizim adımıza gerçekten çok önemli. Çünkü bu zor süreç sadece oyuncular ya da hocalar için değil, bütün Göztepe ailesi için zor ve tehlikeli bir süreç. Ve biz bu süreci içerisinden sadece hep beraber olursak çıkabiliriz.
2: Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalya Spor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı. Antalya Spor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi. Kırmızı beyazlı kulüp tecrübeli çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Akdeniz ekibiyle Haziran ayında 1 yıllık sözleşme imzalayan Korkmaz, takımın başına çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Birincilik haberleriyle devam edeceğiz. Iheanacho Bursa sporlu taraftarları coşturmaya devam ediyor. Bursa Spor zirve yolunda, Iheanacho'da başrolde.
0: Bursa Spor zirveye Iheanacho ile yürüyor. 4 yıl aradan sonra 1. lige dönen Yeşil Beyazlılar sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. 6 maçta 5 galibiyet alan Bursa Spor son olarak Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. 15 puanla 2. sırada bulunan Yeşil Beyazlılar, lider Batman Petrol Spor'u 1 puan geriden takip ediyor. Bursa Spor'da sezona damga vuran isimse Nijeryalı yıldız Kelechi Iheanacho. Yaz döneminde transfer edilen 29 yaşındaki forvet 6 maçta 8 gol 2 asist kaydederek olağanüstü bir istatistik yakaladı. Her karşılaşma dağları sarsan Iheanacho son Manisa Futbol Kulübü mücadelesinde 2 gol birden atarak galibiyeti getirdi. Form grafiğini her geçen hafta yükselten yıldız oyuncu takım arkadaşlarıyla yakaladığı uyumun yanı sıra taraftarlarla kurduğu güçlü bağla da dikkat çekiyor. Iheanacho Bursa Spor'un 8 yıllık Süper Lig özlemini bitirme yolunda önemli bir rol üstleniyor. Yeşil Beyazlılar 7. haftada pazar günü 20'de 4 puanlı Esenler Erokspor'u konuk edecek.
2: Avrupa futbolunun zirvesinde futbol topu bu akşam dönmeye başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu başlıyor.
6: Futbolun zirvesi Şampiyonlar Ligi başlıyor. İki sezondur uygulanan 36 takımlı yeni format aynı şekilde devam edecek. 8 haftalık lig aşaması sonunda ilk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24 arası 16 takım son 32 playoff turunda mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan ekiplerse organizasyona veda edecek. İngiltere ve İspanya 5'er takımla turnuvaya en fazla ekip gönderen ülkeler oldu. Como, Las Clins, Sabah ve Viking ise tarihlerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. ...2026-27 sezonu Türk futbol severler için de özel bir heyecan taşıyor. 2007-2008 sezonundan bu yana Türk futbolu ilk kez iki takımla Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer alacak. Açılış haftası Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde maç olmamasından dolayı 3 güne yayılacak ve 6'şar karşılaşma oynanacak. Kulüp Brugge Aston Villa ve AEK Las Clins maçlarıyla başlayacak yeni sezonun ilk gününün vitrin karşılaşmasında ise Real Madrid Inter'i konuk edecek. Jose Mourinho'nun ikinci dönemindeki ilk Devler Ligi maçı bu kupayı son kazandığı takımla olacak. Bir diğer dikkat çekici karşılaşma ise Porto ile Manchester City arasında. Premier Lig ekibi 10 yıllık Pep Guardiola döneminin ardından Enzo Maresca ile Avrupa'daki yeni döneminin kapısını Portekiz'de açacak. Günün diğer maçlarında ise Borussia Dortmund Villarreal'i, Lille ise Real Betis'i konuk edecek.

0: temsilcimiz Galatasaray da ikinci günde sahneye çıkacak. Sarı Kırmızılılar Sporting deplasmanından puan veya puanlarla ayrılarak Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Sporting Galatasaray maçı çarşamba günü saat 22'de başlayacak. Akşamın diğer çekici maçlarında ise Liverpool Atletico Madrid'i ağırlayacak. Premier Lig ekibinin yeni hocası Andoni Iraola kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Çarşambanın diğer karşılaşmalarında Stuttgart Viking'i, Napoli Arsenal'ı, son şampiyon Paris Saint-Germain ise Slovan Bratislava'yı ağırlayacak. Açılış haftasının kapanış gününde diğer temsilcimiz Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak. Temsilcimiz saat 19.45'te Roma ile sahasında karşılaşacak. Günün dikkat çekici diğer maçlarında Alman devi Bayern Münih, geçen sezonun sürpriz takımı Bodo Glimt ile karşılaşacak. İki sezondur Kompani ile ligi domine eden Bavyeralılar bu sezon gözünü en büyük kupaya dikti. Akşamın Türk futbol severler için anlamlı bir diğer maçında ise Arda Turan'la Shakhtar Donetsk PSV deplasmanına konuk olacak. Günün diğer müsabakalarında Slavia Prag Lens'i, Como Leipzig'i, Manchester United'sa sabaha konuk edecek.
1: Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'la devam edeceğiz. Lamine Yamal yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi kazanmanın en büyük motivasyonu olduğunu söyledi.
2: Lamine Yamal gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 24 gol 17 asistlik performans sergileyen Yamal, İspanya'yı da 2026 Dünya Kupası'nı kazanırken yeni sezondaki hedeflerini anlattı. Feyenoord maçı öncesinde açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki yıldız, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan başka büyük bir motivasyonum yok. Bence en özel turnuva. Aramıza harika oyuncular katıldı. Bu sezon bence mutlu sona ulaşabiliriz, dedi. Ballon d'Or konusunda kendisini öne çıkarmak istemediğini belirten Yamal, bunun için lobi yapmam gerektiğini düşünmüyorum. Reklam yapmak için burada değilim. Zaten Ballon d'Or için yalvaracak da değilim, ifadesini kullandı. Modern futbolun en önemli silahlarından birinin pres olduğunu vurgulayan Yamal, Real Madrid'in hakemlere yönelik tepkisi içinse, 2 yıldır şampiyon olamıyorlarsa bu onların sorunu. Bilmiyorum, biz hakemlerden gayet memnunuz, diye konuştu.
1: Serie A'da Lazio sezona müthiş başladı. Udinese'yi deplasmanda mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.
3: Düdük çaldı. Gomez'in dokunuşuyla maç başlıyor. Keyifli bir maç. Keyifli seyirler diliyorum. Dakika 5. Zaccagni yaptı ortasını. Kafa vuruşunu Tavares'ten. Okoye'de kalıyor top. Jotrowski sağ kanatta Kieran Davis şimdi ceza sahası içinde. Kieran Davis çekti vurdu Davis kaleci. Ardından Kamara yine Mandas başarılı. Üst üste iki kurtarış Christos Mandas'tan. Abankva. Frattesi ayak koyuyor. İsak senden şimdi Zaccagni'ye doğru hızlı bir pas.

0: Voivoda hatalı top, Sakari içeriye çevirdi. Son anda savunma. Son anda oyuna sonradan giren Lennon Miller yetişti oraya. Büyük hata Udinese savunmasında, yeniden bakacağız. Voivoda yavaş bir pas, araya girdi Zaccagni, Pinamonti'ye çeviriyor. Lennon Miller yetişti son anda. Büyük tehlike Udinese kalesinde. Bayo'dan şık pas, Karlström karşı karşıya gol! Jesper Karlström ile 1-0 öne geçiyor Udinese ikinci yarının başında. Pinamonti de kenardayken 10 kişiydi sağda Lazio. Udinese golü buluyor kaptanıyla. Oyuna sonradan giren Bayo'nun da golde payı var. Jesper Karlström avlıyor mandası. Vakum Bayo. Bayo bıraktı Davis'e. Keenan Davis ceza sahası içinde. Davis cross guard dokunuyor ardından. Davis rakibini biraz da çekmişti. Reda Belahyan. Kenneth Taylor. Taylor kaleyi düşündü. Az farklı dışarıya Kenneth Taylor. Frattesi, Cancellieri. Tekrar Frattesi'yi düşündü. Davide Frattesi çevirdi ortaya. Nostlin bıraksa tehlike daha da büyüyecek. Şimdi Prost Gart Nostlin'e takıldı yine. Udinese oyuncusu gibi burada Nostlin. Karambol yaşandı Udinese kalesine, savunma çıkartıyor topu. Cancellieri'nin ortası, Zaccagni vurdu. Diziyle kurtarıyor Okoye. Cancellieri, Jürgen Ekelenkamp kazandı o topu. Davis şimdi. Keenan Davis etrafında 4 Lazio'lu. Ekelenkamp vurdu. 2 hamlede mandaz. Davide Frattesi etkili çıktı Lazio. Frattesi içeride Nostlin ve Zaccagni var. Frattesi kendisi vurmayı seçti. Savunmadan döndü sonrasında Cancellieri. Yine savunma iş başında Udinese'de. Okoye kritik müdahaleyi yapan Hasan Kamara'yı kucaklıyor pozisyon bitince. Zaccagni attı çalımını Voivoda'ya. Mattia Zaccagni ortaya çevirdi, gol! Lazio'da sahnede yine Frattesi var. Üçüncü maç üçüncü gol. Ligde Frattesi'den başka gol atan bir isim yok Lazio'da. Orta geldi. Nostin'e geçmedi. Bertola karşılıyor. Zaccagni düzeltti, vurdu direkt. Mattia Zaccagni. Asistinin yanına bir de gol ekleyecekti neredeyse. Direğe takılıyor Zaccagni. Taylor. Kenneth Taylor'dan Doki'ye. Doki çevirdi. Kapa. Yeni transferler iş başında bu kez de Lazio'da. Doki ortaladı. Albert Gudmundsson Lazio'yla ilk maçında ilk golünü atıyor. Albert Gudmundsson. Cancellieri. Döndü yüzünü kaleye Cancellieri. Okoye kontrol ediyor. Saniyeler kaldı artık maçta. Kaleci Okoye de ileride. Mandas çıktı aldı. Christos Mandas kontrol ediyor. Son düdük. Mücadele sona eriyor. Udinese 1, Lazio 2.
1: La Liga'da Enes Ünal'ın Hetafe'siyle Celta Vigo karşı karşıya geldi. Başkent'te kazanan çıkmadı.
0: Evet, artık mücadele başlıyor. Hugo Gonzalez çok şık bir çalım. Gonzalez taşıyor topu. Gonzalez solda. Şimdi uzaklardan bir şut dışarıya. Hugo Gonzalez solda, Pablo Duran vardı. Onu düşünmedi. Kendisi denedi.

0: ama David Soria son anda uzandı, çıkardı topu. Şimdi orta geldi. Ceza alanına ters dokunuş. İkinci pozisyon gol! Arka direkte Satriano! Martin Satriano! Hetafe golü buluyor. 21. dakikada geliyor gol. Taraftarın önünde. Şimdi 1-0 önde Hetafe. Bir kez daha izliyoruz. Mojica böyle ortaladı. Sekti top. Ardından arka direkte Satriano. Satriano, uzaklardan Satriano. Hem kendisinin hem takımının ikinci golüne çok yaklaşıyor. Martin Satriano düzeltti. Uzaktan çok sert, çok düzgün ama dışarıya. Martin Satriano. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa gol! Hugo González yerde. Hugo González faul var. Hugo González yerde kaldı, faul var. Pozisyon bu, bir kez daha görüntüye geldi. Romero kırmızı kart görüyor bu arada. Said Romero kırmızı kart gördü ve Hetafe 10 kişi kaldı sahada değerli futbolseverler. Şimdi sağ kanada geldi top, Lago. Lago ceza alanına, kafa vuruşu dışarıya. Carreira dışarıya gönderdi. Rives yerden, Miguel Roman uzaktan dışarıya. Miguel Roman. Marcos Alonso, evet, bitirdi. Maçın hakemi Cesar Soto mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan yok. İki takım da birer puana razı oluyor değerli futbol severler.
1: La Liga'da Alaves-Osasuna maçıyla devam edeceğiz. Ev sahibi Alaves Osasuna'ya gol olup yağdı.
0: La Liga'da 4. hafta Alaves ve Osasuna karşı karşıya geliyor. Kazandı topu şimdi Osasuna. Pas yerden savunma arkasına geçti bu top. Ceza alanı Budimir. Sıyrıldı Budimir, vurdu. Son anda kaleci iki müdahale birden. Kaleci Sivera'dan Ante Budimir. Sivera'yı geçemiyor. Yakın mesafeden Ante Budimir. Anhel Perez aldı. Yaptı ortasını kaleci. Son anda boyu mu? İkinci pozisyon, şut geldi. Yine savunmadan döndü. Savunmadan döndü top. Hala Alaves gole yaklaşıyor. 20. dakikada bir duran top organizasyonu sonrasında gole yaklaşıyor Alaves.
2: Sergio Herrera.
0: Gidiyor Alaves. Şimdi uzaklardan gol! Mükemmel bir gol! 27. dakikaya girerken Alaves sahasında taraftarın önünde 1-0 öne geçiyor Osasuna karşısında. Çok uzaktan, çok sert Lucas Boye tam köşeye. Harika bir gol Boye.
2: Fenalya'dan geriye bir kez daha Sivera. Su gönderdi Sivera, büyük hata Katena'dan. Diaz araya girdi. Mariano Diaz!
0: Kanada doğru açıldı top. Şimdi orta ceza alanına.

0: Alenia bıraktı. Boye. Uzaklardan Boye! Lucas Boye! Bir güzel gol daha. Muhteşem bir gol daha Lucas Boye. Duble yapıyor ama. İki güzel gol. Şimdi orta geldi. Arka direği. Reba sarı kart görüyor. Budimir'e yaptığı müdahalenin ardından Osasuna penaltı kazanıyor işte. Budimir'in yerde kaldığı an. Topun gerisinde Ante Budimir. Ante Budimir ters köşe. Ante Budimir'den duble. Bu kez penaltıdan gol Ante Budimir. Fark yeniden bire iniyor.
1: Tenalya taşıyor topu. Tenalya yerden. Boye'den pas sağ kanada. Orta geldi ceza alanına. Kafa gol!
0: Lucas Boye! Hat-trick! Lucas Boye hat-trick! Şov var! Lucas Boye şov var! Alaves 4, Osasuna 2!
1: Sağ kanatta top. Angel Perez sıyrıldı. Angel Perez ayakta kaldı. Yaptı ortasını arka direğe. Kafa gol!
0: 5 oluyor! 90'da 5 oluyor Pablo Ibáñez. Belki de fişi çeken gol atıyor Pablo Ibáñez ama öncesinde orada Angel Perez'in verdiği büyük mücadele. Asist de Angel Perez'den. Onun da hakkını teslim etmek gerek. Alaves farka gidiyor. Maç sona eriyor. Kazanan puanı 5 golle alıyor.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanlarını kabul etti. Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa şampiyonu kadın voleybolcularla bir araya geldi. Kabulde milli takım baş antrenörü Santarelli de yer aldı. Erdoğan ayrıca Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları da kabul etti. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'la Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da hazır bulundu. EuroLeague başlıyor ve Panathinaikos'un fikstürü de oldukça dikkat çekici.
3: Panathinaikos'un EuroLeague fikstürü büyük bir avantajı beraberinde getiriyor. Yeni sezona 9 EuroLeague kupalı koç Jelko Obradovic ile başlayacak Yunan ekibinin fikstür avantajı medyada büyük yankı oluşturdu. Yeşil Beyazlılar EuroLeague'in ilk 8 haftasında yalnızca bir deplasmana gidecek. Sezonu Paris'i konuk ederek açacak Pana, ardından Asvel, Maccabi Tel Aviv ve temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin'le seyircisi önünde oynayacak. Yunan ekibi 5. hafta Partizan deplasmanına gittikten sonra bir kez daha Apoel Tel Aviv, Baskonya ve Armani Olimpia Milano'yu konuk ederek evinde 3 maçlık seri geçirecek. Buna karşın Panathinaikos en fazla üst üste yalnızca 3 maç deplasmanda oynayacak. Sezona sakatlıkları yüzünden Kendrick Nunn ve Nigel Hayes-Davis'ten yoksun başlayacak Panathinaikos'un EuroLeague'deki ilk 8 haftasındaki fikstürü büyük bir avantaj sağlayacak.
2: EuroLeague'de devam edeceğiz. EuroLeague'in önemli isimlerinden Sasha Vezenkova Minnesota Timberwolves sahip oldu ama Bulgar oyuncu bu teklifi reddetti.
4: EuroLeague MVP'sine NBA kancası. Minnesota Timberwolves, Olympiakos'un yıldızı Sasha Vezenkova'yı tekrar NBA'ye getirmek istiyor. Ancak Bulgar yıldız NBA'den gelen teklifi kesinlikle düşünmediğini açık bir şekilde dile getirdi. Minneapolis ekibinin Jonathan Kaminga'yı kadrosuna katmasından hemen önce Bulgar oyuncunun kapısını çaldığı ancak tecrübeli forvetin teklifi hemen geri çevirdi.

0: Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası Amerika Açık'ta çeyrek finale yükselen isimler belli oldu. New York kentindeki turnuvanın 9. gününde erkeklerde son Fransa Açık şampiyonu ve 1 numaralı seri başı Zverev, İtalyan Dardelli ile karşılaştı. Rakibini 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup eden Zverev adını son 8'e yazdırdı. Game, seven match, Zverev. 3 sets to love, 6-2, 6-2, 7-6. Alman sporcu çeyrek finalde Hollandalı Botic van de Zandschulp'la eşleşti. Dünya 50 numarası Rus Karen Khachanov'la ev sahibi ülkeden 14 numaralı seri başı Tiin eşleşmesinde ise galibi 5. set belirledi. İlk seti kazanan Rus raket sonra üst üste 2 seti kaybetti. 4. ve 5. seti kazanan Khachanov adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Khachanov son 8'de Belçikalı raket Alexander Bloks'la eşleşti. Kadınlardaysa bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Elena Rybakina, Japon Naomi Osaka'yı 6-1 ve 6-4'lük setlerle yendi. Dünya 2 numarası Rybakina çeyrek finale çıkarsa dünya 1 numarası olacak. Turnuvanın 2023 şampiyonu ABD'li Coco Gauff da vatandaşı Iva Jovic'i 6-1 ve 6-4'lük setlerle eledi. Çeyrek finalde Elena Rybakina ile Shin Wenzheng, Coco Gauff'la Mira Andreeva eşleşti.
1: Ana haberde ilk saati tamamlıyoruz. Dönüşte yeniden karşınızda olacağız.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
5: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartı...

0: Kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
1: Spor Radyo. Bir reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
3: Bazı maçlar vardır. Elazığlısın, Fethiyelisin, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: Araba Yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Ultra Opet'te bulacaksın.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
2: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini

0: etini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
13: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: canlı yayın.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kendi adına açılışını yarın 22'de Lisbon'da Sporting Lisbon karşısında yapacak.
2: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor. Sarı Kırmızılılar lig aşamasının ilk haftasında Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olacak. Süper Ligi şampiyon tamamlayarak doğrudan kupaya katılan Galatasaray, 1993'ten beri Şampiyonlar Ligi adıyla oynanan turnuvada 19. kez boy gösterecek. 2000-2001 ve 2012-2013 sezonlarında çeyrek final oynayarak en büyük başarısını elde eden Sarı Kırmızılılar, geçen sezonsa son 16 turunda mücadele etti. Galatasaray'da zorlu maç öncesi 3 önemli eksik bulunuyor. Nijeryalı yıldız Osimhen'in yanı sıra Lemina ve Singo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray'da Portekizli yıldız Leao ise altyapısından yetiştiği Sporting'e karşı mücadele edecek. Leao, Portekiz ekibinde sadece 5 maçta oynadıktan sonra 20 milyon euro karşılığında Lille transfer olmuştu. Portekiz futbolunun köklü kulüplerinden Sporting, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Yerel ligi ikinci sırada bitiren Lisbon ekibi bu sezona etkili bir başlangıç yaptı. 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Sporting 13 puan topladı. Transfer döneminde Quenda, Hulmand, Diomande, Trinçao gibi önemli isimler

0: çizimlerini satan Portekiz temsilcisi 200 milyon euro gelir elde etti. Sporting, Salazar, Ba, Dumbia, Altimira, İran Kunda gibi oyuncuları kadrosuna kattı ve 123 milyon euro harcadı. 378 milyon euroluk kadro değerine sahip başkent ekibinde Kolombiyalı forvet Luis Suarez çok formda. Yaz döneminde adı Fenerbahçe ile anılan 28 yaşındaki oyuncu 4 gol 1 asist kaydetti. Lisbon'daki José Alvalade stadında oynanacak Sporting Galatasaray maçı 22'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.
1: Galatasaray yarın Lisbon deplasmanında olacak değerli izleyenler. Portekiz takımlarına karşı geçmişte Galatasaray'ın oynadığı maçlara hep birlikte bir bakalım. Galatasaray Benfica ve Porto'yla daha önce ve Braga'yla karşı karşıya geldi ki en fazla maçı burada Benfica ile oynadığını görüyoruz. 2008-2009'da UEFA Kupası o dönemki adıyla Galatasaray deplasmanda 2-0 kazanmıştı. Yine 2015-16 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray ki Podolski'nin de golü olan Galatasaray'ın hatırlanan maçlarından bir tanesiydi. Benfica'yı 2-1 mağlup etti. Deplasmanda aynı sezon Benfica grupta Galatasaray 2-1 ile geçti. Galatasaray mağlup oldu. 2018-19'da Avrupa Ligi playoff'unda iki takım karşı karşıya geldi. Galatasaray iç sahada Benfica 2-1 mağlup olurken Daluj'daki maç 0-0 berabere bitti. Porto ile oynadığı maçlara bakacak olursak Galatasaray'ın 2018-19 yılında iki takım Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında eşleşti. Galatasaray Porto'da 1-0 kaybederken içeride de İstanbul'da da 3-2 mağlup oldu ve Braga ile oynadığı maçlara bakacak olursak Galatasaray'ın ki yine Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının maçlarıydı. Galatasaray Braga İstanbul'da 2-0 mağlup olurken deplasmanda Portekiz'de 2-1 kazandı. Galatasaray'ın Portekiz takımlarına karşı karnesi bu şekilde. Dileriz tabii ki Lisbon'da yarın akşam bu karneye yeni bir galibiyet eklenir diyelim değerli izleyenler ve haberlerimize devam edeceğiz. Galatasaray'ın Avrupa'daki rakamlarına bakacağız. 341. sınavına çıkacak sarı kırmızılı takım. Geride kalan maçlarda neler olmuş hep birlikte bakalım.
2: Galatasaray Avrupa'daki 341. maçına Sporting Lisbon karşılaşmasıyla çıkacak. Geride kalan 340 müsabakada 121 galibiyet, 90 beraberlik ve 129 mağlubiyet yaşayan sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde 19. kez mücadele edecek. Galatasaray bugüne kadar 10 kez elemeleri geçerek 8 kez de doğrudan Devler Ligi'ne katıldı. Sarı Kırmızılılar Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 169 maça çıktı. Galatasaray 46 galibiyet, 40 beraberlik ve 83 yenilgi yaşarken 181 gol attı ve 283 gol yedi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde grup ve lig aşamasında son dönemde istediği sonuçları alamıyor. Sarı Kırmızılılar son 30 maçında sadece 7 galibiyet elde ederken bu süreçte 6 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Sarı Kırmızılıların Devler Ligi elemelerindeki karnesi ise daha olumlu. Oynadığı 34 maçta 22 galibiyet alan Galatasaray 7 beraberlik ve 5 yenilgi tattı. Galatasaray Avrupa kupalarında çıktığı son 15 dış saha maçında bir kez galip geldi. Bu süreçteki tek galibiyet geçen sezon Ajax karşısındaydı. Sarı Kırmızılılar diğer 14 deplasmanda ise 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Galatasaray Sporting Lisbon'la tarihinde ilk kez karşılaşacak. Sarı Kırmızılılar Portekiz takımlarına karşı ise 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray Portekiz ekiplerine karşı deplasmanda oynadığı 5 maçta 2'şer galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken evinde ise 4 maçın 1'ini kazanıp 3'ünü yenilgiyle tamamladı.
1: Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe Perşembe günü Kadıköy'de Roma ile Şampiyonlar Ligi'nde açılışı yapacak. Hakem de Hilman Sağlam.
3: Fenerbahçe'nin Roma ile Kadıköy'de oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçını Jesus Gil Manzano yönetecek. Sarı lacivertlerin Devler Ligi'ndeki ilk sınavında İspanyol hakemin yardımcılıklarını Poras Ayuso ile Juan Martinez yaparken Varda ise Cesar Soto olacak. 42 yaşındaki hakem geçen sezon İspanya La Liga'da 20 karşılaşmada görev yaptı. Gil Manzano bu maçlarda 89 sarı, 6 kırmızı kart gösterirken 6 kez de penaltı kararı verdi. İspanyol hakem geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maç yönetti. Bu karşılaşmalarda 19 sarı ve 3 kırmızı kart çıkaran Gil Manzano 4 kez de penaltı noktasını gösterdi. Gil Manzano geçen sezon Avrupa ve Konferans Ligi'nde de birer maç yönetti. Jesus Gil Manzano daha önce 2 kez Fenerbahçe'nin maçlarında görev yaptı. 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi eleme turunda Fenerbahçe'nin Monaco'yu 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yöneten Gil Manzano bu maçta sarı lacivertli oyunculara 2 sarı kart gösterdi. İspanyol hakem 2022-2023 sezonunda ise Avrupa Ligi eleme turunda Fenerbahçe'nin Avusturya Viyeni 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çaldı. Gil Manzano bu karşılaşmada Fenerbahçe aleyhine herhangi bir kart veya penaltı kararı vermedi. Manzano, A milli takımın 2016-17 sezonunda Dünya Kupası elemelerinde Finlandiya'yı 2-0 ve 2018-19 sezonunda da Uluslar B Ligi'nde İsveç'i 3-2 yendiği maçlarda da görev almıştı.
1: Sporting Lisbon Galatasaray maçı öncesinde Sporting Lisbon teknik adamı Rui Borges'in basın toplantısı vardı değerli izleyenler. Neler söylemiş hep birlikte izleyelim.
4: Nesse proceso ofensivo e muita experiência.
5: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli takımlarından biri. Kendi ülkesinde şampiyon oldular. Çok kaliteli, rekabetçi, ofansif, baskı yapan, topa sahip olmak isteyen bir takım. Çok tecrübeliler. Biz de kendimize odaklanmalı. Çok iyi şekilde başlamalıyız. Evimizde oynamamız çok iyi. Geçen sezon sahamızda çok iyi bir performans sergiledik. Ama farklı bir sezondayız. Farklı oyuncular var. Takımın bu sezon için çok motive. Şampiyonlar Ligi her takımın kaliteli olduğu bir turnuva. Herkes burada olmak istiyor. Çok güzel bir Şampiyonlar Ligi sezonu geçirebileceğimizi düşünüyorum. Şu anki hedefim Galatasaray'a karşı kazanmak. Çok fazla oyuncumuz ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Evimizdeki ilk maçta bu enerjiyi hissetmemiz ve motive olmamız lazım. Osimhen oynamayacağı için farklı bir şekilde hazırlanmadık. Galatasaray'a kolektif bir şekilde bakıyoruz. Fiziksel olarak zor bir maç olacak. Her zaman baskı yapmaya ve hızlı cevap vermeye çalışıyorlar. Osimhen farklı bir oyuncu. Orada başka oyuncular oynayacak. Lea da oynayabilir. Yeni gelen oyuncuları var. Onların güçlü taraflarını durdurmak ve daha zayıf yönlerini göstermek isteyeceğiz. Galatasaray'a karşı evimizde oynamak bizim için bir avantaj. Onlarla deplasmanda karşılaşmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bizim de atmosferimiz çok zor. Taraftarla birlikte iyi bir sonuç alabiliriz. İlk defa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak futbolcularımıza, taraftarımızın vereceği enerji oldukça önemli.
4: Isso leva a que valorize ainda mais aquilo que foi o nosso caminho e valorize ainda mais aquilo que foi.
1: Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın durumu belli oldu. Siyah beyazlı kulüp 25 yaşındaki oyuncunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Fenerbahçe derbisinde bir gol atan ve sakatlandıktan sonra yerini Uattara'ya bırakan Rıdvan Yılmaz, Cuma günü oynanacak Erzurumspor maçında riske edilmeyecek. Rıdvan Yılmaz'ın 17 Eylül'de Marsilya ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. Beşiktaş'ta Junior Olaitan'ın yükselişi devam ediyor.
6: Junior Olaitan'ın yükselişi devam ediyor. Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında Göztepe'den kadrosuna kattığı Beninli futbolcu sahadaki performansını piyasa değerine de yansıttı. Siyah beyazlıların bonuslarla birlikte 6 milyon euro bonservis bedeli ödediği 24 yaşındaki oyuncu Göztepe'de forma giydiği dönemde 1.2 milyon euro piyasa değerine sahipti. Beşiktaş'a transferinin ardından değeri 5 milyon euroya yükselen Olaitan bu sezonki performansıyla birlikte 2 milyon euro daha değer kazandı. Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesinin ardından takımın önemli parçalarından birine dönüşen Olaitan, bu sezon oynanan 11 maçın 10'unda ilk 11'de sahaya çıktı. Rakibe uyguladığı şiddetli baskı, yüksek enerjisi,

0: kalitesi ve mücadeleci futboluyla öne çıkan Olaytan, hücumdaki katkısıyla da teknik heyetin güvenini kazandı. 4 asiste Beşiktaş'ın bu alandaki en başarılı oyuncusu konumundaki Olaytan, son oynanan derbideki performansıyla da dikkatleri üstüne çekti. Beninli futbolcu sergilediği performansla taraftarlarında beğenisini kazanan isimler arasında yer alıyor.
1: Erzurumspor Başkanı Ahmet Dağlı Aspor'a özel açıklamalarda bulundu.
2: Bu sene Süper Lig'de mücadele eden Erzurumspor'umuz ligin 4. hafta maçında Konyaspor'la karşılaştı. Evimizde 1-0 kazandık. Bir önceki haftada Gençlerbirliği deplasmanında bir puan almıştık. Şu anda 4 puanımız var. Cuma günü de önemli bir maça çıkacağız. 5. hafta itibariyle Beşiktaş'a konuk olacağız. Tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi ligimizin önemli takımları var. Büyük bütçeli takımları var. Tabii ki biz Erzurumspor olarak uzun bir aradan sonra Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Deplasmanlara gittiğimizde, evimizde oynadığımız maçlarda en güzel şekilde takımımızı temsil edeceğiz. Son aldığımız galibiyet takımda moralleri yerine getirdi. Şehrimiz, camiamız, taraftarımız bu galibiyetin mutluluğunu yaşadılar. Ama tabii ki her mağlubiyetten sonra olduğu gibi, her puan kaybından sonra olduğu gibi aldığımız puanlarla da biz hemen o haftayı bırakıp sonraki haftaya konsantre olmamız gerekiyor. Önemli bir maça çıkacağız. İnşallah oradan da istediğimiz puanları alıp evimize dönüp evimizde de Samsun maçını oynadıktan sonra milli araya gireceğiz. Tabii ki Süper Lig'de bu sezon uzun bir aradan sonra mücadele ediyoruz. Haftalar geçtikçe takımın oturması, sistemin oturması, oyuncu arkadaşlarımızın birbirine adaptasyonu. Bunun için biraz zaman gerekiyor. Bu süre zarfında da aldığımız her puan çok kıymetli bizim için. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce Erzurumspor'umuz için Süper Lig hedefiyle kurduğumuz kadroda aramıza kattığımız oyunculardı bu arkadaşlarımız. Tabii ki o sene gelen transfer yasağı ve şampiyonluk hedefinden ligde kalma hedefine düştüğümüzde bu oyuncular şampiyonluk için bir kadroya gidebileceklerdi başka kulüplere, ama kulübü o günlerde, o zor günlerde yalnız bırakmadılar. Bunu ben her konuşmamda söylüyorum. Çünkü bu vefa Erzurumspor'un bugünlere gelmesinde en önemli. Bizim faydalandığımız bu oyuncuların o vefası, bizim onlara olan bugün geldiğimiz noktada vefa diye adlandırıyoruz ama daha da ötesi bu arkadaşlarımızın bize katkıları. 6 yıl önce Süper Lig'de mücadele ettiğimizde Kulüpler Birliği toplantısına katıldığımda gündem maddeleri hep aynıydı. İşte yayıncı kuruluşla ilgili, yabancı sınırıyla ilgili, hakemlerle ilgili, işte altyapılarla ilgili, pasolikle ilgili hep aynı konular. 5 sene sonra, 6 sene sonra o toplantıya gittim, yine aynı şeyler konuşuluyor. Bu kronik sorunların düzeltilmesi için aslında teklifin kimden geldiğine, önerinin kimden geldiğine, Türk futbolundaki güzelliklerin, iyiliklerin kimden geldiğine bakmaksızın herkesin hep beraber tek bir masanın etrafında toplanması gerektiğini gördüm. Çünkü orada bir rekabet var. O rekabet maalesef Türk futbolu için güzel şeyler yapmanın önüne geçiyor. X bir kulüp yabancı sınırın serbest kalmasını istiyor. Y kulübü kendisi için de iyi olacağına rağmen, olmasına rağmen sırf o kulüp teklif etti diye ona karşı çıkabiliyor. Biz çok fazla değişiklik yapıyoruz Yüksel Bey. Türk futbolunda çok fazla değişiklik yapıyoruz. Benim gelecek sene yabancı sınırımın bu seneden değil, 3 sene geriden belli olması gerekiyor. Yani ben bugün 2026-27 sezonunda mücadele ederken 2029-2030 sezonundaki yabancı sınırının bugün belli olması lazım.
1: Beşiktaş'ta değerli izleyenler, seçim tarihi açıklandı. Hemen detaylar için Efecan Öztaş muhabir arkadaşımız hatta, kendisine soralım ve merhaba diyelim. Efecan, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Ömer Saraç, sana da yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Bugün tabii oldukça ilginç bir haberde olağanüstü seçimli genel kurulu olacak Beşiktaş'ta. Detayları senden alalım.
3: Evet, biz bugün öğle saatlerinde Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adalan'ın seçim kararı aldığını ve akşam saatlerinde, saatler 17'yi gösterdiğinde bir yönetim kurulu toplantısı yapacağını ve bu kararında yönetimine bildireceğini Aspor ekranlarında söylemiştik. Beşiktaş da resmi duyurusunu yaptı. Olağanüstü seçimli genel kurul 4 Ekim Pazar günü yapılacak açıklamasını duyurmuş oldu. Kamuoyuna siyah beyazlı ekip ve 8 Eylül, yani bugün 2026 tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda bir toplantı gerçekleştirdiğini de söyledi siyah beyazlı kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada. Aynı zamanda seçimin 4 Ekim Pazar günü gerçekleştireceğini tekrarlayalım ve şöyle de bir dipnot konu var. Ayrıca toplantıda 1 Haziran 2025 ve 31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan olağan idari ve mali genel kurul toplantısının gerçekleştireceği de

0: tarihte belirlenmiş oldu. Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısı 26 Eylül Cumartesi günü yapılacak. 26 Eylül Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek açıklamasında yapmış oldu. Siyah beyazlı kulüp. Biz tabii taraftarlar merak ediyor neden seçim kararı alındı. Sayın Başkan aday olacak mı? Sayın Başkan Serdar Adalı aday olacak. Yönetiminde birkaç değişiklik yapmayı düşünüyor Sayın Başkan Serdar Adalı ve daha güçlü bir yönetimle, daha güçlü bir kadroyla tekrardan aday olarak aslında başkanlığını tazelemek istiyor Sayın Başkan Serdar Adalı. Şu an içerisinde herhangi bir rakibi yok gibi duruyor. Tabii ilerleyen günlerde biz de öğrenirsek ve bu gelişmeyi de aktarmaya çalışırız Aspor ekranlarında. Ama Beşiktaş'ta hem bir güven oyu hem de bir yönetim kurulunda değişiklik yapmak hedefine gidildiği için bu seçim kararı alınmış gibi duruyor Ömer Saraç.
1: Efecan Öztaş, teşekkürler. Beşiktaş'taki değerli izleyenler, seçim kararını ve olağanüstü seçimli genel kurulla ilgili tarihi de ve detayları sevgili Efecan'dan dinlemiş olduk diyelim. Batman Petrol Spor'la devam edeceğiz ki TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden bir tanesi Batman Petrol Spor. Selçuk Şahin'le birlikte 6 maçta 5 galibiyet aldı ve zirvede yerini korumaya devam ediyor Batman Petrol Spor.
2: Batman Petrol Spor Trendyol 1. Lig'de liderliği bırakmıyor. Selçuk Şahin yönetiminde lige fırtına gibi giren Güneydoğu ekibi 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sadece ilk hafta Pendik Spor'la berabere kalan Batman Petrol Spor, sonrasında Bolu Spor, Sarıyer, Sivas Spor, Van Spor ve Fatih Karagümrük'ü mağlup etti. Nefes kesen maçta Karagümrük'ü 4-3 yenen Kırmızı Beyazlılar 16 puanla zirvedeki yerini korudu. Güneydoğu ekibinde genç golcü Polat Yaldır 6 maçta 3 gol 2 asistlik performansıyla yıldızlaştı. Selçuk Şahin'in öğrencileri bir sonraki maçında Bodrum Futbol Kulübü deplasmanına çıkacak.
1: Serie A ile devam edeceğiz. Sardunya'dasına uzanacağız. Cagliari Lecce'yi tek golle geçti.
3: Luca Sacchi'nin düdüğü Cagliari Lecce maçı başladı. Fazzini ortası, kopma gol! Cagliari 1-0 önde. Maldini. Paolo Maldini'nin oğlu yarım saat dolmadan öne geçiriyor Cagliari'yi. Daniel Maldini. Cagliari formasıyla ilk golü, bu sezonki ilk golü. Golün ismi Maldini ve Kevin Carlos'a alıyor golünü. Zepedro'nun alanı boş. Hemen derinlemesine nefis pas geriden. Şimdi Stulic. Destek de var. Ceza sahası Stulic ama kaleci Capri ile korner. Aynı dakika içinde iki kalede de gördük topu. Top sekti, hata yaptı defans. Şimdi ceza sahası Maldini'nin pası, vuruş. Direkten döndü, ikinci pozisyon olmadı. Kalmadı önünde top Mendy'nin. Çok büyük bir şanssızlık Mendy ve Cagliari adına. İşte pozisyon. İkinci yarının hemen başı. Adopo'dan pas, Felici ilk buluşması. Felici çaldı topu Gabriel'den, gol şansı. Felici çevirdi. Savunma, savunma. İki pozisyonda da hamle. Çok kritik bir müdahale var orada. Arka direkte golü kaydedebilirdi Cagliari'li oyuncu. İşaretini verdi Sacchi. Maldini geldi. Maldini! Direkt! Direkte patladı top. Efsanenin oğlu iyi vurdu. İşte böyle alkışlıyor tribünler. Gol olmadı belki ama ayağa kaldırdı tribünleri. Fadera'dan koşu. Sugamele bakmadı ona. Gagliardini'ye pas. Gagliardini diğer kanatta Adopo'ya. Adopo vuruyor ama Falcone izin vermedi gole. Bitiremedi maçı Cagliari. Frikik kullanıldı. Çıktı kaleci Capri ile. Uzaklaştırdı topu Capri ile. Falcone de yerdeydi. Bir yüksek top daha. Falcone indirme çabası. Bir röveş atla. Ama top dışarıda, inanılmaz. Top dışarıda, inanılmaz. Falcone yaka paça kaldırmaya çalışıyor rakibini. Ve sağa karıştı yine. Falcone gol arama. atmak için gitti. Ceza sahasında olay çıkardı. Sarı kartı gördü.

0: statları birbirine çok yakın iki takım Bologna ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Maç 2-2'lik beraberlikte sonuçlanırken Tedesco'nun Bologna'sı da ligdeki ilk puanını aldı.
1: İşaret geliyor. Bologna karşılaşmaya başlayan taraf. Ferguson'ın ortası. Volpato uzaklaştıramadı. Ceza sahası içi hala çıkmadı. Piccoli zayıf kalan ve dışarı giden bir vuruş. Şimdi kontratak fırsatı Sassuolo için. Volpato. Cinquegrano destek verdi ona doğru. Cinquegrano kurtardı. Ortaya da çevirdi ama uzağında kalıyor arkadaşının. Pozisyon devam ediyor ve gol. Doik attı. Sassuolo kontratakla golü buluyor. 18 dakika geride kalırken gol Doik. Miranda bu defa daha iyi top geldi ve gol. Piccoli. Bologna ikinci yarının başında beraberlik golünü buluyor Piccoli.

Bovi. İyi çevirdi. Şut şansı. Acic önünde kaldı. Acic ve gol. Bir kez daha önde Sassuolo. Acic. Bologna'nın gol sevinci çok uzun sürmedi. Mbangula. Holm. Holm. Holm yaptı ortayı. Geldi arkaya doğru. Libra. Kaleci Muric. İkinci pozisyon gol. Dombik attı. Artem Dombik. 90+1'de skoru bir kez daha denge getiriyor.

0: gelecek kırmızı kart. Tedesco'ya kırmızı kart gösteriyor Di Bello. Domenico Tedesco. Kırmızı kartla saha dışına yollanıyor. Hayır, çok fazla oynatmadı. Marco Di Bello maçı bitiriyor. 2-2 sonlanıyor maç.
1: Serie A'dan La Liga'ya geçeceğiz. Elche Sociedad maçında 5 gol vardı. Kazanan Real Sociedad oldu.
2: İlk düdük geldi. Manuel Martinez Valero stadyumunda maç başladı. Sergio Gomez yaptı ortayı. Yumrukluyor Dituro. Dönen top Yangel Herrera. Şutu isabetli olmadı ama Oşiyeng cezalını ve gol. Oşiyeng'den harika gol. Seken topu önünde buldu Oşiyeng. Mükemmel vurdu. Sociedad 1-0 önde.

0: Fenerbahçe takımı offside gerekçesiyle durdu ama çaprazdan harika vuruyor Osieng. Vigas ayağının altından kaçırdı, Osieng orada. Osieng. Osieng bıraktı geriye, şut ve gol. Büyük hata Dituro'dan. Yangel Herrera topu ağlara yolluyor. Sociedad farkı 2'ye çıkartıyor. Kaptan Vigas'ın büyük hatasına Dituro da eşlik edince Sociedad deplasmanda 2 farklı üstünlüğü yakalıyor. Marçal bir an için hata. Fernino geldi aldı. Fernino ikinci hamleyi de yapacak. Martin'in müdahalesi var. Hakem oyunu devam ettiriyor ve ani atak başladı şimdi. Soler. Soler yerden Suçiç hareketlendi. Suçiç ceza alanında. Suçiç vurdu gol. Suçiç topu ağlara yolluyor. Sociedad farkı 3'e çıkardı. Ortiz Arias'a itirazlar var. Martin'in elle müdahalesi olduğu yönünde. Pozisyonun dönüşünde de golü buldu. İşte pozisyon bu. Evet, pozisyonu izliyor Ortiz Arias. Evet, hakem faulü işaret etti ve kırmızı kartını çıkardı. Martin oyundan atılıyor. Victor Chust derin oynadı. Lömer. Thomas Lömer döndü, kaleye baktı. Thomas Lömer ve gol. Elche farkı bire indiriyor. Thomas Lömer sağ ayağıyla attı golü. Ceza alanı dışından harika vuruyor topa. Marero'yu mağlup ediyor Thomas Lömer. Lömer bıraktı Valera. Valera son çizgi. Valera yaptı ortasını. Gomez vuramadı. Kaleye doğru gol. Fernino topu ağlara yolluyor. Ardından da Marero'yu itiyor. Beraberliği yakaladı Elche. Geri dönüyor Elche. Valera'nın ortası. Morente böyle çevirdi. Topu ağlara yolladı. Fernino. Göğsüyle atıyor golü. Suçiç kurtuldu rakibinden. Suçiç gidiyor. Suçiç cezalını. Suçiç attı çalımı. Suçiç ve gol. Sociedad 3-2 önde. Suçiç'ten harika gol. Bir golü sayılmadı ama bu kez tam 90. dakikada çok kritik bir gol atıyor. Elche gole daha yakınken, Elche galibiyet golünü ararken Suçiç aldı. Kendisi götürdü, golü attı. Yerden pas. Osorio bıraktı. Hosan. Hosan'dan orta kafa vuruşu. Kaleci ikinci hamle, top dışarıda. Marero mutlak bir golü engelliyor. Ortiz Arias maçı bitiriyor. 5 gollü mücadelede kazanan Real Sociedad.
1: Arap Yarımadası'na uzanacağız. El Hilal'in müthiş sezon başlangıcı sahasında Neom karşısında sona erdi.
2: Suudi Arabistan'da 6. haftaya liderlik koltuğunda giren El Hilal Neom'u konuk ediyor. Neom atakta. Ters bir kafa, Kalidou Koulibaly'den durum 1-0. Tecrübeli stoper için çok şanssız an. Serbest vuruş kullandı El Hilal, top dışarıda. Ruben Neves çerçeveyi tutturamadı. Devrenin son bölümünde eşitlik sayısı için yükleniyor El Hilal. Kaleci Bulka'da kaldı top. Korner kullandı Neom. Savunmadan sekti top. Lacazette'den kafa, top direkten döndü ikinci pozisyonda. Amadou Kone golü atıyor. Lacazette iyi yükseldi. Direğe takıldı. Sonrasında zor pozisyonda Amadou Kone topu ağlara gönderdi. İkinci yarıdayız. Beraberlik golünü arıyor El Hilal. Bulka'dan inanılmaz bir kurtarış.

0: Ev sahibi takımın baskısı sürüyor. Orta geldi. Watkins vurdu kafayı. Bulka ikinci pozisyon. Yine Bulka. El Hilal bu pozisyonda direğe takılıyor. Neom 2-0 kazanıyor.
1: Yaz aylarında Euroleague gündemini meşgul eden Thomas Volkap transferinde Dubai mutlu sona ulaştı.
2: Dubai basketbol çok istediği Thomas Volkap'a kavuştu.

0: Olympiakos forması giyen Yunan pasaportlu oyuncu yaz döneminden beri kulübüyle ciddi bir kriz içindeydi. Volkap bu yaz takımdan ayrılmak istediğini kulübe resmi olarak bildirmiş ancak Olympiakos'tan beklediği izni alamamıştı. Dubai Yunan cephesinin kapısını buyout teklifiyle açmış, Olympiakos cephesi bu teklifi de reddetmişti. Bunun üzerine Volkap, Olympiakos'un sezon öncesi hazırlık kampına katılmamış ve hakkında kulüp içi disiplin soruşturması başlatılmıştı. Dubai Basketbol 33 yaşındaki oyuncu için Oli'ye 2.2 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul ederek düğümü çözdü. Transferde mutlu sona ulaşan Dubai, başarılı gardla 3 yıllık sözleşme imzaladı. World Cup senelik 3.2 milyon dolar kazanacak.
1: Euroleague'de Panathinaikos'un fikstürü oldukça tartışılıyor. Panathinaikos ilk 8 maçın 7'sini evinde oynayacak.
2: Panathinaikos'un Euroleague fikstürü büyük bir avantajı beraberinde getiriyor. Yeni sezona 9 Euroleague kupalı koç Jelko Obradovic ile başlayacak Yunan ekibinin fikstür avantajı medyada büyük yankı oluşturdu. Yeşil Beyazlılar Euroleague'in ilk 8 haftasında yalnızca bir deplasmana gidecek. Sezonu Paris'i konuk ederek açacak Pana, ardından Asvel, Maccabi Tel Aviv ve temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin'le seyircisi önünde oynayacak. Yunan ekibi 5. hafta Partizan deplasmanına gittikten sonra bir kez daha Apoel Tel Aviv, Baskonya ve Armani Olimpia Milano'yu konuk ederek evinde 3 maçlık seri geçirecek. Buna karşın Panathinaikos en fazla üst üste yalnızca 3 maç deplasmanda oynayacak. Sezona sakatlıkları yüzünden Kendrick Nunn ve Nigel Hayes-Davis'ten yoksun başlayacak Panathinaikos'un Euroleague'deki ilk 8 haftasındaki fikstürü büyük bir avantaj sağlayacak.
1: Amerika Açık'ta 9. günde geride kaldı. Alexander Zverev zorlanmadan çeyrek finalin yolunu tuttu.
0: Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası Amerika Açık'ta çeyrek finale yükselen isimler belli oldu. New York kentindeki turnuvanın 9. gününde erkeklerde son Fransa Açık şampiyonu ve 1 numaralı seri başı Zverev, İtalyan Darderi ile karşılaştı. Rakibini 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup eden Zverev adını son 8'e yazdırdı. Game 7 match Zverev 3 sets to love 6-2, 6-2, 7-6. Alman sporcu çeyrek finalde Hollandalı Botic van de Zandschulp'la eşleşti. Dünya 50 numarası Rus Karen Khachanov'la ev sahibi ülkeden 14 numaralı seri başı Tiin eşleşmesinde ise galibi 5. set belirledi. İlk seti kazanan Rus raket sonra üst üste 2 seti kaybetti. 4. ve 5. seti kazanan Khachanov adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Khachanov son 8'de Belçikalı raket Alexander Bloks'la eşleşti. Kadınlardaysa bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Elena Rybakina, Japon Naomi Osaka'yı 6-1 ve 6-4'lük setlerle yendi. Dünya 2 numarası Rybakina çeyrek finale çıkarsa dünya 1 numarası olacak. Turnuvanın 2023 şampiyonu ABD'li Coco Gauff da vatandaşı Iva Jovic'i 6-1 ve 6-4'lük setlerle eledi. Çeyrek finalde Elena Rybakina ile Shin Wenzheng, Coco Gauff'la Mira Andreeva eşleşti.
1: Ana haberin sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Duayen gazeteci ve A-Spor yorumcularından Kemal Belgin'le Dobra Dobra'nın yeni bölümüyle sizleri baş başa bırakacağız. Biz Kemal abiyi dinlerken de bültene vedamızı yapalım. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.
3: Osimhen deyince bugünkü şartlarda Galatasaray takımının hadi yarısı demeyelim, ayıp etmeyelim de %40'ı. Çünkü neden? Hem arkadaşlarıyla yardımlaşabiliyor, egoist değil. Bir de o üç direğin arasına topu nereden, ne zaman, nasıl sokacağını da çok iyi beceriyor ve biliyor da yani zaten. Tesadüf değil. Şimdi Osimhen gibi bir oyuncunun bugün ekranda altyazı geçti. 3 maç oynamayacağı açıklanmış. Bu Galatasaray için çok büyük bir kayıp. Esen Icardi'yi de yolladı. Hani hiç olmazsa kalsaydı yedek olarak. Sen şimdi orada kimi oynatacaksın? Barış'ı santrfor oynatmak, Barış'ı öldürmek demektir. Yani bu hem Barış'a kötülük etmiş olursun, hem takıma kötülük etmiş olursun. Barış'ın yeri kenardır. Orada süratlidir, etkili olur, yüzünü daha çabuk dönüyor kaleye filan falan. Yani ben Okan Hoca'nın yerinde olsam Barış'ı hiçbir gün santrfor tipi oynatmam. Hep kenarda. Şimdi tabii bu Osimhen'in olmayışı, Lemina da yokmuş galiba. Şimdi bunlar Galatasaray'ın özellikle bir Avrupa maçında ciddi kaybıdır. Bir de deplasmanda Sporting'le oynayacaklar değil mi? Tabii daha çok maç var o grupta da. Ama ne olursa olsun Şampiyonlar Ligi'ne bir yenilgiyle başlamak bütün takımı demoralize eder. Hocayı da eder. Hiç olmazsa beraberlik. Sporting maçı söylediğim eksikler sebebiyle biraz macera gibi gözüküyor. O yetmiyormuş gibi bir de onun yorgunluğu ve psikolojik havasıyla birlikte Kocaeli gibi bir takımın karşısına çıkacağım. Kendi sahan o başka. Bunlar tabii bana göre ikisi de Galatasaray'ın atlama taşı olur. Şayet Galatasaray bu maçları kazanırsa, fala bakmayı sevmem, kazanır kazanmaz da demem. Kazanırsa çok büyük bir moral motivasyondan devam eder. Olmadı, Şampiyonlar Ligi'ne yenilerek başladı. Kocaeli'ne takıldı öyle veya böyle. Bunlar Osimhen'siz özellikle bir Galatasaray takımının istikbalini pek aydınlık göstermez. Ha, bu takım bu maçları atlatırlar. Hele hele galibiyette veya Sporting ile beraberlikte o iyidir deplasmanda. İçeride Kocaeli'ni yenerse o zaman moral motivasyon yüksek olarak Osimhen'siz devam ederken işi idare eder. Galatasaray ile ilgili söyleyeceğim bu. Italiano, Beşiktaş bir kere yönetimini tebrik ediyorum. İyi bir hoca buldu getirdi. Helal olsun. Çünkü Beşiktaş takımına bakıyorum. Topluca oynuyor burada, topluca oynuyor burada, topluca oynuyor burada. Bunu iyi adapte etmiş yani takımına Italiano. E bir de ne o çok müthiş bir oyuncu aldılar. Trossard bir de şey.
4: Vlahovic.
3: İki tane de çok önemli oyuncular aldılar. Hoca da belli ki takımı fizik güç olarak çok yükseğe çıkarmış. İyi çalıştırıyor yani. Sistemi bilmiyorum, gidip görmedim ama iyi bir sistemle çalıştırıyor. Anlaşılıyor yani. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmek çok başarılı bir iş. Fenerbahçe takımı ile ilgili de konuşacağız herhalde değil mi Beşiktaş'tan sonra? Tabii ligde de bir Alanya darbesi var Beşiktaş'a. Onun dışında dümdüz gidiyorlar. Yani kadroya baktı, kaleci iyi bir kaleci var. Bir kere ne demişler? Eskiler atanın tutanın iyi olacak. Atanı var zaten.

0: da iyi. Hoca da gördüğüm kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla, yani gördüğüm kadarıyla derken maçta gördüğüm kadarıyla, antrenmanda değil. Yani kim bulduysa bu hocayı Beşiktaş'a, kim tavsiye ettiyse önce onu kutlamak lazım. Beşiktaş'ı da, başkanı veya yönetimi de o kişiye inanıyor demek. Yani bunu merak ediyorum. Hakikaten İtalyanı'yı kim tavsiye etti?
1: Önderözen buldu.
0: Kim?
1: Önderözen.
0: Önderözen mi? Evet. Tamam, o zaman onu kutlayalım. İyi bir hoca bulmuş. O da Önderözen çok iyi bulmuş. Tabii Beşiktaş'ı iyi tanıyan biri. Bu İtalyanı'da geldiğinde demek ki şartları iyi görmüş. Burası İstanbul. Burası bu Beşiktaş. İşte 1900 ilk kurulan filan filan. Yani dibindeki özellikleri kavramış, öğrenmiş. Ona göre bir çalışma yapıyor. Sanıyorum böyle de devam edecek. Tabii Trossard, Vlahovic gibi iki tane de iyi oyuncu aldın. Yani Aziz Yıldırım 20 yıl başkanlık yaptıktan sonra gitti. 7 yıl kaç sonra geldi?
1: 9 yıl sonra
0: geldi. Ya sen geldiğin zaman bir sürü oyuncular alınmış. Bu 9 yılda. Avrupa'da şöhret sahibi olmuş oyuncular. Ha, her oyuncu Avrupa'daki şöhretiyle Türkiye'de gelir de aynısını oynar diye bir kural da yok. O ayrı. Takım kurulmuş. İşte güçlü bir takım, öyle deniyor. Ve sen bunun başına İsmail Kartal'ı getiriyorsun ya. Ya Aziz Yıldırım Başkan, dünyada hoca mı kalmadı hiç? Ha, o da Türk, ben de Türk, biz Türkçe birbirimizle kavga ederiz, bu azarlarız, şunu yaparız. Böyle bir rahatlık için mi getirdin? Ben anlayamadım bu işi. Yani, bak Beşiktaş İtalyanlıyı getirdi. Yani, bu bence Beşiktaş yenilgisini de hadi içine katalım. O da bir maç yani, 0 puan. Fenerbahçe'de bu kötü gençler bilgine de yenildiler. Evet. Bak Trabzon'dan 5-7 herif. Bu kötü gidiş, öyle diyelim. Umarız Avrupa kupalarında devam etmez. Çünkü orada hem puan hem para var. Ama bunun başlayacağı bir sebebi Aziz Yıldırım Başkan olur. Seçtiği teknik direktör sebebiyle. Şimdi bu Roma'yla değil mi oynanıyor? Roma maçı kötü bitti. Öyle varsayalım. Ondan sonraki maç kimle? Kocaeli mi? Yok.
1: Fenerbahçe sonra Gaziantep deplasmanı.
0: Şey, deplasmana gidiyor Gaziantep, pardon. O da kötü gitti. E ne olacak? Sen İsmail'i gönderirsen. Yani ne yapmış da bulacaksın kardeşim ya? Sen getirsene bir tane İtalyan takımın başına. Yani tabii ki bir oyunda yapılmış teknik hatalar sebebiyle antrenör suçlanabilir. Ama oraya o antrenörün getirilmesi esas bence büyük hatadır. Bir de maçtan sonra ben dinledim de bir kanalda Aziz Yıldırım açıklama yapıyor. Şöyle de böyle de işte bilmem ne de bak bilmem ne. Sen 20 sene Fenerbahçe tarihinde en uzun süre teknik eman, başkanlık yapmış kişi olarak bir üne, bir apolete sahipsin. Bir daha gelme kardeşim ya. Canın mı sıkıldı? Gidersin kulübe, antrenmana gidersin, sohbet edersin. Yani işte böyle yaparsan o zaman da İsmail'i getirirsin, İsmail Kartal'ı. Gidişat Fenerbahçe'de şimdilik, öyle diyelim, pek iyi gözükmüyor. Fatih Tekke zaten bir kere istifa etti 4'ten sonra. 4-0'dan sonra. İşte şöyle böyle dediler, tekrar devam etti. Bir daha yenildi, değil mi? Ve ondan sonra artık kusura bakmayın, beni bırakın dedi. Ve bana göre Fatih Tekke doğru bir karar aldı. Yönetim de en sonunda doğru bir karar verdi. Çünkü bu atmosferde, hele hele Trabzon gibi özel bir ilde, bu atmosferde

salak ben oynarım derse hiçbir şey olmaz dedim. Ve bu son maçta, yani 5-0'lık Gençler Birliği maçında Hüseyin Cimşir'den sonra ki birkaç gün sadece Trabzon takımında bir birlikte oynamak, beraber oynamak çok yakın, hatta zaman zaman içine de girmiş bir vaziyette bazı görüntüler vardı. Zaten Salah bir tane attı galiba, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Demek ki Hüseyin Hoca bu birlik beraberlik, beraber oynama, beraber yararlanma, beraber kaybetme, o da var. Bunun üzerinde durmaya başlamış. Öyle zannediyorum. Bu 2-3 gün içinde. Tabii önümüzdeki günlerde bu devam eder mi etmez mi göreceğiz Trabzon takımını. Ama Trossard gibi, Trossard değil mi o? Evet. Ve işte Salah gibi oyunun sonucunda etki edebilecek ama hep birlikte oynanıyorsa bunlar parlayarak oyunun sonucu üzerinde etkili olacak isimler. Bu Trabzon için çok önemli bir kazanç. Şimdi Hüseyin Hoca bu birlik beraberliğe, hele ki bu 5-0'ın moraliyle üstünde durarak devam ederse bu sezon Trabzonspor'da bu zirve yarışında hayli iddialı ve inatçı olabilir. Onu da söyleyeyim yani.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Reklamı.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
4: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moto ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
8: Reklam.
9: Aspor Radyo.
10: Bir reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
12: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

0: bulacaksın.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: İyi hafta sonları. Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz Kemal Belgin'le birlikte devam ediyor. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bir milli maç arası, milli maç mesaisi olduğu zaman programın içine mutlaka milli takımın geçmişiyle ilgili bir takım argümanlar koyuyoruz. Bugün de o şekilde iki başlığımız var. Farklı, keyifli konularımız var. Ve sizlerle birlikte yaklaşık 45-50 dakika boyunca güzel vakit geçireceğimizi düşünüyoruz. Her zaman yaptığımız girişi yine tekrarlayalım. O dönemleri hatırlayanlar için keyifli bir anıyı tazeleme, bilmeyenler için de bilgi sahibi olup keyif alacakları ve "aa öyle miymiş" diyecekleri bir takım notları iletebilme şansı bulacağız yine bu bölümde de. Şimdi milli takım dedik, geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve o başlık altında size milli takımın yabancı hocalarını tanıtacağız efendim. Hadi bakalım başlayalım. Evet, Türk Milli Futbol Takımı'nın tarihinde 18 yabancı teknik adam var. Birden fazla göreve gelen de var. Zaten ilk teknik adamımız bir yabancı teknik direktör, İskoç Bill Hunter. Onunla başlayan ve bugün Mircea Lucescu ile devam eden o teknik adamlar içinde 18'i yabancı. Şöyle bir notlarımın arasına bakıyorum Kemal abi. 4 Macar, 4 İngiliz. İngiliz'e ilk dönemlerde çokmuş.
1: Tabii.
0: 3 İtalyan, 2 Yugoslav, 2 Rumen, 1 İskoç, 1 Alman, 1 Hollandalı teknik adam var milli takımımızın geçmişinde. Şöyle işte Bill Hunter'la başlayan o yabancı teknik adamlar içinde ben 3 tane isim aldım. Ama sen bunların içine şunları da katmak gerek dersen zaten...
1: Ya yani isim aldım bası, derken iyi
0: benim gözüme çarpan 3 sanki mihenk taşı gibi düşündüm ben. Birisi Macar Molnar, diğeri İtalyan Sandro Pupo ve son dönemde yaşı müsait olanların da hatırlayacakları günümüze de daha yakın bir teknik isim Sepp Piontek. Bunlar işte

0: Molnar ve Pupo, hatta Pupo, Sandro Pupo bayağı bir 52'den 66'ya kadar aralıklarla o 14 yıl içinde 4-5 defa göreve geliyor.
1: Çalıştı.
0: Evet. Molnar Fenerbahçe'de de çalıştı. 1948'de tabii. Altın Ordu'da da çalıştı mı?
1: Hatırlamıyorum ama Vefa'yı çok iyi hatırlıyorum.
0: Sonra 52-54 de var yine Molnar'ın milli takımdaki geçmişi ve Sepp Piontek. Sepp Piontek de 90-93 arasında görev yaptı ve yardımcısı Fatih Terim'e sonra bıraktı. Biraz bu isimler özelinden ve senin üzerine konuşmak istediğin başka isimler varsa da onların üzerinden milli takımın yabancı hocalarına bir bakalım.
1: Valla benim ölçüme göre, benim yaşadığım, birebir içinde yaşadığım bu yıllara göre hiçbir yabancı hoca Türk futbolunda başarılı olamamıştır. Hepsi. Buraya sizin döktüğünüz isimler, biraz evvel senin kendi görüşüne göre ön plana aldığın Molnar, Pupo, Sandro, Sepp Piontek de dahil olmak üzere hiçbiri başarılı olamamıştır. Bundaki en büyük sebeplerden bazıları şunlardır. Türk futbolcusu, Türk insanı yani. Türk futbolcuları Türk insanı. Buraya gelip de onların başına geçirdiğimiz yabancılarla bir kere aynı havayı teneffüs etmeleri mümkün değildir. O yabancılardan da bizde aynı havayı teneffüs
0: etmeleri. Yani sen o zaman milli takımın başında yerli hoca olsun diyenlerdensin.
1: Tabii. Şimdi tarih, hadi 1923 işte Futbol Federasyonu falan filan. Tarih bana şunu gösteriyor. Hem içinde yaşadığımız bilgi olarak hem de kağıt üzerine yansımış başarılar olarak. Fatih Terim ve Şenol Güneş ilk sırayı alırlar. Hemen arkalarından çok şanssız Metin Türel gelir benim ölçülerime göre. Ve sadece Türk aklıyla Alman milli maçını yönetmesiyle yetindiğimiz Sabri Kiraz gelir. Hı hı hı. Bir berabere kaldığımız.
0: Peki onları
1: Almanya.
0: Onları anlıyorum. Evet, milli takımın yerli hocalarla başarıları. Peki yabancılar için de böyle bir katkı sıralaması yapsak.
1: Şimdi yabancı kulüplerde başarılı olmuştur. Hı-hı. Başta da Lücescu olmak üzere.
0: Bir süreç gerektirdiği Molnar, için ve birlikte çalıştıkları için mi?
1: Her şeye rağmen Molnar. Tabii. Neden? Çünkü bugün Lücescu için de aynı sorun mevcuttur. Çünkü neden? Kulüpte sabah geliyorsun 10'da antrenmana, işte 10.30'da neyse. Gerçi eskiden 2 antrenman vardı, salı perşembe de. Şimdi her gün oyuncuyla beraber bazen 2 idman yapıyorsun aynı günde. Öğlen yemeğini beraber yiyorsun icabında. Maçtan eskiden bir gün evvel kampı alınırdı. Mesela kulüp takımı denince Yup Derval maç gecesi de kampı alırdı. Dolayısıyla bu yabancı hocalar futbolcularıyla haftada, atıyorum rakamı kafadan, 50 saat beraberlerdi.
0: O zaman bir şeyleri etkileme
1: eksiği,
0: imkanı olabiliyor.
1: Eksiği, fazlasını görüyorsun. Nereden etkilerim onu çıkartıyorsun kendi kendine, doğru veya yanlış neyse. Dolayısıyla da kulüp takımında daha başı. Ama milli takım öyle değil. Şimdi biz en son milli maçı ne zaman oynadık?
0: İşte cuma günü.
1: Bunu sayma, bunu sayma. Bunu sayma.
0: Resmi maçlar mı?
1: Yok ya, işte en son oynadığımız milli maç. Özel veya Aralık, Kasım mıydı neydi, öyle bir şey galiba.
0: Bu milli maçlardan tabii, öncekinin diyorsun.
1: Tabii işte.
0: Evet, yani, evet.
1: Bu şey, İrlanda
0: Ekim,
1: maçı.
0: Ekim-Kasım aylarında falan olan puan
1: maçları.
0: Aradan
1: 4 ay, 4,5 ay geçmiş. Tamam, Lücescu gidiyor, ne dedi?
0: Maç seyrediyor.
1: 50 tane işte, maç,
0: 50 tane maç seyrettim dedi.
1: Seyredersin ama maça geliyorsun yarım saat evvel. Çıkıyorsun tribüne, oturuyorsun. Maçı seyrediyorsun. Benim gibi, senin gibi, taraftar gibi. Bakıyorsun, ulan diyorsun, Ender çok iyi top öldürüyor, iyi de veriyor falan. Yaşı da bunun daha 25'miş. Atıyorum şimdi. Bunu ben haftaya, bir dahaki milli maçta çağırayım diyorsun. Ve gidiyorsun. Maç bitiyor. Maç bittikten sonra sen aynı Ender'in, senin ismini kullanıyorum, kusura bakma.
0: Estağfurullah. Aynı milli takıma Ender'in, seçildik sayende.
1: Aynı Ender'in maçtan sonra

0: veya sen ne zaman seyredeceksen bir daha ne yaptığını, ne yaşadığını, ne yediğini, ne içtiğini, ne düşündüğünü bilmiyorsun.
1: Peki ama bu bütün milli takım hocaları için geçerli değil mi?
0: Çünkü öyle. Ben lafımın başında Türkiye diye bir laf ettim. Türk Doğru. insanı diye bir laf ettim. Biz başka bir insanız. Bugün beni buraya getiren ulaştırmadaki arkadaşla mevzu açıldı. Şimdi nereden açıldı bilemiyorum. Dedim ki bak kardeşim, bugün Amerika ile böyle bir sürtüşmemiz var. Ben siyasetten, politikandan hiç anlamam, sevmem de. Ama ben o Amerika'ya derim ki Kunuri'de senin askerlerini Çinliler muhasara altında aldığında, her yerden Amerikan askerlerin senin imdat istediğinde, senin imdadına bir tane ordu yetişti NATO'dan. O da Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Ceral Dara, Tahsin Yazıcı Albay. Bayrağı burasına sardı. Süngüyü tak, hücum dedi. Süngüyü...
2: Bu arada bilmeyenler için Kore Savaşı'nı hatırlatıyor.
0: Kore Savaşı.
2: Kemal Belgin.
0: Evet, bayrağı sardı. Çünkü makineli tüfeğe karşı gidiyorsun. Amerika bir halt edememiş, orada muhasara altında kalmış. Bayrağı soruyor, sarıyor. Düşünebiliyor musun vücuduna? Süngü tak, hücum diyor. Ve biz gidiyoruz oradan. Amerikalıları, Çinlilerin öldürmesini, Amerikalıları öldürmesini engelliyoruz. Çemberi yarıp Amerikalıları kurtarıyoruz. Bunu anlatacaksınız o Amerikalılara. Belki utanırlar o zaman, bilmiyorum.
3: Evet.
0: Onun için biz başka bir insanız, Türk insanı olarak. Tabii ki Osmanlı'dan geliyoruz. Hiç tartışması yok bunun. Ha, Osmanlı'nın zamanında girip işgal ettiği ama din, dil, ırk ayrımı hiç yapmadan beraber yaşadığı insanların ülkelerinden gelen Türkler de var. Hı hı. Doğal olarak. Biz bu yabancı hocalarla yapamayız. Anladım. Onlar da bizle yapamaz. Bak, yani sadece kendimi Türk olarak suçlu. Onlar da bizle yapamaz. Biz de onlarla. Biz Fatih Terim'le, Şenol Hoca'yla, Güneş'le, Metin Hocam'la, rahmetli Sabri Hocam'dan, o bize bir laf söyler. Aynı lafı Alman, İtalyan, İngiliz, Yugoslav, Romen yazmışım buraya büyük bir araştırma yapıp. O onun söylediği bize böyle gelir. Ama bu saydığım Türk hocaları söylediği zaman aynı lafı, aynı yorumu, aynı eleştiriyi yaparız. Dolayısıyla ben burada yazılmış olan teknik adamların çoğuyla da sohbetim, şeyim olmuştu.
1: Şeyi soracağım ama sana. Belki çalıştığı döneme ait olmasa da sonraki dönemler için bir yol açtığı söylenir Sepp Piontek'in. Yani bir başlangıç yapmak, yardımcısını belli bir noktaya taşımak, Türk futbolunda bazı şeyleri kavram olarak bazı şeyleri milli takım düzeyinde değiştirebilmek ve tamam artık bu yol Fatih'indir diyebilmek gibi bir şey başardığı söylenir Sepp Piontek.
0: Ben şimdi sana anlatacağım onudur. Ha, Piontek'in
1: başarılı sonuçlar almadı bu arada.
0: Abi almadı. Piontek'in burada ki ülke futboluna tek yararı Fatih Terim, al artık bu yol senindir deyişidir. Ama aynı Terim, aynı Mustafa Denizli, aynı Şenol Güneş, yanlarından bir tane arkadaşı, hadi oğlum bundan sonra da yol senin demediler şu güne kadar. Bunun da altını çizeyim. Şimdi Piontek 84 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda öne çıkan bir teknik direktör.
1: Danimarka.
0: Danimarka'yla. Sonra biz aldık, getirdik. Bizi üçlü savunmayla oynatmaya kalktı. Hı hı. 84 Avrupa Şampiyonası modeli. Hı hı. Bu tabii bize uymadı. Şöyle, Piontek Bebek'te, bizim bu Boğaz'da Bebek'te, hı hı, bir restoranın salonunda, yanlış hatırlamıyorsam, bir toplantı düzenledi. Başkan da Şenez Erzik, Futbol Federasyonu Başkanı. Basın danışmanı, yani basınla ilgili ilişkileri de Turgut Koloğlu'yla bizim. Hı. Oturuyorlar üçü, biz de böyle 20 gazetane.
1: Sohbet toplantısı.
0: Yani koşuyor. Ben de burada oturuyorum. Yani tam karşılarındayım. Ona şunu sordum. Dedim ki, Sayın Piontek, siz Danimarka milli takımıyla 84 Avrupa Şampiyonası'na geldiniz ve final oynama hakkı vardı o takımın. Fakat oynayamadan elendi. Futbol bu. Bana dedim, bir tane Danimarka liginden milli takımda oynattığın futbolcu söyledi.

0: bir anda böyle durdu. 24 kişilik kadro, yalan söylemeyeyim. Bir tane Danimarkalı oyuncu var. 24 kişilik kadro da zaten hiç sahanın kenarından bile ancak oturdu orada. Hep dedim Danimarka'nın ihraç ettiği oyuncuları topladınız milli takıma ve başarılı oldunuz. Ama ben isterdim ki Danimarka milli takımının başındaki teknik direktör, siz Danimarkalı değilsiniz, o Danimarka liginden de o takıma bir 10 tane oyuncu alsaydı dedim. Bir kızdı. Elinde böyle kalem vardı. Kalemi attı. İskemleyi aldı. Böyle dolandı, geldi karşıma oturdu. Çemberin içine. Şimdi sorun dedi. Dedim ki bir daha soruyorum. İyi anlaşılamamış olabilirim. Tercüme ediyorlar tabii. Ben sorduğum şu. Danimarka milli takımda teknik direktörlük yapmış olmanıza rağmen koskoca Danimarka futbolundan bir tane adamı niye oynatmadınız milli takım?
1: Benim ülke sorduğum, içinden.
0: Ülke içinden. Benim sorum bu dedim. Bir de dedim üçlü oynattınız bizi. Karma karışık ettiniz aklımızı. Sinirlendi. Bu arada atmosfer bayağı gerildi.
1: Öyle muhtemel.
0: Sevgili dostum Şenes.
1: Şu altyazıya katılır mısınız? Değişimi Sepp Piontek başlattı altyazına Fatih Terim'e el vermesinden dolayı.
0: O şöyle. Değişimi Sepp Piontek başlattı cümlesi çok böyle altın madalya. Şöyle. Teknik direktörün yanındaki beraber çalıştıklarını kendi süreci tamamlandıktan sonra hadi bakalım sıra sende demesine eyvallah. Ama Türk futbolunda değişimden alakası yok Sepp Piontek. Oradan Şenez Erzik dostum kalktı. Arkadaşlar dedi basın toplantısı artık bitsin. Sohbeti bitsin. Beraber yemeğe geçelim dedi. Yemek yenecek sonra. O saatte öğlen vakti. Bu da aldı sandalyesi. Çıktı. Tamam mı dedi? Tamam dedim. Çıktı gitti. Onun için ben bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsam sabaha kadar yerli antrenörle çalışırım. Ha. Evet. Ama yerli antrenörün oluşumu, oluşturuluşu, dediğim gibi bir yere geldikten sonra arkadan
1: yerlerini
0: de getirip bakın artık
1: o sistemin, o anlayışın devam edin sağlaması.
0: Ben 100 yaşına kadar antrenörlük yapamayacağıma göre hadi diyeceğim sende sıra. Filan. Bu olursa tabii ki zamanında iyi futbol oynamış olmak, üst düzey futbol oynamış olmak teknik direktörlükte bir faktördür. Yani olumlu çalışabilmek adına bir faktördür. Hepsini birlikte ortaya koyup milli takımımı, şimdi ben diyorum ki Lucescu bak benim.
1: Seversin de sen.
0: Tabii. Ben bugün bir kulübün başkanı olsam X kulüp, Y kulüp, YZ kulüp neyse. Getireceğim ilk antrenör Lucescu olur.
1: Ya bak, hala mı?
0: Hala. Ama kulüp başkanıysam. Hmm. Ben ilk daha adı geçti Futbol Federasyonu işte Lucescu ile görüşüyor. Ben burada ne dedim? Hem bizim salı günü Serkan'ın sunduğu Hıncal abinin 90A'da. Kesinlikle başarılı olamaz, karşıyım dedim. Ya dediler sen bu kadar senelerce yazdığın adamı methettin. Hatta Hıncal abi dedi ki benden çatıştın dedi senelerce. Evet dedim. Ha dedim kulüp başkanı olsam ilk alacağım teknik direktör Lucescu. O başka bir iş. Nereye dönüp geliyorum? Lucescu da her gün, günde 4 saat, 5 saat takımıyla birlikte yaşadığı zaman
1: faydalı olma şansı
0: faydalı oluyor. Onu ayırdığın zaman diyor ki 50 maç seyredin. Baba diyorum 50 maç seyrettin de yarım saat kala geldin, yarım saat sonra gittin. Oyuncu ne yaptı? Ertesi gün gittiği takımında, antrenmanda ne yaptı senin o beğendiğin oyuncu acaba? Bunlar çok önemlidir.
1: Peki şunu anlıyoruz özetle. 18 yabancı teknik direktörümüz var milli takımın geçmişinde ama milli takımın geleceğini yerli teknik adamlara bırakmak öyle zannediyorum ki bizim yapımızdaki ülkeler için daha sağlıklı
0: olacak. Ama şu
1: olacak.
0: Şartı da koyuyorum sevgili Ender. Yanınızdakileri büyütün.
1: O konuda bir sıkıntı var.
0: Yanınızdakileri büyütün ya, bu bir şey var. Değil ki ya. Keşke ben, seni açsa.
1: Hangisi bu?

0: yapmış, hiç göremedim.
1: Seni geçse keşke. Sarı seni aşsa.
0: Yani o kadar met ettiğimiz, övdüğümüz teknik adamların hiçbirisi hiç yanında bir usta çırak ilişkisiyle birisini yetiştirmedi.
1: Sen de desen ki ya Ender'e bak ya, helal olsun be, vallahi billahi benden iyi hoca oldu ha. Benim şu maçtaki şu bilmem ne aklıma gelmezdi diyesin. Bu da çok önemli.
0: Evet. Peki o zaman milli takımın yabancı teknik adamlarını hatırladık. Hemen yeni bölümümüze geçiyoruz. Bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz ve bakın size kimi hatırlatacağız. Efendim Selçuk Yula'dan konuşacağız. Benim de bu çatı altında program yaptığım, işte beraber çalıştığımız, bizim grubumuzun da çalışanı olan ama tabii onun ötesinde futbolculuk yaşantısıyla Türk futbolunun bir döneminde adı ön plana çıkmış. Özellikle Fenerbahçe kariyeri başarılarla dolu bir isim Selçuk Yula. Didi'den sonra değil mi? Bir sıkıntılı dönemi var Fenerbahçe'nin.
1: Evet. Ve
0: o süreçte Selçuk Yula Şeker Spor'dan 77-79 Şeker Spor, 79'un sonunda Fenerbahçe'ye geliyor ve 7 sezon 160 maç forma giyiyor, 64 gol kaydediyor Selçuk Yula. Ardından çok kısa bir Almanya Blue Weiss Berlin kariyeri var. Sonra son bölümünü Sarıyer'de geçiriyor. Çok kısa bir, sadece 4 maç oynadığı bir Galatasaray bölümü ve jübilesi. 2013 Ağustos'unda da maalesef kendisini kaybettik. Allah rahmet eylesin diyelim ve Selçuk Yula'nın Fenerbahçe'ye gelişi, Fenerbahçe'den gidişi, o süreçleri, o dönemin en iyi tanıklarından, göz tanığı olan Kemal Belgin'e soralım. Buyurun, pası gönderdim Kemal abi.
1: Şimdi çok enteresan. Burada arkadaşların büyük emek sarf ederek hazırladıkları bir takım metinler var. Ben onları okudum tabii.
0: Alıntılar onlar.
1: Alıntılar hepsi palavra. Hiç kusura bakma. Yani toplayanlara demiyorum.
0: Bunu tabii yazanlar, onu yazanlar var.
1: Bunu yazanlar palavracı. Yoksa bizim çocuklar uğraşmışlar, bunları bulmuşlar. Ne yapacak? Bizim kaç yaşındaki bizim oğlan Ercan? 25 var mı?
0: Ancak.
1: Yani. Bu 79 düşünebilir, dünyada yok o zaman.
0: Nerede?
1: Şimdi şöyle sevgili Ender. Coşkun Özarı, rahmetli Coşkun Özarı abim, pardon ben de bir milli takımları derken Coşkun abimi unuttum.
0: Coşkun abi unuttuk değil mi?
1: Kendisinden bu dünyada ben sağım daha özür diliyorum. Geride kalanlarından da özür diliyorum. Coşkun abimi unuttuğum için. Ha. Coşkun abim Galatasaray teknik direktörü, Ankara'da bir Şeker Spor maçı. Lig. 5-2 kaybettiler.
0: Şeker Spor ikinci ligde o zaman değil mi?
1: Yok yok,
0: birinci ligde mi?
1: Ve Coşkun ya kupa maçı mı bilemiyorum. Galatasaray'ı 5-2 mağlup ettiler. Biz de gazeteciyiz o zaman. Sorumluyuz, işte sayfa yapıyoruz falan. Galatasaray'a darbe marbe falan filan. Aradan iki akşam geçti. Pazar oynandı maç diyeyim. Salı akşamı Spor Yazarları Derneği'nde yemek yiyoruz. Hocam var, Coşkun hocam. Ya dedi, Kemal'cim sana bir şey anlatacağım dedi. Buyur hocam dedim. Bu dedi bizim Şeker'e dedi yenildik ya, farklı dedi. Ha dedim. Ya bizim orada bir oyuncu dedi bizi mahvetti. Kim dedim hocam ya. O zaman seyretmiyoruz televizyon.
0: Nerede?
1: Yok. Kim hocam dedim ya. Ya dedi Selçuk'muş adı dedi. Adam bir çalım atıyor dedi. Yürüyerek dedi. Yani böyle gidiyor dümdüz dedi. Hocam dedim. Bu tarafa yatıyor, o öbür tarafa yatıyor. Sanki şike yapmışlar gibi dedi, diyor. Dümdüz giden adamı biri bu tarafa yatıyor, biri bu tarafa yatıyor. Ve bize iki tane gol attı dedi.
0: Vücut çalımı dedikleri şeyi ya, iyi yapardı Selçuk abi rahmet.
1: Bir tane de attırmış galiba geçmiş gün. Hocam dedim, ya dedi bir sordum bu kimdir, neyin nesidir diye dedi. Bizim Muzaffer'in de yeğeniymiş dedi. Galatasaray'ın efsane stoperi var ya, Muzaffer Sipahi. Onun da yeğeniymiş dedi. Ha öyle mi hocam dedim ya. Vallahi dedi ya. Hocam dedim bizimkilere söyledim dedi. Yani Galatasaray'a.
0: Bu Bordo maçından oradaki golü.
1: Ben o maçtayım. Bizimkilere söyledim dedi. Ya bu çok enteresan bir oyuncu, alalım bunu. Yaşı da çok küçük. Bizimkiler yaptılar dedi. Galatasaraylı yönetim.
0: Öyle çok yapılıyor da.
1: Ya etmeyin eylemeyin, bakın bu fırsatı kaçırmayalım. Genç

0: Adam yaptılar dedi. Hocam dedim, ya dedi şunu dedi Fenerlilere söylesene dedi. Çocuk dedi yazık dedi, yani şeker sporda öyle kalır dedi, Allah korusun.
1: Tamam, Coşkun abi söylüyor değil mi?
0: Evet evet, Coşkun Özer. Allah rahmet eylesin.
1: Rahmet eylesin.
0: Ben de geldim ertesi gün, Büyük Fikret sağ o zaman. Fenerbahçe'nin hem başkanlarından hem de Fenerbahçe futbol tarihinin bana söylenen, ben seyredemedim, onu da seyredenler, Lefter'i de, Can'ı da, şunu da bunu da seyredenlerin bir ortak görüşü vardı. Fenerbahçe futbol tarihinin yerli olarak en büyük oyuncusu Büyük Fikret'tir derlerdi.
1: Ben size... Başkan kim o dönemde? Faruk Uygar.
0: Galiba Faruk abiydi. Bu böyle bir intiba bırakmış onlarda, eskilerde. Başta da bizim rahmetli Galatasaray Müzesi başkanlığı yapmış Tevfik Ünsi abimiz. Dedim Fikret abi, durum böyle böyle. Dün akşam evvelsen Coşkun abiyle beraberdik hocayla. Böyle böyle sen yapma ya dedi. Vallahi billahi ben onun dedim aktarlıklarını aktarıyorum sana. Ben oyuncuyu tanımıyorum. Lan bu dedi, bana bak dedi, Coşkun bir şey söylediyse dedi, bu enteresandır ha dedi. Coşkun söylüyorsa bu laf. Vallahi dedim ya işte yemekteydik dernekte dedim. Öyle mi dedi. Bana dedi Ankara'dan Naci Barlas'ı arayın dedi. Naci Barlas kim?
1: Kim abi?
0: Fenerbahçe Kongre üyesi, divan üyesi. O dönemde İller Bankası Genel Müdürü Ankara'da. Bilmiyorum aynı banka şimdi var mı yok mu? İller Bankası Genel Müdürü. Aradılar, buldular. Naci benim yanımda konuşuyor. Naci ne haber? Ya bana bak dedi, bu bizim Kemal Belgin dedi, Coşkun'la konuşmuş ejderleriyle dedi. Böyle böyle Selçuk diye bir oyuncu varmış dedi Şeker Spor'da dedi. Coşkun çok met etmiş, bizimkiler almadı, akılsızlık etti, siz alın bari diye bize mesaj göndermiş dedi. Şimdi Naci Barlas da, o da diyor ki ben de seyrettim, iyi bir oyuncu diyor. Tamam mı? Ya dedi şu dedi işle dedi Ankara'da dedi git Şeker Sporlu yöneticilerle bir konuşmuş, neyin nesidir bir şey yap dedi. Tamam Fikret'cim dedi, aldım ben dedi mesajı dedi, kapattılar dedi. Aradan iki gün geçti. Ben kulübe gittim yine. Haber kovalıyorum. Muhabiriz ya. Ya dedi bu Naci telefon etti biraz evvel dedi Ankara'dan. Bir de dedi Yaşar varmış onlarda dedi. Şeker Spor'da. Dedi o da dedi böyle back stopper falan yani o zaman. İkisini de üçünü de oynuyormuş dedi. Orta saha bile dedi. Bir de dedi İskender varmış dedi. Sol açık dedi. Dedim. Naci dedi ki dedi ben sizin yeriniz olsam üçünü de alırım. Yaşları da ufak. Üçünü Fenerli adam, kongre üyesi, divan üyesi Naci Barlas. Allah rahmet eylesin. Yapma ya Naci dedi ya üçünü birden hani kaç para o dedi. Yani üçü birden yok be dedi ucuz dedi ben konuştum başkanla dedi. Tamam Naci dedi ben seni dedi akşamüstü arayacağım. Bir Faruk'la Maruk'la yönetimden birileriyle bir konuşayım dedi. Ben çıktım Fikret abi arıyor. Madem diyorlar Naci Barlas, Coşkun Özarı da var arada, böyle böyle bir görüş. Hemen diyorlar Fikret abi hallet, ara Naci'yi halletsin. Ertesi gün öğleden sonra Fikret abi arıyor Naci Barlas'ı. Naci diyor tamam diyor, sen diyor onların üçünü de diyor al getir yarın diyor. Alıyoruz, Faruk'la da konuştum. Ya maalesef diyor, ne oldu? Dün gece diyor İskender'i Trabzonlular kaçırdı diyor. Ne? Vallahi abi vallahi diyor dün gece.
1: İskender Gönen.
0: Vallahi dün gece diyor Trabzon'dan alıp götürmüşler İskender'i diyor. O sol açığı diyor. O diyor yattı o iş. Öbür iki. Aman diyor o zaman öbür ikisini getir. Ben de bir saat sonra geldim. Fikret abi dedi ki ya dedi İskender dedi Trabzon'lar götürmüş dedi. Yaşar'la dedi Selçuk'u alıyoruz. Geliyorlar yarın dedi. Hakikaten ertesi gün geldiler. Yaşar'la Selçuk. Ve Fenerbahçe ikisini de aldı. Yaşar da oynadı. Sağ bek oynadı, stoper oynadı. Zaman zaman orta sahada yararlandılar. Selçuk işte ön tarafta sol açık gibi oynayıp santrfora orada o alanlara topla giren santrfor tabii. Selçuk'un transfer hikayesi birebir aynen böyledir.
1: Gidişi peki? Gidişi gitmeyi istememiş çünkü. Şöyle, yani kendisi öyle anlatıyor, öyle söylüyor. Ama oralarda bir sıkıntılar var anladığım kadarıyla. Sonra bir orada da Almanya'da da yapamadı. Bir sezon falan kaldı şimdi orada da.
0: Selçuk'un rahmetlinin
1: 11 maç oynamış Blue Vice Berlin'de 2 gol atmış.
0: Şimdi Selçuk ben burada her şeyi açık ve net söylerim biliyorsun. Bende öyle bir şey yok. özel yaşantısı bozulmaya başlamıştı.

0: yavaş yavaş.
1: Öyle bir yere geldi ki Hürriyet gazetesi 9 sütun manşet yaptı. Biliyor musun o manşeti?
2: Yok.
1: He? Bilmiyor Yok. Musun? Doğan Koloğlu spor müdürü, Erol Simavi dönemi, yani patronaj Erol Simavi. Hatta o manşetten sonra Büyük Fikret Erol Simavi, Erol diyor ya böyle manşet atılır mı diyor, milli takım hocası Fenerbahçe takımının diyor futbolcusu diyor, bu adam sokağa nasıl çıkacak şimdik ya diyor. Böyle haber yapılır mı deyince Erol Bey de diyor ki ya diyor elde diyor raporlar var, belgeler var diyor. Ne yapalım diyor Fikret de abi diyor yani. Ya ama diyor dediğin doğru diyor. Ve Doğan Koloğlu'nu spor müdürlüğünden aldılar.
2: O başlıktan.
1: O başlıktan dolayı.
2: Söylemesek mi acaba, bilemedim.
1: Yani bu her insanın başına gelen bir şey. Yani bilemiyoruz. Belki bende de vardır, belki sende de vardır şu anda, bilemiyoruz. Başlık şu: Selçuk Verem. Fenerbahçeli Selçuk Verem. Altta da doktor raporları.
2: Ve hastalık bu.
1: Kupürle. Bu bir hastalık. Herkesin başına gelebilir. Şimdi küçük doğan çocuklarda oluyor. Yeni dünyaya gelende bile. Ondan sonra işte o Hürriyet'in o manşetinden sonra işte Sarıyer neden Selçuk
2: düşüşe geçti.
1: Düşüşe geçti. Bunun altını çizmekte yarar var. Bugünkü topçu arkadaşlara sesleniyorum. Kime sesleneyim mesela? Selçuk, Galatasaray'ın kaptanı Selçuk. Ne kadar futbol hayatın kaldı bilmiyorum. Veya genç oyuncular, mesela Fenerbahçe'de Ozan Tufan. 22 yaşında adamı kadrodan attılar. 4 aydır ortalıkta yok. Ya arkadaşlar, bir nimet gelmiş size. Nimet.
2: Ya. Yeah.
1: Bunu en iyi şekilde değerlendireceksiniz.
2: Ekip topu 15 yıl, ondan sonra yani, o paraları gönül rahatlığıyla kullanabilirsin hayatının sonuna
1: yapın,
2: kadar.
1: Yatırım yapın, ev alın, bark alın. Ondan sonra bilmiyorum ne yaparsanız yapın da. Bu elinize geçmiş nimetleri en iyi şekilde değerlendirin. Alt tarafı bugün 21-22 yaşındaysan 33-34 hadi 35'e kadar oynatalım. Bir 13 sene ya, millet 60 senede emekli oluyor ya Ender. Öyle değil mi abi? Bir, evet. 65 yaşından evvel 65 emekli
2: yaşında.
1: Oluyor. Yani 25 yaşında hadi askerden geldin, işe girdin diyelim. 40 sene çalışıyorsun baba ya. Burada 13 sene. Bir de üstelik ne güzel, hem de spor yapıyorsun. Sağlıklı yaşam, havalar...
2: Herkesin gözü üzerinde.
1: Gazetelerde manşetsin, sokakta giren abi bir imza verir
2: yüksek
1: misin?
2: Yüksek ücretler diyor, kazanma ihtimali var.
1: Evet. Yani bu nimet bugün sporcuların elindedir bak. Biz genç takımda oynarken 15 lira yol masrafımız vardı Endercim. Ayda 15 lira yol masrafı. Hiç alamadık. Bir gün bizim Kasımpaşalı Kırık Ali Solbek Fikret abiye gitti. Abi dedi biz dedi şeyimizi alamıyoruz iş dedi. Antrenman yol paramızı dedi. Biz de böyle izliyoruz uzaktan. Fikret abiden cevap ne geldi biliyor musun? Fenerbahçe'nin takımda top oynuyorsun bir de para mı istiyorsun dedi. Eskiden böyle. Anladın mı? Onun için şimdi bunun bu nimet kapınıza gelmiştir. Kapınızdan içeri girmiştir. Alt tarafı 13-14 sene kendinize iyi bakacaksınız. İyi bir profesyonel olarak yaşayacaksınız. Dünyalarınızı yapacaksınız öyle derler.
2: Evet, evet.
1: 35 yaşında da hadi bana al asmalık deyip gideceksiniz ya.
2: Selçuk Yula da o anlamda bir sıkıntı yaşadığı yani, için kariyerinde düşüşe geçti diyorsunuz. Fenerbahçe'den ayrıldı. Almanya olmadı. Çok kısa bir Sarıyer'de yani, biraz bir şeyler oldu
1: ama işte bu, yani
2: 4 yıl falan Sarıyer var. Çok kısa bir Alp Yalman Galatasaray'a götürmüş ama
1: yani
2: 4 kez forma giyebilmiş Galatasaray'da yani, sakatlıklar yani, da var anladığım kadarıyla. Yani, peki işte çok önemli maçlarından biri Bordo maçı.
1: Tabii. Ben oradaydım.
2: Yani 160 maçta 64 gol işte fena değil.
1: Tabii.
2: Önemli bir golcü olduğu şüphesiz. Bir iki cümlede futbol kimliğiyle ilgili söyleyip
1: işte
2: noktalayalım.
1: Yani Coşkun Hocam Özer'i Allah rahmet eylesin bana anlattığı özelliklerini Fenerbahçe'ye geldikten sonra da izledik. Yani şu şeye attığı gol bir daha gösterseler. Ne o? Bordo'ya attığı golü
2: işte.
1: Baksana oradan geliyor. Bak.
2: Aralardan geçiyor.
1: Kimler oynuyor ha? Bostisler bilmem neler tabii, oynuyor tabii. Bordo'da ha?
2: Jires Mires falan.
1: Bak oradan geliyor yani. Hop.
2: Lacom.
1: Yani en büyük özelliklerinden biri işte. Diyordu Coşkun abi ya ben böyle bir şey görmeden adam dümdüz gidiyor biri bu yana yatıyor biri bu yana yatıyor. Şike gibi ya dedi. Dedim hocam dedim nasıl oluyor? Vallahi ben de anlayamadım dedi.

0: Yani o kadar büyük bir özelliği vardı. Ama
1: peki, Allah rahmet eylesin diyelim. Selçuk abiyi de bu şekilde anmış olduk. Unutulmaz anlara gidelim. Unutulmaz anlarda Beşiktaşlıların unutamadığı bir İngiliz yıldızı hatırlatacağız sizlere. Hadi bakalım kimmiş? Şimdi Les Ferdinand'dan.
2: O Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
3: Gelmiyor. Another mikrofon ya.
4: Kendisi için özel bir karşılaşma mı? Meslektaşım da aslında benzer bir soruyu sordu ama ilk kez oynayacak bu stadyumda. Buradan çok farklı bir futbolcunun başına belki de hiç gelmeyecek anılarla ayrılmıştı. Onun için özel motivasyon kaynağı olan bir karşılaşma mı? 8 yıl sonra geri dönüyor ve şu anda kendi durumunu, fiziksel durumunu nasıl görüyor? Galatasaray'ın geri kalan oyuncularıyla kıyasladığı zaman kendisini nasıl hissediyor?
5: Önceden de söylediğim gibi Sporting benim çok sevdiğim bir takım. Ama bugün Sporting'e odaklanamam çünkü Galatasaray'ın futbolcusuyum. Ve giydiğim forma Galatasaray forması şu an ve önceden de dediğim gibi buraya kazanmak için geldik. Kazanmayı deneyeceğiz. Tabii ki de Sporting çok güçlü bir takım. Çok farklı işler yapabilecek oyuncuları var. Ama benim fiziksel performansıma gelecek olsak iyiyim. Küçük bir sakatlık geçirdim. İki hafta önce atlattım ve şu an döndüm. Galatasaray ekibindeki staff hızlı bir şekilde dönmeme yardımcı oldu ve yarın takıma yardımcı olmak için hazırım, galibiyet için hazırım. Biraz konuştuk bu konuda ama ilk defa Sporting'e karşı oynayacaksınız
6: burada büyüdü.
5: 2018'de nasıl bekliyorsun? Nasıl taraftarlar seni
4: karşılayacaktır?
5: Bu Avrupa'da oynadığımda daima destek gördüm. Bence garip bir atmosfer olmayacak ben ve taraftarlar arasında. Çünkü tabii ki de bana saygı duyacaklar. Normal bir şey bu. Karışık bir durumdu benim için. Ama onlar için de karışık bir durum olacak. Ama bence kötü bir şekilde etkilemeyecek. Saygı ve duygularımız aynı şekilde kalacak. Hem taraftarın hem benim onlara karşı en önemlisi eğlenmemiz gerekiyor. Futboldan zevk almamız gerekiyor yani oynayacağımız maçtan. Yine bir maç daha oynayacağız Şampiyonlar Ligi'nde. Ben 2 yıldır oynamıyordum Şampiyonlar Ligi'nde. Dolayısıyla heyecanlıyım. Kendi formamı savunmam gerekiyor ki bu Galatasaray forması. Ve en önemli şey de bu. İlk önce şunu sormak istiyorum. Yarın oynayacak mısın? Buna cevap verebilir misin bilmiyorum ama ilk 11 olacak mısın? Milan'dan çıkışın Ruben Amorim teknik direktörü gelmişti Ruben Amorim. Anlatabilir misin biraz o dönemi? Neden Milan'dan Galatasaray'a geçtin? Ve Ruben Amorim'le konuştun mu? Nasıl konuşmalar geçti bu karar için? Aranızda neler geçti? Bu soruya cevap veremeyeceğim. İlk 11 olacak mı? Olmayacak mıyım? Ama öbür soru hakkında bazen hayatta bazı dönemler vardır ve değişiklik yapmanız gerekir. Milan'da oynuyordum ve Milan'ı savunuyordum o zaman ve bu yaz bu değişikliği yapmam gereken zaman geldiğini hissettim. Ruben Amorim'le konuştum. Her zaman açık bir iletişimimiz vardı. Her zaman onun hakkında çok iyi şeyler duydum. Çok tanımıyordum. Ama kendi milli takımda arkadaşlarımdan onun hakkında iyi şeyler duyuyordum her zaman. Ve her zaman bana iyi antrenör oldu.

0: olduğunu söylediler ve mükemmel bir insan olduğunu söylediler. Ve onun benimle olan ilişkisi iyiydi ama onunla konuştum ve bir değişiklik yapmak istediğimi söyledim. O da bana saygı duydu ve kararıma saygı duydu. Ve Milan hakkında da bu şekilde gelişti. Oradan güzel bir şekilde ayrıldım. Bana çok fazla yardımcı oldu. Ben de onlara çok fazla katkıda bulunmaya çalıştım. Ve bugün Galatasaray'ın oyuncusuyum ve umarım Milan'da iyi bir şekilde devam edebilirler. Çünkü ben de bir Milan taraftarı olmaya devam edeceğim.
1: Yes. Son soruyu alalım Safa Bey.
2: Safa Kaan Öztürk. Öncelikle tekrar hoş geldi Galatasaray'a. Şunu sormak istiyorum. Hem Sporting Lisbon'u hem de Galatasaray'ı şu anda en iyi bilen isimlerden bir tanesisin. Bu yönde gerek takım arkadaşlarında gerek hocanla herhangi bir diyaloğunuz oldu mu veya olacak mı? Bu statta, bu atmosferde Galatasaray'ın galibiyetle veya puanla çıkması için neye ihtiyacı olduğunu düşünüyor? Teşekkür ederim.
0: Evet, önceden de söylediğim gibi takım arkadaşlarımı uyardım Sporting hakkında. Onların sahip olduğu oyuncuları, formlarını ve aynı zamanda son lig maçında da kazandılar, çok iyiydiler. Ve bence çok zor bir maç olacak. Küçük detaylar belli olacak. Biz iyi hazırlandık bu hafta. Duran toplara çok hazırlandık. Çünkü onlar güçlü duran toplarda ve bence kalitemiz var. Yeterli kalitemiz var oyuncular olarak. Genel olarak ve bireysel olarak da iyi kaliteli oyuncularımız var. O yüzden herhangi maçın anında farklılık yaratabiliriz. Dolayısıyla konsantre olmamız gereken maçın birinci dakikasından sonuna kadar çok konsantre olup dikkat olmamız gereken bir maç olacak. Sen Galatasaray'ın bu sezon en büyük yatırımlarından birisin. Bu yüzden bir sorumluluk hissediyor musun ve aynı şekilde yarınki maçla alakalı? Hayır. Teşekkür ediyorum. Galatasaray'a teşekkür ediyorum. Benim için bu kadar uğraştıkları için. Beni 2 aydır takım almak istiyorlardı ve her zaman inandım Galatasaray'ın projesine. İlk başta konuştuğumuzdan beri sürekli projeye inandım ve buraya geldim. Bana tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansını verdi. Taraftarlar inanılmaz. Sonuna kadar yaşıyorlar Galatasaray'ı. Ve eminim burada çok fazla Galatasaray taraftar olacak ve benim için bu Milan'dan çıktım ve önemliydi benim için. Çünkü dışarıdaki oynanan maçlarda her zaman taraftarların hissiyatını hissetmek benim için çok önemliydi. Ve çok büyük bu tarz bir kulübü için oynamak benim için çok önemliydi. Dolayısıyla her şeyimi vereceğim.
1: Evet, Okan hocamızla devam ediyoruz. Öncelikle hocamızın maçla ilgili görüşlerini alalım, ardından sizlerin sorularına devam edelim. Evet hocam, maçla ilgili neler söylemek istersiniz?
3: Evet, Şampiyonlar Ligi başlıyor. Tabii ki bu bizim olmak istediğimiz, hem teknik adam için hem futbolcular için, belki dünyadaki birçok futbolcu için hayal olan, teknik adamlar için hayallerinde olan bir organizasyon. Ve burada ilk maçımıza çıkacağız. Birincisi, çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sene çeyrek final oynamış. Kendi sahasında 4 tane maçı kazanmış. Son 16'da Bodo Glimt maçı var yine kazandıkları. Arsenal dışında kazanmadıkları kendi sahalarında maçları yok. Tabii ki kadroda değişiklikler var. Önemli isimler kaybettiler ama bence yerlerini oynayacak isimler, oynayan isimler, bu sezon başlayan isimler yine çok iyi bir kadro, çok iyi bir oyun 5

0: hocam yeni sezon hayırlı olsun Şampiyonlar Ligi'nde. Başarılar diliyorum. Eksik oyuncuları zaten biliyoruz ama Abdülkerim Bardakçı'nın da durumu çok merak ediliyor. Bir sakatlığı olduğu söyleniyordu. Abdülkerim'in son durumu nedir? Savunma hattında değişiklikler olacak mı Galatasaray'da? Teşekkürler.
1: Şöyle yani o haber nereden çıktı onu da bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da bu nereden çıktı bilmiyorum. Herhangi bir sakatlığı yok Abdülkerim'in. Oynayabilecek durumda buraya biz de geldi. Yarın oynayabilecek durumda olan bir Abdülkerim var. Onun dışında herhangi bir şey yok.
2: Safa Bey.
3: Safa Kaan Öztürk. Hocam yeni sezonda başarılar. Yeni sezonda tekrar başarılar Şampiyonlar Ligi'nde. Şunu merak ediyorum. Osimhen'in olmayacağı kesinleşti. Hani tabii ki burada söylemezsiniz ama yarın ön tarafta nasıl bir formasyonla çıkacağınızı belirlediniz mi? Bu merak konusu. Teşekkür ederim.
1: Bugün son antrenmanı yapacağız. Bugün tabii ki karar vermem için bir gün, yarın bir gün daha. Biliyorsunuz kadromuza geç katılan oyuncular oldu. O yüzden bu oyuncuların bir hazırlık süreci var. Onları en iyi şekilde değerlendirip oyuncularla da bunu paylaşıp oyuncuların geri bildirimleri de bunda çok önemli tabii ki. Son kararımızı yarın vereceğiz.
2: Evet. Yes please. Portekiz basından bir soru. Hı-hı. Hocam kulaklığı takabilirsiniz. Portekiz basından bir soru gelecek.
4: Hi. Joe Hibair from Record. It's the second time, Mr. Borok, you are here in the Sporting Stadium. The first time you lost with Başakşehir 3-1. You've won the tie in the second hand. What can you tell us about the ambience in this stadium? It will be very difficult for you tomorrow, or your team can face that challenge
5: after the
1: Birincisi tabii ki Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasına benim de payım var biraz. Özellikle 4-1 kazandığımız maç sonrası bir hoca değişikliği oldu. Amorim takımın başına geldi ve devamında Sporting'in şampiyonluğu var. O yüzden bu anlamda beni de iyi karşılayacaklarını burada düşünüyorum seyircilerin. Atmosferi çok o anlamda tabii ki bir Şampiyonlar Ligi için çok güzel bir stadyum, çok güzel bir ortam, muhteşem bir taraftar var. Bu tecrübeyi daha önce yaşamıştım. O yüzden tekrar Şampiyonlar Ligi'nde bunu yaşamak, Avrupa Ligi'nde bunu yaşamıştık, Şampiyonlar Ligi'nde bunu yaşamak benim için çok önemli, değerli. Ve demin de söyledim, çok iyi bir takıma karşı oynayacağız ve özellikle çok iyi bir teknik adama sahipler geldikten sonra çeyrek final oynatması takıma Şampiyonlar Ligi'nde ve özellikle dediğim gibi bu senenin başlangıcı baktığımızda iyi bir teknik adam, iyi bir kadro, iyi oyuncular, iyi bir taraftar grubu, aynı şeylere biz de sahibiz, bu oyuncu kalitesine sahibiz ve Şampiyonlar Ligi ilk maçında çok daha heyecanlı olacaklarını düşünüyorum futbolcuların. Yani bu taraftarlar için de geçerli, bizim için de geçerli. İlk maç hep çok önemlidir, çok değerlidir. Herkesin o heyecanı, uzun zamandır oynamadığı Şampiyonlar Ligi maçı heyecanını yaşadığı gündür, gecedir. Bunu iki gündür yaşıyoruz aslında. Yani lig maçını bitirdik, devamında buraya hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dediğim gibi iki takım da iyi takım, iyi oyunculara sahipler. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Zevkli bir maç olacağını düşünüyorum.
2: Emrah Bey.
6: Emre Oktay, Anadolu Ajansı. Hocam yarın için başarılar diliyorum. Aslında taktik anlamında baktığımızda birbirine benzeyen iki takım var. Ön alan baskısı, geçiş oyunları, hızlı ataklar. Yarın nasıl bir taktik belirleyeceksiniz? Yine bildiğimiz klasik Okan Buruk Galatasaray'ını mı izleyeceğiz yoksa biraz daha temkinli? Sonuçta bahsettiğiniz gibi geçen sezonun çeyrek finalisti bir takım var. Daha temkinli bir Galatasaray'ı mı izleyeceğiz? Teşekkürler.
1: Birinci sisteminde söyledim, yani çok hızlı bir takım var karşımızda, o yüzden özellikle geç

0: işleri çok etkili bir şekilde yapıyorlar. Çok hızlı bir şekilde kaleye gidiyorlar. Yani iyi özellikleri çok fazla bir takım. Çok hareketli bir takım. Çok fazla yer değiştirme var sahada. Burada önemli olan bizim için tabii ki kompakt bir şekilde rakibimizin karşısında savunabilmek, doğru zamanda baskıları yapabilmek. Ama onun yanında dediğim gibi yani kaleye hızlı şekilde giden bir takım. Bu özellik bizde de var. Hani biz de aynı şekilde kaleye çok hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Uzaktan şutlar rakibimizin özellikle bu sene 3 tane golü var uzaktan şutlarla. Beklerin içeri girişleri var. Arahua'nın özellikle içe girişi, içeriden şutları yani o da bu sene etkili oldu. O yüzden yani rakibimizin belli özelliklerini biliyoruz. Onlar bizim özelliklerimizi biliyor. Ama bence yani maç başladıktan sonraki özgüven, saha içerisindeki konsantrasyon, topla rahat olma bence en önemli şeylerden biri. Topla rahat olmak, top bizdeyken o güveni hissedebilmek. Ama dediğiniz gibi rakibimizin de zaman zaman baskıları var, takipleri var. Geçen seneye baktığımızda lig maçlarıyla Şampiyonlar Ligi maçları arasında rakibi karşılarken değişiklikler var tabii ki. Güçlü takımlara karşı biraz daha tedbirli olan bir takım. Lig maçlarında daha birebir baskıları yapan, takipleri yapan bir takım. Maç başladıktan sonra daha net göreceğiz her şeyi.
1: Yes, please. Here.
2: Hi, Mr. Dukhabarabalanakhez. Deniz Gül arrived on the last days of the market. I'd like to ask you,
3: how do you feel the player technically? Deniz Gül hakkında teknik olarak onu nasıl tarif edersiniz?
2: Passing ability.
3: Ve onun pas verme şeklini, kabiliyetini nasıl düşünüyorsunuz?
2: Some players such as Rafael Leão.
3: Rafael Leão yardımcı olabilir mi?
0: Şöyle bir Deniz tabii çok genç bir oyuncu. Biliyorsunuz genç ama milli bir oyuncu, kendi ülkesi tabii Türk bir oyuncu ama Türkiye'de doğmuş bir oyuncu değil. Özellikle kendi yetiştiği ülkeden çıktıktan sonra Porto'da oynaması önemli bir tecrübe. Onun için tabii ki şampiyonluk yaşadı, bu bir kere özgüven var. Biz tabii milli takımdan çok beğendiğimiz bir oyuncumuz. Türkiye'de de birçok takımın almak istediği ama o da Galatasaray'ı çok istedi. Galatasaray da onu çok istedi. Şu anda bir adaptasyon dönemi tabii çok yeni geldi. Yaklaşık hani 6-7 gün oldu biz de antrenmanlara başlayalı. Onu hazırlamaya, takımın oyununa, takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü sezon başından beri çok yüksek sürelerde Porto'da almadı. Bu maç 90 dakikalık maç tecrübesini ona bir an önce getirmek gerekiyor. Ama geçen lig maçında oyuna soktuk. Yarın da düşüneceğimiz, maçlamak olarak düşüneceğimiz oyunculardan biri.
1: Başka sorusu olan var mı? Yoksa eğer teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
4: De Bellu araya girdi Mourinho. Mourinho'dan riskli bir pas. De Bellu girdi araya. De Bellu'nun vuruşu yandan alta gidiyor. Bir hata. Sağa doğru uzun bir top. Urega. Fabien Urega. Fransız oyuncu. Bindirmeyi yapan Mutashi'ye gönderdi. Mutashi çevirdi ceza sahası içine. Neyse ki Ivan Fiolic'in şutu üstten alta gidiyor. İlhan Fakılı.
5: Fena pozisyon değil.
4: İlhan ortaladı. Doğrudan kaleye direkten döndü. Bunu düşünüyor muydun bilmiyorum Engin Kehale ama...
5: Yani çok iyi pozisyon alamadı Zagiris savunması. İlhan oradan hani Uttara da bindirdi.
4: İlhan'ın vuruşuna top direkten dönüyor. Kasım Uttara. Vlahovic'e geçmedi pas. Urega. Dušan Vlahovic şimdi aradan İlhan'a gönderdi. İlhan Fakılı yaptı ortasını. Černi gelişine. Çerçeveyi tutmuyor Václav Černi'nin şutu. Dakika 52. Atak tazeleyecek Beşiktaş. Kartal. Kasım Uttara istediği yere aldı topu içeride Vlahovic. Dušan Vlahovic.

Çalo'ya baskı sonuç verdi Renan Oliveira. Renan Oliveira top ağlarımıza gidiyor. Bu eşleşmede ilk isabetli şutu Kaunor Jagiris'in ikinci maçın 64. dakikasında gol oluyor. Oyuna devre arasında giren Renan Oliveira savunmamızdaki hatayı golle değerlendiriyor. Semih'ten çok şık bir topuk pası, şimdi ceza sahası içinde vuruş. Amir Mourinho ile gole yaklaşıyor Beşiktaş. Ben Şahip. Oliveira duvar oldu. Urega. Ahmet Sami de gelmiş oraya. Renan Oliveira. Tehlike kalemizde Salih Özcan. Salih Özcan, evet. Açık ara. Bugün her yere yetişti. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş bir sezonluk aranın ardından yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde.

0: A Spor Radyo. Reklam.
1: Onun zindana düşmesinde bizim de payımız var. 8 yıl kin biriktiren adamın nasıl biri olduğunu bilmeden hareket edemeyiz.
2: Dünden cezanız abiniz ölene kadardı.
3: O ak kefengiydiyse bize de saltanat ilatı düşer.
4: Altın kapıların nice sultanı açıldı Konya. Şimdi sıra bende.
5: Kartal kafese sığmadı. Şimdi doruklara yükselmenin vaktidir.
1: Selçuklu Sarayı'nda gelin olduğunu da gördüm. Hem de Aladdin'in karısı olarak. Bu da bir kader.
6: Anneyi sultanımıza layık bir şekilde hazırlayın.
7: Benim kızım burada düğün beklerken sen bir cariyeyi has odaya nasıl yollarsın?
8: Sen gece sultanla beraber miydin?
9: Allah'ım onu en zor zamanımda karşıma çıkardı. Kör zindanlarda rüyam oldu. Düşüm gerçek lan Rabbim. Elbet yarım kalanda tamamlar.
10: Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı ATV'de başlıyor.
0: Reklam. A Spor Radyo.
10: Spor'un radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. A Spor Radyo.

0: Herkese mutlu akşamlar. Süper Lig analize hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bugün Burak Kural, İbrahim Yavuz ve Burçin Keskin'le birlikteyiz. Süper Lig'de 4. haftayı, geride kalan haftayı konuşacağız ağırlıklı olarak ama birazdan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon deplasmanında oynayacağı maç öncesi düzenlenecek olan yapılacak antrenmandaki canlı görüntüleri de yine basın açık kısmına size aktaracağımızı hatırlatalım. Az önce de Okan Hoca açıklamalar yaptı. Rafael Leao ile birlikte biraz o mücadeleyi de konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk. Burçin Keskin, Burak Kural.

0: Nasılsınız?
1: İyi, tamam. Sen nasılsın?
0: İyi, çok şükür. Siz de iyisiniz umarım.
2: Ha, ben çok iyiyim. Neden çok iyiyim? Bu Süper Lig analiz programı en sevdiğim programlardan biri. Sezonun evet. İlk Süper Lig analiz programı.
0: Doğru. Hayırlı uğurlu olsun.
2: Çok mutluyum sizlerle beraber olduğum için.
0: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sözlerinden dolayı. Nasıl buldunuz bu hafta müsabakaları? Genel itibariyle tabii sonuçları da şöyle bir ekrana yansıtırız ama çok sürpriz var mıydı sizin için? İlk derbimiz oynandı. Hayırlı uğurlu olsun. Diğer derbiler de inşallah daha da güzel olsun. Mesela derbi, iyi sorayım. Tatmin etti mi seni derbi?
2: Derbi beni futbol olarak çok tatmin etmedi. Daha iyi futbol bekliyordum. Neden? Çünkü iki takım da ligi en erken açan iki takımımız yani. O yüzden ben birazcık daha tempolu, daha fazla topun oyunda kaldığı bir oyun bekliyordum açıkçası. Yani 53 dakika civarında oyunda kalmış top. Daha fazlasını bekliyordum dediğim gibi. Ama bence Beşiktaş yani Vincenzo Italiano ile beraber yani ne kadar doğru yolda olduğunu ispatladı. Ben çok evet. Uzun yıllardır Kadıköy'de bu kadar üstün oynayan bir Beşiktaş izlemedim. Özellikle ikinci yarıda. Bence derbinin yıldızı Vincenzo Italiano'ydu.
0: Birazdan derbiyi ayrıca konuşacağız zaten. İbrahim Yavuz, seni derbi tatmin etti.
3: Yani şöyle, aslında biraz daha Fenerbahçe'nin oyuna ortak olmasını bekliyordu. Yoksa Beşiktaş tarafıyla ilgili, hele hele teknik direktörle alakalı 3 aşağı 5 yukarı bazı şeyler öngörülebiliyordu. Özellikle Alanya'da kaybettikten sonra çok fazla yönetimin, idarecilerin sahanın dışına çıktığı bir ortamda, evet orada bir problem var ama sahanın içine dönelim diyen bir teknik direktör davranışı, ondan bir hafta önceydi yanlış hatırlamıyorsam, yine deplasmanda kaybeden ama problemin asla kendisinde olmadığını, işte oyuncuların pas hatasıyla alakalı yaşadığı problemi, ayağımızdaki topu rakibe verdik, devamında da hakem penaltılarımızı vermedi. Aslında iki tane teknik direktör davranışının belirleyici olduğu bir derbiydi. Biri problemi dışarıda aradı, diğeri kendisinde aradı. O analizi oradan yaptı, diğeri farklı yerden analiz yaptı. Ama iki karşılaşmayı izlediğin zaman çok net bir şekilde birinin çok fazla domine etti. Yani oyun kalitesinden çok oyunun bütününe baktığında evet bu takım bir teknik direktörle bir maça hazırlanmış diyorsun. Diğeriyle alakalı şu yorum yapabilirsin. Bunlar tatildeydiler. Maçtan bir gün önce bir araya geldiler ve sahaya çıktılar. O kadar birbirinden kopuk ve hele hele ikinci yarı oyunun neredeyse tamamında fiziksel anlamda çok fazla geride kalan bir Fenerbahçe oyunu izledik. Yani tatmin olabilmemişin aslında derbide iki takımın da oyun gücünü ortaya koyması gerekiyordu. Burada Beşiktaş çok fazla öndeydi.
0: Evet. Burak Kural, biz beraberdik derbi sırasında skorboard'ta.
1: Evet, beraberdik.
0: Ya o gün tatmin olmuş gibiydik de sonradan sıcağı sıcağına mı öyle geldi bize?
1: Amirim, sıcağı sıcağına.
0: Fikrin değişti mi?
1: Sıcağı sıcağına yorum yapılmaz hocam, çok tehlikelidir. Yani mesela şu oyuncu çok iyi oynadı dersin, çıkarsın yukarıda dersin, analiz yaparsın.
0: Yo, bana şimdi tempo ondan gayet iyi geldi de Burçin çıkar. Keskin beni biraz ikna eder gibi oldu evet. Sonradan rakamlarla gelince ama.
1: Burçin matematiği çok kullanıyor ya.
0: Çok oyun evet. Aşırı durmadı gibi geldi bana yine.
1: Ya açıkçası ben kıymetli diğer yorumcu arkadaşlarım gibi aynı fikirlere haizim. İkinci devre özellikle çok tek taraflı geçti maç. Biz kaliteli, oyun anlamında kaliteli bir derbi için iki tarafında biraz daha denk güçlerde mücadele etmesini bekleriz oyun kalitesi açısından. İkinci devre neredeyse tek yönlü bir mücadele oldu. Hatta Fenerbahçe krokide kaldığı gibi bir boks terimi kullanmıştım
0: evet,
1: hatırlıyorsam. Yani orada çok zorlandı Fenerbahçe. Yani.
0: Krokinin ne olduğunu da evet. Bir daha hatırlat istersen bilmeyenler
1: kroki,
0: için.
1: Yani boksta üst üste alınan yumruklardan sonra biraz rakip tarafın kendisinden geçmesi, reflekslerinin azalması gibi bir anlamı var. Dolayısıyla öyle bir durum oldu. Üst üste Beşiktaş'ın ataklarına hiçbir karşılık veremedi hatırlarsan. Fenerbahçe neticesinde de gol geldi ve maçı kaybettiler. Hani 2-1 bitti ama çok daha farklı bitebilirdi. Yine de şöyle söyleyelim. Çok daha kötü derbiler izledik. Onun için ortada bir derbi diyebilirim.
0: Evet. Haftanın sonuçlarını şöyle ben hızlıca hemen hatırlatacağım. Galatasaray Başakşehir'i 3-2 mağlup etti deplasmanda. Erzurumspor Konyaspor'u 1-0 yendi. Beşiktaş derbiyi 2-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe deplasmanında Kasımpaşa Ahmet maçı 2-2 berabere tamamlandı. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Arca Çorum 3-0 yendi Eyüpspor'u. Kocaeli Spor Samsun Spor'u tek golle geçti. Göztepe kendi sahasında Gaziantep'e 4-2 mağlup oldu. Ve Çaykur Rizespor'da Alanya Spor'u misafir etmişti. Kazanan Akdeniz ekibi oldu deplasmanda 1-0'lık skorla. Haftanın takımı kim sizce? Sırayla sorayım.
2: Tabii ki Beşiktaş.
0: Beşiktaş diyorsun.
3: Beşiktaş yanına Gaziantep'i koyabilir miyiz? Yani hani özellikle ilk yarı çok domine etti.
0: 4-0'dan 4-2'ye evet. Geldi o maç.
3: Yani hadi Belki onu söyleyebilirim yani. O Beşiktaş tabii.
0: Burak Kural?
4: Beşiktaş.
0: Beşiktaş diyorsunuz. Çok şaşırdım dediğiniz bir skor veya şu da hakikaten değerli bir performanslı dediğiniz bir takım söylemek ister misiniz?
2: Neyse, o zaman ben Gaziantep.
3: Şaşırdığımız Gaziantep.
0: Gaziantep.
3: Değerli gördüğüm şeyi de Trabzonspor'un oyunu ve skoru da o işin içine katabiliriz.
0: Evet.
1: Tabii Antep'in
0: hoca değişiminin ardından. Evet. Gençler Birliği'nin mağlubiyeti yoktu. Ya, 5-0 kazandı.
1: O da önemli. Antep'in ama tabii bence en büyük performans burada. Antep'in Göztepe'yi İzmir'de çok sert, zor bir deplasmanda neredeyse çok farklı mağlup edecekti. Son anda fark kapandı. 4-2 oldu. Antep'te bu anlamda çok ciddi bir deplasman galibiyeti oldu. Kocaeli'nin Samsun bu kötü gidişatı durduracak mı diye düşündüğün noktada Kocaelispor'un yine evinde içeride kazanması da o da bence önemli bir performanstı. Çünkü Anadolu derbisi diyebilirsin. İki camia kulübünün mücadelesi kritikti bence.
0: Çorum rahat kazandı. İlk galibiyeti ligde bu sezon. Onu söyleyelim. Yani bayağı da domine ederek oynadılar maçı. Onun dışında bir şey de değerli. Ahmet'in deplasmanda 2-0'dan 2-2'ye getirmesi.
1: Erzurum'un ilk galibiyeti.
0: Erzurum'un da aynı şekilde.
1: Konya karşısında.
0: Farklı farklı hikayeler oldu. Şimdi biz Başakşehir Galatasaray maçı üzerinden bir giriş yapacağız. Burada tabii ki hem Galatasaray'ın Başakşehir karşısında yaptıklarını konuşacağız. Süper Lig analiz ama dediğimiz gibi Sporting karşısında sahaya çıkacak Galatasaray. Ona yönelik de biraz ne işaretler verdi dilerseniz onu da konuşalım. İbrahim Yavuz nasıl görüyorsun Galatasaray'ı? Sporting deplasmanı öncesi son sınav Başakşehir'de. Şöyle ben, diyebilir misin?
3: Stadyumda maçı izledim. Aslında stadyumda izlemenin büyük avantajı var.
0: %100.
3: Oyunun bütününü de çok rahat görebiliyorsun. Oyuncuların fiziksel en azından beden dilini de çok yakından takip edebiliyorsun. Aslında Galatasaray sezon başı transfer konusunda evet yani süreyle geç kalmayla alakalı evet katılıyorum ama kadro kalitesine baktığında aynı oyuncularla yapılan tekrara baktığında bu çok kıymetlidir. Hatta bir takımın en büyük zenginliğidir. Aynı teknik direktör ve aynı oyuncularla yapılan tekrar. Ama bu süreçte tabii ki eksikler tespit edilip oraya yeni oyuncuları katmanız gerekiyor. Yani Galatasaray'da öyle bir hava yaratıldı ki sanki ligin en problemli takımı Galatasaray'mış gibi. Aslında içinde o beraber oynama alışkanlığını ne kadar zenginliği barındırdığını stadyuma gidince de çok net bir şekilde gördüm. Hala tabii işin savunma kısmıyla ilgili problemleri var. Hele hele Abdülkerim'in ikinci yarı performansı oyuna girdikten sonra ciddi problemler içinde barındırıyordu. Ama ön tarafta bir o kadar zenginliği içinde barındıran Galatasaray vardı. Batrakov'la ilgili yani yine maça gitme sebebim Batrakov'u yakından bir gözlemleyebilmek, oyunun bütününde görebilmek. Bir düşüncem vardı, öngörüm vardı. Yani bugüne kadar Galatasaray'da bu tarz genç, fiziksel anlamda da biraz geride gözüken oyuncuların, daha çok becerisi ön planda olan oyuncuların çok fazla geri bildirim aldığını göremedim. Yani Galatasaray Yelert'e yatırım yaptı. İşte Kazım Can var. Bir sürü oyuncu var. Şimdi sayısını unuttum ama bu tarz oyunculardan Galatasaray aslında sağlıklı bir geri bildirim alamamıştı. Çok da merak ediyordum. Çünkü biraz daha fazla diğerlerine göre ön planda gözüküyordu. Evet beceri anlamında iyi bir oyuncu ama oyunun bütününde çok fazla kaybolduğunu gördüm. Yani buralarda sürdürülebilir performans konusunda bu kadar oyundan koparsanız çok fazla beklentiyi karşılayamazsınız diye düşünüyorum. Çok da haksızlık etmeyeyim tabii bir maçta ama yani gelecek adına çok sağlıklı bulmadım. Osimhen'in, Osimhen hemen herkesin ikna oldu ama yakından görünce daha da sizi ikna ediyor bu duruma. Yani bir oyuncu bir takıma ya bu kadar bir takımı performansıyla domine etmesi. Yani hatta şuna şahit oldum. Ya öyle bir pas atıldı. Çok yüksek bir top ama bir santraforun gidip oradan bir şey çıkarma şansı yok. Yani bir kere mantıklı da değil zaten oraya gitmesi. Koşu yaparken şey diye düşündüm. Tamam eyvallah da hani buraya niye gidiyorsun diye kendi kendime düşünürken.
0: Evet.
3: Oradan acayip bir şey çıkardı. İki stoperin arasından vurdu. Kaleci son anda çıkardı. Ya iyi, Osimhen'in performansı çok iyi. Eyvallah kabul ediyorum ama bir oyunu bu kadar oyuncuya mahkum etmekte gelecek adına çok problemli bir hadise. Olmadığında nasıl bir Galatasaray olacak? Açıkçası hepimizin aslında yarınla ilgili merak ettiğimiz konu. Çünkü Osimhen'in olmadığı organizasyonda başka bir oyun da görmemiz lazım. Çok bunun hazırlığını açıkçası göremedim ama totalde kazanması tabii ki değerliydi Galatasaray'ın.
0: Şimdi şeyi soracağım hazır konusu açılmışken. Burak Kural'la Burçin Keskin'e de söz vereceğim ama İlk kez mi bu sezon canlı izledin Galatasaray
3: İstanbul'da? İkinci. İkinci Ren maçını da gidip izlemişim. Orada da Leslie'yi görmek istiyordum. Hani oyuncuyu. Ha. Orada da büyük hayal kırıklığı yaşamıştım.
0: Şey oldu mu? Direkt öyle söylemişim. Biz burada yorumluyoruz ya, televizyonda izleyerek de yorumluyoruz. Zaman zaman işte fırsat bulduğunuzda gidip hepiniz takip de ediyorsunuz zaten. Şey dedi mi mesela maç bittiğinde, ya ben televizyondan izlerken bu sezon aslında şöyle bir şey düşünüyordum ama öyle değilmiş. Canlı izleyince yani böyle görüşünü değiştiren, fikrini değiştiren bir şeylere dikkatini çekti
3: yani
0: mi?
3: Yok yani aslında bizim öngördüğümüz şeydi ya da izlediğimiz Galatasaray'ın özellikle 3. bölge oyunlarındaki zenginliği gördük ama işin savunma kısmı ile ilgili de aslında benzer sorunlar vardı. Yani ya evet aslında eleştirdiğim ama büyük hayal kırıklığı yaşadığım bir durum ya da tam tersi bir durumla karşılaşmadım. Ama maçın en değerli bulduğum hadisesi tamamen Torreira'nın attığı goldeki başlangıcı. Şimdi bizde orta saha oyuncular hep 6-8-10 üzerinden okunuyor. Aslında oyun artık onu kaldırdı. Yani 6'da 8'de 10'da olmak zorundasın. Şimdi evet. Torreira'nın o bölgeye gittiğindeki davranışlarını düşünelim. 6 ile başladı, 8 ile devam etti. Bitiriciliği tam 10 numara oyuncu performansı. Aslında bence ülkeye de mesaj verdi, herkese de mesaj verdi. Yani oyun artık bir pozisyonu ortadan kaldırdı. Böyle orta saha olursanız, ceza sahasına planlı koşu yaparsanız takımınıza da ciddi anlamda katkısı oldu. Benim o maçla ilgili en beğendiğim, Galatasaray adına en sağlıklı bulduğum hadise oydu.
2: Müthiş bir goldü o ya.
3: Müthiş,
2: müthiş yani, bir goldü.
0: Evet. Burak Kural, sen Galatasaray'ı nasıl buldun Başakşehir karşısında? Sporting maçı öncesi sende hangi duyguları, düşünceleri ön plana çıkardı?
1: Ya maçta 3 sahne vardı sanki. İlk başta Galatasaray'ın domine ettiği, ilk 30-33 dakika, 35 dakika diyebiliriz. Evet. Neredeyse tek kale oynadı. Osimhen'in önderliğinde, gerçekten Osimhen çok ciddi derecede domine etti maçı. Golünü de attı, pozisyonları buldu. Ve Başakşehir, yani rakip, kalecinin kazak rengini bize gösteremedi yani, gösteremedi yani. Ondan sonra Osimhen çıktıktan sonra ikinci devrede böyle biraz daha oyun dengeye geldi. Ve üst üste ataklar geldi. Orada da biraz Başakçı'nın golü geliyorum demişti. Sonrasında gol geldi. Akabinde devam eden oyun içerisinde kırmızı karttan sonra başka bir üçüncü sahnede, o zaman üçüncü perde diyelim ona. Üçüncü perdede ondan sonra çıktı. Kırmızı karttan sonra da Başakşehir iyice düştü.
0: Evet.
1: Yani Fenerbahçe'nin döndüreceği tahmin ediliyor. Özür dilerim. Başakşehir'in döndüreceği tahmin ediliyordu.
0: Devam ederiz. Araya giriyorum. Kusura bakma. Lisbon'a gideceğiz. Emre Kaplan bizimle birlikte, Aspor muhabiri. Galatasaray'ın Sporting Lisbon'a konuk olacağı maç öncesi temsilcimiz son antrenmanını gerçekleştiriyor. Emre antrenmana dair notları da bize aktaracak görüntüler eşliğinde. Emre'cim sözü sana bırakalım. Kolay gelsin diyelim.
4: Koray Balolu, teşekkürler. Biz de Portekiz'den, Lisbon'dan, Jose Alvalade Stadyumundan mutlu akşamlar, yayınlar dileyelim. Senin de söylediğin gibi Galatasaray son antrenmanını gerçekleştiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynayacağı ilk maç öncesinde az önce basın toplantıları vardı. Hem Rafael Leao'nun hem de Okan Buruk'un görüşlerini, basın mensupları olan açıklamalarını ekrana yansıtmıştık. Tabii ki Leao için çok çok farklı bir deneyim, çok çok farklı bir atmosfer olacak. Altyapısından yetiştiği Sporting'e karşı belki çok fazla takım seviyesinde forma şansı bulamadı ama altyapısından yetiştiği takıma karşı bu kez rakip olarak ve Galatasaray'daki Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında sahada yer alacak Rafael Leao. Okan Hoca da aslında biraz daha rahat bir görüntüde, biraz daha moralli bir görüntüdeydi basın toplantısında. Zaman zaman esprili yaklaşımları da oldu konularla ilgili. Özellikle Sporting Lisbon konusunda yaptığı yorum, özellikle 19 yıl sonra şampiyonluk alırlarken benim de biraz katkım oldu. Başakşehir'le Sporting'i 4-1 yendikten sonra hoca değişikliğine gittiler. Ruben Amorim göreve geldi ve 19 yıl sonra şampiyon oldular. Umuyorum ki beni iyi karşılayacaklardır şeklinde esprili de bir yaklaşımı oldu. Ben mümkün olduğunca şimdi biraz sahayı da göstermeye çalışacağım size. Çünkü oyuncular yavaş yavaş antrenman için sahada yerlerini almaya başladılar. Galatasaray oyuncuları şu anda yavaş yavaş antrenman için sahaya doğru çıkıyorlar. Jose Alvalade Stadyumunda gerçekleşecek son antrenman. Bunun tabii altını çizmemizin en önemli sebeplerinden bir tanesi, Galatasaray adına son yıllarda Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde oynanan, daha doğrusu yapılan antrenmanlar genel itibariyle Kemerburgaz'da Metin Oktay tesislerinde son antrenmanını yapıyordu Galatasaray. Bu kez yolculuğun özellikle biraz uzun olması sebebiyle böyle bir karar alındı. Öğle saatlerinde yapılacak bir antrenmanın biraz buraya Galatasaray'ın gelişini geciktirebileceği ve oyuncuları yorabileceği düşünülerek, bu hesaplanarak son antrenmanı burada yapma kararı aldı Okan Buruk ki normal şartlarda biraz da bu son taktik antrenmanın mahremiyet durumundan ötürü böyle bir tercih yapıldığını söyleyebiliriz. Rakibin taktikleri çok net bir şekilde en azından kendi stadyumunda görmemesi adına böyle bir tercihte bulunuluyor ama bu kez

0: böyle bir tercih gelmedi. Okan Buruk'tan ve dediğim gibi son antrenman şu sıralarda başlamak üzere. Şu anda Ferla Ayı Deniz Gül'ü, ki Deniz de tabii Portekiz çok uzak olduğu bir yer değil. Çok yakın zamana kadar Porto forması giyiyordu milli oyuncumuz. Bu stadyumda daha önce sahada yer almış, kendi takımıyla performans göstermiş bir oyuncu Deniz Gül. Onun da yarın kadroda olup olmayacağı, olursa başlayan kadroda mı devamında mı olacağı tabii ki merak konusu olan konuların başında geliyor. Çünkü Victor Osimhen'in yokluğunda Okan Buruk nasıl bir kadroyla, nasıl bir hücum hattıyla, daha doğru bir ifadeyle sahada olacak? En önemli konulardan, en çok merak edilen konulardan bir tanesi şüphesiz bu. Burada Rafael Leao'nun karşılaşmayı ilk 11'de başlamasını beklediğimizi söyleyelim. Leao henüz %100 hazır olmamakla birlikte artık yavaş yavaş takıma adapte olmaya başladı. Başakşehir maçıyla birlikte de ilk kez formayı giydi. Etkileyici bir performansla ortaya koydu aslında. Kısa bir süre alsa da Rafael Leao maçta taraftarı heyecanlandıran performansı göstermeyi başardığını söyleyebiliriz. Ve yarın da özellikle de Osimhen'in yokluğunda ilk 11'de başlamasını beklediğimizi söyleyelim. Onun dışında Barış Alper Yılmaz tabii ki bu süreçlerde özellikle Osimhen'in yokluğu için alternatif olarak düşünülen isimlerden bir tanesiydi her zaman. Kendisini de yine yarın forvet hattında görebiliriz. Galatasaray adına tabii ki kritik kararlardan bir tanesi olacak. Rafael Leao'nun ilk 11'de başlamasını beklediğimizi söyledik. Okan Hoca da bugünkü antrenmanın ardından, bugün yapacakları çalışmanın ardından nihai kararını vereceğini ifade etti. Ve şu an itibariyle o antrenman başlıyor. Dediğimiz gibi Leao 11'de, 10 numarada Yunus, sahada Sané'nin olduğu bir diziliş görebiliriz Galatasaray adına. Tabii savunma hattıyla ilgili de bugün biz de aslında konuyla ilgili yayınlarımızda bazı haberlerden bahsetmiştik. Abdülkerim Bardakçı'nın bir sakatlık durumu, ağrıları olduğuna dair ve yarınki maçta oynamama durumu bulunduğuna, hatta yeni transferlerden Michia bunun kendisinin yerine ilk 11'de olabileceğine dair haberleri ifade etmiştik. Okan Hoca şu an böyle bir durum yok. Abdülkerim bizimle birlikte buraya geldi. Antrenmana çıkacak, yarın da sahada olacak şeklinde bir açıklamada bulundu. Şu anda da en son olarak Barış Alper Yılmaz'ın sahaya girdiğini görüyorum. Oyuncular tek tek sahaya geldiler. Bir bölümü erken geldi ve daha içinde çalışmalara, hazırlıklara başlamıştı. Artık son olarak da Barış Alper Yılmaz'ı gördüm. Çıkış tünelinden sahaya doğru geldi. Yarın burada tabii ki binlerce kişinin önünde ateşli bir atmosferde Galatasaray Sporting'e rakip olacak. Okan Buruk'un da basın toplantısında ifade ettiği gibi geçen sezon özellikle iç sahada çok çok iyi bir Şampiyonlar Ligi performansı vardı. Sadece Arsenal'a kaybettiler. Ligde de uzun süredir burada Porto ve Benfica dışında çok kolay maç kaybetmediklerini söyleyebiliriz. İç sahayı son dönemde kaleye çevirmiş durumda Sporting Galatasaray adına da. Bu açıdan tabii ki zorlayıcı bir mücadele olacağını söyleyebiliriz. Atmosferle de, sadece rakiple değil atmosferle de mücadele etmek durumunda kalacağı yoğun ateşli bir atmosfer bizleri bekleyecek yarın. Şu anda tabii ki boş olarak gördüğümüz için çok etkileyici gözükmüyor olabilir hepimiz adına, ama yarın tribünlerin dolmasıyla birlikte güzel bir atmosfer. Umuyoruz ki Galatasaray'ın kazanacağı, iyi bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne başlayacağı bir mücadele olacak. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü her zaman olduğu gibi, tüm UEFA organizasyonlarında olduğu gibi basına açık olarak gerçekleşiyor ve artık yavaş yavaş da o sürenin sonuna doğru biraz yaklaşıyoruz. Şu anda ekrana geliyor işte Abdülkerim. Herhangi bir sargı, en azından sakatlığa dair bir durum gözükmüyor. Fiziki dışarıdan gözüken bir durumunun olmadığını söyleyebiliriz. Okan Hoca da bunun altını çizdi. Yarınki maçta daha da olmasını beklediklerini, kendileriyle birlikte buraya geldiğini ve oynamasına engel bir durum olmadığını ifade etmişti. Şimdi Kay ve Roy Sane arasından bir kahkaha sesini duyduk. Bize kadar ulaşan bir kahkahayla antrenman çalışma başlamış oldu. Oyuncular önce stretching çalışmasını gerçekleştirecek, sonra topla çalışmalar ve ardından da taktiksel bölüme geçilecek. Yaklaşık 1 saat 15 dakikalık bir antrenman, son çalışma, son taktiksel prova ve Okan Hoca'nın da hem rakiple ilgili hem kendi takımıyla ilgili tüm detayları oyuncuların aktaracağı, talimatlarını aktaracağı yaklaşık 1 saat 15 dakikalık bir süreç önümüzde var. Biz yavaş yavaş buradaki yayınımızı noktalayacağız ama Portekiz'de, Lisbon'da bu maça dair tüm detayları, hem yarın maç atmosferini, şehirde bu maçın nasıl yaşandığını, Galatasaray taraftarlarının coşkusunu, hepsini aktarmaya çalışacağız. Antrenmanın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Lisbon'dan biz mutlu akşamlar dileyelim ama yarın gün boyu yine Aspor ekranında mücadelenin tüm detaylarını aktarmaya çalışacağız.
1: Emre Kaplan'a teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Galatasaray Sporting Lisbon maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştiriyor. Canlı görüntüleri ekrana getirdik. Basına açık olan kısmı Emre'nin de dediği gibi 15 dakikalık bir dilim oluyor genelde ve o sürede zaten sona ermek üzere. Galatasaray'ı konuşuyoruz. Burak Kural, araya girmiştim. Sporting karşısında savunma zaafı olduğunu düşünüyor musun? Bir yandan bu arada canlı görüntüler ekranda devam ediyor. Sporting Lisbon maçı öncesi Lisbon'da Galatasaraylı oyuncular ısınma hareketleriyle bu bölümü geçiriyor. Ardından da taktik çalışma gerçekleşecek ama biz onu tabii ki doğal olarak aktaramayacağız. O bölüm tamamlanmış olacak. Savunma zaafı var mı sence?
2: Tabii var ya. Galatasaray'ın yani bu sene fazla da gol yediler zaten. Tabii şimdi fazla yediğinden fazlasını attığı için sıkıntı gözükmüyor ortada ama sezonun devamında öyle olmayabilir. Sanchez'in bir performans düşüklüğü de var. Yani zaman zaman konsantrasyon hataları yine bu karşılaşmada da yaptı. Geçen seyrede yılın sonuna doğru çok iyi bitirmemişti. Halen o devam ediyor. Tabii ama bir oyuncu özelinde okumamak lazım tabii ama genel olarak kolay gol yiyor bu anlamda baktığınızda. O eski merkezdeki dinamiklik, sertlik de eskisi kadar yok gibi gözüküyor. Ama dediğimiz gibi yani işte Osimhen'in performansı, diğer oyuncuların eşlik etmesi, şeyi konuşuyorduk Başakşehir maçını. Yani 3 ayrı perde iyi başladı, iyi bitirdi maçı yine Galatasaray ama puan da kaybedebilirdi. Ama önemli olan tam istediği gibi yani ilk 35 dakikaya çıkartırsak istediği gibi oynayamamasına rağmen kazanması. Bir de Başakşehir iyi başlamasa da sert takım biliyorsun. Orada kazanması önemliydi. Ama savunma zaafları tabii ki var. Özellikle duran top savunmasında da sıkıntıları var. Evet. Hakan oyunda olduğu gibi. Yani Lisbon maçını sordun. Yani Lisbon maçı, Lisbon biliyorsun hep aday oyuncuları olan. 24.7-24.5 yaş ortalamasını oynayan. Şampiyonlar Ligi'nde en genç takımlarından biri. Yani hedefi olan, aç oyunculardan kurulu. Her zaman iyi bir teknik adamı olan, yani bir oyun aklı olan, oynadığı oyun belli olan bir takım. Bu tip takımlar her zaman zorlar. Ama açık da oynayan bir takım olduğu için Galatasaray'ın da belli noktalarda işine gelebilir. Galatasaray iyi kapanabilirse, Leao'nun oynayacağını düşünürsek de kontralarda biliyorsun çok ciddi tehdit Leao. Oralarda da bir şeyler çıkarabilir. Yani tabii ki kazanmasını dileriz temsilcimizin ama buradan alınacak bir puan bile bence oldukça iyi bir başlangıç olur Koray.
1: Evet. Burçin Keskin, saha içinden önce sana hakemi soracağım. Espen Eskas yönetecek bu karşılaşmayı. Bize biraz bilgi verir misin Norveçli hakemle ilgili? Nasıldır tarzı, Galatasaraylı futbolcuların nelere dikkat etmesi gerekir?
3: Şimdi Koray, Espen Eskas Norveçli bir hakem. Özellikle katıldığı bu genç oyuncuların oynadığı turnuvalarda, işte U17'lerde, U21'lerde, U19'larda hepsinde final yönetmiş bir hakem. Yani aslında basamakları güzel güzel çıkmış bir hakem. Tabii Norveç biraz ufak bir ülke olduğu için yani futbol anlamında bazen çok gergin maçlarda tecrübe eksikliği yaşayabiliyor. Dönem dönem bunu ifade eden teknik direktörler de oluyor.
1: Ne gibi tecrübe eksikliği?
3: Söyleyeceğim şimdi hemen.
2: Ya sakinlik ya. Norveçliği.
3: Çok. Ha şimdi mesela 2024-2025 yılında iki kez bizim temsilcilerimizin maçını yönetti ve biraz uğursuz geldi. Yani Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Young Boys'a 1-0 yenildiği maçın hakemi.
1: Evet.
3: Orada Muslera'ya kırmızı kart göstermişti hatırlarsınız. Yani onu göstermek için tabii Norveçli bir hakem olmaya gerek yok yani. Yani Türk hakem de olsa orada Muslera'ya kırmızı kartı gösterirdi. Onun dışında yine o sezon Fenerbahçe'nin deplasmanda Rangers'ı 2-0 yenip penaltılarla elendiği maçta hakemdi. Ve o maçtan sonra Mourinho çok eleştirmişti Eskas'ı hatırlarsın. 3 tane penaltımız verilmedi falan.
1: Doğru.
3: Yani dönem dönem bu tip eleştirilerle karşılaşan bir hakem. Ancak olaya bir de buradan bakalım. Şimdi 2002 yılından beri Dünya Kupası'nda bir Norveçli hakem yoktu. Terje Haugway'di en son. 2002 yılından sonra Norveç'i Dünya Kupası'nda temsil eden ve Dünya Kupası'nda da iyi maçlar yöneten bir hakem Espen Eskas. Kişisel olarak da benim de sevdiğim bir hakem. O nedenle çok fazla hakeme bulaşmamak lazım bu tip maçlarda zaten. Hep onu söylüyorum. Şimdi UEFA'nın amiral gemisi olduğu için Şampiyonlar Ligi zaten hep o saygı olgusunu çok ön plana çıkartıyor. Nedir bu saygı? Bir kere diyor Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsunuz siz arkadaşlar diyor. Bir kere diyor bu yarışmaya saygı duyacaksınız. Sonra diyor rakibinize saygı duyacaksınız. Sonra da hakeme saygı duyacaksınız. Bu üçü çok önemlidir. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsunuz diyor. Zaten genelde oyuncular da bunun farkında olduğu için hep deriz ya biz ya işte kendi liginde böyle yapmıyorsun ama orada çok daha dikkatlisin. Dikkatlisin çünkü UEFA hemen pat diye cezayı da veriyor. Ne oldu Lyon-Fenerbahçe maçından sonra? 18 yıl sonra çok önemli bir başarı sonrasında Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Ama hemen Gendüzü ve Greenwood'a cezayı kesti. Niye? Çünkü dediğim gibi saygı çok çok önemli. Bir numaralı markası UEFA'nın. Peki Espanyaskas'ın istatistiklerine bakarsak neler diyebiliriz diye araştırdım. Şimdi 6 tane maçını analiz ettim. Koray, bu 6 maçta ev sahipleri 17 gol atmış, misafirler 14 gol atmış. 141 faul çalmış bu 6 maçta, 23,5 faule geliyor maç başına. Bu da yani ortalamanın biraz altında diyebiliriz. Genelde 25 ve üstü çok, 6 az diyebiliriz. Burada bu 141 faulün 64'ünü ev sahibi takım yapmış, 77'sini misafir yapmış. 21 sarı kartın 6 tanesini ev sahibine çıkartmış, 15 tanesini misafire çıkartmış. Bak bu önemli. Yani deplasmanda oynayan takıma birazcık daha fazla sarı kart çıkartıyor diyebiliriz. Buna dikkat etmek lazım birazcık. İkinci sarı karttan kırmızı kartı ve direkt kırmızı kartı yok. Çok fazla sevmiyor bunları. Zaten UEFA da biliyorsun çok çok net olmazsa ikinci sarı kartı göstermeyin der. O nedenle eğer sarı kart görürse oyuncularımızın bir panik yapmamıza gerek yok. Yani, abartırsak tabii ki de gösterir ama bu konuda çok önemli değil. Teknik detaylara girersem iki tane noktada çok dikkatli Espanyaskas. Bir tanesi bu geçiş hücumlarında o atak başlangıcında işte bazen tutuyoruz, çekiyoruz veya çelme atıyoruz ya direkt sarı kart çıkartıyor. Hem onların hem bizim için bence önemli bir ayrıntı. Bir de özellikle yatarak müdahalelerde bu hız ve şiddet çok önemli. Yani topla oynasak bile hız ve şiddetimiz fazlaysa sarı kart çıkartabilir. Temas noktası yukarıdaysa da kırmızı kart çıkartır. Yani mesela bu konuda Davinson Sanchez'in, Torreira'nın birazcık daha dikkatli olması, Salah'ın dikkatli olması gerekiyor Abdülkerim'in oynarsa. İki tane bu sezon yönettiği iki maçta da VAR müdahalesiyle ekip penaltı vermiş. Bir tanesi hatta Kızılyıldız Victoria Pilsen maçında Kızılyıldız'ın teknik direktörü de eski Galatasaraylı oyuncu Riera.
1: Evet.
3: Ondan sonra tutmadan çekmeden birazcık daha dikkat edecektir. O yüzden ceza sahasına yakın serbest vuruşlarda ve kornerlerde dikkatli olmaları lazım. Bir de Anderlecht-Kayrat maçında VAR müdahalesi sonrası elle oynamadan dolayı bir penaltı vermiş. Burada aslında kendisinin görmesi lazım. Yani elle oynamalar ve tutma çekmelerde ceza sahasında daha dikkatli olacaktır. Bunlara dikkat etmek lazım. Ama iyi bir hakem yönetecek Galatasaray'ın maçı.
1: Sen memnun musun bu atamadan?
3: Ben memnunum.
1: Bir Türk futbol sever olarak.
3: Ben memnunum. Espanyaskas benim sevdiğim hakemlerdi. Ben bir de Nordik hakemleri
1: yani Galatasaray'ı ezdirmez der misin mesela deplasmanda?
3: Derim.
1: Dediğin rakamlarda biraz ev sahibi öne çıksa da
3: derim.
1: En azından
3: derim.
1: Birbirine burada, yakın rakamlar çünkü.
3: Buradaki en önemli ayrıntı şu Koray. Şimdi Galatasaraylı oyuncuların temasları gösterme, abartma eğilimi var Türkiye Ligi'nde. Şimdi bu Şampiyonlar Ligi'nde onlara çalmıyorlar. Yani o yüzden mesela Liverpool deplasmanına gittiğinde geçen sene Galatasaray hakem o sert bulundu Türk basında ama belliydi onları çalmıyorlar çünkü. Buna dikkat etmeleri lazım. Yani pozisyonları birazcık daha zorlamaları lazım.
1: Aslında geçen seneden alışıklar yani buna.
3: Doğru.
1: Juventus eşleşmesinde sahada yani kurallar dahilinde maksimum seviyede bence yani o kuralda yani çizgiyi aşmamak ama çizgiye de en yakın aşamada bayağı Juventus döve döve oynadı yani. Çok fazla bastıkları pozisyon var mesela ayağa. Yarı topa yarı Galatasaraylı oyuncular attı.
3: İtalya'daki maçı mesela Pinheiro yönetmişti Portekiz'deki. O birazcık daha bunlara böyle izin verir. Ama Espanyaskas biraz daha dediğim gibi Nordik bakış açısı olduğu için adamda.
1: Evet.
3: Yani
1: daha kuralcı diyorsun.
3: Evet yani teması gör ya foul varsa ben veririm zaten der. Yani senin bana göstermene ve uğraşmana gerek yok. Ve eğer sen aşırı abartırsan olanı da vermez. Mesela Rangers-Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli oyuncuların yaşadığı problemlerden biri de buydu. Bir penaltı pozisyonunda mesela Mert Hakan Yandaş biraz göstermeye çalıştı teması. Göstermese belki verecek. Ama sen o temastan daha fazla bir etkiyi göstermeye çalışırsan vermiyorlar. Buna dikkat etmek lazım.
1: Evet. İbrahim Yavuz, Galatasaray'da sen son olarak statta izledim dediğin için bu soruyu daha net yanıtlayabilirsin. Bir giriş yaptın aslında ama Sporting maçı mesela Batrakov sence 11'de başlayabilecek seviyede gördün mü? Ben şimdi ekran başında izlediğimde oyuncuyu daha böyle fiziksel olarak çok hazır, ne bileyim ikili mücadelelerde başa baş çıkabilecek gibi bir izlenim uyandırmadı ama yanılıyor da olabilirim. Çocuk sonuçta genç, çok genç yani yaşı ve hayatında ilk defa Rusya dışına çıkmış.
4: Ve ilk defa uluslararası şampiyonlar ligi deneyimi
1: olacak. Hayatında böyle bir seviyede ilk defa oynayacak. Tüm bunları göz önünde bulundurarak söylüyorum yani.
2: Bir de Rus liginin şeyi düştü.
1: Kötülemek amacıyla da değil tabii.
2: Tabii Rus liginin son dönemi çok ciddi düştü.
4: Ya zor gözüküyor Koray. Yani hatta
1: tercih eder miydin sen olsa?
4: Ben etmezdim. Yani hatta şimdi Galatasaray için de aslında bir test maçı, biraz önce söylediğim Osimhen'in olmadığı bir organizasyon denecek. Şimdi Osimhen olunca geri de gel desen olmuyor yani. Oyuncu durduramıyorlar kendilerini ve Galatasaray aslında bunu en iyi yapan takımlardan biri. Ve çok da uygun oyuncular buna. Ve oynama tekrarı da burada çok belirleyici. Ama şu an Osimhen yok. Ve Osimhen'in olmadığı bir organizasyon nasıl bir oyuncuyla oynayacaksın? Ki bana şey daha sağlıklı geliyor. Yani ikinci bölgede oyunu kabul etmek daha sağlıklı geliyor. Bizim çok talep ettiğimiz şey değildir taraftar olarak. Yani hep önde
1: evet,
4: basan takımları talep ederiz ama şimdi öne çok çıktığında, hele hele savunmanın arkasında bu kadar problem yaşayan bir takımın geniş alanda, ki Başakşehir'de bile çok fazla rakibine pozisyon verdiler. Ki bu uluslararası organizasyonlarda o cezayı kesiyorlar. O yüzden burada aslında Okan Buruk adına, ki ben arkadaşımızla aynı fikirdeyim, çok iyi gördüm basın toplantısında. Ya uzun zaman sonra bir uluslararası organizasyonda hocayı çok neşeli gördüm, ki çok iyidir bu. Çünkü sonuçta bir liderden bahsediyorsunuz değil mi? Yani ben teknik direktörümü gördüğümde onun gerginliği de ister istemez bana yansır, ama sakin bir teknik direktör, mutlu bir teknik direktör oyuncuları da bu anlamda motive eder diye düşünüyorum. O yüzden Galatasaray'ın teknik direktör davranışının özellikle bu maçta çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Çünkü hangi oyuncularla başlayacak ve hangi planla oynayacak? Bana göre mümkün olduğunca oyunu ikinci bölgede kabul etmek, ki Barış Alper şu an düşüncede en sağlıklı oyuncu geliyor. İyi olduğu için söylemiyorum, o bölgede çok başarılı olduğu için söylemiyorum. Aslında çocuğa da biraz haksızlık ediyoruz. Çünkü o net bir şekilde bitiricilikle ön plana çıkan bir oyuncu değil. O daha çok geniş alanları kullanabilen bir oyuncu. Bu organizasyon için şöyle değerli olacak. İkinci bölgede kabul ettiğimiz oyunlarda rakip öne geldiğinde onların arkasına biz nasıl problem çıkartabiliriz? Şu an eldeki oyuncularla Barış Alper'den daha sağlıklı bir oyuncu hem atletizm olarak da gözükmüyor. Yani teknik direktör planlamasının çok belirleyici olacağı, oyuncu tercihinin çok belirleyici olacağı bir karşılaşma.
1: Burak Kural, sen kimi tercih edersin Osimhen'in yokluğunda?
2: İki tane aday var zaten. Leao ya da Barış Alper. Duruma göre o artık orada hocaya güvenmek lazım. Hangisi kendi oyun sistemine göre birini büyük ihtimal kenarda oynatacak. Bilemem, Sané Yunus'la mı başlar? Ya Sané Yunus artı santraforla mı başlar? Yoksa Yunus artı Leao artı Barış Alper'le mi başlar? Şimdi hikaye değişik olur o anlamda. Ama mutlaka bir tanesi kenarda olacak. O dörtlüden biri kenarda olacak günün sonunda. Hamle de önemli çünkü maçın gidişatı noktasında. Ama tabii ya sanki Barış Alper kenarda, Leao santraforda olabilir gibi. Ama tam tersi de olabilir. Orada hoca, bir de rakibe göre de değişir biraz. Şunu, rakibin analizi önündedir hocanın. Biz o kadar iyi bilmiyoruz günün evet, sonunda yani. Bu sezon 5 tane lig maçı oynadılar. Ona göre de bir karar verecektir diye düşünüyorum yani hoca.
1: Şimdi bizdeki muhtemele göre savunma hattını geçiyorum. Hı hı. Orta saha Torreira, Sara. Kanatlarda Yunus, Barış. Batrakov, santrfor arkası. İleri uçta Barış. Yunus, Batrakov, Sané. İleride Barış.
2: Tamam işte. O zaman Sané, Yunus, işte Leao. Ya o dörtlüden biri kenarda oturacak.
4: Ya Leao ile ilgili muhtemelen Burak şöyle bir şey var. Yani fiziksel anlamda ya onu da mesela yani tam önümde oynadı, iki oyuna girdiği anda. Aslında müthiş bir oyuncu. Hani şimdi Milan'dan gelmiş bir oyuncunun neyini övüyorsun falan. Evet, oralarda olmuş bir oyuncunun tabii ki, ama yakından görünce ben onu bir Robin Van Persie'de görmüştüm. Bir oyuncunun hani topa dokunurken o estetik dokunuş çok özel evet, oyuncularda bulunur. Yani bir topa bir kontrolü var böyle. O izlerken keyif alıyorsun oyuncuyu. Sakatlıkla ilgili herhalde gelmeden önce küçük bir kas sakatlığı olmuş herhalde. Hani o kamp dönemiyle ilgili problem olmuş. Değerlendirmezse %100 ondan endişe ettiği için değerlendirmez diye düşünüyorum. Zaten eğer Hani biz oyuncuların yeteneklerine talip olup buraya getiriyoruz ama davranışları belirleyici oluyor, niyetleri belirleyici oluyor. Oynamak isteyen alıyor başka bir yere ama bazıları biliyorsun hiç o niyette olmuyor. Eğer bu gerçekten oynama niyetinde falan olursa çok ekstra bir oyuncu yani.
1: Tabii, Burçin Keskin, senin fikrin ne bu yönde? Ya, Osimhen yok, Lemina yok. Sence nasıl bir kurguyla çıkar? Kimlerle çıkar daha doğrusu?
3: Koray, ben de bu arada

0: de gittim cuma günü maça. Yani izleyeyim diye Galatasaray.
1: Sen de stat'taydın.
0: Stat'taydım. Benim beklediğimden daha iyiydi Galatasaray. Yani ben birazcık daha böyle yani sezona çok iyi giremedikleri için böyle moralmen de oyuncuları birazcık daha aşağıda bekliyordum ama hiç öyle değil. Yani bence Galatasaray ne zaman ihtiyacı olsa gol atar gibi oynadı. Ben de Burak gibi oyunu 3'e bölüyorum ama benim bölmem şöyle olacak. Osimhen çıkana kadar çok acayip yani. Osimhen hakikaten tek kişilik dev kadro. Yani inanılmaz bir oyuncu. Yani kendi çok takım, şanslıyız yani.
1: Takım arkadaşına İbrahim dedi yani tembelleştiren bir oyuncu evet. Mesela. Orta saha oyuncusu olduğunda tembelleştiriyor seni. Şöyle tembelleştiriyor.
2: Ama fırçalıyor ya.
1: Fırçalıyor yani. Burada zaten şu açıdan şey yapıyorum yani metafor yapıyorum. Şimdi dedin ya sen mesela ya bir
3: olmaması
1: pozisyon
3: olmaması gereken
1: oldu.
3: Bir pozisyon. Evet, kötü fasını evet, değerli hale getirdi.
1: Şimdi Galatasaraylar çok net hatırlayacak dediğin pozisyonu. Burada içeride Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid maçı. Abi gelişi güzel, dikiyorsun topu ileri. Adam yani yaldır yaldır koşuyor. Bu şey yapmıyorum şu anda mesela, hikaye söylemiyorum, pozisyonu hatırlayacaksınız.
3: Aslında benimki de tam olarak
1: son dakika diktiler yani. Topu ileri sağ kanada doğru. Hiç kimse yok, savunmacı yok, Galatasaraylı yok. Koştu, savunmacı da o koşuyor diye mecbur koştu. Gitti ondan aldı, çizgiye indi, Sara'ya çıkardı. Sara vurdu, gol atamadı. Son dakikada Galatasaray maçı kazanacaktı orada yani. O açıdan diyorum tembelleştiriyor diye. Öbürleri şimdi verim diyor, bir daha ver kaç yapayım diyor, koşayım diyor, içeri koşayım falan. Bunda öyle bir şey yok. Vuruyorsun ileri. Allah ne verdiyse adam bir şekilde alıyor topu ya yine.
0: Aynı pozisyona benzer bir Başakşehir maçında da oldu. Topu yine diktiler. Bir de ligin en iyi defans oyuncularından Opoku.
1: Evet.
0: Düştü. Bir şeyler yaptı orada. Bir anda Opoku'nun önüne geçti. Opoku çekti yani. Evet, evet. Sarı kart gördü. Yani inanılmaz bir şey.
1: Doğru.
0: Hakikaten anlatılmaz yaşanır. Yani çok şanslıyız. Yani biz sporcular olarak Türkiye keyifli. Ligi'nde. Yani muhtemelen bir daha böyle bir şey izleyemeyeceğiz çünkü. Yani bu seviyede yani dünyada ilk 5'e girebilecek bir oyuncudan falan bahsediyoruz ya bence.
1: Bu özellikleri acayip ama ne yazık ki yarın izleyemeyeceğiz işte. Evet. Lisbon'da olmayacak. Şimdi Galatasaray için çözüm çok arayışı düşünüyoruz.
0: Ben işte dediğim gibi ilk Osimhen çıkana kadarki oyun, Leao'ya girene kadarki oyun, ondan sonrası. Yani çünkü Leao yani beni çok etkiledi. Anormal bir kumaş belli. Yani, ve yani Osimhen olmadığında Galatasaray'ın geçen sene yaşadığı sıkıntıların çoğunu engelleyebilecek bir oyuncu izlenimi oluşturdu bende. Çünkü Icardi çok iyi olmasına rağmen Osimhen'in alternatifi olmadığı için de Galatasaray bu kadar problem yaşıyordu. Bence Leao birazcık daha o şeyli, boşlukları kapatabilecek gibi geldi bana. Yani Sarı'yı beklediğimden daha iyi buldum. Bir tek Torreira'yı beklediğimden daha iyi buldum. Daha böyle birazcık daha moralsiz bekliyordum.
1: Evet.
0: Yani benim beklediğimden çok daha iyi Galatasaray ama tabii şu Sporting Lisbon maçını ben biraz daha geç oynamasını isterdim Galatasaray'ın. Çünkü kağıt üzerinde birazcık daha puan alma ihtimalimizin olduğu bir maç. Sanki Leao'nun birazcık daha takıma adapte olsaydı, biraz daha fiziksel olarak iyi olsaydı, sonra oynasaydık yani puan, yani Barcelona maçını daha önce oynasaydık veya Paris Saint Germain maçını sanki daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama ben Okan Buruk yerine olsam sanki Leao ile başlardım. Barış Alper Yılmaz ve Sané ikilisini kanatlara koyardım.
1: Evet. Barış Alper'le Sané'yi kanatta.
2: Yunus Batrakov.
3: Evet. Batrakov'un yanında.
2: Batrakov'u hamle evet. Yapacaktı.
0: Evet. Şimdi, yani çünkü Leao sanki hakikaten yani şimdi bir de bu tip oyuncular kendi ülkelerinde çok daha farklı performans gösteriyor. Hemen mesela bir Sabin İli'yi hatırlıyorum Fenerbahçe'de. Çok yaşımız da ortaya çıkıyor ama yani Fenerbahçe'de tek oynadığı iyi maç deplasmandaki Steaua Bükreş maçı olabilir yani. Tamam yani kendi ülkelerinde daha farklı oynuyor.
2: Abisi yüzden, çok iyiydi onun.
0: Efendim?
2: Abisi çok iyiydi Adrian İli'ye.
0: İnanılmaz o. Yani o süper bir oyuncu.
3: Aşırtma golleriyle değil mi?
0: Evet. Evet.
1: Goller. Adrian İli'ye deyince de aklıma şey geliyor. Galatasaray'a geldiğinde her çektiği şut direkten dönüyordu bir ara. Öyle bir şey vardı yani. Bir 4-5 böyle şutunun farklı maçta direkten döndüğü bir dönemi vardı. Daha sonra
0: müthiş bir bitiriciydi ama hakikaten.
1: Beşiktaş da transfer etti onu hatırlıyorsanız. Orada kısa bir süre oynadı.
0: Yani devam o ki Portekiz'de Leao'yu oynatmıştı.
1: Biz peki hep Osimhen üzerinden konuşuyoruz. Doğal olarak da bir süper bir güç Galatasaray için. Ama Lemina da yok mesela. Lemina'nın yokluğu Galatasaray orta sahasını daha yumuşak hale getirir mi?
2: O da önemli tabii canım. Lemina'nın o sertliği bir de bir maçlarda böyle iyi maçlarda daha doğrusu sert maçlarda daha iyi oynayan bir oyuncu. Derbileri de hatırla. Şampiyonlar Ligi maçlarını hatırla. Liverpool maçlarını. O sertliği, agresifliği. Yani çok beğendiğim bir oyuncu. Onun eksikliği de tabii onun eksikliğini kapatacak derecede alışmış o sertlikte bir oyuncu şu an elinde yok Galatasaray'ın. Mutlaka bir dezavantajı olacak. Bir de özellikle ben de ikinci bölge savunması yapması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'ın. O durumlarda bu pas aralarını yapmak için Lemina gibi hem sezileri olan hem fiziksel kuvveti olan oyuncular biliyorsun daha değerli oluyor. O anlamda Lemina'nın da olması, ikisinin birden olmaması çok daha kötü oldu hocam.
1: Şöyle bir denklem olur mu? Fikir jimnastiği yapıyoruz yani. Batrakov'u denklemden çıkarıyorum. Hiç konuşmadığımız Leslie mesela, Ugo Chukwu, Torreira, Sara. Lemina yok dedi hoca. Belki savunma yönü daha güçlü bir orta saha mı olsun? Böyle bir şey yapar mı sizce? Bir sürpriz veya hiç beklemediğimiz bir şey.
3: Süper Lig'de dahi sahaya gönderemedi hoca yani. Yani çok
1: orada da olmaz yani.
3: Süper Lig'de o işi halletme onu konusunda problemli bir oyuncuyu.
0: Yani Lemina burada sakatlandıktan sonra mesela yine kullanmadı Başakşehir'e karşı.
3: Normalde aslında çok önemliydi yani. Hani profil olarak şahaneydi. Tam anlattığım profile uygun. Galatasaray'ın evet, geçtiğimiz sezon hep oralarda aslında böyle bir oyuncu problemi yaşadık, gelecek, çözecek dedik ama hani ligde sahaya gönderemedik. Yani oyuncunun, ki ben bir de canlı Ren maçında gördüm. Yani bilmiyorum o kadar sürede oyuncu başka bir yere evrilebilir mi ama ağır bir oyuncu, stoperlerin içine çok giren, ayak becerisi iyi olmayan, öne çıktığında senin o bloklar arası mesafende seni eksik bırakan, şimdi böyle bir profilden bahsediyorum. O kısa sürede hani benim gördüğümün dışında bir şey olmuş olsaydı en azından ligde sahada görürdük. Evet ya ben o gün gördüm ama bir hazırlık dönemi sonrası o ağırlığı var ama oyuncu ligde bile sahaya gönderilemiyorsa ciddi anlamda problem. Gelecek adına da zaten Galatasaray'ın. Ben şey diye düşünüyorum ama Lemina evet işin savunma kısmında orada Torreira ile beraber hep o gezen oyuncu o işin savunma kısmını ciddi anlamda sert oyunlarda ortadan kaldırıyor ama Saray'la oynuyorsan da topa sahip olmayı vaat eder. O da sana başka bir avantajı da getirebilir.
1: Evet.
3: Yani Lemina ile topa sahip olma konusunda problem yaşayabilirsin. Hani biz hep savunmayı topun arkasına geçme olarak kabul ediyoruz eyvallah ama topa sahip olmak da aslında zaman zaman oyun içerisinde savunma yapmaktır. Dinlenme hadisesi. Mesela bizim futbolculuğumuzda işte antrenmanda bölüm bölüm çalışıyorsun. Mesela diyor ki teknik direktör 2-0 öndeyiz bu takım topa sahip olarak savunma yapacak öne gitmeyerek. Öndeyiz karşındaki ne yapıyor? Topun peşinden sürekli koşuyor ve geride olan topun peşinden koşan takım savunma dengesini de disiplini de kaybeder. O ara başka bir şey planlarsın. Yani tabii ki oyunun gidişatı belirleyici olur ama Sara da orada aslında sana biraz daha topa sahip olmayı da vaat ediyor.
2: Ama Liz doğru, çok doğru ama İbrahim orada hani Lizbon da çok pas destek oyunu çok iyi oynayan bir takım ya.
3: Kabul ediyorum. Hani
2: orada biraz bozucu oyuncu çok dediğin
3: daha iyi
2: doğru
3: olur. Aynı fikirdeyim ama şimdi elde ne var?
2: Evet,
3: şimdi
2: tamam.
3: Teknik direktörlük nedir? Yani eldekilerden en iyi oyunu oynama yoksa
2: Lemina iyileştirip maça sokacak hali yok.
3: Olsa hepsini yapardık.
2: Sen pozitif yani bakalım diyorsun.
3: Yani elde kim var? Bunlarla ne yapabiliriz? Bu oyuncu var. Ben teknik direktörüm. Lemina ile bu oyunu oynarım. Sara varsa oyunculara derim ki bununla topa sahip olabiliriz. Yani bu plan yapılabilir.
0: Yani Lemina'yı şimdi canlı izleyince bir de yani inanılmaz bir fiziği var Lemina'nın. Yani modern gladyatör. Olamaz çok böyle yani bir fizik.
1: Doğru.
0: Ve hakikaten hem onu da çok iyi kullanıyor.
2: Ve ağır akıllı değil hocam o fiziği. O size rağmen ağır değil.
0: Çok
2: yani
0: iyi. Yani ne zaman nereye gideceğini, nasıl bir müdahalede bulunacağını. Ben zaten hep Lemina'nın beklediği oranda övgüyü almadığını düşünüyorum.
2: %100 katılıyorum sana.
0: Yani geldiği sezon o sezon şampiyonluğun en önemli anahtarlarından biri oldu. Yani Galatasaray'ın gol yeme sorunu çözüldü.
1: Tabii. Derbi performansı çok
0: yani
1: iyiydi.
0: Müthişti Kadıköy'de.
2: O saygıyı almıyor yani.
0: Evet, almıyor bir şekilde.
1: Galatasaray'ın elinde aslında çok dünya klası bir oyuncu daha var orta sahada da. İlkay Bedenen var. Şu an istenilen şey yok. Hiç konuşamıyoruz bile ne yazık ki. İlkay Gündoğan. Normalde İlkay biraz formda olsa biz hiç Lemina yok ne olacak falan demeyiz. İlkay'ı direkt normalde değil mi? Sara Torreira İlkay orta sahası başlar mı falan diye konuşuyorduk.
2: Yumuşak olur o da ya.
1: Şu işte an ama zaten hiç İlkay eski yani İlkay değil.
3: Ama yine aynı. Bence hani İlkay'ı buraya getirirken planlama yanlıştı. Yani bir oyuncuyu buraya getirirken oyuncunun en başarılı olduğu 3 sezonda 40'a yakın gol atmışsın değil mi? Evet. Oyunun bütününe bakalım. Ya İlkay hangi oyunlarda katkı sağlamış? İlkay hiçbir zaman Galatasaray benzer oyunlarında Galatasaray Torreira, Lemina bu tarz oyuncularla hep problemi çözmüş. İlkay tarz oyuncularla problem çözmemiş ki. Evet çok klas oyuncu ama ona oyun bir model çiziyor. Guardiola diyor ki
2: bravo,
3: topu aldığın an ben sana 3 tane opsiyon çiziyorum. Artık ondan sonra senin becerin. Sonra diyor ki devamında ben seni ceza sahasına koşturacağım. Bunlar hep planlı oluyor. Evet. O hayatında bunu deneyimlemedi ki. Ki bu onun sorununu yaşıyor.
2: Barcelona'da aslında. Da öyle hocam.
3: Barcelona'da benzer durum var yani. Ama şimdi orada hata
2: yapıyoruz. Orada kaos var.
3: Biz şimdi bir isme talip oluyoruz diyoruz.
0: Doğaçlama biraz.

0: en çok saygı duyduğum oyunculardan biri. Hele canlı izleyince Şalay bu anlamda canı çıkıyor ya. Yani öne git, geri gel, önde, yani bence şahane bir oyuncu. Yani Şalay'ı bir takım aldığında 9 numara oynamaz, 6 numara, yani puan olarak 9 puan oynamaz, 6 puan, hep 7 ile alır götürür. Bir teknik direktör için büyük zenginlik yani.
1: Evet, ona da nazar değmesin, onun da alternatifi yok gibi bir şey çünkü şu anda.
0: Evet. Bir şey vardı olsa. O da yok yani.
2: Evet, Singo'ya sakat değil mi?
1: Evet, sakat olduğu için o yüzden söylüyorum.
2: Ama mesela onun da Portekiz deplasmanında dikkatli olması lazım. Çünkü o da böyle birazcık temasları, işlere, evet, temasları ekstra göstermeyi seviyor. Ya bak, olanı da vermez Eskaz, evet. Söyleyeyim yani şimdiden. Yani bunu Okan Hoca izliyorsa anlatsın oyunculara yani. Temasları abartmayıp ayakta kalırsak ve itiraz etmezsek Eskaz bizim için iyi bir hakem.
1: Evet, Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Tıpkı Fenerbahçe için söyleyeceğimiz gibi bu hafta iki takımımız da Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkacak. Bir ara rica ediyoruz, ardından devam edeceğiz.

0: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: Spor Radyo.
1: Süper Lig analize devam ediyoruz. Süper Lig'de geride kalan haftayı konuşacağız. Tabii haftanın en önemli olaylarından birisi derbide yaşanan Skriniar'la Vlahović arasındaki gerilim dolu pozisyon. Ardından gösterilen veya gösterilmeyen kartlar üzerinden yaşanan polemiklerdi. Bugün Vlahović disiplin kuruluna sevk edildi. Şöyle diyor orada da Beşiktaş Kulübü futbolcusu Dušan Vlahović derbideki hakareti nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilmiştir diyor. Kerem Aktürkoğlu da yine müsabaka sonrası flash röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle yine disiplin talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilmiştir denildi. Bu sevkin ardından Beşiktaş Kulübü bir açıklama yaptı. Biz program sırasındayken, hatta saatini de söyleyeyim, tam 21.25'te o açıklamayı da size aktarmak istiyorum. Vlahović'in Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakada rakibiyle girdiği tartışma nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmesi Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak bir şekilde yönetildiğinin somut bir göstergesi olmuştur. Eylem ve söylemleriyle maç boyunca futbolcumuzu tahrik eden rakip takım oyuncusunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuz Vlahović'in disipline sevk edilmesi kabul edilemez diyor Beşiktaş Kulübü ve şöyle devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu

0: federasyonu ve kurulları kulübümüze karşı hasmane tutumunu bu olaydan da anlaşılacağı üzere bir kez daha göstermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na soruyoruz diyor Beşiktaş Kulübü ve şu soruları yöneltmiş. Eğer bu sevk kararı yayıncı kuruluş görüntüleri doğrultusunda verildiyse yayıncı kuruluştan tarafınıza sadece bizim oyuncumuzun görüntüsü mü servis edilmiştir? Var. Sahada yaşanan olayda her iki oyuncuyu da tüm açılardan takip edebiliyorsa niye maçın hakemini çağırma gereği duymamıştır? Bu konuyu Burçin Keskin'e sorarız. Objektif ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yayın yapması beklenen Süper Lig'in yayıncı kuruluşu da söz konusu pozisyonu ekrana getiriş biçiminde sınıfta kalmıştır. Futbolcumuzu ekrana getiren yayıncı kuruluş rakip takım oyuncusunu ekrana taşımayarak yayıncılık ilkeleriyle ters düşmüştür. Beşiktaş olarak kulübümüzün ve Vlahovic'in hakkını korumak amacıyla ilgili mercilere gerekli itirazlarımızı yapacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız diyor Beşiktaş Kulübü. Pozisyonu hatırlıyorsunuz, yaşananları.
1: Tabii canım, onu
0: hatırlamayacak mı? Sevki nasıl değerlendiriyorsunuz Burçin Keskin?
2: Normal. Ben zaten bekliyordum. Çünkü saha içerisinde eğer hakemin ve futbolun içinde olmayan bir takım işaretleşmeler veya hareketler varsa bunlar daha sonradan ceza için kullanılabilir. Yani şimdi Skriniar'ın PFDK'ya sevk edilmeyip Vlahovic'in sevk edilmesinin bir nedeni var. Çünkü saha içinde kalıyor Skriniar'ın yaptıkları. Yani orada tutuyor, ediyor, sarsıyor. Yani kafa bile atmış olsa sonra hakem görüyor ya onu. Ama yani Vlahovic'in yaptığı şey daha farklı. Yani orada görmüyor bir şekilde hakem. VAR hakemi niye girmiyor devreye? VAR hakemi dünyanın en ünlü VAR hakemlerinden bir tanesi. Thomas Kwiatkowski. Yani adam Dünya Kupası finali, Şampiyonlar Ligi finali, ondan sonra yani yok yani yönetmediği maç. Dünya, FIFA Dünya Kulüpler Kupası finali. Marcin yakını ekibinde zaten. Ama ben ne kadar iyi olurlarsa olsun Koray, bir kere yabancı VAR'a da karşıyım. Bunlardan dolayı karşıyım.
0: Mesela Beşiktaş'ın sorduğu soru var ya, VAR hakemi devreye girip çağırmıyor diyor. Aynen. Ama o zaman şöyle şimdi düşünmeleri normal değil mi? Yani VAR hakeminin devreye girip çağırmadığı, ki biz maçı izlerken hepimiz gördük Vlahovic'in yapmış olduğu hareketi. VAR hakemi çağırmıyorsa demek ki aykırı bir şey olmadığını düşünüyor veya atlıyor. İki seçenekten birisi. Ama disipline sevk edilmek için yeterli bir hareket. Şimdi orada bir tezat oluşmuyor mu diye soruyor Beşiktaş aslında bir yandan da.
2: Normalde doğru düşünüyorlar. Sonuçta VAR hakemi olduktan sonra saha içerisindeki söylediğimiz şeyleri kullanılan kanıtlar içinde söyleyebiliyor olmamız lazım ama oyun kuralları buna izin veriyor. Yani
0: normalde VAR müdahale edebilir mi ona? Tabii, gel bak böyle bir hareket var diye.
2: Tabii edebilir. Yani muhtemelen burada bir Türk hakemi olsaydı orada VAR hakemi müdahale olurdu. Ama iş daha fazla da karışabilirdi. Çünkü o zaman ne olurdu biliyor musun? Muhtemelen Vlahovic'e kırmızı kart gösterirdi. Halil Umut Meler. Skriniar'a sarı kart gösterirdi. Şimdi bak, bu pozisyonu aslında yani o maç gelince daha fazla konuşuruz diye
0: konuşabiliriz bu arada.
2: Şimdi bak, o pozisyon çok ilginç bir pozisyon. Şimdi ben notlarımı şöyle aldım. Yani Fenerbahçe Beşiktaş maçı ile ilgili bak konuşmamız gereken aslında 8 tane pozisyon var. Ama burada önemli olan noktalardan bir tanesi ikili eşleşmeler. Şimdi maç başladı. Vedat Muriç ile Emirhan didişiyor. Daha sonra Vlahovic ile Skriniar. Şimdi ilk kaçıncı dakikada oldu? Bak 15. dakikada Skriniar'ın şöyle bir hafif yoklaması var. Çok net sarı kart. Halil Umut Meler görüyor. Sonra o cevap vermeyince 16. dakikada bu sefer Vlahovic yere düşerken şey yapıyor. Net sarı kart. Daha sonra 31. dakikada bu sefer sıçrarken dirseğini koyuyor Vlahovic. Yani bunları çözememesi Halil Umut Meler'in beni şok etti. Çünkü bu seviyede bir hakem. Şu anda bizim bir numaramız. UEFA'nın elit kategorisindeki bir hakem ve maç öncesi planlamalarında bunları çözebilecek bir hakem. Ama bunları yapamadı. Sonra ne oldu? Sonra işte o hepimizin konuştuğu pozisyon geldi. Kaçıncı dakikada? 50. dakikada değil mi?
0: Evet.
2: Yok, 50.
1: ilk
2: dakikada
1: devre
2: değil.
1: İlk devre oldu sanki.
0: İkinci yarı olmadı mı?
2: Çatışma.
1: Ben ilk devre.
2: 51. dakika.
1: İkinci devre.
0: 2-2.
2: 51. dakikada oldu.

0: Şimdi burada artık Koray, futbol ne bekliyor diye bakman lazım. O kadar didişiyorlar ki birbirleriyle ve sen bakıyorsun böyle didişme başladı, sonra devam ettiriyorlar. Ayrılmıyorlar da, büyüdü olay.
1: Şöyle hatırlatalım, kamera kadrajını düşünün. Bu tarafı çekiyor, maçı anlatan spiker Yalçın Çetin'di yanlış hatırlamıyorsam. Biz zaten Vlahović ve Skriniar kadrajda değildi. Yalçın Çetin dedi ki Vlahović ve Skriniar arasında bir tartışma var.
0: Diğer oyuncular hala da ona bakıyorlar bu arada.
1: Oyun hala devam ediyor. Yalçın Çetin bunu tekrar etti. İkili arasındaki tartışma devam ediyor dedi. İkili hala kadrajda yok. En son akan oyun durmak zorunda kaldı ve bütün oyuncular, hakem de dahil herkes o tarafa yöneldi. Biz daha sonra gördük. Yani bayağı uzun sürdü. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü bayağı uzun sürdü ve
0: tabii.
1: Oyunu durdururdu yani ikili tabii. Arasındaki
0: zaten olan. Sonra VAR müdahalesi belli yani. Bir konuşmalar oldu orada. Şimdi o hareket hangi ülkede ne anlama geliyor ben o kadar iyi bilmiyorum. Yani Polonya'da daha hafif belki de etkisi vardır. Bizim ülkemizde ağır bir etkisi var o hareketin. Şimdi bunlardan dolayı işte ben zaten yabancı VAR karşıtıyım. Çünkü sen beraber çalışmadığın, benim çizgim bu, geçen hafta bunlar oldu demediğin bir adama sen burada görev veriyorsun. Şimdi o pozisyona tekrardan geri dönersek, şimdi her şey böyle teraziyle ölçülmez. Yani Skriniar yumruk atmadı, öbürü de şey yapmadı, iki tane sarı olmaz. Orada futbol iki oyuncuya da kırmızı kart istiyor. Çünkü giriyorlar birbirlerine, ayrılıyorlar, tekrardan giriyorlar, iki kişi üç kişi ayırmaya çalışıyor. Abi atacaksın, atacaksın, herkes rahatlayacak. Bak ondan sonra Beşiktaş kulübü de bu açıklamayı yapmayacak. Fenerbahçe kulübü de bu açıklamayı yapmayacak. Onar kişi güzel güzel oynayacaklar. Sen o kırmızı kartı gösterdiğin zaman maçı da daha rahat kontrol altına alacaksın.
1: Sen iki ismin de orada atılması gerektiğini
0: kesinlikle. En doğru karar iki kırmızı kart. Atacaksın, rahatlayacaksın.
1: Tabii şimdi bu çok konuşulacak. Muhtemelen sevkten ne karar çıkacak. Beşiktaş cephesinin tepkisi var. Fenerbahçeliler kırmızı kart bekliyor pozisyonla ilgili. Siz bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
2: Ben şeyi anlayamadım bir kere yani Beşiktaş'ın neyi savunduğunu anlayamadım yani.
1: Beşiktaş diyor ki neye istinaden sevk edildi diyor. Görüntüye istinaden.
2: Gördüğümüz şeyden dolayı olabilir mi acaba? Yani sen Beşiktaş olarak oyuncunu ikaz mı etmen lazım, bundan şikayet mi etmen lazım? Neyi tartışıyorsun? Teknik direktörüne sor, muhtemelen bu açıklamayı keşke yapmasaydınız der. Gidip oyuncuyla konuşur, bu hareketi yapma. Şimdi şey mi diyeceğiz, o da bana vurdu. Böyle ya bu oyun yani. Değil mi bu öfkeye, manipülasyona da karşılık vermek zorundasın ya oyuncu olarak. Taraftar da yapmıyor mu aynı şeyi? Alıyor şunu atıyor değil mi sana? O zaman ben de alayım atayım. Ya da ben de gideyim atlayayım tribüne.
0: Ve sen atarsan şey? Kırmızı kart görüyorsun.
2: Olur mu öyle şey yani şimdi? Görüyorsun. Onlar atıyor ben de gideyim o zaman kendi problemimi çözeyim. Değil mi yani bu baskıya da direnç gösterme hadisesi bunların bütünüdür ya. Siz şimdi burada neyi destekliyorsun? Keşke yapmasaydı bu açıklamayı. Yarın döner bir daha yapar oyuncu. Benim kulübüm destekledi der. Çünkü bana vurdular. Yarın Vlahović'e daha sert girecekler bu arada. Şu durduracak ya oyuncuyu. Doğru olduğu için söylemiyorum ama oyun böyle bir şeydir ya. Sen bunu desteklememen gerekir. Desteklediğin hadise ve yarın Vlahović aynısını yapsa Beşiktaş idareciler ne diyecek oyuncuya? Oyuncu demez mi? Ne de ya ben yaptım, siz destek verdiniz, hatta kızdınız federasyona. Eşitlikten bahsettiniz. Yani ben çok doğru bulmadım bu açıklamayı yani. Anlayamadım da açıkçası yani. Burada
1: herhalde bir yandan Skriniar'ın da sevk edilmesi gerektiğini düşünüyor o zaman Beşiktaş. Yani sorduğu sorularda o da var.
2: Pozisyonla alakalı hocamın anlattığı.
0: Saha içi.
2: Saha içinde olan bir hadise. Sert girebilir, o ayrı bir şey. Ama öteki fair play değil mi? Yani tabii. Oyunu itibarsızlaştırma, işte Kerem'in maç sonu anlattıkları gibi. Onlar başka bir hadise.
0: Mesela bak çok güzel bir yerden konuya girdin. Mesela Kerem'inkini hiç anlayamam ben mesela. Ya bir oyuncunun konuşaraktan maç kaçırması benim aklımın almayacağı bir şey. Hani sahada kaldığın zaman ilerliyorsun aslında. Kötü oynayabilirsin.
3: Ama bizde bunlar para ediyor ya Burçin. Yani takımına sahip çıkmış oluyorsun, takımına sahiplenmiş oluyorsun, lider oyuncu oluyorsun. Biliyorsun şimdi isim vermeye gerek yok. Birçok son dönemde böyle oyuncular sahadan ziyade farklı şeylerle ön plana çıktılar.
2: İşte mecbur kaldı hocam. De... Yani oyunculuk olarak bir şeyi halledemeyince ben bir şey yapmam lazım. Ya şimdi oyunculara hedef göstermeyelim ama sonuçta bir şey de söylemek zorundayız ya burada. Yani geçmişte buna sığınıp sözleşme yenilediğinde o da iyi bir şey olduğunu zannediyor. Yapmayacaksın oyuncu olarak. Yani şimdi maç sonunda ya bir insan neden kendi öz eleştirisini yapmaz? Ya şu dibinde İtalyano diye biri geldi bu ülkeye ya. Kıyamet koptuğunda ben önce öz eleştirimi yaparım. Kendi eksiğime bakarım.

0: ondan sonra oturup değerlendiririm. Şahane de bir örnek. Şey de almış, geri bildirim de almış. Sen niye diğer hadiseyle ilgileniyorsun? Sen bir seneyi bitirmişsin Fenerbahçe'de, toplasan 3 tane güçlü oyun performansın yok. Biri sana dese ki sana çok ayıp ettiler, dersin ki abi ben o tarafı bir yere bırakıyorum, bende sorun var demen gerekmiyor mu oyuncu olarak yani? Bilmiyorum, bence gelişim oradan başlar hocam.
1: Maalesef ama biz bu noktalarda bazen yerde durabiliyoruz. Ben pozisyonla ilgili şunu söyleyeyim. Bence de ikisinin atılması gerekiyordu. Ama bunu atamıyorsan demek ki o aradaki tartışma noktasında ikisini de sarı kartla, değil mi, cezalandırdın. Ondan sonra Vlahović için yaptığı hareket mutlaka kırmızı kart. Ben hiç tartışmaya açık bir konu değil. Ha, ikisini atıyorsan başta at. Sonra geldi zaten hareket, değil mi? Ayrıldı.
2: Tabii, aynen.
1: Hafif
2: aynen.
1: Biraz uzaklaştı, ondan sonra hareket geldi direkt o zaman. Yani VAR'ın da zaten mutlaka uyarması lazım. O çok farklı bir durum. Ama ben hani neden bunun çok üstünde durulmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü Fenerbahçe gerçekten galip gelecek bir maç. O performans göstermedi. Yani burada Vlahović'i de uyarmak lazım. Hani burası da yani böyle işte X ülke ligi değil yani. Burası da Türkiye ligi. Burada bu hareketler yaparak tamam bu maçı atlattın ama böyle devam edemezsin. Yani bu liginde bir değeri var. Bence Vlahović'i uyarmak lazım. İleride yaparsa daha farklı bir hakeme denk geldiğinde 3-5 maç ceza da alabilir. Şu an Beşiktaş iyi gidiyor. Çok da iyi oynuyorsun. Müthiş oynuyorsun. Çok iyi oyuncusun. Lige damga vuracaksın zaten. Oyunda bir sıkıntı yok. Bu hareketlerde kendine yazık etme yani.
0: Hayır hocam, bir de mesela aslında o kadar önemli ki idareci teknik direktör davranışı. Bak, İsmail Kartal Gornik maçından sonra Semedo ile ilgili bir açıklama yaptı. Teknik bir yorum yaptı maçtan sonra. İyi bir şeymiş gibi anlattı. Dedi ki ben Semedo'ya dedim ki öne git. Her şeyini ver, geri gelmesen de olur dedim. Ya bir teknik direktör böyle bir şey söyler mi? Hele hele bu oyunda. Gitti, senin dediğini yaptı ikinci golde. Gitti, boşalttı bölgesini, yedin golü. Oyuncuya desen ki neredesin sen? Demez mi arkadaş? Sen bana demedin mi? Gittim ben oraya. Nereye
1: İbrahim gideyim? Sen sağ bek oynadın değil mi? Ben izledim de seni. Canlı da izledim. Eyvallah. Hocam çıkar mı sağ bek oraya?
0: İşte sen dersen çık, çıkar o. Orada ona dedin ki sen git. O da gitti. Şimdi aynı şey idareci için de geçerli. Siz bunları desteklerseniz yarın bunlar bir daha karşınıza gelir. Ondan sonra ağzınızı aşamazsınız oyunculara yani.
3: Tabii Alanya maçı üstüne Sevk Beşiktaş'tan böyle bir açıklama geldi ama anladığım kadarıyla dediğim gibi yani Şikriniyar'la birlikte bir mukayese söz konusu herhalde. Zaten detaylı açıklama da yine Beşiktaş kulübünden gelecektir diye düşünüyorum. Şöyle mesajlar da var. Bakıyorum tabii konu bu tarz konularda hararetli evet. Mesajlar da oluyor bir yandan. Özellikle yani bana şu an için yazan izleyicilerin ki
1: okuyabildiklerin mi?
3: Okuyabildiklerim yok, şey yok ya. Sıkıntı yok zaten, alıştık artık. Süzgeçten geçiriyoruz da. Genelde şey ama serzeniş.
0: Bana gelen mesajların yani neredeyse tamamı evet yani Beşiktaş düşmanı olduğum, evet. Beşiktaş'la ilgili acayip bir rahatsızlığım oldu ki aylar önce ülkenin en iyi futbol oynayan, en planlı takımı olduğunu ve hala aynı şeyi söylüyorum. Yani şahane bir teknik direktör. Yani benim anlatmak istediğim, ya bu teknik direktör bunu talep etmiyor. Girmeyin, bozmayın, şahane giden bir yapı var. Yani bu yapı alır seni şampiyonluğa götürür
2: hem
0: diyorum.
2: Hem de kazanmışsın.
0: Kazanmışsın. Şimdi kazanmışsın burada diyor ki, ya enteresan bir şey. İnsanları anlamak da zor yani. Hani dinlediğini de bence biraz anlamakta bazen insanlar zorlanıyor.
1: Ya tek yönlü baktıklarından dolayı.
0: Biz taraftar
1: oluyor.
0: Değiliz ya. Biz bir kulübe falan evet. Bir aidiyetimiz yok yani. Galatasaray'la ilgili, Fenerbahçe'yle ilgili, Beşiktaş'la ilgili. Bir de söylediklerimizden de sorumluyuz ya. Yani ben bugün bir şey söylüyorum, bir yorum yapıyorum. Senin istediğin yorumu da yaparım. Ama kendi yorumla yarın çelişeceğim. Derim şu an yani. Ne yaptınız ya? Skriniar da aynı şeyi yaptı. Ama adım gibi biliyorum bir sonraki programda söylediğimle çelişeceğim yani. Sen istiyorsun ki çeliş diyorsun yani. Bir taraf ol diyorsun. Çeliş, ben hakikaten yani bu iyice sonra ondan da şikayet ediyorlar Koray.
3: Şeyi sorayım. Şikriniar'ın da bir hareket yaptığına dair mesajlar var.
1: Ha, onu ben görmedim.
2: Ben de görmedim.
3: Ben de görmedim. Şimdi yalan söylemeyeyim. O gün maç sırasında tabii
1: yok görmedim. Vlahović'i gördük ama Şikriniar'la ilgili bir şey görmedik.
3: Görmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim.
1: Veya çok
3: şimdi.
1: Ağır bir hareket yani.
3: Eğer varsa şahit onun gibi bir hareket tabii. Varsa onun da sevk edilmesi gerekir zaten.
1: Yoksa bizim için fark etmiyor ki hocam. Şikriniar mı sevk olmuş, Vlahović mi? Biz gördüğümüzü söylüyoruz. Tabii. Bizim için fark etmez.
2: Ki ben yani. Söylüyorum yani saha içerisinde aslında futbolun beklediği o iki oyuncunun da oyuncusu.
1: Hocam çok uzadı ya.
3: Şeye yönelik de mesajlar var. İsterseniz oraya da girelim. Şimdi Vlahović'in bir el hareketinden bahsediyoruz. Maç içerisinde mesela futbolcuların zaman zaman işte küfür ettiklerini de İngilizce veya farklı dudak dillerde okuma, görüyoruz.
2: Var dudak okuması yapamıyor.
3: Evet. Bitti. Şimdi bazen onu soranlar var. Ona da cevap olarak ben sormuş olayım.
2: Var dudak okuması

0: yapamaz.
1: Bir de sessiz söyler, sadece dudaktan söyler adam. Onu bilemezsin ki onu.
2: Bir de yani şimdi var Portekizce biliyor, İspanyolca bilmiyor şimdi.
1: Bir de hocam içeride küfür oluyor maçlarda ya. Oyuncuya şimdi neyse, o kadar detaylara
0: hocam olur. Çok özür dilerim.
1: Yani onlar oluyor ya, giriyor ya, biz sahanın içindeki adamlar, sen de duymuşsun, sen de ben de duyduk.
0: Çok yüksek nabızla oynanıyor. Yani oyuncunun orada 170'lerin üzerine çıkıyor nabzı. Şimdi sen bir vatandaş olarak düşün. Çok yüksek nabızda herhangi bir olayda nasıl cevap veriyorsun? Mesela gayet kibar bir cevap verebiliyor musun? İster istemez tabii ki ağzından çıkmaması gereken neyse, ki futbolculuk, sporculuk aslında o anlamda çok zordur. Çünkü sen o kadar yüksek nabızla, o kadar yorgunken sağlıklı hareket etmek zorundasın. Yenilemezsin duygularını. Bundan bahsediyoruz. Yani tabii ki orada bazı eksiklikler olacak. Kimisi yapmaması gereken şeyi yapacak ama hani bunu bir kulüp üzerinden okumaya kalktığında çıkamazsın işin içinden. Yarın benzer sorunu sen de yaşayacaksın. Evet. Bence sen taraftar olarak diğerini talep et. Çünkü o senin gelişimine katkı sağlayacak. Hatta senin teknik direktörün Alanya'da benzer yorumu yaptı ya. Bunu bir tarafa bırak dedi. Ve başarılı bir teknik direktör.
1: Hocam öyle görmüş çünkü. Hiç onlar konuşulmuyor i̇şte, oralarda.
0: Ya alıştılar çünkü. Ya çok özür dilerim ama isim veriyoruz ama. Bir önceki teknik direktörden alıştılar. Dedi ki çünkü biz hiçbir şey yapamayız bu ülkede bu hakemler olduğu için. Çünkü bu dil biliyorsun en geçerli dil.
1: Evet.
0: Mesela, yorumcularda da onu istiyor mesela. Diyor ki çünkü aslında ben şeyi fark ettim futbolu bıraktıktan sonra tribüne geçince. Aslında o tribündeki insan sahadaki gibi düşünüyor, tamam mı? Yere atlayan, pozisyonunu kaybeden, oyuna hiçbir katkısı olmayan ama dışarıya oynayan ise o kendini görüyor. O teknik, taktik açıdan bir şey yorumlamıyor. Tabii. Ve o şöyle, kazandığı an o oyuncuları yapmadığı şey konusunda da yere göğe sığdıramıyor. Ama kaybettiğinde aslında bir oyun bile olsa yerden yere vuruyor. Ve burada televizyonda dinlediği insanı da kendi düşüncelerini de şeyi de gördüm. Koray çok özür dilerim, uzattım.
3: Estağfurullah, buyur devam et.
0: Ben mesela mesaj alıyoruz ya, ben okuyorum bütün mesajları. Gerçekten çok böyle acayip faydalı mesajlar da oluyor düzeltme anlamında. Şimdi bakıyorum hepsinde, profiline bakıyorum kim olduğuna. Baktım bir arkadaşımız işte Orta Doğu Teknik falan, işte İTÜ, acayip hani. Ama altına bakıyorum mesela. İşte ben Gazi Osman Paşa, doğma büyüme oralıyım. Hani şimdi biraz daha fazla orada zaman geçiriyorum mahallede arkadaşlarımla. Dil aynı değil yani. Hani futbol öyle bir şey ki eğitimde herkesi ortak noktada buluşturuyor yani. Bakıyorum o abinin söylediğiyle İTÜ ve ODTÜ'lü çocuklar aynı şeyden bahsediyorlar. Hiçbir farkı yok. Hani o yüzden şey biraz anlayabiliyorum ama yani İtalyano gibi insanlar aslında bir şey, bir mesaj veriyorlar. Ama direniyoruz maalesef yani hocam.
3: Şeyi de anlıyorum bu arada, Beşiktaş camiasının şey hassasiyetini. Caner Erkin konusu var biliyorsunuz. Bir akşam bir anda bir kural değiştirildi ki bütün vicdanları sızlatan bir hareketti o Caner'in yaptığı. Ciddi ağır bir küfürü vardı hakemin arkasından. Ama normalde talimatta bir şey yoktu. Talimat değiştirildi. O dönem işte Caner ceza aldı. Sonra aradan bir zaman geçti. Sessizce o talimat kaldırıldı bir daha mesela. Şimdi böyle geçmişten kalan mukayeseler var. Bu hemen hemen her takım için var. Onu da doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii yaralıyor herkesi. Ama şeyi söylemekte fayda var. Yani net alenen gözüken bir şey var. Burada ben şu şekilde sorabilirim bunu. Şimdi bu hareket Türkiye'de tabii ki hakaret anlamına geliyor, kullanılıyor. Ama futbol sadece Türkiye'de oynanmıyor yani. Evrensel açıdan da ve hukukta mesela her şey, nasıl söyleyeyim, bazen gözüktüğü gibi değildir. Savunma da burada önemlidir.
2: Bu kadar basit.
3: Örnek veriyorum şimdi. Bunun benzerini çok eskiden Meireles konusunda yaşamıştık biz. Hatırlayanlar hatırlar. Bunu şey olarak söylüyorum yani. Hukuken yani şimdi bir sevk olacak ve bir savunma gelecek. Aynen. Değil mi? Aynen. Örnek veriyorum. Vlahovic dedi ki ben o harekette Şikrinyar'a sen sıfırsın yani sahada yoksun anlamında öyle bir şey yaptım dedim. Ben onun hakaret olduğunu bilmiyordum dedi diyelim. Savunmasını böyle verdi. Zaten bu uluslararası anlamda da böyle bir şey değildir ki var hakemi de uyarıda bulunmadı dedi diyelim. Velev ki değil mi? Şimdi hukukun dili ayrı bir şey. Gözükenin doğru dışında. Şimdi burada işin içinden nasıl çıkılacak? Bu bir.
2: Çok basit. PFTK'daki avukatlar sonuçta spor hukukuna göre bunu yorumlayacaklar. Ondan sonra bir ceza verecekler. Ama iş bitmeyecek ki. Ondan sonra tahkime başvuracak Beşiktaş. Tahkimde ondan sonra işte orada Şikrinyar ne kadar tahrik etti, o tahrik indirimi nedir? Ya bu devam edecek.
3: Veya örnek veriyorum yine tekrar, şimdi olayı farklı yere çeviriyorum. Velev ki böyle bir savunma yapıldı, kabul de gördü, ceza almadı. Bundan sonra mesela bu örnek teşkil ettiğinde diğer oyuncular yaptığında da başka bir şeyin kapısı açılacak.
2: İşte o zaman o

0: Hareketlerin yani, ulusal anlamda hangi anlama geldiklerini
1: burada yani
0: çalışmaları lazım ki çok, Türkiye'de çok sıkıntı yaratan, Avrupa'da sıkıntı yaratmayan veya Avrupa'da yani sıkıntı yaratan burada yaratmayan.
2: Nasıl işin içinden?
3: Kriter sen olacaksın. Talep etmeyeceksin idareci olarak böyle bir şey. Sen halledersen onu örnek olursun da, hatta başka kulüplere de bu anlamda örnek olursun. Ya Caner Erkin'den verdin ya o gün. O gün yönetmelikte böyle bir madde olmasa bile sen kulüp olarak itiraz et. Bir oyuncu bir hakeme böyle davranamaz de. Hiç o işlere girme, düzelirsin. Evet. Yani faydası olur sana diye düşünüyorum yani. Diğerinin çünkü ben faydasını görmedim. Mesela Ali Koç'un görevde olduğu süre hatırlıyorum. Mesela taraftarlar sürekli MHK'ye git, federasyona git, federasyona git diyen aynı taraftar 7. senenin sonunda sen bu işi bilmiyorsun dedi. Hani Kemal Sunal'ın bir filmi var ya, Bulkar şey yapıyor, bir oyun oynuyor.
2: Evet, evet.
3: O ara en son işaret ediyor, ediyor. En son diyor ki sen bu işi bilmiyorsun diye. Yani burada da öyle seni yönlendirirler. Ama senin bilgin, birikimin, donanımın, sen ikna etmek zorundasın o insanları. Yani taraftarı da ikna edebilirsin. İyi bir şey görürse taraftar, aynı taraftar ikna olmadı mı feda sezonu? Var mıydı Pepe'ler, Gomez'ler? Hiç kimse yok. Tanıyor muyduk biz Veli Kavlak'ı? Değil mi? Olcay Şahan'ı,
1: doğru,
3: Ersan'ı. Ama bir baktılar şahane bir oyun var Samet Aybaba ile. Doldu o stat, tıklım tıklımdı. İkna etti çünkü oyun, plan, program ikna etti insanları ve temeli atıldı. Ondan sonra namalup çıkılan takım, temeller orada atılmıştı. Bence evet, anca öyle yapabiliriz yani.
1: Şükrü'nün yarın da bir el hareketi yaptığına dair çok fazla mesaj var. Tekrar ediyorum, biz o bölümü görmedik. Bir şey söyleyemiyorum. Şayet varsa da diyor yorumcularımız, eğer Vlahovic'inki gibi bir el hareketi, onda sevk edilmesi gerekir diye zaten yorumladı herkes. Şey konusunu soracağım. Sonra yine oyuna da döneceğiz. Hakem performanslarını da konuşacağız. Bu boğaz tutma hadisesi de dejavu gibi olduk biraz. Geçen sene Osimhen Emirhan arasında olmuştu. Yine çok tartışılmıştı. Bu sefer derbide de oldu. Bunun kriteri ne? Bize biraz açıklar mısın? Yani nereye kadar olursa, çünkü ikisinde de kırmızı kart çıkmadı. Bu ne, hangi aşamada kırmızı karta giriyor?
0: Ya şimdi
1: Koray, nasıl işin içinden çıkacağız o mevzuda?
0: Bu o kadar zor ki bu konuyu anlatmak. Çünkü hakem takdirinde. Yani hiçbir pozisyon birbirinin aynı değil. Mesela biz hep deriz ya, hakem standardı yok, standart karar yok. Olmaz zaten. Çünkü pozisyonlar bir değil. Tutarlılık olabilir. Bizim hedefimizin tutarlı hakem yönetimi olması lazım. Standart karar. Olmaz standart karar. Çünkü standart pozisyon yok. Şimdi Emirhan'ın boğazını tutmasıyla Osimhen'in veya Osimhen'in Emirhan'ın boğazını tutmasıyla Skriniar'ınki çok farklı. Şimdi burada ne? O hız ve şiddet ne? Ne kadar sürdü? Ne kadar devam etti? Ne kadar sert? Hepsi bunların hakem takdirinde. Açık ve bariz olduğunda VAR devreye giriyor zaten. Ama VAR açık ve bariz bir delil sunamadığında hakeme devreye girmiyor. O yüzden zaten Kwiatkowski devreye giriyor.
4: Abi Avrupa'da niye bu kadar boğaz sıkma görmüyoruz hocam? Şampiyonlar Ligi'nde falan da görmüyoruz. Avrupa'da ben bu kadar görmüyorum.
0: Çünkü dediğin gibi saygı.
4: O zaman direkt atman gerekmiyor mu abi? Yani boğazına sarıldığın atması lazım abi. Avrupa'da görmüyorsak.
3: Kural hocam, yani Avrupa'da mesela yapmadığı her şeyi buraya gelince yapıyor. Çünkü kimse, görüyor ki karşılığı yok.
4: Kim
3: burada
4: sıkıyorsa atacaksın hocam. Yani sıkmak ne demek ya?
0: Ya ama bak işte bu şimdi onun şiddetini... Yabancı VAR uygulaması yapan hangi ülkeler var ya?
4: Bilmiyorum ya, sen şimdi, daha iyi bilirsin.
0: Futbolda biz ileriye gitmek istiyoruz değil mi? Şimdi ileriye gitmek istediğin zaman önündeki ülkelerin hakemlik organizasyonunu mu örnek alırsın? Altındakileri mi? Yani şimdi İngiltere'de yabancı VAR var mı? Adamlar Amerika'dan VAR hakemi getiriyorlar mı mesela? Ki İngiltere'de de hakem kadrosu çok sıkıntılı. Az yani.
4: De yaşlı evet, değil mi?
0: Yaşlı. Onlar. Devamlı aynı hakemler. Ya, her maçta Anthony Taylor'ı görüyorduk. Howard Webb vardı bir ara mesela. Devamlı Howard evet, Webb var. Şimdi, öyle yapmıyor İngiltere. Almanya yapıyor mu? Yani Almanya, Avusturya'dan mesela VAR hakemi getiriyor. Ve Kwiatkowski çok iyi bir VAR hakemi. Almanlar bilmiyor mu Borussia Dortmund Bayern Münih maçında istemiyorlar? Fransa'da da yok. Portekiz'de de yok. Peki biz niye yapıyoruz? Biz çünkü şundan yapıyoruz. Şimdi biz bilmiyoruz mesela bizim... Kadir Bütügen Şampiyonlar Ligi maçı yönettikten sonra neden bu kadroda değil bilmiyoruz. Bahattin Şimşek FIFA hakemiyken neden bir anda yok bilmiyoruz. Tugay Kaan Numanoğlu bir sezon önce şampiyonluk maçını yönetiyor Konya Galatasaray. Ertesi sezon yok, neden bilmiyoruz. Burak Şeker neden yok bilmiyoruz. Şimdi bu arkadaşlar
2: o dönemin en iyi hakemleri.
0: En iyi hakemleri yani. Ve belki de bu kadroda Galatasaray maçındaki Avusturya'yla ismini ilk defa duyuyorum ben bile yani düşün işim hakemlik benim. Manuel Schüttengruber yani şimdi bakıyorum yani ismini söyleyene kadar. Hiç duymamıştım.

0: Şimdi bu arkadaşlar kadar yönetemeyecek mi bizim kendi evladımız, o kadar emek verdiğimiz? Şimdi siz onlarla çalışmadığınız zaman da nedir VAR protokolündeki önemli noktalardan biri? Der ki VAR hakemi, ligi okuyacak. Neler olduğunu bilecek. Çünkü niye? Tutarlı olacak o zaman. O zaman tutarlı olacak. Öğrenecek. Sen şimdi Kwiatkowski geliyor. Şimdi iki maça geldi muhtemelen. Şimdi bakıyorum. Şimdi Şütten Gruber Başakşehir Galatasaray maçını yönetti. Ondan sonra Trabzonspor maçında VAR hakemiydi. Kwiatkowski geldi, bir tek derbiyi yönetti. Muhtemelen o hareketten dolayı. Şimdi o hareket oldu, VAR müdahalesi olmadı. Tekrardan onu versek mi vermesek mi düşündüler. Eğer bunu düşündülerse de bu arada bravo. Çünkü tersini de çok görüyoruz. Ama demem o ki daha akıllı yönetmemiz lazım bizim bu işi.
1: Ya insana güveneceğim. Bunun bütün şeyi o. Sen kendi evladına güvenmiyorsun.
2: Için yabancı gibi.
1: Yani çizilen ya burada yine bizde ama antrenörün problemi de var mesela. Ama ben duydum.
2: Sen çok hadisi olmadı mı ya?
1: Ya kabul ediyorum da başka ha, bak, türlü çıkamazsın
0: o işin içinden. Çok güzel bir şey aklıma geldi ya. Bu konu o kadar güzel ki. Güven problemi. Abi evet. Güven problemini çözemeyiz Koray. Hep aynı hatayı yapıyoruz. Bak hakemlik camiasında iki tane büyük problem var. Biri güven problemi, biri kalite problemi. Bak güven problemi, kalite problemi. Biz diyoruz ki kalite problemini unutuyor, bırakıyoruz. Hop güven problemi. Bunu çözemeyiz abi. Ülkedeki güven problemini çözemezsin. Sen kendine ne kadar güveniyorsun? Sokağa çıktığın zaman insanlara ne kadar güveniyorsun? Bir kere güven problemini çözemeyiz. Kalite problemine odaklanırsak güven problemini azaltırız. Biz kalite problemini hiç düşünmüyoruz. Genç hakem. Planlaman, ya Süper Lig'de genç hakem olur mu?
1: Planlaman yanlış zaten. Hani futbolda oyuncuda yaş ortalamanı düşürmen lazım. Fenerbahçe'de 7 tane 30 üstü oyuncu var. Orada yaş ortalamasını çıkarmışsın. Yarın Lisbon'la oynayacaksın. 3 tane 19-18 yaş. Ya senin planlaman yanlış ya. Sen hakemde genci gönderiyorsun. Doğru. Bak hakemde genci gönderiyorsun. Öteki tarafta yaş ortalamasını. 2. Abi niyet okuyoruz niyet. Şimdi ya ben üzülüyorum hakemlere, şöyle üzülüyorum. Şimdi düşünebiliyor musun? Hiç aklının ucundan en ufak olumsuz bir düşünce yok. Abi yanlış görmüşsündür ya, gayet normal. Hatta bazı programlarda 3 tane hakemin 2 tanesi farklı yorum yapıyor, biri farklı yorum yapıyor ve o an saniyeler içinde karar vermesi gereken bir hakem var ve herkesin aslında ortak noktada buluşamadığı bir pozisyon. Hı. Ve hala ona güvenmiyoruz. Aslında ondan sonra İngilizler onu yapmıyor, Almanlar yapmıyor. Orada insanına güveniyor. Yani net bir şey görmediğinde şöyle diyor. Fenerbahçeli diyor oyuncu boş kaleye topu nasıl dışarı atıyorsa diyor, işte Halil Umut Meler'de diyor o pozisyonda eksik kalabilir. Sen şimdi niyet okuduğun an konu kapanmıştır, orada bir şey olmaz. Burak Yılmaz'dan duyduğum için söylüyorum. Antep Fenerbahçe maçında Burak Yılmaz teknik direktör olarak dedi ki çizilen çizgi samimi değil, doğru değil dedi. Şimdi o evet. Çizgiye güvenmediğin an ben nasıl çıkacağım işin içine, yani çizgiye güvenmiyorum dedin. Ve bu oyunu bize en sağlıklı anlatması gereken, uluslararası deneyimi oluyor olan, şahane futbolculuk kariyeri olan, herkesin örnek aldığı bu anlamda değil mi? Yani en iyi bizi yönlendirmesi gereken insan. Şimdi sen bu dili kullandığında gitti. Hiçbir şey yapamazsın bu hakime. Bir adım katkın olmaz. Şeyi falan bir tarafa bırakıyorum. Teknik anlamda hocamın söylediğine %100 katılıyorum. Planlama konusunda çok eksiklik var. Ama olanı da yok ediyorsun ya. Şimdi sen düşünsene. Bizi gönderdiler. Biz mesela seninle Fenerbahçe Galatasaray maçını uyuyamazsın ki, ne karar verirsen ver gittin.
2: Tabii.
1: Öyle bir ortamda bu insanlardan
2: şöyle değil mi şimdi, mesleki anlamda kendini yeterli seviyede görüyorsan, vicdanen de kendini yetiştirdiysen isteyen istediğini desin yani.
3: İşte orada da arkanda duran bir yönetim olması lazım.
2: Ya o bravo, vicdan şimdi. Diye bir şey var ya, yönetim yok. Arkanda durmasa ne olacak?
1: Gün ama gitti ya hakemliği.
3: Gitti ya hakemliği, gitti.
2: Tamam gitsin.
1: İşte öyle oluyor.
2: Doğrudan vazgeçecek halin
1: sen yok. Sen vazgeçmiyorsun da sen dışarıda kaldın. Sistemin dışında kaldın.
3: İşi yapamaz hale geldi. Yani şey gibi düşün. Hocalara da diyorlar ya, işte bize diyorlar ki genç hoca işte genç oyuncu oynatmıyor. Hocalar işte biraz onları konuşsanız ya. Genç hoca oynattığı zaman zaten adam risk alıyor.
2: Şunu demek
3: istiyorum. 3 hafta kazanamayınca... Yok sana bağlantılı söyleyeceğim. 3 hafta kazanamayınca hocalık yapamıyor zaten, merak etme. Doğru. İşte hakem de öyle durunca arkasında yönetim durunca ben mesela, o da hakemlik yapamayacak.
2: Mesleki anlamda kendime güveniyorum diyelim. Tamam. Burada yayın yapıyoruz. Biz tamam. Hakemlerle asla mukayese edemeyeceğim bir baskıyla karşı karşıyayız. Hakemlerinki tamam. Ölçülemeyecek derecede tamam. O ayrı bir konu. Ama mesela bana da burada her gün işte bir takımın düşmanısın, bilmem nesin, küfür, hakaret, evet, bini bin para. Doğru. Bana da geliyor. Doğru. Ama ben buraya geldiğimde ben biliyorum ki kendi vicdanımla baş başayım. Tamam. Birine hakkaniyetli mi davranıyorum da günün sonunda eve gittiğimde tamam. Kanal yönetimi de sana şey diyebilir. Sen mesela kardeşim taraflı

0: davranıyorsun diyebilir normalde arkanda durması.
1: Tamam.
0: Ama velev ki öyle bir şey olsa da ben vicdanen derim ki ya ben kardeşim bir şey yapmadım. Buymuş kısmetim derim, yoluma devam ederim. Başka bir şey yapmaya çalışırsın. Hakemde de şimdi kendine kural olarak bilgi, fiziksel durum olarak hazırsa, sahaya çıktığında karar verdiğinde kim ne derse desin ben gördüğümü verdim diyecek.
2: Ben tanıdığım biri üzerinden örnek vereyim. Tugay Kaan Numanoğlu üzerinden örnek vereyim. Şahane maç yönetiyordu.
1: Ama hayatım önce bunun için uğraşmış. Antrenör
2: şey diyorum, ben örnek vereyim. Yani tanıdığım bir hakem o. Tugay Kaan Numanoğlu şahane de maçlar yönetiyordu. Yönetti, vicdanı da çok rahat. Kaldı dışarıda.
3: Bak, emeğe gitti. Katılıyorum, yani, artırıyorum. 8 Mart 2022'de Cüneyt Çakır tarihe geçme ihtimali varken, 3 kez üst üste Dünya Kupası'nda görev alma ihtimali varken 9 Mart'ta yok. Fırat Aydınus gelmiş geçmiş en iyi hakemlerimizden bir tanesi. Adam yaş haddinden emekli oluyordu. Zorla talimatı değiştirdik. Uzattık hakemlik sürecini. Çünkü çok yetenekli hakem doğmuş birisi Fırat Aydınus. 9 Mart'ta yok. Yani şimdi bunu nasıl yönetebilirsin ki? O Patagonya'da olmaz Koray. Bilmediğimiz şeyler var.
2: Ne?
3: Ya bak, varsa bir şey, en çok biz diyelim, bu müthiş bir operasyon oldu. Türk hakemliği kurtuldu. Yani helal olsun. Ferhat Yıldoğdu. Müthiş bir şey yaptı.
2: Hocam, biri hakkında bir şey söylüyorsak bunu belgelemek zorundayız.
3: Evet. Yapsın,
2: niyet okuma
3: arkasından gidelim.
2: Şimdi düşünsene mesela, yani mesela Emir Hoca böyle bir şey söylemişti. Bir hakemle ilgili küme düşürmek istedi beni gibi bir ifade kullandı. Mesela düşünebiliyor musun? O hakemin ailesi var, çocuğu var. Okula gitti çocuk. Senin baban var ya şu takımı küme düşürmek istemiş. Ya bunlar hani çok kolay ifade ediliyor ama ya onların bir aileleri var. Hani bu kadar bu şekilde olmaz. Elinizde bir şey olacak, belge. Net düşürmek istedi, buyur. Federasyona neyse artık bu şeyle alakalı suç duyurusunda.
0: Yok, savcılığa ama gidecek.
2: Hakem diyebiliyor mu mesela? Şunu diyebiliyor mu hakem? X bir teknik direktör bu sezon 3. takımı gittiği her takımda başarısız oldu. Kullanabilir mi o ifadeyi mesela? Müsaade etmiyor değil mi sistem sana? Tabii. Ne diyor mesela kulüpler sıkıştığında hakemle ilgili durumda? Biz kendi problemimizi çözeceğiz. Önce sen kendi problemini çöz. Mesela Fenerbahçe üzerinden. Sen Fenerbahçe olarak önce fiziksel anlamda takımını antrenör edecek sağlıklı bir ekip bul. Çünkü 4 kas sakatlığı, hadi orada biz yanıldık. Sezonun en önemli derbisinde neredeyse 40 dakika ayakta durmakta zorlanan oyuncularla bir takım izledik. Senin Meaken'deki eksiklik neyse teknik ekipteki eksiklik aynıdır. Hiçbir birinden farkı yoktur. Orayı hallet, şahane bir oyun oyna atletizm olarak, ondan sonra ara de ki benim oyunum şahane, fiziksel olarak iyi durumdayım, yurt dışına gidiyorum. Avrupa'da da şahane oynuyorum, bak oradaki hakemler de bir şey yapamıyor ama buraya geliyoruz burada bir eksiklik var. Sen Avrupa'ya gidince de orada ortalama maçlarda da tanınmaz hale getiriyorlar seni yani.
0: Evet. Şimdi saha içine de dönelim böylece zaten. Ama o şeyi de söyleyeyim. Yani offside'dan touch verildi ya geçen hafta.
2: Gördün, hemen onu ayıkla. Hemen ayır.
0: Aynen, kes cezanı.
2: Ne diyorsun?
0: Bitti. Hadi ben şimdi diğer taraftan yaklaşayım. Türk hakemlerle devam edelim. Tamam, güzel.
1: Hocam kes cezasını hemen.
0: İstanbulspor, Bursaspor. Verme bir daha maç. Oyuncular çıldırdı
3: sahada. Ben size sorayım.
1: Verme hocam.
3: Offside'da taştan ofsayta bayrak kaldırdın. Hakemliğini bitirir misin?
1: Hocam ben bitiririm.
3: Attın
1: ya.
3: Mı?
0: Abi önce bir savunma alırım.
3: Hayır, bir de
0: ne oldu diye.
2: Abi, ben orada şeye bakarım hocam. Gelişimine bakarım. Bravo. Öncesine bakarım. Potansiyeline bakarım. Yani çünkü ben de kendi kaleme Fenerbahçe'de Ankara Gücü'nde oynarken Alex ortayı yaptı. Şahane bir orta vurdum. Attım
0: güzel
2: içeri.
0: Geldi diyorsun.
2: O gün de bana diyebilirlerdi ya, bir insan kendi karesine gol atar mı diye.
0: Ama var bunlar.
2: Atabilirler. O da varsa bu da var yani. Yani benzer aslında.
3: Biz
2: hata.
3: Bir şeyler
1: çok ciddi
3: abi.
1: Bir hata ya hocam. Abi, Süper Lig'de TFF Birincilik'te maç yöneten, bir hakemin
3: Burakcığım yani, bilmediğinden yapmıyor.
1: Tamam canım, bilmediğinden yapıyorsa zaten eyvah yani.
3: Bu bilmediğinden
2: şey
3: yapmıyor.
2: Hocam, bak Serkan Kırıntılı aklıma geldi. Şimdi takım arkadaşım olduğu için Konya'da oynuyordu. Çıktı birinci dakika ceza sahasında, dışarıda elle tuttu topu.
3: Hatırlıyorum.
2: Bak, elle tuttu, bıraktı, eldiveni çıkardı, gitti.
3: Aynen.
2: Ya o bilmiyor mu ceza sahasında topu? Ya,
1: tabii ki biliyor.
2: Aynı aslında. O an ya, insanız ya hocam, bilmiyorsun ki o adamın o an içinde bir sürü duygu geçmiştir.
3: Ama ne olur, ne olur.
2: Devam ettiriyorsa, eksikse eyvallah. Ama
3: ne olur? Bak söyleyeyim. Büyük hata. Ödül ve ceza. Eğer sen bunu işte hakkaniyetle uygularsan sistem doğru işler.
1: Hakemliğini bitirmesen de 10 maç ceza verirsin hocam.
3: Aynen, dersin ki abi
1: 3. lige
3: indirirsin. 2. yarıya kadar sana maç yok.
1: Bitti bunu
3: diyor. Zaten yani. O kadar ama geri kalırsan klasman düşersin. Tabii. Devam etmez. O senin seçeneği ona bırakırsın.
1: Tabii.
3: Ama ya

0: Olabilir ya, insanlık hali. Tabii nasıl doğru. Taliska
1: penaltı kaçırdı.
0: Nasıl kaçırdı Galatasaray Fenerbahçe maçında? Taliska'yı ne yaptın? Yine penaltıyı o kullandı.
2: Şimdi arıyorsun.
0: Arıyorsun. O yüzden birazcık daha farklı bakma. Ama mesela dediğim gibi bu ödül ve ceza çok önemli. Şimdi mesela
3: hiçbir şey yapmamış gibi de davranırsan olmaz değil mi?
0: Şimdi mesela Kadir Sağlam Başakşehir maçında, Başakşehir Galatasaray maçında Kadir Sağlam.
3: Sevdiğim bir hakem. Vardı, onları da geçebilirsin
0: bak,
3: evet, bu arada.
0: Bak sevdiğim bir hakem Kadir Sağlam benim. FIFA hakemimiz. Ama şimdi atama prensipleri çok önemlidir başarı için Koray. Kadir Sağlam bu sezonu nasıl başladı? Samsunspor Göztepe maçıyla başladı. Maç 3-3 bitti. İki tane pozisyon var önemli. İkisini de Kadir Sağlam görüyor. Birinde elle oynama var. Devam ettiriyor. Sonra VAR müdahalesi oluyor. Penaltı veriyor. Diğerinde Muadil Maciye şöyle kolunu açıyor Göztepe'li oyuncu. Görüyor. Devam ettiriyor. Sonra VAR müdahalesi oluyor. Penaltı veriyor. Maç 3. Çok güzel bir maç. Şimdi iki tane VAR müdahalesi olmuş. Bu ne demektir? Genel performansı beklediğimizin altında. Okey. Sonra ne oluyor? Cezaya giriyor Kadir Sağlam. Maç alamıyor dördüncü haftaya kadar. Güzel. Cezadan çıkma maçı dördüncü haftanın Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray'ın puan kaybetme ihtimali olan Başakşehir'le o haftanın en önemli ikinci maçı seviyesi, olan evet. Maç olur mu? Dünyanın hiçbir yerinde olmaz.
2: Ödülle dönmüş hocam.
0: Evet. Yani herkesin hedefidir Başakşehir Galatasaray maçına çıkmak. Sen ara vermişsin, çıkmışsın. Zaten maçın problemli olacağı belli. Ondan evet. Sonra pozisyonlara bakıyorsun. Rahat değil hakem. Bu zaten psikolojik olarak baskı var üstlerinde. Bak, psikolojinin birinci kurallarındandır. Baskı algıyı bozar. Adam öyle görüyor. Öyle bir baskı var ki. Diyor ki, mesela maç başladı. Top çizginin içine girdi mi girmedi mi şimdi bakıyoruz. Tamam şimdi ben oturduğum yerden oturduğum yerden bana gol gibi geldi. Tamam şimdi bana gol gibi geldi ama yani şimdi hakem gol gibi geldi diye golü veremez
3: sen
0: ki.
3: Sen de sorumluluk yok çünkü.
0: Evet abi ya bana rahat, gol gibi geldi.
3: Sana bana rahat.
0: Tabii canım. Ama ondan sonra
3: şey giriyoruz geçti diyor. Yani onu çıkarsaydı bunu soksaydı 4-4-2'ye dönseydi.
0: Ben bir bakıyorum nasıl bir saldırı var hakeme. Nasıl bu gol verilmez ya? Nasıl verilsin o gol ya? Adam Süpermen mi? Demir adam mı? Yani
3: hocam orada sorumluluk yardımcı hakem de değil midir zaten?
0: Abi, ama uzaktan şut Burak yani adamın flash falan olması lazım yani orada gidecek. Yok,
3: tabii yani.
0: Tam çizgide olamazsan göremezsin onu.
3: Tabii canım.
0: Okey zaten var bunlar için var doğru müdahale. Kale çizgisiyle top arasında yeşili gördüğün zaman rahatlıyorsun zaten golü verdiler. Mesela ondan sonra ilk yarıda çok büyük bir sıkıntı yok ama mesela maçı bozan. Yardımcı hakemin önünde Barış Alper Yılmaz çok net çekiyor 44. dakikada. Bak, o zamana kadar daha böyle rolantide gidiyorduk. O an bir anda maçın ritmi bozuluyor. Çünkü çok net. Barış Alper Yılmaz bile biliyor aslında sarı kart görmesi gerektiğini.
3: Evet.
0: Ama olmuyor. Neden olmuyor biliyor musun? Şimdi bu 4 haftaya baktığımda Türk hakemliğinde 2 tane çok büyük problem var. Daha da var da bu 2 tane problem çok önemli. Birincisi İşbirliği ve bu yardımcı hakemlerin performansı. Şimdi benim zamanımda ben hakem eğitiminin koordinatörüyken bizim yabancı hakem eğitimcimiz vardı. Hep derdik Ulenberg'le beraber. Yani bu iş yardımcı hakem ayrı bir uzmanlık. Onun da uzmanını getirelim. Hı. Şimdi sen onu getirmediğin zaman bak geri kalıyor Türk hakemleri yardımcı hakemliği. Tamam VAR sistemiyle beraber eskisi kadar önemli değil belki. Ama bak orada bayrağı kaldırmaması ritmi bozuyor. Derbide bayrakları gördünüz. Yardımcı hakemlerin kaldırdığı foul bayrakları maçın ritmini bozdu.
1: Bahsettiğim pozisyon bu arada yardımcı biri getirmeye gerek var mı ya? Az çok futbolu bilen herkes bir metre önünde zaten. İşte bunlar zaten insanların güvenini sarsan şey bu. Bugün Galatasaray için diyoruz. Yarın öbür gün başka takım için söylüyoruz. Ya i̇nsanlar işte bu sefer
0: ama işte bak, ben bu kadar güven değil ama işte kabul Koray, etmiyor zihinler. Güven işte değil bu kalite. Çalıştırmadı. Çalışmazsan
3: karşılaşırsın. Her bak, seviyede böyleler ya. Her seviyede böyleler hocam.
4: Abi, şöyle diğer hadiseyi düşündüğünde mesela orada diğer konu ne? Bunlar planlı. Bir camiaya hizmet ediyorlar mesela.
1: Evet, o da çok oraya gidiyor.
4: Ama o da çok problemli. Niye? Şampiyon olan da itiraz ediyor. İkinci de itiraz. Üçüncü de düşen de.

0: Herkes şikayetçi. Tabii. O zaman bunların zihinde de problemli olmaları lazım. Çünkü kararsızlar. Her hafta bir takımı şampiyon yapmak için örgütleniyor. Bunların bir yeri var herhalde. Bir araya geliyor. Bugün Galatasaray yapacağız şampiyon diyorlar. Sonra Fenerbahçe diyorlar. Vazgeçiyorlar. Aslında orada bile onların yeterliliği yetersizliğiyle alakalı bir durum. Şimdi bahsettiğimiz bu kadar önemli hakemi dışarı atıp deneyimsiz hakemleri sahaya gönderdiğinde ya olabiliyor. Bak yine futbolculuk üzerinden örnek vereyim ki hocam da hani oyuncular da bunu deneyimliyor. Çok basit bir eylem. Koray çok basit ya, şimdi bana ver sabahtan akşama kadar bu topu oraya atarım, hiç zorlamam. Ama baskı altında ki ben onu 21 yaşında Galatasaray'a geldim Adanaspor'da. 100 tane Süper Lig maçı oynamışım. Abi atamıyordum ya, ya bir şey yıkamıyordum üstümden yani. O bağırıyordu, bu bağırıyordu falan, hani yapamıyordum. Baktığın zaman çok basit bir eylem. İşte orada seni sistem ayıklıyor. Devam edemiyorsun. Sana diyor ki sen burada kalacaksın. Hakem için de benzer bir durum.
1: Bravo.
0: O da aslında görüyor. Ama bravo. Kafasında 50 tane şey vereyim vermeyeyim falan kaçırdı gitti. Ve o zaman onu görüp hızlı karar verenleri bulup
1: mentali yani. Güçlü değil dediğin gibi. Senin dediğin mental
0: gösteremiyor.
1: Gösteremiyor adam, o zaman ayıklayacaksın hocam onu. Bir de yetiştirme noktasında da çok eksiyiz. Bir şey söyleyeceğim. Yaklaşık 40 dakikadır falan hakem konuşuyorsak biz bu programda, demek ki çok çok gerçekten ciddi bir durum var ya. Yani çünkü bak bitmiyor konular.
2: Bitmiyor.
1: Ya o kadar derin ki daha da Burçin'in girmediği bence
2: tabii.
1: Bir tane konu başlığı
2: ya,
1: var.
2: Diyorum ya bak, yani Galatasaray Başakşehir maçından yazmış mı? 6 tane pozisyon var konuşmamız gereken. Derbide 8 tane var yani. Başka bir şey ya, konuşmaya vakit kalmayacak. Yani
1: doğru. Şeye giremedik ya. İşte Semedo'nun pozisyonuna, evet. İşte orta sahayı vermesine, Fenerbahçe'nin.
3: Çok kısa şöyle toparlayalım. Bölümü o zaman Roma maçı öncesi Fenerbahçe toparlayacak gibi görüyor musun? Yani derbinin şeyini atar mı hemen üstünden?
1: Hocam tabii Şampiyonlar Ligi farklı. İçeride seyirci, yıllar sonra Şampiyonlar Ligi maçı, ama Roma'nın son maçını özetlerini izledik, geniş özetini. Çok tehlikeli takım. 78 formdalı. Tane rakip ceza sahası topla buluşma Atalanta'ya. 78 ne ya? Bizim ligimizde büyük takımlar 3 maçta 78'i bulursa inanılmaz.
0: Belki de bütün krediyi orada da kullanmış olabilirler.
1: Öyle diyelim. Olur mu bakalım ama
0: ceza sahasında buluşmayı orada da bitirmiş olabilirler.
1: Tempoları
0: yani.
1: çok üst düzey, çok açlar. Hocaları bir defa Gasperini, muazzam bir adam. Ama bizim tabii tarafımız Fenerbahçe'den yana, inşallah Fenerbahçe galibiyetle döner. Ama çok zor maç ya Koray. Vaktimiz de az, onun için çok derine
3: Kadıköy'de
1: girmeyeceğim.
3: Kadıköy'de en azından seyirci baskısı vesaire, ama işte Fiorentina'yı 4-0 yendiler. Lecce deplasmanından 4-0'lık galibiyetle döndüler. Atalanta'yı 2-1 mağlup ettiler. 3-3 de başladı.
1: 89 ve 96'da attılar yani. Evet. O baskıdan öyle çıktılar. Çok şu an çok form düzeyleri yüksek. Bir de hocaları çok iyi hocam.
3: Dybala, Malen çok formda ikisi de.
1: Malen, Dybala, stoperde Hermoso var, işte Mancini'si var, Kone'si var merkezde. Çok iyi takım ya.
3: İbrahim Yavuz.
0: Çok güzel ama bir tek sığındığımız konu ne? Yani kadro kalitesine baktığında uluslararası anlamda buraları bir hayli fazla deneyimlemiş oyuncular var. Hani bunun gibi bir sürü örnek var. Mesela Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Frankfurt'tan 5-0 mağlubiyetinden sonra burada Liverpool maçı neler konuşuluyordu değil mi? Tarihi fark olur, perişan oluruz. Tarihin en güçlü oyuncuların bir araya geldiği Liverpool'du. Ama o gün oyun planı, o günkü motivasyon bambaşka bir sonuç ortaya çıkardı. Kolay mı? Değil tabii ki. Ki Fenerbahçe'nin bence en temel sorunu işin atletizm tarafında çok geri kaldılar.
1: Evet, evet.
0: Ama çok fazla
1: ama.
0: Uluslararası oyuncunun olması ister istemez yani bu oyunda böyle bir hikaye de ortaya çıkabilir. Yani çıkarsa ben ya inanılmaz şaşırdım, mümkün değil demem. Bazen şeydir, teknik direktör varlığı çok kıymetlidir ama bazen bazı takımların da teknik direktörden kopmaya ihtiyacı olur. Hani sanki bu da biraz İsmail Kartal'dan kopmaya ihtiyacı olan bir takım gibi geliyor bana.
3: Genduzi yok, Burçin Keskin cezalı. O da çok enerjisi yüksek bir futbolcu. İsmail Kante olacak büyük ihtimalle. Ön taraf nasıl olacak, o çok merak ediliyor tabii.
2: Şöyle söyleyeceğim Koray, ben de biraz farklı bakayım konuya. Beşiktaş mağlubiyetinin çok hayırlı bir zamanda geldiğini düşünüyorum Fenerbahçe için. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçlarına çok önem veriyorum. Yani Fenerbahçe'nin Roma maçı bence Beşiktaş maçından daha önemli. 18 sene sonra giriyorsun, kalmışsın. Marka değeri açısından inanılmaz bir maça çıkacaksın. Ve Beşiktaş mağlubiyetinden eğer doğru dersleri alabilirsen, seyirci baskısıyla da beraber. Çünkü Roma bir Inter veya bir Milan veya bir Juventus tecrübesinde değil Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden biraz şaşırtabilirsin. Aynı yorumu ben Lyon deplasmanı öncesinde de yapmıştım. Gençler Birliği mağlubiyetinin doğru zamanda, hayırlı bir zamanda geldiğini söylemiştim. Bak o yansımıştı.
0: Kaybetmesinler de yine hocam Fenerbahçe.
2: Kaybetmesin.

0: böyle öğrenebilirler.
1: Şimdi Gendouzi'nin yokluğunda sence nasıl olacak?
2: Ya tabii şimdi İsmail oynayacak orada. Aslında bence şöyle olurdu. Yani üçlü birden oynardı. Kante, İsmail, Gendouzi oynardı.
1: Olsaydı.
2: Trabzon deplasmanı şeyin yaptığı gibi.
3: Tedesco'nun yaptığı. Hemen vazgeçti ondan. Evet. Şahane bir planlamaydı Fenerbahçe'nin.
4: Yani onu da çok kolay kazandı. Çözüyor takımlar filan dedi. Yani,
2: ben anlamadım. Ya tamam, her maç oynayamazsın. Doğru maçta oynayacaksın hocam. Şimdi gençler birini oynarsan gençler biri zaten çıkmıyor. İleri gidemezsin. Ama Roma gibi ritimli bir takıma bir de işin hikayesini biliyor musun? İtalyano'ya benzer yani Gasperini zaten İtalyan'ın ustası sayılır. Yaşça da çok daha deneyimli bir teknik adam. Bekleri en iyi kullanan Avrupa'daki 3-5 teknik adamdan biridir Gasperini. Atalanta'da da çok iyi yaptı.
4: Tabii.
2: Ve en çok rakip ceza sahasında oyuncu sokan teknik adamlardan biri. Şimdi Beşiktaş'ta bekler inanılmaz kullanıyor. Rıdvan'ın attığı golleri hatırlayın, işte öbür sağ beki kullanıyordu falan. Biraz benzer bir şey olacak. Üçlü oynuyor gerçi
1: Roma.
2: Evet, Gasperini. Ama bekleri falan çok ileri çıkartan, çok hareketli, rakip ceza sahasına çok fazla oyuncuyla giren bir takım olduğu için biraz daha benzer. Yani Beşiktaş maçında gördüğü hikayenin biraz daha benzeriyle oynayacak Fenerbahçe. Ama burada kritik olan nokta hocam, Gendouzi'nin o olmasaydı keşke o hareketler. Üçü başlasaydı daha güzel olabilirdi. O pas bağlantılarında sıkıntıları bozup kontrada etkili olabilecek de bir takım var çünkü Koray. Yani özellikle işte Greenwood açık alan görmedin mi Beşiktaş maçında? Bir yakaladı, içeri çevirmedi, şut attı ya, içeri çevirse belki gol olacaktı. Evet. Makine gibi adam. Oğuz da zaten süratli bir oyuncu. Baktığında Kerem oynarsa, Kerem de formsuz ama onları yapabilecek. Yani kontrada iş çıkarabilecek bir takım. Bence en doğru tertip olurdu ama olmayacak bir şey. Hani İsmail oynayacak. Yalnız dediğimiz gibi burada çok konuşamadık ama atletik performans noktasında Fenerbahçe ikinci devre havlu attı hocam. Gerçekten bak, bu konuşulması lazım. Ciddi derecede, şurada konuşabilir, merkez orta sahayı konuşuruz, sol kenarı konuşuruz, onları konuşuruz ama stoper ikilisini de konuşuruz ama en önemli şey hocam, atletik performans olmazsa ligde de barınamaz.
1: Doğru. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyoruz. Galatasaray'a da Şampiyonlar Ligi'nde inşallah güzel sonuçlar alırlar. Hepimizi mutlu ederler. Ağzınıza sağlık. Burak Kural, İbrahim Yavuz ve Burçin Keskin'le beraberdik efendim. Süper Lig analizi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Spor Radyo.
1: Spor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 3 saat boyunca bu ekranlarda gündemi konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz ve elbette her zamanki gibi sizlerin de soru ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Bu gece Güvenç Kurtar ve Salim Mana bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar.
1: İyi yayınlar hocam. Nasılsın? İyi misin?
2: İyiyim, sağ ol.
1: Görüşemiyoruz uzun zamandır.
2: Evet.
1: Denk gelemedik. Salim'i sürekli görüyorum ama
2: seninle denk gelemedik ya. Vallahi geliriz inşallah ya.
1: İyisin ama.
2: İyi, Allah'a şükürler olsun ya. Buradan bak şimdi başlayacağız şeye ama benim kuzenim var ya.
1: Evet hocam, Kanada'da. Hakan Bey mi?
2: Hakan Uzun.
1: Selam olsun Hakan
2: buradan
1: Bey'e.
2: Buradan selam, oğlunun Derin Muratcan'ın doğum günüymüş.
1: Aa süper.
2: Onları da Beşiktaş'ta yaptı biliyorsun.
1: Biliyorum biliyorum.
2: Halde
1: haberim var.
2: Kaleci biliyorsun.
1: Hakan
2: yaptı.
1: Bey'in zaman zaman son sayfaya fotoğraf atıyor.
2: Zaman zaman mı? Adamın.
1: Yok, fotoğraf zaman zaman atıyor. Orada görüyorum Beşiktaş'ta.
2: Yani burada şey zaten ailece bizim aile çoğu Beşiktaşlıdır. Adamı seyret, başka bir yer seyretmiyor herhalde.
1: Teşekkür
2: bunu,
1: ederiz.
2: Evde bunu hanımı boşamıyor mu? Ama şey Kanadalı zaten. Buradan selamlar.
1: Selamlar. Ben. Doğum günü diliyoruz. Nice güzel yaşlar diliyoruz. Hocam bir teşekkür de Salim'e edelim mi?
2: Evet. Salim.
1: Hem ben hem de rejideki arkadaşlarım Salim'e teşekkür ediyorlar. Çünkü verdiği sözü tuttu ve bugün yayın öncesinde Adana'dan Cezeryesini getirdi.
2: Cezeryeni ama onu söylemek lazım.
1: Salim anlatsın.
2: Salim anlat. Cezeryeyi kimse bilmez. Ben Mersin Mart'ta oynadığım için bilirim de.
4: Hocam.
2: Sen yani, de bilmiyorsan ben anlatayım.
4: Yani şunu söyleyeyim. Nasıl siz anlatın hocam ya.
2: Bilmiyor ya.
4: Biliyorum hocam havuçtan
2: havuç
4: yapılan
2: suyu,
4: bir tatlı
2: havuç
4: ama.
2: Suyu da tatlı.
4: Siz
2: tamam
4: varken
2: ama
4: bana düşmez hocam.
2: Olur mu? Ya
4: siz
2: sen
4: bu işin gurmesisiniz.
2: Ya nerede ya sen ben orada.
4: Hocam siz şehir şehir dolaştınız.
2: Tamam da o versin adanın şeyi ya. Belki öbür şeylerde de vardır, Güney Anadolu'daki şehirlerde. İçine şam fıstık, fındık falan konuyor. Bunu getirdi, şam fıstık pahalısını getirmiş. Vallahi.
1: Hocam kusura bakma şimdi,

0: Halim Manav.
1: Şimdi sen hatırlamazsın, eskiden bizim Türk filmleri vardı. Türk filmlerinin fragman gösterirken böyle yaparlardı. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çekinen film. Fedakarlık ne biliyor musun? Masa sandalye kırılıyor, bak vallahi diyorum ya. Ya yemin ediyorum sana, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çekilen filmde kırılan var ya, sandalye mi, hani bir kahvede falan oluyor, tahta, hani öyle lüks falan da değil. Ya o geldi aklıma. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan bize şam fıstıklı şeyi getirdi.
0: Teşekkür ediyoruz Salim'e.
1: Hakikaten annene de saygılarımızı iletelim.
0: Bu ince davranış için. Evet, bu arada sevgili Salim'in annesi de İstanbul'da değil mi şu an?
2: Evet, İstanbul'da.
0: Yayınımızı da izliyor sanırım.
2: İzliyor.
0: Annemizin de ellerinden öpüyoruz. Ona da
2: Allah
0: buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletmiş olalım. Hocam, gündem epey hareketli. Süper Lig'de 4. haftayı tamamladık. Bir derbi heyecanı yaşandı. Yılın ilk derbisini Fenerbahçe-Beşiktaş maçı güzel de bir maçla başlangıç yapmış olduk aslında. Bence seyir zevki anlamında, kalite anlamında da son dönemin en güzel, en keyifli maçlarından birisi oldu. Ama hafta içerisinde de bambaşka bir heyecan yaşıyoruz. 19 yıl aradan sonra ilk kez iki takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyoruz. Yarın çarşamba akşamı Galatasaray, perşembe akşamı da Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçlarına çıkacaklar. Biz önce daha tabii ki yakın bir gün ve saat olduğu için Galatasaray maçını konuşarak, Lisbon deplasmanındaki maçı konuşarak bugün son sayfaya başlayacağız. Sizlerden elbette maça dair görüşler alacağım. Sevgili izleyicilerden de bu maça dair görüşlerini almak istiyorum sosyal medya üzerinden, ama önce istersen bir basın toplantısını izleyelim mi?
1: İzleyelim. Kızlarımızı unutmayalım ama.
0: Aa, evet. Ya. Evet. Hocam süpersin. ben unutmuştum abi, gündemden dolayı ama.
1: Unutulmaz zaten.
0: Evet. Yani. Bir an aklımdan çıkmış ya. Özür diliyorum. Fakat Amili Kadın ya. Voleybol takımımızı da bir kez daha tebrik edelim. Üst üste 2. Avrupa şampiyonluğu 2023 ve 2026'da şampiyonluğa uzanmayı başardı Amili Kadın Voleybol takımımız. Tebrik edelim.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Tam biz o sırada Trabzon maçının skorboard'tayım ben. Bir tarafta da maçı veriyor. Bıraktık maçı skorboard'ta. Trabzon maçını milli maça söylemeye başladık. Son saniyede, son
0: dakikada. Bak hemen geldi hocam.
1: Var ya. Evet. Bizim ekranımız muhteşem ya. Vallahi ya, şöyle bir resim çekseler arkadan ben bunlarla.
0: O gün hocama bir verebilir miyiz? Evet. Arkada, tam arkasında zaten koçumuz Santarelli var. Hocamla birlikte şöyle teknede ya, yakından. Bak. Geliyor ya, hocam.
1: Geliyor mu?
0: Sen istersin de yapmaz mıyız?
1: Ay canım, Salim sol tarafa kaç. Kaç tek koşma.
0: Yok.
1: Şöyle bir resim ya. Bir resim şunu çekebilir miyim?
0: Hocam bunu alalım. Ekran görüntüsü alırız yayından sonra.
1: Tamam. Teşekkür ediyoruz Salim.
2: Hocam da bunu Instagram'da paylaşın.
0: Hocam KJ'yi de aldık.
1: Vallahi süper ya. Ya vallahi bunlar ne desek az, biliyor musun?
0: Evet, gerçekten mi? Öyle hocam. Ha? Hepsini tek tek hocam, senden de bir poz istiyor reji. Ne ekran görüntüsü için.
2: Ekran artık görüntüsü için.
0: Hani ne ekrana bu, bakarak hocam, işte pozunu
1: ya,
0: ver.
1: Poz böyle ya, alkışlıyorum işte. Poz. Süpersiniz ya. Ne değil. Al. İki tane poz verdim.
0: Bravo hocam. Bravo, bir kez daha kutluyoruz. Amili Kadın Voleybol takımımızı, sporcularımızın her birini ayrı ayrı tebrik edelim. Üst üste ikinci kez yine Daniele Santarelli ile beraber bir başka başarıyı daha.
1: Başkanımız
0: zaten artık seviyeyi adam bambaşka bir noktaya taşıdı ya, Sayın Başkan.
1: Ya. Hem spor bakanımız Mehmet Arif Üstündağ da arkadaşım benim ya, Ankara'dan petrol ofisten ya, müthiş bir ya, onu bir gün buraya davet etsek ya, niye etmiyoruz?
0: Hocam her zaman, yani ne zaman geçen gelmek isterse zaten, Sayın Başkan buradan davet etmiş olalım hocamın
1: canlı yayına ya.
0: Vesilesiyle Sayın Başkan bizi izliyorsa veya izlemiyorsa zaten bir şekilde ona davetimiz gider. Her zaman Ağspor'un, Turkuaz Medya'nın kapıları zaten Sayın Başkan Mehmet Akif Üstündağ açık. Her zaman Sayın Başkan'ı burada görmeyi çok isteriz. Bir kez daha tebrik ediyoruz Amili Kadın Voleybol takımımızı. Kutlayalım. Var mı ekleyeceğiniz Salim sen?
2: Çok önemli bir başarı. Yollar açık olsun. Kutluyorum. Yalnız hocam ekran görüntüsünü aldı.
0: Hocam bu arada bu yaz biliyorsun önce Milletler Ligi'nde bir şampiyonluk yaşadık.
1: Herhalde.
0: Ardından da Avrupa şampiyonu olduk.
1: Ya var ya.
0: İki şampiyonluk var bu yaz. Ve Akdeniz oyunlarında da bir başka yine takım, bir başka oyuncu grubu da Akdeniz oyunlarında altın madalya aldı. Kadın voleybolda.
1: Maşallah diyelim. Maşallah.
0: Gerçekten nazar değmesin. Örnek bir branş olarak yoluna devam ediyor kadın voleybol. Bir kez daha kutlayalım. Maç demiştik. Sporting Galatasaray maçı demiştik. basın toplantısı vardı geride bıraktığımız saatlerde. Teknik direktör Okan Buruk'la takımı yıldız oyuncularından Rafael Leao basın

0: toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç öncesi o açıklamaları bir kez daha hatırlayalım. Sonrasında yarın akşamki zorlu maçı konuşmaya başlayacağız.
1: Birincisi, çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen sene çeyrek final oynamış. Kendi sahasında 4 tane maçı kazanmış. Son 16'da Bodo Glimt maçı var, yine kazandıkları. Arsenal dışında kazanmadıkları kendi sahalarında maçları yok. Tabii ki kadroda değişiklikler var. Önemli isimler kaybettiler ama bence yerlerini oynayacak isimler, oynayan isimler, bu sezon başlayan isimler yine çok iyi bir kadro, çok iyi bir oyun. 5 tane maç oynadılar. Bu maçlar üzerinden tabii ki analizlerimizi yaptık ama rakibimizin ne kadar iyi bir takım olduğunu, ne kadar hareketli olduğunu, oyun içerisinde kaliteleri, hücum kaliteleri, ne kadar rakip kaleye çabuk gittiklerini görebiliyoruz. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Biz de iyi bir takımız, iyi oyunculara sahibiz. Eksiklerimiz var, önemli eksiklerimiz var ama hep onu söylüyorum, bir 11 ile çıkacağız, kulübeden gelecek oyuncularımız olacak. O yüzden oyuncularıma her zaman olduğu gibi çok güveniyorum. Yarın çıkıp maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şöyle, yani o haber nereden çıktı onu da bilmiyorum. Gerçi bizim bütün haberlerimiz dışarı çıkıyor da bu nereden çıktı bilmiyorum. Herhangi bir sakatlığı yok Abdülkerim'in. Oynayabilecek durumda, buraya biz de geldi. Yarın oynayabilecek durumda olan bir Abdülkerim var. Onun dışında herhangi bir şey yok. Birincisi tabii ki Sporting'in 19 yıl sonra şampiyon olmasına benim de payım var biraz. Özellikle 4-1 kazandığımız maç sonrası bir hoca değişikliği oldu. Amorim takımın başına geldi ve devamında Sporting'in şampiyonluğu var. O yüzden bu anlamda beni de iyi karşılayacaklarını burada düşünüyorum seyircilerim. Özellikle çok iyi bir teknik adama sahipler geldikten sonra çeyrek final oynatması takıma Şampiyonlar Ligi'nde ve özellikle dediğim gibi bu senenin başlangıcı baktığımızda iyi bir teknik adam, iyi bir kadro, iyi oyuncular, iyi bir taraftar grubu, aynı şeylere biz de sahibiz. Bu oyuncu kalitesine sahibiz. Ve Şampiyonlar Ligi ilk maçında çok daha heyecanlı olacaklarını düşünüyorum futbolcuların. Yani bu taraftarlar için de geçerli, bizim için de geçerli. İlk maç hep çok önemlidir, çok değerlidir. Herkesin o heyecanı, uzun zamandır oynamadığı Şampiyonlar Ligi maçı heyecanını yaşadığı gündür, gecedir. Bunu iki gündür yaşıyoruz aslında. Yani lig maçını bitirdik, devamında buraya hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dediğim gibi iki takım da iyi takım, iyi oyunculara sahipler. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Şöyle, bir Deniz tabii çok genç bir oyuncu, biliyorsunuz. Genç ama milli bir oyuncu. Kendi ülkesi tabii, Türk bir oyuncu ama Türkiye'de doğmuş bir oyuncu değil. Özellikle kendi yetiştiği ülkeden çıktıktan sonra Porto'da oynaması önemli bir tecrübe. Onun için tabii ki şampiyonluk yaşadı. Bu bir kere özgüven var. Biz tabii milli takımdan çok beğendiğimiz bir oyuncumuz. Türkiye'de de birçok takımın almak istediği ama o da Galatasaray'ı çok istedi. Galatasaray da onu çok istedi. Şu anda bir adaptasyon dönemi, tabii çok yeni geldi. Yaklaşık hani 6-7 gün oldu biz de antrenmanlara başlayalı. Onu hazırlamaya, takımın oyununa, takımın seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü sezon başından beri çok yüksek sürelerde Porto'da almadı. Bu maç, 90 dakikalık maç tecrübesini ona bir an önce getirmek gerekiyor. Ama geçen lig maçında oyuna soktuk. Yarın da düşüneceğimiz, başlamak olarak düşüneceğimiz oyunculardan biri.
0: Çok zor bir maç olacak.
2: Sporting desde pre-epoca.
0: Sporting'i sezon öncesinden beri takip ediyorum.
2: Jogam futbol muito muito bonito.
0: Çok iyi bir futbol oynuyorlar. Çok kaliteli oyuncuları var. Takım arkadaşlarıma da söyledim ki yarın zor bir maç olacak. Kaliteli bir takım, evde oynayacaklar. Ama saygı duyarak rakibe, biz de kendi kalitemizi göstermek istiyoruz. Bizim ilk maçımız Şampiyonlar Ligi'nde. Geçen sene çok iyi işler yaptık. Evdeki maçlar dahil. Çok büyük takımlara karşı kazandık. Ama yarın kazanmak için oynayacağız burada. Fiziksel performansıma gelecek olsak iyiyim. Küçük bir sakatlık geçirdim. İki hafta önce atlattım ve şu an döndüm. Galatasaray ekibindeki staff hızlı bir şekilde dönmeme yardımcı oldu ve yarın takıma yardımcı olmak için hazırım, galibiyet için hazırım. Burada Avrupa'da oynadığımda daima destek gördüm. Bence garip bir atmosfer olmayacak ben ve taraftarlar arasında, çünkü tabii ki de bana saygı duyacaklar, normal bir şey bu. Karışık bir durumdu benim için, ama onlar için de karışık bir durum olacak. Ama bence kötü bir şekilde etkilemeyecek, saygı ve duygularımız aynı şekilde kalacak.
3: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Rafael Leão'nun basın toplantısındaki açıklamaları bu şekildeydi. Okan Hoca'nın da ifade ettiği gibi elbette zor bir karşılaşma olmasını bizler de bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray açılışı Lizbon'da Portekiz deplasmanında yapacak. Kadro konusunda elbette önemli eksikleri var Galatasaray'ın. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Tsingo sakatlıklarından dolayı bu maçın kamp kadrosunda yoklar. Özellikle santraforda Osimhen'in yokluğunda Okan Buruk hangi ismi tercih edecek, bunu tabii ki merak ediyoruz. Biz de biraz bu konuyu konuşarak başlayabiliriz. Okan Hoca basın toplantısında Deniz Gül için Deniz'i de yarın ilk 11'de tercih edebiliriz diyerek aslında açık bir kapı bıraktı. Ağırlıklı olarak muhtemel 11'lerde Barış Alper Yılmaz'ın santraforda oynaması yönünde bir beklenti var medyada. Ama tabii ki bir diğer olasılıkta hocam Rafael Leão. Geçen yıl özellikle Milan'da çok fazla santraforda oynadığı mücadele vardı. Hocanın şu anda önünde 3 tane opsiyon var Osimhen'in yokluğunda. Sence hangisini tercih eder? Sen olsan hangisini tercih ederdin?
4: Bir kere direkt Rafael Leão'yu.
3: Santrafor'da.
4: Tabii. Şimdi adamın tam bir şeyi yok, formu yok. Sen şimdi kenarda oynattığın zaman rakip takımın sağ beki gidecek, gelecek, gidecek, gelecek. Ya onu kontrol etmedikten sonra savunmada çok büyük sıkıntı yaşar Galatasaray. Onun için de orada gidip gelecek onunla rakibin şeyiyle bu kanatta oynayan bekiyle gidip gelecek bir adam oynar. O da ne olur? Barış olur. Sağ tarafta Sani olur. Santrafor'da da Leão olur. Ya ilk kere 2-4. Başka türlü şey çıkmaz. Şeydeki sıkıntı orta saha Galatasaray'da. Şimdi Galatasaray'ın orta sahası, ben şimdi skorboardu burada anlatıyorduk. Şeyde maç günü. Şimdi orta saha bir çıkınca Torreira
3: Başakşehir maçında
4: Başakşehir,
3: değil mi?
4: Gabriel,
3: Cuma akşamı.
4: Tabii Gabriel. Önünde de
3: Batrakov.
4: Ya böyle bir orta saha olmaz. Rakip takım güçlü bir orta sahası var. Güçlü bir takım. Tamam mı şey? Gerçi onlar da hani çift santfor gibi oynuyorlar falan ama ya çok koşan bir takım. Şimdi böyle eyvah dedim yani ya. Eyvah ki ne eyvah. Yani gol geliyor şimdi. Burada kim dedik vallahi unuttum şimdi. Yani şeyin Başakşehir'in golü gelecek belli. Bir de şey çıkınca aman maçın başında mesela 4 tane gol kaçırdı Osimhen. Ya bu Osimhen hakikaten
3: evet.
4: Yani neredeyse yarı takım.
3: Aslında
4: yani
3: sakatlanana kadar belki de maçı bitirebilirdi yani Osimhen tek
4: evet,
3: başına.
4: Evet çok fark yapardı. 4 tane gol kaçırdı. Bir tanesini attı. Ama ondan sonra onu da çıkınca orta sahan senin zaten güçsüz. Yani güçsüz derken dirençli değil. Şimdi ben yarın orta saha nasıl çıkacak? Ben ona bakayım. Torreira var. Ondan sonrası bize şey vardır yani. Ben biraz amiyane koyacağım. Telmaş'a. Yani futbolcular kaliteli de orta saha için, dirençli bir orta saha için, tamam mı? Yani Gabriel, evet, Sara, Batako bu üçlü olursa eyvah ki ne eyvah yani. Olmaz. Yani bu üçlü şeyle şimdi Lizbon takımını bilmiyorum ben ama yani mutlaka iyidir. Geçen sene öyle hatırlıyorum ki şey galiba Arsenal zar mı yendi öyle bir şeyler falan hatırlıyorum yani geçen sene.
3: Sporting. Evet bu arada zaten bir Bodo eşleşmesi var mesela geçen yıl Sporting'in yanlış hatırlamıyorsam farklı deplasmanda farklı mağlup olup iç sahada çok zor bir geri dönüşe yani zor görülen bir geri dönüşe imza atmışlardı. Özellikle iç sahada çok etkili bir takım Sporting.
4: Etkili takım. Yani şimdi ya Galatasaray, yani ben şimdi Abdülkerim sakat makat değil zaten, onu bana göre bir...
5: Onunla ilgili Okan Burun da açıklaması var. Haber.

0: İşte, doğru değil.
1: Değil ya.
0: Herhangi
1: ya,
0: bir sakatlığı ya, yok. Ya, yarın onu, ilk 11'de olabilir
1: ya,
0: dedi.
1: Olabilir değil. O oynayacak ya. Arkadaşları işte onu sakat makat diye oynamadı ya.
0: Bak hocam, deplasmanda 3-0 Bodo'ya mağlup olmuşlar geçen yıl. Rövanşta iç sahada 5-0 mağlup edip tur atlamışlar.
1: Bodo Glimt de çok iyi bir takımdı yani.
2: Ters bir takım.
1: Ters bir takımdı. Yani neticede şimdi Galatasaray'ın...
0: Sonra Arsenal'la elenmişler. Öyle, senin dediğin gibi.
1: Sağ bek zaten belli, Salah'ı oynayacak. Orada da bir sıkıntı var. Yani çok iyi bir adam, tamam. Hücuma katkısı gidiyor, geliyor. Çok atletik falan ama yani savunmasında sıkıntı var. Zaten ortası belli. Sol bekte zaten işte Jakobs oynayacak. Galatasaray takım belli ama orta saha şimdi ne yapacak? Bak şimdi Beşiktaş'ın orta sahası şimdi bugün şeyden Olaytan'dan bahsediyorlar. Form grafiği yükseldi. Çerdi'nin form grafiği yükseldi. Sol bek Rıdvan'ı yükseldi. İçerideki adamların şeyini, form grafiğini yükselteceksin. Kim var şimdi? Aa, kötü falan dediğimiz, ben demiyorum da medyanın şeyinde, yüzünde orta sahada bir tane
0: hangisi?
2: Gabriel Sara.
1: Sara zaten o.
2: Correa, Lemina.
0: Tabii
1: Galatasaray'da şimdi.
2: Correa, Lemina.
1: Lemina sakat zaten.
2: Yani orta sahadaki
1: İlkay Gündoğan.
2: İlkay Gündoğan.
1: Evet. Oynamıyor değil mi?
0: Yok şimdi, gibi.
2: Yok ya,
0: çok fazla düşünülmüyor.
1: Ya Kaan Ayhan var. Arkadaş sen
2: listede yok.
0: Listede yok hocam, Avrupa listesinde.
1: Bak işte, Kaan. Bak, sen şimdi Kaan Ayhan'la Torreira'yı Bayern Münih maçında iki çıkarttın ya. İki kişi. Bu Kaan Ayhan'ı koydun buraya. Bana göre ben olsam Kaan Ayhan, Torreira, tamam mı? Veya İlkay, tamam mı? Önüne de Gabriel Sara. Gabriel Sara mecburen oynatacaksın. Ha Batakov çok iyi bir futbolcu ama iki yönlü oynamıyor. Şimdi şey de yok. Mesela etkiliydi Osimhen varken ama Osimhen yokken şimdi ondan sonra o da sahada mesela maçın başında gitti bir orta yaptı. Osimhen kafayı vurdu, tam kalecinin üzerine geldi. Yani ileride iyi bir şeyler yapacak ama bence orta şeyde Şampiyonlar Ligi'nde var ya sağlam bir takımın olacak. Şimdi burada Liverpool'un en iyi olduğu zamanı biz burada yendik. Biliyor musun, sağ bek Singo oynadı.
0: Geçen yıl.
1: Geçen yıl.
0: Singo oynadı. İki kez yendi.
1: Ya, Singo orta sahada Lemina, Torreira, İlkay oynadı.
0: İlkay'la Osimhen öndeki, evet, ikiliydi.
1: Yani, İlkay zaten. Ya şimdi bu orta sahayla yendin sen bunu. Ama sahada da şey oynadı. Singo müthiş oynadı.
0: Sağ bek, evet.
1: Yani şimdi yani bir savunman iyi olacak arkadaş. Savunman iyi olmazsa ya hiçbir şeye varamazsın. 50 defa söylüyorum ya. Bir şey örnek alın ya. İspanya milli takımını ya. Adam bir tane gol yedi ya. Evet. Şampiyon oldu ya arkadaş. Sen hiç öyle bir arkanı bir tut ya.
0: Hocam Okan Buruk Abdülkerim'le ilgili şunu söyledi. Yayıncı kuruluşa TRT Spor'a verdiği röportajda diyor ki o haber kimden çıktı bilmiyoruz. Haberin doğruluğu yok. Abdülkerim Bardakçı hazır ve oynayabilecek durumda.
1: Ya herhalde ya, zaten diyorum ki onu, haberi kim çıkarttıysa, geçen maçta yedek kaldı ya Abdülkerim.
0: Sonradan
1: Abdülkerim
0: girdi, ikinci yarı girdi.
1: Sonradan girdi, sakatlanınca Emine girdi.
0: Evet.
1: Abdülkerim'i resmen kesti ya. Abdülkerim'i kesti. Belki hani diyecekler ya şimdi, ya biz şimdi futbol oynadık, tamam mı? Futbol oynayan insanlar yani futbolcunun ne kadar yorulduğunu, yorulmadığını bilir. Şimdi bizim medyada hemen başlıyorlar işte, şimdi bir de şey çıktı dediler ya, mental yorgunluk, daha 3. maç 5. maç olmamış, mental yorgunluk veya fizik olarak yorgunluk. Ya ne yorgunluğu arkadaş ya, futbolcu maç oynamak ister, futbolcu antrenmanı sevmez. Zannediyorlar ki yan gelip yatıyorlar antrenmanda futbolcular. Arkadaş, futbolculara biz öyle bir idman yaptırıyoruz ki kan kusturuyoruz ya. Yani çarşamba oynamıyorsun ya, adam var ya yebertiyoruz, öyle diyeyim ya, biraz ağır konuşuyorum, tamam mı? Zannediyor ki bizimki erkek medyadaki arkadaşlar da ya futbolcu dinlensin. Yok ya, nereye, bir tane şey ya, plaja da gönderelim. Bir de su yatağı yatsın orada, güneşlensin, dinlensin. Böyle bir şey yok yani. Yanlış biliyorlar. Yanlış insanları da, yani seyircileri, izleyenleri, tamam mı? Yanlış yönlendiriyorlar. Arkadaş, o futbolcu, o oynamayan futbolcu var ya, affeder, hani de bir laf var da anası ağlıyordu. Futbolcu aman idman yapmayayım, ben maç kadrosunda olayım da oynayayım der.
0: Bir de artık 3 günde bir maç oynasın artık bu seviyedeki ya, oyuncular yani.
1: Ya sen, benim bir lafım vardı. Seninle konuşup şey yapmadım onu.
0: Abi, hangisi hiç, hocam? Senin hiç, çok fazla. Yok, tamam.
1: Haftada iki tane maç oynayan futbolcu gitsin ne satsın diyorum. Simit satsın.

0: İki tane dünya para alacaksın. Haftada iki tane maç oynuyoruz. Git simit sat kardeşim. Dünya para alıyorsun ya. Ya böyle bir şey yok. Yorgunluk şu bu falan olmaz.
1: Bu seviyede olmaz. Olmamalı.
0: Olmaz ya bak. Şimdi bizim zamanımızda anlatıyorum sana. Bu su içme yasaktı.
2: Niye bak, hocam?
0: Ölelim diye. Ölelim diye. Yani su içmiyorsun. Şimdi diyorlar ki bunu suyu içecek. Şeyde de öyle baskette, voleybolcuda da falan veya futbol sahaya girerken içecek. Bunu koyup sahaya öyle gireceksin. Niye 20 dakikada bir dünya
1: su molası veriliyor? Elinden?
0: Ya kardeşim su. E peki vücudun şeyi benzini ne? Karbonhidratlar. Neydi? İşte tatlı makarna, börek, pilav, şuvudu falan var ya.
1: Evet.
0: O da yasaktı bize. Ağırlık yapar diye.
1: Ama artık
0: ya tam tersi. Şimdi ya zaten öyleydi. Şimdi biz oynuyorduk ya cumartesi pazar Türkiye'de maç oynuyordu ilk maçı ya. Ya o zamanki tempo falan. Bir de o zamanki antrenmanları söyleyeyim ben. Şimdi bizim bildiğimiz bak. Şimdi 6-8 saniyeden sonra laktik asit meydana gidiyor sürat koşullarında, tamam mı? Yani şimdi o zaman karbonhidratlar devreye giriyor. Şimdi ilk metrelerde adenozin trifosfat falan filan neyse yani işte biz öğrendiklerimiz. Laktik asite dayalı idmanlar var. 8 saniye biz var ya, ya 400 metre koşuyorduk, depar yapıyorduk ya. Sürat koşusu 400 metre ya. Cinayet ya. 200 metre 400 metre. Bak antrenmanlar ağır. Vitamin falan yok. Ondan sonra su içmek yasak. Şey yasak. Doping de avuçla serbest. Doping kontrolü yok. İğne, hap hepsi var. Adana'da çok olur. Güneyde daha çok. Bizim Mersin'de ben oynadım. Yani her tarafta var. Yani neticede şu var. Ya biz o zamanlar biz oynuyorduk da ya ölmedik. Allah'a şükürler olsun. Bak
2: Allah
0: şeytan
2: korusun. Allah korusun hocam. Yani Allah gecinden versin.
0: Şimdi amin de cümlemizde. Şimdi yani neticede şu anda vitaminlerini alıyorlar. Performans antrenörleri var. Gayet güzel antrenmanlarını yapıyorlar. Ya neymiş haftada iki gün şeymiş, yorgunluk varmış. Ya çok
1: bu kadar da hassas olmasınlar.
0: Ne hassası ya, böyle bir şey yok abi bizim medyadakiler. Yani böyle cahilliklerinden, zır boşluklarından.
1: Öyle demeyelim söyleyeyim hocam.
0: Evet, ben zır boş
2: hocam,
0: diyorum.
2: Hocam bu kadar
0: ya.
2: Değil.
0: Zır zır boş ya, zır zır da değil. Ya olmaz abi, Allah o kadar değil. Yok böyle bir şey olmaz. Sen söylüyorsan tövbe de, bir daha tamam işte öğrendin. Söyleme yani. Ya gülerler.
2: Ben söylemem yani.
0: Söyleme bak.
2: Ağır konuşuyor.
1: Salim'in ne söyleyeceğini de merak ediyoruz birazdan.
0: Tamam,
1: maçla ilgili onun ya, da beklentisini
0: Salim
1: alacağım.
0: Salim zaten konuşsun canım ki kardeşim. Seviyorum Salim'i.
2: Sağ olun hocam.
0: Şimdi bizi ya burada bunu yani artık futbolcular gülüyordur. Nasıl biliyor musun? Yani hani şimdi penaltı yokken atıyor kendini, kandırıyor hakem ya penaltı. Şimdi bizim burada medyada ya işte yorgunluk var falan filan diyorsa birisi, orada da seyreden futbolcu ama gülüyordur biliyor musun? Vallahi ya, kahkaha atıyordur ya. Belki de arkadaşları falan var ya şunu alay ediyordur. Bunu bilsinler yani o şey olan basındaki arkadaşlarımız. Ha şu var. Maç sakatlandı şey. Ne o? Osimhen mesela maç oynatmasaydı. Sakatlandı, değil mi? Bak sakatlık başka. Ama bir şu da var. Tamam, güzel. Maça başladı. 15. dakikada yine kasık attı, ne olacaktı? Yani
1: ya bunu görebilmek
0: tamam, yani
1: imkansız.
0: O da olabilir.
1: Ya sakatlık ya. Riski her zaman her var, oyuncu ya, için yani var.
0: Onun için yani
1: Allah korusun.
0: Lemina da sakatlandı. Maçın içinde sakatlandı. Neler oldu?
1: Hocam Singo oynamadan sakatlanıyor sürekli. Yok.
0: Yatakta.
1: Singo'yu göremedik mesela.
0: Düştü,
1: Dünya Kupası'nda sakatlandı fil dişi sahiliyle. O günden bugüne hala işte dönebilmiş değil.
0: İşte,
1: geçen hafta biraz süre aldı. Göztepe maçında sonradan girdi oyuna. Ama hafta içerisinde mesela antrenmanda sakatlanmış.
0: Ya bak şöyle bir şey vardı. Şimdi profesyonel yaşantı bir. Tamam mı? Buna beslenme de dahil. Tamam mı? Bir ona bakacaksın ya. Bir de mesela bizim Mustafa vardı. Mesela Beşiktaş'tan gelmişti. Santrafor. Mesela dişinde bir tane iltihap. Bu kaslar da burada şey yapmıştı. Arıza yapmıştı. Düşün yani dişteki iltihap. Yani öyle diyorlardı o zaman bize. Şimdi doktorlar falan bizi izliyorlar.
1: Ama diş sağlığını çok hafife almamak lazım. Diş vücuttaki birçok başka problemi tetikleyebilen bir durum.
0: Ya biz şimdi
2: diş ağrısı kötüleri
0: ya
2: hocam.
0: Ağrıyı boş ver. Biz
2: yani diş ağrısı kabir deyip, kabir yani kabir azabı derler.
1: Yani şimdi, diş ağrısı geçer diş ağrısı çok da kötüdür. Hafife almamak
0: ya,
1: lazım.
0: Hafife mi ya, bizim Beşiktaş'ta Teodoroski vardı ben varken. Biz de genciz, tamam mı? Ulan bir şöyle bir çıkalım kamptan falan, bir gezelim derdik. Yeniköy'de o zaman, şimdi yok. İsmini de söyleyeyim, Carlton Oteli vardı. Sait Halim Paşa Yalısı'nın orada. Ya şöyle bir gezelim falan derdik. İzin falan yok. Nereden verecek? Dişimiz ağrıyor derdik. Hemen izin verirdi. Diş dediğin zaman bitti. Ben de mesela antrenörlüğümde bana çocuğum hasta dediğim zaman hemen her şeyi sallar.
1: Hocam senin Sporting'de bir anın var değil mi?
0: Var tabii ya.
1: Kocaeli yani. Spor. Kocaeli Spor döneminde. Birazdan onu dinleyeyim. Bir Salim'den de maça dair bir yorumunu alayım. Sen de kahvenden bir yudum almış ol. Kahven soğumasın. Tamam. Salim'den de yarınki maça dair bir öngörüsünü almak isterim. Hoca zaten, Okan Hoca, zor bir maç olacağından bahsetti. Biz de aynı beklentideyiz. Zaten bu seviyede kolay maç yok. Önemli eksikler var Salim. Senin özellikle bu eksikler doğrultusundaki muhtemel 11 beklentini de merak ediyorum. Mesela santrafor'da kimi bekliyorsun? Orta sahada nasıl bir tercih olur? Abdülkerim konusunda hocanın yaptığı açıklama var. Sence yarın oynar mı, yoksa Bitşaboy'u yarın ilk kez 11'de görür müyüz Galatasaray'da?
2: Yani öncelikle istersen Abdülkerim konusundan başlayalım.
1: Tabii ki, nasıl dilersen.
2: Okan Hoca zaten net bir şekilde herhangi bir sakatlığının olmayacağını söyledi. İlk 11'de oynayabilir dedi. Burada bir değişim de olabilir. Muhtemel 11'lere göz attığımızda İsmail Jakobs stoper pozisyonunda dizilişlerde yer
1: almış. Biz de muhtemel 11'imizi bir görelim mi? Onun üzerinden gidebilir
2: tabii
1: hatta
2: ki.
1: Sevgili
2: Salim'de. Onun üzerinden de gidebiliriz.
1: Birazdan ekrana gelecek.
2: Yani öncelikle şunu söyleyeyim.
1: Geldi. Ben hemen bir seslendireyim Salim.
2: Tabii ki.
1: Yayını radyodan takip eden futbol severler için de. Kalede Uğurcan Çakır'ı bekliyoruz. Dörtlü savunmaları olan Şalai, Davinson Sanchez, Bitşabu ve İsmail Jakobs. Orta alanda Lucas Torreira, Gabriel Sara ve önlerinde hemen Alexey Batrakov. Sağ hücum hattının sağında Yunus, solda Sané, santrafor'da ise Barış Alper Yılmaz. Bizim beklediğimiz muhtemel 11 Salim. Senin farklı beklentilerin var mı?
2: Yani buna yakın bir 11 bekliyorum ben. Temel problemin şurada olduğunu düşünüyorum. Sporting Lisbon lige çok iyi başladı. Seri galibiyetler aldılar. Ligin ilk haftasında berabere kalmışlardı. Sporting evet. Lisbon Portekiz Ligi bizim ülkemizdeki lige benziyor. Süper Lig'e benziyor. Şampiyonluk yarışında
1: 5 haftada
2: mücadele eden,
1: 13 puan topladı. İkinci evet, basamaktalar.
2: İkinci basamakta şampiyonluk yarışında mücadele eden Benfica ve Porto rakipleri. Sporting Lisbon'da güçlü takım Portekiz Ligi'nde. Ligimizi de andırıyor. Hem mücadele gücü olarak hem de mücadele gücüyle birlikte tribünler nezdinde. Galatasaray'ın ben temel probleminin Batrakov transfer olsa da orta sahada olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın orta sahaya net bir takviye yapması gerekiyordu. Yaz transfer döneminde Galatasaray orta sahaya takviye yapamadı. Galatasaray'ın orta sahadaki eksikliği, Süper Lig maçlarında bunu tolere edebilirsiniz. Ancak Şampiyonlar Ligi arenasında bu, özellikle de temposu yüksek maçları, geçtiğimiz yılı düşündüğümüzde Monaco deplasmanı vardı. Orta saha adeta tel tel dökülmüştü. Bu tarz maçlarda net bir şekilde bunun yokluğu ortaya çıkar. Orta saha takviyesi yapması gerekiyordu. Şimdiden basında haberler görüyorum. Orta saha transferi için düğmeye basıldı şeklinde. Ben de birçok transfer haberini takip ediyorum. Elimden geldiğince doğru bilgileri aktarmaya çalışıyorum ama Galatasaray'ın yaz transfer döneminde yapması gerekiyordu orta sahaya takviyeyi.
1: Galatasaray şimdi, iki transfer dönemini, hani hem geçtiğimiz sezon kış transfer dönemi hem de bu yaz transfer döneminde aslında beklenilen orta saha transferini yapamadan
2: evet,
1: tamamladı.
2: Şimdiden söylüyorum yani sezonunu. Yarın işler kötü gittiğinde, Allah göstermesin, İşler kötü gittiğinde yorum yapmak daha kolay oluyor. Şimdiden söylüyorum, Galatasaray'ın orta sahada eksikliği var. Galatasaray'ın temel problemi orta saha. Galatasaray yaz transfer dönemini nasıl geçirdi biliyor musunuz? Bir eviniz var, planlama yapıyorsunuz. Sizin tavanınız su akıtıyor. Siz gidip evin koltuk takımını değiştiriyorsunuz. Yani yapılan transferler kötü değil. Ama siz Bruno Fernandes deyip tekrardan Ogochukwu'yla bir sezona transfere başlarsanız olmaz. Bu planlamada hatadır. Ben böyle düşünüyorum. Bunun dışında
1: ben sana katılıyorum. Hatta şöyle,
2: hatırlıyor
1: musun? Şöyle destekleyeyim. Eksik isimler arasında, yani şimdi Victor Osimhen tabii ki çok farklı bir oyuncu. Osimhen'in yokluğu Galatasaray'ın oyununa çok ciddi etki eden etki bir ediyor. Hadise. Bunu fakat gördük. Ben mesela Galatasaray kadrosunu da düşündüğümde Lemina'nın eksikliğinin daha çok hissedilebilecek bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Yani daha alternatifi olmayan bir oyuncu. Yani Victor Osimhen

0: Senin yokluğunu hani idareten bir şekilde işte bir maç, iki maç, üç maç her neyse oraya bir çözüm bulabilmek sanki hani biraz daha mümkün geliyor. Ama Lemina'nın yokluğunda o rolde bir orta saha oyuncusu kadroda yok Galatasaray'da.
1: Ya ben ikinci bölgeyi özellikle de 6-8 numarayı şuna benzetirim. İnsanın vücudunu düşürelim, omuriliğe benzetirim. Omurilik nasıldır? Hem vücudun alt organlarını, ayaklarımızı hem de gövdemizi, başımızı hareket ettirmemize yarar. Doğru mu hocam? Siz bu...
2: Ya, doktor değilim, doğru söylüyorsundur mutlaka.
1: Hocam sizin böyle analizleriniz oluyor ya, o bakımdan dedim.
2: Yok yok, güzel güzel.
1: Teşekkür ederim hocam.
2: Herkes anladı
1: yani. Ben yani buna benzetirim. Orta sahada problem varsa sıkıntı. Galatasaray'ın zaten santrafor bölgesinde sıkıntısı yok. Hatta Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen takım, yani şampiyon olan takımlara dönüp bakalım geçmişe. En iyi forvet ve en iyi orta saha kimdeyse o takımdan şampiyon olmuştur. Ligin ilk 4 haftalık bölümü geride kaldı. Gözlemlediğim şu, ligin en iyi santraforu Galatasaray'da Victor Osimhen, ligin en iyi orta sahası Beşiktaş'ta. Şu ana kadar gördüklerim, gözlemlerim bu şekilde. Gelelim Sporting Lisbon maçına.
0: Ligin en iyi orta sahası kimde dedin?
1: Beşiktaş'ta.
0: En iyi derken kalite anlamında mı?
1: Kalite anlamında hazır değil. Hazır. Pas trafiği beni yani izlerken mutlu ediyor. Ligin en iyi santraforu da
2: dirençli.
1: Dirençli. Yani. Pas trafiği yani. Yüksek.
2: İki yönlü oynayan.
1: İki yönlü oynayabiliyorlar. Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş maçını izledim. Keyif aldım. Kreatif oyuncular var. Galatasaray kadrosunu incelediğimizde yarınki maç özelinde Sané Başakşehir ve Kayseri Spor maçlarında oynadı geçtiğimiz sezon. Artık Sané'nin ağırlığını koyması gerekiyor. İlkay Gündoğan'dan bahsetti Güvenç hocam. İlkay Gündoğan aldığı villayla gündeme gelmemeli. Oynadığı oyunla gündeme gelmeli. Düşüncem bu. Büyük saygı duyuyorum kariyerine. Ama İlkay Gündoğan'ın en son Başakşehir maçında İlkay Gündoğan nerede deyip Adana'daydım yıllık izinde. Oturduğumuz kafede maçı izlerken ya İlkay Gündoğan vardı acaba kadroda mı deyip baktım ya kadroda olduğunu gördüm. Yani ben sporun içinde birisiyim. Devamlı maçları izliyorum, haberleri takip ediyorum. Ben bile unuttuysam dışarıdaki vatandaşımızı düşünemiyorum. Galatasaray taraftarını düşünemiyorum. İlkay Gündoğan bak büyük saygı duyuyorum. Karakterine, kişiliğine, kariyerine ama yok.
0: Katılıyorum. Yok. Yani ben de kariyerine çok büyük saygı duymakla beraber İlkay'ın biraz Galatasaray'a da tırnak içerisinde ayıp ettiğini düşünüyorum. Yani
1: ya, geçen sezonun, o kadar ağır konuşmam.
0: Geçen
1: ya. Ayıp etti falan
0: başlangıç...
1: vesaire demem ama mesela Sané Başakşehir ve Kayseri Spor maçında oynadı. Onun dışında gördünüz mü?
0: Sané de aynı. Çok bir farkı
1: Sané
0: yok.
1: De aynı.
0: Sané'nin de vücut dili çok iyi değil. Son haftalarda, son maçlarda.
1: Batrakov'la ilgili yorumum şu.
0: Yani
1: Batrakov,
0: maç esnasında.
1: Batrakov konusunda geçtiğimiz...
0: İlkay'la ilgili şunu düzelteyim çünkü yanlış anlaşılmasın, yani havada kalmış olmasın. Geçen yıl mesela ilk transfer olduğu dönemde sezon başlangıcında işte hocamın da hatırlattığı o Liverpool maçında özellikle mesela İlkay bize aslında en iyi yaptığı işlerden birçok esinti sunmuştu. Fakat sonrasında yani yaşadığı sakatlıktan hiç iyi dönemedi ve şu yüzden söylüyorum, yani bugün Galatasaray kadrosunda İlkay Gündoğan yokmuş gibi bir orta saha planlaması yapılması, bu biraz İlkay'dan da kaynaklanan bir durum. Burada İlkay'ın da bence biraz şapkayı önüne eğip düşünmesi gerekiyor. Çok büyük bir kariyer. Belki de mevcut kadronun en kariyerli isimlerinden birisi Galatasaray'da.
1: Ismi.
0: Ama neden bu noktaya geldim diye bence biraz düşünmesi gerekiyor.
1: Barış Alper Yılmaz zaten Başakşehir maçında denenmişti. Osimhen çıktıktan sonra o pozisyonda oynamıştı. Galatasaray adına düşündüğüm zaman ön bölgeyi Rafael Leao ben
0: hangisini
1: de güzel...
0: tercih edersin 3 isim arasında? Bak şöyle bir rakam vereyim mi?
1: Tabii ki.
0: Barış ve Deniz kıyaslaması. Leao yok burada.
1: Tabii.
0: Kariyerlerinde kaç kez santrafor oynamışlar ve performansları nasıl? Milli takım da buna dahil. Barış'ın kariyerindeki santrafor performansı 37 maç, 12 gol, 7 asist. Deniz Gül ise toplam kariyerinde 107 maçı var santraforda, 27 golü 6 asisti var. Deniz'in de biraz gol katkısı oranı ortalaması düşük ama henüz çok genç bir oyuncu, 2004 doğumlu.
1: Ya.

0: Oynama alışkanlığı zaten bir santraforda olduğu için tabii ki Barış'a oranla tabii biraz daha fazla.
1: Ya ben şunu düşünüyorum Barış Alper'le ilgili. Barış Alper Yılmaz fizik gücünü çok iyi kullanıyor. Yani bunu hem Galatasaray'daki performansıyla hem de milli takımdaki performansıyla net bir şekilde gördük. Yunus Akgün'ün kreatifliğinin %50'si Barış'ta olsa daha farklı olur. Yani kreatif bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum.
0: Tabii ama çok farklı oyuncu ikisi de.
1: Çok farklı biri oyuncu çok ama fiziksel... teknik anlamda bunu diyorum.
0: Evet evet.
1: Biraz... Bir yere mesela Yunus Akgün, mesela Erzurum
0: Barış fizik
1: Spor...
0: gücü çok yüksek bir oyuncu. Erzurum, evet. Yunus çok teknik bir kanat oyuncu.
1: Çok teknik bir oyuncu Yunus Akgün. Hatta Yunus Akgün Galatasaray altyapısından yetişti Adana Demirspor'a. Transfer oldu Adana Demirspor'da da Yunus Akgün'ün avantajı şuydu. Vincenzo Montella ile birlikte çalıştı. Hep o yönüyle vurgu yapılıyor ama ben farklı bir bakış açısında olayı değerlendireceğim. Yunus Akgün Adana Demirspor'da oynarken Balotelli gibi dünya futbolunun özellikle de o kalçadan vuruşlarda, son vuruşlarda en önemli isimlerinden birisi Mario Balotelli ile oynadı Yunus Akgün. Bu arada ayrı bir parantez de açalım. Bilindiği üzere Adana Demirspor zor günlerden geçiyor. Yönetimi taraftarlar devraldı. Forma bağış kampanyası yaptılar. Yunus Akgün de buna kayıtsız kalmadı. Destekte bulundu eski kulübüne Adana Demirspor'a yakın çevresine
0: tebrik
1: de.
0: Tebrik ederiz. Güzel
1: Adana
0: bir
1: Demirspor'u
0: davranış.
1: Çok sevdiğini ifade
0: Vefalı
1: etmiş.
0: Vefalı bir davranış.
1: Vefalı bir davranış. Yani gerçekten
2: bravo,
1: önemli. Tekrardan Sporting Lisbon maçına döndüğümde orta sahaların güçlü olması gerekiyor. Ben de Güvenç hocamla aynı fikirdeyim. Orta saha güçlü olması gerekiyor. Sporting Lisbon'da ön plana çıkan oyuncular en önemlisi Suarez. Sezon başı ismi Fenerbahçe ile de gündeme gelmişti.
0: Anlaşmıştı
1: daha.
0: Hatta.
1: Evet.
0: Hakan Bey ile Hakan Safi ile başkan adayıydı.
1: Mesela ben şunu da sevmiyorum. Ya konu konuyu açıyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisini kaybetti. Tekrardan bu transfer söylentileri gündeme geliyor.
0: Ama öyledir. Bu sen de çok iyi biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani hayatın kanunudur. Yani kaybedersen her zaman o defterler bir kez daha açılır, önüne getirilir. İşler kötü gitmeyince.
1: Benim güzel bir sözüm var ya. Daha önce bir yerde okumuş muydum hatırlamıyorum ama şimdi geldi. Mağlubiyet öksüz bir çocuk gibidir. Duygulandın mı hocam?
2: Ya çok...
1: ama güzel değil mi? Hoşunuza gitti ama.
2: Çok, çok ağır oldu bu biraz.
1: Ağır mı oldu?
2: Çok yani o kadar değil. Öbür hafta maç var. Öbür türlü öksüz çocuğun annesi baba gitsin.
0: Telafisi
1: değil.
0: Var.
1: Ama ben bu mağlubiyeti yani... takım mağlubiyetleri için değil. Hayattaki mağlubiyetinizden de pay biçebilirsiniz. Ya
2: güzel kıvırdın. Aferin. Güzel. Bravo. Bravo. Vallahi tebrik
1: hayattaki
2: ediyorum.
1: Hayattaki mağlubiyetler de olur.
2: Ya,
1: onu düşünelim. Hayattaki mağlubiyetler de olur.
2: Güzel.
0: Spordaki mağlubiyetlerin telafisi var ama hayattaki mağlubiyetlerin telafisi yok.
1: Var ya her zaman her şeyin telafisi var.
2: Ölümün telafisi mi var yüzünüse? Ya öbür tarafa gidersen
1: telafisi
2: yok da sen de gidersen o tarafa hiç telafi olmuyor zaten.
1: Evet. Allah sıralı ölüm versin diyeceğim ama.
2: Amin.
0: Salim
2: beni gömdü hemen.
1: Yok hocam estağfurullah.
0: Konuştukça daha da otları üzerine çekmeye devam ediyor.
2: Beni gömdü hemen bir dakika sıralı ölümdür tabii canım.
0: Hocam sen evet, bu rakamları
1: Allah uzun ömür versin hocam.
0: Değerlendirirsin. Bu Barış Alper ve Deniz Gül'ün rakamları sence yani. Bir rehber olmalı mı Okan Buruk'a yoksa hoca kendi planına göre, kendi taktik anlayışına göre bir ismi mi tercih etmeli? Ya bunların bir anlamı var mıdır bu rakamların?
2: Vardır ama boşuna transfer etmediler adamı, tamam mı? Şimdi son durumu nedir bilmem. Buradaki maçta rakip takımın orta sahası stoperleri nasıl yani ne yapabilir?
0: Orada Deniz Başakşehir maçında fena değildi oyuna girdikten sonra.
1: Ya bu arada bir bilgi geldi. Çok özür dilerim Okan Hoca. Sağ olsun bir arkadaşım yazmış. Okan Hoca Deniz Gül'ün başlayacağını düşünüyorum dedi. Basın toplantısının
0: evet.
1: Tam sonunda diyor.
0: Ya çok net başlayacak demedi. Ben de az önce bunu olabilir. Söyledim. Başlayabilir. İlk 11'de Deniz de değerlendirilebilir diyerek.
1: Bence değerlendirilmeli.
0: Açık sebebi kapı de, bıraktı.
1: Hocam çok evet. Özür diliyorum müsaadenizle. Sebebi şu.
0: Sence Deniz'in değerlendirilir mi?
1: Değerlendirilmeli şu bakış açısındayım. Sebebi şu. Deniz hangi ligden geldi?
0: Portekiz.
1: Portekiz liginden. Porto'da oynayan bir oyuncuydu. Evet. Galatasaray'a transfer oldu. Porto'nun en büyük rakiplerinden birisi kimdi? Sporting Lisbon. Portekiz ligini biliyor. Sporting Lisbon'u biliyor. Deniz Gül'le ilgili zaman zaman olumlu, zaman zaman da olumsuz sosyal medyada eleştiriler gündeme geliyor ama ben Deniz Gül'ün Galatasaray'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Deniz benim beğendiğim oyunculardan birisi. Pozisyonun içinde yer alıyor.
0: O zaman hocama soracağım bu görüşü. Hocam bu bir ezber yorum mudur? Mesela oyuncu ligi tanıyor, rakibi tanıyor. Yani Deniz bu anlamda mesela bir avantaj mıdır yarın Galatasaray için ya, bir teknik direktör gözüyle?
2: Ya o kadar bir avantaj olmaz. Ligi tanıyor falan filan olmaz ya. Bu bakıyorsun şeye.
1: Vincenzo İtalyano.
2: Tamam mı? Yok. Bakıyorsun, seyrediyorsun maçları. Rakibini görüyorsun.
0: Tabii.
2: Buna, ona odaklanıyorsun
0: bir
2: zaten.
0: Bir de her sezon
2: değişebilir,
0: kadrolar da değişebiliyor.
2: Falan yani değişebiliyor. Ama yaptığı icraat belli. Hani gol vuruşları nasıl? İşte ne yapabilir? Pres ya, önde pres yapar mı? Yapmaz mı? Oyun şeyine, mantalitesine, felsefesine uyar mı?
0: Okan Hoca
2: mı?
0: Bu arada
2: ona bakar.
0: Yani böyle aslında satranç oynuyor gibi. Neden? Gerçekten yarın Galatasaray'a dair mesela ilk 11'de şu anda henüz çok net konuşamıyoruz. Birçok muhtemelde Barış Alper var. Hoca bugün Deniz Gül konusunda bir açık kapı bıraktı. Evet. Olabilir dedi. Ama basın toplantısında yanında Rafael Leao vardı. Evet, Leao Sporting çıkışlı bir oyuncu. Bu anlamda da hani onun açısından da özel bir durum olduğu için de bu toplantıya katılmış olabilir. Ama genellikle bu tip maçlardan önce İlk 11'de olan isimler hep basın toplantısında evet, yer alırlar. Yani Leao da olabilir.
2: Burada oynatmayacağı adamı da yanına alabilir yalnız.
0: İşte yani bu arada tabii ki bu değerlisin, bir kural değil. Yani hani tabii, kafa karışıklığı noktasında hoca şu an bunu çok iyi başarmış durumda. Şu anda üç bak, ihtimal de şu bravo, an söz konusu.
2: Doğru söylüyorsun. Niye biliyor musun? Yani yani benim en iyi oyuncum ama yarın hazır değil, oynatmayacağım anlamı da bundan
0: olabilir.
2: Tabii. O da olabilir.
0: Zaten birçok muhtemel 11'de Leao yok. Ya, kulübede başlayacak bir şey gibi bir
2: Barış
0: beklenti var.
2: Barış kesin olacak. Sane kesin olacak.
0: Yunus kesin olacak.
2: Yunus'u bilmem işte orada.
0: Yunus olur
2: olursa,
0: hocam.
2: Ya orada değiştirebilir işte bir tanesini.
0: Batrakov kulübeye gidebilir.
2: Leao'yu oynatabilir santrafor. İşte tamam mı?
0: Ön tarafta farklı bir yani o
2: değiştirebilir ama orta saha ya, şimdi Salim'de, bende, herkeste artık bu orta saha.
0: Hocam
2: orta saha
0: şöyle bir 11 gelir olabilir mesela. Şöyle bir dörtlü, reklama gideceğim, dönüşte konuşuruz. Hı. Sağda Sané, solda Barış, ortada Yunus, en uçta da Rafael Leao ya da işte Leao ile Barış'ı hani belki biri sol kanat, biri
2: sağ kanat. Sen mi koşacaksın?
0: Sara,
2: sen, ben,
0: Torreira.
2: İkimiz koşarız o zaman.
0: Bakalım kim koşacak? Reklamdan sonra konuşalım. Tamam. Reklam vaktimiz gelmiş. Bir kısa reklam arası, dönüşte son sayfa devam ediyor.

0: Juventus-Milan maçı Mariani'nin düdüğüyle başlıyor. Herkese iyi seyirler. Luciano Spalletti. İki takım da geçen sezonu büyük hayal kırıklıklarıyla tamamladı. Şampiyonlar Ligi'ne gidemediler. Lokomi. Luis. Şimdi Nico. Nico sıyrıldı, bir anda açıldı önü. Nico vurdu Menya'nın üzerine. Salemakers. Salemakers yerde oyun sürüyor, müdahale topu. Şimdi Nico Gonzalez oynadı. Conceição'ya. Conceição çekti, soluna vurdu Menya. Locatelli atamadı içeriye. Uzadı o topa son bir çabayla ama atamıyor. Şimdi Musa. Musa çok zor bir topu kontrol etti ama ardından pasını veremedi. Şimdi Conceição 4'e 4 oluştu. Bu maçta ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Conceição vurdu direkt. Direkt. Çok iyi vurdu Conceição. Biraz şanssız. Colomuani yerde. Yine devam. De Winter'in müdahalesi temiz. Loftus-Cheek. Samu Chukwueze. Chukwueze. Terse döndü. Alfaggio Sisse. Sisse aldı topu, sıyrıldı ilk rakibinden. Sisse! Bunu arıyordu Milan. Bunu bekliyordu sessizce. Sinsice maç başından beri. Önce 60 dakika tuttu Ruben Amorim. Sonra saldı sahaya genç yeteneğini. Ve Alfaggio Sisse kariyerinin en büyük golünü atıyor. Juventus deplasmanında 19 yaşındaki Alfaggio Sisse ne hissediyordur şu an?
1: Çok sakince bir çalım. Yani hiç panik yapmadan, çok doğru okuyarak zamanı, çok özgüvenli, çok sakince bir çalım. Çok güzel bir bitiriş. Yani şu Kuvezen'in pası da milimetrikti gerçekten.

0: Juventus'un stoper yedek forveti 1-1. Ve bitirdi maçı hakem. Ama bitirirken yine bir tansiyon yükseldi. 1-1. Juventus 1, Milan 1.
1: Serie A'nın 3. haftasında sezona 2'de 2 ile giren takımlardan Roma Atalanta'yı konuk ediyor. İlk düdük Romalı oyuncuların dokunuşuyla mücadele başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyorum. Gianpiero Gasperini görüntüde. Rodrigo Mora. Mora şimdi ortasını yaptı. Arkaya doğru Mancini kafa. Son anda uzandı Karnesecchi. Maçtaki ilk net pozisyon. Gianluca Mancini ile gole yaklaşıyor Roma. Lolli. Lolli'nin ortası yüksekten Wesley'e gitti. Bir kanat bekinden diğerine. Wesley ortaladı şimdi Mancini. Düzeltiyorum. Cristante kafayı vuruyor. Karnesecchi kornere çeldi. Yine etkili geldi Roma. Bir korner daha kullanacaklar. Paslaşarak kullandı Dybala ve Mora. Şimdi Manu Kone. Kone içeriye yolladı. Mancini döndü. Endika'nın önünde kaldı. Gol! Ama yardımcıya bakıyor Endika. Offside. Roma'nın Evan Endika'yla bulduğu gol geçerlilik kazanmayacak. Hristovic. Deketelare, Hermoso'dan kurtulma çabasında Şale Deketelare çevirdi. Son çizgiden Endika ayak koyuyor. Ardından Ederson önünde buldu gol. İkinci şutunda daha maçtaki golü buluyor Atalanta Ederson'la. İkinci yarı golle başlıyor. Golün ismi Ederson. Roma bu sezon ilk kez gol görüyor ağlarında. Mora. Dybala. Çevirdi Kone'ye. Kone vurdu. Karnesecchi uzanıyor. Kornerden bir organizasyon. Roma adına. Kone'nin şutunda Karnesecchi başarılıydı. Bu korner az önceki kadar etkili olmuyor. Wesley şimdi. Santiago Castro. Çekti Castro. Castro vurdu. Beraberliğe çok yaklaşıyor Roma. Az önce oyuna dahil olan Santiago Castro'yla. Ceza sahası içerisinde Kosunu'yu çalımladı. Böyle baktı kaleye Castro ama direkten dönüyor şutu. Molina. Ortayı yaptı Molina. Kafa üst direkten dışarıya Castro. İkinci kez direğe takılıyor Santiago Castro maçta. 2,5 gol beklentisi var Roma'nın, golü yok. Orta geldi. Hermoso! En sonunda o gol de geliyor. Dakika 90 Mario Hermoso. Kornerden buluyor golü Roma. Yıkılıyor Olimpia Stadyumu. Karnesecchi de yıkıldı. Ama başka bir yıkılmak onunkisi. Yine geliyor Roma. Castro, Dybala. Bıraktı Sule'ye. Matias Sule. Açıyı kaybetti Sule. Şimdi çekti vurdu gol. Roma kulübesi sahaya dalıyor. Matias Sule. 90 ve 90+3'te gelen goller. Roma geri dönüyor. Roma geri dönüyor Atalanta karşısında. Kapattığı köşeden Karnesecchi'nin geldi gol bu kez. Zappa Costa. Ve son düdük geliyor. Roma geri dönüyor. Roma 2, Atalanta 1 maçın sonucu. Hakem Colombo'nun yanında itirazları sürüyor Atalantalı oyuncuların. Çok uzun süre ve yoğun şekilde itiraz ettiler. Evet, Gaetano. Kırmızı kartı görüyor.
2: Gözler Marco Guida'da. Son kontrolleri yapıyor Guida maçın hakemi. İlk düdük geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Genoa Como mücadelesi başlıyor. Nico Paz. Nico Paz formasından çekildi. Devam.

devam ettirdi. Bu iyi avantaja bıraktı. Nico Paz uzaklardan Bailov. Bailov'u kamledi. Çok uzaklardan denedi Arjantinli Nico Paz. Şimdi Colombo. Tehlikeli geldi Genoa. Osmaic! Osmaic! Kontrataktan golü buluyor Genoa. İtalya'daki ilk golü Osmaic. 19. dakika. Eski Bandırma Sporlu'yla öne geçiyor Genoa. Osmaic. Como yüklendi, yüklendi ama kontratakta Osmaic'in golüne engel olamıyorlar. Da Cunha. Alex Valle. Aradan bıraktı Valle. Da Cunha. Valle. Şut açısı Baturina vurdu. Gol! Harika gol! Martin Baturina uzaklardan Maydov'u mağlup ediyor. 25. dakika. Como beraberliği buldu. Baturina süper gol. Uzaklardan Noce'yi buldu. Yerden sert vurdu, attı golü Baturina. Valle, Nico Paz, tekrar Alex Valle. Baturina. Valle. Valle çevirdi içeri Östigard. Şut geldi Diogo. Hasan Diao. Como geri dönüyor. 30. dakika. Hasan Diao bekletmeden vurdu, attı golü. Genoa 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 geride. Kuto savunma arkasına Nico Paz. Nico Paz kontrol. Nico Paz. Nico Paz. Partiye o da katılıyor. 41. dakika. Nico Paz. Como 3-1'i buluyor genç yıldızıyla Nico Paz'la. Bu sezonki ilk golü Nico Paz'ın. Como geriye düştüğü maçta 3-1'i buldu. Geçen sezonun yıldızı Nico Paz bu sezon perdeyi açıyor. Kakre. Kakre pası verdi, tek top. Şimdi Nico Paz. Nico Paz. Nico Paz çıkardı Valle'ye. Valle yerden Nico Paz kaldı önünde. Paz direkten döndü. Nico Paz. Como savunmasında boşluk arıyor. Genoa. Elerson. Colombo. Vitinha. Top kaybı oldu. Şimdi Moiskin'e doğru. Moiskin. Moiskin sıyrılma çabasında. Moiskin gördü Diao'yu. Diao. Diao. 4-1. Hasan Diao. Kendisinin ikinci, takımının dördüncü golü. Hasan Diao. Moiskin. Como formasıyla çıktı.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Reklamların ardından son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Sporting deplasmanında oynayacağı mücadeleyi konuşuyorduk. Özellikle eksikler noktasında Victor Osimhen, Mario Lemina ve Singo'nun yokluğu nasıl etkiler Sarı Kırmızılı ekibi diye. Hocam Güvenç Kurtar ve sevgili Salim'le birlikte bunu değerlendiriyorduk. Bir izleyici yorumuyla devam etmek istiyorum. Ümit Ateş demiş ki yayınlar. Aslında Okan Hoca'nın kimle başladığından çok oyuncu değişikliğini oyunu okuyarak etki edebilecek oyuncuyu doğru seçerek yapması daha önemli demiş. Yani başlayan 11 değil, bitiren 11 daha önemli demek istemiş Ümit Bey. Katılır mısın hocam?
1: Katılırım da varsa elinde şey eleman, futbolcu.
0: Fena bir kulübesi yok ama artık.
1: Yok ya, ya bak orta saha yok. Bildiğiniz böyle dirençli bir orta saha elemanı yok. İşte şey vardı, Lemina vardı. Ondan sonra da o Leslie'yi aldılar o evet. tür. Tamam mı? Leslie de ne verir ne ver belki de oynatır bilmiyorum. Sonra gelen o yeni stoper çocuk bakarsın onu da orta sahaya koyabilir.
0: Bitiş abuyu.
1: Ne bileyim yani o fark eder mi? Bizde şimdi bir şey var gene. Gene söylüyorum medyada. Oyun kurma diye bir şey var. Tamam mı? Nasıl kuruyorsa şimdi Tarar'ı oyun mu kuruyor yani? 6 numara oynuyor. Ne oyun kurması ya? Oyun kurma diye bir şey yok arkadaş. Ya bize eskiden 50 sene evvel belki vardı. 50 sene evvel bile. Ne oyun kurması ya? Koşacaksın arkadaş ya. Ha şimdi şeyde İspanya milli takımında adam oynuyor ama ileri oynuyor. Bizde oyun kurma dediğini bilirsin. Al gülüm sağa sola ver. Al oraya at. Ben de oynarım öyle. Yani onun için yani koşan 3 tane adam olacak orada. Şu anda Galatasaray'da ben olsam böyle koyarım. 3 tane stoper koyarım. Atıyorum yani. Onlar futbolcu ya. Yani o stoperi de koyarım oraya. Sağlamı alırım. Baktım yani şey var. Akın akın geliyorlar. Tamam mı? Orta saha dirençsiz. Tamam. Belki ekstra bir şey yaparsın. Yani o Batrakov şu bu falan filan bir Leo falan bir gol atarsın. İşte sahneye çıkacaklar işte bunlar. Bunlar kaliteli futbolcular.
0: Hocam sen devam ederken bir de Sporting'in muhtemel 11'ini görebilir miyiz? Galatasaray'ın beklediğimiz 11'ini ekranlara getirmiştik. Bir de rakibin beklediğimiz muhtemel 11'ini de bir görelim. Sporting cephesinin nasıl maça başlamasını bekliyoruz. Portekiz Ligi'nde ilk 5 haftada 13 puan topladı. İlk hafta beraberlik almışlardı. Sonra 4 maç arka arkaya kazandı Sporting. Kalede Rui Silva'yı bekliyoruz ki takımın da önemli isimlerinden birisi kaleci Rui Silva. Dörtlü savunma hattı Fresneda, Debas, Inacio ve Araujo dörtlüsünü tercih etmesini bekliyoruz Rui Borges'in. Orta alanda Altimira ile beraber Dumbia. Hücum hattının sağında Catamo, solda Gonçalves, merkezde Zalazar. En uçta ise Kolombiyalı santrafor Luis Suarez. Transfer döneminde adı bir hayli Fenerbahçeli anılmış. Hatta başkan adayı Sayın Hakan Safi kendisiyle bir anlaşmada sağlamıştı. Ama seçimi kaybedince bu transfer gerçekleşmedi. Yarın Sporting formasıyla Luis Suarez Galatasaray'a rakip olacak. Bu da hocam rakibin beklediğimiz 11'i. Bu arada Sporting demişken senin bir Sporting Lisbon anın var. Anlatmak ister misin?
1: Şimdi biz tabii Süper Lig'e çıktık. Çıktığımız ilk sene ilk yarıyı lider bitirmiştik. Şampiyonluğu da kaçırdık son 4 maçta. UEFA Kupası'na kaldık. Kurallar bir çekildi. Sporting Lisbon çıktı. Şimdi Sporting Lisbon ama Sporting Lisbon'un hocası kim? İngiltere milli takımının hocası ayrıldı. Bobby Robson. O zamanlar çok yani
0: efsane isim.
1: Efsane bir isim.
2: Efsane isim.
1: Yardımcısı demeyeyim. Tercümanı da Mourinho.
0: Öyle Mourinho. Mi?
1: Tabii. Ha,
0: sonra hatta Barcelona'ya gitti o ikili.
1: Yani bilemiyorum da
0: hocam, Mourinho. Bobby Robson daha sonra o zaman işte Barcelona öncesi herhalde senin anlattığından herhalde. Anladığım kadarıyla.
1: Mourinho bizim maça geldi hatta bizi izlemeye geldi. Bir maçımıza da bizim gazeteler yazmıştı casus var falan filan diye. Hatta Mourinho kız arkadaşıyla
0: yaparmış bu arada hocam. Mourinho'yu zaten Bobby Robson hep analiz için böyle gönderirmiş evet. maçlara. Mourinho bizim bunu kendi geldi. Belgeselinde anlatıyor.
1: Geldi işte hem tercüman işte evet. orada Portekizce konuşuyor hem işte falan hem de hoca olarak geldi. Bize şimdi ya böyle bir takım yaptılar ki tabii İngiltere milli takımdan gelmiş hocam o zaman. Bir numara belki de Avrupa'da, dünyada neyse birkaç tane hocadan bir tanesi.
0: Hocam kaç yıl demiştin?
1: 93.
0: 93-94 değil mi?
1: Evet.
0: Bakacağım, bulabilir miyim o kadroyu? Sen devam et lütfen.
1: Ya Luis Figo yedekti ya.
0: Öyle Figo'du mi?
1: Tabii ya. Balakov, Malakov, Suarez, Tadet, Kadet, Çubu falan var ya.
0: 93-94.
1: Yani müthiş bir kadro.
0: Buldum hocam.
1: Şimdi ya maça...
0: Skorları söyleyeyim mi?
1: 0-0, 2-0.
0: Evet. Kocaeli'de 0-0 bitmiş.
1: Kaleye gelemediler.
0: Fena...
1: Kaleye gelemediler.
0: Bak,
1: kaleye
0: orada 2-0 mağlup olmuşsunuz.
1: Maç seyrettim şöyle. Ya orada da ya işte neyse. Ya çok şanssız bir maç verdik orada da. Ya netice
0: hocam,
1: şu.
0: Hocam bu arada Paulo Souza da varmış o takımda. Ya. Daha sonra teknik direktör oldu hatta.
1: Ya sen o takımda bak orada.
0: Luis Figo var.
1: Luis Figo yedekti ya. Belki bizim maçta sonradan girdi galiba.
0: Balakov var.
2: Luis Figo ilk maçta 89'da girmiş oyuna.
1: Ya neyse, yani netice şu. Şimdi bunu bir seyrettik şeyi. Bunların hazırlık maçı vardı. Tamam mı? Hollanda'da.
0: Evet.
1: Bizde Mehmet Sadık Efe vardı. Allah rahmet eylesin. İkimiz maçı bir seyrettik var ya. Ya ağzımızı bıçak açmıyor ya. Ya maçı bunları bir gördük. Aman Allah'ım ya. Ya ikimiz, o da çok şakacıydı. Allah rahmet eylesin falan. Hiç, ikimiz konuşmuyoruz. Uçağa geldik, oturduk, konuşmuyoruz ya. Ya bütün moralimiz bozuldu, biliyor musun? Yani öyle bir takım yapmışlar ki, rüya takım işte yani şeyde falan. Neyse burada geldik. Bak inan bana, hayatımda şöyle rahat seyrettiğim var ya, bir tane maç varsa o maçta. Kaleye gel, bir sefer kaleye şey, santrayı yani ceza sahasının oraya geldi.
0: Sizin sahanızdaki maç, iç sahadaki maç.
1: Tabii golleri kaçırdık, ne baskın oldu, inanamazsın. Ve şöyle söyleyeyim, biz gittiğimizde o bench'i, biz misafir takımın bench'ini Rabustan vermedi bize. Kendi oturdu oraya, biliyor musun? Ve biz oradan, adam atıldı bizden, Ümit. Hakem önüne bakarak koşuyor. Offside diye Ümit'e itiraz etmeye gitti. Hakem Ümit'e çarptı. Yan hakem attı, hakem bizim. Yani bizim orada, bizim oturacağımız yerde Lisbon'a oturdu. Neyse şimdi bir seyirci var. Şimdi Türkiye nasıl, hani işte diyorlar ya, Ali Sami Yen cehennemi şurada, Beşiktaş şöyle falan filan.
2: Ümit Birol değil mi hocam?
1: Evet.
2: Adana Demirspor'un da kaptanıydı.
1: Müthiş bir futbolcu da, Allah rahmet eylesin ya. Neyse. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Ya bir geldi stada, aman Allah'ım yarim, yıkılıyor ya. Bak ben o zaman hatırladım, 77.500 seyirci vardı. Veya 75.000. Bir baksana kaç bin kişilik stadı. Veya 55 olabilir, neyse. Seni kaç düşün yani. Ya arkadaş, stada girdik var ya. Şimdi tabii bir şey yaptım. Bizim çocuklar, ya gerçi öyle şey değil yani, biz hiç kimseden korkmuyoruz.
0: Hocam çünkü o kadar yokmuş. 52.000 kapasite.
1: 52.000 neyse, doluydu yani işte, demek ki 55.000. 52.575 yaptık neyse. Şimdi ya dedim ki, çıktım çocuklara. Ya dedim ki, gidin tribünlerin oraya böyle bir gezin, bir el sallayın, şöyle yapın falan filan dedim, tamam mı? Seyirci birazcık kaydede getirin. Şöyle yapın, elle 5 atarız gibilerinden falan filan. Ondan sonra ya şimdi maç oynanıyor, hücuma kalkacak ya takım. Arkadaşlar, o siren sesi oluyor hani, böyle uçaklar geldiği zaman bombardıman şeylerde, dünya savaşlarında o ses, onunla hücuma kalkıyorlar. Abi yasaktı benim bildiğim. Ooo diye bir ses ya, böyle bir takım. Yani biz orada yenildik ama, yani eleyebilirdik ama muhteşem bir takımdı ya. Ya neyse, böyle de bir anımız var. Ama
0: evet.
1: Işte oradaki seyirci de ya, var ya.
0: Zor bir atmosfer. Zaten zor. Portekiz deplasmanları işte, Porto, onu Benfica,
1: ama ben Sporting, yani Sporting
0: hepsi zor
1: biliyorum.
0: Hocam.
1: Yani müthişti ya seyirci.
0: Selman Bey demiş ki, stoperleri, ön liberoları ve santraforlarından çok çekiniyorum. Maalesef geçen sezonki Frankfurt maçı gibi bir mağlubiyet bekliyorum. Frankfurt maçında da Osimhen yoktu ve açılış maçıydı. Sert bir tokat yiyip toparlanırız belki demiş. Dileriz öyle olmaz ama Osimhen, evet, geçen yılda Frankfurt maçında yine sakatlığından dolayı forma giyememişti. Öne geçmesine rağmen Galatasaray farklı bir mağlubiyet yaşamıştı.
2: Ama dileriz. İkinci gol maçında kırılma anı Barış Alper Yılmaz'ın, evet, kaçırdığı pozisyon.
1: Kaçırdı değil. Hakem erken düdük çaldı. Tamam mı?
0: Foul verdiği pozisyon, evet, var. Barış'ın kafayla attığı gol.
2: Evet, benim ikisi, demiş yok,
0: sen kaçırdığı pozisyon diyorsun, serbest vuruş.
2: İlkay'ın pasında, evet.
0: Evet.
1: Bu fark birebir de attığı golü pasta vermedi ya.
0: Hocamın bahsettiği, evet, de iptal edilen,
2: i̇ptal
0: bir tane
2: golü
0: vardı.
1: 2-0 olsa bak şimdi, ya iyi hatırlıyorum, orada mağlubiyet şey düşünce, bir de orada Yunus topu kaptırdı. Biliyor musun, orada golü yedik. İlk topu Yunus kaptırdı.
0: Hocam çok çabuk dağılmıştı Galatasaray, onu hatırlıyorum. Yani bir anda maç bir çok farklı noktaya
1: Yunus
0: gelmişti.
1: Yunus geldi savunmaya, topu kaptırdı.
0: Yarın da dikkat etmesi gereken bence bir numaralı husus temsilcimizin konsantrasyonu hiç kaybetmemek. Yani evet. Geriye düşülebilir.
1: Düşülebilir ama orada ne yaptı biliyor musun? Lemina'yı çıkarttı Okan. Lemina çıkınca orta sahipten fiyasko 5 oldu. Yani Lemina'yı...
0: O maçta da bu arada yine Abdülkerim de sakattı sanırım. Ya da hoca tercih etmemişti. Tam emin değilim ama Davinson Sanchez de Singo'yu Okan Buruk o maçta savunmada oynatmıştı. Yani dileriz...
1: Lemina'yı ortadan çıkarınca...
0: Dileriz öyle bir maç olmaz. Yarın Şampiyonlar Ligi'nde kazanamadığınızda kaybetmemek de çok önemli. Bu yüzden... Galatasaray için dileriz, temsilcimiz için yarın güzel bir, daha doğru ifadeyle artık bugün, içerisinde bulunduğumuz gün mücadele saat 22'de başlayacak. Zaten gün boyu bu ekranlarda Lizbon'dan da canlı bağlantılarımızla Sporting Galatasaray maçını çok uzun konuşacağız. Maç saatine kadar tüm detayları sizlerle paylaşacağız. Bir Fenerbahçe dosyasını açalım ama Fenerbahçe'de Roma maçını konuşmaya başlamadan önce derbi biraz yankıları devam ediyor. Bu hatta geride bıraktığımız günde akşam saatlerinde Futbol Disiplin Kurulu sevkleri gerçekleşti.

0: gerçekleşti. Fenerbahçe Beşiktaş derbisine dair. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'la birlikte futbolculardan da Kerem Aktürkoğlu ve Vlahovic disiplin kuruluna sevk edildiler. Vlahovic'in, hocam hatırlar mısın bilmiyorum, Şikinyer'le yaşamış olduğu o pozisyondaki kameralara yansıyan işte hareketlerinden dolayı bu sevkin olduğu konuşuluyor. Kerem Aktürkoğlu'ysa maçın ardından yaptığı açıklamalardan dolayı sevk edildi. Yine Sayın Başkan Aziz Yıldırım da yapmış olduğu açıklamalardan dolayı sevki gerçekleşmiş. Önce biz seninle hiç konuşamadık derbiyi. Nasıl buldun iki takımı da? Fenerbahçe Beşiktaş oyun anlamında nasıl bir derbi izledik sence?
1: Şimdi bir kere hak eden takım Beşiktaş'tı. Galibiyeti hak etti. İyi bir maç oldu. Şimdi Fenerbahçe de maça çok iyi başladı. Şimdi ben orta sahalara bakıyorum biliyorsun. Fenerbahçe daha evvel mesela Gündüz'ü Kante önünde işte Talişka oynatıyordu. Asensio'yu oynatıyordu. Gene dirensiz bir orta sahaydı. Bu sefer İrfan Can'ı oynattı. Bir maç evvelki Samsun maçındaki
0: aynı 11'le çıktı zaten. Evet.
1: Çıktı. İrfan Can da fena oynamıyordu ama iki devre arası ne olduysa bir tepki oldu. Artık taraftar tepkisi mi oldu? Ne olduysa İrfan Can'ı oyundan aldı. Şimdi ben şunu soruyorum yani taraftarlara veya seyircilere. Ya arkadaş bu İrfan Can'ı siz beğenmiyorsunuz tamam da ne oldu şimdi çıkarınca? Şimdi oraya Kerem'i aldı. Normal bir dörtlü bir forvet yaptı. Esasında Nottingham Forest maçına baktığımızdan Kante, Gündüz'ü Oğuz oynamış. Orta sahada üçlü oynamışlar. Nottingham Forest'i yendiler orada.
0: Deplasmanda.
1: Şimdi burada mı öyle yapmadı? Bu dörtlü forvet oynadı. Orta sahada iki kişi. Hatta ben şimdi maçın yorumunu yapıyordum. Ya şimdi dedim yani gol gelecek artık. Şimdi gol geliyor. Beşiktaş'ın golü geliyor. Yani çünkü belli oluyor orta sahada iki kişi. Hatta şöyle bir şey konuştum. Ben skorboard'taydım. Ya dedim ki bu Kante ile şey dedim Gündüz var ya çok karakterli insanlar dedim futbolda dedim ya ben olsam isyan ederim dedim ya hoca şuraya bir kişi koyun ya iki kişi koşa koşa öldük derim dedim tamam mı? Evet. Bu arada da zaten gol geldi belki üçüncü gol olacaktı falan filan. Ya şimdi sen orta sahanı güçlendirmek mecburiyetindesin. Sen dört forvet çık beş forvet çık. Şimdi taraftar istiyor ki ne kadar forvetle çıkarsan o kadar sanki galibiyete çıkmışın havası veya öyle bir zihniyet var, öyle bir algı yaratılıyor. Ya böyle bir şey yok arkadaş. İstersen ben 6 tane stoperle çıkarım, gene galip gelirim. Ama sen ya işte bu yenmek için çıkmamış falan. Böyle bir şeyler algı yaratıyorlar. Ya neticede ben orada İsmail'i oynatırdım kesin. Hadi İrfan'ı çıkartayım, İsmail'i koyarım. Ya İsmail kazma falan değil ki ya. İsmail de ince işler yapıyor yani ya. Adam öyle bir algı yaratıyor.
0: Hocam İsmail oynamıyor ama İsmail'in yerine oynayanlar da
1: Kante ile Gündüz'ü. Ya öyle diye ki Kante, Gündüz'ü, İsmail. Üç oynayacak.
0: İşte ofansif arada oyuncu koymak istedi
1: yok,
0: hoca.
1: Yok koyarsam böyle olur işte.
2: Hocamı destekleyebilirim. Şöyle ki İsmail ilk futbola başladığında Görcük Spor'da, onun dışında alt liglerde oynadığında, hatta uzağa git
1: Bursa
2: diyelim.
1: Spor'da da gitti oynadı.
2: Evet Bursa Spor'da da oynamıştı hocam. Geçtiğimiz sezon
0: Tedesco
2: yönetiminde Beşiktaş derbisinde gol atmıştı.
0: Geçen yıl
2: İsmail'in
0: zaten
2: yani İsmail'in aslında hücum katkısı fazla, dikini oynayabilen bir oyuncu.
1: Evet.
2: Hocam da aynı fikirdeyim. Yani o pozisyonda belki o üçlü orta saha tamam savunma gücü yüksek ama kağıt üzerinde her ne kadar defansif görülse de emniyeti yüksek bir orta saha bence olabilir mi olabilir.
1: Çünkü İrfan önde çıkması lazımdı. İrfan da iyiydi bir maç evvel baktım ben şeylerine. Fazla top kapmış, bilmem ne yapmış.
0: İyiydi ama derken, Samsun maçında. Ya,
1: burada da fena değildi ki. Çıktın ne oldu? Tamam İrfan'ı beğenmiyorsun.
0: Hocam daha Fenerbahçe takım olarak çok bence
1: bir dakika ama sen
0: kötü
1: şimdi
0: bir görüntüsü var.
2: Kötü bir görüntüsü
1: olur tabii sen
2: hocam.
1: Şimdi orta sahada eksik olursan orada 3 tane koşan tay gibi adam var. Yani Orkun, Salih, evet. Olaytan. Sen Olaytan. İki tane adamla orada mücadele ediyorsun bu üçüne. Olacak şey mi ya bu? Bana göre yanlıştı. Yani bu yanlış ya.
0: Benim ikinci yarıda yani izlediğim oyun son dönemde izlediğim derbilerdeki en tek taraflı oyundu. Yani
1: üçüncü gol de gelebilirdi yani. Altlarda.
0: Çok ciddi bir üstünlüğü vardı oyun olarak.
1: Gol gelecek diyorduk. Yarıda.
2: Hatta
1: yani
2: ben şunu söyleyebilirim. Yani. Maçın ikinci yarısında Ederson'un net çıkardığı pozisyonlar evet vardı. Maçın adamı kim diye

0: sorulduğunda Olay Tan ismi sıklıkla gündeme geldi. İyi bir mücadele örneği sergiledi. Performansından dolayı kutluyorum, ancak bence maçın adamı ikinci yarıdaki performansıyla Ederson'du.
1: Takımı
0: çünkü farkı
1: maçta tuttu.
0: Takımını maçta tuttu ve en önemlisi farkı önledi.
1: Milivojevic'in karşı karşıya kaçırdığı pozisyon var.
2: Ya, evet ya, ya neticede Beşiktaş'ın yeneceği belli. Yeni orta sahaları
1: maçı izlerken o sanki gol geliyorum gelecek, dedi yani.
2: Söyledik
1: Beşiktaş'tan.
2: Başka şey de şimdi ben Fenerbahçeliler söylüyor ya, biz o kadar anlamayız ama bizde orta saha yok diyenler var. Aynı bir de söylüyorlar, tamam mı? Yani maçtan o kadar biz anlamıyoruz ama, tamam mı? Biz Fenerbahçe taraftarıyız ama bizim orta saha zayıf diyorlar. Dedim ki siz de müstahak. Ferhat'ı niye gönderdin? Ya şey dediler işte, birisi gitmesi lazım. Alma kardeşim, Lukaku'yu alma. Burada ben bas bas bağırdım. Ben olsam hiç santfor almazdım.
1: Talişka'yı tutar mıydın?
2: Ya Talişka, ya adam 5'te 5 yaptı. Ne yapacak? 5'te 15 mi yapacaktı? Gol atıyor. Bu santfor lazım. İlla santfor. Ya bu nasıl bir zihniyet Türkiye'de ya? Bir popülist bir zihniyet. Galatasaray onu aldı, ben de bunu alayım. Galatasaray onu aldı, ben de Lukaku'yu alayım. Ya böyle bir şey yok ki, adam 5'te 5 yapmış. Ya zaten orta saha, bak gençler bir maçında. Şimdi benim abim var, Fenerbahçelidir, hasta. Ben olsam dedi oynamam dedi orta saha 10 numara dedi. Oynamaz. Ya ne oynayacak? Ne ileriye? Hani derler ya, ne İsa'na yarandı ne Musa'ya derler ya. Hani böyle bir laf vardır.
0: Evet.
2: Ne forvete katkısı oluyor ne savunmaya. İsmail girdi geçen şey maçında, düzeldi. Ya şimdi bunu adamı sen burada oynat, ben olsam hakikaten oynamazdım. Ben oynatırsan oynat kardeşim, oynatmazsan oynatma. Sen şimdi burada Asensio da buraya gelse bak Erem olmaz. Yani bu 10 numarayı Asensio'yu da getir şeye koy. Yani Gündüz'ü, Kante, Asensio'yu yenersin. Yenersin işte, gol atarsın. Şey maçında da öyle oldu. İl maçında, ama ondan sonra bu orta saha çöker. Bu orta saha koşamaz. Ya iki kişiye kalır. Bunlar var ya, koşmaktan hani bir laf vardı, anası ağlıyor. Öyle şey olmaz arkadaş. Buraya üçüncü adam da koşacak. Yani neticede sen Fred'i gönderdin. Diyorum ki size müstahak kardeşim. Fred'i
1: yani
2: gönderdin.
1: Sence yanlış bir kadro planlaması yapıldı Fenerbahçe'de.
2: Fred gider mi? Ya Galatasaray'da Fred var mı? Fred gibi adam söyledi ki.
1: Yok, çok aradı Galatasaray işte transfer döneminde.
2: Yok şimdi hadi. Niye almadı ki 2,5
1: milyonu? Hocam alamadı.
2: Niye almadın 2,5 milyonu? Ben olsam Trabzon'un yerine alırdım.
1: Önceden istemişti Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde.
2: Ya ne oldu yani Fenerbahçe?
1: İlk geldiği dönemde.
2: Ya gene yok ki. Öyle Fred'in
1: Galatasaray'da
2: iki yönlü oynayan hangi adamı var şimdi?
1: Yok.
2: Yok ki.
1: Sara var biraz.
2: Yani biraz yani.
1: Fenerbahçe için mi diyorsun?
2: Galatasaray'da.
1: Galatasaray'da işte bir Sara biraz.
2: Biraz yani, yok.
1: Yani Batrakov yine.
2: Hani ya nerede biraz. Hani o kadar koşuyor mu, savunmaya geliyor mu?
1: Fenerbahçe'de bu arada bence o profilde oyuncu ikinci bir isim hiç yok.
2: Yok ya,
1: yani Fred
2: bak,
1: benzeri.
2: Şimdi ne yapacak biliyor musun? 50 milyon verecekler, öyle bir adam alacaklar.
1: Ya orası merkez orta saha bölgesi Fenerbahçe'nin, sayısal anlamda da bence biraz eksik kaldı. Yani 4 merkez orta saha var, hani orijini merkez orta saha olan. Hocam bir de Bartu var, hani genç oyuncu.
2: Genç ya, neyse.
1: Şimdi
2: o yani...
1: mesela Gündüz'ü 2 maç cezalı Şampiyonlar Ligi'nde, Roma ve Aston Villa maçlarında yok. Perşembe akşamı Gündüz'ü oynamayacak cezalı olduğu için, mecburen İsmail ve Kante'yi tercih edecek. İşte önde kim oynayacak? Şu an soru işareti. Asensio'nun oynaması beklenmiyor Roma maçında.
2: Oynasa da eksiksin.
1: İrfan'ı mı tercih edecek? Yoksa Greenwood'u orada ya kullanıp acaba kanatta işte ne bileyim Oğuz'u mu oraya atar? Nene'yi mi atar? Hoca bence bir arayış bence, içerisine girebilir.
2: Bence yine
1: derbideki görüntü iyi değildi çünkü.
2: Yine bence İrfan'ı oynatır. Ben olsam İrfan'ı oynatırım yani. Gündüz,
1: o zaman
2: İsmail,
1: yine aynı İsmail. 11.
2: Tabii. Öyle oynar.
1: Tek değişiklik Gündüz'ü, İsmail. Mecburi.
2: İsmail veya Oğuz'u koyarım orta sahaya. Koşan 3 tane. Nasıl
0: Natürlük yani, ben İrfan oynatmam hocam ya. İsmail.
2: Sen oynat. Ya oynattı da öbürünü oynattığında ne yaptı? Ne yaptı? Yedin golleri.
0: Ama hocam.
2: Fark oluyordu.
0: Ama hocam doğruya giderken.
2: Ya
0: yani,
2: tamam da ama bak.
0: Güzele ulaşırken.
2: Sen şimdi bravo. Bak,
0: iyiye ulaşırken
2: olmaz.
0: Kötüden örnek veremeyiz ki.
2: Ya da iyi bir örnek ver o zaman. Şunu yaparım de, sen öyle demiyorsun, sen itiraz ediyorsun bak. Hep
0: yani
2: aynı
0: bu şey gibi mesela.
2: Buna rastladım şey burada ya şey yaparken.
0: Hocam,
2: o olmaz.
0: Bir güzel oldu, bir söz var mesela.
2: Olacak şeyi söyle. Ya yani, bırak sözümü. Hocam,
0: benim hatam sizin hatanızı özür olmaz ki.
2: Ya bırak hatayı kardeşim. Sen yani isim burada... söyle bak şimdi. Allah Allah. Ya tamam. De ki
1: sence mesela kim
2: olmaz.
1: Oynamalı o zaman?
2: Ha, o zaman
0: İsmail.
2: Allah Allah.
1: Ha, üçüncü sizin... isim. Mesela Roma maçında İsmail'le Kante zaten mecbur oynayacak.
0: Mesela Bartu konusunda da mesela yani, devamlı gündeme geliyor. Sezon başı kampını çok iyi geçirdi.
2: Ya ne bakıyorsun sen?

0: Ama sezon içerisinde yani. Yok.
1: Sezon içerisinde ya sen kiralık bak,
2: şimdi
1: gidiyor.
2: Bu oynatmam dediğin zaman ben buraya Bartu koyarım diyeceksin. Bana onu söyle. Ben buraya Hüsamettin'i koyarım de. Onu demiyorsun işte.
0: Bana o zaman yani çözümle bana, gel diyor hocam. He, yani madem diyor itiraz bu, ediyorsun o zaman diyor çözümle. Yok,
2: ben itiraz edeyim de tamam.
1: Hocam diyor ki çayı beğenmedin. Sen de kahve getir diyor.
0: Mesela.
2: Ya ne söyle işte isim söyleyemiyorsun.
0: Madem çayı beğenmedin var. Benim ölümü diyor boş bırakma o zaman diyor.
2: Evet. Sen ne getireceksen kakao getir bir şey getir. Yok o da yok. Bartu şimdi şunu dedi.
0: Hocam
2: dedi.
0: Bu PFDK sevkleriyle ilgili bilmiyorum. Bir yorumunuz olacak mı? Hani o konuya şimdi girmek bu, ister misiniz ama bir açıklama var onu okuyayım mı? Beşiktaş'ın bu sevklerin ardından yani Beşiktaş cephesi tabi Vlahovic'in sevki konusunda bu açıklamayı yaptı. Uzun bir açıklama. Beşiktaş diyor ki açıklamasında eğer Vlahovic'in sevk kararı yayıncı kuruluş görüntüleri doğrultusunda verildiyse yayıncı kuruluştan tarafınıza sadece bizim oyuncumuzun görüntüsü servis edilmiştir. VAR sahada yaşanan olayda her iki oyuncuyu da tüm açılardan takip edebiliyorsa niye maçın hakemini çağırma gereği duymamıştır? Objektif ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yayın yapması beklenen Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu da söz konusu pozisyonu ekrana getiriş biçiminde sınıfta kalmıştır. Futbolcumuzu ekrana getiren yayıncı kuruluş rakip takım oyuncusunu ekrana taşımayarak yayıncılık ilkeleriyle ters düşmüştür. Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak kulübümüzün ve futbolcumuz Dušan Vlahović'in hakkını korumak amacıyla ilgili mercilere gerekli itirazlarımızı yapacağımızı kamuoyunun bilgisi ne saygılarımızla sunarız dedi Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklamada.
2: Şimdi bak. Şimdi maçın içindeki olaylardan tamam bir kere yani 90 dakikadan içinde hakem var bir kere. Hani o kafayı vurdu mu, atması lazım mı?
0: Kafa
2: o
0: değil.
2: Zaman, yani neyse ya hani, o zaman çağıracak, bak diyecek yani şey var. Tamam mı?
0: Yani Vlahović'in sevki daha farklı bir hareket.
2: İşte o maçtan sonraki onu bilmiyoruz. Maçtan sonra bir görüntüler olduysa tamam mı? Yani onu görmüyoruz işte. Ama şimdi Beşiktaş yönetimi de diyor ki bak yönetimi arkadaş öbürünü de getir. Yani ne, sen bizim adamı getirdin. Evet.
0: Diyor ki Beşiktaş neden maç esnasında iki oyuncu arasında bu durum yaşanırken neden sadece evet, Vlahović'i ekrana işte getirdi ondan, yayıncı kuruluş ama diyor.
2: Ya getirse ne olur? Hakem var orada ya. Şey var var var. Olmaz.
0: Onu soruyor Beşiktaş Kulübü'de.
2: Sen ondan sonra sen bunu ceza veremezsin. Bence benim şeyim tahminim.
0: Bu arada sevk de tedbirsiz.
2: Tamam da bence gerçekten. Bence.
0: Eğer cuma günü mesela Erzurum maçı var ya Beşiktaş'ın. Cuma gününe kadar zaten açıklanır bence ama bence eğer olur da açıklanmazsa.
2: Ya, bir şey olmaz yani.
0: Zaten yine oynayabiliyor mesela olur. Erzurum
2: ya,
0: spor
2: bir
0: maçında.
2: Bir şey olmaz. Ben, ya, şimdi maçtan sonraki o acaba. Hani bir görüntüler vardır da maçtan sonra çünkü hakem orada rapor edebilir. VAR'daki de söyleyebilir görmüştür. Öyle bir görüntü varsa
0: belki hakem zaten o an olarak karar verdi aslında.
2: Verdi
0: sarı kart ondan, verdi.
2: Tamam ondan sonra ona bir şey olmaz ki.
0: İşte,
2: ona
0: alakalı yani onlar, aslında o an
2: maçın işiyle ilgili bir tedbir şey tedbirsizlik veya bir ceza durumu olmaz maçın içindeki.
0: Hocam şunun için diyorum.
2: Hakem görmedi olur mu ya? Hakem penaltı veriyor o zaman.
0: Hayır zaten değil. Gördü işte. Aslında tamam işte. O an o pozisyonla gördü, ilgili kararını verdi zaten işte. Hakem. Ya,
2: tabii onun üzerine
0: ya muhtemelen belki VAR'dan da belki yaşanılanlar ona yine anlatıldı. Hani belki tamam, onun gözünden yok. Kaçan bir durum
2: kaçan
0: olduysa.
2: Kaçan varsa atacak o zaman öyle
0: işte
2: şey mi oldu?
0: Bence atmadı zaten işte. Diyorum ki kararını sarı kart olarak bence o an zaten Halil Mutfener verdi. İşte daha sonrasında
2: daha sonra,
0: o an sarı kartla cezalandırılmış bir pozisyon ya da bir hareket için daha sonra bu sevkin çok anlamsız olduğunu
2: şöyle var işte
0: söylüyor Beşiktaş
2: Kulübü. Şudur yani %99 oradan bir şey olmaz ya mümkün değil.
0: Sen daha farklı bir şey mi var diyorsun?
2: Ondan ekrana sonra gelmeyen. Bir ekrana gelmeyen değil. Maç bittikten sonra maçın içinde ekrana gelmeyen ne olursa olsun maç hakem kararını vermiş var orada tamam,
0: tamam
2: mı?
0: Maç bittikten
2: maç
0: sonra.
2: Maç bittikten sonra bir şey vardır bir
0: ama
2: görüntü.
0: Ama onu görmedik herhangi bir görüntü
1: yok oradaki o hareketten ya, dolayı
2: hocam,
1: ama
2: bu, hayır içeride maç oynanırken hakem kararı yani, sen hakem ediyor musun?
0: Hocam zaten açıklamada
1: koridordaki
0: da.
1: Koridordaki olaylar mı diyorsun hocam olabilir
2: koridor,
1: mi diyorsun?
2: Koridor moridor veya maç bitti.
0: Hocam ama koridordaki olaydan dolayı neden bir tek oyuncu sevk edilsin ki?
2: Bilmiyoruz.
0: Hayır, işte. Burada zaten.
2: Orada da şeyler var ya.
0: Kamera federasyonun kamera yaptığı açıklamada zaten Vlahovic'in neden sevk edildiğini söylüyor yani o hareketinden dolayı.
2: Hangi
0: zaten.
2: Hareketinden?
0: Şimdi ben yapamıyorum canlı yayında da ha, maç anladım. Esnasında.
2: Yok olur mu öyle şey ya?
0: Hocam öyle sevkin sebebi
1: o hareketten dolayı
2: şey
1: işte.
2: Ya. Öyle bir şey olmaz.
0: Olmaz.
2: Olmaz.

0: O benim hani tartışabileceğim konu
1: değil. O zaman hakemin kararı.
0: Ama sevkin sebebi o pozisyon. Ya, o hareket yani. Daha doğrusu.
2: Yani o hareketten zaten dolayı
1: hakem ceza
0: sarı kart
1: yani.
0: Zaten maç esnasında
2: sarı kart verildi
0: zaten. Cezalandırıldı iki oyuncu da.
1: Yani burada o bir yanlış haber o zaman. Yani, yanlış bir istihbarat.
0: Hocam hayır, federasyon hocam, böyle
2: açıkladı.
0: Evet, sevki zaten böyle açıkladılar bugün.
2: Yani orada şey zaten ceza zaman, verse ya, hakemin olsa sarı kartını yok sayıyorsun.
1: Ya bir dakika. O zaman penaltıyı da iptal et. Tamam mı? Şeyi de iptal et. Golü de iptal et. Yani böyle şey olur mu?
0: Maç ya esnasında ekrana gelmeyen bir görüntü yüzünden bu sevk yapılmadı. Bizim maçı izlerken gördüğümüz hareket yüzünden Vlahovic'in sevki.
1: O zaman, ya hakem ceza alır orada. Futbol ceza almaz
0: işte
1: ki. Ya
0: o zaman eğer yani zaten burada bir kural ihlali varsa, zaten maç esnasında VAR'ın hakimi uyarıp o an kararın verilmesi gerekmez miydi
1: herhalde
0: mesela?
1: Herhalde canım.
0: Madem ya sevki gerektiren bir durum var, ben yanlış mı düşünüyorum?
2: Doğru.
0: Yani maç bitti, iki gün oldu değil mi maç biteli? Cumartesi akşamıydı, bugün salı akşamı, salı gecesi.
1: Ya
0: eğer sevki gerektiren bir durum varsa ortada, zaten maç esnasında da VAR devreye girip hakemi çağırıp, yani eğer atılacaksa hani.
1: Şimdi bak, çok enteresan şey var. Şimdi maçın hakeminin bir hatası var mıydı? Bütün bakıyorum ben size yapayım. Kimse maçın hakeminin yüzünden işte Fenerbahçe yenildi demiyor. Yani şu eksik.
0: Yani Fenerbahçe cephesinin ama bir hakeme isyanı oldu. Ya, İki penaltı pozisyonu.
1: Tamam da federasyonda biraz şirin görünmek için herhalde. Ki olacak şey değil yani. Tamam mı? Ben bizim bir şeysiz de o tedbirsiz bir şeye cezaya sevk edeyim falan demiştir yani. Başka olacak şey değil ya. Bir hiç görülmemiş bir şey. Bana göre görülmemiş. Sen hakemin gördü. O an gördü hakem. Hakem de var da o zaman gösterecekti kırmızı kartı. Ha, Fenerbahçe itiraz edebilir. Atılması lazım
2: bu arada,
1: diyebilir yani.
2: Bu
1: tamam
2: arada
1: mı?
2: Bu konuyla şey ilgili, o hareketle ilgili bir mesaj geldi izleyenimizden. Rumuz kullandığı için söyleyemiyorum.
1: O zaman hiç söyleme ya. Rumu söylüyorsa hiç
2: yok yok. Dile bile güzel bir bilgi ya paylaşmış.
0: Nedir?
2: Sırbistan'da korkaklık anlamına geliyormuş o hareket.
0: Zaten bizde de aynı. Şimdi o hareketi yani hareketin anlamı bence zaten dünyanın her yerinde.
2: Alaycı bir ifade demiş.
0: Yani biraz işte cesaretin var mı gibi bir anlam çıkıyor biraz yani Vlahovic'in yaptığı hareketten. Hani en
2: bu arada
0: anlaşılabilir
2: bu
0: sade haliyle.
2: Mesela
0: söyleyebilirim.
2: Şunu da söyleyelim yani. Vlahovic'in yaptığı hareket ben bunu benimsemiyorum. Olmaması gereken bir durum. Saygı duyuyorum yapanlara ama hocam da daha çok tecrübeli. Futbol sahalarında birçok kez bu oluyor. Birçok kez bu hareket oluyor böyle.
1: Biraz atılan oldu. Şimdi eskiden ne derlerdi biliyor musun? Centilmenliğe mugayir hareket. Gir bakayım şeye.
0: Ne demek hocam? Mugayir.
1: Centilmenliğe aykırı. Ya mugayir. Mugayir kelimesi neymiş? Bir bakın kattan. Ben de eskiden
2: öyle. Hemen son Yusuf Nalkesen'i sormuştunuz.
0: Halim hemen bulur şimdi.
1: Mugayir hareket. Öyle derlerdi. Biliyor musun hani hakem
2: centilmenliği? Mugayir Türk Dil Kurumu'nda TDK'ya göre aykırı, uyumaz, uymayan ve zıt anlamlarına gelen bir kelimedir.
0: Tamam. Bak hocam. Evet. Derbide Beşiktaş'tan budur Dušan Vlahović hareketi sebebiyle tedbirsiz olarak disipline gönderilirken Beşiktaş kulübü de hatta deplasman tribününde çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı kulüp de yine sevk edilmiş. Yani Vlahović hareketinden dolayı sevk ediliyor. Hani ekrana gelen o hareket. Yani, maç esnasında gördüğümüz.
1: Hiç anlamadım. Yani orada o zaman hakeme bir isyan edecek şey ya atılması lazım.
0: Burada zaten Fenerbahçe kulübünün bu yani konuda herhangi bir açıklaması vesaire zaten daha sonra olmadı. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Bugün sevkler gerçekleşti. Zaten böyle bir sevk olur mu olmaz mı bu konuda da biraz merak vardı kamuoyunda. Acaba olacak mı olmayacak mı diye. Sevk edildi. Tedbirsiz olarak sevk edildi.
1: Zaten bir şey olmaz. Yani ne bileyim ya.
0: Ceza alabileceği konuşuluyor Vlahović'in ama tabii bekleyip göreceğiz. Yani.
2: Ben alacağını düşünmüyorum.
1: Şimdi hani bir laf var ya, bir bardak suda fırtına çıkarttım falan diye. Tahmin ediyorum yani böyle bir şey olmaz ya. Adam sen hakem bunu atmadıysa falan, sen dışarıdan hakem görmedi mi ölmedi. Bak ne diyorum sana. Biz gördük. Hakem onu oradan göremedi. VAR da göremediyse o zaman kusura bakma.
0: Hocam ya, ben şu noktadayım. renklerden ve takımlardan bağlı.

0: bağımsız söylüyorum bunu. Hareketi tasvip etmemekle birlikte ama
1: evet, bana göre de
0: yani,
1: yanlıştı.
0: Hani yanlış bir hareket ama futbolda evet, maalesef sen çok daha iyi biliyorsun hocam. Bu tip durumlar iki futbolcu arasında işte sahada maç esnasında yaşanabiliyor. Yani evet, benzeri durumlar da yaşanabiliyor. Bunu tasvip etmediğimi altını çizerek söylüyorum. Fakat
1: evet,
0: bu bence eğer talimatlara aykırı bir hareketse Vlahovic'in yaptığı hareket, o zaman bunun bence maç esnasında cezalandırılması tabii, gerekiyordu. Doğru, yani bu kadar evet, artık evet, işte VAR'ın oyuna müdahale edebildiği bir durumda, denklemde VAR o an girecek ki ekranlara yani, da yansıdı görüntü. Yani tüm Türkiye gördü hocam maç esnasında. Hani bizim görmediğimiz daha sonra yansıyan şey yok, düşen bir görüntü değil aslında. Maç esnasında zaten canlı canlı evet, hepimiz gördük. O an mesela Halil Umut Meler o zaman burada bir aykırı hareket varsa talimata, sanki o an bunun kararı verilmediydi. Benim en azından bu konuya bakış açım böyle.
1: Bak,
0: doğru bulan olur, doğru bulmayan olur.
1: Ben de sanfonuyordum. Şeyde çok sürtüştüler. Yani Şkriniar biraz
2: bu arada yakın dönemden
1: girdi,
2: o hareketle
1: sert,
2: ilgili
1: çok hareketler yaptı.
2: Aklıma geldi. Aynı evet, hareketi hatırlarsınız. Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Meyrel'e şakeme yapmıştı.
0: 4 maç ceza almıştı.
2: 11 maçtan 4 maça düşürülmüştü. Evet. Ama orada hakeme yapmıştı.
1: Ya hakeme yaptım. Oo, başka.
0: Evet.
1: Ama burada yani
2: direkt
1: ya, ne bileyim ya, hiç böyle bir şey olmaması
2: gerekiyor.
1: Bu arada
2: gerekiyor hocam, lafınızı bölüyorum. Geçtiğimiz dönemlere gidelim. Bir Ankara Gücü Fenerbahçe maçı vardı. Mert Hakan Yandaş'ın pozisyonu vardı. Tribün kamerasıyla çekilmişti. Tribünden bir seyirci çekmişti. Şu anda kabul ediliyor mu bilmiyorum. Tribünden gelen görüntüler
0: Icardi
2: kabul edilmiyor.
0: Ceza aldı. Tribün
2: yani normal dolayı. Tribün çekiminden dolayı ceza aldı ama belli bir dönem federasyonun kuralları değişmiştir. Bizi izliyorsa Hüseyin abi de mesajını iletebilir. Güncel olarak takip etmedim çünkü devamlı değişiyor. Göz tribünden atmam gerekiyor.
0: Şey benim hatırladığım bir Ankara deplasmanıydı. Sanırım Ankara Gücü Galatasaray maçıydı.
2: Evet.
0: Yanlış hatırlamıyorsam bir tribün çekimi.
2: Ama belli bir dönemde tribünden gelen
0: böyle çok hoş olmayan bir
2: materyallere
0: hareketi,
2: izin verilmedi.
0: Ama o dönem sevk edilmişti İcardi işte o görüntüden dolayı.
2: Mert Hakan Yandaş da sevk edilmişti o dönem, hatırlıyorum. Sevk edilmişti, ceza almamıştı. Çünkü tribünden gelen materyaller kabul edilmiyordu.
1: Edilmez ya, ben şimdi
2: ya şöyle, ya, şu da olabilir
1: hiçbir
2: mesela.
1: Hiçbir takımda ya adam var ya penaltı yapıyor görünüyor, hiç alakası yok. Öyle
2: evet,
1: ben
2: evet,
1: ayarlıyorlar
2: doğru,
1: ki
2: doğru,
1: böyle saçma sapan. Bir bakıyorsun ki penaltıyı 5 metre neyse 1 metre dışarıda veriyorlar yani falan filan.
2: Bir
1: ya,
2: de yapay zekanın olduğu yani, bir ortamda dediğiniz doğru hocam.
1: Diye, onu kabul etmezler yani.
2: Mesela yani yapay zekanın direkt
1: neler yaparlar neler ya yaparlar, yapay zekayla.
0: Evet, bakalım bu sevklerden nasıl kararlar çıkacak göreceğiz. Hafta içerisinde de açıklanabilir. Genellikle perşembe günleri zaten PFDK kararları açıklanıyor.
2: Evet.
0: Süper Lig'de yeni hafta başlamadan bakalım bir açıklama gelecek mi Futbol Federasyonu'ndan. Hep birlikte göreceğiz. Hocam Roma maçını konuşalım. Buradan Fenerbahçe'ye bağlayalım. Tekrar Beşiktaş'a döneceğim ve ilerleyen dakikalarda. Peki o zaman ilk ben kimimi yapıyormuşuz. Sonra Fenerbahçe-Roma mücadelesini konuşacağız. Haksızlık. Gecenin ilk ben kimim
2: aynen,
0: sorusuyla devam ediyoruz. Geldi soru. Kariyerimde hem Süper Lig hem de birinci lig şampiyonluğu var. Samuel Eto, Robin van Persie ve Burak Yılmaz'ı oynadığım en iyi golcüler arasında sayabilirim. Çalıştığım en iyi teknik adamlar içerisinde Şenol Güneş ve Samet Aybaba'yı söyleyebilirim. 26 kez terlettiğim A milli formayla bir kez de Avrupa Şampiyonası oynadım. Kariyerimde 2 yıla yakın bir süreyi bir takımla anlaşamadığım için kulüpsüz olarak geçirdim. Ben kimim?
2: O 2 yıldan sonra tekrardan bir takım bulmuş mu?
0: Bulmuş.
1: 2 yıla...
0: Soru
2: tamam,
0: Akif Armağan'dan.
2: Volkan Şen.
0: Doğru. Nereden yakaladın?
2: Telefonu da ters çevirdim, söyleyelim. Hemen söyleyelim. Kariyerimde hem Süper Lig hem birincilik şampiyonluğu var. Bursa Spor ve Adana Demirspor. Samuel Eto'yla birlikte Konya Spor'da oynadı. Robin van Persie ile birlikte Fenerbahçe'de. Burak Yılmaz'la birlikte hemen kontrol ediyorum. Kariyerlerine baktığım zaman Trabzonspor'da.

0: Çalıştığım en iyi teknik adamlar içerisinde Şenol Güneş ve Samet Aybaba var diyor. Bursa Spor'da Şenol Hoca ile çalıştıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.
1: Şenol Güneş'te bir takımı daha var.
0: Bursa Spor'u var.
1: Bir tane
0: Trabzonspor'u da var. Samet Aybaba ile birlikte Adana Demirspor'da şampiyonluk yaşadı. 26 kez A milli takım formasını giydi. Kariyerimde 2 yıla yakın bir süreyle anlaşamadığım için kulüpsüz kaldım diyor. Adana Demirspor öncesi olması lazım.
1: 2018-2021 arası.
0: Evet, Adana Demirspor'a geldi sonrasında. Evet,
1: A milli takımda da 2016 Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi Volkan Şen.
0: Teşekkür ederim.
2: Bravo.
1: Tebrik ederim. Bak Yunus Emre diyor ki kağıdı diyor.
0: Yok abi telefonu falan bak. Yok, dijital yemeyelim. Saat de yok. Ters çeviriyorum. Şundan
1: tebrik
0: dolayı
1: ediyoruz.
0: Ya şöyle
1: Tümreci şu an yani, seni tebrik ediyorum. Sen duymuyorsun yani, ama ben evet. Şu an duyabiliyorum.
0: Ya şöyle oluyor. Telefon önümde durduğu zaman ister istemez
1: göz kayıyor benim.
0: Göz kayıyor, insanı cezbediyor.
2: Benim buraya da yok ya. Ben bir evet. Ben, biri mesela bana burada yazsa
0: yok bana direkt mesela
2: söylemem.
0: Ya şundan
2: alacağım şeyi.
0: Ya burada şuraya mesela
1: şanda olur zaten hocam. Yani.
0: Geldiği ya, zaman
2: bilecek sen biliyorsun.
0: Ya hocam
1: zaten burada diyor. Amaç zaten eğlenmek yani.
0: Evet. Ya şöyle ben şundan dolayı ters çeviriyorum. Hem yani Güvenç hocam mesela karşımda bugün ona saygısızlık oluyor hem de editör ekibi Yunus Emre, Ertuğ, Yunus Emre yani birçok editör arkadaşımız bunlara hazırlarken yukarıda ciddi bir emek sarf ediyorlar. Ondan dolayı
1: hocam şimdi biz PFDK seklerini konuştuk. Tabii ki herkesi memnun etmek imkansız biliyorsunuz.
0: Ama performansı mı iyiydi değil mi?
1: Çok iyiydi. Çok iyiydi. Beğendin gerçekten. Mi? Benim denk geldiğim en iyi ben kimim performanslarından birisiydi.
0: Ben Balık Burcu'yum beni biraz övebilirsin.
2: Vallahi bravo.
1: Sen yayını geriye sardığında göreceksin ki fazlasıyla reji ve arkadaşlarımızla birlikte hakkını verdik.
2: Furkan.
1: Bu performansla.
0: Teşekkür ederim.
1: Hocam Furkan. Bize eleştiri var. Diyorlar ki taraflı medyasınız. Niye? Neden Şık Binyar'ın hareketini konuşmuyorsunuz? Biz sevkler üzerinden konuştuk. Yani
2: ya
1: burada
2: ama ben onu tam söyleyecektim. Hani, söyledim çok şey yaptı. Yani
1: hocam o detaya girersek yani.
2: Ya yok ama yok bak. Şimdi ben santfor oynadım dedim ama orada laf kaynadı. Şükrün ya çok böyle müdahaleler yaptı. Mesela bu gırtlağın orasına vurdu.
1: Ama işte ortada bir sevk yok yani ya. Biz sevk edilenler birazcık, üzerinden konuşuyoruz.
2: Birazcık şey yaptı onu.
1: Yani burada bir
2: kızdırdı, biraz dürttü yani şeyi.
1: Durum yok yapmayın o kadar haksızlık yapmayın arkadaşlar.
2: Şimdi başka bir şey daha var. Biz İbrahim Uslu'yla beraber Fenerbahçe maçını konuşuyorduk. İbrahim Uslu şimdi mesaj atmış. Ben İrfan'ın çıkacağını söyledim dedi. Hakikaten söyledi. Çıktığını söyledin de
0: İbrahim Uslu kardeşime de selam.
2: Selam da.
1: İbrahim sana mesaj mı atmış?
2: Mesaj atmış. Diyor ki ben İrfan'ın çıkacağını söylemişim. Tamam söyledin de ne oldu çıktı?
0: Yani. Şimdi mi mesaj atmış?
1: Ya zaten burada eleştirimiz ya, neden çıktı?
2: Ben çıkacağını söyledim. Ama bildi. Yani çıkacağını bildim. Bravo İbrahim'cim. Canım benim.
1: Hocam selam. Necati Bey bak demiş ki Salim'e bu soruyu senden başka kimse bu kadar kısa sürede bilemez. Telefon konusunu boş ver. Salim kardeş demiş.
0: Necati amcaya Tarpal. Selamlar. Sivas'a
2: evet,
0: selamlar.
2: Sivas'tan evet. O da bizim devamlı bizim halkımızın.
1: Evet her gece
2: devamlı.
1: Bizimle beraber. Evet, beraber. Burada teşekkür
0: yani
1: ederiz.
0: Mesela ben şunu söyleyeyim. Yunus Emre'nin sorduğu sorularda yani zorlanıyorum bilirken.
2: İyi ki
0: ama Ertuğ'da daha çok zorlanıyorum. Mesela şey diyor. Doğduğum kentin kebabı ünlüdür. Mesela Adanalı olduğum için söyleyebilirim. Bazen öyle bir meyveler, sebzeler, tatlılar falan geliyor. Benim hayatımda yemediğim
1: ama sen
0: tatlılar.
1: Varsın. Gastronomi konusunda iyisin sen. İşte fındık fıstık nerede yetişir?
0: Logolarda varım.
1: Adıyaman mıydı?
0: Yer fıstığı, Osmaniye'de meşhurdur.
1: Osmaniye. Adıyaman'ın nesiydi? Geçen yine
0: yani yayında. O Adıyaman, Şanlıurfa. Ha, o bölgede bir çiğ köfte kavgası var. Çiğ köfte bizim.
2: Yok
0: bizim.
2: Şey olarak.
1: Bence Adıyaman'dır ama çiğ köfte.
0: Mesela Şanlıurfalılar bizim
2: hiç
0: diyor.
2: Bilmiyorum valla. Antep, Urfa hepsi çiğ köfte.
1: Ama Adıyaman.
2: Urfa sanki.
1: Hocam evet, her yerde var. Ben. Git Esenyurt'ta da var çiğ köfte. Ama yani.
2: Oraların yemekleri. Ben sana
1: bir yerin meşhur işte.
2: Kahire'de de aynı Antep'in Adana'nın yemekleri.
1: Kahire.
2: Aynı. Kahire'de aynı.
1: Mısır'da.
2: Evet aynı bizim şeyin.
1: Biz mi götürmüşüz peki yoksa onların kendi kültüründe
2: yani
1: mi?
2: Aynı yemekler.
1: Hocam
2: aynı.
1: Dönerde her yerde var biliyorsun.
2: Döner değil ya öbür mezmeler falan var ya o tür şeyler hepsi işte. Kahire'de aynı.
0: Bu arada benim
1: ama
0: yakın dostum.
1: Çok da uzak
0: dostum,
1: kültür değiliz zaten. Yani Mısır'da. Normal.
2: Evet.
1: Almışız birbirimizden.
2: Onlar bizi seviyor da ya.
0: Benim yakın dostum, yakın abim Kerem Kalan yazmış. Kendisi de o

0: Osmaniye'de İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru. Selam olsun tüm polis arkadaşlarımıza, abilerimize. Osmaniye'den yar fıstığı gönderelim demiş Furkan kardeşime.
1: Teşekkür ederiz Kerem Bey.
0: Yar fıstığı güzel olur.
1: Evet. Siz Salim Bey'le gerekli kontağı kurup halledersiniz diye düşünüyorum. Salim zaten bize ulaştırır. Teşekkür ederiz ama düşünmeniz dahi yeter.
0: Allah razı olsun.
1: Salim, yayından önce cezeryeyi yedin. Bak.
0: Hocam, evet. Hocam da enerjimi almam lazım.
1: Ben kimin performansını arttı bu gece.
2: Bak, Gürsoy Çorum'dan da fıstık şeyi gönderecek bize. Çorum'un nesimeci leblebi gönderecek. Leblebi. Çetin Akçöl bizi seyrediyormuş. Hadi herkese selam.
1: Hocam var, Çorum Futbol Kulübü'nün de lige gelmesi çok güzel olmadı mı? Böyle bir renk kattı Çorum.
2: Evet.
1: Süper Lig'e. Ya,
2: son maçı
1: İyi de yatırım yaptılar. İyi de bir kadro kurdular.
2: İyi oynuyorlar ya. Geçen var ya 3-0 aldılar maçı.
1: Çok zor fikstürle başladılar bu arada. Hakkını yemeyelim.
0: Bu arada İki en zor fikstür Galatasaray, Beşiktaş ve Çorum FK'nın.
1: Süper Lig'e yeni çıkmışsınız. Sezonu açıyorsunuz. İlk iki deplasmanınız Galatasaray ile Beşiktaş. Ki onlardan da birinden puan aldı Çorum Futbol Kulübü Galatasaray deplasmanında.
2: Şeyi
1: yani Beşiktaş'a biraz farklı mağlup oldular ama
2: Cengiz'i ben seviyorum. Cengiz Ünder'i.
1: Orada forma şansı olacaktır işte. Çağlar da gitti.
2: İyi oynadı.
1: Çağlar da Cengiz Çağlar zaten neredeyse bütün Çağlar bir kariyeri.
0: Çağlar da Çorum'a gitti.
1: Evet,
0: öyle
1: evet.
0: mi? Çağlar buradan Derdem Akbaş'a selam olsun. Ben
1: selamlar.
0: Transfer günlerin transfer döneminde son günü seviyorum. Direkt haberler geldiği zaman anında paylaşıyoruz. Evde oturuyorum, Adana'dayım. Çok güvendiğim birisi dedi ki Çorum FK dedi Çağlar'la anlaştı. Haberi girdim. Sağ olsun Erdem aradı. Dedi araştırıyorum vesaire. Sonra ya dedi Salim dedi ben şaşırdım dedi. Haberin dedi doğruymuş ya dedi. Dedim son günleri seviyorum Erdem dedi. Son günlerde mesela böyle dönme yani, şansı yok.
2: Tamam da bu Fenerbahçe camiasını anlamıyorum abi. Çağlar'ı gönderdin.
1: İrfan'ı da yiyeceksin. Konu, bence çok
2: evet. Tamam ya girmeyeceğim İrfan'ı.
1: Fenerbahçe taraftarı için hassas bir konu. Çok bana, iyi hatırlanan bir isim diyeceksin.
2: Ya kim yedi şeyi ya? Fred Çağlar. Nasıl gider ya?
1: Hocam boş ver.
2: Taliska, Fred, onu. Çağlar.
1: Reklam ben geldi mi sevgili o gün?
2: Direkt gelmiş peki.
1: Mi? Birazdan reklama gideceğim. Tamam. Çünkü forumu konuşuyorduk.
2: Çorum'dan selam.
1: Tekrar nasıl hocam Fred Talişka'ya geldin?
2: Ya gel yedirim. Ya abi, arkadaş.
1: Bak forum halkı şu anda bizi izliyor. Çorum'a Süper Lig'e geldiler.
0: Evet.
1: Onlarla ilgili güzel birkaç kelam etmek istemez misin Çorum şehriyle ilgili?
2: Ya dedik ya maçı seyrettim ben. Ya hiç şey yok. Devamlı bastırıyor. Devamlı şey ya. Çok iyi oynadılar 3-0. Müthiş bir maç oynadı. Ya güzel de goller attılar ya. Süperdi ya. Yani
0: Çorum ciddi yatırım yaptı. He?
1: Bak Umut Yazgan İyi. Van'dan bizi izliyormuş. Selam.
0: Van'a da selamlar.
1: Van'a da.
0: Van Spor'da bu arada kötü başladı ama iyi gidiyor Murat Yıldırım yönetiminde. Evet. Sivas Spor'da keza aynı şekilde.
1: Evet. Bir reklam arası. Reklam vaktimiz gelmiş. Kısa bir araya gideceğiz. Ardından Fenerbahçe'nin Roma mücadelesini ve tabii ki Beşiktaş'ta Trabzonspor'un da gündemini konuşacağız.
3: İşte görsel bir şölen Veltins Arena'da. Muhteşem gerçekler.
4: Tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Spor'un radyosu.

0: sevmekten, hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden.
1: Sporun radyosu A Spor Radyo.

0: Son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Güvenç Kurtar ve Salim Manav'la birlikteyiz. Son saat dilimine giriyoruz artık. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'da Fenerbahçe bu hafta sahne alacaklar. Tam 19 yıl aradan sonra iki takımımız birlikte Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Galatasaray Sporting deplasmanında olacak. Bugün yani çarşamba günü saat 22'de bu karşılaşma başlayacak. Fenerbahçe ise perşembe akşamı saat 19.45'te İstanbul'da Kadıköy'de Roma'yı konuk edecek. Galatasaray mücadelesini zaten çok detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Fenerbahçe'nin Roma maçı ve beklentilerle devam edelim. Guendouzi cezalı Fenerbahçe'de ve hocam Beşiktaş mağlubiyetinden sonra biraz tabii ki moraller bozuk Fenerbahçe'de. Ligde iki mağlubiyet yaşamış oldu Fenerbahçe. Hem Gençler Birliği hem de Beşiktaş mağlubiyetleri ve Roma'da çok formda geliyor İstanbul'a. Şu anda Serie A'da lider durumdalar. Gasperini ile birlikte iyi bir takım kimliğine ulaştı Roma. Zor bir 90 dakika Fenerbahçe'yi bekliyor gibi perşembe akşamı.
1: Şimdi şöyle bir soru sorsaydın bana keşke. Galatasaray'ın mı işi daha zor, Fenerbahçe'nin mi diye. Sorayım mı? Kendi kendime sorayım.
0: Sorayım hocam.
1: Şimdi niye söylüyorum? Şimdi ben orta sahalara bakıyorum. Guendouzi'nin olması çok büyük bir kayıp. Tamam mı?
2: Olmaması.
1: Ama olmaması. Şimdi onun yerine İsmail oynayacak. Tamam mı? Kante oynayacak. Şimdi buradaki adam var ya, o önde dedim ya, burada ya İrfan'ı oynatacak ya şeyi oynatacak. Oğuz'u oynatacak. Şeyde de Nottingham Forest maçında da oynadığı gibi Oğuz. Ha, bu üçlü oynayacak. Şimdi bu üçlü oynadığı zaman Fenerbahçe'nin ilerisi iyi. Kim var? Kerem var. Greenwood var. İşte var da Lukaku var. Muriç var. Muriç var. Var da var yani, tamam mı? Bir sürü adam koyabilirsin oraya. Şimdi bu bana göre burada Fenerbahçe şu üçüncü adamı, tamam mı? Asensio olmasa da bana göre daha dirençli bir takım olarak çıkar. Yani bana göre Fenerbahçe bir tık daha Galatasaray'dan iyi. Bir tık daha. Yani maç olarak iyi. Yani Galatasaray'dan daha iyi bir takım falan anlamında herkes anlamasın. Şimdi hemen şey yaparlar Galatasaraylılar, tepki gösterirler. Ama Galatasaray'ın orta sahasına bakıyorum. Elle tutulur bir tane Torreira var. Torreira var. Orta sahasını söylüyorum. Galatasaray'ın da forveti falan çok iyi. Ama
0: hocam hepsinin yani, kadroları hayır, eksik.
1: Ya eksik ama Galatasaray'ın daha
0: Beşiktaş,
1: eksik.
0: Beşiktaş bir orta saha transferi yapmak istiyordu. Son gün, son saate kadar hatta yapamadı. Olmadı.
1: Ya olmasın
0: Galatasaray işte yapmak istedi. Yapamadı. Fenerbahçe orta sahada sayısal olarak eksildi.
1: Ya bırak Fred'i niye gönderdi? Neyse. Ya
0: Trabzonspor.
1: Şimdi Galatasaray mı? Galatasaray mı?
0: Planladığını yaptı gibi.
1: Galatasaray'da Osimhen'in olmaması yarı takım ya. Osimhen yok. Bir de orta sahada Torreira, bir tek Torreira var. Yani savunma anlayışlı. Başka yok ama Fenerbahçe öyle değil. Fenerbahçe'nin forveti de var. Orta sahasında eğer koyarlarsa tabii. Yani dörtlü bir tane forvet çıkarsa Beşiktaş maçının ikinci yarısı gibi. İbrahim Uslu dediği gibi şeyi bildim diyor. Çıkacağını bildi ama dura bravo bildin de takım mahvoldu başka. Neyse yani neticede oraya gene İrfan olur, gene Oğuz olabilir, tamam mı? Yani Kerem de başlayabilir. Kendi şey Greenwood, Kerem, işte Muriç falan başlayabilir. Yani onun için Fenerbahçe biraz daha bir tık daha şanslı Galatasaray'dan. Ha rakiplerini, güçlerini bilemem yani şu anda seyretmedim demem.
0: Bu maçlar için mi söylüyorsun?
1: Tabii bu maçlar için söylüyorum ya. Şimdi bundan sonra ama zaten şey verildi.
0: Listeler
1: verildi. Evet. Eyvah yani Galatasaray oraya Leslie diye bir adam aldılar. Ne acayip bir ismi var. Tamam.
0: Ugo Çukwu.
1: Ugo Çukwu. Ya neyse.

0: hocam, iyi söyledin. Almasalardı,
1: isminden dolayı almasalar. Neyse, Leslie'yi aldılar orada. Ya acaba adam çok mu kötü bir adam ya? Ya hiç olmazsa onu oraya koy, tamam mı? Şimdi ya bak, ben futbol antrenörlük hayatımda ne yaptım biliyor musun? Bursa Spor'dayken Trabzon geliyor, herkes sakat, tamam mı? Tamam, Trabzon'da lider geliyor. Benim orta sahada var ya, her yok ya. Ne yaptım biliyor musun ben? Bu Serdar Aziz var ya.
2: Evet.
1: Onu orta saha oynattım. Bir de bir tane de Emrah Kiraz diye bir çocuk vardı, stoper. İkisini orta sahaya koydum. Trabzon'u yendim. Lider Trabzon'u. Biliyor musun? Yattaralı, Mattaralı, Gökhan Ünallı, şeydi falan, bu Umut Bulutlu. Trabzon'u lider yendim Bursa'da 2-1. Ha, bir tanesi diyorlar ki attın ikinci golü, offside'di falan filan diyor. Her neyse. Yani neticede şu var. Ya iki tane stoperi orta sahaya koydum. Ya neticede orası önemli. Tamam mı? Şimdi burada da bir şeyler yapacaksın. O stoper mi geldi? Ya ben mesela diyecekler ki, ya işte diyorum ya sana, oyun kurma diye bir şey var bizde, bir kafalarda böyle cahilce. Ya ben Singo'yu oynatırım orta sahada. Singo, Lemina, Tarara. Singo, Tarara, Lemina. Üçünü koyarım arkadaş ya. Tabanca gibi orada. Çanakkale geçilmez olsun. Ben golü zaten atarım.
0: Mesela Juventus deplasmanındaki uzatma bölümünde Singo orta sahada oynamıştı. Hatta asist yaptı Barış Alper'e bir tane.
1: Öyle, o kadar hatırlamıyorum ben. Yani neticede evet. Ya arkada böyle, yani bunu ya
2: sonradan biz, oyuna girip orta sahada altınlar oynamıştı. Ha. Hatta ben hafta
1: şimdi,
2: içerisinde
1: niye oynamasın? Şimdi ben bir şey, ben Denizli Spor'dayım, tamam mı? Ankara Spor'la o şeyde kulağı çınlasın. Aykut Hoca da Ankara Spor'da. Ankara Spor'da iyi bir zamanı. 1-0 galibim.
2: Özer Urmacı'nın falan neyse işte oynadığı yani dönemler. Fenerbahçe'ye transfer yapmıştım.
1: Şimdi ne oldu biliyor musun?
0: Ne oldu hocam?
1: Stoperler böyle durur. Ben de böyle durur da o gün arkadaşlar, onların bir top geldi. Tam ceza sahasının çizgisinin orada. Tamam, bizim adam topa müdahale eden, top sekiyor. Abi o stoperi bir vurdu topa. Gol yedik ya. 1-1 bitti maç. Şunu anlatacağım. Yani topu uzaklaştırdı. O top gol asist oldu. Bizimkiler de Allah selamet versin. Ben böyle oynatırım. Bak böyle değil Furkan, şöyle oynatırım, tamam mı, stoperleri. Yani böyle yan yana. Abi gitti, golü yedik ya. Şunu anlatacağım yani. Hani oyun kuruyorsun ya göya, hani. Ya o Messi atamazdı o topu, atıyorum sana, tamam mı? Şunu söylüyorum. Yani illa oyun kuracak. Yok bilmem ne olacak falan yok. Yani dandun diye vurdun, gol yedin. Gol yedim. Yani neticede yani Singo'yu da koyarım oraya, tamam mı? Torara'yı da koyarım. Kim demiştik, bir tane de Lemine'yi de koyarım. Ama tabanca gibi bir orta saham olur abi. Hiç olmazsa böyle otururum, seyrederim.
0: Hocam İsmail yani, Kartal ne yapacak?
1: İsmail Kartal?
0: Derbiden sonra.
1: Derbiden sonra ya bavulunu alacak gidecek, ya benim dediğim gibi bir takımda çıkacak.
0: Nasıl
1: ya,
0: görüyorsun hocanın?
1: Ya yapar artık ya, yuh yani ya. Yani,
0: biraz üzerinde sanki baskı artıyor gibi. Derbideki mağlubiyetten sonra.
1: Bir kere
0: sonra
1: İrfan İrfan'a diyorum. Fred'i göndermeyecekti. Gönderdi. Camia gönderdi.
0: Artık kadro konusunda yapacak. Ya
1: tamam
0: artık
1: da ama görmeye istediği olmadı
0: bir
1: ki.
0: Bir hamle, bir değişiklik
1: kalacak
0: yok.
1: Ya tamam da kalacak.
0: Bundan sonra ne yapmalı?
1: Heh, bundan sonra diyecek ki benim şeyim, adını söyle. Bavulum hazır. Tamam mı? Hatta bırak ipin boynumda. Şeyde ne denir ona? Şeyde duruyor. Şişe var ya, şişe. Şişenin üzerinde duruyor yani. Sehpa evet. Mehpa yok yani şu anda. Sehpa yok. İki tane şişenin üzerinde duruyor. Böyle sallanıyor her an. Onun için bildiğini yapacaksın, gideceksin. Bildiğini yap.
0: Yani etkilenmesin eleştirilerden.
1: Ne etkileyecek ya? Ya bildi kardeşim, bir tane Allah ya, İsmail'i tanıyan kimse yok mu ya arkadaş? Gitsin söylesin ya. Senelerin tecrübesi, ne dediysem var bende. Ne dediysem çıkmıştır. Bak ne dediysem, Saadettin Saran'a ne söylediysem çıkmıştır. Ali Koç'a ne söylediysem çıkmıştır. Burada beni dinlemiyor mu kimse ya? Ya gidin kardeşim. Ya arasın beni İsmail dedi şey. Ne çekiniyor? Ya insanlar her şeyi çok iyi biliyor arkadaş. Her şeyi, biz de her şeyi çok iyi biliyoruz. Sokrates ne demiş sen biliyor musun?
2: Ne demiş hocam? Ha, çok ha. Şey demiş de yani.
1: Ya seni seviyorum. Çok şey demiş dedi. Çok şey hani demiş. Sokrates'ten bahsettim ya. O futbolcu vardı biliyor musun Brezilya'da? O değil.
2: Ben
1: bir filozof Sokrates.
2: Filozof Sokrates.
1: Ne demiş biliyor musun?
2: Ne demiş?
1: Tek bildiğim bir şey var demiş. Hiçbir şey bilmediğim.
0: O da hiçbir şey bilmedi.
2: Evet.
1: Anladın mı? Onun için hepimiz bir şeyler öğreneceğiz ya.
2: Yani bir tane daha ona benzer bir söz var hocam.
1: Ya söyle, yok söyle bakayım. Öğrenelim.
2: Hiç kimsenin bir şey bilmediği yerde herkes her şeyi bilebilir. Bu da gibi diye bir dizi vardı, oradan bir replik.
1: Çok güzel.

0: Tamam İkkan.
1: Bravo yani.
0: Bravo İkkan, tamam.
1: Yani, ya, yani ne var biliyor musun? Güzel güzel. Bu da uyudu yani. Ne? Çok güzel vallahi.
2: Ya. O dizi fenomen olmuştu bu arada. Oradaki şey, ben ne zaman arkadaşlarımla kafeye gitsem öyle onlar çay içiyor. Ben de böyle soğuk çay, milkshake falan içiyorum.
0: Sen de menüdeki en pahalı içeceği mi söylüyorsun?
2: Evet. Evet. Az önce bize yazan Kerem abi de hep o repliği söylüyor. Gittin yine en pahalı içeceği aldın diyor.
1: Hay Allah'ım ya, Rabbim ya.
0: Ama çok Salim şey de mi? Bir gibi karakteri gibidir yani. Salim bana. Yani tanımayanlar için oynardın yani. Ben, orada bir karakteri oynasan çok sırıtmazdın.
2: Ben bu arada şey ilk öğretimde lisede devamlı tiyatrolarda oynamıştım. Onun dışında da üniversitede de yakın arkadaş grubumla hep hocalarımızın vesaire böyle insan taklitleri
0: tiyatro yapardım. Var yani.
2: Evet vardı.
3: Ya ben bir dizide oynadım, sen biliyor musun?
2: Şaka yapıyorsunuz.
3: Vallahi Yerden Yüksek diye bir dizi vardı. Orada vallahi bak ben şeyin bir şeyin ya kulağı çınlasın hocanın arkadaşıyım. Geliyorum falan. Bir tane imamın oğlu var, tamam mı? Orada
0: birazdan bir canlandırma yapacağız.
3: Canlandırması.
0: Hocam tiyatro, ben tiyatro yeteneğini ya, görmek istiyorum benim, Salim. Benim merak sıfır. Ettim.
3: Ha, çok Salim basit bir vardır. Olacak. Ben çok zor. Ya arkadaş dediler geldim böyle bir şey vuruyorum. Çocuğa şeyin imamın oğlu ya.
0: Evet.
3: Diyorum ki abdestim varsa kıldırayım. Namaz yani. Kramponum varsa oynatayım diyorum ama geleceğim çocuğun omzuna vurup hocanın yanına gideceğim. Altan erkekli. Tamam buradan o, selam.
0: Büyük usta.
2: Büyük tabii, usta.
3: O benim arkadaşımmış.
0: Öyle
3: işte.
0: Mi?
3: Tabii o mahallenin bir teknik direktörü.
2: Birebir de muhabbetiniz var mı hocam?
3: Var tabii. Ondan sonra yani ona öyle söyleyeceğim. Ya şimdi yaptım. Ya o kadar zor ki. Adımını ayarlayacaksın. Dediler ki bir daha çekelim. Ya ben bir daha yapamam ki onu dedim. Vallahi diyorum ya bir sefer yaptık tesadüfen. Adımlar ayarlıyorsun, vuruyorsun bilmem ne yap. Eyvah çok zor ya şeyden.
2: Oyunculuk ben, zor.
3: Oyunculuk yok. Bizim Yılmaz Hoca iyi. Tam artist ya Yılmaz Vural.
0: Salim olarak. Yapalım mı bir canlandırma? Bir akım mı var onu yapalım mı biz de, ister misin?
2: Hangi akım?
0: İşte bu aynı cümleyi böyle farklı farklı duygu durumlarında söylüyorlar.
2: Tamam
0: i̇şte
2: yapalım.
0: Mutlu, üzgün, heyecanlı.
2: Tamam. Moda i̇şte girmem lazım.
0: Çok uzun yapmayalım. İşte tamam. Mutlu, üzgün ve heyecanlı yapalım biz, tamam mı? Futbol.
3: Başladı hemen bak o.
0: Ne diyelim mesela cümlemizde? Cümlemizde şu olsun. Futbol fena halde hayata benzer. Bunu söyleyeceksin. Tamam. Önce mutlu, sonra üzgün, sonra da heyecanlı.
3: Süzgün yok.
0: Önce bir de sinirli olsun.
2: Ya. Sinirli mi? Sinirli olmasın.
3: Ya, olmasın. Sen de var ya. Ya
0: olsun.
3: Adamı zorlama ya.
0: Ama, hocam, ama tiyatro var.
3: Tamam da sınava gir.
0: Şey şu kameraya.
3: Bana bak.
0: Salim'in kamerasına doğru teklide sevgili yani, olgun.
3: Bu yapımcılar şey
0: başlayalım mı? Hocam belki belki teklisten gelecek, belki farklı bir alanda ya. İlerleyecek.
3: Hadi ya vallahi Salim iyi olur.
0: Futbol fena halde hayata benzer.
2: Mutlu mu?
0: Mutluyla başlayalım.
2: Futbol fena halde hayata benzer.
0: Güzel. Üzgün.
2: Futbol fena halde hayata benzer.
3: Vallahi yapıyorum.
0: Heyecanlı.
2: Saniye heyecanlı da
0: biraz o hemen
2: aklıma Emrah abi gelmeli. Emrah Karalinç. Futbol fena halde hayata benzer. Olmadı. Sonunda
3: yok, fena değil, fena olmadı.
2: Futbol fena halde hayata benzer. Nasıl heyecanlı böyle?
0: Hocam oldu mu?
2: Oldu mu? Not
3: oldu,
2: verdin.
3: Oldu. Daha ne ya?
2: Ya var ya.
0: Sinirli yapma.
2: Hocam bir şey söyleyebilir miyim?
3: Yarısını yapamam ben bunu ya.
2: Hocam da... siz neden böyle kast ekibinde falan yer almıyorsunuz.
3: Ya bırak sen de be. Ya Allah'ım ya.
2: Vallahi bak,
0: bir de sinirli yaptın bence. Ben yani görmek istiyorum.
3: Peki, yap bakayım hadi.
2: Ya ben kolay kolay da sinirlenmem. Anlık sinirlerim oluyor ama.
0: Ama zaten oyunculuk zaten orada.
2: Futbol fena halde hayata benzer.
0: Bence en iyisi buydu.
2: Vallahi. Yetenek
0: en iyisi
2: var mı?
0: Sinirliydi. Yetenek.
2: Şimdi telefon. Onu,
0: ben orada.
2: Şimdi mesajlar falan telefon.
0: Ben o değerlendirmeyi yapacak kişi değilim.
2: Yok hocam siz teknik direktörsünüz. Oyuncudan anlıyorsunuz. Saha içerisindeki.
3: Oyuncudan anlarım ben abi.
2: Beyaz perdedeki oyuncudan anlamıyor musunuz?
0: Yönetmenimiz yani. Ogün Kara bir tiyatro eleştirmeni şu anda rejide. Ne evet, diyorsun Ogün? Biraz daha gerçekçi
3: çalışması
0: lazım. Lazım diyor. Biraz sondaki sinirli böyle kararlı gibi olmuş.
2: Kararlı gibi mi olmuş?
0: Evet.
2: Ama bakın yani, tekte yaptım.
0: Diyor ki bak çok bir püf nokta veriyor o gün. Sinirli adam diyor yere bakmaz.
2: Direkt ben sinirlendiğim zaman havaya bakıyorum ama.
0: İşte bakma.
2: Yani böyle havaya bakmam
0: direkt
2: lazım.
0: Gözlerinin içine bak. Kameraya
2: ben
0: bakarak
2: sinirlendiğim zaman lazım. Tavana bakan bir yanım var mesela. Ben
0: ama heyecanlıdaki Emre Karadinç örneği iyiydi.
2: Emre abi de bizi izliyorsa selam
0: Emre
2: olsun.
0: Emre abiye de selam olsun.
2: Biz Emre abiyle bir 5-6 yıl çalıştık. Direkt mesela şeydi. Arada onun yanında taklitini falan yapardım ama ben mesela böyle kötü niyetim olmadığını bildikleri için insanlar gülerler. Mesela böyle taklit yaptığım için bozulanlar olduğu zaman da hep şunu söylerim. Büyük adamların taklidi yapılır derim. Yani ben size mesela değer vermesem.
0: Bak ürün tanıtımı yapıyor mu Salim bana? Teklif vereceğiz diyor. Teklifler gelmeye başladı.
2: Ürün tanıtımı mı?
0: Kusura bakma. Artık galiba bambaşka bir alanda kariyer yükselişine şahitlik edeceğiz Salim'in.
2: Bir de benim bu maklum.
0: Necati Bey demiş ki oldu oldu, olmasa da oldu. İşte son sayfa programının bu halini daha çok seviyorum demiş Necati Bey. Teşekkür ederiz.
2: Yani son sayfa şöyle.
3: Sen de kas sahibi olacaksın galiba.
0: Ben.
2: Hocam kas size yakışır. Yani. Hocam.
0: Menajerlik.
2: Kas size yakışır. Bu arada Furkan Yıldız'la Okan abinin de bir diyaloğu vardı. Neydi? Kars kazı.
0: Kars kazı.
2: Kars kazı.
0: Hocam sen bilirsin.
3: Kars kazı.
0: Kars'ın kazı meşhur.
2: Evet Okan abiye de selam olsun.
3: Öyle mi?
0: Evet.
2: Aa. Sen bilmiyor muydun mesela?
0: Bilmemem mümkün mü sence?
3: Ben Kars'tan kazı yetittirmiştim ya.
0: Hocam kar
3: Mahmut
0: yemiş.
3: Mahmut Kuley'im vardı be Alman konsolosluğunda eskiden bize abimiz.
0: Kar yemiş. Bir kar Kars yiyecek, kazı evet. Meşhurdur. Bir kar yiyecek evet. O böyle bir kış.
3: Öyle derler. Evet.
0: Evet. Sonra.
3: Az çok biliyorum ya. Var arkadaşlarım var Kars'ta.
0: Kars'ta bulundun mu hiç hocam?
3: Yok görmediğim yerle bir 3-5 yer var bir tanesi Kars.
0: Bence mutlaka
3: ama
0: bir
3: Kars kazı
0: seyahat etmelisin.
3: Şeye getirmiştim buradan Mahmut Kuley'in abimize selamlar. Çok selamlar. Eskiden ama
0: hocam, bak, sene ben... hocam senin Murat Bey teşekkür ederim. Senin dizi tecrüben var.
3: İşte tamam evet. Dedim.
0: Geldi ya. Bak fotoğrafı geldi.
2: Fotoğrafı mı geldi? Mi?
0: Yerden yüksek.
3: Evet. Tabii ya.
2: Ama birinci, isim güzel
0: birinci
2: bu
0: birinci bölümde oynamışsın. Doğru
3: evet,
0: mu?
3: Doğru
0: İlk bölümde.
3: İşte, tabii.
0: Tek bölüm mü?
3: Ya ben orada oynadım bir
2: tek bölüm mü hocam dizi? Bir dönem öyleydi. Reyting yapamadığı zaman bitiyordu.
0: Hocam falan. Çok yakışıklıymışsın gerçekten. Vallahi yani. Nazar değmesin. Ya bak şimdi ben fotoğrafı gördüm. Ya şu an zaten bambaşka bir karizman var ama yani.
3: Teşekkür ederim. Gençlik halimiz.
0: Göstermeyeyim. Şimdi şey olur.
2: Nazar
0: reklama
2: değil.
0: Girer.
2: Hani... Bu arada yayına başlıyor.
3: Teklif mektif gelir bakarsın be. Dizi teklifi ha.
0: Bize abdestin varsa kıldırayım.
3: Kramponum
0: varsa koşturayım.
3: Koşturayım.
0: Repliğinle buymuş.
3: İşte.
0: Bak Yunus Emre izlemiş o sahneyi.
3: Vallahi
0: videoyu izlemiş.
3: Yunus da.
0: Telefonunda videosu var. Hocam Yunus Emre'nin bilgisayarda duvar kağıdı sensin. İnanır mısın?
3: Ay kardeşim benim.
0: Böyle bir seviyorum sana benim. Karşı hayranlığı var Yunus Emre Kaplanoğlu.
2: Yunus Emre sizi çok seviyor hocam.
3: Teşekkür ediyorum.
0: Hocaların hocasıdır ben diyor.
3: Sağ olsun.
0: Bir tanedir Güvenç hocam. Salim'in de bugün bambaşka bir yeteneğini keşfetmiş olduk. Ya. Türk halkı Salim'le ilgili değerlendirme yapacak. Yorumlara yazıyorlar burada. Güzel yorumlar geliyor. Gerçekten.
2: Bu arada benim buradaki gülüşü de buradan selam olsun. Koray abiyle Ceyda abla Nakulma'ya benzetiyordu yakın çevremde.
3: Nereye?
2: Nakulma var.
0: Hocam Nakulma diye bir oyuncu vardı. Mersin İdman Yurdu, Kayseri Spor.
2: Çaykur Rizespor, Kayseri Spor'da oynamıştı.
0: İkonik bir oyuncuydu Süper Lig'de.
2: Büyük yani oyuncuydu.
0: Burada iz bırakmış böyle.
2: Gurmeler bilir.
0: Oynamış yabancı isimlerden biriydi. Bak bizim ulaştırmada benim çok sevdiğim bir abimiz Kenan abi. Kenan Yetişkin. Kenan o da tiyatro geçmişi olan bir abimiz. Biraz mimik çalışsın demiş Salim için. Ama zaten bu çok anlık oldu.
2: Anlık yani, oldu.
0: Hiçbir hazırlık yok.
2: Yani genel yorum şu mu? Eğitilebilir yorumu mu var?
0: Estağfurullah. Öyle bir şey.
2: Ama oyunculuk eğitimle yani, alakalı.
0: Yok. Yani gayet yetenek var. Biraz çalışman gerekiyor.
2: Teşekkür ederim.
0: Bir potansiyelin var. Gelen yorumlardan çıkardığımız sonuç bu.
2: Bu arada hiç unutmam Aydemir Akbaşlı Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
2: Röportaj yapmıştım. Sağ olsun yani Allah rahmet eylesin.
3: Allah rahmet
2: çok
3: eylesin
2: iyi bir insandı.
3: Müthiş
2: şöyle
3: bir
2: ki
3: adamdı ya. Diyorsun değil mi? Galatasaray Lisesi mezunu.
2: Galatasaray Lisesi mezunu.
0: Büyük Galatasaray taraftarıdır bu
2: senaristir.
0: Diyorsun hocam.
2: Allah
0: seçimlere kadar giderdi.
2: Evet.
0: Oy ama kullanmak için seçimde.
3: Cenazesinde
0: diye.
3: Dursun Özbek de geldi.
2: Evet.
3: Biliyor musun?
2: Mekanı cennet
3: başkan
2: olsun.
3: Başkan orada.
0: Evet.
3: Gelmişti. Ya çok kültürlü, kaliteli bir adamdı ya. Galatasaray Lisesi mezunuydu.
2: Hocam şöyle ki, Radyo Spor'da program yapıyorum. Cumartesi ve pazar günleri sabah 9 ile 11 arasında, pazar gününde anlaştık Aydemir abiyle. Ben de diyorum ki kendi kendime, ya diyorum pazar günü çok erken 9. Gelebilir mi, gelemez mi? Yedekte de bağlantı tutmuşum. Yani demişim ki,
3: gelemezse.
2: Stüdyo konuğumuz Aydemir Akbaş, gelmezse Güvenç hocam sizi arayacağım. Bilginiz olsun, sizinle devam edelim. 8.30'da gittim. Bir baktım 8'de gelmiş. Kamelya'da oturuyor. Sohbet, muhabbet, futbol bilgisi de
0: senden
2: çok iyiydi.
0: Senden de önce gitmiş.
2: Benden de önce gelmiş. Ben 8.30'da gittim. Dediler misafirim var. Ben de şaşırdım bir anda. Tamam gelecek ama bu kadar erken beklemiyorum. Sonra oyunculukla ilgili bir durum söz konusu oldu. Ben dedi nerelisin? İşte Adanalıyım. Tanıştık vesaire. Ben dedi ünlü olduğumu dedi Adana'dan anladım dedi. Nasıl dedim? Ben dedi bir film vardı. Filmde sadece bir repliğim vardı. Konuşmam. Ali Poyrazoğlu'na konuşmalan diye tokat attım. Adana'da sinema çıkışında herkes birbirine gülerek konuşmalan diyerekleri tokat attılar dedi. Orada dedi ünlü oldum. Oyunculukla ilgili bahsederken şunu söylemişti. Ben dedi hiçbir zaman dedi o gözyaşı falan dedi damlası kullanmam. Ben dedi isteyeyim şu an 3 saniye içinde burada hüngür hüngür ağlayabilirim dedi.
0: İşte büyük usta
2: büyük oyuncuydu.
0: Öyle bir özellik.
2: Mekanı cennet olsun.
0: Allah rahmet
2: yani,
0: eylesin mekanı
2: rahmet
0: olsun.
2: İstedi. Evet. Büyük oyuncuydu. İyi bir Galatasaraylıydı. Futbolu da yalnız çok iyi biliyordu. Yani o dönem yapmış olduğumuz röportaj gündem oldu.
3: Fenerbahçe çok takılırdı ya. Biliyor musun?
2: Evet.
3: Bir gün Fenerbahçe iyi gitmiyor. Bir espri yaptı. İyi dedi bu hafta Fenerbahçe dedi yenilmedi dedi. Çünkü maçlar iptal olmuştu biliyor musun? Ama onun söyleyiş tarzı tabii bambaşka. Ya Allah rahmet eylesin ya. Ya ama büyük sanatçılar vardı ölenler. Şöyle evet. Saymaya da bitmesin.
0: Bu arada 2026 yılında da yani sanat dünyasında da böyle çok önemli isimler
2: evet.
0: Vefat etti. Hepsine de bir kez daha Allah'tan rahmet
2: Allah
0: dileyelim.
2: Hatta
0: çok yakın zamanda da Serhat
2: olsun.
0: Kılıç yine
2: evet.
0: Önemli bir
2: evet.
0: Tiyatro oyuncusuydu. O da vefat etti.
2: Mekanı cennet olsun.
0: Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Sanat dünyası için biraz böyle acı bir yıl oluyor 2026 yılı. Kaç çok fazla ismi yani. Kaybettik
3: Cem
0: bu anlamda.
3: Cem Yılmaz da direkten döndü.
0: Evet o da bir kalp krizi
3: geçirdi. Ona da geçmiş,
0: geçirdi, ona da geçmiş olsun. Olsun.
2: Allah acı şifalar
3: versin. Kilo versin zaten.
0: Bu arada hocam voleybolla açmıştık hatırlarsın bugün yayını.
2: Evet,
0: bugün
2: evet.
0: Sosyal medyada şöyle bir görüntü gördüm. Hangi şehir olduğunu bilmiyorum. Özür diliyorum. Fakat bir hastanenin acilinde İtalya ile oynadığımız final maçının olduğu gün hocam acilde hastalar veya hasta yakınları televizyonda maçı izliyorlar. Türkiye-İtalya maçını.
3: Bırak da ameliyattakiler de izliyordur.
0: Ya inanılmaz gerçekten hani
3: ya,
0: voleybolda ya, biz bir ya. Voleybol ülkesiyiz diye bir slogan var. Hani son dönemde çok artık dillere böyle pelesenk olmuş. Bu gerçekten artık gerçeğe dönüşmüş bir realite Türkiye'de. Yani inanabiliyor musun bir hastanenin acil servisinde hastalar, hasta yakınları oturmuşlar voleybol maçını izliyorlar. İnanılmazdı gerçekten o görüntü gördüğümde çok hoşuma gitti. Tüm hastalara da buradan şifalar dileyelim. Şu anda bizi belki hastane odasından da izleyen izleyicilerimiz varsa veya hasta yakınları hepsine şifalar dileyelim Allah'tan. Biraz böyle futbol dışı konulara daldık gittik. Tiyatrodan, sanattan, Salim'in
2: ama son sayfanın
0: canlandırmasından.
2: Yani güzel yanı bu son sayfa. Evet.
3: Ya herkes de bak ne diyor biliyor musun? Ya akşama kadar bunu dedi, bu bunu dedi, bu bunu dedi. Ben de dinliyorum. Ya sabahtan
0: haklılar.
3: Akşama kadar aynı şeyleri
0: haklılar
3: söylüyorlar.
0: Hocam. Arkadan, doğru söylüyorlar, haklılar.
3: Dur. Abi ya ne söyleyeceğim biliyor musun ben
0: buyur.
3: Şimdi aklıma gelen.
0: Buyur hocam.
3: Benim evi karınca bastı.
0: Geçmiş olsun.
2: Geçmiş
3: karıncalar
2: olsun.
3: Karıncalar var ya.
0: Evet.
3: Abicim her tezgahta falan inanamazsın. Ya ben de şimdi zehir aldım. Dediler ki ya bereket mereket sakın öldürme dediler tamam mı? Bak şimdi. Ya sıkıyorum. İçimde gidiyor ya o hayvanları
2: evet.
3: Falan. Şimdi ne oldu biliyor musun? Bir tane şey var. Arkadaşım var benim. Ondan sonra şeyci neden aktar? Bir partikül
0: baharatçı
3: şöyle.
0: Yani.
3: Baharatçı.
2: Baharatçı. Tamam. Çerçi. Adana'da öyle çerçeğiciler.
3: Arkadaş bir döktü. Ya dedim ki bunlar nasıl gidecek kardeşim ya? Abi

0: Arkadaş karıncalı ben şeyin üzerine gördüm mutfak
1: tezgahın
0: döktüm şeyleri döktüm aldım bir tane şöyle partikül ne böyle böyle
2: evet
0: küçük şeyler arkadaş kayboldular ya. Zafer Polat diye bir arkadaş
1: kimyasal değil yani
0: değil yok o, abi zararlı
1: doğal
0: falan.
1: Bir toz ya, mu
0: ya, küçük küçük partikül mü deniyor onun böyle ne diyeyim incir tanesileri var incir tanesi öyle o kadar ona benzer bir şeyler ya arkadaş o şeyler herkes bilsin yani. Ya kayboldu ya nereden dedim ki ya diyorum ki Zafer oğlum nereden nasıl gidecek bunlar?
1: O zaman buradan ya. Bir tavsiye.
0: Evet.
1: Eğer evinizde karınca sorunu yaşıyorsanız.
0: Şeye gidin yazık günah.
1: Aktarlara gidin.
0: Gidin o benim, onlar biliyor. Ya olamaz böyle bir şey ya. Ya nasıl bir şey arkadaş? Ha? Ya yani. Ya,
3: hocam, ya, niye? Hocam sen çok yaşa.
0: Dinle ne oldu? Bir dakika şimdi. Ya şimdi tezgahın üzerinde var bilmem nerede. Ya bunlar nereden gidiyor diyorum ya. Her tarafa döktüm ya.
2: Gelişini bunlara... biliyoruz hocam. Gidişini bilmiyoruz.
0: Gelişini hayır gelişini
2: gelişini bir şey dökmüş yani. Sen olabilir hocam, yani.
0: Nerede bir şey bütün falan... evde diyorum.
1: Hocam bir koku vardır kesin bir şey dökülmüştür ona geliyordur. Genelde karınca.
2: Arkadaş, ya, genelde karpuz sabuna falan geliyorlar.
0: Benim, yok öyle bir şey yapmam ben. Şöyle bir tezgah var benim tamam mı?
1: Evet.
0: Böyle bir özel bir tane ağaç neyse boş ver. Burada var, burada var, burada var. Şeyde ne o balkonun oradan geliyor bir yerlerden. Her tarafa döktüm arkadaş. Ya neyi merak ediyor mesela şimdi? Karıncalar şurada ya.
1: Evet.
0: Şimdi öldürmeyeyim diye döktüm de. Şimdi dedim ki buradan nereye gidecek bunlar?
1: Yuvası nasıl işte gider? Hocam.
0: Ya neresi dedim.
1: Hocam sen onu asla anlayamazsın zaten nereden geldiğini.
0: Kayboldular diyorum ki sana kayboldular
1: i̇şte, tamam,
0: ya.
1: O...
0: Ya artık, ama bak şimdi cahiliye bak ya kaç yaşındayız
1: muhtemelen
0: kardeşim.
1: Muhtemelen o senin baharatçıdan aldığın işte o, toz o, ya da partiküller işte neyse o onun işte böyle yaydığı koku.
0: Koku falan yok ya.
1: Hocam bir yok şey daha ama bir şeyden yok. İşte gidiyor onlar geri
0: i̇şte
1: gidiyorlar.
0: Kayboldular diyorum bir daha da görünmediler ya. Ama ya. Ne enteresan bir de ya şeyi sıktım şimdi o kadar üzüldüm bunlara biliyor musun?
1: Aman hocam.
0: Zehir sıktım.
1: Senin niyetin kötü değil hocam.
0: Ya tamam da yani önce cahiliye bak ya. Ya gittim hemen arkadaşım bir aldı.
1: Hocam 80'ler akımını gördün mü sosyal medyada?
0: Nasıl?
1: Dün de son sayfada yatmış Koray abiler. Şimdi Duşan kullanıcı adıyla Umut Bey bizim fotoğrafımızı yapmış 80'ler akımıyla.
0: Nasıl yani?
1: Yayından. Böyle yapay zekayla 80'lerdeymişiz gibi fotoğrafımızı
2: bana
1: yapıyorlar.
2: Da geldi. Hocam,
0: bana da geldi
2: sağ
0: olsun. Bana da gelsin
2: İzleyenlerden bana da geldi. Sana öyle göndermiştim.
0: Ben,
2: bana niye geldi
0: ya evet. Benim garip.
1: Hocam ben
0: ya.
1: Sana atayım mı?
0: Atsana.
1: Dün Semre ekrana verme, haber vermeden yapmayalım öyle bir şey. Ben şimdi...
2: Ne olacak hocam?
1: Dur bir dakika, Güvenç hocama hemen atıyorum bak hocam. Oradan bakabilirsin, güzel olmuş. Umut Bey
2: güzel
1: teşekkür ederiz.
2: Ya.
1: Hocam sesini bakayım. Kısalım ama şimdi Siri ile falan konuşalım.
0: Ya geçen gün sen...
1: Sen beraberdik yayında.
0: Ya böyle bir şey
2: geçen
0: olur.
2: Geçen bana
1: ben,
2: da denk geldi.
1: Siri beraber yayın yaptık hocam geçen gün. Siri de
0: ya,
1: yayında gibiydi.
0: Bir de şeyi de kıstım bak. Burayı kıstım, buradan kıstım. Siri deme, Salih diyecektim. Değil mi?
1: Evet.
0: Salih vardı Beşiktaş'ta. Abi bizim Barış hocamız var. Şeyin hastanenin şeyi başhekimi. Eski PTT hastanesinin. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Hastanesi. Onun sekreteri vardı bizim Salih Hanım. Tamam mı? Sağ olsun. Herkese bakar böyle yardım eden. O çıkmaz mı? Salih PSMS bilmem ne. Bangdır gündür bağırdı. Ya böyle bir şey olamaz ya. İşte bir de sesli çıktı değil mi yani? Sonuna kadar indirdim şeyi.
1: Ya hocam bak çok güzel mesaj var. Şefik Gönenç Kara. Güvenç hocamı tanıyıp da sevmeyen var mıdır? Hani seni Ustaş. Sevmeyen ölsün diye bir şarkı vardır ya. Güvenç hocamı da öyle, sevmeyen ölsün. Düşün,
0: bakacağım şeyleri diye ya.
1: İyi yayınlar demiş Şefik ya,
0: teşekkür ediyoruz. Çok selamlar.
1: Kara. Teşekkür ederiz. Hocam neye bakacaksın? Şeye mi? Fotoğrafa mı?
0: Bu kim ya? Ben miyim şimdi? Güvenç Kurtar. Ben hiç bu kadar saçımı arkadan uzatmadım ben ya.
2: Ama akım öyle hocam.
1: Hocam ha? Burada kime benzemişsin biliyor musun biraz?
0: Ha.
1: Şimdi potla kırmış olmayayım. Bilmiyorum aran iyi mi ama. Tanju Çolak'a benzemişsin sanki biraz böyle fotoğrafta sen. Umut ya Bey'in
0: ben,
1: gönderdiği
0: ben
1: fotoğrafta.
0: Şimdi kime benzedim biliyor musun?
1: Salim'in zaten fotoğraftakiyle hiç alakası yok.
0: Evet. Yok ya bu şey vardı ya bir tane yabancı artist vardı hani öldürüyorlardı şeyde İskoçya'da neydi onun ismi? Bir filmi vardı ya.
1: Cesur Yürek.
0: Cesur Yürek'teki
1: Mel Gibson.
0: Adamı, Mel Gibson.
1: Evet doğru.
0: Saçlar
1: hatta o filmdeki haline benzemişsin zaten. Orada da böyle uzun saçlı.
0: Uzun saçlıydı ya saçlarımız benziyor.
1: Bu arada Hocam benim ya.

0: En sevdiğim filmdir hocam Cesur Yürek.
1: O değil mi?
0: Bir numara
1: vallahi
0: olur.
1: Ona benzetmiş ya kimse.
0: Evet, çok benzemişsin gerçekten. Saçlar, maçlar, Mel Gibson'ın Cesur Yürek filmindeki haline benzemiş Güvenç hocam. Gerçek hayattaki Cesur Yürek de Güvenç Kurtardır diye kulağıma sufle geldi rejiden.
1: Oldu. Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Geçelim mi yarışmalara?
1: İşte o zaman moralim bozuldu.
0: Nasıl hocam sen istiyorsan
1: yok
0: geçelim.
1: Yok ya, yok yarışmaya gidelim ya bak.
0: Gitmeyelim mi?
1: Gidelim mi? Gidelim ya, Salim ve ben var ya, yanımdakiler var ya bazen kimle oturuyoruz? İki tane diyorum kazma. İki tane hiç bilecek değiliz. Kim neydi bakayım?
0: Hocam Salim o sınıfa girmiyor çünkü.
1: Yok yani,
0: ya. 6 saniyede falan bildi Volkan Şen'i.
1: Ya bizim Mehmet Özcanlar falan filan var ya.
0: Mehmet abiye de selamlar.
2: Mehmet abiye de selamlarsın. Mehmet abi inanılmaz iyiydi bu konuda. Ama benim rekor şeyde Yusuf Şimşek sorulmuştu bana bir
1: ben
2: bölümde.
1: Ben de vardım burada.
2: Aynen. Değil mi? Şıkları okurken Koray abiydi moderatörde. Güvenç Hoca ile birlikteydik. Şıkları okurken cevapladım. Koray abi ayağa kalktı. Zirvede bırak, bir daha son sayfaya gelme dedi.
1: Koray'a da selamlar.
2: Koray abiye de selamlar.
0: Ama görüyorsunuz ki işte performansını her defasında daha da arttıran bir Salim Manağı var. Salim, bugünkü tiyatro performansın için teşekkür ediyorum. Beni kırmadın.
1: Bakalım evet. Teklifler gelecek
0: hocam,
1: mi?
0: Hocam geldi.
1: Bakalım. Geldi mi?
0: Var var.
2: Vallahi mi?
0: Var. Çıkınca ararlar seni. Hadi yarışmaya geçelim o zaman. İkinci ben kimim sorusunu soralım. Bunu biliyorsan lütfen biraz bekle.
2: Tamam.
1: Tabii bak şeyler.
0: Çünkü izleyicilerimizi de katmak istiyoruz burada. İnteraktif bir yayın yapmak için. Çalıştığım en prensipli teknik adamlar arasında Aykut Kocaman ve Hector Cooper'i sayabilirim. 3 ülkede 10 farklı takımda top koşturdum. Türkiye'de ve oynadığım Avrupa liglerinde şampiyonluk yaşadım. Adım herhangi bir yerde anıldığında akıllara doğrudan aynı maçta attığım 2 gol gelir. Olivier Giroud ile Theofanis Gekas birlikte oynadığım en yetenekli golcülerdi. A milli takımla sadece 3 kez ilk 11'de sahaya çıktım. İkisinde ise fililleri havalandı.
2: Biliyorum. Çok kolay.
1: Hayatta
2: sadece pozisyonunu söyleyeyim. Dinleyenlerimiz bulsun. Santrafor. Futbolu Altınordu'da bıraktı.
1: Allah
0: Allah.
2: Santrafor futbolu Altınordu'da bıraktı. Konya Sporu var.
0: Büyük takımı da var.
2: Büyük takımı da var.
0: Hadi
2: bir
0: ben
2: tane.
0: Ben ipucu vermiş olayım.
2: Biliyorum.
0: Bakalım. Son sayfa etiketine yorumlar.
2: Biliyorum yani.
0: Onur Bey bilmiş. Tebrik evet. ederim.
2: Hemen çat örneklendir. Allah Allah, kolay hocam ya, çok kolay. Şu anda yorumculuk yapıyor farklı bir kanalda zaman evet. zaman.
1: Aykut Kocaman'la nerede?
0: Eyüp Baran bilmiş.
2: Kolay ya. Hector Cooper'le Ordu Spor'da çalıştı. Aykut Hoca ile birlikte hemen evet. kontrol ediyorum. Ha. Konya Spor'da çalışabilir.
0: Aykut Kocaman'la? Konya Spor'da.
2: Konya Spor'da çalıştı. Hector Cooper'le Ordu'da çalıştı.
0: Kontrpiye'de kalan kaleci de bilmiş.
2: Evet.
1: Hayret ya, ben hiç
2: Rusya Ligi var. Rusya Ligi'nde Rusya Ligi kesim var. Kesin diyebiliyorum. Doğru mu?
0: Uğur Boral değil.
2: Uğur Boral değil.
0: Rusyası var evet. Hatta başka bir Türk oyuncunun da oynadığı bir takımda oynadı geçmişte.
2: Yani
0: Rusya'da.
2: Oliver Giroud ile birlikte şeyde oynaması lazım. Montpellier'de oynadı. Doğru mu? Montpellier'de oynadı.
0: Evet.
1: Hasan Gekas'la, Kabze ile mi oynadı?
2: Hasan Kabze hocam ya. Evet, dedim hocam. Ya Altınordu'da futbolu bıraktı.
1: Hasan Kabze ile mi oynadı diyor.
2: Hasan yok, Kabze Hasan hocam. Hasan Kabze zaten.
0: Hocam bizzat karşımızda
2: daha ne yapalım hocam?
0: Hasan Kabze.
2: Ya yorumculuk yapıyor dedim. Hasan Kabze yani çok kolaydı.
1: Oynadı Rusya'da dedin ya.
0: İşte Rubin Kazan, Gökdeniz Karadeniz'de oynamıştı ya.
1: Ya geldi aklıma Hasan Kabze oynadı ya.
0: Yok yok. İşte Hasan Kabze de daha
2: mesela
0: sonra Rubin Kazan'a gitmişti.
2: Mesela adım yani. Anıldığında herhangi bir yerde anıldığında ay, Beşiktaş Hasan. Maçı, direk sesi.
0: İnönü'de direk sesi. Beşiktaş attığı gol Galatasaray'a o sezon belki de şampiyonluğu getiren gollerden
2: aynen.
0: birisiydi.
2: Degaj'dan
0: gol attı.
1: Degaj'dan mı geldi. Ne bu top değil mi? Öyle bir şeydi galiba.
0: Hocam öyle bir şey. Şimdi
1: Hasan Kabze benim
0: çok o maça girmiyor.
1: Nerede? Bil bakalım.
0: Nerede?
2: Ben hemen şey yapayım hocam.
0: Bursa Spor'da mi? Falan
1: nerede,
0: mı?
1: Bir saniye söyleyeceğim. Hiç hayatta bilemezsiniz.
2: Bir saniye söyleyeceğim.
0: İpucu ver hocam.
1: Ne diyeyim? İpucunu nasıl versem? Profesyonel takımda değil.
0: Aa.
2: Beylerbeyi
0: mi? Onlara doğru mu kariyerinde?
1: Hayır.
0: Çıkışı mı?
1: Yok yok. Bittikten sonra.
2: Bittikten sonra. Beylerbeyi mi?
1: Evvel.
2: Beylerbeyi mi?
0: Yok,
1: yok abi. Futbol şey değil.

0: Değildir.
1: Nerede hocam?
0: Profesyonel değil.
2: Şeyde mi? Halı sahada falan
3: futsal
2: mı?
3: Futsal mı?
2: Futsal.
3: Futbol mu?
2: Futbol.
0: Bizim art sporumuz var.
3: O nedir?
0: Art. Sanatçıların.
3: Hocam kendi aranızda bir...
2: Şöhretler karması.
0: Olur mu ya sen? Biz gidiyoruz Rusya'ya, İran'a falan. Dünya Kupası maçları yapıyoruz. Hasan Kabze'yle Papen Mustafa'da iki tane profesyonel.
3: Tam ne oynuyorsunuz? Futbol bildiğimiz...
0: Futbol ya,
3: kendi
0: Arjantin var,
3: yani.
0: Meksika var, Japonya var.
3: Yok, şunu
0: var.
3: Sormaya çalışıyorum. Ya futsal gibi böyle futbol gibi bir şey mi yoksa bildiğiniz
0: ya,
3: futbol mu?
0: Dünya, bildiğin Dünya Kupası. Bildiğin Dünya Kupası oynuyoruz ya. Milli maçlar çalışıyor, şey yapıyor falan.
2: Yalnız
0: falan
2: bir
0: ya.
2: Şeye bir şeye dikkat çektin mi Furkan? İzleyiciler ben. Ayıp olmasın diye direkt ne? Altın Ordu'da bırakmış, doğru mu? Altın Ordusu
3: evet,
2: var.
3: Evet, doğru. Evet, altın orada bıraktı.
2: Bunda da bir Volkan Şen gibi hızlı
3: tanı
2: bir
3: beni
2: şey.
3: Yapalım haydi.
2: Tanı beni zor ya. Direkt yakın yakın planda baktığın zaman ya. Değil ama uzakta baktığın zaman tanıyabilirsin. Hocam.
3: Var mı bir tahmin?
2: Türkiye mi?
0: Ben hayatta bilemem onu.
3: Türkiye mi derken forma mı?
2: Aynen, Türkiye Ligi mi?
3: Hayır.
2: Feyenoord mu?
3: Efendim?
2: Feyenoord mu?
3: Evet.
2: Feyenoord forması hocam.
0: Ben onu bilmem ya.
2: Türkiye'de oynadı mı?
3: Oynadı.
2: Van Persie mi?
3: Değil.
2: Şu an tamamıyla...
3: Milan mı?
2: Milan mı?
3: Milansa krallığımı ilan edeceğim bak.
2: O video hala onunla ilgili...
3: O video hep hatırlanacak Salim. Hep seninle...
2: Emre Kaplan da şu an Portekiz'de, selam
3: Lisbon'da,
2: olsun.
3: Evet.
2: Lisbon'da dedim abi video nasıl falan dedim Milan'la. Spor basını içerisinde gördüğüm dedi en komik videolardan birisi.
3: Milan mı? Bu futbolcunun Beşiktaş'ı var.
2: Yakın dönemde mi?
3: Feyenoord ve Beşiktaş'ı olan kaç tane futbolcu vardır?
2: Santrafor bu.
3: Değil. Feyenoord ve Beşiktaş.
2: Orkun Kökçü.
3: Değil. Biraz işte eski Orkun. Beşiktaş'ta Orkun gibi böyle iz bırakmış bir oyuncu. Yerli oyuncu.
2: Yerli oyuncu, orta saha.
3: 150 milyon euro.
0: Yok anasını yürü. Serhan, bizim Serhan Türk geliyor. Değil mi? Bayağı
2: milyon. Ben niye güldüm biliyor musun
0: hani
2: abi?
0: 100 milyon euro ya şey bir ara Galatasaray transferin derdi geçiyor diye var ya. Hatırladın mı? He? Serhan, sakın söylemediğin ismini, sakın. Alma şansın hiç yok. Neydi onun ismi ya? Bayağı Münih'le ya.
3: Kim hocam, hangisi, sen mi?
0: Ortası.
3: Kim şey, tamam Musiala.
0: Musiala. Sakın dedim bak, söyleme diyorum. Musiala'yı sakın söyleme diyorum.
3: Doğru canım. Geliyor. Var mı cevap? Tahmin. Beşiktaş forması giymiş, kaptanlık yapmış.
2: Tamam.
3: Yerli.
2: O Oğuzhan.
3: Evet, bravo. Selman Bey tebrik
2: Oğuzhan.
3: Ederim. Umut Bey tebrik ederim. Oğuzhan Özyakup.
2: Oğuzhan Özyakup.
0: Ne bu... yaptı? Nerede kayboldu çocuk ya? Yani
3: hocam, Hollanda'da yaşıyor. Ha?
2: Hollanda'da yaşıyor, bıraktı.
3: Bıraktı. Devam edelim. Ayrı hızlanalım biraz daha. Golü koklayacağız. Yine bir orta saha yerli.
2: Başakşehir forması mı?
3: Sol ayak. Forma Başakşehir, evet.
2: Tunay Torun mu?
3: Değil, sol ayak. Galatasaray'ı var bu oyuncunun.
2: Sol ayak. Fer yok.
3: Son dönemde böyle biraz kariyeri karman çorman bir hal aldı.
2: Alparslan nereden mi?
3: Geldi değil. Ama benziyor fiziksel olarak da, böyle kısa boylu.
2: Galatasaray
3: orta
2: var. Galatasaray var. Başakşehir'de de oynamış.
3: Evet.
0: Şeye gitti, İspanya'ya gitti geldi.
3: Evet, bravo hocam.
2: Bravo hocam.
3: Yakaladın.
0: Ama ismini...
3: Sen ama buldun oyuncuyu.
2: Buldu oyuncu şey sol bek.
0: Yok ya, orta saha ya.
2: Orta saha
0: zayıf ya. Allah.
3: Kısa boylu.
0: Ya
3: iyi bir sol ayağı var.
0: Evet.
3: Fatih Terim'le ilk dönemde, yani 2011
0: ya,
3: sezonunda
0: ya, maskeyle sahaya çıkarttılar. Maskeyle Galatasaray'da oynadı. Yedekte kim vardı biliyor musun? İngiltere'den gelen Avustralyalı bir tane.
3: Kivil.
0: Kivil yedekti. Bunu direkt ya oynuyor. Dedim ki ben bu Kivil'in yerinde olsam.
2: Bu arada Galatasaray ve
3: oyuncunun ilk arabasını Arda Turan aldı ona. Ailesine. adını söyleyecektim.
0: Çok meşhur ya. Nasıl ben ismi gelmiyor.

0: abi.
1: Gelmiyor
0: ya.
1: Söyleyeyim mi? Gelmeyecek belli oldu.
2: Söyle.
1: Emre Çolak.
2: Evet. Hatay ya. Spor'da var deseydin. Hatay'da da oynama yani.
1: Ben de yok
0: bunun
1: işte.
0: Ben ismini unuttum. Yoksa
1: sana bütün ya sana bütün ipuçlarını verdik şimdi.
0: Evet, burada sınıfta kaldın hiç.
1: Yani haydi hocam, devam edelim.
2: Olmuyor bazen.
1: Üçüncü fotoğraf.
0: Semih.
2: Yok ya, bu Fenerbahçe teknik ekibinde. Doğru mu? Fenerbahçe teknik ekibinde şu anda. Kayıt.
1: Evet. Liverpool döneminden.
2: Kayıt.
0: Ben hayatta bilemez.
2: Kayıt hocam.
1: O zaman şöyle edelim. Yapalım mı? Golü koklamayalım bu gece.
2: Neden?
1: Bu
2: gecelik. Logolara mı?
1: Logo da yok. Boş bu gecelik.
0: Niye gol yok mu?
1: Hocam bir video var bir tane. Güzel bir video. Senin onunla ilgili yorumunu almak istiyorum. Hazır Arda Turan demişken, Arda Hoca'nın Shakhtar antrenmanında bir tane videosu var. Böyle bizi biraz böyle eski günlere götüren. Bir görelim o videoyu. Hocam klasından hiç eksilmemiş. Hiç hala aynı klas. Hocam görüyor musun bacak arasını? Tekrar şimdi gelecek bak.
0: Attı bitirdi şeyi.
1: Attı bıraktı gitti zaten artık antrenmanı bıraktı orada. Bir daha izleyeceğiz baştan. Arda Turan klası yıllar geçse de eksilmiyor. Çok büyük oyuncuydu hocam ya bu arada gerçekten. Evet. Bakar mısın bak. Hocam var mı senin de böyle antrenmanlarda hiç ya. Oyunculara bacak arası? Ya.
0: Yok ben 20.
1: Oynar mıydın ya. Peki oyuncuların arasına girer miydin?
0: Girmezdim.
1: Böyle 5'e 2'de vesaire.
0: Yok, hayatta girmem. Ya ben futbolculuğumda öyle büyük bir sakatlık geçirmedim yani. Ama ben futbol bıraktıktan sonra şey çapraz bağ kopanlar var, şey var. Neden ona?
2: Aşil tendonu.
0: Olsa kapan, bilmem ne, ayağı kırılan var. Onun için hiç girmezdim.
2: Ama hocam sağlıklı besleniyor ondan dolayı. Kendisine bakıyor.
1: Tabii.
2: Sağ futbolcuyu
1: hala öyle dedi. Bu arada hocam.
0: Hemen çabuk bir şey vereyim. Tarif.
1: Buyur hocam. Hadi kapatacağız. Kapatalım. Senin tarifle kapatalım.
0: Evet. Şimdi kaynar su şöyle.
1: Evet.
0: 1,5 şeyde.
1: Bir bardak mı?
0: Ya 1,5
1: su bardak.
0: Tabii güzel şeyde. Kaynıyor. Kaynadıktan sonra yaş zencefil. Şu kadar.
1: Nemli.
0: Yaş rende diyorsun.
2: Zencefil yaş.
0: Bir yere zencefiliyorsun. Çünkü böyle bir tarçın. Çubuk tarçın ama böyle seylan hani yuvarlak olacak içi. Böyle. Onu atıyorsun. Karanfil. Tamam mı? Ondan sonra zerdeçal.
1: Hocam sen.
0: Tabii. Biraz çok az karabiber. Kaynıyor 10 dakika. Onu alıyorsun. Ondan sonra bir limon sıkıyorsun.
1: Zımba gibi olur şu zaten hocam.
0: Ne yani. ne bir şey. Vallahi diyorum bak. Bunu yap. Ya istersen bir de bal koy.
2: Bana söylemişti hocam da ben yapamadım.
1: Peki. Bu tarifle evet. Son sayfayı bu gece noktalıyormuşuz. Salim Manav, Güvenç Kurtar çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Gerçekten güzel, keyifli bir yayın oldu.
0: Seyretmeyenler pişman oldu.
1: Canları sağ olsun.
2: Canlar sağ olsun hocam.
1: Çok teşekkür ederiz herkese katkılarından dolayı. Rejideki ekip arkadaşlarım adına da hepinize güzel bir gece diliyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
1: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Herkese mutlu akşamlar. Süper Lig analizi hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bugün Burak Kural, İbrahim Yavuz ve Burçin Keskin'le birlikteyiz. Süper Lig'de 4. haftayı, geride kalan haftayı konuşacağız ağırlıklı olarak, ama birazdan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lisbon deplasmanında oynayacağı maç öncesi düzenlenecek olan yapılacak antrenmandaki canlı görüntüleri de yine basın açık kısmına size aktaracağımızı hatırlatalım. Az önce de Okan Hoca açıklamalar yaptı. Rafael Leao ile birlikte biraz o mücadeleyi de konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk. Burçin Keskin, Burak Kural, nasılsınız?
2: İyi, tamam. Sen nasılsın?
0: İyi, çok şükür. Siz de iyisiniz umarım.
3: Ha, ben çok iyiyim. Neden çok iyiyim? Bu Süper Lig analiz programı en sevdiğim programlardan biri. Sezonun ilk Süper Lig analiz programı.
0: Doğru. Hayırlı uğurlu olsun.
3: Çok mutluyum sizlerle beraber olduğum için.
0: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sözlerinden dolayı. Nasıl buldunuz bu hafta müsabakaları? Genel itibariyle tabii sonuçları da şöyle bir ekrana yansıtırız ama çok sürpriz var mıydı sizin için? İlk derbimiz oynandı. Hayırlı uğurlu olsun. Diğer derbiler de inşallah daha da güzel olsun. Mesela derbi, iyi sorayım. Tatmin etti mi seni derbi?
3: Derbi beni futbol olarak çok tatmin etmedi. Daha iyi futbol bekliyordum. Neden? Çünkü iki takım da ligi en erken açan iki takımımız yani. O yüzden ben birazcık daha tempolu, daha fazla topun oyunda kaldığı bir oyun bekliyordum açıkçası. Yani 53 dakika civarında oyunda kalmış top. Daha fazlasını bekliyordum dediğim gibi. Ama bence Beşiktaş yani Vincenzo Italiano ile beraber yani ne kadar doğru yolda olduğunu ispatladı. Ben çok evet. Uzun yıllardır Kadıköy'de bu kadar üstün oynayan bir Beşiktaş izlemedim. Özellikle ikinci yarıda. Bence derbinin yıldızı Vincenzo Italiano'ydu.
0: Birazdan derbiyi ayrıca konuşacağız zaten. İbrahim Yavuz, seni derbi tatmin etti.
4: Yani şöyle, aslında biraz daha Fenerbahçe'nin oyunu ortak olmasını bekliyordu. Yoksa Beşiktaş tarafıyla ilgili, hele hele teknik direktörle alakalı 3 aşağı 5 yukarı bazı şeyler öngörülebiliyordu. Özellikle Alanya'da kaybettikten sonra çok fazla yönetimin, idarecilerin sahanın dışına çıktığı bir ortamda, evet orada bir problem var ama sahanın içine dönelim diyen bir teknik direktör davranışı, ondan bir hafta önceydi yanlış hatırlamıyorsam, yine deplasmanda kaybeden ama problemin asla kendisinde olmadığını, işte oyuncuların pas hatasıyla alakalı yaşadığı problemi, ayağımızdaki topu rakibe verdik, devamında da hakem penaltılarımızı vermedi. Aslında iki tane teknik direktör davranışının belirleyici olduğu bir derbiydi. Biri problemi dışarıda aradı, diğeri kendisinde aradı. O analizi oradan yaptı, diğeri farklı yerden analiz yaptı. Ama iki karşılaşmayı izlediğin zaman çok net bir şekilde birinin çok fazla domine etti. Yani oyun kalitesinden çok oyunun bütününe baktığında, evet bu takım bir teknik direktörle bir maça hazırlanmış diyorsun. Diğeriyle alakalı şu yorum yapabilirsin. Bunlar tatildeydiler. Maçtan bir gün önce bir araya geldiler ve sahaya çıktılar. O kadar birbirinden kopuk ve hele hele ikinci yarı oyunun neredeyse tamamında fiziksel anlamda

0: çok fazla geride kalan bir Fenerbahçe oyunu izledik. Yani tatmin olabilmemişsin aslında. Derbide iki takımın da oyun gücünü ortaya koyması gerekiyordu. Burada Beşiktaş çok fazla öndeydi.
1: Evet. Burak Kural, biz beraberdik derbi sırasında skorboardta.
2: Evet, beraberdik.
1: O gün tatmin olmuş gibiydik de sonradan sıcağı sıcağına mı öyle geldi bize?
2: Amerika'da sıcağı sıcağına.
1: Fikrin değişti mi?
2: Sıcağı sıcağına yorum yapılmaz hocam, çok tehlikelidir. Yani mesela şu oyuncu çok iyi oynadı dersin, çıkarsın yukarıda, ertesi gün analiz yaparsın.
1: Yo, bana şimdi tempo gayet çok iyi geldi de Burçin çıkar. Keskin beni biraz ikna eder gibi oldu evet. Sonradan rakamlarla gelince ama.
2: Burçin matematiği çok kullanıyor ya.
1: Çok oyun evet. Aşırı durmadı gibi geldi bana yine.
2: Ya açıkçası ben kıymetli diğer yorumcu arkadaşlarım gibi aynı fikirlere haizim. İkinci devre özellikle çok tek taraflı geçti maç. Biz kaliteli, oyun anlamında kaliteli bir derbi için iki tarafında biraz daha denk güçlerde mücadele etmesini bekleriz oyun kalitesi açısından. İkinci devre neredeyse tek yönlü bir mücadele oldu. Hatta Fenerbahçe krokide kaldığı gibi bir boks terimi kullanmıştım,
1: evet,
2: hatırlıyorsam. Yani orada çok zorlandı Fenerbahçe. Yani.
1: Krokinin ne olduğunu da bir daha hatırlat istersen bilmeyenler için.
2: Kroki yani boksta üst üste alınan yumruklardan sonra biraz rakip tarafın kendisinden geçmesi, reflekslerinin azalması gibi bir anlamı var. Dolayısıyla öyle bir durum oldu. Üst üste Beşiktaş'ın ataklarına hiçbir karşılık veremedi hatırlarsan. Fenerbahçe neticesinde de gol geldi ve maçı kaybettiler. Hani 2-1 bitti ama çok daha farklı bitebilirdi. Yine de şöyle söyleyelim. Çok daha kötü derbiler izledik. Onun için ortada bir derbi diyebilirim.
1: Evet. Haftanın sonuçlarını şöyle ben hızlıca hemen hatırlatacağım. Galatasaray Başakşehir'e 3-2 mağlup etti deplasmanda. Erzurumspor Konyaspor'u 1-0 yendi. Beşiktaş derbiyi 2-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe deplasmanında Kasımpaşa Ahmet maçı 2-2 berabere tamamlandı. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Arca Çorum 3-0 yendi Eyüpspor'u. Kocaeli Spor Samsun Spor'u tek golle geçti. Göztepe kendi sahasında Gaziantep'e 4-2 mağlup oldu. Ve Çaykur Rizespor'da Alanya Spor'u misafir etmişti. Kazanan Akdeniz ekibi oldu deplasmanda 1-0'lık skorla. Haftanın takımı kim sizce? Sırayla sorayım.
3: Tabii ki Beşiktaş.
1: Beşiktaş diyorsun.
0: Beşiktaş yanına Gaziantep'i koyabilir miyiz? Yani hani özellikle ilk yarı çok domine etti.
1: 4-0'dan 4-2'ye evet. Geldi o maç.
0: Yani hadi belki onu söyleyebilirim yani. O Beşiktaş tabii.
1: Burak Kural?
2: Beşiktaş.
1: Beşiktaş diyorsunuz. Çok şaşırdım dediğiniz bir skor veya şu da hakikaten değerli bir performanslı dediğiniz bir takım söylemek ister misiniz?
3: Neyse, o zaman ben Gaziantep.
0: Şaşırdığımız Gaziantep.
1: Gaziantep.
0: Değerli gördüğüm şeyi de Trabzonspor'un oyunu ve skoru da o işin içine katabiliriz.
1: Evet.
2: Tabii, Antep'in
1: hoca değişiminin ardından. Evet. Gençler Birliği'nin mağlubiyeti yoktu. 5-0 kazandı.
2: O da önemli. Antep'in ama tabii bence en büyük evet. Performans burada. Antep'in Göztepe'yi İzmir'de çok sert, zor bir deplasmanda neredeyse çok farklı mağlup edecekti. Son anda fark kapandı. 4-2 oldu. Antep'te bu anlamda çok ciddi bir deplasman galibiyeti oldu. Kocaeli'nin Samsun bu kötü gidişatı durduracak mı diye düşündüğün noktada Kocaeli Spor'un yine evinde içeride kazanması da o da bence önemli bir performanstı. Çünkü Anadolu derbisi diyebilirsin. İki camia kulübünün mücadelesi kritikti bence.
1: Çorum rahat kazandı. İlk galibiyeti ligde bu sezon. Onu söyleyelim. Yani bayağı da domine ederek oynadılar maçı. Onun dışında bir şey de değerli. Ampamed'in deplasmanda 2-0'dan 2-2'ye getirmesi.
2: Erzurum'un ilk galibiyeti.
1: Erzurum'un da aynı şekilde.
2: Konya karşısında.
1: Farklı farklı hikayeler oldu. Şimdi biz Başakşehir Galatasaray maçı üzerinden bir giriş yapacağız. Burada tabii ki hem Galatasaray'ın Başakşehir karşısında yaptıklarını konuşacağız. Süper Lig analiz ama dediğimiz gibi Sporting karşısında sahaya çıkacak Galatasaray. Ona yönelik de biraz ne işaretler verdi dilerseniz onu da konuşalım. İbrahim Yavuz, nasıl görüyorsun Galatasaray'ı? Sporting deplasmanı öncesi son sınav Başakşehir'de. Formda diyebilir misin?
0: Stadyumda maçı izledim. Aslında stadyumda izlemenin büyük avantajı var.
1: %100.
0: Oyunun bütününde çok rahat görebiliyorsun. Oyuncuların fiziksel en azından beden diline çok yakından takip edebiliyorsun. Aslında Galatasaray sezon başı transfer konusunda evet yani süreyle geç kalmayla alakalı evet katılıyorum ama kadro kalitesine baktığında aynı oyuncularla yapılan tekrara baktığında bu çok kıymetlidir. Hatta bir takımın en büyük zenginliğidir. Aynı teknik direktör ve aynı oyuncularla yapılan tekrar. Ama bu süreçte tabii ki eksikler tespit edilip oraya yeni oyuncuları katmanız gerekiyor. Yani Galatasaray'da öyle bir hava yaratıldı ki sanki ligin en problemli takımı Galatasaray'mış gibi. Aslında içinde o beraber oynama alışkanlığını ne kadar zenginliği barındırdığını stadyuma gidince de çok net bir şekilde

0: Gördüm. Hala tabii işin savunma kısmı ile ilgili problemleri var. Hele hele Abdülkerim'in ikinci yarı performansı oyuna girdikten sonra ciddi problemler içinde barındırıyordu. Ama ön tarafta bir o kadar zenginliği içinde barındıran Galatasaray vardı. Batrakov'la ilgili yani yine maça gitme sebebim Batrakov'u yakından bir gözlemleyebilmek, oyunun bütününde görebilmek. Bir düşüncem vardı, öngörüm vardı. Yani bugüne kadar Galatasaray'da bu tarz genç, fiziksel anlamda da biraz geride gözüken oyuncuların, daha çok becerisi ön planda olan oyuncuların çok fazla geri bildirim aldığını göremedim. Yani Galatasaray Yelert'e yatırım yaptı. İşte Kazım Can var. Bir sürü oyuncu var. Şimdi sayısını unuttum ama bu tarz oyunculardan Galatasaray aslında sağlıklı bir geri bildirim alamamıştı. Çok da merak ediyordum. Çünkü biraz daha fazla diğerlerine göre ön planda gözüküyordu. Evet, beceri anlamında iyi bir oyuncu ama oyunun bütününde çok fazla kaybolduğunu gördüm. Yani buralarda sürdürülebilir performans konusunda bu kadar oyundan koparsanız çok fazla beklentiyi karşılayamazsınız diye düşünüyorum. Çok da haksızlık etmeyeyim tabii bir maçta ama yani gelecek adına çok sağlıklı bulmadım. Osimhen'in, Osimhen hemen herkesin ikna oldu ama yakından görünce daha da sizi ikna ediyor bu duruma. Yani bir oyuncu bir takıma ya bu kadar bir takımı performansıyla domine etmesi. Yani hatta şuna şahit oldum. Ya öyle bir pas atıldı. Yani çok yüksek bir top ama bir santraforun gidip oradan bir şey çıkarma şansı yok. Yani bir kere mantıklı da değil zaten oraya gitmesi. Koşu yaparken şey diye düşündüm. Tamam eyvallah da hani buraya niye gidiyorsun diye kendi kendime düşünürken.
1: Evet.
0: Oradan acayip bir şey çıkardı. İki stoperin arasından vurdu, kaleci son anda çıkardı. Ya iyi, Osimhen'in performansı çok iyi. Eyvallah, kabul ediyorum ama bir oyunu bu kadar oyuncuya mahkum etmekte gelecek adına çok problemli bir hadise. Olmadığında nasıl bir Galatasaray olacak? Açıkçası hepimizin aslında yarınla ilgili merak ettiğimiz konu. Çünkü Osimhen'in olmadığı organizasyonda başka bir oyun da görmemiz lazım. Çok bunun hazırlığını açıkçası göremedim ama totalde kazanması tabii ki değerliydi Galatasaray'ın.
1: Şimdi şeyi soracağım, hazır konusu açılmışken. Burak Kural'la Burçin Keskin'e de söz vereceğim ama ilk kez mi bu sezon canlı izledin Galatasaray
0: stadında?
1: İkinci
0: Ren maçını da gidip izlemiştim. Orada da Leslie'yi görmek istiyordum. Hani oyuncuyu. Ha. Orada da büyük hayal kırıklığı yaşamıştım.
1: Şey oldu mu? Direkt öyle sorayım. Şimdi biz burada yorumluyoruz ya, televizyonda izleyerek de yorumluyoruz. Zaman zaman işte fırsat bulduğunuzda gidip hepiniz takip de ediyorsunuz zaten. Şey dedi mi mesela maç bittiğinde, ya ben televizyondan izlerken bu sezon aslında şöyle bir şey düşünüyordum ama öyle değilmiş. Canlı izleyince yani böyle görüşünü değiştiren, fikrini değiştiren bir şeylere dikkatini çekti
0: yani,
1: mi?
0: Yok yani aslında bizim öngördüğümüz şeydi ya da izlediğimiz Galatasaray'ın özellikle 3. bölge oyunlarındaki zenginliği gördük ama işin savunma kısmı ile ilgili de aslında benzer sorunlar vardı. Yani ya evet, aslında eleştirdiğim ama büyük hayal kırıklığı yaşadığım bir durum ya da tam tersi bir durumla karşılaşmadım ama maçın en değerli bulduğum hadisesi tamamen Torreira'nın attığı goldeki başlangıcı. Şimdi bizde orta saha oyuncuları hep 6-8-10 üzerinden okunuyor. Aslında oyun artık onu kaldırdı. Yani 6'da 8'de 10'da olmak zorundasın. Şimdi evet. Torreira'nın o bölgeye gittiğindeki davranışlarını düşünelim. 6 ile başladı, 8 ile devam etti. Bitiriciliği tam 10 numara oyuncu performansı. Aslında bence ülkeye de mesaj verdi, herkese de mesaj verdi. Yani oyun artık bir pozisyonu ortadan kaldırdı. Böyle orta saha olursanız, ceza sahasına planlı koşu yaparsanız takımınıza da ciddi anlamda katkısı oldu. Benim o maçla ilgili en beğendiğim, Galatasaray adına en sağlıklı bulduğum hadise oydu.
2: Müthiş bir goldü o ya.
0: Müthiş,
2: müthiş yani, bir goldü.
1: Evet. Burak Kural, sen Galatasaray'ı nasıl buldun Başakşehir karşısında? Sporting maçı öncesi sende hangi duyguları, düşünceleri ön plana çıkardı?
3: Ya maçta 3 sahne vardı sanki. İlk başta Galatasaray'ın domine ettiği, ilk 30-33 dakika, 35 dakika diyebiliriz.
1: Evet.
3: Neredeyse tek kale oynadı. Osimhen'in önderliğinde gerçekten Osimhen çok ciddi derecede domine etti maçı. Golünü de attı, pozisyonları buldu. Ve Başakşehir, yani rakip, kalecinin kazak rengini bize gösteremedi yani. Ondan sonra Osimhen çıktıktan sonra ikinci devrede böyle biraz daha oyun dengeye geldi. Ve üst üste ataklar geldi. Orada da biraz Başakçı'nın golü geliyorum demişti. Sonrasında gol geldi. Akabinde devam eden oyun içerisinde kırmızı karttan sonra başka bir üçüncü sahnede, o zaman üçüncü perde diyelim ona. Üçüncü perdede ondan sonra çıktı. Kırmızı karttan sonra da Başakşehir iyice düştü.
1: Evet.
3: Yani Fenerbahçe'nin döndüreceği tahmin ediliyor. Özür dilerim. Başakşehir'in döndüreceği tahmin ediliyordu.
1: Devam ederiz. Araya giriyorum. Kusura bakma.

0: Lisbon'a gideceğiz. Emre Kaplan bizimle birlikte spor muhabiri. Galatasaray'ın Sporting Lisbon'a konuk olacağı maç öncesi temsilcimiz son antrenmanını gerçekleştiriyor. Emre antrenmanla dair notları da bize aktaracak görüntüler eşliğinde. Emre'cim sözü sana bırakalım, kolay gelsin diyelim.
1: Koray Balolu, teşekkürler. Biz de Portekiz'den, Lisbon'dan, Jose Alvalade Stadyumundan mutlu akşamlar, yayınlar dileyelim. Senin de söylediğin gibi Galatasaray son antrenmanını gerçekleştiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynayacağı ilk maç öncesinde az önce basın toplantıları vardı. Hem Rafael Leao'nun hem de Okan Buruk'un görüşlerini, basın mensupları olan açıklamalarını ekrana yansıtmıştık. Tabii ki Leao için çok çok farklı bir deneyim, çok çok farklı bir atmosfer olacak. Altyapısından yetiştiği Sporting'e karşı belki çok fazla A takım seviyesinde forma şansı bulamadı ama altyapısından yetiştiği takıma karşı bu kez rakip olarak ve Galatasaray'daki Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında daha da yer alacak Rafael Leao. Okan Hoca da aslında biraz daha rahat bir görüntüde, biraz daha moralli bir görüntüdeydi basın toplantısında. Zaman zaman esprili yaklaşımları da oldu konularla ilgili. Özellikle Sporting Lisbon konusunda yaptığı yorum, özellikle 19 yıl sonra şampiyonluk alırlarken benim de biraz katkım oldu. Başakşehir'le Sporting'i 4-1 yendikten sonra hoca değişikliğine gittiler. Ruben Amorim göreve geldi ve 19 yıl sonra şampiyon oldular. Umuyorum ki beni iyi karşılayacaklardır şeklinde esprili de bir yaklaşımı oldu. Ben mümkün olduğunca şimdi biraz sahayı da göstermeye çalışacağım size. Çünkü oyuncular yavaş yavaş antrenman için sahada yerlerini almaya başladılar. Galatasaray oyuncuları şu anda yavaş yavaş antrenman için sahaya doğru çıkıyorlar. Jose Alvalade Stadyumunda gerçekleşecek son antrenman. Bunun tabii altını çizmemizin en önemli sebeplerinden bir tanesi Galatasaray adına son yıllarda Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde oynanan, daha doğrusu yapılan antrenmanlar genel itibariyle Kemerburgaz'da Metin Oktay tesislerinde son antrenmanını yapıyordu Galatasaray. Bu kez yolculuğun özellikle biraz uzun olması sebebiyle böyle bir karar alındı. Öğle saatlerinde yapılacak bir antrenmanın biraz buraya Galatasaray'ın gelişini geciktirebileceği ve oyuncuları yorabileceği düşünülerek, bu hesaplanarak son antrenmanı burada yapma kararı aldı Okan Buruk ki normal şartlarda biraz da bu son taktik antrenmanın mahremiyet durumundan ötürü böyle bir tercih yapıldığını söyleyebiliriz. Rakibin taktikleri çok net bir şekilde en azından kendi stadyumunda görmemesi adına böyle bir tercihte bulunuluyor ama bu kez böyle bir tercih gelmedi Okan Buruk'tan ve dediğim gibi son antrenman şu sıralarda başlamak üzere. Şu anda Bella'yı, Deniz Gül'ü, ki Deniz de tabii Portekiz çok uzak olduğu bir yer değil. Çok yakın zamana kadar Porto forması giyiyordu milli oyuncumuz. Bu stadyumda daha önce sahada yer almış, kendi takımıyla performans göstermiş bir oyuncu Deniz Gül. Onun da yarın kadroda olup olmayacağı, olursa başlayan kadroda mı devamında mı olacağı tabii ki merak konusu olan konuların başında geliyor. Çünkü Victor Osimhen'in yokluğunda Okan Buruk nasıl bir kadroyla, nasıl bir hücum hattıyla, daha doğru bir ifadeyle sahada olacak? En önemli konulardan, en çok merak edilen konulardan bir tanesi şüphesiz bu. Burada Rafael Leao'nun karşılaşmayı ilk 11'de başlamasını beklediğimizi söyleyelim. Leao henüz %100 hazır olmamakla birlikte artık yavaş yavaş takıma adapte olmaya başladı. Başakşehir maçıyla birlikte de ilk kez formayı giydi. Etkileyici bir performansla ortaya koydu aslında. Kısa bir süre alsa da Rafael Leao maçta taraftarı heyecanlandıran performansı göstermeyi başardığını söyleyebiliriz. Ve yarın da özellikle de Osimhen'in yokluğunda ilk 11'de başlamasını beklediğimizi söyleyelim. Onun dışında Barış Alper Yılmaz tabii ki bu süreçlerde özellikle Osimhen'in yokluğu için alternatif olarak düşünülen isimlerden bir tanesiydi her zaman. Kendisini de yine yarın forvet hattında görebiliriz. Galatasaray adına tabii ki kritik kararlardan bir tanesi olacak. Rafael Leao'nun ilk 11'de başlamasını beklediğimizi söyledik. Okan Hoca da bugünkü antrenmanın ardından, bugün yapacakları çalışmanın ardından nihai kararını vereceğini ifade etti. Ve şu an itibariyle o antrenman başlıyor. Dediğimiz gibi Leao 11'de, 10 numarada Yunus, sahada Sané'nin olduğu bir diziliş görebiliriz Galatasaray adına. Tabii savunma hattıyla ilgili de bugün biz de aslında konuyla ilgili yayınlarımızda bazı haberlerden bahsetmiştik. Abdülkerim Bardakçı'nın bir sakatlık durumu, ağrıları olduğuna dair ve yarınki maçta oynamama durumu bulunduğuna, hatta yeni transferlerden Michia bunun kendisinin yerine ilk 11'de olabileceğine dair haberleri ifade etmiştik. Okan Hoca, şu an böyle bir durum yok. Abdülkerim bizimle birlikte buraya geldi. Antrenmana çıkacak, yarın da sahada olacak şeklinde bir açıklamada bulundu.

0: şu anda da en son olarak Barış Alper Yılmaz'ın sahaya girdiğini görüyorum. Oyuncular tek tek sahaya geldiler. Bir bölümü erken geldi ve daha içinde çalışmalara, hazırlıklara başlamıştı. Artık son olarak da Barış Alper Yılmaz'ı gördüm. Çıkış tünelinden sahaya doğru geldi. Yarın burada tabii ki binlerce kişinin önünde ateşli bir atmosferde Galatasaray Sporting'e rakip olacak. Okan Buruk'un da basın toplantısında ifade ettiği gibi geçen sezon özellikle iç sahada çok çok iyi bir Şampiyonlar Ligi performansı vardı. Sadece Arsenal'a kaybettiler. Lig'de de uzun süredir burada Porto ve Benfica dışında çok kolay maç kaybetmediklerini söyleyebiliriz. İç sahayı son dönemde kaleye çevirmiş durumda Sporting Galatasaray adına da. Bu açıdan tabii ki zorlayıcı bir mücadele olacağını söyleyebiliriz. Atmosferle de, sadece rakiple değil atmosferle de mücadele etmek durumunda kalacağı yoğun ateşli bir atmosfer bizleri bekleyecek yarın. Şu anda tabii ki boş olarak gördüğümüz için çok etkileyici gözükmüyor olabilir hepimiz adına ama yarın tribünlerin dolmasıyla birlikte güzel bir atmosfer. Umuyoruz ki Galatasaray'ın kazanacağı, iyi bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne başlayacağı bir mücadele olacak. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü her zaman olduğu gibi, tüm UEFA organizasyonlarında olduğu gibi basına açık olarak gerçekleşiyor ve artık yavaş yavaş da o sürenin sonuna doğru biraz yaklaşıyoruz. Şu anda ekrana geliyor işte Abdülkerim. Herhangi bir sargı, en azından sakatlığa dair bir durum gözükmüyor. Fiziki dışarıdan gözüken bir durumunun olmadığını söyleyebiliriz. Okan Hoca da bunun altını çizdi. Yarınki maçta daha da olmasını beklediklerini, kendileriyle birlikte buraya geldiğini ve oynamasına engel bir durum olmadığını ifade etmişti. Şimdi Kay ve Roy Sane arasından bir kahkaha sesini duyduk. Bize kadar ulaşan bir kahkahayla antrenman çalışma başlamış oldu. Oyuncular önce stretching çalışmasını gerçekleştirecek, sonra topla çalışmalar ve ardından da taktiksel bölüme geçilecek. Yaklaşık 1 saat 15 dakikalık bir antrenman, son çalışma, son taktiksel prova ve Okan Hoca'nın da hem rakiple ilgili hem kendi takımıyla ilgili tüm detayları oyuncuların aktaracağı, talimatlarını aktaracağı yaklaşık 1 saat 15 dakikalık bir süreç önümüzde var. Biz yavaş yavaş buradaki yayınımızı noktalayacağız ama Portekiz'de, Lisbon'da bu maça dair tüm detayları, hem yarın maç atmosferini, şehirde bu maçın nasıl yaşandığını, Galatasaray taraftarlarının coşkusunu, hepsini aktarmaya çalışacağız. Antrenmanın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Lisbon'dan biz mutlu akşamlar dileyelim ama yarın gün boyu yine Aspor ekranında mücadelenin tüm detaylarını aktarmaya çalışacağız.
1: Emre Kaplan'a teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Galatasaray Sporting Lisbon maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştiriyor. Canlı görüntüleri ekrana getirdik. Basına açık olan kısmı Emre'nin de dediği gibi 15 dakikalık bir dilim oluyor genelde ve o sürede zaten sona ermek üzere. Galatasaray'ı konuşuyoruz. Burak Kural, araya girmiştim. Sporting karşısında savunma zaafı olduğunu düşünüyor musun? Bir yandan bu arada canlı görüntüler ekranda devam ediyor. Sporting Lisbon maçı öncesi Lisbon'da Galatasaraylı oyuncular ısınma hareketleriyle bu bölümü geçiriyor. Ardından da taktik çalışma gerçekleşecek ama biz onu tabii ki doğal olarak aktaramayacağız. O bölüm tamamlanmış olacak. Savunma zaafı var mı sence?
2: Tabii var ya. Galatasaray'ın yani bu sene fazla gol yediler zaten. Tabii şimdi yediğinden fazlasını attığı için sıkıntı gözükmüyor ortada ama sezonun devamında öyle olmayabilir. Sanchez'in bir performans düşüklüğü de var. Yani zaman zaman konsantrasyon hataları yine bu karşılaşmada da yaptı. Geçen seyrede yılın sonuna doğru çok iyi bitirmemişti. Halen o devam ediyor. Tabii ama bir oyuncu özelinde okumamak lazım tabii ama genel olarak kolay gol yiyor bu anlamda baktığınızda. O eski merkezdeki dinamiklik, sertlik de eskisi kadar yok gibi gözüküyor. Ama dediğimiz gibi yani işte Osimhen'in performansı, diğer oyuncuların eşlik etmesi, şeyi konuşuyorduk Başakşehir maçını. Yani üç ayrı perde iyi başladı, iyi bitirdi maçı yine Galatasaray ama puan da kaybedebilirdi. Ama önemli olan tam istediği gibi yani ilk 35 dakikaya çıkartırsak istediği gibi oynayamamasına rağmen kazanması. Bir de Başakşehir iyi başlamasa da sert takım biliyorsun. Orada kazanması önemliydi. Ama savunma zaafları tabii ki var. Özellikle duran top savunmasında da sıkıntıları var. Evet. Hakan oyunda olduğu gibi. Yani Lisbon maçını sordun. Yani Lisbon maçı, Lisbon biliyorsun hep aday oyuncuları olan. 24.7-24.5 yaş ortalamasını oynayan. Şampiyonlar Ligi'nde en genç takımlarından biri. Yani hedefi olan, aç oyunculardan kurulu.

0: her zaman iyi bir teknik adamı olan, yani bir oyun aklı olan, oynadığı oyun belli olan bir takım. Bu tip takımlar her zaman zorlar. Ama açık da oynayan bir takım olduğu için Galatasaray'ın da belli noktalarda işine gelebilir. Galatasaray iyi kapanabilirse, Leao'nun oynayacağını düşünürsek de kontralarda biliyorsun çok ciddi tehdit Leao. Oralarda da bir şeyler çıkarabilir. Yani tabii ki kazanmasını dileriz temsilcimizin ama buradan alınacak bir puan bile bence oldukça iyi bir başlangıç olur Koray.
1: Evet. Burçin Keskin, sağ içinden önce sana hakemi soracağım. Espen Eskas yönetecek bu karşılaşmayı. Bize biraz bilgi verir misin Norveçli hakemle ilgili? Nasıldır tarzı, Galatasaraylı futbolcuların nelere dikkat etmesi gerekir?
2: Şimdi Koray, Espen Eskas Norveçli bir hakem. Özellikle katıldığı bu genç oyuncuların oynadığı turnuvalarda, işte U17'lerde, U21'lerde, U19'larda hepsinde final yönetmiş bir hakem. Yani aslında basamakları güzel güzel çıkmış bir hakem. Tabii Norveç biraz ufak bir ülke olduğu için yani futbol anlamında bazen çok gergin maçlarda tecrübe eksikliği yaşayabiliyor. Dönem dönem bunu ifade eden teknik direktörler de oluyor.
1: Ne gibi tecrübe eksikliği?
2: Söyleyeceğim şimdi hemen.
0: Ya sakinlik ya. Norveçliği.
2: Çok. Ha şimdi mesela 2024-2025 yılında iki kez bizim temsilcilerimizin maçını yönetti ve biraz uğursuz geldi. Yani Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Young Boys'a 1-0 yenildiği maçın hakemi.
1: Evet.
2: Orada Muslera'ya kırmızı kart göstermişti, hatırlarsınız. Yani onu göstermek için tabii Norveçli bir hakem olmaya gerek yok yani. Yani Türk hakemi olsa orada Muslera'ya kırmızı kartı gösterirdi. Onun dışında yine o sezon Fenerbahçe'nin deplasmanda Rangers'ı 2-0 yenip penaltılarla elendiği maçta hakemdi. Ve o maçtan sonra Mourinho çok eleştirmişti Eskas'ı, hatırlarsın. 3 tane penaltımız verilmedi falan.
1: Doğru. Demişti.
2: Yani dönem dönem bu tip eleştirilerle karşılaşan bir hakem. Ancak olaya bir de buradan bakalım. Şimdi 2002 yılından beri Dünya Kupası'nda bir Norveçli hakem yoktu. Terje Haugway'di en son. 2002 yılından sonra Norveç'i Dünya Kupası'nda temsil eden ve Dünya Kupası'nda da iyi maçlar yöneten bir hakem Espen Eskas. Kişisel olarak da benim de sevdiğim bir hakem. O nedenle çok fazla hakeme bulaşmamak lazım bu tip maçlarda zaten. Hep onu söylüyorum. Şimdi UEFA'nın amiral gemisi olduğu için Şampiyonlar Ligi zaten hep o saygı olgusunu çok ön plana çıkartıyor. Nedir bu saygı? Bir kere diyor Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsunuz siz arkadaşlar diyor. Bir kere diyor bu yarışmaya saygı duyacaksınız. Sonra diyor rakibinize saygı duyacaksınız. Sonra da hakeme saygı duyacaksınız. Bu üçü çok önemlidir Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsunuz diyor. Zaten genelde oyuncular da bunun farkında olduğu için hep deriz ya biz ya işte kendi liginde böyle yapmıyorsun ama orada evet, çok daha dikkatlisin. Dikkatlisin çünkü UEFA hemen pat diye cezayı da veriyor. Ne oldu Lyon-Fenerbahçe maçından sonra? 18 yıl sonra çok önemli bir başarı sonrasında Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Ama hemen Gendüzü ve Greenwood'a cezayı kesti. Niye? Çünkü dediğim gibi saygı çok çok önemli. Bir numaralı markası UEFA'nın. Peki Espen Eskas'ın istatistiklerine bakarsak neler diyebiliriz diye araştırdım. Şimdi 6 tane maçını analiz ettim. Koray, bu 6 maçta ev sahipleri 17 gol atmış, misafirler 14 gol atmış. 141 faul çalmış bu 6 maçta, 23,5 faule geliyor maç başına. Bu da yani ortalamanın biraz altında diyebiliriz. Genelde 25 ve üstü çok, 6 evet, az diyebiliriz. Burada bu 141 faulün 64'ünü ev sahibi takım yapmış, 77'sini misafir yapmış. 21 sarı kartın 6 tanesini ev sahibine çıkartmış, 15 tanesini misafire çıkartmış. Bak bu önemli. Yani deplasmanda oynayan takıma birazcık daha fazla sarı kart çıkartıyor diyebiliriz. Buna dikkat etmek lazım birazcık. İkinci sarı karttan kırmızı kartı ve direkt kırmızı kartı yok. Çok fazla sevmiyor bunları. Zaten UEFA da biliyorsun çok çok net olmazsa ikinci sarı kartı göstermeyin der. O nedenle eğer sarı kart görürse oyuncularımızın bir panik yapmamıza gerek yok. Yani abartırsak tabii ki de gösterir evet, ama bu konuda çok önemli değil. Teknik detaylara girersem iki tane noktada çok dikkatli Espen Eskas. Bir tanesi bu geçiş hücumlarında, o atak başlangıcında işte bazen tutuyoruz, çekiyoruz veya çelmeye atıyoruz ya, direkt sarı kart çıkartıyor. Hem onların hem bizim için bence önemli bir ayrıntı. Bir de özellikle yatarak müdahalelerde bu hız ve şiddet çok önemli. Yani topla oynasak bile hız ve şiddetimiz fazlaysa sarı kart çıkartabilir. Temas noktası yukarıdaysa da kırmızı kart çıkartır. Yani mesela bu konuda Davinson Sanchez'in, Torreira'nın birazcık daha dikkatli olması, Salah'ın dikkatli

0: de olması gerekiyor Abdülkerim'in oynarsa. İki tane bu sezon yönettiği iki maçta da VAR müdahalesiyle ekip penaltı vermiş. Bir tanesi hatta Kızılyıldız Victoria Pilsen maçında, Kızılyıldız'ın teknik direktörü de eski Galatasaraylı oyuncu Riera.
1: Evet.
0: Ondan sonra tutmadan çekmeden birazcık daha dikkat edecektir. O yüzden ceza sahasına yakın serbest vuruşlarda ve kornerlerde dikkatli olmaları lazım. Bir de Anderlet Kayrat maçında VAR müdahalesi sonrası elle oynamadan dolayı bir penaltı vermiş. Burada aslında kendisinin görmesi lazım. Yani elle oynamalar ve tutma çekmelerde ceza sahasında daha dikkatli olacaktır. Bunlara dikkat etmek lazım. Ama iyi bir hakem yönetecek Galatasaray'ın maçı.
1: Sen memnun musun bu atamadan?
0: Ben memnunum.
1: Bir Türk futbol sever olarak.
0: Ben memnunum. Espanyol benim sevdiğim hakemlerdi. Ben bir de Nordik hakemleri
1: yani Galatasaray'ı
0: çok severim.
1: Galatasaray'ı ezdirmez der misin mesela deplasmanda?
0: Derim.
1: Dediğin rakamlarda biraz ev sahibi öne çıksa da
0: derim.
1: En azından
0: derim.
1: Birbirine burada, yakın rakamlar çünkü.
0: Buradaki en önemli ayrıntı şu Koray. Şimdi Galatasaraylı oyuncuların temasları gösterme, abartma eğilimi var Türkiye Ligi'nde. Şimdi bu Şampiyonlar Ligi'nde onlara çalmıyorlar. Yani o yüzden mesela Liverpool deplasmanına gittiğinde geçen sene Galatasaray, hakem o sert bulundu Türk basında. Ama belliydi onları çalmıyorlar çünkü. Buna dikkat etmeleri lazım. Yani pozisyonları birazcık daha zorlamaları lazım.
1: Aslında geçen seneden alışıklar yani buna.
0: Doğru.
1: Juventus eşleşmesinde sahada yani kurallar dahilinde maksimum seviyede bence. Yani o kuralda yani çizgiyi aşmamak ama çizgiye de en yakın aşamada bayağı Juventus döve döve oynadı yani. Çok fazla bastıkları pozisyon var mesela ayağı. Yarı topa yarı Galatasaraylı oyuncular attı.
0: İtalya'daki maçı mesela Pinheiro yönetmişti Portekizlerken. O birazcık daha bunlara böyle izin verir. Ama Espanescas biraz daha dediğim gibi Nordik bakış açısı olduğu için adamda.
1: Evet.
0: Yani
1: daha kuralcı diyorsun.
0: Evet, evet yani teması gör ya foul varsa ben veririm zaten der. Yani senin bana göstermene, uğraşmana gerek yok. Ve eğer sen aşırı abartırsan olanı da vermez. Mesela Rangers-Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli oyuncuların yaşadığı problemlerden biri de buydu. Bir penaltı pozisyonunda mesela Mert Hakan Yandaş biraz göstermeye çalıştı teması. Göstermese belki verecek. Ama sen o temastan daha fazla bir etkiyi göstermeye çalışırsan vermiyorlar. Buna dikkat etmek lazım.
1: Evet. İbrahim Yavuz Galatasaray'da sen son olarak statta izledim dediğin için bu soruyu daha net yanıtlayabilirsin. Bir giriş yaptın aslında ama Sporting maçı mesela Batrakov sence 11'de başlayabilecek seviyede gördün mü? Ben şimdi ekran başında izlediğimde oyuncuyu daha böyle fiziksel olarak çok hazır ne bileyim ikili mücadelelerde başa baş çıkabilecek gibi bir izlenim uyandırmadı ama yanılıyor da olabilirim. Çocuk sonuçta genç, çok genç yani yaşı ve hayatında ilk defa Rusya dışına çıkmış.
2: Ve ilk defa uluslararası Şampiyonlar Ligi deneyimi
1: hayatında
2: olacak.
1: Hayatında böyle bir seviyede ilk defa oynayacak. Tüm bunları göz önünde bulundurarak söylüyorum yani.
3: Bir de Rus Ligi'nin şeyi düştü.
1: Kötülemek amacıyla da değil tabii.
3: Tabii Rus Ligi'nin son dönemi çok ciddi düştü.
2: Ya zor gözüküyor Koray. Yani hatta
1: tercih eder miydin sen olsa?
2: Ben etmezdim. Yani hatta şimdi Galatasaray için de aslında bir test maçı biraz önce söylediğim. Osimhen'in olmadığı bir organizasyon denecek. Şimdi Osimhen olunca geri de gel desen olmuyor yani. Oyuncu durduramıyorlar kendilerini. Ve Galatasaray aslında bunu en iyi yapan takımlardan biri. Ve çok da uygun oyuncular buna. Ve oynama tekrarı da burada çok belirleyici. Ama şu an Osimhen yok. Ve Osimhen'in olmadığı bir organizasyon nasıl bir oyuncuyla oynayacaksın? Ki bana şey daha sağlıklı geliyor. Yani ikinci bölgede oyunu kabul etmek daha sağlıklı geliyor. Bizim çok talep ettiğimiz şey değildir taraftar olarak. Yani hep önde
1: evet.
2: Basan takımları talep ederiz ama şimdi öne çok çıktığında hele hele savunmanın arkasında bu kadar problem yaşayan bir takımın geniş alanda ki Başakşehir'de bile çok fazla rakibine pozisyon verdiler. Ki bu uluslararası organizasyonlarda o cezayı kesiyorlar. O yüzden burada aslında Okan Buruk adına ki ben arkadaşımızla aynı fikirdeyim. Çok iyi gördüm basın toplantısında. Ya uzun zaman sonra bir uluslararası organizasyonda hocayı çok neşeli gördüm ki çok iyidir bu. Çünkü sonuçta bir liderden bahsediyorsunuz değil mi? Yani ben teknik direktörümü gördüğümde onun gerginliğini de ister istemez bana yansır ama sakin bir teknik direktör, mutlu bir teknik direktör oyuncuları da bu anlamda motive eder diye düşünüyorum. O yüzden Galatasaray'ın teknik direktör davranışının özellikle bu maçta çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Çünkü hangi oyuncularla başlayacak ve hangi planla oynayacak? Bana göre mümkün olduğunca oyunu ikinci bölgede kabul etmek ki Barış Alper şu an düşüncede en sağlıklı oyuncu geliyor. İyi olduğu için söylemiyorum. O bölgede çok başarılı olduğu için söylemiyorum. Aslında çocuğa da biraz haksızlık ediyoruz. Çünkü o net bir şekilde bitiricilikle ön plana çıkan bir oyuncu değil. O daha çok geniş alanları kullanabilen bir oyuncu. Bu organizasyon için şöyle değerli olacak. İkinci bölgede kabul ettiğimiz oyunlarda rakip öne geldiğinde onların arkasına biz nasıl

0: problem çıkartabiliriz. Şu an eldeki oyuncularla Barış Alper'den daha sağlıklı bir oyuncu. Hem atletizm olarak da gözükmüyor. Yani teknik direktör planlamasının çok belirleyici olacağı, oyuncu tercihinin çok belirleyici olacağı bir karşılaşma.
1: Burak Kural, sen kimi tercih edersin Osimhen'in yokluğunda?
2: İki tane aday var zaten. Leao ya da Barış Alper. Duruma göre o artık hocaya güvenmek lazım. Hangisi kendi oyun sistemine göre birini büyük ihtimal kenarda oynatacak. Bilemem Sané Yunus'ta mı başlar? Ya Sané Yunus artı santraforla mı başlar? Yoksa Yunus artı Leao artı Barış Alper'le mi başlar? Şimdi hikaye değişik olur o anlamda. Ama mutlaka bir tanesi kenarda olacak. O dörtlüden biri kenarda olacak günün sonunda. Hamle de önemli çünkü maçın gidişatı noktasında. Ama tabii ya sanki Barış Alper kenarda, Leao santraforda olabilir gibi, ama tam tersi de olabilir. Orada hoca, bir de rakibe göre de değişir biraz. Şunu, rakibin analizi önündedir hocanın. Biz o kadar iyi bilmiyoruz günün sonunda yani. Bu sezon 5 tane lig maçı oynadılar. Ona göre de bir karar verecektir diye düşünüyorum yani hoca.
1: Şimdi bizdeki muhtemele göre savunma hattını geçiyorum. Hı hı. Orta saha Torreira, Sara. Kanatlarda Yunus, Barış. Batrakov, santrfor arkası. İleri uçta Barış. Yunus, Batrakov, Sané. İleride Barış.
2: Tamam işte. O zaman Sané, Yunus, işte Leao. Ya o dörtlüden biri kenarda oturacak.
0: Ya Leao ile ilgili muhtemelen Burak şöyle bir şey var. Yani fiziksel anlamda ya onda mesela hani tam önümde oynadı, iki oyuna girdiği anda. Aslında müthiş bir oyuncu. Hani şimdi Milan'dan gelmiş bir oyuncunun neyini övüyorsun falan. Evet, oralarda olmuş bir oyuncunun tabii ki, ama yakından görünce ben onu bir Robin Van Persie'de görmüştüm. Bir oyuncunun hani topa dokunurken o estetik dokunuş çok özel oyuncularda bulunur. Yani bir topa bir kontrolü var böyle. O izlerken keyif alıyorsun oyuncuyu. Sakatlıkla ilgili herhalde gelmeden önce küçük bir kas sakatlığı olmuş herhalde. Hani o kamp dönemiyle ilgili problem olmuş. Değerlendirmezse %100 ondan endişe ettiği için değerlendirmez diye düşünüyorum. Zaten eğer hani biz oyuncuların yeteneklerine talip olup buraya getiriyoruz, ama davranışları belirleyici oluyor, niyetleri belirleyici oluyor. Oynamak isteyen alıyor başka bir yere, ama bazıları biliyorsun hiç o niyette olmuyor. Eğer bu gerçekten oynama niyetinde falan olursa çok ekstra bir oyuncu yani.
1: Tabii, Burçin tabii. Keskin, senin fikrin ne bu yönde? Ya, Osimhen yok, Lemina yok. Sence nasıl bir kurguyla çıkar? Kimlerle çıkar daha doğrusu?
3: Koray, ben de bu arada gittim cuma günü maça. Yani izleyeyim diye Galatasaray'ı.
1: Sen de stat'taydın.
3: Stat'taydım. Benim beklediğimden daha iyiydi Galatasaray. Yani ben birazcık daha böyle yani sezona çok iyi giremedikleri için böyle moralmen de oyuncuları birazcık daha aşağıda bekliyordum, ama hiç öyle değil. Yani bence Galatasaray ne zaman ihtiyacı olsa gol atar gibi oynadı. Ben de Burak gibi oyunu 3'e bölüyorum, ama benim bölmem şöyle olacak. Osimhen çıkana kadar çok acayip yani. Osimhen hakikaten tek kişilik dev kadro. Yani inanılmaz bir oyuncu. Yani kendi çok şanslıyız yani.
1: Takım arkadaşına İbrahim dedi yani, tembelleştiren bir oyuncu mesela. Orta saha oyuncusu olduğunda tembelleştiriyor seni. Şöyle tembelleştiriyor.
2: Ama fırçalıyor ya. Şey yapıyorum yani. Fırçalıyor abi.
1: Yani burada zaten şu açıdan şey yapıyorum yani, metafor yapıyorum. Şimdi dedin ya sen mesela ya, bir
0: olmaması
1: pozisyon
0: gereken
1: oldu.
0: Bir pozisyon. Kötü pasını değerli hale getirdi.
1: Şimdi Galatasaraylar çok net hatırlayacak dediğin pozisyonu. Burada içeride Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid maçı. Abi gelişi güzel, dikiyorsun topu ileri. Adam yani yaldır yaldır koşuyor. Bu şey yapmıyorum şu anda mesela, hikaye söylemiyorum, pozisyonu hatırlayacaksınız.
0: Aslında benimki de tam olarak
1: son dakika diktiler ya topu ileri sağ kanada doğru. Hiç kimse yok, savunmacı yok, Galatasaraylı yok. Koştu. Savunmacı da o koşuyor diye mecbur koştu. Gitti ondan aldı. Çizgiye indi, Sara'ya çıkardı. Sara vurdu, gol atamadı. Son dakikada Galatasaray maçı kazanacaktı orada. Yani o açıdan diyorum tembelleştiriyor diye. Öbürleri şimdi verim diyor, bir daha ver kaç yapayım diyor, koşayım diyor, içeri koşayım falan. Bunda öyle bir şey yok. Vuruyorsun ileri. Allah ne verdiyse adam bir şekilde alıyor topu. Ya,
3: aynı pozisyona benzer bir Başakşehir maçında da oldu. Topu yine diktiler. Bir de ligin en iyi defans oyuncularından Opoku.
1: Evet.
3: Düştü. Bir şeyler yaptı orada. Bir anda Opoku'nun önüne geçti. Opoku çekti yani. Evet, evet. Sarı kart gördü. Yani inanılmaz bir şey.
1: Doğru.
3: Hakikaten anlatılmaz yaşanır yani. Çok şanslıyız yani biz sporcular olarak Türkiye keyifli liginde. Yani muhtemelen bir daha böyle bir şey izleyemeyeceğiz çünkü. Yani bu seviyede yani dünyada ilk 5'e girebilecek bir oyuncudan falan bahsediyoruz ya bence.
1: Bu özellikleri acayip, ama ne yazık ki yarın izleyemeyeceğiz işte. Evet. Lisbon'da olmayacak. Şimdi Galatasaray için çözüm
3: çok
1: arayışı
3: farklı. Ben işte dediğim gibi ilk Osimhen çıkana kadarki oyun, Leao'ya girene kadarki oyun, ondan sonrası yani, çünkü Leao da yani beni çok etkiledi. Anormal bir kumaş belli. Yani, ve yani Osimhen olmadığında Galatasaray

0: Galatasaray'ın geçen sene yaşadığı sıkıntıların çoğunu engelleyebilecek bir oyuncu izlenimi oluşturdu bende. Çünkü Icardi çok iyi olmasına rağmen Osimhen'in alternatifi olmadığı için de Galatasaray bu kadar problem yaşıyordu. Bence Leao birazcık daha o şeyli, boşlukları kapatabilecek gibi geldi bana. Yani Sarı'yı beklediğimden daha iyi buldum. Bir tek Torreira'yı beklediğimden daha iyi buldum. Daha böyle birazcık daha moralsiz bekliyordum.
1: Evet.
0: Yani benim beklediğimden çok daha iyi Galatasaray, ama tabii şu Sporting Lisbon maçını ben biraz daha geç oynamasını isterdim Galatasaray'ın. Çünkü kağıt üzerinde birazcık daha puan alma ihtimalimizin olduğu bir maç. Sanki Leao'nun birazcık daha takıma adapte olsaydı, biraz daha fiziksel olarak iyi olsaydı, sonra oynasaydık, yani puan, yani Barcelona maçını daha önce oynasaydık veya Paris Saint Germain maçını, sanki daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama ben Okan Buruk yerine olsam sanki Leao ile başlardım. Barış Alper Yılmaz ve Sané ikilisini kanatlara koyardım.
1: Evet, Barış Alper'le Sané kanatta.
2: Yunus Batrakov,
3: evet. Batrakov'un yanında.
2: Batrakov'u hamle, evet, yapacaktın.
0: Evet. Şimdi, yani çünkü Leao sanki hakikaten, yani şimdi bir de bu tip oyuncular kendi ülkelerinde çok daha farklı performans gösteriyor. Hemen yani mesela bir Sabin İli'yi hatırlıyorum Fenerbahçe'de, çok yaşımız da ortaya çıkıyor ama yani Fenerbahçe'de tek oynadığı iyi maç deplasmandaki Steaua Bükreş maçı olabilir yani. Tamam, yani kendi ülkelerinde daha farklı oynuyor.
2: Abisi, o yüzden, çok iyiydi onun.
0: Efendim?
2: Abisi çok iyiydi, Adrian İli'ye.
0: İnanılmaz o. Yani o süper bir oyuncu.
3: Aşırtma golleriyle değil mi?
0: Evet. Evet.
3: Golleri. Adrian İli'ye deyince de aklıma şey geliyor. Galatasaray'a geldiğinde her çektiği şut direkten dönüyordu bir ara. Öyle bir şey vardı yani. Bir 4-5 böyle şutunun farklı maçta direkten döndüğü bir dönemi vardı. Daha sonra
0: müthiş bir bitiriciydi ama hakikaten.
3: Beşiktaş'ta transfer etti onu, hatırlıyorsanız. Bir ara orada da kısa bir süre oynadı.
0: Yani devam o ki Portekiz'de Leao'yu oynatması.
3: Biz peki hep daha... Osimhen üzerinden konuşuyoruz. Doğal olarak da bir süper bir güç Galatasaray için. Ama Lemina da yok mesela. Lemina'nın yokluğu Galatasaray orta sahasını daha yumuşak hale getirir mi?
2: O da önemli tabii canım. Lemina'nın o sertliği, bir de bir maçlarda, böyle iyi maçlarda, daha doğrusu sert maçlarda daha iyi oynayan bir oyuncu. Derbileri de hatırla. Şampiyonlar Ligi maçlarını hatırla. Liverpool maçlarını. O sertliği, agresifliği. Yani çok beğendiğim bir oyuncu. Onun eksikliği de tabii, onun eksikliğini kapatacak derecede alışmış o sertlikte bir oyuncu şu an elinde yok Galatasaray'ın. Mutlaka bir dezavantajı olacak. Bir de özellikle ben de ikinci bölge savunması yapması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'ın. O durumlarda bu pas aralarını yapmak için Lemina gibi hem sezileri olan hem fiziksel kuvveti olan oyuncular biliyorsun daha değerli oluyor. O anlamda Lemina'nın da olması, ikisinin birden olmaması çok daha kötü oldu hocam.
3: Şöyle bir denklem olur mu? Fikir jimnastiği yapıyoruz yani. Batrakov'u denklemden çıkarıyorum. Hiç konuşmadığımız Leslie mesela, Ugo Chukwu, Torreira, Sara. Lemina yok dedi hoca. Belki savunma yönü daha güçlü bir orta saha mı olsun? Böyle bir şey yapar mı sizce? Bir sürpriz veya hiç beklemediğimiz bir şey.
4: Süper Lig'de dahi sahaya gönderemedi hoca yani. Yani çok
3: orada da olmaz
4: yani. Süper Lig'de o işi yapamaz halletme ama konusunda problemli bir oyuncuyu.
0: Yani Lemina burada sakatlandıktan sonra mesela yine kullanmadı Başakşehir'e karşı.
4: Normalde aslında çok önemliydi yani. Hani profil olarak şahaneydi. Tam anlattığım profile uygun. Galatasaray'ın, evet, geçtiğimiz sezon hep oralarda aslında böyle bir oyuncu problemi yaşadık, gelecek, çözecek dedik ama hani ligde sahaya gönderemedik. Yani oyuncunun, ki ben bir de canlı Ren maçında gördüm. Yani bilmiyorum o kadar sürede oyuncu başka bir yere evrilebilir mi ama ağır bir oyuncu. Stoperlerin içine çok giren, ayak becerisi iyi olmayan, öne çıktığında senin o bloklar arası mesafende seni eksik bırakan. Şimdi böyle bir profilden bahsediyorum. O kısa sürede hani benim gördüğümün dışında bir şey olmuş olsaydı en azından ligde sahada görürdük. Evet ya, ben o gün gördüm ama bir hazırlık dönemi sonrası o ağırlığı var. Ama oyuncu ligde bile sahaya gönderilemiyorsa ciddi anlamda problem. Gelecek adına da zaten Galatasaray'ın. Ben şey diye düşünüyorum ama Lemina, evet, işin savunma kısmında orada Torreira ile beraber hep o gezen oyuncu o işin savunma kısmını ciddi anlamda sert oyunlarda ortadan kaldırıyor ama Saray'la oynuyorsan da topa sahip olmayı vaat eder. O da sana başka bir avantajı da getirebilir.
3: Evet.
4: Yani Lemina ile topa sahip olma konusunda problem yaşayabilirsin. Hani biz hep savunmayı topun arkasına geçme olarak kabul ediyoruz, eyvallah, ama topa sahip olmak da aslında zaman zaman oyun içerisinde savunma yapmaktır. Dinlenme hadisesi. Mesela bizim futbolculuğumuzda işte antrenmanda bölüm bölüm çalışıyorsun. Mesela diyor ki teknik direktör 2-0 öndeyiz, bu takım topa sahip olarak savunma yapacak. Öne gitmeyerek öndeyiz. Karşındaki ne yapıyor? Topun peşinden sürekli koşuyor ve geride olan topun peşinden

0: koşan takım savunma dengesini de disiplini de kaybeder. O ara başka bir şey planlarsın. Yani tabii ki oyunun gidişatı belirleyici olur ama Sara da orada aslında sana biraz daha topa sahip olmayı da vaat ediyor.
1: Ama Liz aslında... doğru, çok doğru ama İbrahim orada hani Lizbon da çok pas destek oyunu çok iyi oynayan bir takım ya.
0: Kabul ediyorum. Hani
1: orada biraz bozucu oyuncu çok dediğin
0: daha
1: doğru.
0: Daha iyi olur. Aynı fikirdeyim ama şimdi elde ne var?
1: Evet,
0: şimdi
1: evet.
0: Teknik direktörlük nedir? Yani eldekilerden en iyi oyunu oynama yoksa.
1: Emine iyileştirip maça sokacak hali yok.
0: Olsa hepsini yapardık.
1: Sen pozitif bakalım diyorsun.
0: Yani elde kim var? Bunlarla ne yapabiliriz? Bu oyuncu var. Ben teknik direktörüm. Lemine ile bu oyunu oynarım. Sara varsa oyunculara derim ki bununla topa sahip olabiliriz. Yani bu plan yapılabilir.
2: Yani Lemine şimdi canlı izleyince bir de yani inanılmaz bir fiziği var Lemina'nın. Yani modern ya. Gladiyatör. Abi, çok, olamaz çok böyle yani. Bir fizik.
3: Doğru.
2: Ve hakikaten hem onu da çok iyi kullanıyor.
1: Ve ağır akıllı. Değil hocam o fiziği. Yani, o size rağmen ağır değil.
2: Çok
1: yani.
2: İyi. Yani ne zaman nereye gideceğini, nasıl bir müdahalede bulunacağını. Ben zaten hep Lemina'nın beklediği oranda övgüyü almadığını düşünüyorum.
1: %100 katılıyorum
2: yani
1: sana.
2: Yani geldiği sezon, o sezon şampiyonluğun en önemli anahtarlarından biri oldu. Yani Galatasaray'ın gol yeme sorunu çözüldü.
3: Tabii. Derbi performansı çok yani iyiydi.
2: Müthişti Kadıköy'de.
1: O saygıyı geldiğinde. Almıyor yani.
2: Evet, almıyor bir şekilde.
3: Galatasaray'ın elinde aslında çok dünya klası bir oyuncu daha var orta sahada da. İlkay Bedenen var. Şu an istenilen şey yok. Hiç konuşamıyoruz bile ne yazık ki. İlkay Gündoğan. Normalde İlkay biraz formda olsa biz hiç Lemina yok ne olacak falan demeyiz. İlkay'ı direkt normalde değil mi? Sara Torreira ilk ay orta sahası başlar mı falan diye konuşuyorduk.
1: Yumuşak olur o da ya.
3: Şu işte, an ama zaten hiç ilk ay eski yani, ilk ay değil.
0: Ama yine aynı. Bence hani ilk ayı buraya getirirken planlama yanlıştı. Yani bir oyuncuyu buraya getirirken oyuncunun en başarılı olduğu 3 sezonda 40'a yakın gol atmış size değil mi? Evet. Oyunun bütününe bakalım. Ya İlkay hangi oyunlarda katkı sağlamış? İlkay hiçbir zaman Galatasaray benzer oyunlarında Galatasaray, Torreira, Lemina bu tarz oyuncularla hep problemi çözmüş. İlkay tarz oyuncularla problem çözmemiş ki. Evet çok klas oyuncu ama ona oyun bir model çiziyor. Guardiola diyor ki
1: bravo.
0: Topu aldığın an ben sana 3 tane opsiyon çiziyorum. Artık ondan sonra senin becerin. Sonra diyor ki devamında ben seni ceza sahasına koşturacağım. Bunlar hep planla oluyor.
1: Evet.
0: O hayatında bunu deneyimlemedi ki. Ki bu onun sorununu yaşıyor.
1: Barcelona'da aslında. Da öyle hocam.
0: Barcelona'da benzer durum var yani. Ama tabii. Şimdi orada hata
1: kaos
0: yapıyoruz.
1: Var.
0: Biz şimdi bir isme talip oluyoruz. Diyoruz ben
2: doğaçlama birazcık.
1: Evet, doğaçlama.
0: Spor salonunda sevdiğim çok iyi Galatasaraylı bir abi var. Bana diyor ki ya Allah aşkına şu ilk ayda diyor şu yorumu yapma diyor. Bak bütün problem ilk ayda. Şimdi bunlar tabii taraftar gözüyle baktığı için şöyle düşünüyor. Diyor ki yahu buralarda oynamış oyuncu 3 kişiye çalım atar vur. Ya yok öyle bir oyuncu olmamış ki adam hayatında. Şimdi siz isme yeni kapıldığınız için bu oralarda yapıyorsa burada. Ama orada planla yapıyor onu yani.
1: Sistem oyuncusu.
3: O işte tam Lea onları yapar. Ama
0: o yapar.
3: İlkay'ın tarzı başka.
0: Mesela Sané de geldiğinde benzer sorunu evet. Yaşadı. Hatırlayalım ilk başta. O da aslında ona bir oyun modeli çizildiğinde başka bir oyuncuydu. Sonra baktı onun yeteneği ona uygun. Bunu birebir de halledebilirim aynen, dedi. Aynen. Ama onun da sorunu ne? Bu sefer takım savunmasında çok eksik bırakmaya başladı. Tamam sen gidiyorsun ama kaybettiğinde geri dönüşler. Ki ben doğru. Mesela Galatasaray'da en çok saygı duyduğum oyunculardan biri. Hele canlı izleyince Şalay bu anlamda canı çıkıyor ya. Yani öne git, geri gel, önde yani ve bence şahane bir oyuncu. Yani hani Şalay'ı bir takım aldığında 9 numara oynamaz, 6 numara yani puan olarak 9 puan oynamaz, 6 puan hep 7 ile alır götürür. Bir teknik direktör için büyük zenginlik yani.
3: Evet. Ona da nazar değmesin. Onun da alternatifi yok gibi bir şey çünkü şu anda.
0: Evet. Şey vardı olsa. O da yok yani.
1: Evet, Singo'ya sakat değil mi?
3: Evet sakat olduğu için o yüzden söylüyorum.
2: Ama mesela onun da Portekiz deplasmanında dikkatli olması lazım. Çünkü o da böyle birazcık temasları
0: işlere, evet,
2: temasları böyle ekstra göstermeyi seviyor. Ya bak olanı da vermez Eskaz evet. Söyleyeyim yani şimdiden. Yani bunu Okan Hoca izliyorsa anlatsın oyunculara yani. Temasları abartmayıp ayakta kalırsak ve itiraz etmezsek Eskaz bizim için iyi bir hakem.
3: Evet. Bugün Vlahović disiplin kuruluna sevk edildi. Şöyle diyor orada da Beşiktaş Kulübü futbolcusu Dušan Vlahović derbideki hakareti nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilmiştir diyor. Kerem Aktürkoğlu da yine müsabaka sonrası flash röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle yine disiplin talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilmiştir denildi. Bu sevkin ardından Beşiktaş Kulübü bir açıklama yaptı. Biz program sırasındayken hatta saatini de söyleyeyim tam 21.25'te O açıklamayı da size aktarmak

0: sormak istiyorum. Vlahovic'in Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakada rakibiyle girdiği tartışma nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmesi Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak bir şekilde yönetildiğinin somut bir göstergesi olmuştur. Eylem ve söylemleriyle maç boyunca futbolcumuzu tahrik eden rakip takım oyuncusunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuz Vlahovic'in disipline sevk edilmesi kabul edilemez diyor Beşiktaş Kulübü ve şöyle devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları kulübümüze karşı hasmane tutumunu bu olaydan da anlaşılacağı üzere bir kez daha göstermiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na soruyoruz diyor Beşiktaş Kulübü ve şu soruları yöneltmiş. Eğer bu sevk kararı yayıncı kuruluş görüntüleri doğrultusunda verildiyse yayıncı kuruluştan tarafınıza sadece bizim oyuncumuzun görüntüsü mü servis edilmiştir? Var. Sahada yaşanan olayda her iki oyuncuyu da tüm açılardan takip edebiliyorsa niye maçın hakemini çağırma gereği duymamıştır? Bu konuyu Burçin Keskin'e sorarız. Objektif ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yayın yapması beklenen Süper Lig'in yayıncı kuruluşu da söz konusu pozisyonu ekrana getiriş biçiminde sınıfta kalmıştır. Futbolcumuzu ekrana getiren yayıncı kuruluş rakip takım oyuncusunu ekrana taşımayarak yayıncılık ilkeleriyle ters düşmüştür. Beşiktaş olarak kulübümüzün ve Vlahovic'in hakkını korumak amacıyla ilgili mercilere gerekli itirazlarımızı yapacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızı da sunarız diyor Beşiktaş Kulübü. Pozisyonu hatırlıyorsunuz, yaşananları.
1: Tabii canım, o
0: sevki nasıl değerlendiriyorsunuz Burçin Keskin?
2: Normal. Ben zaten bekliyordum. Çünkü saha içerisinde eğer hakemin ve futbolun içinde olmayan bir takım işaretleşmeler veya hareketler varsa bunlar daha sonradan ceza için kullanılabilir. Yani şimdi Skriniar'ın PFDK'ya sevk edilmeyip Vlahovic'in sevk edilmesinin bir nedeni var. Çünkü saha içinde kalıyor Skriniar'ın yaptıkları. Yani orada tutuyor, ediyor, sarsıyor. Yani kafa bile atmış olsa sonra hakem görüyor ya onu. Ama yani Vlahovic'in yaptığı şey daha farklı. Yani orada görmüyor bir şekilde hakem. VAR hakemi niye girmiyor devreye? VAR hakemi dünyanın en ünlü VAR hakemlerinden bir tanesi. Thomas Kwiatkowski. Yani adam Dünya Kupası finali, Şampiyonlar Ligi finali, ondan sonra yani yok yani yönetmediği maç. Dünya FIFA Dünya Kulüpler Kupası finali. Marçın yakını ekibinde zaten. Ama ben ne kadar iyi olurlarsa olsun Koray, bir kere yabancı VAR'a da karşıyım.
0: Bunlardan dolayı karşıyım. Mesela Beşiktaş'ın sorduğu soru var ya, VAR hakemi devreye girip çağırmıyor diyor. Aynen. Ama o zaman şöyle şimdi düşünmeleri normal değil mi? Yani VAR hakeminin devreye girip çağırmadığı, ki biz maçı izlerken hepimiz gördük Vlahovic'in yapmış olduğu hareketi. VAR hakemi çağırmıyorsa demek ki aykırı bir şey olmadığını düşünüyor veya atlıyor. İki seçenekten birisi. Ama disipline sevk edilmek için yeterli bir hareket. Şimdi orada bir tezat oluşmuyor mu diye soruyor Beşiktaş aslında bir yandan da.
2: Normalde doğru düşünüyorlar. Sonuçta VAR hakemi olduktan sonra saha içerisindeki söylediğimiz şeyleri kullanılan kanıtlar içinde söyleyebiliyor olmamız lazım. Ama oyun kuralları buna izin veriyor. Yani
0: normalde VAR müdahale edebilir mi ona? Tabii. Gel bak böyle bir hareket var diye.
2: Tabii edebilir. Yani muhtemelen burada bir Türk hakemi olsaydı orada VAR hakemi müdahale olurdu. Ama iş daha fazla da karışabilirdi. Çünkü o zaman ne olurdu biliyor musun? Muhtemelen Vlahovic'e kırmızı kart gösterirdi Halil Umut Meler. Skriniar'a sarı kart gösterirdi. Şimdi bak, bu pozisyonu aslında, yani o maç gelince daha fazla konuşuruz diye
0: konuşabiliriz bu arada.
2: Şimdi bak, o pozisyon çok ilginç bir pozisyon. Şimdi ben notlarımı şöyle aldım. Yani Fenerbahçe Beşiktaş maçı ile ilgili bak konuşmamız gereken aslında 8 tane pozisyon var. Ama burada önemli olan noktalardan bir tanesi ikili eşleşmeler. Şimdi maç başladı. Vedat Muriç ile Emirhan didişiyor. Daha sonra Vlahovic ile Skriniar. Şimdi ilk kaçıncı dakikada oldu? Bak 15. dakikada Skriniar'ın şöyle bir hafif yoklaması var. Çok net sarı kart. Halil Umut Meler görüyor. Sonra o cevap vermeyince 16. dakikada bu sefer Vlahovic yere düşerken şey yapıyor. Net sarı kart. Daha sonra 31. dakikada bu sefer

0: kaçırarken dirseğini koyuyor Ula Avuç. Yani bunları çözememesi Halil Umut Meler'in beni şok etti. Çünkü bu seviyede bir hakem. Şu anda bizim bir numaramız UEFA'nın elit kategorisindeki bir hakem. Ve maç öncesi planlamalarında bunları çözebilecek bir hakem. Ama bunları yapamadı. Sonra ne oldu? Sonra işte o hepimizin konuştuğu pozisyon geldi. Kaçıncı dakikada? 50. dakikada değil mi?
1: Evet.
0: Yok,
2: ilk devre değil. İlk devre oldu sanki.
1: İkinci yarı olmadı mı?
0: Çatışma.
2: Ben ilk devre.
0: 51. dakika.
2: İkinci devre.
1: 2-2.
0: 51. dakikada oldu. Şimdi burada artık Koray, futbol ne bekliyor diye bakman lazım. O kadar didişiyorlar ki birbirleriyle ve sen bakıyorsun böyle didişme başladı, sonra devam ettiriyorlar. Ayrılmıyorlar da, büyüdü olay.
1: Şöyle hatırlatalım. Kamera kadrajını düşünün. Evet. Bu tarafı çekiyor. Maçı anlatan spiker Yalçın Çetin'di yanlış hatırlamıyorsam. Biz zaten Vlahović ve Škriniar kadrajda değildi. Yalçın Çetin dedi ki Vlahović ve Škriniar arasında bir tartışma var.
0: Diğer oyuncular hala da ona oyun bakıyorlar
1: akıyor
0: bu arada.
1: Oyun evet. Hala devam ediyor. Yalçın Çetin bunu tekrar etti. İkili arasındaki tartışma devam ediyor dedi. İkili hala kadrajda yok. En son akan oyun durmak zorunda kaldı ve bütün oyuncular, hakem de dahil herkes o tarafa yöneldi. Biz daha sonra gördük. Yani bayağı uzun sürdü. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü bayağı uzun sürdü ve
0: tabii.
1: Oyunu durdururdu yani ikili arasındaki
0: zaten olan. Sonra VAR müdahalesi belli yani. Bir konuşmalar oldu orada. Şimdi o hareket hangi ülkede ne anlama geliyor ben o kadar iyi bilmiyorum. Yani Polonya'da daha hafif belki de etkisi vardır. Bizim ülkemizde ağır bir etkisi var o hareketin. Şimdi bunlardan dolayı işte ben zaten yabancı VAR karşıtıyım. Çünkü sen beraber çalışmadığın, benim çizgim bu, geçen hafta bunlar olduğu demediğin bir adama sen burada görev veriyorsun. Şimdi o pozisyona tekrardan geri dönersek, şimdi her şey böyle teraziyle ölçülmez. Yani Škriniar yumruk atmadı, öbürü de şey yapmadı, iki tane sarı olmaz. Orada futbol iki oyuncuya da kırmızı kart istiyor. Çünkü giriyorlar birbirlerine, ayrılıyorlar, tekrardan giriyorlar, iki kişi, üç kişi ayırmaya çalışıyor. Abi atacaksın, atacaksın, herkes rahatlayacak. Bak ondan sonra Beşiktaş kulübü de bu açıklamayı yapmayacak. Fenerbahçe kulübü de bu açıklamayı yapmayacak. Onar kişi güzel güzel oynayacaklar. Sen o kırmızı kartı gösterdiğin zaman maçı da daha rahat kontrol altına alacaksın.
1: Sen iki ismin de orada atılması gerektiğini
0: kesinlikle düşünüyorsun. En doğru karar iki kırmızı kart. Atacaksın, rahatlayacaksın.
1: Tabii şimdi bu çok konuşulacak muhtemelen. Sevk'ten ne karar çıkacak? Evet. Beşiktaş cephesinin tepkisi var. Fenerbahçeliler kırmızı kart bekliyor pozisyonla ilgili. Siz bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
3: Ben şeyi anlayamadım bir kere. Yani Beşiktaş'ın neyi savunduğunu anlayamadım yani.
1: Beşiktaş diyor ki neye istinaden sevk edildi
3: neye istinaden
1: diyor. Görüntüye istinaden.
3: Gördüğümüz şeyden dolayı olabilir mi acaba? Yani sen Beşiktaş olarak oyuncunu ikaz mı etmen lazım? Bundan şikayet mi etmen lazım? Neyi tartışıyorsun? Teknik direktörüne sor, muhtemelen bu açıklamayı keşke yapmasaydınız der. Gidip oyuncuyla konuşur, bu hareketi yapma. Şimdi şey mi diyeceğiz? O da bana vurdu. Hep böyle ya bu oyun yani. Değil mi? Bu öfkeye, manipülasyona da karşılık vermek zorundasın ya oyuncu olarak. Taraftar da yapmıyor mu aynı şeyi? Alıyor şunu atıyor değil mi sana? O zaman ben de alayım atayım. Ya da ben de gideyim atlayayım tribüne.
0: Var sen atarsan şey? Kırmızı kart görüyorsun.
3: Olur mu öyle şey yani? Şimdi onlar atıyor. Ben de gideyim o zaman. Kendi problemimi çözeyim. Değil mi? Yani bu baskıya da direnç gösterme hadisesi bunların bütünüdür ya. Siz şimdi burada neyi destekliyorsun? Keşke yapmasaydı bu açıklamayı. Yarın döner. Bir daha yapar oyuncu. Benim kulübüm destekledi der. Çünkü bana vurdular. Yarın Vlahović'e daha sert girecekler bu arada. Şu durduracak ya oyuncuyu. Doğru olduğu için söylemiyorum ama oyun böyle bir şeydir ya. Sen bunu desteklememen gerekir. Desteklediğin hadise. Yarın Vlahović aynısını yapsa Beşiktaş idarecileri ne diyecek oyuncuya? Oyuncu demez mi? Ne de ya ben yaptım, siz destek verdiniz. Hatta kızdınız federasyona. Eşitlikten bahsettiniz. Yani ben çok doğru bulmadım bu açıklamayı yani. Anlayamadım da açıkçası yani. Burada
1: herhalde bir yandan Škriniar'ın da sevk edilmesi gerektiğini düşünüyor o zaman Beşiktaş. Yani sorduğu sorularda o da var.
3: Pozisyonla alakalı hocamın anlattığı.
0: Saha içi.
3: Saha içinde olan bir hadise. Sert girebilir, o ayrı bir şey. Ama öteki fair play değil mi? Yani tabii. Oyunu itibarsızlaştırma, işte Kerem'in maç sonu anlattıkları gibi. Onlar başka bir hadise.
0: Mesela bak çok güzel bir yerden konuya girdin. Mesela Kerem'inkini hiç anlayamam ben mesela. Ya bir oyuncunun konuşaraktan maç kaçırması benim aklımın almayacağı bir şey. Hani sahada kaldığın zaman ilerliyorsun aslında. Kötü oynayabilirsin.
2: Ama bizde bunlar para ediyor ya Burçin. Yani takımına sahip çıkmış oluyorsun. Takımına sahiplenmiş.

0: ki sana çok ayıp ettiler. Dersin ki abi ben o tarafı bir yere bırakıyorum. Bende sorun var. Demen gerekmiyor mu oyuncu olarak yani? Bilmiyorum, bence gelişim oradan başlar hocam.
1: Maalesef ama biz bu noktalarda bazen yerde durabiliyoruz. Ben pozisyonla ilgili şunu söyleyeyim. Bence de ikisinin atılması gerekiyordu. Ama bunu atamıyorsan demek ki o aradaki tartışma noktasında ikisini de sarı kartla, değil mi, cezalandırdın. Ondan sonra Vlahović için yaptığı hareket mutlaka kırmızı kart. Ben hiç tartışmaya açık bir konu değil. Ha, ikisini atıyorsan başta at. Sonra geldi zaten hareket, değil mi? Ayrıldı.
2: Tabii, aynen.
1: Hafif biraz uzaklaştı. Ondan sonra hareket geldi. Direkt o zaman yani VAR'ın da zaten mutlaka uyarması lazım. O çok farklı bir durum. Ama ben hani neden bunun çok üstünde durulmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü Fenerbahçe gerçekten galip gelecek bir maç. O performans göstermedi. Yani burada Vlahović'i de uyarmak lazım. Hani burası da yani böyle işte X ülke ligi değil yani. Burası da Türkiye ligi. Burada bu hareketler yaparak tamam bu maçı atlattın ama böyle devam edemezsin. Yani bu ligin de bir değeri var. Bence Vlahović'i uyarmak lazım. İleride yaparsa daha farklı bir hakeme denk geldiğinde 3-5 maç ceza da alabilir. Şu an Beşiktaş iyi gidiyor. Çok da iyi oynuyorsun. Müthiş oynuyorsun. Çok iyi oyuncusun. Lige damga vuracaksın zaten. Oyunda bir sıkıntı yok. Bu hareketlerde kendine yazık etme yani.
0: Hayır hocam, bir de mesele aslında o kadar önemli ki idareci teknik direktör davranışı. Bak, İsmail Kartal Gornik maçından sonra Semedo ile ilgili bir açıklama yaptı. Teknik bir yorum yaptı maçtan sonra. İyi bir şeymiş gibi anlattı. Dedi ki ben Semedo'ya dedim ki öne git. Her şeyini ver, geri gelmesen de olur dedim. Ya bir teknik direktör böyle bir şey söyler mi? Hele hele bu oyunda. Gitti, senin dediğini yaptı ikinci golde. Gitti, boşalttı bölgesini, yedin golü. Oyuncuya desen ki neredesin sen? Demez mi oraya arkadaş? Sen bana demedin mi? Gittim ben oraya. Nereye
1: İbrahim gidiyorsun? Sen sağ bek oynadın değil mi? İşte, ben izledim de seni, canlı da izledim. Eyvallah. Hocam çıkar mı sağ bek oraya?
0: İşte sen dersen çık çıkar o. Orada ona dedin ki sen tabii git. O da gitti. Şimdi aynı şey idareci için de geçerli. Siz bunları desteklerseniz yarın bunlar bir daha karşınıza gelir. Ondan sonra ağzınızı aşamazsınız oyunculara yani.
3: Tabii Alanya maçı üstüne Sevk Beşiktaş'tan böyle bir açıklama geldi ama anladığım kadarıyla dediğim gibi yani Skriniar'la birlikte bir mukayese söz konusu herhalde. Zaten detaylı açıklama da yine Beşiktaş kulübünden gelecektir diye düşünüyorum. Şöyle mesajlar da var. Bakıyorum tabii konu bu tarz konularda hararetli evet, mesajlar da oluyor bir yandan. Özellikle yani bana şu an için yazan izleyicilerin ki
1: okuyabildiklerin mi?
3: Okuyabildiklerim yok, şey yok ya. Sıkıntı yok zaten, alıştık artık. Süzgeçten geçiriyoruz da. Genelde şey ama serzeniş.
0: Bana gelen mesajların yani neredeyse tamamı evet yani Beşiktaş düşmanı olduğum, evet. Beşiktaş'la ilgili acayip bir rahatsızlığım oldu ki aylar önce ülkenin en iyi futbol oynayan en planlı takımı olduğunu ve hala aynı şeyi söylüyorum. Yani şahane bir teknik direktör. Yani benim anlatmak istediğim, ya bu teknik direktör bunu talep etmiyor. Girmeyin, bozmayın, şahane giden bir yapı var. Yani bu yapı alır seni şampiyonluğa götürür diyorum.
2: Hem de kazanmışsın.
0: Kazanmışsın. Şimdi burada diyor ki enteresan bir şey. İnsanları anlamak da zor yani. Hani dinlediğini de bence biraz anlamakta bazen insanlar zorlanıyor.
1: Ya, tek yönlü baktıklarından dolayı.
0: Biz taraftar
1: oluyor.
0: Değiliz ya. Biz bir kulübe falan bir aidiyetimiz yok yani. Galatasaray'la ilgili, Fenerbahçe'yle ilgili, Beşiktaş'la ilgili. Bir de söylediklerimizden de sorumluyuz ya. Yani ben bugün bir şey söylüyorum, bir yorum yapıyorum. Senin istediğin yorumu da yaparım. Ama kendi yorumla yarın çelişeceğim. Derim şu an yani. Ne yaptınız ya? Skriniar da aynı şeyi yaptı. Ama adım gibi biliyorum bir sonraki programda söylediğimle çelişeceğim yani. Sen istiyorsun ki çeliş diyorsun yani, bir taraf ol diyorsun, çeliş. Ben hakikaten yani bu iyice sonra ondan da şikayet ediyorlar Koray.
3: Şeyi sorayım, Skriniar'ın da bir hareket yaptığına dair mesajlar var.
1: Ha, onu ben görmedim.
2: Ben de görmedim
3: şimdi, yalan söylemeyeyim. O gün maç sırasında tabii
1: yok, görmedim. Vlahović'i gördük ama Skriniar'la ilgili bir şey görmedik.
3: Görmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim.
1: Veya çok
3: şimdi
1: ağır bir hareket yani.
3: Eğer varsa tarzı, şayet onun gibi bir hareket tabii varsa onun da o sevk edilmesi konu gerekir zaten.
1: Yoksa bizim için fark etmiyor ki hocam, Skriniar mı sevk olmuş, Vlahović mi? Biz gördüğümüzü söylüyoruz. Tabii. Bizim için fark etmez.
2: Ki ben yani söylüyorum yani saha içerisinde aslında futbolun beklediği o iki oyuncunun da oyuncusu.
1: Hocam çok uzadı ya.
3: Şeye yönelik de mesajlar var. İsterseniz oraya da girelim. Şimdi Vlahović'in bir el hareketinden bahsediyoruz. Maç içerisinde mesela futbolcuların zaman zaman işte küfür ettiklerini de İngilizce veya farklı dudak dillerde okuma, görüyoruz.
2: Var dudak okuması yapamıyor.
3: Evet. Bitti. Şimdi bazen onu soranlar var. Ona da cevap olarak ben sormuş olayım.
2: Var, dudak okuması yapamaz.
1: Bir de sessiz söyler, sadece dudaktan söyler adam. Onu bilemezsin ki onu.
2: Bir de yani şimdi var Portekizce biliyor, İspanyolca bilmiyor şimdi.
1: Bir de hocam içeride küfür oluyor maçlarda ya. Oyuncu oyuncuya şimdi neyse o kadar detayları. Hocam.

0: Çok özür
1: dilerim. Onlar oluyor ya, gidiyor ya. Yani. Biz sahanın içindeki adamlar, sen de duymuşsun, ya, sen de ben de duydum.
0: Çok yüksek yani. Nabızla oynanıyor. Yani oyuncunun orada 170'lerin üzerine çıkıyor nabzı. Şimdi sen bir vatandaş olarak düşün. Çok yüksek nabızla herhangi bir olayda nasıl cevap veriyorsun? Mesela gayet kibar bir cevap verebiliyor musun? İster istemez tabii ki ağzından çıkmaması gereken neyse. Ki futbolculuk, sporculuk aslında o anlamda çok zordur. Çünkü sen o kadar yüksek nabızla, o kadar yorgunken sağlıklı hareket etmek zorundasın. Yenilemezsin duygularını. Şimdi bundan bahsediyoruz. Yani tabii ki orada bazı eksiklikler olacak. Kimisi yapmaması gereken şeyi yapacak ama hani bunu bir kulüp üzerinden okumaya kalktığında çıkamazsın işin içinden. Yarın benzer sorunu sen de yaşayacaksın. Evet. Bence sen taraftar olarak diğerini talep et. Çünkü o senin gelişimine katkı sağlayacak. Hatta senin teknik direktörün Alanya'da benzer yorumu yaptı ya. Bunu bir tarafa bırak dedi. Ve başarılı bir teknik direktör.
1: Hocam öyle görmüş çünkü. Hiç onlar konuşulmuyor i̇şte, oralarda.
0: Ya, alıştılar çünkü. Ya çok özür dilerim ama isim veriyoruz ama. Bir önceki teknik direktörden alıştılar. Dedi ki çünkü biz hiçbir şey yapamayız bu ülkede bu hakemler olduğu için. Çünkü bu dil biliyorsun en geçerli dil.
2: Evet.
0: Mesela, yorumcularda da onu istiyor mesela. Diyor ki çünkü aslında ben şeyi fark ettim futbolu bıraktıktan sonra tribüne geçince. Aslında tribündeki insan sağdaki gibi düşünüyor, tamam mı? Yere atlayan, pozisyonunu kaybeden, oyuna hiçbir katkısı olmayan ama dışarıya oynayan ise o kendini görüyor. O teknik, taktik açıdan bir şey yorumlamıyor. Tabii. Ve o şöyle, kazandığı an o oyuncuları yapmadığı şey konusunda da yere göğe sığdıramıyor. Ama kaybettiğinde aslında bir oyun bile olsa yerden yere vuruyor. Ve burada televizyonda dinlediği insanı da kendi düşüncelerini de şeyi de gördüm. Koray çok özür dilerim uzattım.
2: Estağfurullah, buyur devam et.
0: Ben mesela mesaj alıyoruz ya, ben okuyorum bütün mesajları. Gerçekten çok böyle acayip faydalı mesajlar da oluyor düzeltme anlamında. Şimdi bakıyorum hepsinde profiline bakıyorum kim olduğuna. Baktım bir arkadaşımız işte Orta Doğu Teknik falan işte İTÜ acayip hani. Ama altına bakıyorum mesela. İşte ben Gazi Osman Paşa, doğma büyüme oralıyım. Hani şimdi biraz daha fazla orada zaman geçiyorum mahallede arkadaşlarımla. Dil aynı değil yani. Hani futbol öyle bir şey ki eğitimde herkesi ortak noktada aynen buluşturuyor öyle yani. Bakıyorum o abinin söylediğiyle İTÜ ve ODTÜ'lü çocuklar aynı şeyden bahsediyorlar. Hiçbir farkı yok. Hani o yüzden şey biraz anlayabiliyorum ama yani İtalyano gibi insanlar aslında bir şey, bir mesaj veriyorlar. Ama direniyoruz maalesef yani hocam.
2: Şeyi de anlıyorum bu arada, Beşiktaş camiasının şey hassasiyetini, Caner Erkin konusu var biliyorsunuz. Bir akşam bir anda bir kural değiştirildi ki bütün vicdanları sızlatan bir hareketti o Caner'in yaptığı. Ciddi ağır bir küfürü vardı hakemin arkasından ama normalde talimatta bir şey yoktu. Talimat değiştirildi, o dönem işte Caner ceza aldı. Sonra aradan bir zaman geçti. Sessizce o talimat kaldırıldı bir daha mesela. Şimdi böyle geçmişten kalan mukayeseler var. Bu her, hemen hemen her takım için var. Onu da doğru olduğunu düşünüyorum tabii. Yaralıyor herkesi. Ama şeyi söylemekte fayda var yani. Net alenen gözüken bir şey var. Burada ben şu şekilde sorabilirim bunu. Şimdi bu hareket Türkiye'de tabii ki hakaret anlamına geliyor, kullanılıyor. Ama futbol sadece Türkiye'de oynanmıyor yani. Evrensel açıdan da ve hukukta mesela her şey, nasıl söyleyeyim, bazen gözüktüğü gibi değildir. Savunma da burada önemlidir.
3: Bu kadar basit.
2: Örnek veriyorum şimdi. Bunun benzerini çok eskiden Meyreleş konusunda yaşamıştık biz. Hatırlayanlar hatırlar. Bunu şey olarak söylüyorum yani. Hukuken yani şimdi bir sevk olacak ve bir savunma gelecek. Aynen. Değil mi? Aynen. Örnek veriyorum. Vlahovic dedi ki ben o harekette Şikrinyar'a sen sıfırsın yani sahada yoksun anlamında öyle bir şey yaptım dedim. Ben onun hakaret olduğunu bilmiyordum dedi diyelim. Savunmasını böyle verdi. Zaten bu uluslararası anlamda da böyle bir şey değildir ki VAR hakemi de uyarıda bulunmadı dedi diyelim. Velev ki, değil mi? Şimdi hukukun dili ayrı bir şey. Gözükenin doğru dışında. Şimdi burada işin içinden nasıl çıkılacak? Bu bir.
3: Çok basit. PFDK'daki avukatlar sonuçta spor hukukuna göre bunu yorumlayacaklar. Ondan sonra bir ceza verecekler. Ama iş bitmeyecek ki. Ondan sonra tahkime başvuracak Beşiktaş. Tahkimde ondan sonra işte orada Şikrinyar ne kadar tahrik etti, o tahrik indirimi nedir? Ya bu devam edecek.
2: Veya örnek veriyorum yine tekrar, şimdi olayı farklı yere çeviriyorum. Velev ki böyle bir savunma yapıldı, kabul de gördü, ceza almadı. Bundan sonra mesela bu örnek teşkil ettiğinde, diğer oyuncular yaptığında da başka bir şeyin kapısı açılacak.
3: İşte o zaman o hareketlerin yani, ulusal anlamda hangi anlama geldiklerini burada yani çalışmaları lazım ki çok, Türkiye'de çok sıkıntı yaratan, Avrupa'da sıkıntı yaratmayan veya Avrupa'da yani sıkıntı yaratan burada yaratmayan.
2: Nasıl işin içinden?
0: Kriter